0: Başka.
1: 2026.
0: Çok başka ve çok güçlü bir Türkiye bu NATO toplantısına ev sahipliği yapıyor. NATO için avantaj.
1: Tam bu tartışmaların odağında. Türkiye'ye daha çok ihtiyaçları var. Bir yandan da siyasi olarak eski söylemlerinden kurtulamıyorlar ama ihtiyaç daha baskın geliyor Uğur Hocam. Uğur Özgöker de bizimle, Profesör
2: yani
1: Uğur Özgöker.
2: Özellikle zaten NATO'dan, doğudan Türkiye'yi, batıdan Amerika'yı çıkarttım, NATO diye bir şey kalmaz yani. Türkiye ve bu zirve hepsinden de önemli. Tarihinde 4 tane çok büyük stratejik konsept değişikliği oldu. Bu en büyüğü olacak. Yani bütün stratejisi değişecek. En büyüğü bu olacak. Tabii Ankara'da olması, başkentte olması çok çok önemli. Yani Avrupa bize artık kırmızı halıyı serecek de biz onlara ne cevap veririz bilmiyorum artık.
1: Bir yandan da şimdi Trump'ın yani İsrail'le arası son dönemlerde açık, özellikle Netanyahu'yla. Türkiye'ye gelmesi böyle İsrail yönelik bir mesaj olarak da okunabilir mi? Aşırıyorum mu yoksa?
2: Tabii yani zaten ilk azarı Trump o yüzden işitti. Netanyahu Cumhurbaşkanımızı şikayet etti Trump'a. Evet. Trump dedi ki makul ol, Netanyahu dedi. Erdoğan dedi çok akıllı, çok zeki, çok başarılı bir lider dedi. Akıllı ol, kendini dikkat et kendine dedi orada. Orada ilk azarı yedi, yani o ona da bir mesajdır.
1: Biraz sonra programın ilerleyen bölümlerinde konuşacağız. İsrail'in işte bir takım yakın tehlike açıklamaları var. Muhtemelen onlar da Türkiye ile bu NATO'nun, Avrupa Birliği'nin entegrasyon sürecini kastediyorlar. Onu da konuşacağız hocam. Bercan Tutar da bizimle, Sabah Dış Haberler Müdürü. Bercan hoş geldin.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Bercan, bir yandan da Cumhurbaşkanı, yani şimdi NATO'da önde gelen isimlerle yan yana geliyor. Bir yandan da NATO'nun karşısında yer alan bloklarla ilişkileri çok iyi. Putin'le mesela ilişkisi çok iyi. Bu denge, nasıl değerlendiriyorsun dengeyi?
3: Zaten onu yani NATO üyeleri de söylüyor. Yani Türkiye'nin hem genelde artık Türkiye'den dış basında bağımsız ülke. Yani istediği gibi herhangi bir ittifaka sonuna kadar böyle bağlı kalmayan, kendi çıkarları çerçevesinde hareket eden, yani kendi ekseninden artık kendi sistemini kurmaya doğru giden aktör diye bahsediliyor. O anlamda işte Çin'le ilişkilerin iyi olması, şeyle ilişkilerin iyi olması, Rusya'yla veya diğer Amerika'nın ilişkilerinin bozuk olduğu ülkelerle Türkiye'nin ilişkilerin iyi olması, yani Avrupa'da Fransa'nın mesela kötü ilişkiler yaşadığı ülkelerle de Türkiye'nin ilişkisi iyi, Fransa'yla da ilişkisi iyi. Bir yere kadar yani bize rakip gibi görünen, işte altımıza oymaya çalışan Yunanistan'la da aslında ilişkimiz iyi. Yani o anlamda cazibe merkezi, kimsenin Türkiye ile böyle düşmanlığı göze almayacağı bir konumu var diyeyim ben. Yani bir İsrail dışında, o da böyle çok fazla böyle üst perdeden almıyor aslında İsrail. Çok öyle temkinli mi? Bir şey yürütüyor Türkiye'ye karşı. Yani çok sıkışmadıkça mesela Türkiye'ye doğrudan saldırmıyor, hedef almıyor. İşte Amerika'ya güvenerek, bir gözle de göz kuyruğuyla da onlara bakarak, acaba benim Türkiye'ye yönelik stratejilerime nasıl destek verirler mantığıyla hareket ediyorlar. Yani zaten Türkiye geçmişinden beri büyük ülkelerle mücadele etmiş bir aktör. Yani işte Selçuklardan bu yana diyeyim ben. Büyük devletlerle, yani diyelim İsrail'in, Yunanistan'ın, işte diyelim eskiden işte Körfez ülkelerinden bazı aktörler bize rakip gösterilirdi veya İran'ın ve işte Avrupa'da işte çok zayıf ülkelerin Türkiye'ye böyle işte rakip olması falan çok zor. O anlamda Türkiye devler liginde artık, yani Rusya, Çin, işte Amerika ve Türkiye'ye bakılıyor küresel siyasette. Bu NATO zirvesi de o mantaliteyi, paradigmayı bence pekiştirecek bir şey.
1: Zirve. Murat Özer de bizimle. Murat hoş geldin.
4: Hoş bulduk.
1: Murat, şimdi tarihten, şöyle yakın tarihten bakarsak, Menderes iktidara geliyor. İnönü'ye gidiyor. Ya paşam diyor, NATO'ya girmek istiyoruz diyor. Siz istemiyor musunuz? Yahu diyor, aldılar da biz girmedik mi? Yani uğraşıyoruz diyor. Ne zamandır? Şimdi 1950'den 2026'ya geçen süre arasından 76 yıl geçmiş. Türkiye için NATO ne ifade ediyor? O eski süreçte değerlendirilebilir mi? Nasıl bir görüyorsun bu iki
4: parçayı? 76 yılı değerlendirmemi istemiyorsun.
1: Hayır ama böyle iki
4: ama şöyle bir gerçek var. NATO'nun en güçsüz olduğu dönemi yaşıyoruz şu anda. Evet. 1991'de Sovyetler dağıldıktan sonra NATO'nun artık o soğuk savaşın sonunda misyonun ne olacağı konuşuluyordu ve hatırlarsanız hep bunu konuştuk. İşte haritalarda kırmızı noktalar kaldırılıp yerlerine yeşil noktaların konulduğunu, NATO'nun yeni konseptinin İslam dünyası ve Orta Doğu'nu şekillendirmek üzere tesis edildiği söyleniyordu. Zaten 91'den sonra yaşadığımız tüm süreç bunu gördük. Afganistan'ın, Irak'ın işgali, Suriye iç savaşı, Libya, her şey yani. Hep bir bütün olarak değerlendirdiğinde 90'lardan sonra bambaşka bir dünyaya yaşadık. Şimdi 50'lerden Türkiye'nin NATO'ya ihtiyacı vardı. Çünkü Sovyet orduları kuzeyimize artık sınırımıza kadar gelmişler.
1: Saldırmazlık anlaşmasını kaldırdı.
4: Evet, kaldırmışlar. Bizi tehdit, yani gerçek bir tehdit vardı ve Türkiye'nin o günkü koşullarda bir bloğun içerisinde yer almaya ihtiyacı

0: var. Belki o üçüncüyü, hani Mısır'ın falan başını çektiği bir nasırcı bir şeyin yanında da yer alabilir miydi? Bu çok zor bir şeydi, bir zor bir ihtimaldi. Yani alternatifler denenmişti aslında, Irak'la, Mısır'la, Pakistan'la, İran'la. Hani ortak bir şeyler yapılabilir mi? Atatürk döneminden beri aslında benzer bir şey yapılmıştı. Üçüncü bir yol mümkün evet. diye. Ama bu ülkelerin hiçbirisi gerçek anlamıyla bir muktedir devletler olmadığı için bu gerçekçi bir çözüm değildi. Ve Türkiye o gün 1950'lerde Sovyet tehlikesine karşı
1: Batı'dan yana tercih aldı.
0: Batı bloğunun yanında yer aldı. Şimdi NATO'nun en zayıfladığı, ABD'nin artık NATO'ya ihtiyaç var mı yok mu ben çıkabilirim diye şey dillendirdi. Fransa'nın beyin ölümü gerçekleşmiş bir artık bir askeri güç, bir pakt dediği bir dönemde Orta Doğu'nun güçlenmeye başladı. Yani Türkiye değil, sadece Türkiye güçlenmiyor. İstikrar, yani 90'lı yıllardan sonra bozulan tüm yapı, Orta Doğu'da da istikrara doğru bir hareket var. Suriye'de bambaşka bir yönetim var artık. Ürdün'de, Mısır'da, Suudi Arabistan'da artık daha farklı, daha güçlü yapılar ortaya çıkmış durumda. Yani bir süreç onların daha istikrarlı bir hale geleceğini gösteriyor. Tabii Türkiye'nin gayretiyle bu mümkün oldu. Hı hı. Şimdi bambaşka bir İslam dünyası var. NATO'nun karşısında başka bir yapı var artık ve o yapı içerisinde NATO'nun Türkiye'ye ihtiyacı olduğu bir döneme geldik. Bu 76 yılın belki özeti budur yani.
1: Çok güzel bence de.
0: Biz,
1: evet.
0: Önce NATO'ya muhtaçtık, şimdi ise NATO bize muhtaç olacak bir noktaya geldi. Eğer dünyanın daha fazla istikrarlı bir yere dönüşmesini istiyorlarsa, Batı dünyası için söylüyorum, Türkiye'siz bir dünyanın mümkün olmadığını artık onlar da görüyorlar.
1: Biliyorlar. Kemal Hocam, asker gözüyle baktınız da Murat'ın çizdiği çerçeveye. 1950'lerdeki Türkiye'nin askeri gücü, Marshall yardımlarıyla falan işte kendine gelecek bir şey yok. Bir yandan da
2: yani
1: bugün.
2: Evet. Ya o yıllarda tabii 50'de biz müracaat ettik, almadılar biz. 52, 51'de
1: Kore Savaşı'ndan sonra.
2: Sonra 52'de aldılar 19 Şubat. Yani o tarihten itibaren Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin NATO'ya şiddetle ihtiyaç duymasının bir tane sebebi vardı. O da Stalin'in, değil mi, saldırgan tavırları, talepleri, Boğazlar'da komisyon kurulsun, biz de yer alalım. İşte Elbiyeti Selahiye dediğimiz Batum Karsar'dan, Batum orada gerçi de Karsar'dan, Kuzeydoğu'da talep ettiği topraklar falan var. Bunu da açıkça deklare etti. Apar topar elbette çok istediğimiz bir yapı mıydı bilmiyorum ama o dönem biz NATO gibi bir şemsiyenin altına girerek susturduk Stalin'i.
1: Peki hocam, unutmayın sözünüzü ama NATO'ya girmesek hakikaten Stalin'in karşısında öyle Stalin kalkışır mıydı bu işe diye?
2: Yani çok kararlı gözüküyordu. Tarih kitaplarına bakınca öyle bir algı ortaya çıkıyor. Yani hakikaten Boğazlar konusunda Stalin'in en dorukta olduğu, gücünün dorukta olduğu yıllarda o yıllar.
1: Tabii.
2: İkinci Dünya Savaşı bitmiş.
1: Atom bombasını da bulmuşlar. 49'da buldular.
2: Tabii, atom bombası da var onlarda. Yani 45'te atom bombası atılmış Japonya'ya. Ortalık yangın yeri gibi. Amerikan hegemonyası Avrupa'nın yarısına kadar hakim. Kalan yarısına Stalin hakim. Sovyetler Birliği hakim. Balkanlarda Sovyetler Birliği var. Doğu Avrupa komple, Çekoslovakya dediğimiz, Çekya ve Slovakya iki toprak, o hakim. Polonya'dalar. Şeyler zaten Estonya, Letonya, Baltıklar, onların Baltık denizi, Sovyet denizi. Finlandiya korkudan titriyor. Yani tarafsızım deyip duruyor. Bir şekilde Avrupa'nın yarısı, Sovyetlerin yarısı ABD kontrolünde. Almanya kaç parça? İki parça. Doğu batı. Berlin ikiye bölünmüş.
3: O zaman dört duvar parçaydı var. Hatta.
2: Birinci Dünya Savaşı'nda dört parçaydı hocam.
3: Yok, şu 45-49 arası dört parçaydı.
2: Yani Fransızlar, İngilizler,
3: Amerikan bölgesi,
2: işte Fransızlar. Ondan sonra ikiye bölündü tekrar. Yani hı-hı, dolayısıyla bu korku çok da yersiz değildi. Fakat Türk ordusu o dönemler Sovyetler Birliği Kızıl Ordu dediğimiz orduyla Kafkaslar'da mücadele etmesi çok kolay değildi. Ama Kafkaslar düşerse Anadolu düşüyor. Hı. Anadolu düşerse Trakya düşüyor. Trakya düşerse Balkan ve Avrupa, Güney Avrupa riske giriyor. Bunu çok iyi biliyorlar. Onun için şöyle yaptılar. Mesela bir esnek strateji geliştirdiler. Dediler ki biz Toroslar'da durduralım Kızıl Ordu'yu. Tam ortadan geçer, Anadolu'nun ortasından. İşte o yüzden 1,5 milyonluk ordu kurduk. Sadece personelden ibaret. Ne teknoloji var, ne milli ürünler var. Hepsi o MAN dediğimiz araçlar, tekerlekli, Amerika'dan artık bize gelmiş Marshall yardımıyla. Yürür durur, yürür durur. Çok yakar, çok maliyetli masraf, parça yok. Ta Atlantik ötesinden parça gelecek filan. Baktılar Toros olmuyor. Toroslar çok yakın Avrupa'ya. Korktular, dediler ki biz ya bunu Kafkaslar'da durduralım sınırda. O zaman ne lazım işte? Ordu lazım. Üçüncü ordu. Elazığ, Ersun'un maçı vardı. Gene olmadı. Dediler ki biz bunu Moskova yakınlarına durduralım. Hiç girmesin Anadolu'ya. O zaman dediler ki uçak lazım, hava kuvvetleri lazım. 60'lı

0: Evet.
1: O zaman 342 tane uçak Amerika'dan geldi. Türk Hava Kuvvetleri'ne hibe edildi. İşte Hava Kuvvetleri asıl o zaman teşkil hale geldi.
0: O yardımla bir tabii, kendine geldi.
1: Yani bu stratejiler Türkiye'yi bir tampon ülke olarak kullandıkları ve Türk ordusunu kendi güvenlikleri için kullandıkları bir dönemdi maalesef.
0: O zaman onların bize ihtiyacı vardı. Bizim onlara ihtiyacımız vardı. Şimdi onların bize ihtiyacı var. Net bir şekilde bunu söylüyoruz.
1: Şimdi ne oldu biliyor musunuz? Bakın NATO artık kendi sorumluluk sahasındaki toprakları bile koruyacak halde değil. Cümleyi kurdum ama üzüldüm bir taraftan da kurunca ama
0: şunu, NATO'da da görev aldınız.
1: Tabii şunu söylemem lazım. Çok teknik konulara girmeyelim nasıl yapılıyormuşlar. Kağıt üzerinde NATO mükemmel. Bakın mükemmel. Çünkü ordular bütün yetenekli subaylarını, bütün tecrübeli üst düzey subaylarını, as subaylarını, personeli, sivil dahi, sefirler, büyükelçi bunların hepsini NATO'ya görevlendirir. Ve NATO toplamda baktığınız zaman muazzam bir kağıt üstünde yapıdır. Ama pratik hayata aktardığınız zaman bu yapıyı çok uyumlu değil. Ya şimdi mesela düşünün.
0: Kurmay aklı var ama onları harekete geçecekler askerler o durumda değil yani.
1: Bravo. Aynen öyle. Ona ayak uyduracak yapısal sıkıntılar var. Birlik var. Tahsisli birlikler var. Ama işte Çorlu'dan çıkıyor. Ta Estonya'ya gidip müdahale edecek. Sovyet işgaline karşı ya da Çorlu Rus işgaline karşı. Böyle bir pratiğe aktarılan sıkıntı var. Bir de içinde büyük beşler var. Quint dedikleri hep söylüyorum. Bunlar iki tane büyük beşi çık. Rusya ile Çin'i öbür taraftaki Almanya, İtalya'ya koy. Büyük beşler böyle takılıyorlar kendi aralarında. Türkiye'ye karşı bir şey yapamadıkları için Türkiye şu anda ABD'den sonra bir numara. Trump döneminde ABD iki numaraya doğru ilerliyor. Türkiye gerçekten olması gereken yere geldi. Yani Türkiye şu anda NATO'ya ihtiyacı yok.
0: Bu çok gurur verici. Çok da hani senin güvende hissetmesini sağlıyor. Bu arada Reuters bir haber geçiyor. NATO zirvesi öncesinde Trump yönetimi Kaan uçaklarına motor satışını onaylayacak.
2: Onay verdi. İzin vermiyordu. Evet. İzin veriyor şimdi.
0: Bu da önemli bir gelişme.
1: Bir daha
0: Amerika Kaan uçaklarının motorlarına izin verecek NATO zirvesi öncesinde.
1: F-110 motorunu diyorsunuz.
0: Evet. Yani evet. Onlar mı kullanılıyor?
1: F-110'lar 29 bin librelik motorlar. Evet. Çift motor. Ama bizim motorumuz 2032'de takılıyor hep
0: o süreye kadar kullanılacak motor. Tabii, tabii. Evet, evet. Ama bir şeye ihtiyacımız oluyor.
1: F-16 motoru bunlar biliyorsunuz. Dolayısıyla motorlar çift toplam ne yapıyor? İşte 58 bin librelik bir motor gücü var Kaan'da. Biz bunu 35 bine çıkartıp taktığımızda 70 bin librelik itki gücü olacak. Yani 0.5 kat daha fazla gücü haiz olacak Kaan'lar. Dolayısıyla Amerika'nın onu vermeme durumu yok şu anda maalesef. Konjonktür onu gerektiriyor. Evet. F-110 motor onu söylüyor.
0: Bu arada herkes geliyor NATO zirvesine. Trump geliyor bir defa. İngiltere Başbakanı son görevi.
2: Evet.
0: Ondan sonra bitti. Bitiyor değil mi Uğur Hocam?
2: Bitti bitti.
1: Yetişiyor mu hocam?
2: Yetişiyor. Eylül'e kadar devam edecekmiş. İstifa etti ama yeri Eylül'e kadar.
0: Hemen ondan sonra diğer başkan geliyor. Geçen senelerde de beraber gelmişlerdi falan eski başbakanlar hani deneyim kazansınlar diye. Marul daha fazla dayanıyor diyorlar. Geçen programda da söylemiştim. İngiliz başbakanındansa Marul. Sanchez burada. Sanchez'i Türkiye'de çok seviyoruz. Geçen bir İspanyol turistle yani bir sohbet oldu bir yerde. Biz herkes insanlar Sanchez falan dediler böyle. Biz çok sevmiyoruz dedi. Ne oldu dedik işte yolsuzluk bilmem ne hikayeleri falan içeride. Bayağı bir sıkıntısı var herhalde. Onun da içeride bir şey var. İspanya'da
3: %99'da falan iktidar olmadı herhalde Sanchez.
0: Elbette.
3: Onun muhalefetleri
0: ama
3: var
0: elbette. Dışarıdaki sempatisi içeride yok gibi. Onu da yani bu gösteriler de var.
4: Bu biraz Trump etkisine bağlanıyor.
2: Evet, Amerikan düşmanlığı var ya ilk Amerika'ya Trump'a o karşı çıktı. Belki içeride İspanyalı İsrail'den sevdalıları belki.
0: Belki öyle birine denk geldik.
2: Yoksa bir milli örnek şey yani sevilen biri olması lazım.
0: Ama biz şaşırdık. Türkler var. Böyle Sanchez Sanchez diyor. Herkes hani Sanchez işte falan böyle duruyor şaşırıyorlar onlar da.
3: Türkiye'de bir de hem iktidar tarafı seviyor ya.
0: Evet.
3: Hem çarpıcı bir ilginç bir şekilde muhalifler de seviyor ya. CHP'lerin de toz kondurmadığı bir adam olduğu için sokakta sevmeyen yok yani.
0: Geçen cumartesi, Türkiye'de daha iyi oy alır yani. Evet.
4: Geçen cumartesi eşinin pasaportunu iptal etti mahkeme.
0: Evet. Evet ciddi gelişme var. Mitsotakis geliyor. Yunanistan ne hissediyordur Uğur Hocam? Bu Türkiye'nin NATO'da yüksel. Beraber girdik değil mi NATO'ya Yunanistan'da?
2: 52'de beraber. Aynen. Hep böyle. Yani aslında biz hata yapmasak 1981'de de Avrupa Birliği'ne beraber girecektik. Adam geldi, Emil Noel yalvardı. Adam şey, İzmir doğumlu Türk asıllı Avrupa Birliği Komisyonu

0: hakikaten. Yani Cumhurbaşkanı müsteşarı, en büyük bürokrat, 33 sene yaptı. Türk, yani Türk dostu, yalvardı, dedi ki bak Yunanistan başvuruyor 1975'te, siz de başvurun, ya ikiniz de alacağız ya ikiniz de reddedeceğiz. Hep ortak gitti, ikişer ikişer. İspanya ve Finlandiya'yı da beraber, düzeltiyorum, İsveç'e, Finlandiya'ya da birlikte girecekti. Biz veto koyduk.
1: Bu arada Yunanistan geri dönecekti NATO'ya.
0: O 80, onda da onda biz kaldırdık.
1: Bizdeki onda darbe onun için yani.
0: Öyle, öyle diyorlar.
1: 12 Eylül yani, Yunanistan Türkiye hayır demesin diye darbeyi yaptılar.
0: Yani o da şey oldu. Ondan sonra Fransa'nın dönüşüne de evet dedik 2009'da.
2: Yani o hem o var yoktu. Hem de 12 Eylül'de darbe oldu. 20 Eylül 1980'de de İran-Irak Savaşı
0: tabii,
2: başladı.
0: Tabii.
2: Yani bölgenin yeni dizaynında da Eylül darbesinin çok büyük
1: etkisi. Yani içeriye dair zaman düşünmemek lazım. Evet. Hep böyle sağ sol falan dış, darbeler dış öyle faktörler olmuyor değil mi? Yani,
0: evet. Yani Amerika'da da Avrupa'da da bir denge vardı. Mesela Amerika askeri yardımları yaparken demin komutanımız söyledi. Ona 7 oranında verirdi hep. 10 tane Türkiye'ye veriyorsa 7 tane Yunanistan'a oydu şey, dengeyi hiç bozmazdı. Kıbrıs Savaşı'na kadar böyle devam etti, 74'e kadar. Dolayısıyla 52'de ilk genişlemedir, o NATO'nun ilk genişlemesidir. Türkiye ile Yunanistan birlikte alındı. Ondan sonra 1981'de de eğer biz başvuruyu yapabilseydik, o zaman o 12 Eylül öncesi zayıf iktidarlar, Milliyetçi Cephe gidiyor, Ecevit Azınlık Hükümeti, o gidiyor, bu gidiyor. Hani dediniz ya Maroldu çok dayanıyor, evet. O zamanlarda değişiyordu, başvuruyu yapamadık ve Yunanistan'ın tek başına girmesine onay verdirdik. Şimdi 52'deki olayı biraz daha açayım ben. 52'de mecburduk, çok doğru söylüyor komutanımız, 45 yılında asıl Avrupa'yı yeniden şekillendiren Yalta Anlaşması'dır. Savaş evet devam ediyor. Şubat 45'te orada karar verdiler. Yüzdelikler Anlaşması'dır bunun adı. Dediler ki %70 Rus egemen işgal bölgesi, %30 İngiliz, %50 Amerikan işgal bölgesi, %20 Rus, %30 İngiliz. Avrupa'yı böyle böldüler %50. Evet. Türkiye'ye geldi olay. Türkiye'ye geldi. Orada şey, Roosevelt tekerlekli sandalyedeydi zaten, aman bir an önce savaş bitsin, biliyor öleceğini, ben muzaffer olarak
1: ölmeden
0: öleyim
1: bu işi
0: diye. Ne derse Stalin evet diyor, ne derse, Türkiye'ye gelince Churchill itiraz etti, hayır dedi, burada karar almayalım Türkiye ile, herkes ayrı bildirsin. İşte Mart ayında bizim Selim Sarper büyükelçiyi çağırıyor Stalin. Diyor ki 1925'te Atatürk'le Lenin arasında yapılan saldırmazlık paktı 20 sene bitti Mart ayında. Bakın işte o komutanımız dediği Kars Ardahan'ı vereceksin. O bugün tabii Iğdır mıdır, birkaç vilayet daha eklendi, bölündü. Artı Boğazlar'da üs. Selim Serper bunu İnönü'ye yazıyor. İnönü şey yapıyor. İnönü hemen bildiriyor. Roosevelt önemsemiyor. Churchill durdurtturuyor vesaire. Ondan sonra biz bütün Batı'nın kurumlarına girmek için çok canhıraş gittik. Daha o Murat Bey'in dediği, daha o Mısır'ın, Tito'nun, evet, Hindistan'ın şey bağlantısı da daha kurulmamış. Daha o 55'te. Başka alternatif yoktu. 49'da şey ya, İnönü başvurdu, İnönü'yü reddettiler. 50'de Menderes geldi rahmetli, başvurdu, onu da reddettiler. Kore Savaşı çıktı. 100 bin kişilik Amerikan ordusunu Çinliler sarmıştı. Bizim Tugay, 7000, bizim Tugay onları imhadan kurduktan sonra alındı. Yani Yunanistan
1: Kore sayesinde girdi.
0: Kore sayesinde girdi.
3: Aslında çok Kore'de değil, İncirlik biraz etkili orada.
1: Öyle mi, İncirlik?
3: Bence İncirlik
0: daha önce, yani biz NATO'ya girmeden İncirlik vardı zaten.
3: Vardı ama İncirlik üssünün Amerikalılar tarafından kullanılmaya başlamasından sonra yeşil ışık yandı.
1: Asıl hikaye odur. Hep Kore
3: bence
1: diye
3: İncirlik
1: konuşuruz.
3: Yani tabii.
1: Hmm, doğru dönem. Evet. Mitsotakis de gelişmeleri böyle değerlendiriyor. Meloni geliyor, İtalya Başbakanı.
3: O gerçek fotoğraf mı? Yapay zeka mı?
1: Şurada şey gelmiş böyle. Çizgi gelmiş. Barkodan çizgi fotoğraf gelince burnu sanki kalkık gibi olmuş. Barkodan dolayı yapay zeka. Ya o yapay zeka videolarını, fotoğraflarını gördükçe sizde de mide bulantısı oluyor mu? Ben bunun sebebini anlamıyorum ama.
0: Hayır, o kadar gerçek
1: niye kullanılıyor
0: ki,
1: bu?
0: Neyin yapay, neyin gerçek olduğunu.
1: Niye bir de yapay zeka gerçek varken niye yapay zekaya bu eğilim var? Washington Post, New York Times, pek çok doğru düzgün basın kuruluşu, şurası burası, yapay zeka ile metin de istemiyorlar. Görsel, yani kullanılabiliyorsa gerçek, gerçeği kullanalım. Çok böyle Bercan gericilik mi yapıyorum? Tutuculuk
2: yok, doğru
1: mu yapıyorum?
2: O metalik bir iticiliğe yol açıyor.
1: Var değil mi? Aynen öyle. Mekanik bir doğru tarif. Mers'te
3: fotoğrafları da biraz
1: tuhaf. Bu arada hiçbirisi yok. Şu bizim barkomuzun çizgisine denk geliyor. Burun kısmına gelince bütün evet şey değişiyor. Bunların hepsi gerçek. Meloni
2: ameliyat olmuş.
1: Meloni bu arada
4: sigarayı bıraktı.
1: Sigara değil mi konu?
4: Evet.
1: Cumhurbaşkanına bugün sordular.
4: Sordular.
1: Meloni sigarayı bıraktığını söyledi. Daha önce Cumhurbaşkanı bırak demişti kendisine. Bırakamam.
0: Allah zararlıdır.
1: Birilerini bıçaklarım demişti.
3: Kimseyi öldürmek istemiyorum.
1: Değil mi? Kimseyi öldürmek istemiyorum demişti. Daha sonra açıkladı Meloni sigarayı bıraktığını. Herkesin aklına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı teklif geldi. Var değil mi Samet? Dinleyelim.

0: That I brought some of those.
1: But I have to make you stop smoking something.
2: I know. I don't want
3: this
2: to feel somebody.
3: This is impossible.
2: Yeah.
4: Had a cigarette.
2: No.
5: Başbakanı sigarayı bıraktığını açıkladı. Sizin de çokça telkinleriniz oluyordu. Neler söylersiniz?
0: Ne kadar güzel. Keşke ülkemdekilere de bıraktırabilsin.
6: Evet, keşke Murat Türkler
7: de bıraktı. Sizi bıraktırdı mesela.
6: Ben yani kendim yakın zamanda bıraktım şimdi. Benim sigara konum açmayalım bence.
8: Murat. Ama Cumhurbaşkanı'nın yani pek çok ülke lideri üzerinde çok ciddi bir etkisi var. Yani politik etkisi var ama böyle bir etkisi de olduğunu görüyoruz.
6: Herkese Cumhurbaşkanı Uğur Hoca'nın dediği gibi yani kiminle karşılaşsa içiyorsa.
9: Ama şöyle sosyolojik bir şeylik var, tezatlık var. Yani sosyolojik olarak sigaraya daha çok böyle işte daha içen, daha fazla içen bizim AK Parti tabanı. Yani AK Parti'nin kendi tabanı sigara içiyor, CHP'nin tabanı da işte diyelim alkollü içecekler falan.
0: Bunu kim içti ki beraber?
9: Valla nasıl? Reisin yani genel öyle bir şey yapılıyor tamam mı? Yani bu konuda mesela bizim işte ödül alan şairlerimizden bir tanesinde böyle bir tespiti vardı. Ona katılıyorum ben. Yani o bu zam yapılması işte o zamla bunun işte önlenebileceğine inanılması bence AK Parti tabanı daha fazla zarar veriyor gibi bir tavır
6: olabilir.
9: Var.
6: Ben Bercan'ın tespitlerinin nokta atışı olduğunu biliyorum çoğu zaman yani.
10: Neşet Ertaş'ın siyasal, sosyolojik değil de evet, siyasal
8: bir şey vardı Cumhurbaşkanı'na.
0: Valla ben pek...
8: Fukara'nın bir cigarası var demişti evet. Hatırlıyorsun.
6: Şey değil mi?
8: Neşet Ertaş'ın.
6: Evet artık ama bir eğilim sanki azalıyor. Daha yoğundu eskiden sigara. Hani gençken işte ne diyor özentiyle başlıyorsunuz. Daha marjinal karşılanıyordu ama şimdi öyle görünmüyor galiba sigara artık. Yani,
0: ama Melih Bey,
6: Amerika'da falan da azalmış.
0: Zararlı maddenin %100 sağlığa zararlı oldu. Yani %99 değil, %100
6: yok.
0: Sağlığa zararlı.
6: Hiç
0: yani.
6: Tartışmaz. Ama mesela bunu şey için demiyorum, yerine koymak için söylemiyorum da. Şeker de çok zararlı, bilmem ne de çok zararlı.
0: Bu en biliyoruz. Zararlısı.
6: Tabii ki. Yoksa kimse savunmuyor.
9: Aslında gıda güvenliği bağlamında ele alınsa daha şey olur, daha etkili olur.
10: Ya şeyde uluslararası ilişkilerde bu tür diyaloglar çok önemlidir aslında. Mesela şey derler ya lunch break meetingler evet. Vardır mesela işte öğle arası meetingler en
0: orada,
10: etkili
0: orada
10: toplantılar onlardır ya da ara verirsiniz 10-15 dakika onlar çok etkilidir. Tabii. Çünkü toplantı formal bir toplantı olduğu için her şey hazır. Önceden belli, kararlar belli, düşünceler, teklifler her şey belli. Çok sıkıcı gider. Asıl mesele ikili görüşmelerde artı bir de böyle aralarda. İşte bu
6: her yerde diyaloglar. Böyle Kemal Hocam. Evet, çok evet. Doğru söylüyorsunuz. Biz hep politik okumalar yapıyoruz. Politik sayıklarla şöyle davranmıştır, şu adım atılmıştır. Ki biliyoruz bazen bir cümle, bir diyalog o süreci şekillendiriyor. İnsanlar yapıyor bu diplomasiyi. Ya robotlar
10: mesela,
6: yapmıyor.
10: Tabii. Bu toplantılarda Melih Bey bazı liderler yalnızlaşır böyle. Yani evet. Dışlanır. Orada dışlanır. Normal toplantıda dışlayamazsın. Adamın yeri var, evet. Protokol filan. Değil mi? Resimlerde bile adamın duracağı yer belli. Burada duracağı yer yok. Hiç ayarlanmamış. Doğaçlama gidiyor. Macron'a bakıyorsun itilmiş, kakılmış gibi kenarda öyle duruyor filan. Girmeye çalışıyor aralara.
6: İşte ama Meloni de çok zayici bir karakter. Hiç numarası yok. Yani
10: ha, işte onu söylüyorum.
6: Kızdığı
10: yani.
6: Zaman suratını asıyor. Evet. Bazen o poker surat diyorlar ya, kumarbaz surat. Onlar hiç renk vermeyen tipler var.
10: Mesela Putin'de o var.
0: Bu Akdenizli, Putin. Bu yapamaz.
6: O bizim gibi yani. Evet. Kızıyor, kaşlarını çatıyor. Ve sahici bir yani
8: devletlerin
6: gibi,
8: ekonomik gücüyle, askeri gücüyle falan da bütünüyle %100
0: de
8: orantılı
0: Murat
8: şey
0: Bey.
8: Değil yani.
0: Genetik,
8: mesela tabii. Türkiye'den çok daha ekonomisi güçlü ülkeler var bu toplantılara katılan. Ya da askeri açıdan çok çok daha güçlü olduğunu bildiğimiz ülkeler var. Ama mesela bu büyük öyle. Toplantıların hiçbirisinde o ülkelerin liderleri Sayın Cumhurbaşkanımız kadar etkin ve önde olmuyor. Cumhurbaşkanımızın bütün bu önemli toplantılarda, bütün fotoğraf karelerinde muhakkak en önde...
6: Tabii.
8: En etkin yerde yani diğer aralardaki görüşmelerde de bakıyorsunuz hep Cumhurbaşkanımızın etrafında şekilleniyor insanlar diğer devlet başkanları sürekli onun böyle bir aurası
6: var
8: bu diyor. Sadece Türkiye elbette Türkiye'nin güçlenmesiyle alakalı bir şey Türkiye'nin itibariyle alakalı ama Sayın Cumhurbaşkanımızın da ekstra bir şeyi olduğu çok açık.
9: Tabii liderlik faktörü var liderleri siyasi parti başkanı bazen bürokratik nitelikleri daha ön planda. Bey'in dediği Erdoğan'daki o liderlik vasfı da bir cazibeye yol açıyor.
6: Bercan bazen dil yetmiyor yani biliyorsun konuşamıyorsun çata çata hatırlayayım falan filan. Şimdi Cumhurbaşkanı o büyükelçiler toplantılarında 200 ülkeden şey geliyor ya da bizim işte 29 evet. Ekim'de falan onlarla konuşuyor. Hepsiyle konuşuyor yani Nijeryalıyla bir diyalog oluyor ve karşıdakiler gülerek gidiyorlar oradan. Hatta yani dil, nasıl dil, bir diyalog dönüyor orada bilmiyoruz.
9: Dil dedin.

0: Netanyahu ile ilgili bir espri yapmışlardı. İngilizce çok iyi konuştuğu için işte Amerika ile ilişkileri falan iyi deniliyor. İşte yani yabancı dil konuşmayan, yani konuşmayan Erdoğan Trump'la daha iyi anlaştı falan.
1: Kesinlikle
0: yani
1: öyle.
0: İngilizce çok iyi konuşan Netanyahu'dan daha iyi anlaşıyor şeklinde. O ilk dönemlerde o Suriye'yle ilgili.
2: Sadece İngilizce konuşsa da bilse bile konuşmaz. Asla gidip İngilizce konuşmaz uluslararası toplantılarda.
3: Fransızlar
2: bunu,
3: da öyle. Evet,
2: bunu bir milli bir duruş olarak
3: İngilizce konuş, Fransızca
2: gösteriyor. Yoksa dil öğrenmekle alakalı bir şey değil. Sayın Cumhurbaşkanımız eğer öğrenmek isteseydi ya da bir yerde İngilizce konuşma ihtiyacı hisseseydi çatır çatır konuşurdu, ben eminim yani. Hiç
0: bu Zelenski ile biri bu, şey konuşmuş.
2: Tamamen milli bir duruşla alakalı.
1: Dil öğrenilir Murat. Bir iletişimci olarak söylüyorum. İletişim böyle öğrenilecek bir şey değil. Diyalog yani o başka bir şeydir. Ama dil öğrenilir, öbürü öğrenilmiyor. Diyaloğu kuramıyorsunuz. Pardon Bercan.
0: Yok, Zelenski biriyle, ikisi de Rusça biliyor. Ermenistan lideri miydi? İngilizce konuşuyorlar. Yani evet. Rusça bildikleri halde.
3: O şeydir. Bakın bir Fransız profesörle bile, rektörle bile konuşun. Üç tane dil bile İngilizce soruyu çok iyi anlar, Fransızca cevap verir.
1: Putin de konuşmuyor hocam. Putin konuşmaz. De gidiyor Rusçasını anlatıyor.
4: Zaten Cumhurbaşkanımız bir defa İngilizce konuştu. O da one minute dedi. Ortalık ben konuşmuyor.
0: Yani meramını anlatmak dille bağlantılı
2: bir kere yedi şey yani.
3: One year oldu.
1: Daha konuşmasın diyorlar. Bu arada Hüseyin diyor ki 17 dal sigara ile Türkler dünyada birinciymiş. En çok sigara içenler. Evet. Yani neredeyse bir paketi buluyor 17 tek. 17 çok. Biraz azaltmak lazım.
3: O zaman fiyatını 3 katına çıkartmak.
1: Aman hocam dur, hemen sen ne şey yapıyorsun?
3: Bana ne çıksın
1: ya. Yani çıkmıştı zaten şeydir de. Bence çözülüyor da. Gelelim diğer liderlere de bir bakalım. Kim var sırada? Meloni. Bu arada Meloni'nin tabii ki bu konularla gündeme geliyor ama bence özgün bir duruşu da var yani. Trump'la ilgili
0: İsrail'e
1: şey
0: İsrail'e karşı da yeni yaptırımlar alacakmış. Yani öyle mi? Seçimlere yaklaşıyor İtalya'da.
2: Sahici bir lider. Evet.
1: Sahici bir lider diyebiliriz. Macron sahici mi, nasıl?
2: Evet, tabii ki değil yani.
1: Macron'un da nerede koşacağı konuşuluyor. Şimdi büyük tartışma bu. Her sabah koşuyormuş o da.
3: Evet, evet.
1: Şimdi Ankara'yı bilen Ankaralı seyircilerimiz de biliyorlar. Ben Ankara'da büyüdüm. Botanik Parkı çok meşhur. Harika bir parktır. Evet. Bu Atakule'nin olduğu park. Orası alternatifler arasında. Dikmen Vadisi. Burayı da çok güzel yaptılar. Yani eski dönemlerden hatırlıyorum ben, 15-20 yıl öncesinden hatırlıyorum. Muazzam bir park burası. Yine koşacağınız, yürüyeceğiniz çok güzel, şehrin ortasında nefes alan bir yer. Eymir Gölü zaten çok meşhur. Burası
2: çok
1: da...
2: Vakti olmadı. Kuğulu Park'ta dönsün dursun işte.
1: Kuğulu Park çok
3: ama
1: küçük olur.
3: Ama güvenlik şeyi Allah korusun. Gider biri vurur ondan sonra...
1: Bunlar aman hocam ya. Siz de biliyorsunuz Ankara'yı, dev parklar yani. Seymenler de olabilir. Seymenler de çok güzel bir parktı. Şimdi şey konuşuluyor. Ya işte yabancılara. Bu arada Türk solu hemen şey pozisyonuna geçti.
2: NATO karşıtı. Bir anda NATO karşıtı olduğunu fark ettiler, hissettiler.
1: Değil mi?
2: Değil mi? Mesela Türkiye İşçi Partisi inanılmaz bir NATO karşıtıdır. Onun için NATO'nun en çok sevdiği liderlerle ittifak yapmaktan hiç şey yapmaz, erinmezler.
1: Ya sen kalkacaksın NATO menşeli bütün dış, az önce konuştuk, darbe dediğiniz dışarıdan geliyor. O darbelerin hepsini destekleyeceksin. Hem de istisnasız hiç... Numara yapmasınlar yani.
2: Kesinlikle.
1: 12 Mart muhtırasını da, 1960 darbesini de, yani hep beklediler. Hatta darbelerin hepsinde cuntacılar bizden diye düşündüler. Sonra kafalarına balyoz yiyince bu işin öyle olmadığını anladılar. Dolayısıyla çok ciddi değil. Bir Fransız Cumhurbaşkanı'nın Ankara'nın güzel parklarından birinde koşması. Güzel bir şey, ne güzel işte gelsin yani.
3: Bir şey olursa bir suikast teşebbüsü dahi olsa.
1: Olmaz, Türkiye çok güvenli hocam.
3: Yani adam şey, şahsi bir garezi olur. Bir Fransız
1: şey, şey için demiyorum. Tabii ki güvenlikle alacaksınız tedbiri. O ayrı bir konu. Yani onun tartışılmasını bile geçmek lazım diye diyorum ben.
2: Ama şu anda gerçekten çok ciddi güvenlik tedbirleri alınıyor. Bazı sol terör örgütlerinin ve uzantılarına yönelik çok sürekli operasyonlar yapıyorlar. Ve tedbir almaya çalışıyorlar. Hocam, her büyük zirve öncesinde böyle şeyler yapıyorlar.
3: İki gün onun odasına şey yürüyüş bandı koysunlar, orada koşsunlar.
2: Burada şu anda gerçekten hem DAEŞ terör örgütünün hem de bazı marjinal sol terör örgütlerinin, yani çözüm süreciyle, bu süreçle beraber PKK'nın silah bırakmasıyla beraber açığa düşmüş olan, yani THKPC gibi, MLKP gibi, İşte DHKPC gibi, artık hani PKK şemsiyesi giderse biz artık ne yaparız diye düşünüp kıvranan bazı yapılar var. Hem solda hem şeyde DH gibi sağda. O yapılar kendilerini gösterebilmek için, dünyaya adlarını duyurabilmek için yani ellerinden gelen her şeyi yapacaklardır diye düşünüyorum. Devlet de bunun farkında ve o açıdan tedbir alıyor. Bence o açıdan burada, şimdi bakıyorum sosyal medyada orada burada efendim habire operasyonlar yapılıyor, bazıları gözaltı.

0: alınıyor. Bu şu anda bu operasyonların böyle bir arka planı var, gerekçesi var. Çünkü Türkiye gerçekten bu terörsüz Türkiye sürecinde çok kırılgan bir noktada ilerliyor ve bu noktadan geriye düşebilecek her türlü irili ufaklı her şeye karşı devletin, güvenlik güçlerinin, halkımızın müteyakkız olması lazım.
1: Dediğin gibi DAEŞ var, şu var, bu var. Allah korusun, herhangi bir aksilik bir şey olduğunda da neredeydiniz diyecekler.
2: Ama asıl tabii, öyle devlet bir şey olursa alınacak. Hizbullah'a mal ettirecek şekilde yaparlar. Arkasında da
1: evet, bence
2: şey olur.
1: Yani.
0: Ya hepsini yaparlar. İsrail yapar.
3: Bir İslam örgütünün üstüne tabii, atar. Tabii, yapar tabii, yani. Yapar. Hepsini yapabilir.
1: Şey evet.
4: Mossad dikkatli olmamız gereken tek örgüt bence burada.
1: Bu arada şimdi bu güvenlik tedbirleri tabii ki.
0: Bunlar hepsi, özür dilerim. Hepsi Mossad'ın bir parçası zaten. Soldaki o örgütler de DAEŞ'te. Hepsi Mossad'ın bir parçası.
1: Çok doğru söylüyorsunuz. Ne söyledikleri önemli değil. Nereye hizmet ettikleri önemli. Evet. Şimdi bu Ankara'da hani bir etkinlik olduğunda vatandaşın tabii ki işi gücü aksıyor elbette. Yani böyle bir yan etkisi var ama bu yeni havalimanı Etimesgut'taki o protokol yolu, evet, o yapılması bence Ankaralıları çok rahatlatacak. Evet. Yani şehrin trafiğine dahil olmaları Esenboğa'dan gelen protokolün, çünkü ciddi anlamda bakın bir sürü devlet başkanı geliyor. Onlar Amerikalılar kaç kişi? 2000 kişi gelecekler belki.
0: Tabii.
1: Diğer devletler.
0: Ya orada bile diyor vay efendim siz bu şey tekrar havalimanını niye harekete geçirdiniz? Niye orada yatırım yaptınız? Ya böyle bir şey olur mu ya? Bunu tartışıyorlar ya.
4: Başkent
0: Türkiye'nin muhalefeti bunu tartışıyor. Gazeteler bunu manşet sözcüsü falan manşet.
3: Ama çünkü bir havaalanı daha olmuş oldu.
0: Yani ben anlamıyorum hakikaten. Yani. Bir de var olan bir havalimanımıza bir yatırım yapılarak halka kazandırılmış oldu. Vay efendim Erdoğan kendisi için yapmış. 3-5 tane lider gelmiş onlar için yapmış. Yapmadığını bırak. Ya olur böyle ya. Bir şey olabilir.
3: Bu nasıl
0: bir
3: kafadır anlamadım.
1: Askeri havalimanıydı. Atıldı duruyordu. Yine asker kullanacak. Başkomutanın kullandığı bir yer. Bu yol yani rahatlatacak bir şey. Yapılana bir daha kadar itiraz
4: protokol etmek. Sivil ulaşımın olduğu yerlerde yüktür aslında.
1: Tabii
4: sivil
1: ki.
4: Vatandaşa da yüktür. Oradan arındırdığınız zaman sivil vatandaşların daha rahat orada uçuş faaliyetlerine katıldığını göreceksiniz yani. Hem güvenliği sağlamak daha kolaydır. Öbür tarafta sivil uçuşları kesmek zorundasınız filan. Bir sürü teknik şeyi var bu iş için. Ama çok geç kalındı bence. Çok önceden yapılması daha gerekiyordu. Bir de bizi biliyorsunuz Savunma Bakanlığımız var yeni. Ay Yıldızlı.
1: Evet o çok.
4: O da çok enteresan bir nokta.
1: Herkes orada toplanacak. Bir devletin kritik kurumları. Pentagon'un şeyi gibi biraz
4: o. O biraz orayı andırıyor. İşte Savunma Bakanımız orada olacak. Genelkurmay Başkanımız orada olacak. 3 tane kuvvet komutanımız orada olacak.
1: Bu şey tarafı yeni mahalle tarafı mı? Tam biliyor musunuz?
4: Tam lokasyonu ben bilmiyorum ama açık etrafı rahatlıkta ulaşım çok kolay ve güvenliği çok kolay. Tabii onun mimari yapısı ayrı bir konu. Bir de onun yer altında yer alan bir takım şeyleri var. Yani teknik olarak güvenliği çok önemli. Yani nükleer tesis saldırılara kadar ciddi saldırılara dayanıklı bir tesis. Bazıları eleştiriyor. Ya hepsini bir araya topladınız işte bir mermi. Ya öyle bir şey yok. Ya öyle bir
1: onun kafalar başka. Onlara kalsa zırhlı var. Birlikler meclisin karşısında dursun.
0: Tabii.
1: Yani onların derdi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin vatan savunması yapması orada. Değil. Bir de şunu unutmamak gerekiyor. Şimdi hep konuşuluyor bu eski döneme dair de. Bir takım darbe şeyleri temizlendi. Sanki ya ordu şu an çok daha iyi eskisine göre bir asker olarak bunu görüyorsunuz. Az önce de tarif ettiniz. Türk Silahlı Kuvvetleri asli işiyle ilgilendiğinde önünde durabilecek hiçbir şey yok. Ama siz dönüp siyasetçileri tehdit etmek üzerine bir şey kurarsanız ne ordu gelişiyor? Az önce 70 yıllık serüvenden bahsettiniz. NATO'ya giriş ve bugün.
4: Tabii.
1: Ve bakıyorsunuz ordunun sıçrama yapması hem teknolojik olarak işte son dönemlere rastlıyor. Çünkü orada asli işiyle ilgilendiğinde işleyen demir gibi kendisini de geliştiriyor. NATO İçeriye dönüp bizimle uğraştıkça kendisi de kötü duruma düşüyor.
4: NATO bir güç.
1: Tabii.
4: Yani gücünüz olduğu sürece o gücün içinde etkinsinizdir. Mesela ordusu olmayan devletler var şeyde NATO içerisinde. Ordusu yok.
1: Bizden ama NATO'da.
4: Bizden NATO'da.
2: Yani hatta mesela
4: ne lafı dinlenir ne sözü dinlenir. Yani evet, arkanızda büyük bir milli güç varsa NATO'da da söz sahibisiniz.
3: Ama
4: ne demek istiyorum mesela şunu söylüyorum.
3: NATO tarih boyunca kurulmuş müşterek güvenlik teşkilatları içinde en başarılısı. Tarih boyunca çok ittifaklar oldu, askeri ittifaklar. Haçlı Seferleri, İmparatorlar Ligi
4: geçici
3: falan.
4: Onlar hocam tabii.
3: Daimi olan ve muvaffak olan en başa NATO'dur. Sentolar, Anzuslar, Seyotalar, Bağdat Pakları bir sürü şeyler oldu. Varşova Pakları dağıldı, etkisi oldu. Bu hem çok başarılı oldu, hep genişledi, hiç geriye gitmedi ve düşmanını, tehdidini yok etti.
1: Etmeyi başardı.
0: Şimdi bazı NATO hazırlıkları ile alakalı basın mensuplarının akreditasyon şeyi var biliyorsunuz. ve NATO yapıyor akreditasyonu. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti değil. Yani NATO'nun şemsiyesi.
1: Öyle yapıyor. Biz de NATO zirvelerine gittiğimizde evet. NATO'da akredite oluyoruz. NATO yapıyor. Oluyoruz.
0: Cumhuriyet gazetesi müracaat etmiş. İki muhabirini NATO veto etmiş. Bunlar gelemez demiş. Cumhuriyet bugün kıyamet kopartıyor. Acaba bizim ne gibi şeyimizi gördüler? Ya bir düşünün Cumhuriyet'teki arkadaşlar. Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden teröristleri öven manşeti siz atmadınız mı? DHKPC'li teröristler yani Çağlayan Adliyesi'ne girip savcımızı şehit ettiklerinde o teröristlerle röportaj yapmadınız mı? Siz bu şeyle NATO'nun ya da herhangi bir güvenlik zirvesinin toplantısına nasıl katılabilirsiniz? Gazetecilik mi yapıyorsunuz yoksa teröristlerin tetikçiliğini mi yapıyorsunuz? Önce karar verin. Ondan sonra basın hakları, basın emeği bilmem ne falan düşünce özgürlüğünü savunun. O açıdan siz basın gibi davranmadığınız için olmuş olabilir mi? Bir düşünün diye söylemek
1: istiyorum. Diyorsun. Bu arada bahsettiğiniz Kemal Hocam o Ay Yıldız
3: Pentagon'dan da güzel olmuş yani.
1: Daha da güzel.
4: Etimesgut'a yakın oldu. Şimdi baktım.
3: Evet.
1: Ben yani bu yeni mahalle tarafında MIT'in eski binası vardı. Yani Ay Yıldız. Bir şeyler mi yapıyor?
3: Söylemek istemedim.
1: Değil mi hocam? Önceden geçmeye korktuğumuz yerler Ankara'da.
2: Çevre yoluyla da gidilebiliyor. Rahat. Gidiş çok rahat. Yani şehir içinden de gidilse, çevre yolundan da gidilse Ankara'nın bence yani o mimarisi, yolları İstanbul'dan çok daha güzel. Hem geniş hem rahat. Orada bir sıkıntı yaşanacağı kanaatinde değilim.
1: Evet, bu arada hazırlıklar da var. Şimdi o Esenboğa yolundan şehrin içine giderken işte binaların bir takım yüzeyleri yapılıyor falan.
3: Gerçekten çok çirkindi. Bir zamanlar hele sırf gece konduydu evet. Falan neyse şey oldu.
1: Oralar bir dönüştü dediğiniz
3: çok
1: gibi.
3: Çok dönüştü evet.
1: O yolda protokol yolunda da bir takım değişiklikler yapılıyor. Halk şey yapanlar var muhalefetten. Ya kardeşim makyaj yapıyorsunuz diyorlar. Hani binaları falan boyuyorsunuz ama... Cıkın yapın diyorlar herhalde. Makyaj yapıyorsunuz diye de
0: eleştiriyorlar.
1: Ne güzel işte şehir biraz makyaj da lazım canım şehre yapmasın.
3: 30 sene önce falan yurt dışından misafirler geliyordu. Diplomatlar falan. Oradan 38 kilo Esenboğa'dan onu şeye götürürken utanıyordunuz sağa sola bak. Yani yabancıları konuşturtmamaya yani baktırmamaya çalışıyoruz. Lafa tutuyorduk falan. Çok çirkin bir görüntü.
1: Yıkılınca yerini yapınca da hocam rantsal dönüşüm oluyor. Yani...
3: Ama gece kondu çirkin gibi gece kondu evet. Değil işte ise yani.
4: Melik evet. Gökçek beyefendinin de tabii hakkını yememek lazım. O dönüşüm falan onun döneminde yapıldı. Özellikle o Bursaklar bölgesindeki
1: tabii.
4: Görüş.
1: Yol üstü.
4: Hatırlayın o çok çarpık kentleşme.
2: Evet. Yok, Ankara'daydım ben. Her tarafta gece kondular vardı.
3: Hep öyleydi.
2: Yıllar gitmedim. 15-20 yıl sonra bir gittim çok değişmiş. Yani o gece evet, kondularla eser kalmamış.
0: Merkezinde şehrin Ankara'nın göbeğinde gece kondular vardı.
2: Evet.
0: Göbeğinde
4: daha... Tabii.
1: Evet. Şimdi Macron'un koşu muhabbeti var. Ankara'da nerede koşacak bu konuşuluyor daha çok. Friedrich Merz, Almanya'nın başbakanı. O da burada. Uğur Hocam nasıl bir başbakan Merz? Merkel'den sonra?
3: Yani Merkel istisnaydı tabii. Doğu Almanya tarafından gelmiş, şu olmuş, bu olmuş. Hatta Doğu Almanya zamanında Putin'le bayağı yakın arkadaşlık etmiş falan filan yani. O ayrıydı.
1: Ama iyi de idare ediyordu. Türkiye ilişkilerini de iyi idare ediyordu.
3: Fevkalade iyi idare ediyordu. Ama Merz de şu anda iyi idare ediyor. Yani hiç pasif gitmiyor.
1: Ama bu da çok İsrail şeyi ya. Yani korkunç bir adam.
3: Hayır şimdi bu Almanlarda bu var. Hani o 2. Dünya Savaşı göğe 6 milyon Yahudi'yi bunlar kesmişler bilmem gaz odalarına götürmüşler ya. Onu da bence...
1: Öyle diyorlar.
3: Ha o da büyük bir abartı bana kalırsa yani. 600 binse ona bir sıfır koydular yani 6 milyon yaptılar. Sırf o Yahudi devletini kurdurtmak için bir bahaneydi. Onun bir onlarda bir kompleksi var Almanlarda. Yani Almanlar bunu atamıyorlar. Her zaman bir öyle. Ve bakın bu pek söylenmedi. Son 10 seneye kadar 75 sene Almanya'ya İsrail'e gizli gizli tazminat ödedi. Bunu mesela herkes bilmez.
1: Atabilecekler mi yakın zamanda bu kompleksi üzerlerine?
3: Atmaları zor. Lazım artık. Artık atmaları Atıyorlar. Lazım.
2: Bir sol parti kuruldu mesela. Gazze'de işte İsrail'in soykırım yaptığını parti programına aldı. Almanya gibi bir yerde. Normalde yani anayasalarında İsrail'i eleştirmek suçtur.
1: Tabii tabii. Holokost'a karşı çıkmak yasak falan.
2: O anlamda Almanya'nın tabii şu anki aktüel gücüyle potansiyel gücünü ayırmak lazım. Yani şu anda semi-sovereign state diye geçer uluslararası ilişkilerde. Evet. Yani yarı egemen ülke Japonya ile beraber anayasasından işte askeri yapılanmasına kadar, ekonomik performansına, medyasına kadar tamamen Amerika'nın güdümünde bir ülke. Evet. Çok daha fazla bir bağımsız
3: şöyle
2: Türkiye
3: Melik
2: gibi
3: Bey.
2: Bir aksiyon beklememek lazım.
3: Yani 3 Ekim 1900 ben Almanya'daydım. NATO bursuyla oradaydım.
1: NATO şey, bursuyu da mı okudunuz?
3: Evet. Hayır, okumadım. NATO bursuyu
1: geçiştirdiniz
3: araştırmacı.
1: Hocam. NATO bursu falan değil mi?
3: Araştırmacıydım. Orada Almanya'daydım. Tam birleşmeyi çok iyi hatırlıyorum. Gece 12'den sonra Alman hükümeti, Amerikan askerleri şeyde yapıyordu. Bonda falan. Zaten daha

0: Berlin'e falan birleşmemişlerdi de yani. Amerikan askerleri derdi. Bu kadar dediği doğru, yarı egemen bir devletti. Ancak değişir. Niye değişir biliyor musunuz? Son bir sene 124 milyar euro silaha para verdiler. 80 senedir harcamadıkları, hep Amerikan şemsiyesi altındalardı.
1: Rahatlardı tabii.
0: Artık kendilerine güven geldi. Ve bakın, bir şey, gazete, bir dergi çıktı hatta Avrupa'da. Amerika biz gidiyoruz dedi ya Trump. Türkiye bizi koruyacak, Türkiye geldi diye bir şey çıktı. Ondan sonra Almanya dedi ki ben koruyacağım Avrupa'yı dedi. Yeniden kendine bir güven geldi. Yani ben patronum o. 80 sene bastırılmış komplekslerden yavaş yavaş atıyor.
1: Vallahi hocam asker falan bulamazlar. Şimdi bakıyorum Alman kanallarına, çocukları teşvik etmek için gençleri kampanyalar, işte kamplar yapıyorlar falan filan. Gençler hiç oralı değil yani, gidip asker olalım bilmem ne olalım. Ama Avrupa'yı nasıl koruyacak? 100 bin asker toplayabilecek mi hocam?
2: Yani Avrupa'da ciddi anlamda personel sorunu var ordularda. İngiltere'de çok şiddetli bir eksiklik var. Yani personel bulamıyorlar. Mesela Leopard 2AB serisini üretiyor Almanlar. Kendi ordusunda şoför yok. Satıyor yani, üretip araba gibi yani. Yani ne bileyim işte, buna benzer yüksek teknolojili üretim Avrupa'da var. İsveç'te de var mesela, askeri yok.
1: Asker yani teknoloji bulamıyor. Yetmiyor tek başına, asker yok, olacak.
2: Onu çünkü bakın, dediğiniz çok doğru, sosyolojik olarak da artık o militer yapı, Prusya'dan gelen geleneği kırdı Amerika. Avrupa şey, Amerika,
1: bir anlamda iyiliş etti yani, Alman dediğiniz şey bütün dünyaya yani saldıran mesela, şey
0: yapan Prusya militarizmini yok
3: ettiler. Pek de kötü bir şey olmamış Allah açıkçası, onu da söylememiz ama lazım. Almanya asker açıdan çok güçlenirse yine dünyanın başına bela olacak.
1: Ama biz hep onlarla
3: olacak.
1: Duruyoruz ya, bir şey olduğunda falan. Hocam, bir şey olduğunda hep duruyorduk onlarla. Onlarla duruyoruz.
2: 18'de Weimar Cumhuriyeti kuruldu. 33'te dağıldı. Kaç sene geçmiş?
1: 15.
2: 15 senede, 33 yılında, ki o zaman da 4 parçaya bölünmüştü Almanlar.
1: Evet.
2: Ve 33 yılında, 15 sene sonra tekrar Avrupa'nın birinci gücü haline geldi.
3: Yani ne zaman şimdi, Almanya ile ittifak yapsak zarar gördük yani. Hiç öyle iyi bir şey de değildir yani.
2: İyi,
3: bir de biz bütün biliyorsunuz diyorlar. Neredeyse tüm seferlerimizi Almanya'ya yaptık. Yani o Viyana seferi falan, kimlerle savaştık? Haçlı ordularının başında gelenlerin hepsi Almandı yani.
2: Germen diyelim değil mi?
0: Şey, Melih Bey hatırlar mısınız? Ben gene bir sizin programda söylemiştim. NATO for Europe. Yani İngilizcesini söyleyeceğim. İngilizcesinde oturuyor, sonra tercüme edeceğim. NATO for Europe diye. Yani Avrupa için NATO.
1: Avrupa için.
0: Ha, ne dedi? United States'in. Yani Amerika Avrupa'nın içinde olacak. Evet. NATO say dedi ya şey, Bercan Bey, yarı egemen falan diye. Avrupa'nın içinde olacak. Russia out diyor. Dışarıda Avrupa'nın olacak. Dışında olacak. Germany down diyor. Germany, Almanya hep aşağıda olacak. Yani bastırılacak kafasına. Eğer bastırmazsan çıkar patlar, gene Prusya militarizmi herkesi işgal eder.
2: Öyle bir beklenti yok tabii. Şimdi Almanlar, Alman olmayanları da askere alıyorlar. Alman vatandaşlık şartı kalktı. Dolayısıyla mesela adam gitmiş Özbekistan'dan oraya göç etmiş. Alman vatandaşı değil, askere alınabiliyor. Yani böyle kapatacaklar açığı. Yani
1: bizim Türklerden oluşur hocam Alman ordusu, belki Türkler gider.
2: Olabilir yani, var Türk, normal Türk olup da Alman vatandaşlığına geçmiş olan, orada doğmadığına insanlar var Türk. Ve Alman ordusunda görev yapıyorlar. Hem de tabii subay, astsubay.
1: İnşallah öyle olur. Alman ordusu kendine gelir. Çocuklar askerlik yaparsa
2: da hani. Yani Avusturya ordusu da aynı şekilde.
4: Potansiyeli güçlü kendi başına bırakılırsa yeniden toparlanır. Yani o mesela o
1: mal partilerde
4: AFD'de görebiliyorsunuz. İşte yeni kurulan solda sağda. Yani Almanya'nın o eski imparatorluğu refleksleri yeniden harekete geçer.
0: Bir işte, de insan kaynağı bulmakta da evet, sıkıntı yok. Sıkıntı. Bakın 2007'de Bulgaristan Avrupa Birliği'ne girdi. Girdiğinde 9 milyonlu nüfusu. Şu anda 6,5 milyon.
1: Herkes gitti Avrupa'ya.
0: Bunların %80'i Almanya'ya gitti. Şimdi, yani dolayısıyla insan kaynağını bulur.
2: NATO'da ne oldu biliyor musunuz? NATO ne yaptı biliyor musunuz bize? Bize derken NATO üyelerine 49'dan 2006'ya 77 yılda her ülkenin kendi karakteristik yapısı vardı. Alman ordusu ayrı bir yapı. Tekniği farklı, taktiği farklı. Düzeni farklı, hedefleri farklı, yetiştirme tarzı farklı, eğitim düzeni farklı. Fransa ordusu, lejyoner ordu, büyük bir fark var. Amerikan ordusu, yani Patagonya ordusu gibiydi başlangıçta Amerikan ordusu. Ne bileyim, bütün bu ülkelerin kendine has duruşlarını NATO tek bir standartta topladı. Yani evet. NATO'nun 32 tane üyesi, bir tane Amerikalı full star generalin verdiği komutu aynı anda alıyor, aynı anda sahaya aktarıyor ve uyguluyor.
1: Standartizasyonu sağladı ki bu çok şeydir değil mi? Yani her tabii, şeydir.
2: Hatta ama işte bu ne oldu? NATO ortadan kalktığında her bir ordu yeniden, Türk ordusu hariç. Türk ordusunun her zaman eğitimi millidir, karakteri millidir. Türk ordusunun her bir ferdi, Erden Maraşel'e kadar her bir ferdinin hepsinin ortak özellikleri vardır. Yani Erin ayrı, Maraş

0: ayrı değildir. Ve
1: hocam özür dilerim. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın burada ne yazıyor şeylerinde? Milattan önce 44 mi yazıyor?
0: 209.
1: Yani
0: Metehan'ın
1: onluk sisteme geçmeyi. Yani böyle bir ordu bir yandan da.
0: Türk ordusu onu kaybetmedi. Bir de teknoloji ekledik son 20 yılda. Artık dadından yenmez bir ordu noktasına geldi. Bir de arındı. Onu da söyleyelim.
1: Evet, tabii.
0: Gerçekten arındı. Elbette ufak tefek yuvalara saklanmış böyle solucan gibi tipler var. O yağmur yağınca, toprak ıslanınca çıkacak ortam arıyorlar ki ortam asla bir daha olmayacak. Dolayısıyla Türk ordusu özelliğini korudu. Otonomik yapısını korudu, gücünü korudu ama Alman ordusu, Amerikan ordusunun diliyle artık hareket ediyor sahada. Evet. Onun için onların yeniden bir Prusya ordusu kurması biraz zaman alacak.
1: Güya kendine olacak. Cumhuriyetçiyim, Atatürkçüyüm diyen bazı tiplerin çıkıp ordu darbe yapmıyor diye ya da öyle bir gündemi yok diye eskiden kağıttan kaplanmış dediğini hatırlıyoruz törenlerde askerlere dönüp. Ha bu kafa bitti, FETÖ'cülerden arındı, o darbeci kafadan arındı. Ordu az önce dediğiniz gibi asli işiyle ilgileniyor. Asli işiyle ilgilenince de ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor. Yani
0: daha keyifli asli işler. Yani eğitimini aldığınız işte uğraşıyorsunuz siz.
2: Tabii ki.
0: Ya düşünsenize o full star generaller var bizde zamanın çevik birinden tutun da yan yana dizilmiş. Onların hepsi bakın biraz önce bir hikaye anlatmıştım. Burada anlatmayacağım o hikayeyi ama yani kendi ordusuna karşı bile neredeyse düşmanca. Çünkü ordu dediğiniz şey orta ve alt sınıftan gelen ailenin çocuklarından mürekkeptir. Dolayısıyla o çocukların hepsinin gelenekleri ve kökleri vardır. O yüzden her kışlada bir cami vardır. Mescit vardır en kötü.
3: Daha işte çıkarsınız... O köklerle kavga ettiler ki Türk Silahlı Kuvvetleri asla bir daha egemen bir
4: halkı
3: olmasın, güçlü aynen. olmaz.
0: Bakın o yani bir aslında planmadı değil mi? Yani bir programın parçası mıydı?
3: Tabii ki.
0: O generalleri yani oraya
3: getirdiniz. Siz aslından uzaklaştırırsanız ordudan geriye bir şey kalmaz. Bak biraz önce dediniz bir misyonu var. Ve o yapısı, özel yapısı hiçbir zaman NATO içindeyken bile bozulmadı. Neden? Çünkü bir aslı var.
1: Evet.
3: Bir ideali var. Şimdi o ideal mesela çok hızlı bir şekilde 15 Temmuz'da o kadar yoğun bir şekilde silahlı kuvvetlerde bir yıkım oldu neredeyse. Yani evet. 200'e yakın general gitti FETÖ'cü olarak gözaltına alındı. Buna rağmen bir ay geçmeden Suriye'de operasyona başladı.
0: Ağustos'ta
3: Fırat Kalkanı harekatı yapıldı. Tabii. Ve harekat başarılı oldu. Afrin'e gitti, Zeytin Dalı'nda başarılı oldu.
0: Peş peşe.
3: Türk Silahlı Kuvvetleri peş peşe 4 büyük harekat düzenledi. 4 harekatta
4: zaten
3: da...
4: Zaten onlar engelliyormuş işte
3: ya,
4: harekatı.
3: Harekatta belli. Da sadece evet. PKK ya da DAEŞ terör örgütü mensuplarıyla savaşmıyoruz. Bahar Kalkan Harekatı'nda Esad'ın güçleriyle savaşıldı. 3000 tane Esad askeri imha edildi.
0: Tabii.
3: Rusya'ya karşı tavır alıyorsunuz. ABD girmeyin demesine rağmen ABD'ye tavır alıyorsunuz. Türk Silahlı Kuvvetleri
4: devrim evet, muhafızları
3: onlara
4: var.
3: Karşı yani bütün bu bölgedeki güçlere karşı eyvallah olmadığını gösteren ve hızlı bir şekilde sonuç alabilen bir orduya dönüştü. Soruyu burada sormamız lazım. 40 yıldır terörle mücadele ettiğini söyleyen bu adamlar, öncekiler, şimdi gördük ki çoğu FETÖ'cüymüş. Niçin aslında terörle mücadelede başarılı olamadılar? Çünkü zaten ipleri başkasına bağlıymış. O teröristlerle aynı yere bağlılarmış.
0: Basit evet. bir örnek vereyim.
1: Bunlardan
0: bilmiyorum. Buyurun
1: hocam.
0: Çok basit örnek vereyim. Şimdi Doğu Güneydoğu'da kaç yıldır değil mi? 84'ü milat kabul edin Eruh baskınını. Bugüne kadar hala mücadelemiz devam ediyor. Çeşitli yöntem değişiklikleriyle. O tarihlerde mesela imha edilen, etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 5 iken Genelkurmay'a gidinceye kadar o 25 oluyor. Bunu bilerek yapıyorlar. Genelkurmay karargahındaki karar alıcılar yanlış karar verdiriyorlar. Yani toplasanız bir yıl içerisinde diyelim 2500 terörist etkisiz hale getirildi. Duydunuz mu? Gazete siz yazdınız hatta değil mi? 2500 miydi gerçekten o? O rakamı aradaki FETÖ'cüler şişirerek
3: şişirdiler.
0: Aktarıyorlar yukarıya. Düşünün
1: Genelkurmay... Durum iyi gidiyor falan ya, diyor. Neyse o günler hakikaten geride kaldı evet. ama değerini bilmek gerekiyor. Şimdi genç seyircilerimiz tabii ki o günleri yaşamadılar. Türkiye'nin sivil siyasetinin muktedir olduğu bir döneme denk geldiler ama askeri vesayet hikayesi eski falan da değil yani 2007'de 2008'de muhtıra yenilen.
3: Çok zor. Türkiye'de gerçekleşen bu devrim yani 150 yıllık bir sürecin sonunda gerçekleşti. Yani 15 işte. Temmuz'la beraber Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu çok kıymetli olduğu için söyleme ihtiyacı hissediyorum. Olmasaydı olmazdı çünkü. Erdoğan olmasaydı olmazdı bu
1: tabii,
3: iş.
1: Tabii tabii.
3: Yani o açıdan değişen şey 150 yıllık mahkus talih. Öyle bir 20 yıllık 30 yıllık FETÖ ile falan değil. FETÖ'den önceki FETÖ'ler de vardı çünkü. Tabii. Onlar da temizlendiler. Tabii. Bütün o bir zihniyet devrimi gerçekleşti. O açıdan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin aslına rücu etmesi Türk Devleti'nin aslına rücu etmesi anlamına gelir. Çünkü çürümeyi, bozulmayı oradan aynen. başlatmışlardı.
1: İşte bunları eleştirdiğimiz için de o darbeci kafalar bize diyorlardı. Siz işte ordu düşmanısınız falan. İnsan niye ordu düşmanı olur? Yani biz, ordu düşmanı değil, biz darbeci generallere yaptıkları işin yanlış olduğunu anlatıyorduk. Yine de devam edeceğiz. Evet, şimdi ne, Mark Rutte var, genel sekreter. Rutte'nin de gayet iyi Türkiye ile ve Erdoğan'la da arası. NATO liderleriyle, eski NATO genel sekreteriyle de aramız çok iyiydi.
0: Evet, yani o, bence onunla
1: o da sempatik bir adamdı.
0: Daha iyiydi gibi sanki.
1: Bunun daha da iyiydi, iyi. Evet. Dediğiniz gibi.
0: Bu da tabii yeni aslında, biraz alışıyor. Çok Amerikancı, çok Trumpçı daha doğrusu, öyle söyleyeyim. Tabirimi kusura bakmayın.
2: Trump'a baba diyenlerden yani.
0: Evet. Çok
4: bugün
0: çok
4: Beyaz yakın. Sarada yalnız Melih Bey şöyle baba bir şey bile. 1950'de evet, Türkiye NATO'ya girdi.
1: Evet.
4: Hocam. O günden beri bir kere Türk genel sekreter olmadı. Bakın dikkat edin. İki tane genel sekreter yardımcısı çıkabildi. Osman Olcay ve Haluk Bayülge, Allah rahmet eylesin.
0: O zaman
4: genel sekreterlik vermediler hiçbir zaman. Ama İspanya 82'de girdi. İspanya'ya hemen genel sekreterdi. NATO 55, şey Almanya 55'te girmişti, Mark Rutte'ye falan verdiler.
1: Hristiyanlara veriyorlar herhalde hocam.
4: Yok, o değil. Artık ama değil değişecek. Mi? Hayır, şimdi değişecek. Şu oldu. Bir kere Ümit Haluk Bayülken rahmetli, bütün NATO Atlantik Anlaşması Dernekleri Başkanı Manfred Werner erken ölünce, evet, hastalıktan, onu aday namzet göstermişlerdi. Yunanistan veto koymuştu. Ama artık bu sefer bundan sonra ilk defa bir Türk genel sekreter olacak diyorum.
1: Bence Müslüman diye vermiyorlar. Böyle geçsin. Belki şey yaparlar yani.
3: Gerçekten hikaye o. Ordunun Avrupa Birliği'nde de aynı hikaye.
1: Aynı, orası da Hristiyan Birliği.
0: Ama aynı. Çok da önemi yok hocam. Yani
4: şimdi, önemi yok ama
0: şöyle,
4: psikolojik
0: şöyle,
4: bir şey.
0: Yani. Zaten veto hakkımız var. Bizim kritik görevlerde generallerimiz var, çalışıyor. Büyükelçimiz var. Çünkü karar sistemi içerisinde büyükelçiler, sefirler çok önemli. Dolayısıyla bir tane kor general var. Havacı kor general. Askeri temsilci bizim.
4: Temeri.
0: Var. TMR'de. Dolayısıyla yani Türk olsa da olmasa da sonuçta bizim biz çok karar yetkimiz var o anlamda.
1: Evet, şimdi NATO'yu konuşuyoruz. Peki Putin, Bercan nasıl izliyor bu gelişmeleri sence yukarıdan? Ne oluyor diyor Türkiye'de?
2: Yani aslında Türkiye'nin bağımsız duruşu bile Putin için çok büyük kıymetli bir şey. Yani bugün gene işte İstanbul Anlaşması'na gönderme yapmış. İstanbul o mütabaka zaptına diyor Ukrayna'da parafe etmişti onu diyor. O şartlarda tekrar diyor müzakerelere başlayabilir. Yani Türkiye için.
1: İstanbul'da Türkiye'de yapalım diyor Putin
2: tabii,
1: yani.
2: Tabii, evet. Yani Türkiye Rusya için çok önemli, çok kritik bir aktör. Bu nedeni tabii Erdoğan'ın o işte Türkiye'yi getirdiği yeni konum. Yani Türkiye'nin en azından bağımsız davranabilmesi bile Putin için çok büyük bir şey. Yani daha önceki mesela o Suriye krizinde de mesela yani NATO'ya işte hemen Türkiye'nin NATO'ya gitmesi mesela büyük bir tedirginlik yaratmıştı Rusya'da. Yani Türkiye ile Rusya'nın çözemeyeceği bir sorun olmadığını söylüyor Rusya. Zaten şu AK Parti'nin son görüşmesinde de o dile getirilmişti. Yani son 300 yılın paradigması AK Parti döneminde değişti Türkiye-Rusya ilişkileri bağlamında. Yani biraz önce bahsedildi mesela Stalin'in Türkiye'yi tehdit etme şeyleri de. O anlamda da yani Rusya tek başına Türkiye'ye karşı hareket edemez. Yani hareket ettiğinde bütün Avrupa'yı karşısında görür. Yani o 1850 Paris Anlaşması'ndan, Kırım Savaşı'ndan beri o öyle. Yani Türkiye Avrupa'nın güvenlik şemsiyesi altında bir ülkedir. Onu mesela şimdiye kadar Türkiye çok iyi kullandı. Onun avantajlarını. Yani hep Türkiye'ye söz verildi. Yani toprak bütünlüğü tanındı Osmanlı'nın. Ama yine Türkiye'yi parçaladılar, böldüler. Yani hep verdikleri sözlerde hiç durmadılar şimdiye kadar. Hı. Sürekli bunun mesela tedirginliğini yaşadık. O hafızalarımızda çok derin kırılmalara, yarılmalara yol açtı. Ama 15 Temmuz'dan sonra Türkiye avantajlı konuma geçti. Yani Türkiye artık Avrupa'nın güvenlik şemsiyesi altına sığınan bir aktör olmaktan çıkması, daha doğrusu 2000'lerden bu yana Türkiye'nin izlediği o bağımsız politikalar Rusya tarafından hep teşvik edildi. Yani şu iyi niyetle değil tabii. Yani Türkiye'nin NATO'yla, hatta şunu bile teklif ettiği söyleniyor Trump'ın, işte Putin'in Türkiye'ye. Yani gerekirse NATO'dan ayrılın, biz size nükleer güvence bile sağlarız. Yani Türkiye o kanıma gelmiş bir ülke. Yani Türkiye öyle bir ülke ki Samuel Huntington hep diyordu ya böyle.
1: Medeniyetler çatışması.
2: Evet, sallantılı ülke, yani böyle sallantıdaki ülke. Yani Türkiye kimden yana giderse o blokun diğer bloka karşı zafer kazanma şansı neredeyse %100 oluyor. Yani Türkiye şimdi şu ortamda yani Çin, Rusya, Amerika arasındaki rekabette diyelim tam kesin bir taraftan tavır koyarsa diğer o ülkeye kanat diğerine karşı avantajlı konuma
3: bugün
2: geçiyor.
3: Bugün öyle ama. Birinci yani, Dünya Savaşı'nda öyle olmadı.
1: Evet, öyle olmadı.
2: Birinci Dünya Savaşı'nda evet. Birinci Osmanlı dönemi ama.
4: İşte o yani zaman Türkiye hasta adamdı, Avrupa şeydi. Şimdi Avrupa
2: evet,
4: hasta adam.
2: Birinci Dünya Savaşı'nda da şöyle oldu. Orada da İngilizler mesela Birinci Dünya Savaşı'nın 3 ay süreceğini hesaplamışlardı. Türkiye'nin devreye girmesi, Osmanlı'nın o dönemde devreye girmesi savaşı 4 yıla çıkardı.

0: Fransa, işte Rusya ve İngiltere arasındaki gizli anlaşmada Rusya düşmek zorunda kaldı. Çanakkale zaferinden sonra mesela Bolşevik ihtilali oldu. Yani o Türkiye'nin Birinci Dünya Savaşı'ndaki yenilgiye uğrasa bile, evet, Avrupa'ya verdiği zarar çok fazla. Yani Rusya gibi bir müttefiklerini düşman konumuna getirdi, yükseltti. Şimdi Avrupa şimdi ikinci dönemde de, yani bu terörle savaşta, Suriye sorunlarında, yani o İngiliz aklı ve Amerikan stratejisi aslında onu düşünüyor. Yani sakın Türkiye'yi karşımıza almayalım. Yani Türkiye'yi, evet, alt etmek, yenmek çok zor. Rusya da aynı düşüncede.
1: Şu yani açıdan ben de katılıyorum sana. Yani Türkiye olmasa NATO daha mütecaviz olacak Rusya'ya karşı. Burada bir cephe açmaya çalıştılar açık ve net bir şekilde. Ukrayna sürecinde bizdeki muhalefet de bunu dillendirdi. Açık, evet, açık söylediler. Şimdi bugün başka şeyler söylüyorlar. Yani çoğu da AK Parti'ye falan geçiyor o söyleyen adamların, milletvekillerinin, ama nükleer santrali tartışma konusu yaptılar. Kemal Kılıçdaroğlu yaptı bunu da. Diğer muhalefet aktörleri de açık açık Batı'ya, Biden'dan çünkü rol bekliyorlardı, Erdoğan'ı gönderin, biz size Türkiye'de Ukrayna gibi Rusya'ya karşı bir cephe açalım. Bu söylemi dillendirdiler. Bunu kabul etmek gerekiyor. Dolayısıyla Putin elbette ki Erdoğan'ın olduğu bir Türkiye'de bu anlamda kendisini daha da dengede yani görüyordur.
0: NATO
1: yani
0: üyesi bir ülkede nükleer santral inşa etmez. Evet. İşte Gazprom yapalım, Türk boru hattı inşa edelim ve mesela S-400'leri sattı. Mümkün, evet, değil yani, bunları yapmaz. Bunlar Türkiye'nin ayrıcalıklarından kaynaklanan.
2: Türk akımı adını veren de Putin, evet, yani.
3: Kendisi, ya şöyle, evet. Ama şunu bilmemiz lazım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti açısından NATO bir güvenlik şemsiyesi. Evet, doğru. Ama bu psikolojik bir bariyerin ötesinde bir şey değil. Yani Allah muhafaza Türkiye'ye herhangi bir ülkenin saldırması durumunda NATO ülkelerinin Türkiye'yi korumayacağını, yalnız bırakacağını, hatta belki de düşmanlarımızın safında olabileceğini de biliyor Türkiye.
1: Tabii,
3: yani
1: tabii,
3: Türkiye'nin
2: ispat edeyim.
3: Öyle değil mi?
2: İspat edeceğim size.
3: Potansiyel en büyük, Türkiye'nin Cumhuriyet kurulduğundan bir potansiyel en büyük tehdidi, düşman tehdidi, hatta bizzat savaştığımız ülke Yunanistan oldu. Yani Allah muhafaza Yunanistan'la bir savaş olması durumunda NATO ülkelerinin savaşı durdurmayı bırakın, Yunanistan'ın safında yer alacağını da bilerek hareket ediyor Türkiye. Aynen. O açıdan NATO'nun, şunu söylemiyoruz. Yani NATO Türkiye'yi bütün düşmanlarından koruyabilecek bir güçtür. O açıdan NATO'nun içinde bulunmamız bize büyük bir güç ve özgüven. Böyle bir şey demiyor Türkiye. Türkiye bugün diyor ki NATO'nun Türkiye'ye ihtiyacı var. Çünkü bu kamplaşma içerisinde Rusya'nın da tasallutu. Bakın Rusya ile alakalı ilişkilerimiz, Rusya ilişkilerimiz güzel. Doğru bir noktada ilerliyor. Hatta söylediğin gibi Rusya'ya yönelik mütecaviz durumları engellemek konusunda da Türkiye'nin tutumu aynı. Ama Türkiye'nin, şunu unutmayalım, Rusya 1991'de dağıldı. Peşinden ilk yaptığı iş, yani ilk yaptığı iş Çeçenistan'ı işgal etmek oldu. Sonra Dağıstan'ı işgal etti. Sonra Kabardin-Balkarya'ya kadar bütün, evet, Çerkez topraklarını işgal etti. Yani Türkiye'nin potansiyel, yani yüzlerce yıldır bir Müslüman duvarı olarak bildiğimiz, yani Kuzey Kafkasya duvarı dediğimiz o duvar. Çünkü altında Gürcistan var, Ermenistan var.
1: Evet.
3: Alt tarafında, Türkiye'nin önünde. Asıl duvar Kuzey Kafkasya'da başlıyordu. Ve bizim açımızdan çok kıymetli. Bir ucu Kırım'a, bir ucu Hazar Denizi'ne uzanan bir hattır o. O hat Müslüman duvarıdır. Çünkü bütün bu söylediğim toplulukların tamamı Müslüman topluluklar. İnguşu, Çeçeni, Çerkezi, Dağıstanlısı. O duvarı geldi 91'de yıktı. Ve şu anda Gürcistan sınırında Rusya. Böyle bir gerçek bir tehdit var mı? Bir potansiyel olarak her zaman Rusya'nın güneye doğru inme potansiyeli var. Bunu da istersem bir saatte Tiflis'i işgal ederek yapabildim dedi zaten Gürcistan.
2: 2008'de yaptı.
3: Yani zaten bunu yaptı, evet, gözümüzün içine soktu. Doğal olarak hani ne Rusya'ya, ne ABD'ye, ne de Batılı herhangi bir güce sırtını dayayabilecek bir konfor alanına sahip değil Türkiye.
1: İşte Erdoğan bunu, evet, yapabilir diyorum. Ben ama de onu söylüyorum. Yani bireysel ilişkilerle bunlar biraz da gidiyor. Hakikaten böyle. Putin de çok noktada sağduyulu davrandı. Yani bir FETÖ'cü, polis üniforması giymiş bir FETÖ'cü Rus Büyükelçisi'ni Ankara'da Karlov'u öldürdü. Bir düşünün. Tabii. Allah korusun, tersi Türkiye'nin başına gelmiş olsa orada Putin dedi ki ya bunu yapanları biliyoruz dedi. Bunlar, evet, anladı yani, o FETÖ'cüleri sokmadı, evet, da oraya. Şimdi bunların da hakkını, uçakları düşürüldü tabii, burada.
2: Tabii. Evet.
1: Dönemin başbakanı çıkıp emri ben verdim bir daha da yaparım dedi. Yani buna rağmen o olgunluğu kaybedilmedi. Ve bunda emin olun Cumhurbaşkanı Erdoğan'la o birebir güven ilişkisi. Putin bunu sık sık ifade ediyor ve Trump gibi de söylemiyor. Erdoğan'ın sözünü tutan ciddi bir insan olduğunu, bir lider olduğunu de, yani bu ilişkilerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Evet. Murat'ın dediği gibi. O dengeyle götürüyor.
3: Evet.
1: Ne NATO, ne, yoksa orası. Rusya'da, ama komşumuzdur. Rusya'da iyi olacak.
3: Rus ordusu da

0: Gelin dedik, bak dördüncü maddeyi bile çalıştırmadılar.
1: Patriotları vermedikleri için S-400 almadıkmıştık.
0: Ha, ona daha hiç gelmiyorum. Bu yani, dördüncü yani tehdit var mı yok mu onu bile çalıştırmadılar. Sadece bir beşinci madde bir kere çalıştı. Nerede o işte 11 evet. Eylül olayında.
2: Ama hocam Murat şeyi Bey, de bozdu yani. Putin şeyi de bozdu yani. Avrupa'nın bize empoze ettiği o Rus imajını da darmadağın etti.
1: Etti evet. Tabii ki.
2: Türkiye çok kriz dediğin gibi, mesela büyükelçisi öldürülmüş. Başka bir ülkede yapılsa Avrupa'da belki de savaş nedeniyle.
1: Çok büyük
2: yani.
1: Bercan değil mi? Evet, savaş yani, nedeniyle.
2: Orada mesela yani elini uzattı. Türkiye'yi kazanmak için inanılmaz tavizlerde.
0: Ama çoğu akademisyen verdi, şunu dedi.
2: Bulundu. Ama doğru. Şeyde değil yani, tekin bir şeyde değil yani, Murat Bey'in dediği gibi. Yani kendi sınırlarında kırmızı çizgilerini çiğnediğinizde inanılmaz şey
1: kaldırıyor. Abi dikkatli olacaksın. Kurtlar yani, sofrası ölmek yani, bayılmak farklı yani.
2: Özellikle güney sınırlarında çok hassas.
0: Yani NATO, biz NATO üyelerimiz de NATO üyelerinden bize karşı, tehditte karşı NATO'dayız. Yani Rusya'dan falan değil, bunu diyorlar ki doğru, çok doğru. Eğer Allah bir NATO'dan çıksak yarın İsrail'i alırlar, Güney Kıbrıs'ı Rumaya. Biz onlara veto koyuyoruz şimdi. Dolayısıyla bizi NATO üyelerinden koruyor yani. Evet. Dolayısıyla Rusya'dan falan.
3: Çok doğru.
1: Bir şekilde hayır, NATO doğru. Ama yani neticede şu ortada, Rusya'ya karşı bir gerginlik politikası izliyorlar. Mesela Gürcistan'dan bahsettim Murat. Telegraf. İşte NATO Baltık Denizi'nde savaş hazırlığında diyor. Yani Baltıklar'da bir şey çıkacak. Küresel karşılaşmanın yeni merkezi Baltıklar olacak. Şimdi böyle bir hikaye de var. Sürekli bunu kaşıyorlar. Geçen senelerde de bunu söylemişlerdi. Mesela ne diyorlardı? Önce Putin Gürcistan'a girecek, sonra Moldova'ya girecek. 6 ayda Gürcistan'a, sonra Moldova'ya. Evet. Üzerinden epey zaman
2: Pasifik
1: geçti.
2: Pasifik NATO'sundan bahsediliyor, Baltık NATO'sundan bahsediliyor.
1: Kemal Hocam böyle bir alabilir miyim sizi? Şunları biraz bir konuşalım. Sürekli mesela bu, şimdi İsveç'i, Finlandiya'yı aldılar. Putin de dedi ki benim buralar, hani Finlandiya gene belki Rusya sınırında.
3: Evet.
1: Bir tehdit var. İsveç'in neydi yani? NATO'ya. Arada geçti NATO'ya girmeleri falan filan.
4: Yani Arktik'le ilgili bir konu.
1: Savaşı
4: var.
1: Kışkırtan, bu bölgede bunu söyleyen, Ukrayna üzerinde bunu görüyoruz. Baltık üzerinde de, Batı'da ciddi anlamda bir kışkırtma politikası uygulanıyor bence.
4: Tabii. Şu anda Norveç vardı biliyorsunuz.
1: Evet.
4: İsveç, Finlandiya yoktu. Yani NATO'da. İşte son iki, o bizim veto hakkımızı kullandığımız iki ülke girdiler. En son geçen sene Finlandiya girdi. Norveç bir kanat ülkesi olarak görülüyordu. Türkiye'de güney kanat ülkesi olarak gözüküyordu. Yani şöyle yarım ay düşünün.
1: Evet.
4: İki cephe. Kızıl Ordu'nun girebileceği iki tane güzergah idi. Şimdi kanat ülke Finlandiya. Norveç mesela ona göre hazırladı kendini hakikaten. Yani yıllardır hakikaten böyle bir taarruz oldu.
1: Gelir Ruslar diye.
4: Evet, olur diye. Şimdi burada bir senaryo var. O senaryoyu uygulayabilirlerse eğer, biri uygulatırsa Ruslara, kıyamet o zaman kopacaktır.
1: Çok Kaliningrad basit. Üzerinden mi?
4: Tabii. Çok basit. Şimdi burada Estonya, Letonya, Litvanya değil mi? Şu altta Baltık Cumhuriyetleri var. Baltık Denizi burada. Şu Kaliningrad'da Rusların çok önemli nükleer tesisleri var. Nükleer silah depoları var. Ve şurada çok büyük bir donanması var. Rus donanması var. Baltık Denizi'nden sorumlu.
1: Artı, şurada da aslında kıyıları var ama değil mi Baltık'a Rusların yine, ama Kaliningrad içeriden mi daha?
4: Tabii yani.
0: Şey, Rusya ile karadan bağlantısı yok Kaliningrad'ın.
1: Tamam da bunun anlamı deniz ne hocam? Baltık Denizi'ne açılması. Tabii, evet. Soruyorum. Baltık'a zaten Rusya'nın kıyısı var diyorum.
0: Var ama bu çok önemli.
1: Tamam, önemli.
0: Bunu Almanya'dan yani, aldılar.
4: İleri karakol gibi düşünün. Yatırım oraya yapmış zamanında. Hmm. Yani bir ada gibi düşünün onu. Kıbrıs gibi düşünün. O stratejik yapıda.
1: Daha önde, daha altta, evet. Daha yakın çıkışa. Tabii. Belki diye. Evet.
4: Evet yani orada da vardır ama çok kıymeti yok. Burada dediğim gibi çok önceden yapılan yatırımlar var. Ama burada kara bağlantısı yok. Tek bir kara bağlantısı var. Şurası Svalki koridoru dediğimiz. Evet. 110 kilometrelik bir mesafe var orada.
1: Bizim Zengezur Polonya koridoru gibi işlev görecek bir yer yani.
4: Gibi işte. Hakikaten öyle. Yani o 43 kilometrelik, bu 110 kilometrelik. Evet. Ve orada demir yolu var bir tane. Hmm. Bir de karayolu var. Ruslar tüm ikmalini hem vatandaşına hem askerlerine ikmali oradan yapıyor. Belarus üzerinden yapıyor. Şimdi burayı mesela Polonya, İşte Litvanya ile beraber müştereken sınır ya onlar. Şurası Polonya-Litvanya sınırı.
1: Evet.
4: Şimdi birisi derse ki biz burayı kapattık. NATO. NATO toprağı çünkü. NATO topraklarına Rus ordusu birlikleri ikmal yapıyor trenle. Öyle bakın olaya. Yani dolayısıyla
1: çok önemli.
4: Biz orayı kapattık derlerse o Birinci Dünya Savaşı'ndaki o Saraybosna'daki köprünün başında, değil mi? Arşidük'ün öldürülmesi suikast meselesine girer. Tetikleyici. Ufak bir RDX diyoruz, patlayıcı. Bu 3000 derecelik bir ısı çıkartırsa burada Svalki koridoru, ki çıkartır Ruslar. O zaman işgaller başlayabilir. Nereye işgal edersiniz siz?

0: Koridoru. Koridor ne? NATO toprağı. Bunun üzerine NATO toplanmak zorunda. İşte 4 dedi ya, 4. madde toplanıp 5. madde ilan edilsin mi edilmesin mi kararı veriliyor. Orada 5 ilan edilmese de bir karar alınabiliyor. Mesela bizde yapıldı hocam, yok dedik ama 4. madde 4 defa bizim için toplanıldı.
1: İşletildi.
0: Özellikle işte 91'de, 2003'te, 2011'de, 2014'te o DAEŞ ve PKK saldırılarından sonra sukut tehdidine karşı o zaman da Amerikalılar Patriot bataryası yolladı. İtalyanlar Samti bataryası yolladı. Fransızlar yani sadece batarya yolladı. Başında bir tane Amerikalı var, bir tane İtalyan var. Bizim değil.
2: Ama PKK'ya da zaten silah veren Amerika'ydı o da.
0: O da ayrı bir soru tabii. Eğer buradan bir hikaye çıkartabilirlerse eğer, çok rahatlıkla NATO 4. maddeyi işletmek zorunda. Bakın tercih değil, zorunluluk. İşletmek zorunda ve buraya işgal olarak kabul ederlerse 4. madde gereği toplantıda 5. madde ilan etmek zorundalar. Çok hızlı kolordular plan gereği, Baltık Cumhuriyetlerine yapılan plan gereği oraya müdahale etmek zorunda. İçinde Türk tugayları da olacak. Şimdi bu ne demektir? Orada da tercih yok artık.
1: Bana hala NATO bahane arıyormuş gibi geliyor yani.
0: Ya işte bu tetikleyiciliği yapan ya
3: olabilecek
0: olursa
3: yeri eğer, gösteriyorsunuz. Evet. Olursa burada olur diyorsunuz. Kaliningrad üzerinden evet, Baltık
0: birinci
3: karışır ama.
0: Yer bu. İkinci yer kuzeyde olabilir. Kuzey Buz Denizi'nde. O da Finlandiya'nın kuzeyi demektir. Yine o denizde, Kuzey Denizi'nden geçiş yapmak isteyen Rus donanması bir şekilde NATO gemileriyle karşı karşıya kalırsa kuzeyden ben bir tetikleyici
3: zaten bekliyorum. Kuzey yakımı da orada vurmadılar mı geldiler? Evet, burayı vurdular öyle. Yani açıkça Rusya'ya evet. Saldırdılardı. Putin de ben şey diyor, hepsiyle bunları savaşamam zaten diyor. Bir tane ülkeyiz biz diyor ama yani ta kendilerine varoluş gerekçesi NATO biraz da yaratmak istiyor ama hakikaten Rusya mıdır yani NATO'nun?
0: Ya Ruslar ne oldu biliyor musunuz? 91'den bahsetti hocam. 99'da NATO ile Rusya masaya oturdu.
1: Evet, alalım
0: ve diyalog bunları. Anlaşması kuruldu. Ukrayna ile ve Ruslarla ikili diyalog anlaşması yapıldı. Ve
2: Kuzey Barış Atlantik işbirliği bir şey diye bir
0: Barış evet. için ortaklık kapsamında bu iki ülke alındı. Ama
2: konsey kuruldu. Bir konsey
0: özellik
2: kuruldu.
0: Verildi. Bu 2014'te dağıldı. Yani 2014'e kadar Ruslarla NATO iç içeydi. Toplantılarına katılıyorlar, tatbikatlarına katılıyorlar.
4: Kırım'ın ilhakıyla beraber. Evet.
0: Ortadan Kırım ilhakıyla beraber ortadan kalktı bu sistem. 2014'ten sonra niye kalktı? Çünkü Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği ve Kürdistan'ın o kadar ciddi bir noktaya geldi ki iki ülke, bakın Karadeniz haritası varsa göstereyim.
1: Tamam, bir büyük harita.
0: Şimdi dolayısıyla Kürdistan'la Ukrayna eski hali Ukrayna'nın ikisini aldığınız zaman NATO'ya
1: nice içeride kıstırmış oluyorsunuz.
2: Hançer gibi bakın, Rusya'nın kalbiyle yani, saplanıyor.
0: Ha şurada bakın. Şuraya kadar NATO toprağı düşünün bakın. Şurada Azak Denizi var.
1: Evet.
0: Yarısı Ukrayna'nın, yarısı Rusların. Kırım Ukrayna'nın toprağı değil mi? Hala evet. Öyle. Şurada bir Tuzla Yarımadası var. Azak'tan Karadeniz'e geçen bir koridor var. Şimdi köprü yaptılar.
3: Köprü var, onu da vurdular. İngilizler vurdular.
0: Ya işte vurdular orayı da, Ukrayna şeyleriyle vurdular. Neyse. Şuradaki geçiş hariç. Bakın şurada, Gürcistan'da şurada. Türkiye zaten NATO üyesi. Şöyle geleyin. Ta buraya kadar Ruslar şuraya sıkışmış oluyorlar.
1: Karadeniz'in NATO gölüne çevirecekler yani Ukrayna'da şey Kırım'da olmasa Rusya'nın elinde.
0: Yani Karadeniz'de şurada Sivastopol'da şurada donanmaları var kiralık.
1: Adamlar sıcak denizleri inecek dediler, soğuk denizleri de elinden al yani.
0: Arktik'i de aldılar.
1: Doğru.
0: Oraya da çıkamıyor şu anda. Dolayısıyla böyle tablo içerisinde şurada şuraya adam ne yaptı, geldi şuraya aldı bakın. Şurayı aldı, Kırım'ı aldı. Odessa kaldı bir tek şurada. Odessa'yı da alırsa eğer
1: Ukrayna kesiliyor,
0: Ukrayna
1: Karadeniz'de.
0: Gitti. NATO üyesi olma şansını ortadan kaldırdı Ukrayna'nın.
1: Ukrayna'nın değeri Karadeniz'e kıyısı olması büyük ihtimalle.
0: Tabii. Yani Karadeniz kıyıdaş. Yani şurada Odessa çok kritik. Hem ticaret koridoru var burada. Tahıl koridoru oradan işliyor. Evet. Bütün o tahıl burada birikiyor Odessa'dan. Dünya pazarlarına aktarılıyor. Azak şu anda Rus gölü oldu komple. Kırım şu anda işgal altında ve ilhak edildi. Herson şurada, Mayrapol dahil, Dnieper Nehri şuraya kadar, Kiev burada. Neredeyse doğusunu kontrol altına alabilecek pozisyona geldi. Şimdi bu durumda Gürcistan'a bakın. Şurada Aceristan var, Güney Ossetya var, Abazya var. Şuraları üçe böldü Ruslar. Ortada Cevahati diye bir yer var. Ağızkı Türklerin olduğu yer, Ermenilerle beraber yaşıyor. Tiflis burada. Tiflis'ten mürekkep bir küçücük ülke haline getirdi. Yani parçalıyor bakın. Kim NATO'ya girmek isterse parçalıyor. Şimdi Belarus girmek istesin, tamamını işgal eder. Tamamını anında gibi. Şimdi de burada tabii

0: Moldova var. Moldova da aslında ipin ucunda. Öyle gözüküyor. Yani şu kısım ipin ucunda.
1: Transdniester diye özel Rus.
0: Şurada bir yer var. Evet, hocamın dediği gibi Transdniester. Şu bölge Rus ayrılıkçılarla mürekkep bir toprak. Yani Doğu Avrupa şey hariç, Baltıklar hariç, Rusların kontrolünden çıkarsa Ruslar bunu nükleer savaşa çevirebilir.
2: Çok yani bu telegraf, melegraf şimdi o Avrupa basını bu senaryoları gündeme getirip biraz da hazırlıyorlar, zemin hazırlıyorlar Murat yani. Buralar olacak, buralar olacak. Ukrayna için de bunu yapıyorlardı. Bir yandan da bu gözle bakmak gerekiyor.
0: Almanlar buna hazırlanıyor. Şu an bu savaşa hazırlanıyor.
2: Bu savaşa hazırlanıyor.
0: 300 milyar euroluk, 140 değil o, 300 milyar hocam, euroluk bütçeyi bu Baltık'ta...
1: 124 milyarı harcadı geçen sene.
0: 300 toplamı, öyle diyelim. Toplam harcadı, 300 bitti. Milyarlık bir şey var, euroluk bir bütçe var. Bir de Baltık Cumhuriyeti, Baltık Denizi'nde 2 sene önce NATO nükleer tatbikat yaptı. Aynı birkaç gün sonra Ruslar da nükleer tatbikat yaptı. Yani nükleer tatbikat, Svalki Koridoru ve Kuzey Buz Denizi'nde 3 lokasyonda çok ciddi bir şey olabilir.
2: Diyorlardı ki 6 ayda Gürcistan ve Moldova gibi yerlere Putin girecek. 2 yıl içinde Baltık'ta savaş çıkacak. 5 yıl içinde de NATO ile büyük bir çaplı bir savaş. Bu askeri harcamaları arttırmak için de bu senaryoları belki bence çok dile getiriyorlar. Yani evet. Nedense ben bu noktada Avrupa daha güvenilmez geliyor, Avrupa'nın söylemleri. Tamam, Putin ve Rusya tekilsiz bir komşu falan olabilir. Evet. Eyvallah, herkes için. Yani diğerleri de çok böyle şey adamlar falan değiller. Ben bu söylemlerin ciddi anlamda hani bir varoluş gerekçesi yaratmak için de o işte silahlanma için, NATO'nun sınırları genişlemesi için bir plan olduğunu düşünüyorum. Yani
0: olabilir. Çok
2: Putin'den çok da böyle bu yönde.
3: Yani NATO şöyle içerisinde... bir eklemede bulunayım hocam, pardon. Yani şimdi o Rusya haritasına bakıyoruz ya. Yani şimdi Soğuk Savaş'tan sonra Amerika'nın iki temel stratejisi vardı. Birincisi Rusya'nın renkli devrimlerle kuşatılması. Şimdi Sırbistan'da 2000 yılında buldozer devrimiyle başladılar buna Balkanlar'da. İşte sonra Kırgızistan'da, işte Gürcistan'da bu devam etti bu devrim. En son işte Ukrayna'daki devrim. Ama yani geldiğimiz aşamada, son kertede baktığımızda Putin 2007 yılında bir çıkışı vardı Münih Güvenlik Konferansı. Evet. 2008 Gürcistan Savaşı vardı. En son 2014 işte Kırım'ın ilhakı, Ukrayna Savaşı. Amerika şu kanıya vardı. Yani o 1991'den sonra Rusya'yı renkli devrimlerle çevrelenme politikasında sona gelindi. Amerika artık o politikayı bırakmış durumda. Yani o anlamda
2: Trump'la NATO, birlikte.
3: Evet, Trump'la birlikte. Yani Trump son noktayı koydu. Artık Rusya'yı çevrelenme politikası sona ermiştir. Alaska'da uzlaştılar. Yeni hedef Çin.
2: Doğru.
3: Yani Çin'e karşı Rusya'yı çok zayıflatmak istemiyor Amerika. Yani çok doğru. Çok üzerine gittiğinde tamamen Çin'e teslim olacak bir Rusya var. O da Amerika'nın küresel hegemonyasını sarsan daha büyük bir tehlike.
4: Ama şöyle bir gerçek var. Rusya şu anda kendi doğal sınırlarına zaten çekilmiş durumda. Bakın burada haritada mavi olarak gördüğümüz yerler 30 yıl öncesine kadar Rusya'nın tabii bir parçasıydı.
1: Egemenlik bölgesiydi.
4: Yani orada bütün o Yunanistan dışında kalan bütün toprakların tamamı
2: tabii. Doğru, işte Berlin'den geçiyordu.
4: Yani NATO'nun. Evet. Yani hani paktın adı Varşova'ydı. Düşünsenize yani doğal olarak yani bir Polonyalı'nın yerine koyun kendinizi. Rus tehdidi gerçek midir? Gerçek yani, bunu yaşadılar. Sırplar için, Hırvatlar için.
3: Ama Polonya'yı yani da Rusya'ya veren Amerika'nın kendisi, biraz önce Uğur Hoca mesela
1: evet,
3: bahsetti.
1: Yalta'da
3: Roosevelt şeyde Yalta'da paylaşıldı o. Şimdi Avrupa'yı paylaşmışsınız. Bir söz var. Yani 2. Dünya Savaşı'nı kazanmışsınız. Galipler Avrupa'yı ikiye bölmüş. İşte Batı Avrupa Amerika'nın güdümünde olacak. Doğu Avrupa Rusya'nın güdümünde. Soğuk Savaş'tan sonra tekrar işte o Doğu Avrupa'yı yeniden şekillendirme i̇şte dönemi başladı.
4: Hocam ben de tam olarak onu söylüyorum.
3: Orada Rusya yani sözler verilmişti.
4: O sözü Polonyalı vermedi ama. Çekoslovakyalı vermedi. O sözü İngilizler verdiler. Ruslar'da.
2: Işte
4: İngilizler verdiler. Yani bunlar birbirleriyle Batı dünyasıyla Rusya
3: evet,
4: arasında.
3: Onun ceremesini bunlar çekiyor.
4: Evet, doğal olarak şu anda. Yani bu tehdit var mı? Konuştuğumuz şey bu ya. Senin sorun. Yani böyle bir tehdit var mı? Evet, ben çok abartıldığını ve askeri harcamalar için özel olarak pompalandığını düşünüyorum. Ama arka planda bir gerçek de var. Yani Polonyalı için, Polonyalı'nın yerine koyun, Katyn katliamını yaşamış tabii bir tabii Polonyalı için doğru. Rus tehdidi var mı?
2: Benzetmek gibi olmasın İngilizlerle FETÖ'ye ama FETÖ de öyle yapıyordu biliyorsun. Yani bir gerçek zeminde ilerliyordu. Mesela bu davalarda işte bir darbe hikayesi var. Bakıyor. Tabii. Onun ama ne yapıyor? Daha genişletiyor da çeperi ki kendileri de gireyim. Yani
0: bağlamından kopartıyor.
4: Bağlamından kopartıyor. İngiltere
3: FETÖ'yü
4: azaltıyor.
3: Yani Amerika tek süper güç dönemini ciddi bir tehlike var. Şeyde bitirdi. 2006'da bitirdi. O döneme kadar yani tek başına

0: hareket ediyordu. Rusya'nın dediklerini aldırmıyordu. Kuşatmaya çalışıyordu. Operasyonlar yapıyordu. Terörle savaş döneminde de İslam dünyasını Rusya'ya rağmen şekillendirmeye çalıştı. Başarısız olunca şimdi Rusya'yla bir uzlaşı süreci var. Yani onu unutmamak lazım. O anlamda diyor.
1: Tabii tabii.
0: Yani şimdi her atılan bütün adımlar 2015'teki o Suriye'den beri Rusya'yla uzlaşı içinde. Yani Ukrayna bence orada mesela Rusya'ya bir şey olarak verildi. Rüşvet.
2: Bunlarda bizim payımıza düşen şeyi beni ilgilendirdiği için söylüyorum. Bütün bu Batı ile Rusya arasındaki bu kriz içerisinde bu gerçek ya da sahte ya da yani Sovyetler dönemi ya da post Sovyet dönemi. Bütün bunlarla ilgili baktığımızda bize düşen ne? Yani buradan.
1: Tabii.
2: Bu bize ne düştü? Yani hangisi daha fazla tehdit etmiştir bizim dünyamızı? Hani hangisi daha çok tehdittir? Biz nerede durmalıyız? Ne tarafta yer almalıyız diye düşündüğümüzde Afganistan'ı işgal eden Sovyetlerdi yani. Sonra da Amerika geldi işgal etti.
0: Evet.
2: Yani bir önce onlar işgal etti, sonra diğerleri işgal etti. Suriye'de bakın yani biz kiminle karşı karşıya geldik? Rus ordusuyla değil mi? Yani Rusya Esad'ı desteklemeseydi yani şu 60 yıllık Baas diktatörlüğü ne PKK olurdu, büyürdü böyle.
1: Yıkılınca da iyi idare etti ama hocam. Sorun da etmedi. Yani Putin de kompleks yapıp Rusya'ya karıştırırdı. Suriye'yi yapardı yani.
2: Ama bir şey, Rusya dikkatli hareket eden bir devlet yani. Rusya akıllı bir devlet.
1: Evet.
2: Vaziyeti gördükten sonra nerede durması gerektiğini bilir. Amerika da öyle yapar yani. Amerika da sonuna kadar bir şey devam ettirmez ki. Amerika İran Savaşı'nın bugün geldiği nokta da aslında o. Yani bir şeyi test edersiniz, gücünüzün nereye kadar gittiğini görürseniz orada durursunuz. Gücünüzün nereye vardığını hissetmeden hareket ederseniz Hitler gibi yok olur gidersiniz çünkü. Hitler böyle körü körüne giden ideolojik bir şeydi. Bir türlü ikna olmadı. İkna olabilseydi bugün Almanya diye bir güçlü devlet hala vardı. Hitler ve Hitler'in devamı da vardı muhtemelen. Ama Almanya bu kadar büyük, yani o tarihteki kadar büyük bir devlet değildi ama var olurdu. Niçin yok oldu Hitler? Ekonomik açıdan mı yok oldu? Teknoloji, dünyanın en büyük teknolojisine sahipti yani Hitler. Yalan mı? Bugün Amerika'daki bütün nükleer enerjinin her şeyi Hitler'e borçlular yani.
3: Ben bir tehlikeden
2: otomotiv endüstrisi ona borçlular.
3: Ciddi bir risk var şu anda. Artık yani kuruluşundan beri, NATO'nun kuruluşundan beri, hatta Varşova'nın da oluşmasından sonra şöyle bir yöntem geliştirdiler iki tarafta. Her iki taraf ne Varşova topraklarında ne NATO topraklarına savaşmıyor. Bir Darül Harp seçiyorlar bir bölge. İşte Kore gibi, Vietnam gibi, Suriye gibi, Irak gibi. Şimdi seçilen yer Darül Harp dediğimiz yer Ukrayna. Ve Ukrayna'yı kışkırtarak Rusya'yı Avrupa topraklarına saldıracak bir pozisyona getirmeye çalışıyorlar. Evet. Ha, bu tabii silah almak için mi, savunma sanayini, bütçeyi arttırmak için bilmiyorum ama böyle bir kışkırtma, reel bir kışkırtma. İşte FETÖ'nün o şeyi genişletmesi, bağlamından kopartması gibi Ukrayna'daki bu savaşı da bağlamından kopartıp...
1: Hocam o saydığınız her yerde de ama Batı haksızdı. Yani şimdi Vietnam'ından tutun şuraya buraya hepsinde yani gelip oraya burayı karıştıran Amerika ve Batılılardı. Aynen. Ben net bir şekilde Küba'sı da şurası da...
0: Tabii. Temelde Amerika'ya yarıyor ama bu savaş. Yani Amerika mesela Fransa üzerindeki, Almanya üzerindeki hegemonyasını biraz kaybetmeye başladı. Yani bu ülkelerin Rusya'yla ilişkileri gelişmeye başladı. Yeni o çok kutupluluk döneminden bahsediliyordu ya.
1: Arkadaşlar Amerika, bu arada bağlantıları da yapalım.
0: Yani Amerika bundan rahatsız olduğu için şimdi mesela bu savaşı çok iyi bir koz olarak kullandı.
1: Evet.
0: Yani Rusya'ya da bence Sykes-Picot anlamında gizli
3: anlaşmalar teklifler yapmıştır. Hocam o zaman şunu soralım ya, hiç tarihe girmeden. Neden Ukraynalılar, yani Zelenski gitti Moskova'da direkt 200 tane kamikaze drone'la rafineriyi vurdu? Bu sorunun cevabını kim verebilir?
0: Şimdi Amerika'nın kendisine dayattığı savaşı kabul edemiyor. Bakın, yani barışı.
3: Kışkırtma işte bu.
0: İşte evet.
3: Bakın tamam, kaybettiğin toprakları yeniden kazanmak için belki bir karşı taarruz yaparsın. Nereye yaparsın? Herson'a yaparsın. Kırım'a belki yaparsın. Ya da Arkiv'in güneyine yaparsın. Donbas'a yaparsın. Onu anlarım. Ama sen Moskova'nın merkezinde böyle bir gücün de yok doğru düzgün. Birileri sana öyle bir talimat verdi ki hiç rasyonel değil.
1: Akıllı mantıkla izah edilmez. Ukraynalı çocuklar ölüyor hocam.
3: Yani bir de ölenler falan. Orada şimdi doğrudan Ruslar şimdi düşünüyor. Putin bir karar verecek. NATO toplantısı bitsin bakalım ne olacak.
1: Şimdi bu NATO zirvesi öncesi tabii bir gündemimiz vardı. Hala da devam ediyor İran gündemi. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında. Bugün Trump'ın bir açıklaması vardı. Hızlı bir geçiş yapayım. Eğer İran Hürmüz'den geçiş ücreti alıyorsa anlaşma iptal diyor.
4: En azından 60 gün almayacağı kesin.
2: Ya Kalibaf dedi ya, bundan sonra barışla beraber artık şey statü tamamen değişecek dediği için olmayacak. Eskisi gibi olmayacak.
1: Biraz dedi. Alırız dedi bir para.
2: Yani Trump da buna cevap veriyor. Ama yani niye Trump öyle bir şey? Trump'ın umurunda mı? Trump şundan dolayı umurunda. Çünkü oradan geçecek olan gemiler Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Katar'ın, Kuveyt'in petrol gemileri olacak yani. Onlar verecekler bu rüşveti.
4: Evet.
2: Doğal olarak onlar diyorlar ki müttefiklerine, Amerika'ya, yani biz nasıl böyle bir şey rıza gösterebiliriz? Sen bizim adımıza ona bunu söyle diyorlar. Yoksa Trump'ın umurunda değil yani.
0: O çok Katar büyük Başbakanı paralı. Da bununla ilgili bir açıklama yaptı.
3: $1
0: Katar Başbakanı El Sani. 300 milyar dolarlık fonun Körfez ülkelerinden tedarik edileceğini, ama bunun karşılığında da Hürmüz'ün statikosunun bütün bölge tarafından belirlenmesi.
1: Ha, bedava olsun tamam, altyapınızı güçlendirmek için 300 evet. verelim diyorlar, yani onu kabul ettiler. Bakıma,
0: evet, yani Hürmüz'den alacağın para biz başka yollarla sana verelim. Ama Hürmüz statüsünü sen tek başına belirle.
3: Hocam o 300 de öyle doğrudan aynı değil. Nakdi değil pardon. Şöyle aktarılacak muhtemelen. Şimdi o 80'den kalan bir takım tesisler var. Boru hatları var, rafineriler var. Oradaki petrol üretim veya doğalgaz üretim tesisleri çok eski nesil. Onları Amerikan şirketlerine ihaleyle verelim diyorlar. İşte o ihaleye verdikleri meblağı toplayınca 300 milyar dolarlık evet. bir bütçe oluşuyor. Bu da tazminat yerine geçecek diyorlar. Hürmüz'den geçiş yerine değil.
1: Yani böyle bir altyapısı onarılacak yani falan işte.
3: Tazminat
1: yani. Falan
3: onu zaten değil bu. Daha önce kabul ettiler.
4: Bir de yatırım yani. Öyle şey değil.
0: Yeniden yapılandırma.
3: Sadece evet. 24 milyar dolarlık ki o 120 kendi milyar dolar yerine. Olduğu söyleniyor bazı kaynaklarda. Yani dondurulmuş varlıklar.
1: O kadar da değil o, diyorlar hocam. Şimdi bizim Ekber'e soracağız biraz sonra.
3: 24 gibi bir şey galiba.
1: Yani çünkü ama. O kadar İran'ın hani öyle bir satışı matışı kalmış da yok. O kalsa diyor. Hani ciddi sorun çıkarırlardı. O kadar büyük parası var mı dışarıda bilmiyorum.
3: Onun serbest bırakılması konusunu Hürmüz'e dahil edelim.
1: Dahil edebilirler.
3: Ama bunu İranlar kabul etmiyor. Diyorlar ki biz onu da alacağız, onu da alacağız. Evet. Parayı da alacağız diyorlar.
1: Kemal Hocam çok teşekkür ederim. Hemen bir sahadaki arkadaşlarımıza gidelim. Ekber Karabağ İran'da, Tahran'da bizi bekliyor. İrfan Sapmaz Amerika Birleşik Devletleri'nde. Turgut Alp Boyraz nerede? Turgut neredesin hocam? Ürdün'de Turgut'ta. Evet. O zaman Turgut Alp Boyraz'da başlayalım. Diğer arkadaşlarımıza da soralım. Turgut Alp, oradan nasıl görünüyor? Şimdi bu anlaşmaya varıldı gibi ama Hürmüz Boğazı üzerinden hakikaten bu anlaşmanın sekteye uğraması olasılığı var mı? Nasıl görüyorsun?
5: Hürmüz Boğazı'nın açık kalacağı da her taraf, iki taraf da hemfikir, ancak İran tarafı Hürmüz Boğazı'nın savaş öncesindeki mekanizmaya dönmeyeceğini söylüyor. 60 gün boyunca para alınmayacağı meselesi net. Bunu bu anlaşma metnine yazdılar, mutabakat metnine. Ama 60 gün sonrasında hizmet bedeli adı altında da olsa İran buradan bir ücret almayı istiyor. Bunu da saklamıyor. Bunun için de Umman'la da görüşmeler yapıyor. Ve bir de işte İran Körfezli İdaresi adı altında bir idare kurdu. Ekber muhtemelen detaylarını aktarıyor yayınlarda. Bunun üzerinden buradaki gemi geçişini de regüle etmek istiyor. Yani savaş öncesindeki haline dönmesini istemiyor. Uluslararası su statüsüne geçip tamamen serbest geçmesini istemiyor. Bu konuda ısrarlı. Bunun için İranlı yetkililerin Umman'a yaptığı ziyaretler var. Körfez ülkeleri de bu konuda Umman'ı ziyaret ederek onunla görüşüyorlar. Neden Umman? Çünkü Hürmüz Boğazı'nın bir yakası İran, diğer yakası Umman. İran diyor ki ben Umman'la da görüşüp burada yeni bir mekanizma kuracağım diyor. ABD Başkanı Trump ise buranın bu 60 günün sonunda da ücretsiz kalması konusunda söylem düzeyinde ısrarlı. Ancak anladığımız kadarıyla bunlar müzakereye kalmış durumda. Ve İran'ın elindeki de en önemli koz bu Hürmüz Boğazı meselesi. Bunu anlaşmaya da daha elini yükseltmek için bir koz olarak mı kullanıyor? Yoksa nihai anlaşmada da bunda ısrarcı olup Hürmüz Boğazı'ndan belli bir ücret alacak mı? Bunu önümüzdeki süreçte takip ediyor olacağız. Şu an hararetli tartışmalardan birisi bu. Bir de Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mark Rubio Körfez ülkelerini ziyaret ediyor şu anda. Bu da bu bağlamda gerçekleşiyor. Çünkü İran'a saldırırken İsrail'le birlikte Körfez ülkeleriyle herhangi bir istişarede bulunmamıştı Amerika Birleşik Devletleri. Bu anlaşma sürecinde de Körfez ülkeleriyle bir istişarede bulunulmadığı istişareleri var. Onların karanlıkta kaldığı yönünde eleştiriler var, özür diliyorum. Dolayısıyla şu anda Mark Rubio Körfez ülkelerini gezerek bu anlaşmanın iyi bir anlaşma olduğunu, Körfez ülkelerine anlatmaya çalışıyor. Belki de anlaşmanın işlemesi için onların oluşturulması noktasında da onlarla bir temas içerisinde yarın Bahreyn'de olacak. Bahreyn'de Körfez İşbirliği Konseyi toplantısına katılacak. Burada bütün o Körfez ülkelerinin yöneticileriyle bir araya gelecek. Oradan vereceği mesaj.

mesajlarını da takip ediyor olacağız. Hürmüz Boğazı'nın statüsüyle ilgili bir netlik yok. Anlaşmada 60 gün içerisinde bir para alınmayacağı yazıyor. Ama ondan sonrasında buranın idaresinin kendi ellerinde olmasında İran ısrarcı ve adı hizmet bedeli de olsa bir para almakta ısrarlı. Eğer bunu başarırsa İran, Hürmüz Boğazı üzerinde Demokles'in kılıcı gibi İran'ın her zaman etkisi olacaktır. Mesela regülasyonu o kendisi yaptığında, pasaportları geç verdiğinde, gemileri yavaşlattığında dünya enerji trafiğinin tıkandığına şahit olacağız. Bir eski büyükelçimiz söylemişti bana, Türkiye'nin ne zaman İran'la bir sıkıntısı olsa bizim tırların, geçen tırların pasaportlarını böyle yavaş uzatmaya başlıyorlar, uzun kuyruklar oluşuyor diye. Şimdi işte onun alternatifleri vesaire var, oluşturulmaya da çalışılıyor. İşte Gürcistan üzerinden var, Zengezur koridoru vesaire. Dolayısıyla Hürmüz Boğazı'nda da eğer bu etkinliğe sahip olursa, benim anladığım kadarıyla bütün dünya ticaretinin üzerinde de bir etkisi, nasıl diyelim, etkiye, nüfuza etkisi olacak İran'ın. Tabi bunu müzakereler sürecinde koz olarak kullanıp diğer noktalarda Amerika'dan taviz koparmak için mi yapıyor? Gerçekten Hürmüz'ü kontrolünde tutmakta kararlı mı? Bütün bunlar süreç içerisinde görülecek şeyler. ABD Başkanı'nın görevlendirdiği Dışişleri Bakanı da şu an Körfez turunda, dediğim gibi. Bir de belki çok kısa Lübnan ayağı var, Hizbullah meselesi var. Cumartesi gününden bu yana Lübnan'da İran'ın bastırmasıyla, yani görüşmeler devam etmez, İsviçre'ye gelmeyiz, gelsek de teknik müzakerelere geçmeyiz demesinin ardından ABD'nin de İsrail'e baskı uygulamasıyla saha sakinledi. Birkaç istisna dışında bugün güneyde Nebatiye kentinde bir saldırı düzenledi bir araca İsrail. İki kişi hayatını kaybetti Lübnan tarafından. Dün de sınır bölgesinde İsrail askerleri kendi bulundukları bölgelere yaklaştıklarını iddia ettikleri Lübnanlı kişilere ateş açmış. İki kişiyi daha öldürmüştü. İsrail Savunma Bakanı Katz, Amerika Birleşik Devletleri'nin böyle bir talebi yok ama isteseler bile Lübnan'dan çekilmeyeceğiz dedi. Bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri'nde Lübnan hükümetiyle, Hizbullah bunun içerisinde yok, Lübnan hükümetiyle İsrail hükümetinin temsilcilerinin arasında 5. turu tamamlandı görüşmelerin. Şimdi buna göre İsrail'in pilot bölgeler belirleyip oralarda kalıp kısmen Lübnan'dan çekilmesi öngörülüyor. Bununla ilgili herhangi bir takvimlendirme ve açıklama, bir karar henüz yayınlanmadı. Hizbullah ise İsrail'in tamamen Lübnan'ın güneyinden çekilmesinde ısrarcı. Dün Hizbullah lideri Naim Kasım da bir televizyona röportaj verdi. Orada şu ifadeleri kullandı. Peyderpey olarak da olsa, bir takvim çerçevesinde de olsa İsrail Lübnan'dan çekilmeli dedi. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Yani bir yanda Lübnan hükümetiyle İsrail'in müzakereleri var, Amerika'nın arabuluculuğunda, onların baskısıyla İsrail'i masaya oturmuş durumda. Ve pilot bölgelerde kalacaksan bile gerisinden çekil diyorlar. Hizbullah da diyor ki bunu bir an önce hayata geçir. Hizbullah'la İsrail'in de tezleri şu şekilde. İsrail diyor ki ben kalacağım yerlerde kalacağım ama benim askerlerime tırnak içerisinde tehlike oluşturanlar varsa ateş ederim. Hizbullah tarafı da diyor ki sen burada kalırsan bu kaldığın yerleri genişletmeye çalışıyorsun hala. Bunu genişletme çaban olduğunda ben sana karşı koyacağım diyor. Dolayısıyla süreç içerisinde bu ateşkesi sabote etmek, Lübnan'ı hareketlendirmek için İsrail'in önümüzdeki haftalarda muhtemelen çabalarına tanık olabiliriz. Mesela ne gibi? Bir örnek vereyim, sözü sana bırakayım. Bugün Lübnan'ın güneyinde Aynel Arab diye bir bölge var mesela. Bizim arkadaşlarımız da Anadolu Ajansı'ndan, ekibimiz de oradaydı. İnsanlar evlerine döndü. Evlerine dönen insanları çektiler. Elektrik yok, su yok, altyapı yok. Ama insanlar yıkılmış da olsa evlerine geri geliyorlar yeniden oraları toparlamak için. Bunun arkasından şöyle bir haber geldi. İsrail ordu konvoyu buldozerlerle birlikte yeniden o köyün yakınına gelmiş. Köyün muhtarıyla görüşmüş, demiş ki saat bugün Türkiye saatiyle 5'e kadar evlerinizi terk etmezseniz burayı yıkacağız diye. Ve bugün bizim çekim yaptığımız, evlerine döndü dediğimiz insanlar yeniden bu tehditin üzerine oradan ayrılmak durumunda kalmışlar. Evet. Yani şu anda çünkü oranın aynı arabada nasıl dönmüşlerdi? Lübnan ordusu İsrail'in tahrip ettiği yolları yeniden yapmıştı, geri dönmüşlerdi. Zaten olması gereken de buydu. Hem Amerika'da, Washington'da devam eden müzakerelere göre hem de İran ile Amerika arasında yapılan mutabakata göre İsrail'in buradan çekilmesi gerekiyor. Ve bu çekildiği yerleri de Lübnan hükümetine, evet, Lübnan ordusuna devretmesi gerekiyor. Ancak şu an sahada bugün gördüklerimiz bunun tam tersiydi. Yarın Perşembe günü bununla ilgili bir açıklama gelmesini bekliyoruz. Belki de bu sürecin hatırı için

0: Yani bu Amerika İran arasındaki süreci kurtarmak için belki bir takvimlendirme de olabilir.
1: Evet.
0: Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Ama İsrail muhtemelen zamana oynayacak ve tıpkı Gazze'de yaptığı gibi ateşkesi aşındırmaya çalışacak ve bir yandan da Amerika ile İran arasındaki bir müzakerelerin çıkmaza girmesini
1: bozmaya da çalışacak.
0: Yani. Çok
1: Turgut Alp.
0: Bozmaya çalışacak.
2: Soracağımın cevabını verdi.
1: Öyle mi?
2: Şöyle bir kaynaklar şöyle diyor. Yani İsrail ile Amerika anlaştı. İsrail Lübnan'ın güneyinden çekilecek, Hizbullah değil oraları Lübnan ordusuna Lübnan bırakacak. Evet. Turgut ona da tabii, bir açıklık getirdi. Evet. Öyle iddialar
0: var. Başından beri
2: yani.
0: Bu Amerika, yani Amerika'nın Lübnan ordusunu eğitmesi ve onların buradaki kontrolü sağlaması yönünde bir şey var. Hizbullah buna karşı çıkmıyor. Yani ben Litani'nin kuzeyine çekilirim burayı alsın diye. Ama orada da şu sorun var. Hani Lübnan hükümetinin ordusunun kapasitesi çok ciddi derecede sorunlu. İsrail belli noktalardan çekilmeyi reddediyor. Onlar çekilmeyi reddedince Hizbullah diyor ki senin işgalin bitmediği için ben burada varım diyor. Böyle bir sarmalın içerisinde Lübnan. Açıkçası İsrail'de zaten hani ABD'nin baskısı olmasa kesinlikle buradan çekilmek gibi bir niyeti yok. Asıl niyeti de bu anlaşmayı sabote etmek.
1: Zaten onun için uğraşıyor herhalde. İran savaşı da devam etsin ki dikkatler gitsin diyor. Turgut Alp çok teşekkür ederiz. Bölgedeki son gelişmeleri Turgut Alp Boyraz'dan dinledik. Görüşmek üzere hocam.
0: İyi yayınlar.
1: Sağ olun.
0: Teşekkürler, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Ekber, şimdi genel bir tarif de aldık. Turgut Alp Boyraz çizdi. Bu Hürmüz konusu İran'da da çok gündem mi? Bu arada sen yine bir mitingin önündesin. Herhalde yine anlaşma olmasın. Amerika'yı işte savaş devam etsin diyen bir kitle var galiba arkada, değil mi?
3: Teşekkür ederim Melih. Esasında İran'da Muharrem ayı etkinlikleri yapılmaktadır. Bu an itibariyle arkamda gördüğünüz bu kitlede esasında bu Muharrem ayı etkinlikleri için bu bölgede hazır bulunmuş. Yani geçtiğimiz günlerin aksine yani tabii o gösteriler devam etmektedir. Ancak aynı zamanda Muharrem ayı etkinlikleri yapıldığı için Aşura, Tasura etkinlikleri yapıldığı için işte bu kitlede bunun için burada toplanmış durumda ve esasında burada bir yaz etkinliği yapılmaktadır. Dikkat ederseniz herkesin üzerinde siyah vardır ki yaz belirtisi olarak yani bu geceki son birkaç gecedir. İşte buradaki mitinglerin geçtiğimiz günlerle
1: Ekber, hiç kutlama ben görmedim İran'da.
3: Oluyor,
1: yani
3: yaz çok oluyor.
1: Her şey bir yaz bayramı yani. Yaz herhalde o Kerbela üzerinden şey yapılıyor.
2: Ölüm günü 7 bir hafta evet. izin var mesela. 7 günlük
3: zaten
2: yaz.
3: Dediğim üzere Muharrem ayı etkinlikleri Kerbela için.
4: Muharrem ayı. Muharrem tabii. 10'una kadar Aşura'ya kadar böyle devam
1: ediyor. Ya Muharrem ayını anlıyoruz. Kerbela'da bir ağıt yakılabilirdi. Evet. Genel olarak İran'da yani her şey kutlama dediğin şey bir yaz üzeri gibi böyle. Geçen Pezeşkiyan'ı da gördüm yine bir etkinlikteydi. İran kültürü biraz.
4: Cenazeler de çok uzun sürer. Matem ülkesi yani.
1: Matem ülkesi sürekli yani onu demek istiyorum. Bir yaz, bir evet. Kutlama da onun gibi. Anlamaya çalışıyoruz çünkü. Evet.
3: Evet ben de katılıyorum. Ya biraz burada yaz merasimleri işte kutlamalardan daha fazla oluyor.
1: Pezeşkiyan diyor ki biz de İslam NATO'su kuralım diyor. Buyur hocam. Olabilir mi?
5: Aklına yeni mi gelmiş? Bakın şimdi bir şey söyleyeceğim. Bir RCD diye bir teşkilat vardı. Türkiye, İran, Pakistan arasında bu Avrupa Ekonomik Topluluğu'na paralel iktisadi işbirliği, mallar, hizmetler, kişiler, sermaye, serbest dolaşsın falan şansımanda. Evet. Humeyni gelir gelmez bunu lağvetti. Bu çerçevede işte Türkiye'de Seydişehir Alüminyum Tesisleri geliştirdi. Pakistan'da darphane matbaası, bilyalı yatak falan. Bayağı ortak yatırımlar yapıldı. Bunu lağvetti. Sonra o 3 sene İran-Irak Savaşı falan bir izole oldu. ECO diye başka bir şey kurdu. Merkezi Tahran'da. Bu sefer bunda alında Amerika çalıştırmıyor şimdi. Şimdi mi aklına geldi diyeceksiniz. Aslında böyle bir CDP diye Türkiye, İran, Pakistan ve İngiltere arasında gizli bir askeri teşkilat da vardı. Şah zamanında. Yok değildi, vardı zaten. Hı hı. Bunları bozan CENTO da vardı. Bozan İran'ın yeni yönetimi yani Humeyni yönetimiydi. Şimdi bunu söylüyor. Ama yani buna hani gavurca bir laf vardır. Too late diye. Too late.
1: Çok güzel.
5: Yani kim dahil olacak buna onu da bilelim yani.
4: Evet. Yani. Şöyle söylemek lazım. Mesela neden İran bir İslam NATO'suna ihtiyaç duyduğunu ifade ediyor şimdi? Çünkü Amerikan istilasına uğradı, işgaline uğradı. Değil mi? Savaş var. İsrail saldırısına uğradı. Yani o 40 küsur yıllık devrimden sonra ilk defa İsrail ve ABD ile gerçek anlamda savaşma noktasına geldi. Peki şimdiye kadar neredeydi derken şu soru gerçekçi bir soru. Yani Afganistan işgal edilirken işgalin parçası olacaksınız. Irak işgal edilirken parçası olacaksınız. Suriye'yi 60 yıl boyunca işgal eden Baas rejiminin en büyük

0: destekçisi olacaksınız ve kendi halkına karşı katliam yapan bir rejimi destekleyeceksiniz. Lübnan'da aynı şeyi yapacaksınız. Bütün emperyal işgallerin hepsinde siz o emperyal işgalin karşısında durmak yerine onun bir parçası haline geleceksiniz. İslam NATO'su kurulmalı sözü aslında Türkiye'den yükselen bir ses. Erbakan Hoca mesela bunu defalarca dinlendirdi. Evet. Niçin bunu söylüyordu? Çünkü emperyalist kuşatmaya karşı Müslüman dünyanın birlikte hareket etmesi gerektiğini söylüyordu. Ben gerçekten Türkiye'nin önderliğinde bir İslam askeri işbirliğinin kurulması gerektiğine inanıyorum ve bunun gerçek kurtuluşumuz olduğunu düşünüyorum. Pakistan'la, Suudi Arabistan'la, Mısır'la, Türkiye'nin bu büyük Katar. Dört... Tabii ki Katar ama hani dört büyük İslam ülkesi.
1: Kimileri diyorsun bir daha? Pakistan, Türkiye, Pakistan, Mısır, İran.
0: Ve Suudi Arabistan. Ha. Hayır. İran'ın,
2: İran yok. İran
0: İran'ın İran'ı asla. Bu ne İran'sız, olursa olsun Pakistan, bu gerçek, gerçek şu.
1: Ben de İran, şaşırdım Murat dedim.
2: Hayır hayır. Hayır, hayır. İran işi sulandırmak
0: İran,
2: için girer yani.
0: İran asla. Bu gerçek, tarihsel bir şey söylüyorum. 16. yüzyıldan beri var olan bir gerçeği söylüyorum. İslam dünyası içerisinde İran, İslam dünyasıyla birlikte asla hareket edebilecek bir ülke değil. Buna sosyolojisi de müsait değil, yönetim anlayışı da müsait değil. Hiçbir zaman olmaz. Ama reel bir gerçek karşılığı var mı? Evet, neyin karşılığı var? Pakistan, Mısır, Suudi Arabistan ve Türkiye'nin öncülüğünde dört büyük İslam ülkesi nüfusuyla, asker gücüyle, ekonomisiyle ve birbirleriyle uyumlu siyasetiyle bu dört İslam ülkesinin önderliğinde bir İslam askeri işbirliği teşkilatı kurulması artık bir elzem.
2: Temelleri de atıldı.
1: Peki Pezeşkian olan... tam ne diyor? Bir dinleyelim. Bir sesini dinleyelim. Konuşmaya devam edeceğiz. Ekber'e de soracağım.
3: Ben nihayet
4: ortak anlayış yaratmak ve bölgede yeni bir güvenlik mimarisi kurmak amacıyla İran olarak Pakistan, Katar, Suudi Arabistan, Mısır ve Türkiye dahil olmak üzere İslam ülkelerine dostluk elini uzatıyoruz. Çünkü İslam ümmetinin birliği ve bütünlüğü zorluklarla başa çıkmada kilit bir gerekliliktir.
1: Ekber, çok konuşuluyor mu İslam NATO'su İran'da?
5: Yok, hiç konuşulmuyor. Burada öğrenmiş oldum.
6: Kimisi zaten boşuna konuşuyormuş.
1: Abi Cumhurbaşkanı yani demiş, İran Cumhurbaşkanı nasıl konuşulmaz?
5: Şimdi ben gerçeği söyledim. Ben pek az önce öğrenmiş oldum. Ben o konuşmayı dinledim. Esasında tam olarak NATO'dan bahsetmiyor. Yeni bir güvenlik anlayışı için. İşte Pakistan, Mısır, Türkiye, Suudi Arabistan, Katar için İran'ın işte dostluk elini uzattığını ifade ediyor. Tabii daha önce de benzeri ifadeler İran tarafından dile getirilmişti. Ancak İran'daki yansımalarına bakılırsa dediğim üzere ben İran'da pek bunun yansımasını İran medyasında, İran haber ajanslarında görmediğimi söyleyebilirim.
1: Tabii
5: İran
1: NATO ifadesi bize ait Ekber.
5: Benzeri bir şekilde söylemişler.
1: Biz NATO benzetmesini biz yapıyoruz. Şöyle söylüyor. Yeni bir güvenlik mimarisi kurmak diyor. Tabii ki askeri bir ittifaktan bahsettiği için biz de onu diyoruz ki hani.
0: Ama bu şunu gösteriyor bak. Bu o kadar bak. İran siyasi ikiyüzlülük durumunu en güzel özetleyen bir şey yani. Bak. Türkiye'de Türkiye'ye yönelik yayın yapıyor Ekber ve orada kendi kitlesine, kendi halkına karşı başka bir dil kullanır İran. İslam dünyasına döndüğünde bambaşka bir dil kullanır. Bunun bu her zaman siyasetinin en temel noktası olmuş.
7: İran resmi televizyonu Pezeşkian'a sansür uyguluyor.
1: Ya değil mi, gündeme getirmemesi
7: lazım. Gerek yok,
0: gerek yok. O sözler Türkiye duysun diye söylenmiş sözler. Hakikaten kendi halkı duysun diye söylenmiş sözler
2: ama
0: değil.
2: Dile getirilmeyecek zaten şey biz de söyledik. Zaten öyle bir şey diyor.
7: Bakın burada ülkeler var ya, bunlar saydığımız ülkeler. En önemli şey askeri pakt kurmakta ortak tehdittir. Ortak tehdit ne bu ülkelerin?
1: İsrail değil mi?
7: İsrail mi? Amerika mı? İsrail mi?
8: Ve orada ilginç bir laf da söylüyor. Herhalde devamında vardır. Yani doğal olarak da nükleer güç sahibi olduğu için bu paktın lideri de diyor Pakistan olmalı diyor. Pakistan öncülüğünde bir
1: pakt. Pakistan'da çok Amerika değil mi Bercan?
8: İşte zaten mesele o.
0: Ya buradaki daha 3 gün öncesine kadar Pakistan'la İran birbirlerini buldular.
1: Yani çok haberi. Şimdi İran şey mi diyor yani?
8: Orada ABD'nin... çok iyi bir şeye işaret ettin. Bu o anlamda mesela Amerika'nın aslında İran'ın sisteme entegrasyon çabası.
1: Başka ben bunu şey iddia ediyorum. Yani. Bu savaşın sonu yani böyle bitti ve İran entegre olacak sisteme.
8: Bu savaşın sonunda İran
2: ama
8: şu veya bu
2: şekilde. Ama rejimin ılımlaşması lazım. Reformcu olmasa. Yani mevcut rejimle üzerinden. Olmaz bu.
1: Hocam ABD'nin çok affedersiniz Trump'ın umrunda değil. Tabii, İran'daki demokrasi. Değil. Zaten rejimi 3 defa değiştirdin.
2: Değişmişsin demiyorum. Ilım

0: anlaşması diyorum.
1: Anladım da zaten ılım değişince şimdi Trump şunu mu düşünüyor sizce, yani İran halkında işte baskı var falan filan. Hayır, adam diyor ki ben zaten rejimi 3 defa değiştirdim dedi, 3. defa. Ve değişince de yani ama rejimin varoluş koşulları ortadan kalkınca rejim yani kalmıyor.
2: İran batıyla daha uyumlu bir siyaset izlesin yeter. Kendi ülkesinde ne yapıyorsa yapsın. Kendi ülkesinde soykırım yapmış, katliam yapmış, Kürt'ümü ezmiş. Vatandaşını
0: mezunmuş. Geçen hafta yani tartıştık. Petrol Amerika ve petrokimyadaki devrim muhafızlarının devlet tekelinden vazgeçmesi lazım. Liberalleşmesi lazım.
1: İşte olmuyor mu? İrfan'a soralım. İrfan, şu an olmuyor mu? Eğer Trump'ın istediği sistem olursa İran petrolünü dolar üzerinden, petrodolar dengesi üzerinden satarsa, yani Venezuela'nın sisteme dahil edilmesi gibi, bu anlamda istediği rejim değişikliği olmuş gibi. Nasıl Trump'ın görüyorsun
3: tabii
1: İrfan?
3: Tabii dedi, belki de odur.
4: Şimdi Donald Trump bu 300 milyar meselesini girerken biraz konuştunuz. Buna biraz açmak istiyorum. Donald Trump bu 300 milyar dolar meselesini kimlere, bizim deyimimizde peşkeş çekmek istiyor. Hazineden 1 dolar çıkmayacaktı. Şimdi onları biraz araştırdım ben. Malum İran'a ilk etapta işte bu Amerika Birleşik Devletleri'nin ambargosu altındaki kontrolündeki paraların İran'a verilebilmesi için gıda ürünleri ve tarım ürünlerinin verilmesinden bahsediyor Donald Trump. Hemen baktığım zaman ben Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyanın en büyük tarım şirketlerine, gıda şirketlerine baktığım zaman arkasında kimler var? Çok şaşırmayacaksınız. Mesela işte şirket Cargill diye bir şirket var. Dev bir şirket. Tahıl, mısır, soya, yem, yağlı tohumlar. Bu arada İran'ın dışa bağımlı olduğu en büyük alanlar bunlar. İşte ADM, Erkil Deniz, Midland, tahıl, yem, işlenmiş gıda, Bönk Global, soya, mısır yağı tohumları, Louis Dreyfus Company, tahıl, şeker, pamuk, kahve. Ve arkasında kimler çıkıyor bunun? BlackRock, State Street ve Vanguard. Baştan beri şunu söylüyorum. Bu arada tabii Amerika'daki Orta Batı'daki çiftçileri memnun etme derdinde Donald Trump bir tarafından da ara seçimler yaklaşırken. Onun için Donald Trump'ın İran'ı açarken kafasındaki tek bir niyet var. Bir şekilde oradaki savunma sanayi şirketlerine, bu şekilde işte adını saydığım savunma sanayi şirketlerinin patronları BlackRock, State Street ve Vanguard. Dünyanın en büyük şirket, tarım şirketlerinde arkasında bu şirketler var. Onun için de onları bir şekilde oradan, Orta Doğu'dan Amerikan askerlerini bir şekilde çekip ilk Amerikan başkanlık koltuğuna otururken verdiği sözü yerine getirme çabası içerisinde. Yani içe kapanıp tamamıyla ben artık barış getireceğim mesajı vermişti ama hiçbiri olmadı bunların. Onun için de Donald Trump öncelikle bu paraları bir şekilde kendisine sürekli olarak baskı yapan ABD savunma sanayi şirketleri, finans, bankacılık, aklınıza gelebilecek tüm şirketlerin arkasındaki bu güçleri bu vesileyle oradaki bu 300 milyar dolarlık fonlarla destek eklemek istiyor Donald Trump. O açıdan da şimdi biraz önce bir haber var. Amerikan medyasında konuşulmaya başlandı. İlginç bir iddia. İsrail İstihbarat Teşkilatı Mossad'ın ABD-İran görüşmeleri için İsviçre'de bulunan Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Asim Müller'e suikast düzenlemek istediği konuşuluyor. İddiaya göre Mossad ABD-İran barış görüşmelerini sabote etmek ve bölgeyi yeniden savaşa sürüklemek amacıyla Asim Müller'i hedef almak istedi. Pakistan askeri istihbaratının Mossad'ın Pakistan Genelkurmay Başkanı'na yönelik suikast planını tespit ettiğileri söylüyor. Pakistan'ın Asim Müller'in görüşme programında herhangi bir değişiklik yapmadığı ancak İsrail'e çok sert bir mesaj gönderdiği iddia ediliyor. Burası ilginç.
1: Bu nerenin çünkü haberi İrfan?
4: Heyetimiz bu Brezilyalı Pepe Pablo diye bir gazetecinin, araştırmacı gazetecinin iddiası ve diyor ki burası ilginç, heyetimize dokunursanız sizi haritadan sileriz diyor. Habere göre Pakistan İsrail'e gönderdiği mesaj hiçbir yoruma yer bırakmayacak kadar netti ve bunların da Mossad planından vazgeçti diyor. Pepe Escobar, Brezilya araştırmacı, gazeteci ve yazarın bir iddiası bu. Ama zaten daha önce de çok konuşmuştuk. Sürekli olarak Netanyahu'nun işte bu barış görüşmelerini bir şekilde sabote etmeye çalışacağı ya da çeşitli isimlere suikast girişimleri yapabileceği yönde. Onun için özellikle bunu ben aktarmak istedim. Diğer taraftan şimdi Netanyahu'nun bazı açıklamaları düşmeye başladı. Netanyahu diyor ki İsrail'in Haziran 2025'te İran'a karşı yürüttüğü hareket öncesinde Başkan Trump'ı bilgilendirdiğini ancak hiçbir zaman ona istemediği verdi. İzin istemedim. Sadece kendisine planımız hakkında bilgi verdim. Sonra diyor ki İran'a giriyoruz çünkü düşmanlarımızın harekete geçmesini öylece oturup beklemeyeceğim. İşte bu yüzden harekete geçeceğiz diyor. Netanyahu daha sonra operasyonun dahil olması nedeniyle Trump'tan övgüyle bahsediyor. İsrail'in yeni doktrininin inisiyatif almak ve saldırmak olduğunu söylüyor. Yaptığımız en önemli şeyin korku bariyerini yıkmak olduğunu söylüyor. Yani tamamıyla İsrail savunma

0: gücünü Amerika'dan bağımsız hale getirme çabaları içerisinde Melih.
1: Evet. Yani Bercan, ne diyorsun, sisteme oturtursa, Venezuela'yı sisteme dahil etti. Yani Trump tamam, elbette İran'da yatırımlar falan istiyordur da, önemli olan bir ülkenin petrodolar sistemi içerisinde kalıyor olması. Evet. ABD'ye çalışıyorsunuz çünkü. ABD'nin olmadığı bir ticari ilişkide ABD'nin evet, parasal gücünü ve doğal olarak ordusunu finanse etmiş oluyorsunuz. Bu kısmen gerçekleşecek mi İran'da? Gelişmeler böyle mi gidiyor?
2: Gerçekleşecek. Çünkü dünyanın aradığı şey şuydu bak. Yani Soğuk Savaş'tan sonra Amerika'nın biraz geri adım atmasıydı. Rusya da Çin de bunu istiyordu. Yani ikisi de müesses nizamı, küresel statükoyu devam ettirelim derdindeydi. Yani burada en büyük itiraz Türkiye'den kaynaklanıyordu. Dünya beşten büyüktü şeklinde. Yani Rusya'nın işte çok kutupluluk, işte Çin'in barışçıl yükseliş şeklinde. Türkiye'nin de dünya beşten büyüktü. Yeni bir statüko talebi vardı Türkiye'nin.
1: Evet.
2: Şimdi Amerika bu üç ülkenin de önemli kritik ülkenin de taleplerini kabul etmiyordu. Yani ama Trump bu talepleri kabul etmeye başladı. Rusya'nın taleplerini bir yere kadar Ukrayna'da kabul etti. Çin'le o uzlaşıya da varmak üzereler. Çünkü Latin Amerika'daki yeni yapılanmalar bunu gösteriyor. Yani 20 ülke var. 600 küsür milyonluk bir nüfusu var şeyin, Latin Amerika'nın. O 20 ülkede son Trump geldikten sonra 10 ülkede ya seçimlerle ya başka yollarla yönetimleri tamamen Trump yanlısı. Evet, evet. İktidarlar iş başına geldi.
1: Hem de deve dişi gibi ülkeler. Evet, yani solcular molcular döndü.
2: Tabii yani. Şimdi orada 3 ülkeyle ilişkileri çok iyi Trump'ın. İşte Meksika, Kolombiya, bir de Panama. Yani diğer ülkelerle, Peru'da mesela, evet, Arjantin'le mesela NATO dışı müttefik şeyi var, ilişkisi var. Ama diğer ülkelerde mesela Meksika sol iktidar var, Brezilya'da sol iktidar var. Mesela Brezilya'da Ekim ayında seçimler var. Bolsonaro'nun oğlu seçimlerde Lula da Silva'ya karşı yarışacak.
1: Lula ben solcu değilim diyor,
2: evet,
1: biliyorsun.
2: Evet, solcu değil. O da gitti Trump'la ilişkilerini gene iyileştirdi. Yani şimdi Latin Amerika'da istediğini elde eden bir Trump var. Rusya'da istediğini elde eden bir Trump var. Çin'le mesela son o Pekin zirvesinde ticari anlamda da gerekli bir şeyi sağladı, rutini sağladı. En büyük kriz noktası yani Ukrayna üzerinden Avrupa, Avrupa üzerinden de İsrail'di. Şimdi Avrupa hala sıkıntı yaratmaya devam ediyor. Ortada da İsrail sıkıntısı var. İsrail'i de Türkiye üzerinden dizayn eden, frenleyen, hizaya sokan bir Amerika var. Yani o anlamda Amerika'nın o
0: çok küresel... Bercan, çok özür diliyorum. Brezilya Devlet Başkanı Lula'nın bir ilginç bir iddiası var. Brezilya polisi tarafından ele geçirilen tüm silahlar ABD'den geliyor. Bunu Trump'a yazılı olarak ilettim. Çünkü onunla konuşmak istemiyorum. Trump çok fazla konuşuyor ve çok az dinliyor.
2: Evet, ama yani sonuçta genel politikası Trump'la çatışmama üzerine, yani evet, Brezilya'nın. O işte Ekim'deki seçimlerde de o sonuç belli olacak. Yani ya Trump'ın istediği Bolsonaro'nun oğlu iktidara gelecek ya da Lula da Silva ile devam edecekler. Meksika'da mesela aynı konu. En son Kolombiya'da mesela seçimler oldu.
1: Evet.
2: İşte Peru'da, Şili'de, Costa Rica'da, Honduras'da. Yani orada Trump'ın dediği oluyor şimdi Latin Amerika'da.
1: Arka bahçesini arka temizliyor.
2: Bahçesi. Arka bahçesini tamamen bahçesi temizliyor. Orta Doğu'ya bakıyorsun. Şimdi. Orta Doğu'da da istediği oluyor. Gittik. Yani Suriye'de olanlar az bir şey değil.
1: Kübalılar da açık. Kübalıların bir şey dediği yok, yazık adamlar. Evet, gelin hiçbir şey ne diyoruz diyor yani. Vallahi. Hiç zavallı insanlar.
2: Kübalılarda bir ideoloji şeyi var, saplantısı var. Biraz onun üzerinde bir zafer fotoğrafı elde etmeye çalışıyor belki. Yoksa teslim olmuş Küba. Yani Küba'ya yönelik öyle şey politikaları var ki. Yani yaptırımlar, açlık sınırı, yani soykırıma varacak şekilde.
1: Elektrik i̇şte
2: suikast
1: yok,
2: planları
1: şey yok.
2: Hepsinde başarısız oldular. Ama hepsinde açık açık yaptılar. Yani iç savaşa sürükleme, liderlerini öldürme, işte yaptırımlarla aç bırakma, toplumsal hareketleri tetikleme, iktidarı devirme, bütün projeler yapıyor Amerika. Şimdi Amerika bu kirli süreci geride bıraktığını söylüyor. Yani yeni dönemin bana göre farkı o. Trump o anlamda yani şeyde İran'da biraz sıkıştı ama İran'da da istediğini elde etti. Yani İran'da mesela işte İran şey fotoğrafı veriyor. Ben işte savaşı kazandım. Evet, kazanabilir yani cephede
1: biz kazandık savaşı havasında canım,
2: evet,
1: İran.
2: Yani, evet, yani ama genel resme baktığımızda İran'ı İsrail'e rağmen sisteme entegre etme kolay bir iş değil. Ve şu anda onu adım adım yapan bir Amerika var karşımızda. Buna mesela Çin ve Rusya da bakıyor. Çünkü daha önce eğer Amerika müdahale etmese ne oluyordu? Çin bu sefer Orta Doğu'daki mesela işbirliğini veya diyaloğu sağlayan aktör olarak öne çıkıyordu. Yani bakıyorsun Hamas'la işte görüşmeleri yapan, onlara ev sahipliği yapan bir Moskova var, Pekin var. İşte Suudi Arabistan'la İran'ı görüşlerinde bir Pekin vardı, Çin vardı. Şimdi bu resmi Amerika kabul edecek bir aktör değil. Kendisi devreye girip kendi koşullarına göre yeni bir konsensüs veya modus vivendi diyebileceğimiz geçici bir uzlaşı ve anlaşmayı devreye sokuyor. Burada tabii asıl hegemonyası, asıl rakibi gene Çin. Yani Çin'i bir şekilde

0: ya ortaya çıkaran, yükselten Amerika şimdi dur diyor. Bir noktadan sonra frenlemeye çalışıyor. Tıpkı yani Taliban'da gördüğümüz gibi, El-Kaide'de gördüğümüz gibi önce ortaya çıkarıyor. Bir Frankenstein oluşuyor. Sonra denetlemeye çalışıyor. Bir yere getiriyor ama denetliyor da yani. Şimdi böyle bir Amerika tablosu var karşımızda. İran politikasına da, gelişmelerine de ben bu gözle bakıyorum.
1: Ekber, İran'da hakikaten o hava var değil mi? Biz kazandık diyorlar. Yani şu sürecin içerisinde ABD'nin bir kazanım elde ettiği falan, öyle bir hava var mı İran'da? Nasıl görülüyor? Biz entegre olacağız havası var mı bir de? Onu merak ediyorum ahalide. Yani bak artık bu sorunlar bitiyor, ABD ile petrol işleri yoluna girecek. Böyle bir hava alıyor musun? Evet. İran'ın bir an önce internet problemini
0: yeni
1: çözmesi.
0: Yeni bir kitap yayınlandı.
1: Yani bu internetteki problem.
0: Onu İsrail devrim muhafızlarında eleman devşirmesin diye internet yayınını yapmadıkları söyleniyor.
1: Bizim yayınlar aktarıyor.
0: Ama nereye kadar? İlla ki internet gelecek.
2: Yalnız İran'da...
0: Yani İsrail o zaman harekete geçer.
2: İran savaş halinde şu anda. Savaş haliyle barış hali çok farklı İran.
1: Şu an hala savaş, barış.
2: Tabii o gerginlik var. O gerginlikten kaynaklı bir sanki birliktelik hissi yaratıyor. Halbuki mollalar çok büyük ihtimal her şey normalleşince herkes de bir şekilde sisteme ayak uydurur. Yani herkes de anlaşır. Eğer Amerika'dan çok ciddi bir çıkar beklentisi varsa
0: tabii bu ideolojiler, yani şunlar bunlar bir kenara itilir.
2: Şu an savaş halini analiz etmek doğru sonuç vermeyecektir.
1: Bitsin de istemezler. Ben onu diyorum yani. O yüzden diyorum. Yani bir takım koşullar ortadan kalkınca rejimin sac ayakları gidiyor. Sen ambargoyu kaldırdığında, ABD bilmem neyi kaldığında rejim ne diye içerideki o antidemokratik uygulamalarını bilmem neyine.
0: Hocam yapabilir.
3: Zaten Melih Bey, bu savaşın devam etmesini isteyen iki şey var. Bir, katil Netanyahu ve İsrail.
1: Evet.
3: İkincisi devrim muhafızları. Yani ikisi de iktidarını devam ettirmek için. Onun dışında herkes barış istiyor. Bütün dünya, ama bu iki taraf bunlar da güçlü.
1: Videolar çekiyorlar hocam. Çok şaşırtıcı. Mesela o devrim muhafızları askerleri. Kardeşim diyor, Tahran'daki takım elbiselilerin karar vereceği bir şey değil bu diyor.
3: Evet.
1: Barış marış.
3: Çünkü devlete çökmüşler.
1: Falan. Sistem devam ediyor.
3: Orduya çökmüşler. Ekonomiye çökmüşler. Evet. Bırakmak istemiyorlar imtiyazları.
1: Şimdi NATO'lardan bahsediyoruz. Türkiye'de NATO zirvesi var 7-8 Temmuz'da. Pezeşkian diyor ki bir İslam NATO'su kuralım biz de. Pakistan'ın içinde yer alacağı, Türkiye'nin içinde yer alacağı. İsrail de diyor ki, bir de İsrail cephesine bakalım. İsrail Diyaspora Bakanı Amihay Şikli, Erdoğan'ın Türkiye'si ve Şahra'nın Suriye'si şu anda İran'dan çok daha endişe verici durumda. İran Şii İmparatorluğu, Esad'ın Suriye'si ve Hizbullah dönemi sona erdi. Yeni eksen, hep bir eksen, askeri eksenler tarif ediliyor. Erdoğan'ın Türkiye'si, Suriye ve Katar'dan oluşan eksendir. Şimdi gözlerimizi daha iyi açalım diyor. Murat'ın saydığı Suudi Arabistan'ı eklememiş bunun içerisinde.
4: Gerek yok yani. O
2: İbrahim anlaştı.
1: Bir dinleyelim bir sesi. Bu önemli bir açıklama bence.
5: I was endorsing President Trump. Erdoğan'ın Türkiye'si ve Şahra'nın Suriye'si şu anda İran'dan çok daha endişe verici durumda. İran'ın Şii İmparatorluğu, Esad'ın Suriye'si ve Hizbullah dönemi sona erdi. Yeni eksen Erdoğan'ın Türkiye'si, Suriye ve Katar'dan oluşan eksendir. Ve şimdi gözlerinizi açmanız daha iyi olur.
4: Söylüyor.
1: Murat ne diyor?
4: Çok doğru söylüyor.
1: Doğru mu söylüyor?
4: Çok doğru söylüyor, evet. Yani gerçek Siyonizm için gerçek tehdidin hiçbir zaman İran olmadığını ben düşünüyordum. Ya kendi düşmanı onu öyle tanımlıyor. Gerçek düşman kimdir? Aslında rüce eden Türk Silahlı Kuvvetleri Siyonizmin baş belasıdır. Eğer Türk Silahlı Kuvvetleri daha da güçlenir, Türk Devleti güçlenirse Siyonizme burada hayat hakkı tanımaz. Onu gerçek bu. Tarihin gerçeği bu. Tarihin gerçeği bu. O toprak çünkü Türk'ün toprağıdır, Kudüs.
0: Evet. Doğru. Osmanlı zayıflayınca
4: onu Siyonizm çok iyi biliyor. Doğal olarak yeni gelişen konsept ne diyor? Biz yanı başımızda varlığımızı devam ettirebilmemizi neye borçluyduk? Lübnan'ı ve Suriye'yi sürekli kaos içerisinde, karışıklık içerisinde bulundurarak, orada diktatörlük rejimleri kurarak ancak biz varlığımızı devam ettirebildik.
3: Azınlık diktatörlüğü.
4: Evet, azınlık diktatörlüğü
3: kurarak. Yani %7 Nusayri ile %90'ı idare ettiler.
4: O zaman güçsüz bir Suriye, güçsüz ordusu olmayan bir Suriye, sürekli darbelerle sarsılan.
3: Lübnan'da da %28
4: evet,
3: bir şey.
4: Orada da aynı şey. %100'de. Şimdi gerçek şu, onu görüyor düşman. Diyor ki Suriye güçleniyor. Üniter bir yapı oluşturuluyor. Türkiye'nin desteğiyle, bakın ihmal ettiğimiz, daha doğrusu unuttuğumuz bir gerçek var. Türk Silahlı Kuvvetleri 4 defa Suriye'de operasyon yaptı. Çok başarılı harekatlar düzenledi mi? Neyi bozdu? PKK terör devletinin kurulmasını engelledi. Kim istiyordu bunu? ABD istiyordu.
3: Ve İsrail.
4: CIA

0: rağmen, İsrail'e rağmen biz bir şeyi bozduk. Peki doğru. Kiminle yaptık bunu? Suriye Milli Ordusu'yla. O ordu nerede şu anda? Suriye Ordusu oldu. Suriye Ordusu Türk Silahlı Kuvvetleri'yle birlikte omuz omuza mücadele vermiş askerlerden oluşuyor.
1: Bir şerh koyabilir miyim
0: şimdi,
1: hocam?
0: Şimdi o ordu
2: şerh hemen koymadım. Hemen
0: ordu. O ordu
1: başka bir şey.
3: Tam zaten kim
0: ordu şimdi o ordu Suriye'nin ordusu oldu. O ordu İsrail'e şu anda biraz dur diyebilir. Güçlenene kadar, büyüyene kadar, o ülkede bütünüyle iktidarı ele geçirene kadar, yani güçlü bir Suriye olana kadar İsrail karşısında mümkün olduğunca çatışmasızlık şeyini. Çünkü Çağrayla geçen hafta konuştular bir röportajda, diyor ki Hizbullah'la görüşebilir misiniz diyor. Masaya oturabilir misiniz? Yani en büyük düşmanıydı çünkü. Diyor ki bizim için önemli olan Suriye'nin ve Lübnan'ın istikrarıdır. İstikrar için ne gerekiyorsa yaparız. Hizbullah'la da otururuz masaya.
3: Trump yani çünkü dedi ki Şara bitirir bunları,
0: evet,
3: dedi.
0: İsrail'le de otur. Bu şu anlama geliyor. Hizbullah'la oturan, yani açıkça savaştığı düşmanla oturan, İsrail'le sınır anlaşmazlığı yaşayan İsrail'le de oturabiliriz. Ne zamana kadar? Suriye ve Lübnan istikrara kavuşuncaya kadar. Kavuşması için. Şimdi düşman diyor ki bak Suriye güçleniyor istikrarlı. Türk ordusu orada güçleniyor. Kocaman bir ordu olmuş. Suriye ile adeta Türkiye entegre olmuş durumda. Eğer Lübnan'da da istikrarlı bir hükümet kurulursa, bu azınlıkların kurduğu değil, parçalı bir Lübnan değil, güçlü bir Lübnan kurulursa gerçekten, o zaman yanı başımızdaki tehdit varken biz İran'la niye uğraşalım ki diyor.
3: Bu Kemal Hocam bir şerri varsa.
0: Şeyi doğru.
1: Yok, kıymetli hocam çok güzel bir analiz yaptı hakikaten. Evet. Sadece şunu ilave etmek istiyorum. Yani 1923'ten itibaren Yahudi nüfusla veya işte 48'den sonra İsrail'le aramızdaki ilişki tehdit, yani düşman ilişkisi değil. Düşmanca bir ilişki değil. Ne zaman başladı bu hikaye? Gerçekten Filistin davasını içinde hisseden, samimiyetle ve merhametle bu konuya yaklaşan Sayın Cumhurbaşkanımız son 2014 1 Ocak'tan itibaren başladı.
3: Bu çok önemli bir ayrıntı. Bunun altını önemli çizmeliyiz.
1: Evet. Evet. Dolayısıyla ondan önce çok özür dileyerek söylerim. Komutanlarımızı da çok şey yapmayayım burada. Tenzih ettiğimiz çok komutan var elbette. FETÖ'cü generaller ve bazı batıcı diye tabir ettiğimiz tırnak içinde generaller bu İsraillerle çok yakın temas halindeydi. O zaman tehdit değildi Türk Silahlı Kuvvetleri de Türkiye.
0: Tabii. Ne zaman ben bugün için söylüyorum bunu.
1: Ha, evet, yani...
3: Ya hocam bir asker olarak sağduyuyla hep konuşuyor söylüyor. Ben daha ilerisini söyleyeyim. Yani her tarafı onlar yönetiyorlardı hocam. Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan şuraya buraya kadar. Niye bunu söylemiyoruz ki? Yani
1: tabii,
3: yakın ya zamana kadar öyle.
1: Tabii, yani.
3: Kusura bakmasın. Hatta o darbeci paşaların çoğu gidip orada o duvara yüzlerini süren adamlar hepsi bravo. İsrail aşılardı.
1: Dolayısıyla
3: yani.
1: O zaman sanki daha müttefik gibiydik. Ya gene tırnak içinde. Müttefikti doğru tanımlamak lazım ama burada İsrail ordusu, İsrail Siyonist yapısıyla maalesef Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde bir yapı, Milli İstihbarat Teşkilatı içerisinde bir yapı, tüm kurum ve kuruluşlardaki yapılar temas halindeydi.
3: Pazartesi aynı saatte yeniden karşınızda olmak dileğiyle kendinize çok iyi bakın.

Ajans Yeni Günden merhaba efendim. Hoş geldiniz ekranlarınızın başına. Ben Esra Akkürek. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında dünyadan ve Türkiye'den tüm gelişmelerle yaklaşık bir saat boyunca birlikte olacağız. Ama dünya peş peşe gelen deprem haberleriyle sarsıldı. Venezuela'da 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki büyük deprem yaşandı. Eş zamanlı olarak Japonya'da da 6,9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Güney Amerika ülkesi Venezuela, Türkiye saatiyle 01 sıralarında 7,2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. 39 saniye sonra da 7,5 büyüklüğünde ikinci bir deprem yaşandı. Depremin merkez üssünün ülkenin kuzey kıyısındaki Moron kasabası olduğu belirlendi. Başkent Caracas'ta büyük paniğe yol açan depremde çok sayıda bina yıkıldı. Enkaz altında kalanlar oldu. Yaralı ve can kaybı konusunda henüz resmi bir açıklama gelmedi. Türkiye'nin Caracas Büyükelçiliği depremlerde hiçbir ülkedeki Türklerden can kaybı olmadığını duyurdu.

0: haberleriyle sarsıldı. Venezuela'da 7,2 ve sonrasında 7,5 büyüklüğünde ard arda 2 deprem oldu. Eş zamanlı olarak Japonya'da da 6,9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Güney Amerika ülkesi Venezuela Türkiye saatiyle 01 sıralarında 7,2 büyüklüğündeki o depremle sarsıldı. 39 saniye sonra da 7,5 büyüklüğündeki ikinci deprem oldu. Depremin merkez üssünün ülkenin kuzey kıyısındaki Moron kasabası olduğu öğrenildi. Başkent Caracas'ta büyük paniğe yol açan depremde çok sayıda bina yıkıldı. Enkaz altında kalanlar var. Yaralı ve can kaybı konusunda resmi makamlardan henüz bir açıklama gelmedi. Türkiye'nin Caracas Büyükelçiliği depremde de Türklerden herhangi bir can kaybı olmadığını duyurdu. Deprem komşu ülke Kolombiya'dan da hissedildi. Artçı sarsıntıların devam ettiği ülkede ayrıca tsunami uyarısı da yapıldı. Ve ülkedeki tüm uçak seferleri de iptal edildi. Bir diğer deprem haberi ise Japonya'dan geldi. Yine aynı saatlerde Japonya'da 6,9 büyüklüğünde bir deprem oldu. Depremin merkez üssünün ülkenin en büyük adası olan Hongsu'nun doğu kıyıları olduğu öğrenildi. Efendim, Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Gündeminde ABD ile İran arasında süren mütabakat çabaları ve İsrail'in tutumu vardı. İsrail'in barışı engelleme çabalarına karşı uyarılarda bulunan Başkan Erdoğan, "Bölgemize barış gelecekse İsrail'e rağmen gelecektir," dedi.
1: Bölgemizde barış eğer gelecekse İsrail'e rağmen gelecek. Bölgemizde huzur olacaksa İsrail'in fitnelerine rağmen olacak. Katliam şebekesi ne yaparsa yapsın bölgemizde sulhü sükunun, adaletin, istikrarın, refahın egemen olmasını Allah'ın izniyle engelleyemeyecek.
2: İsrail'in bölgedeki barışı baltalama çabalarına dikkat çekti. Netanyahu yönetimini bir grup radikal olarak nitelendirdi.
1: İsrail'in en küçük bir barış ihtimaline bile tahammül edemediğini biliyoruz. Son 10 gündür yaptıkları açıklamalara bakıldığında aslında karşımızda bir devlet aklından ziyade çıldırmış bir grup radikalin olduğu görülecektir.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında küresel ve bölgesel konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Gündeminde ABD ile İran arasında süren mutabakat çabaları ve İsrail'in tutumu vardı.
1: İktidarı ve muhalefetiyle herkes soykırımcılıkta sürekli el yükseltiyor. Gözü dönmüşlükle birbiriyle yarışan azgın bir güruh bölgemizde silahların susmasını asla istemiyor.
2: Türkiye'nin küresel ve bölgesel anlamdaki gücüne dikkat çeken Başkan Erdoğan, İran krizinin çözümü için gerekli desteğin süreceğini dile getirdi.
1: Türkiye olarak iğne ucu kadar bile olsa barış şansının değerlendirilmesi için üzerimize ne düşüyorsa yapmaktan geri durmayacağız. Önümüzdeki dönemde İran krizinin kalıcı çözümüne yönelik çabalara her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz.
2: Erdoğan konuşmasında İsrail'in bölgedeki etnik gruplara yönelik kışkırtmalarına da dikkat çekti. Oyunları bozduk dedi. Bölgenin uçurumun kenarından döndüğünü dile getirdi.
1: İran krizi sürecin sadece ülkemiz ve bölgemiz için değil, Kürt kardeşlerimiz için de hayati önemde olduğunu tescil etmiştir. Kürt kardeşlerimizin de zarar göreceği daha büyük fitnelerin önüne geçilmiştir. Türkler, Kürtler, Araplar, Farslar olarak ne kadar kanlı, ne kadar sinsi bir oyunu bozduğumuz ileride daha net görülecektir. Bölgemizin nasıl bir uçurumun kıyısından döndüğü daha iyi anlaşılacak.

Efendim, Venezuela'da yaşanan depremi aktarmıştık. Canlı görüntüler gelmeye devam ediyor. 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde Venezuela'da iki deprem meydana geldi. Eş zamanlı olarak Japonya'da da 6,9 büyüklüğünde bir deprem oldu. Türkiye saatiyle saatler 01'i gösterdiği sırada ilk deprem, 7,2 büyüklüğündeki ilk deprem gerçekleştirildi. Ardındansa bundan tam 39 saniye sonra 7,5 büyüklüğünde ikinci bir deprem oldu. Bölgede çok sayıda bina yıkıldı. Şu an görüntüler Venezuela'dan canlı geliyor ekranlarınıza. Arama kurtarma ekiplerinin enkaz başında kurtarma çalışmaları canlı olarak ekranlarınıza geliyor. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma sayısı üzerine resmi makamlardan bir bildiri gelmedi şu an için. Özellikle bazı bölgelerde internet altyapısının zarar görmesi sebebiyle haberleşme anında çöktüğü belirtiliyor. Ekiplerin ise pek çok bölgede çalışmaları devam ediyor. Aynı zamanda yaşanan artçı sarsıntılar sebebiyle Venezuela'da ekipler binalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor. Şu anda da canlı gelen o görüntülerde yıkımın olduğu noktalardaki arama kurtarma çalışmalarını görüyoruz. İlerleyen süreçte yaralanma ve can kaybına ilişkin bilgiler de netlik kazanacaktır ama şu an için resmi bir bilgilendirme bulunmuyor. Depremin merkez üssünün ise ülkenin kuzey kıyısındaki Moron kasabası olduğu öğrenildi. Başkent Caracas'ta büyük paniğe yol açan o depremde çok sayıda bina yıkıldı. Yıkılan o binalardan bazı üzerinde yapılan çalışmalar canlı olarak geliyor. Enkaz altında kalanlar var. Türkiye'nin Caracas Büyükelçiliği ise depremde ülkedeki Türklerden can kaybı olmadığını, bildirilmediğini duyurdu. Yaşanan bu iki deprem komşu ülke Kolombiya'dan da hissedildi ve artçı sarsıntılarında devam etti ifade ediliyor. Bununla birlikte tsunami uyarıları da yapıldı. Neredeyse tüm uçak seferleri de ülkede iptal edildi. Şu an gelen o görüntüler Venezuela'dan efendim. 39 saniye arayla iki büyük deprem yaşandı. Binaların yıkıldığı bölgede çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Bazı kentlerde ise internet altyapısının çökmesi nedeniyle can ve mal kaybının tam olarak bilinmediği bilgisi Venezuela basınında da yer alıyor. İçişleri Bakanı Cabello'nun yaptığı bir açıklama var. Her şeyin 7 büyüklüğünün çok üzerinde olduğunu gösterdiği bir sismik olay meydana geldi ifadesini kullanmıştı ilk yapmış olduğu o açıklamada. Başkent Caracas'ta bazı binaların çöktüğünü ifade etti ve Uluslararası Havalimanı'nın da tavanının çöktüğü ve tüm uçuşların iptal edildiği yine İçişleri Bakanı Cabello tarafından bildirildi. Artçı sarsıntı riski nedeniyle vatandaşlara evlerinde kalmamaları yönünde sık sık uyarılarda bulunuyor. Şu anda da Venezuela'dan gelen o canlı görüntüleri izliyoruz efendim. Yıkılan binaların enkazının üzerindeki ekiplerin kurtarma çalışmaları canlı olarak elimize ulaşıyor. Türkiye saatiyle 01'de ilk saat

0: sarsıntı meydana geldi. Ardından bundan 39 saniye sonra ikinci şiddetli sarsıntı yaşandı. Ard arda yaşanan o büyük depremler hem büyük paniğe yol açtı hem de birçok bölgede hasara yol açtı. Başkent Caracas'ta çöken binalar var ve o binalardaki çalışmalar da sürüyor. Şu an için can kaybı üzerine resmi makamlardan henüz bir açıklama gelmedi. Moron kentinin 16 kilometre güneybatısında olduğu ve büyüklüğünün de 7,5 olarak bildirildi, ölçüldüğü ifade ediliyor. Depremin ardından canlı gelen görüntülerde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği görülüyor. Venezuela'dan yeni bilgiler ulaştıkça aktarmayı da sürdürüyor olacak. Evet, ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da Türkiye ile ilgili çok önemli açıklamalar yaptı. Ankara'daki NATO zirvesine Başkan Erdoğan'a duyduğu saygıdan dolayı katılacağını söyledi. Trump Türkiye'ye yapılacak jet motoru ve F-35 savaş uçağı satışı ile ilgili de konuştu. Detaylara birlikte bakalım.
1: Erdoğan'a duyduğum saygıdan dolayı NATO zirvesine gidiyorum. NATO toplantısı Erdoğan tarafından Türkiye'de düzenlenmeseydi muhtemelen katılmazdım. Erdoğan harika bir lider, çok güçlü bir kişi, ordusu da harika.
2: ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile kameraların karşısına geçti. Gündeminde Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan vardı. Övgüleri ardı ardına sıraladı.
1: Erdoğan iyi bir insan, onu seviyorum. O benim arkadaşım. Erdoğan harika bir lider, çok güçlü bir kişi, ordusu da harika. Çoğu insan Türkiye'nin askeri gücünün ne kadar büyük olduğunu bilmiyor. Ben ABD'yi seviyorum, o Türkiye'yi seviyor ve harika bir iş çıkarıyor. Saygı duyulan bir adam, saygı duyulan bir lider. Erdoğan büyük bir lider ve çok güçlü bir kişi. Savaşa bulaşmadı.
2: Trump, NATO zirvesine Başkan Erdoğan'a olan saygısından dolayı katılacağını da söyledi.
1: Erdoğan beni aradı. Zirve Türkiye'de düzenleniyor. Burada olmalısın dedi. Başkaları isteseydi gitmezdim. Erdoğan'a duyduğum saygıdan dolayı NATO zirvesine gidiyorum. NATO toplantısı Erdoğan tarafından Türkiye'de düzenlenmeseydi muhtemelen katılmazdım.
2: Türkiye'ye F-35 ve jet motoru satışı konusunda olumlu mesaj da verdi.
1: Türkiye NATO'nun güçlü bir üyesi. Muhtemelen onu çok mutlu edecek bir şey yapacağım. Türkiye'ye büyük bir hediye paketiyle gideceğim.
2: Trump, İran savaşı hakkında da konuştu. Bir kez daha NATO ülkelerine sitem etti.
1: İran'la yürüttüğümüz müzakereler harika gidiyor. En önemli konulardan birinin tam ortasındayız. Ancak NATO konusunda hayal kırıklığına uğradık. Bu konuda hiç yardım ihtiyacımız yoktu. İran'ı zaten ilk haftada yerle bir ettik. Ama NATO ülkeleri yardım etmek isteriz deseydi hoş olurdu. Buna ihtiyacımız bile yoktu. Sadece hayal kırıklığına uğradım. Almanya, İngiltere, Fransa ve İtalya beni hayal kırıklığına uğrattı. Ben sadece NATO üyelerinin sadakatini istiyorum. Paralarına ihtiyacımız yok. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Dünyanın açık ara en güçlü ordusuna sahibiz.
0: İsrail basını ABD ile İran arasında değişen dengelerin Netanyahu yönetiminin diplomatik hamlelerini işlevsiz hale getirdiğini yazdı. The New York Times İsrail'in analizine göre Netanyahu'nun kullandığı baskı yöntemleri artık karşılık bulmuyor. Hatta katil lider uluslararası diplomasi arenasında da giderek yalnızlaşıyor.
1: Netanyahu ile ilişkiniz nasıl? İyi ama onun aklını biraz başında tutmamız lazım.
2: Orta Doğu'da başta Gazze olmak üzere on binlerce masum sivili katleden İsrail Başbakanı Netanyahu giderek yalnızlaşıyor. Ülkeler İsrail'e desteğini kesiyor, müttefikleri bile artık sert eleştiriler yöneltiyor. İsrail basını da güç kaybeden Netanyahu yönetiminin içinde olduğu bu durumun farkında. İsrail'in önde gelen gazetelerinden The Times of Israel bu durumu haberleştirdi. Tel Aviv-Washington hattında dengelerin tamamen değiştiğini yazdı. Haberde ABD Başkanı Trump'ın geçtiğimiz hafta sarf ettiği cümlelere yer verildi. Trump, ABD-İsrail ilişkileri

0: İlişkilerine ilişkin değerlendirmede bulunarak biz büyük ortağız oysa küçük ortak ifadelerini kullanmıştı. Gazeteye göre Trump, Netanyahu'nun artık siyasi bir kampanya yürütecek güce sahip olmadığını görüyor. Bunu kamuoyu önünde de hissettiriyor. Analizde dikkat çekilen bir diğer unsur da İsrail'in Amerikan kamuoyundaki değişimi oldu. The Times of Israel son kamuoyu araştırmalarına dayanarak İsrail'le ilgili olumlu görüşlerin son yıllarda ciddi biçimde gerilediğini vurguladı. Netanyahu'nun kişisel popülaritesinin de belirgin şekilde düştüğünü aktardı. İsrail kamuoyunda da İran anlaşmasına ilişkin ciddi rahatsızlık hakim. Kanal 12'nin anketine göre İsraillilerin %52'si Netanyahu'nun yaklaşımının ABD-İran anlaşmasında ülke çıkarlarına zarar verdiğini düşünüyor. The Times of Israel'ın analizine göre Netanyahu, İran konusunda geçmişte kullandığı siyasi araçların büyük bölümünü kaybetmiş durumda. ABD'de değişen siyasi dengeler, İsrail'e yönelik desteğin azalması ve Trump'ın baskın konumu sebebiyle İsrail Başbakanı Netanyahu'nun elindeki seçenekler giderek daralıyor.
1: Efendim, Gazze'de koca bir halk bombaların altında yaşam mücadelesi veriyor. İsrail ateşkese rağmen kenti vurmayı sürdürüyor. Soykırım ordusunun çadırları hedef alan son saldırısında biri çocuk en az iki kişi hayatını kaybetti. Harabeye dönen alanda eşyalarını kurtarmaya çalışan Filistinliler yakınlarına sarılıp gözyaşı döktü.
2: Harabe evler, yıkık dökük mahalleler, her gün bombalanan çadır kentler, taş üstünde taş kalmayan bir kent, işte burası Gazze. Filistinliler 10 Ekim 2025'te ilan edilen ateşkesle birlikte çatışmaların bittiğini düşünmüş, hayatlarını yeniden kurma hayaline kavuşmuşlardı. Ancak savaşın gölgesi Gazze'yi hiçbir zaman terk etmedi. Çünkü işgalci İsrail her geçen gün kenti bomba yağmuruna tutuyor. İsrail'in son saldırısı Han Yunus'ta yaşayan yerinden edinmiş Filistinlilerin çadırlarına yapıldı. Tel Aviv'e bağlı insansız hava araçlarının bölgeyi bomba yağmuruna tutması sonucu hayatını kaybedenler oldu. Ölenlerden biri çocuktu.
3: Herkesin tahliye edildiğini gördük. Çocuklarım hala çadırda uyuyordu. Çocukları bir anda kaptık. Yürüyemeyen, tekerlekli sandalyesi olan annemizi de aldık. Bilmiyorum, birkaç dakika içinde buradan ayrılır ayrılmaz burası bombalandı. Çok büyük bir patlamaydı. Burada iki çadır vardı ve çevremizde komşularımızın çadırları da hasar gördü.
2: Saldırının ardından önceden çadırın bulunduğu alanda koca bir delik kaldı. Evsiz kalan Gazzelilerden kimi geriye kalan eşyalarını kurtarmaya çalıştı. Kimi ise birbirlerine sarılarak acılarını gözyaşlarıyla paylaştı.
4: Ateşkes diye bir şey kesinlikle yok. Her gün suikastlar, katliamlar, saldırılar oluyor. Bu ateşkes sadece bir hile. Televizyon kanallarında geçici bir haber parçası. Sahada gerçek bir ateşkes yok. Her gün yerinden edilme yaşanıyor. Gece yarısı denize sürüldük ve gece yarısı hedef alındık.
2: İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana 73 binden fazla Gazzeli'yi katletti.
1: Ve siyasetteki gelişmelere bir bakalım. CHP yönetimi Özgür Özel'in kurultay çağrısına meydan okudu. Genel merkez kaynakları Özgür Özel ve arkadaşları gelsinler yarışalım. Madem arkalarında halk desteği var, üye desteği varsa zaten seçilirler dedi. İşte ayrıntılar.
5: Yürüyoruz. Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız. Hep beraber yürümeye var mısınız? Yürüyelim arkadaşlar.
2: Yürümekle yollar aşınmaz dedi, Özgür Özel'e rest çekti. CHP Genel Merkez Kaynakları Özgür Özel'in olağanüstü kurultay çağrısına rest çekti. Eylül'de başlayacak olağan kurultay sürecini hatırlatan kaynaklar, Özgür Özel ve arkadaşları gelsinler yarışalım, madem arkalarında halk desteği var, üye desteği varsa zaten seçilirler dedi. Gelin kongreleri yapalım, yarışalım, 4-5 ay daha sabredelim ama arkadaşların kayyum talepleri var ifadelerini kullandı.
6: Cumhuriyet Halk Partisi'nde olağan kurultay süreci Eylül ayı itibariyle başlayacak. Genel merkezde kongre takvimiyle ilgili çalışmalar sürüyor. İlçe ve il kongrelerini ne zaman yapılacağı ise önümüzdeki günlerde belli olacak.
7: Olağanüstü kurultay değil. Olağan kurultay. Ne kadar sürecek?
8: Olağan kurultayı yaparız yani. Ne kadar sürecek? En fazla 4-5 ay sürer.
7: 4-5 ay.

0: Tabii nereden bakarsa.
1: Partide yaşanan istifaları da değerlendiren kaynaklar, kimsenin partiden ayrılmasını istemeyiz, Özgür Özel'in ayrılması da partiye zarar verir ama ben bu arkadaşların başka bir siyasi yolculuğa çıkmak istediklerini düşünüyorum yorumunu yaptı.
2: Herkes de bilsin ki her olasılığa hazırız. Hani A planımız burada kalmak, B'de kalmak, C'de kalmak olsun ama bir yerde zurnanın zırt dediği yere gelince Z planı lazım.
3: Temmuz ayında bu konuda bir gelişme olabilir mi?
2: Olabilir.
1: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın istifasının yankıları da sürüyor. Genel Merkez Cemil Tugay'la istifa sürecinde temas sağladı. Tugay'ın İzmir İl Başkanı ataması ile ilgili benim fikrim alınmadı diyerek Genel Merkez'e tepki gösterdiği öğrenildi. Genel Merkez kaynakları kendisi muhtara verir gibi benim istediğim il başkanını görevlendireceksiniz dedi. Bu olmaz değerlendirmesinde bulundu. Ümit Dikbayır'ın istifası ile ilgili de yaptığı açıklamaya baktığımızda parti aidiyeti ile ilgili problemleri olduğu anlaşılıyor yorumu yapıldı.
4: CHP Yüksek Disiplin Kurulu bugün toplanıyor. Toplantıda ihracı istenen il başkanlarının tedbir kararına ilişkin itirazları değerlendiriliyor olacak. Peki yeni ihraççılar olur mu? Cevabı haberimizde.
0: Mutlak butlan kararında adı geçenler, para dağıtanlar, şunlar bunlar hepsini verdik disiplin kuruluna.
1: CHP Yüksek Disiplin Kurulu toplanacak. İhracı istenen il başkanlarının tedbir kararlarına itirazları görüşülecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlığa dönmesiyle birlikte arınma süreci de başladı. 9 milletvekili 3 belediye başkanının ardından aralarında Ankara ve İzmir'in de olduğu bazı il başkanları görevden alındı. Tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiler.
0: İfade verenler değişimciler. Parayı dağıttım diyenler onlar, gezenler onlar, ifade verenler onlar. Hakim de diyor ki burada olursa bu parayla pulla bu kurultayı satın alırsa ben de bunu iptal ediyorum diyor.
1: Daha önce 3'ü eski 6 il başkanı disipline sevk edilmiş, 5 il başkanı da görevden alınmıştı. Son MYK'da da Kayseri il başkanının ihracı istendi, Antalya il başkanı ise görevden alındı.
5: Kayseri il örgütünün disiplin kuruluyla beraber fesi ve il başkanının dolayısıyla fesi ve onun yerine mevcut il başkanımızın yerine Okan Marzuoğlu arkadaşımızın il başkanı olarak görevlendirildiği bir karar almış bulunuyoruz. Antalya ilimizi yönetimiyle beraber görevden almış bulunuyoruz. Onun yerine yine önceki dönem ilçe başkanlarımızdan Hasan Şahin'i il başkanı olarak atamış bulunuyoruz.
1: İl başkanları tedbir kararına itiraz etmişti. Yüksek Disiplin Kurulu itirazları değerlendirecek. YDK'nın bir sonraki toplantısındaysa MYK'nın ihraç talepleri karara bağlanacak.
4: Son yolsuzluk operasyonunda Adalar ve Silifke Belediye Başkanları rüşvet suçlamasıyla tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı her iki isim içinde görevden alma gerçekleştirdi. Bildiğiniz gibi Adalar Belediyesi'nde rüşvet konuşmaları dosyaya girmişti. Şimdi ise Büyükada'daki bir Rum Ortodoks Kilisesi'nden iskan ücreti adı altında yaklaşık 3 milyon lira alındığı iddiası gündemde. Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un ise bir konser organizasyonundan yine 3 milyon lira rüşvet aldığı ve paraların kolilerle taşındığı iddia edildi.
6: Gerçekten de hakkı da bu yani başkan.
7: En kötü 100. Bak en kötü o da olmaz, onu da kabul etmem.
8: Bugüne kadar 33 Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanına operasyon yaptılar. Şu anda 24 belediye başkanımız hapishanede tutuklu.
9: CHP'li 24 belediye başkanı rüşvet ve yolsuzluk soruşturmaları kapsamında tutuklu. Listeye son eklenen Adalar ve Silifke belediye başkanları da İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.
6: Ne zaman yazık etsem? Canavar gibi konuşuyorum.
7: En kötü 100. Bak en kötü o da olmaz, onu da kabul etmem.
9: Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'la yardımcısı Hüseyin Yılmaz'ın rüşvet pazarlığına ilişkin ses kayıtları tartışılırken bu kez belediyenin Rum Kilisesi'ni dahi haraca bağladığı iddiaları dosyaya girdi. Adalar Belediyesi'nin Büyükada'da bulunan Paniya Aya Dimitri Profiti İlya Rum Ortodoks Kilisesi'nden harçtan muaf olmasına rağmen iskan ücreti adı altında 3 milyon lira tahsil ettikleri öne sürüldü.
10: Cumhuriyet Halk Partisi'nin gördük ki DNA'larına, hatta şöyle söyleyeyim, kılcal damarlarına kadar yerleşmiş yozsu kültürünü sahiplenen bir kadro oluşmuş.
9: Silifke'de ise belediye başkanı Mustafa Turgut'un 2 yıl önceki bir konserden 3 milyon lira rüşvet aldığı iddiası gündemde. Rüşvet paralarının belediye logolu bardak kolilerinde taşındığı, hatta bir teslimat sırasında araçta belediye başkanı Turgut'un bulunduğu da. CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Haymana Belediye Başkanı Levent Koçsa aldığı kararın arka planına dair çarpıcı cümleler kurdu.
11: Çok farklı olaylar, çok farklı yaşanmışlıklar oldu, çok farklı birikmişlikler oldu. Gerçekten daha fazla devam edebilme durumumuz kalmadı.
12: Haymana Belediye Başkanımız, hoş geldiniz.
4: Efendim, öğrenci affı için artık çalışmalar tamamlandı. Teklif önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na verilecek. Teklifin tatile girmeden de yasalaşması planlanıyor.
1: Öğrenci affında sona gelindi. Teklif verilecek. Meclis tatile girmeden yasalaşması hedefleniyor.
13: Binlerce öğrencinin beklediği öğrenci affı için son nokta konuldu. Önümüzdeki günlerde teklifin meclis başkanlığına verilmesi bekleniyor.
1: Binlerce öğrencinin beklediği öğrenci affı için AK Parti çalışmasını tamamladı. Yasal düzenlemeye son şekli verildi. Düzenlemeden daha önceki af fırsatlarını kaçıran binlerce kişi yararlanabilecek. Düzenleme 2022 affından yararlanamayan, başvurmayan öğrencileri de kapsayacak. Terörle ağır disiplin suçunu gerektiren yüz kızartıcı suç işleyenler kapsam dışında kalacak. Bunun dışında bir kısıtlama olmadan yüz binlerce öğrenciye 2026-27 eğitim öğretim yılında okullarına dönme imkanı sağlanacak. Yapılan araştırmaya göre üniversiteden ilişiği kesilen öğrenci sayısı 1 milyonun üzerinde. 2022'de çıkan haftan sadece 40 bin öğrenci yararlanmıştı. Çıkacak olan haftan da yaklaşık 300 bin kişinin yararlanacağı tahmin ediliyor.
4: İkinci el otomobil satışları son 2 yılın en düşük seviyesini Mayıs ayında gördü. Peki satışlar neden düştü? İkinci el araç almak için doğru zaman mı? Ayrıntılar için haberimizi izleyelim.
1: İkinci el otomobil piyasasında satışlar azaldı. En büyük etkenlerden biri de sıfır araç kampanyaları.
14: Otomotiv sektöründe özellikle ikinci el araçlardaki satış oranı gitgide azaldı ve son 2 yılın en düşük seviyesine geriledi. Peki otomotiv sektöründeki bu gerileme daha ne kadar devam edecek? Yıl sonuna kadar araç satışlarında artış olacak mı? İşin uzmanı cevaplayacak.
1: Otomotiv uzmanı Göksel Erkoyuncu piyasadaki durgunluğun sebeplerini sıraladı.
15: Özellikle sıfır araç kampanyalarının fiyatlardaki ciddi düşüşleri ve finans imkanları tabii ki ikinci ele doğal olarak sirayet ediyor. Özellikle sıfır araç kampanyadaki rakamlar da ortaya çıkınca buradaki rakamların bu kadar para verdikten sonra gelip sıfırını alırım gibi düşüncesinde çok büyük etkisi var. Tabii kredi faizlerinin yüksek olması, BDDK'nın dezenflasyon süreciyle etkili olarak tabii ki bu kredi ulaşımının da daha az olması buradaki satış rakamlarını ciddi manada etkiliyor. Çünkü şu an 2 milyon üzerinde bir araç satın almak isterseniz burada bir kredi kullanma imkanınız yok.
1: Peki ikinci el piyasasında beklentin ne? Satışlar önümüzdeki günlerde artar mı?
15: Mayıs ayında ana majör konu takvim etkisi. Yani oradaki iş gününün çok büyük etkisi var. Onu çok birebir piyasaya bir done olarak tutmak çok doğru değil. Çünkü iş gücü, iş günü sayısı çok azdı açıkçası. Ama yıl sonunda ki önümüzdeki günlerde yazda gerçi Temmuz ve Ağustos aylarında ciddi satış rakamları beklemiyoruz ama özellikle tatil bitiminde piyasa normal rayicine döner diye bekliyoruz.
4: Kuyumcu vitrinlerinde ışıl ışıl parlayan taşlar artık belli sınıflara ayrılacak ve öyle satılacak. Nedeni tüketicinin yaşadığı yanılgının önüne geçmek. Çünkü o taşlar arasında gerçek olanlar gibi sentetik, yani laboratuvar ortamında üretilenler de var ve artık ürünler üzerindeki sertifika ya da etikette bu bilginin olması zorunlu.
16: Bu sentetik taş, bu da gerçek pırlanta. laboratuvarda olan taşları pırlanta diye böyle müşterilerden duyuyoruz. Üzülüyoruz tabii.

0: Görünüşü aynı ama değeri de hikayesi de farklı.
1: O zaman ben 75 bin TL vermiştim herhalde. Ama halbuki onun piyasa değeri maksimum 10-15 bin liraymış. Hani bu kadar uçuk farkı yani beni bayağı zarara uğratmıştı.
0: Yıllardır değerli taş almak isteyenlerin kafasını karıştıran sorular vardı. Acaba alacağımız taş doğal mı yoksa laboratuvar ortamında üretilmiş sentetik taş mı? İşte yeni gelen düzenlemeyle birlikte bu kafa karışıklığı sona eriyor.
2: Biz de bugün bilgisini aldık. Sentetik taşlar, atomize taşlar, laboratuvarda olan taşlar hepsini vitrinlere koyduğunuz zaman yazı yazıp işte bunlar sentetik taşlar, bunlar pırlanta. Yani müşteriler de bilsin ne aldığını.
3: Eğer ürünün kendine ait bir etiketi olması güzel bir şey.
0: Önümüzde iki tane su yolu seti var. Biri laboratuvar ortamında üretilmiş sentetik taş, diğeri ise doğal pırlanta taşı. Yani baktığınızda anlamanız mümkün değil. İşte bunun önüne geçebilmek için tıpkı pırlantadaki gibi bir etiket sistemi gelecek. Yani işte bu su yolu setinin önünde laboratuvar ortamında üretilmiş sentetik taş yazısı yer alacak.
2: Bu sentetik bir su yolu 25 gram çarpı 5 lirinde 125 bin liralık olan bir set şu. Bu sette hemen hemen 700-800 bin lira. Pırlanta ile sentetik arasında çok büyük fark var.
1: Daha önce de ben pırlanta almıştım bir yerden. Bir de gösterdim. Fiyat almak için söylemişim kendisine. İşte o da sahte olduğunu söyleyince ben de şok geçirmiştim. Hani böyle bir problem yaşamıştım.
0: Bu laboratuvar ortamında.
1: Aynen.
0: Laboratuvar ortamında üretilen taşları doğal taşlardan ayıran sadece etiketi olmayacak. Vitrinde de ayrı bir alanda sergilenecekler. Yeni gelen düzenlemeyle birlikte artık müşteriler de dolandırılmamış olacaklar.
2: Tabii ki müşteriler için daha iyi, halk için daha iyi olacak. Sonuçta ne alıp ne verdiklerini bilecekler.
4: Efendim, İstanbul'daki park sorununun kronik hale geldiğini gösteren çok çarpıcı bir haber var şimdi sırada. Gazi Osman Paşa ve Bayram Paşa'nın tam ortasındaki bir caddede yer alan sola dönüş cebi park yerine dönmüş durumda. Şeridi kapatanların ise bahanesi aynı. Nereye bırakalım?
5: Bak şimdi saçmalamadım. Aynısını şu arkadaş da yaşıyor şu anda. Bak burada sola dönüş var. Değil mi? Abicim, park etmeyeceksen eğer bekleme, bunlar park etmiş. O yüzden video çekiyorum şu an. Ceza yazdıracağım bunlara.
6: Kaldırımlar, yaya geçitleri, hatta sokak ortası İstanbullu boş bulduğu yere aracını park ediyor. Kuralları hiçe sayanlar her geçen gün yeni yerler keşfediyor.
7: Burası Gazi Osman Paşa ve Bayram Paşa'nın tam ortasında bulunan eski Edirne asfaltı yolu. Sağ tarafımdaki alan aslında sola dönmek isteyen araçlar için bir şerit, ancak burada duran araçların hiçbiri sola dönmek için beklemiyor. Aksine buraya park etmiş ve gitmiş durumdalar. Neden arabamızı bir şeride park ettik?
8: Şeride?
7: Burası sola dönüş şeridi.
8: Yükleme yapıp çıkacağım zaten. Burada başka türlü bir şansımız yok zaten. Şimdi ben nereye bırakacağım? Kaldırıma bıraksam orası vatandaşın yol geçme yeri, hakkı.
7: Ama burası araçların sola dönme şeridi.
8: O zaman bana bir alternatif sunacaksınız. Ben bu alternatife göre hareket etmek zorunda kalacağım.
9: Yani hiç geçemiyoruz şu an. Yani sürekli problem çıkıyor. Vurunca da bu sefer diyorlar bizim arabamıza vurduk. Milletin malı altın oluyor.
10: Gideceğimiz yere ulaşamıyoruz. Yolcuları yetiştiremiyoruz.
11: İstanbul normaldir. Fatih'te vesaire kaldırımları bile işgal ediyorlar. Yani ben de ediyorum şahsen.
7: Bu da normal yani.
11: Normal. Benim 13 tane hatalı park cezam var.
6: Kimi zaman park halindeki araçlar dönüş sırasında zannediliyor. Arkasında dakikalarca bekleniliyor.
7: Sola dönecek zannediyorum ama ama sonradan alıştım buraya. Bu güzergahı çok kullanıyorum çünkü.
5: Abicim, park etmeyeceksen eğer bekleme, bunlar park etmiş. O yüzden video çekiyorum şu an. Ceza yazdıracağım bunlara.
7: Bölgenin esnafı da, bu yolu sık kullananlar da, şeride park edenleri defalarca kez şikayet ettiler. Ancak kesilen cezalar park etmelerine engel olmadı.
12: Korna bastım, insanları rahatsız ettim, insanlarla tartıştık. O kadar yani, bir şey yapamıyoruz ki.
13: Gerekli cezaları yazıyorlar ama bilmeyen çekiyor, bilen çekiyor. Bu şekilde.
7: Bu bitmiyor yani.
13: Bitmiyor.
4: Faili meçhul dosyaların yeniden açılmaya başlaması bazı tartışmalı olayları da yeniden gündeme getirdi. 2021'de Ankara'da yalnız yaşadığı evinde hayatını kaybeden Ceren Ünal'ın ölümü de onlardan biri. Ceren'in annesi de kızının cinayete kurban gittiğini savunuyor. Dosyada pek

0: Çok eksiklik olduğunu öne süren acılı anne, dosyanın yeniden ele alınması gerektiği görüşünde.
1: Benim çocuğum o kadar hayat doluydu ki, öyle büyük hayalleri vardı ki.
2: 5 yıldır yüreğinde hiç sönmeyen bir yangın ve aklında yanıtını aradığı tek bir soru var. Canından çok sevdiği kızı Ceren intihar mı etti yoksa cinayete mi kurban gitti?
1: Kimse bana benim çocuğumun intihar ettiğini söyleyemez. Benim çocuğum katledildi ve intihar verildi. Ben çocuğumu kendim yıkadım ya. Boyunda kırık yok.
3: Takvimler 2021 yılının Eylül ayını gösteriyordu. İddiaya göre ailesi 24 yaşındaki Ceren Ünal'dan haber alamayınca endişelendi, polise haber verdi. Ceren Ünal'ın yalnız yaşadığı eve gelen ekipler o korkunç manzarayla karşılaştı.
1: Saç boyuyor, yemek yapıyor, alışveriş yapıyor, ertesi gün için plan yapıyor. Bir anne için evladının o hallerini görmek kolay değil.
2: Evinde ölü bulunan Ceren Ünal'ın 11 ay süren soruşturmasının ardından intihar ettiği söylendi. Ama
1: 11 ay otopsi raporunu bekledik. Dosya direkt takipsizlik aldı. Hiçbir şey araştırılmadı. Benim çocuğum o gün markete gitmiş, alışveriş yapmış, gelmiş, yemek yapmış. Ertesi gün için konser planı yapıyorlar bir arkadaşıyla.
3: Kızının kendi rızasıyla hayatına son vermesinin mümkün olmadığını iddia eden anne Yurda Güldoğan dosyada eksik hususların olduğunu savunuyor.
1: Kamera kayıtları alınmadı, HTS kayıtlarına bakılmadı, telefon incelemesi yapılmadı, çocuğumun tırnağında erkek DNA'sına rastlandı.
3: Biricik evladını kaybetmesinin üzerinden neredeyse 5 yıl geçti ama acısı hala ilk günkü gibi taze. Ceren'den geriye yaptığı tabloları ve kedisi Latte kaldı. Annesi kızının hatıralarına gözü gibi bakıyor.
1: Ceren'imin tek hatırası bana bu. Çok güzel tablolar çiziyorduk.
2: Son günlerde peş peşe açılan faili meçhul cinayet dosyalarının ardından acılı anne Yurda Güldoğan'ın tek isteği var. O da Ceren Ünal'ın dosyasının yeniden açılması.
1: Dosyasının tekrardan açılıp incelenmesini talep ediyorum. Benim çocuğum ölmedi, öldürüldü.
0: Efendim, Rize'de 3 kız arkadaşın gezisi faciayla sonlandı. Zincirleme kazada hurdaya dönen otomobilden maalesef 3'ünün de cansız bedeni çıktı. Onlardan geriye ise sosyal medyada paylaştıkları mutlu anlar kaldı.
4: O arabalar ne oldu ya?
5: Araç mı yandı ya?
2: Gezmeye diye yola çıktılar, geriye yürek dağlayan bir haber bıraktılar.
5: Buradan oraya mı geçmiş araba?
6: Hiç bilmiyoruz.
2: Rize'de 2 otomobille bir minibüsün karıştığı kaza 3 aileyi yasa boğdu.
5: İçinde var mı millet acaba?
4: Var ya.
2: Alevlere teslim olan otomobildeki Selinay Saral, Nilay Bilgin ve Gamze Saklı hayatını kaybetti. Genç yaştaki 3 arkadaşın hayalleri o gece aynı araçta söndü. Umutla çıktıkları yol acıyla son buldu.
7: Feci kaza, araba yandı, kül oldu.
2: Onlardan geriye sosyal medyada paylaştıkları son mutlu anılar ve beraber çektirdikleri fotoğraflar kaldı.
0: İstanbul Fatih'te kontrolden çıkan otomobil kaldırımı aşarak bir parfümeriye daldı. Kazada sürücü başından yaralandı.
8: Kontrolden çıkan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi. Görüntüler İstanbul Fatih'ten. Fevzi Paşa Caddesi'nde seyreden otomobilin sürücüsü bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaldırıma savrulan otomobil bir parfümeriye girdi. İş yerinin cam olan ön cephesi tamamen yıkıldı, duvarlarında çatlaklar oluştu. Parfümerinin bitişiğindeki erkek giyim mağazası da hasar gördü. Kazada otomobilin sürücüsü başından yaralandı.
0: Bitlis'te şiddetli rüzgarla birlikte oluşan hortum çatıları uçurdu. Birçok binada hasar oluştu. Yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
8: Önce şiddetli rüzgar, ardından hortum geldi. Çatı parçaları havada uçuştu. Bitlis'in Ahlat ilçesinde gündüz saatlerinde etkili olan rüzgar yerini hortuma bıraktı. Erkizan mahallesindeki binaların sac ve ahşap çatıları yerinden söküldü.
9: Trafikte seyir halindeydim. Bir anda bir dolu yağışı, devamında hortum, gökyüzü çatı parçaları, ahşap parçalar ve toz bulutuyla kaplandı. Hemen aracımı sağa çektim. Gökyüzündeki parçalar araca zarar vermesin diye o anı görüntüledim.
8: Yere düşen çatı parçaları korku dolu anlar yaşattı. Mahallede güvenlik tedbirleri alındı, sokaklar boşaltıldı. Hortum bir süre sonra etkisini kaybetti, herkes rahat bir nefes aldı.
10: Yağan yağmurdan sonra 2 dakika oluşan bir hortumdan dolayı binalarda, çarşımız binada başta olmak üzere kaç binada hasar tespit edildi.
8: Sokaklar temizlendi, hasar tespitine başlandı.
0: Haziran skolyoz farkındalık ayı. Özellikle çocuklarda görülen skolyoz erken teşhis edildiğinde başarıyla tedavi edilebiliyor. Çocukların şikayetlerinin göz ardı edilmemesi de bu konuda çok önemli.
11: Çocuklarını ihmal etmesinler. Sürekli gözler üstünde olsun diyelim. Ben biraz geç fark ettim galiba.
12: Skolyoz sessizce ilerliyor, çocukların verdiği küçük sinyalleri fark etmek geleceğini değiştirebiliyor.
11: Sürekli sağ kulunç bölgesinde bir ağrı olduğunu söylüyordu. Bir iki ay falan devam etti, skolyoz olduğunu öğrendik. Ama o eğriliği görünce röntgende insan korkuyor yani.
3: Skolyoz, omurganın bir yöne eğrilmesiyle meydana gelen ve çoğunlukla gelişim çağındaki çocukları etkileyen önemli bir sağlık sorunu. Peki buna sebep ne?
13: Bunun altında bilmediğimiz genetik hastalıklar var. Daha tam tanısı netleşmemiş, genetik kromozu bulunamamış genetik bir hastalık var. Türkiye'de ergen ve çocuklarda %2 ile 3 civarı görülmektedir. Ailelerin çocuklara baktığında, önden baktığında omuz asimetrisi görülmesi, sırtından baktığımızda ise kürek kemiğinin asimetrik olması veya bel kemiğinde bir asimetri olması bunu bize düşündürebilir.
12: Her omurga eğriliği aynı seyri göstermiyor. Bazı çocuklarda takip yeterli olurken bazılarında korse tedavisi ya da cerrahi müdahale gerekebiliyor.
13: Genel olarak yaklaşımımız 45-50 derece üzerindeki eğriliklerde biz cerrahi planlıyoruz. Eğer cerrahi sınırın altındaysa yani 45 derece 40 derecenin altındaysa ve büyümesi devam ediyorsa bu çocukların genellikle korse tedavisi uyguluyoruz. 20 derecenin altındaki çocukları izlem egzersizleri tedavi ederken takip ederken 20-40-45 derece arası eğriliklerde korseleme daha etkili bir tedavi yöntemi.
12: Gelişen teknolojiyle birlikte skolyoz tedavisinde yüz güldüren sonuçlar alınabiliyor. Ailelerin bilinçli yaklaşımı ve zamanında teşhisi belirleyici rol oynuyor.
3: Skolyozun erken dönemde fark edilmesi tedavinin başarı oranını doğrudan etkiliyor. Bu nedenle özellikle gelişim çağındaki çocukların düzenli sağlık kontrollerinin aksatılmaması konusunda uzmanlar aileleri uyarıyor.
13: Erken teşhis aslında en önemli kısmı. Çünkü geciktiğinde bunlar ameliyat gerektiren, ciddi büyük ameliyatlar gerektiren bir deformiteye sebep olurlar. Dolayısıyla erken teşhis en önemli basamağı oluşturur. Erken teşhis ettiğimizde de daha basit tedaviler, egzersizler, korselerle tedavi ederken geciktiğinde ciddi büyük cerrahiler gerekmekte.
11: Dikkate alsınlar çocuklarını. Bir yerim ağrıyor deyince gerçekten inansınlar. Bu süreçte de güçlü olsunlar. Ameliyat gerekiyor diyorlarsa İnanıp güvensinler, ameliyatlarını ettirsinler.
3: Metincan, operasyonlu oldun. Çok güzel, çok başarılı bir operasyon geçirdin. Peki bu operasyondan sonra dönünce artık memleketine ilk yapacağın şey ne olacak?
14: Gezmek. Evet, gezeceğim. Denize gireceğim. Ondan sonra çalışacağım. Çalışamıyordum zaten ağrılarımdan dolayı. Artık işte her şeyi yapacağım.
0: Efem Amasya'nın bin yıllık hafızası usta ellerde yeniden hayat buldu. Türk tarihine yön veren önemli kişiliklerin kıyafetleri aslında uygun şekilde yeniden tasarlandı. Aylar süren titiz çalışmanın ardından hazırlanan bu eserler geçmişle bugün arasında adeta bir köprü kuruyor.
12: Geçmişin izleri kumaşlara işlendi. Tarihin kahramanları yeniden canlandı.
15: Amasya Olgunlaşma Enstitüsü örnek bir projeye imza attı. Geçmişin izlerini, o dönemde giyinen kıyafetleri günümüze taşıdı.

0: İşte Akşemseddin'in giydiği kıyafet. Bunun yanı sıra yine Yıldırım Beyazıt'ın ve birçok padişahın, tabii bunun yanı sıra Cumhuriyet döneminde, Osmanlı'nın son döneminde Mustafa Kemal Paşa başta olmak üzere birçok askerimizin giydiği kıyafetleri günümüze uyarladı ve bu projeyle birlikte geçmişin izlerini günümüze taşımış oldu.
1: Bizim 8500 yıllık bir tarihimiz var Amasya olarak, biliyorsunuz. Olgunlaşma Enstitüsü olarak da kültürel özelliklerimizi ve tarihimizi de ön plana çıkartmak gibi bir gayemiz ve amacımız var. Bu doğrultuda Amasya'mızın fethinden milli mücadele dönemine kadar olan tarihsel serüvenini kıyafetler eşliğinde sunmak istedik. Ve o doğrultuda da Amasya'nın fethi tarihinden itibaren başlamak üzere Selçuklular, Osmanlılar ve milli mücadele dönemi danışmentler dahil olmak üzere bütün kıyafetleri arkadaşlarımız giyim atölyesinde tertiplediler.
2: Her bir detayın özenle işlendiği kostümler, aylar süren emeğin ürünü.
3: Kostümlerimiz 3-4 ay sürdü. Kimi zaman gece geldik, kimi zaman hafta sonu geldik, ilmek ilmek işledik. Tarihimizin bize verdiği bu güzel mirası güzel bir şekilde dikip günümüzdeki gençlere sunduk.
0: Yine bu proje kapsamında Amasya'yı Türk yurdu yapan danışmentli komutan İltekin Gazi'nin o dönemde giydiği o kaftanı, kıyafeti de yine buradaki vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.
4: Yaparken zaten çok heyecanlandım. Çünkü Amasya'yı ilk yurt yapan komutan. O yüzden yaparken hem gurur duydum hem de yapım aşamasında İltekin Gazi'yi daha çok tanıma fırsatım olduğu için ve günümüze uyarladığımız için de çok mutlu oldum. Olgunlaşmada böyle fırsatlar elimize geçiyor. Tarihi komutanlarımızı yapım aşamasına getirip ortaya koymak bizim için gerçekten onur verici.
2: Amasya'nın köklü geçmişinden izler taşıyan kıyafetler ziyaretçilerini zamanda kısa bir yolculuğa çıkarıyor.
5: Efendim, Konya'nın Kulu ilçesinin nüfusu 50 bin civarında, ancak ilçenin nüfusu yaz aylarında gurbetçilerin bölgeye gitmesiyle birlikte 150 bine kadar çıkıyor. Ekibimiz Kulu'ya gitti, hem gurbetçiler hem de ilçe halkıyla görüştü.
6: Biz gezmeye geliyoruz, bir evimiz var, evet. Yurdumuz, sıla özlemi var.
7: Evet. Kaç kalacaksınız?
6: 3 hafta buradayız. Evet.
7: Yazın burada nüfus çok kalabalık oluyor değil mi?
6: Evet, İsveçliler geliyorlar.
7: İsveçliler gelince.
6: Evet, evet. Zaten ben her yerde söylüyorum. Diyorum 100 bin kurulu var İsveçli diyorum.
2: Kilometrelerce yol kat edip memleketlerine gidiyorlar. Hasret gideriyor, akraba ziyareti yapıyorlar. Konya'nın Kulu ilçesinden birçok kişi zamanında başta İskandinav ülkeleri olmak üzere birçok ülkeye göç etmiş. Gurbetçiler yaz aylarında özlem duydukları baba ocaklarına dönüyor. 50 bin kişinin yaşadığı ilçenin nüfusu yazın neredeyse 3 katına çıkıyor.
8: Kulu'dan göç Avrupa'ya 1950'lerde başladı. 50. yıl anıları diye bir belgesel de çekilmişti Kulu hakkında. Şu an bizim nüfusumuz 40-50 bin köylerimizle beraber, ama bugünlerde özellikle İsveç, İskandinav bölgesinden 45-50 bin sadece Kuluların yaşadığı bir memleket olması dolayısıyla nüfusumuz 90-100-120 binleri bulacak bir hafta 10 güne kadar.
7: Türkiye'de gurbette en çok gurbetçisi olan ilçelerden birisi Kulu. Gurbetçiler yavaş yavaş dönmeye başladı. Fakat 10 gün sonra buradaki gurbetçi sayısı 100 bini aşacak.
9: Yani babam gitmişti 1966'dan. Tekrar 69'a gitti. 72'de bizi götürdü. Yani çocuktuk yani.
10: Tabii yazı güzel oldu yani. Güneş var, cıvıl cıvıl her taraf.
7: Özlüyor musunuz memleketi?
10: Burayı mı? Gelince özlüyorum ama bir müddet sonra da orayı özlüyorum.
7: Öyle mi?
10: Aynen. Tabii ki özlüyorum. Memleketim tabii ki.
7: Değil mi?
2: Gurbetçiler ilçe ekonomisine de ciddi katkı sağlıyor.
8: Düğün oranımız yazın özellikle çok. Sıla-i Rahim, ziyaret. Düğünlerimiz önce cuma günü başlıyordu, 3 gün sürüyordu. Genelde düğün salonlarında. Aylık ortalama 50-60 düğünün olduğu bir sezon geçiriyoruz.
7: Kulu esnafı gurbetçiler için hazırlıklarını sürdürüyor. Gurbetçilerin en çok aldığı ürünlerden birisi ise gelinlikçi dükkanlarındaki malzemeler. Gelinlikçi dükkanları rengarenk.
11: Elhamdülillah örf, aline ve geleneklerimize sahip çıkıyoruz.

0: yaptığımızı gösteriyor biraz da.
1: Evet.
0: Elhamdülillah geliyorlar, sağ olsunlar. Buradan alışverişlerini yapıyorlar. Düğünlerini burada yapıyorlar. Eşlerini, dostlarını ziyaret edip tekrardan memleketlerine
1: ne
0: dönüyorlar.
1: Ne kadar sürer burada gurbetçi yoğunluk?
0: 6. ayın 25'i gibi buraya gelmeye başlıyorlar. 8. ayın 10'una kadar tam olarak yoğunluk devam ediyor.
2: Gurbetten sılaya gelen gurbetçiler yaklaşık olarak 3 ay boyunca Kulu'da kalıyor. Kulu ekonomisine katkıları ise 10 milyar TL'yi buluyor.
3: Ya zaten yavaş yavaş gelmeye başladılar. Şu anda yarısı geldi. Geri kalan da bir hafta içinde geliyor.
4: Duyduklarımız kadarıyla söyleyeyim mi? Alanya ekonomisiyle, Alanya'nın turizm ekonomisiyle başa baş gidiyor diye söyleyebilirim yani.
5: Gönderdiğimiz oluyor. Yurt dışına kadar gidiyor.
1: Hangi ülkeleri gönderiyorsunuz?
5: Hani genellikle İsveç buranın yoğunluğu. Hani gurbetçiler zaten bir 10 gün sonra gelirler hepsi.
1: Evet.
5: Hani bir yoğunluk olur burası.
6: Efendim, Hatay'da yaşayan Kültür Bakanlığı İpek Dokuma Devlet Sanatçısı Tülay Genç, Ankara'daki Altınköy Açık Hava Müzesi'nin sanat atölyesinde başkentlilerle buluştu. Tam 17 yıldır İpek böceği kozalarından kolyeler, taçlar ve dekoratif ürünler yapan 54 yaşındaki Tülay Genç, sanatının inceliklerini A Haber'e anlattı. Şimdi izleyeceğiz ve Ajans Yeni Günü burada noktalayacağız.

0: Adım Tülay Genç. Hatay Defne'den geliyorum. Defne Belediyesi'nde kültür ve sosyal işlerinde çalışıyorum. Aynı zamanda Kültür Bakanlığı İpek Dokuma Sanatçısıyım.
1: İpek böceklerinin kozalarından yararlanılarak yapılan büyük bir sabır ve el emeği gerektiren geleneksel bir sanat onunki.
0: Severek yaptığınız bir iş hayatınıza renk katar. Ben renklerle oynuyorum ama hayatıma gerçekten büyük bir renk kattı. Her saatte ya ipek böceği yetiştiriyorum, ya dokuma yapıyorum, ya boyama yapıyorum.
1: Hatay'da yaşayan Kültür Bakanlığı İpek Dokuma Devlet Sanatçısı Tülay Genç, Ankara'daki Altınköy Açık Hava Müzesi'nin sanat atölyesinde başkentlilerle buluştu.
0: Defne Koza Evi diye bir sayfamız var. Orada ipek böceğinin nasıl beslendiğini...
1: Tam 17 yıldır ipek böceği kozalarından kolyeler, taçlar ve dekoratif ürünler yapan 54 yaşındaki Tülay Genç, sanatının inceliklerini A Haber'e anlattı.
2: Bir zamanlar sadece ipek üretiminde kullanılan işte bu kozalardan şimdilerde birçok takı toka yapılıyor. Peki nasıl mı? Bu süreci beraber izleyelim.
0: Şekil veriyoruz. İster sivri, ister yuvarlak veya gelincik yapmak istiyorsanız, papatya yapmak istiyorsanız ona göre kesmeniz gerekiyor. Bunun eğitimini hiç almadım. Kendi kendime bunu nasıl yapabilirim, nasıl şekillendirebilirim? Boş bir zamanım olduğu zaman bunlarla böyle şekilde uğraşıyorum. Eğer boyayacaksam ısırgan otu, şalgam suyu, kahve suyu, bunlara batırdığınız zaman asla renkler gitmez. Nar suyu, ceviz suyu, bunları ben hiç ziyan etmem. Hep saklarım, kaynatıp kenara koyarım. Kısa sürede Kültür Bakanlığı sanatçısı oldum. Türkiye'nin her yerinde Hatay'ı temsil ettim. Yurt dışında da çok temsil ettim. Şimdi üçüncü defa İspanya Kanarya Adaları'na gidiyorum. Orada 278 ülkeden 4 ülkenin bayrağı dalgalandı geçen sene ve bir tanesi de Türkiye'ydi. İpek böceğini yılda bir defa sadece besleyebiliriz Nisan ayında. Her şeyi eski usulüne göre yapıyoruz. İpek böceklerini uyandırdığımız zaman ya koltuk altımızda ya da göğsümüzde koyduğumuz zaman çok daha hızlı uyanıyorlar. Sonra kendi tercihleri olan ya kendini içine hapseder ölürler ya da kelebeğe dönüşüp çiftleşip yumurtalarını bırakır. Her bir ipek böceğimiz 60-70 tane yumurta bırakır. Ondan sonra o süreç bittikten sonra yumurtaları alır dolaba koyarız. Dolapta tuttuğumuz yıl içerisinde onlar canlı kalır. Hangi yıl 4, 5, 10, 20 yıl dolapta bırakırsanız onlar canlı ve uyuyan yumurtadır. İpek böceğini baştan sona kadar çocuklarımıza aktarıp ipek böceğini hediye ediyoruz, besliyorlar, dokunuyorlar, anlatıyoruz. Dokumalarımız, boyalarımız, her şeyimizi çocuklarımıza anlatarak gönderiyoruz. Ondan sonra en büyük keyfim Ankara'ya mesela 3 kişiye verdim, buraya okula gönderdim. Onlar da bize böyle resimliyorlar, videoluyorlar, kozalarını, o evreleri görüyorlar ya. O benim dünyadaki en büyük mutluluğum. Çünkü o çocuklar o evreleri gördüğü zaman kendi kültürümüzü, kendi geleneklerimizi öğreniyor.
3: Burada Tülay ablamız sağ olsun bize ipek böceğinin hayatını ve döngüsünü anlattı. Ördükleri kozaların başka şeylerde kullanılması gerçekten çok güzel.
4: Burada çok güzel şeyler öğrendim. Özellikle takı toka yapıldığını öğrendim.
5: Hayvanlara ilgim olduğu için bu konu çok ilgimi çekti. Böyle takı toka yapılması çok hoşuma gitti.
0: Bütün kadınlara seslenmek istiyorum. Lütfen etrafınızdaki kursları önemseyin. Hangisi size uyuyorsa yapın. Ve ben bir kurs sonucu buralara kadar tırmandım, geldim. Eskiden bir şey alacağım zaman, bir şey yapacağım zaman çok düşünürdüm. 3 defa düşünürdüm bir şey alabileyim diye. Şu an kendimi çok güçlü hissediyorum.

Saatlerimiz 6'yı gösteriyor. Haber ekranlarında 3 saat boyunca Türkiye ve dünyadan tüm sıcak gelişmelerle Sabah Ajansı'na karşınızda olacağız. Bir son dakika sıcak bir gelişmeyle başlayacağız. Güney Amerika'da Venezuela'yı 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem vurdu. İki depremin arasında yalnızca 39 saniye var. Şu ana kadar ölü sayısı belli değil. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen ilk açıklamalarda ölü sayısının 10.000'in üzerinde olabileceği tahmin ediliyor. Deprem anlarına ilişkin farklı görüntüler. Başkent Caracas'tan gelen görüntüleri ekranlara getiriyoruz. Çok katlı binaların neredeyse tamamının yerle bir olduğu bir tablo var. Şu an itibariyle başkent Caracas'ta dumanlar yükseliyor kentin dört bir yanında. Venezuela için alışılageldik bir tablo değil. En son 100 yıldan daha uzun bir süre önce bölgede bu büyüklükte bir deprem meydana gelmişti. Önce 7,2 ardından 7,5 büyüklüğünde iki deprem ardı yaşandı. Bu görüntü ise belki de deprem anına ilişkin en çok konuşulacak anlardan biri. Depremin başladığı andan bitişine kadar kayıtlardaydı kameralar. Bir beyzbol maçı sırasında yaşanan o depremin başladığı an, işte sarsıntının büyüklüğünde ekranlara getiriyoruz. Oyuncuların panikle koştuğu anlar. Bir başka görüntüde ise başkent Caracas'ta yer alan uluslararası havalimanından yer alan görüntüye ekranlara getireceğiz. O görüntüde de işte havalimanının bir kısmının yıkıldığı, elektriklerin kesildiği, insanların panikle etrafa koştuğu o anlara bakıyoruz. 10 bine yakın kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor ama bu sayının daha da üzerine çıkma ihtimali var. Ülkede olağanüstü hal ilan edildi. Tabii ki Venezuela'nın komşu ülkeleri acil durum ilan ettiler. Yardım çağrıları var. Hepsini ekranlara getireceğiz ama bir yandan da şu an itibariyle arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor. Canlı görüntüleri de ekranlara getirelim. Çok sayıda bina yerle bir olmuş durumda. Az önce de ekranlara getirdiğimiz gibi özellikle başkent Caracas'ta çok katlı yüksek binalar var. O yüksek binalarda, otellerde de bina çökmeler yaşandı. Bu yüzden kurtarma ekipleri zamana karşı bir yarış verirken şu dakikaları itibariyle tabii ki o depremin boyutu ya da depremin neden olmuş olduğu can kaybına ilişkin net rakamları söylemek henüz mümkün değil. Rakamlar telaffuz ediliyor, farklı tahminler var ama bunlar Amerika Birleşik Devletleri tarafından gelen açıklamalar. Venezuela'dan henüz resmi bir can kaybına ilişkin açıklama yok ama titiz bir çalışma yapılıyor zamana karşı. Ne yazık ki biz bu görüntüleri görmeye çok alışkınız. Ülkemizde de yaşanan pek çok deprem sonrasında işte o zamana karşı verilen mücadelede ekranlara getirdiğimiz o anlar, bir saniyelik bir sessizlik belki de bir kişinin kurtarılmasını sağlayacak önemli anlar olarak da kayıtlara geçecek. Canlı görüntülere bakıyoruz. Venezuela'nın başkenti Caracas'tan gelen görüntüler ama sadece Caracas'tan değil Venezuela

0: ve detayları konuşacağız. Venezuela'nın komşusu Kolombiya'ya gideceğiz. Deprem yakından takip ediliyor. Anadolu Ajansı muhabiri Sinan Doğan bizlerle birlikte olacak. Sinan, kolaylıklar dilerim. Öncelikle geçmiş olsun. Nedir şu an itibariyle son bilgiler?
1: Teşekkür ederim. Bu iki büyük depremden Kolombiya'da çok ciddi etkilendi. Özellikle kuzey kesimlerindeki sahil kentleri, hatta Bogota'dan dahi, başkent Bogota'ki Caracas'a uçuşla 2 saat mesafede, buradan dahi hissedildiği söyleniyor. Saatler 5'i gösterdiğinde Venezuela'da ilk önce 7,2, ardından da 7,5, az önce sizin de belirttiğiniz üzere 39 saniye arayla ardışık 2 deprem meydana geldi. Bu tabii ilk başta 7,1 olarak açıklandı, sonra 7,5'e güncellendi. Açıkçası Venezuela'da az önce geçici devlet başkanı Díaz Rodríguez'in de açıkladığı üzere ölü ve yaralı sayısının tam olarak kaç olduğu bilinmiyor ve bunun bilinmesinin de mümkün olmadığı şu ana kadar ifade edildi. Çünkü her yerde o kadar çok yıkılan binalar ve o kadar fazla görüntüler geliyor ki, yani şurada şu kadar kişi öldü, bu kadar kişi yaralandı demek şu anda mümkün değil. Ancak şu bir gerçek, Venezuela'nın uluslararası acil insani yardıma ve kurtarma ekiplerine ihtiyacı var. Çünkü kendi imkanlarıyla, kendi sahip olduğu arama kurtarma ekipleriyle bunu yapabilmesi mümkün değil. Şu anda başkent Caracas'ta özellikle arama kurtarma ekiplerinin yoğunlaştığını görüyoruz. Ama az önce Venezuela Uluslararası Simon Bolivar Havaalanı'na çok yakın bir bölge var, La Guaira, Karayip kenti. Orada çok büyük bir yıkım var. Oradan az önce bir Türk bir arkadaşla konuştum. Yani kendisinin ifade ettiği cümle şuydu: savaş sahnelerini aratmayan bir durumla, bir felaketle yaşıyoruz demişti. Eşini ve oğlunu alıp son anda dışarıya çıkmış ve her tarafta çok ciddi yıkımlar olduğunu söylüyor. Bakın, La Guaira'ya henüz yardım gitmiş değil. Çünkü az önce de ifade ettiğim gibi Venezuela'nın kendi imkanlarıyla bunu yapabilmesi mümkün değil. Venezuela'da aklınıza gelebilecek bütün aktiviteler, futbol müsabakaları, okullar, devlet binaları, her şey tatil edildi. Uluslararası Simon Bolivar Havaalanı, Venezuela'nın en büyük havaalanı, şu anda devre dışı kaldı. Altyapısı çöktü. Yani Venezuela'ya şu anda Caracas'tan en azından gitmek mümkün değil. Onun dışında Díaz Rodríguez şu anda önceliklerinin insan hayatı kurtarmak olduğunu, bunun dışında bir şey düşünmediklerini, ulusal birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Yani dediğimiz gibi şu anda Venezuela'dan gelen haberler son derece can sıkıcı. Sizin de az önce belirttiğiniz üzere biz milletçe buna gördük yakın bir zamanda. Dolayısıyla onları en çok biz anlıyoruz. Yani Venezuela'dan gelen görüntüler önümüzdeki saatlerde bilanço açıklandıkça, yaralı sayısı, ölü sayısı ve nerede ne kadar yıkım olmuş, elbette bunları daha detaylı bir şekilde bilgilendireceğiz.
0: Sinan, peki şimdi tabii deprem haberi gelmesiyle birlikte biraz araştırma yaptığımızda depremsellik tarihine baktığımızda yakın zamanda Venezuela'da, Caracas'ta ve bölgede bu kadar büyük bir deprem görülmüş müydü?
1: Hayır, yani en son şimdi tarihini tam hatırlamıyorum. Tabii büyük bir deprem olmuş ve çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti. Ancak şu bugün yaşanan bu hadise belki asrın en büyük depremlerinden biri olarak kayıtlara geçmiş olacak. Çünkü 39 saniye arayla çok büyük iki deprem meydana geldi. Ülkeyi resmen darmadağın etti bu deprem. Yani dediğim gibi, yani Venezuela'da şu anda hasarın boyutunu, insan kaybını, mal kaybını anlamak şu anda mümkün değil. Evet. Gelen görüntüler, sosyal medyada paylaşılan görüntüler zaten felaketin boyutunu gözler önüne seriyor. Fakat dediğim gibi, yani gün ışıdığı zaman belki çok daha sağlıklı bilgiler alacağız ve korkarım ki ölü sayısı düşündüğümüzden çok daha yüksek olabilir.
0: Şimdi bundan birkaç ay önce Venezuela'nın devlet başkanı Maduro'nun kaçırıldığı operasyon sonrasında da senin aslında pek çok kez yayın yaptığımızda Venezuela'nın içinde bulunduğu durumu bize anlatıyordun. Venezuela'nın böyle bir felaketle tek başına başa çıkabilecek bir ekonomik gücü ya da Venezuela'nın bununla tek başına mücadele edebilecek bir altyapısı var mı?
1: Mümkün değil. Yani en son söyleyeceğim, en başta söyleyeyim, Venezuela'nın kendi imkanlarıyla böylesine büyük bir felaketle başa çıkması imkansız. Yani Zaten jet hızıyla etrafındaki ona en yakın olan ülkeler yardım teklifinde bulundular. Venezuela da bunu kabul etti. Fakat Venezuela'ya şu anda girmek de zorlaştı. Yani diyelim ki siz şu anda Venezuela'ya yardım göndermek istiyorsunuz. Araç, gereçler, materyaller. Venezuela'ya bunu sokamazsınız. Yani en azından başkentten yapamazsınız bunu. Başka bir yer

0: hemen giriş yapmanız gerekiyor. Yani uluslararası havaalanının en hızlı şekilde bir an önce açılması gerekiyor uluslararası yardımların ulaşması için. Yani Venezuela zaten sizin de az önce ifade ettiğiniz üzere ekonomik ve sosyal anlamda halihazırda bir çöküntü geçiriyordu. Yani yavaş yavaş toparlanmaya çalışan, yani halkına ekonomik imkanlarını, sosyal imkanlarını sağlamaya çalışan bir ülkeydi. Yani zaten zor durumdaydı Venezuela. Evet. Bu mevcut deprem bu anlattıklarımıza açıkçası nasıl söyleyeyim, yani ateşe benzin döktü resmen.
1: Tablo giderek daha kötü hale geliyor ne yazık ki. Sinan Doğan'ın da vurguladığı gibi çok geniş bir çevrede hissedildi. 7,2 ardından 39 saniye sonra meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem. Anadolu Ajansı muhabiri, Kolombiya muhabiri Sinan Doğan bizlerle birlikteydi. Sinan, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığın için. Bir kez daha geçmiş olsun. Senden detayları almaya devam edeceğiz.
0: Kolaylıklar.
1: Çok teşekkürler. Tabii dünyanın ana gündem başlığı deprem. Venezuela'da yaşanan depremin can kaybı boyutunda Sinan'ın da söylediği gibi hangi noktaya ulaşabileceğimizi tahmin etmek zor. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nden az önce gelen açıklamalar depremin boyutları açısından ürkütücü bir tablo ortaya koyuyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin Jeoloji Araştırma Merkezi can kaybının 10 binle en az 10 binle 100 bin kişi arasında olabileceğine ilişkin çok geniş bir spektrum vermiş durumda. O aralıkta 10 binle 100 bin arasında değişen bir can kaybı yaşanmış olabilir deniliyor. Arama kurtarma çalışmaları tabii saat farkından dolayı artık gece saatleri itibariyle şu an Venezuela'da devam ediyor. Ancak Venezuela'da özellikle Venezuela'nın dünyaya açılan kapısı olan başkentteki Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlara kapatıldı ki şu an zaten o görüntüleri de ekranlara getiriyoruz. Bolivar Havalimanı'nın kapanması başkente gelecek yardımları durma noktasına getirmiş durumda. Ülkenin farklı noktalarından yardım girişleri olabilir mi? Bu soruya ilişkin yanıt aranıyor. Kolombiya'ya kadar hissedilen, Kolombiya'nın başkentine kadar hissedilen bir alanda şiddetli bir depremden bahsediyoruz. 39 saniye arayla gerçekleşti. En son bu büyüklükte bundan biraz daha büyük bir deprem yaklaşık 100 yıl önce yaşanmıştı ve on binlerce kişinin hayatını kaybettiği bir tablo vardı. Venezuela artık gözümüzün çevrili olduğu nokta bugünden itibaren. Venezuela ile ilişkin detayları aktarmaya devam edeceğiz. Bu büyüklükteki depremler ne anlam ifade ediyor? Onu da bir saat sonra değerli bir yayın konuğumuzla konuşacağımızı da hatırlatalım. Dünyanın gündeminde başlıklar var ama aslında tüm dünyanın gözü bir yandan da artık Türkiye'ye çevriliyor iyice. Niye? Çünkü 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecek NATO Liderler Zirvesi. ABD Başkanı Donald Trump dün NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Ardından da kameraların karşısına geçti. Gündemde tabii NATO Liderler Zirvesi vardı ve Türkiye'ye ilişkin, Başkan Erdoğan'a ilişkin önemli mesajlar verdi. NATO Zirvesi'ne katılacağım ama NATO Zirvesi'ne katılmamın sebebi Erdoğan için gidiyorum dedi. Erdoğan güçlü bir liderlik gösteriyor ifadesini kullandı ve aynı zamanda jet motoru ve F-35 savaş uçakları ile ilgili Türkiye'yi memnun edecek açıklamalar yapacağım dedi. Peki Donald Trump başka hangi mesajlar verdi? Türkiye'ye geldiğinde hangi mesajları verecek? Ekranlara getirelim.
2: Erdoğan'a duyduğum saygıdan dolayı NATO zirvesine gidiyorum. NATO toplantısı Erdoğan tarafından Türkiye'de düzenlenmeseydi muhtemelen katılmazdım. Erdoğan harika bir lider, çok güçlü bir kişi, ordusu da harika.
3: ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile kameraların karşısına geçti. Gündeminde Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan vardı. Övgüleri ardı ardına sıraladı.
2: Erdoğan iyi bir insan, onu seviyorum. O benim arkadaşım. Erdoğan harika bir lider, çok güçlü bir kişi, ordusu da harika. Çoğu insan Türkiye'nin askeri gücünün ne kadar büyük olduğunu bilmiyor. Ben ABD'yi seviyorum, o Türkiye'yi seviyor ve harika bir iş çıkarıyor. Saygı duyulan bir adam, saygı duyulan bir lider. Erdoğan büyük bir lider ve çok güçlü bir kişi. Savaşa bulaşmadı.
3: Trump, NATO zirvesine Başkan Erdoğan'a olan saygısından dolayı katılacağını da söyledi.
2: Erdoğan beni aradı. Zirve Türkiye'de düzenleniyor. Burada olmalısın dedi. Başkaları isteseydi gitmezdim. Erdoğan'a duyduğum saygıdan dolayı NATO zirvesine gidiyorum. NATO toplantısı Erdoğan tarafından Türkiye'de düzenlenmeseydi muhtemelen katılmazdım.
3: Türkiye'ye F-35 ve jet motoru satışı konusunda olumlu mesaj da verdi.
2: Türkiye NATO'nun güçlü bir üyesi. Muhtemelen onu çok mutlu edecek bir şey yapacağım. Türkiye'ye büyük bir hediye paketiyle gideceğim.
3: Trump, İran savaşı hakkında da konuştu. Bir kez daha NATO ülkelerine sitem etti.
2: İran'la yürüttüğümüz müzakereler harika gidiyor. En önemli konulardan birinin tam ortasındayız. Ancak NATO konusunda hayal kırıklığına uğradık. Bu konuda hiç yardım ihtiyacımız yoktu. İran'ı zaten ilk haftada yerle bir ettik. Ama NATO ülkeleri yardım etmek isteriz deseydi hoş olurdu. Buna ihtiyacımız bile yoktu. Sadece hayal kırıklığına uğradım. Almanya, İngiltere, Fransa ve İtalya beni hayal kırıklığına uğrattı. Ben sadece NATO üyelerinin sadakatini istiyorum. Paralarına ihtiyacımız yok. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Dünyanın açık ara en güçlü ordusuna sahibiz.
1: Ve tabii ki NATO Liderler Zirvesi. Artık çok az bir süre kaldı. Hazırlıklar tamamlanmış durumda. Tabii ki çok yoğun güvenlik önlemleri alınacak. Dünyaya yön veren liderler Türkiye'de buluşacak. Peki Ankara'da zirve boyunca hangi güvenlik önlemleri alınacak? Hemen bakalım.
4: NATO zirvesi için geri sayım sürüyor. Ankara A'dan Z'ye NATO zirvesine hazırlanıyor.
5: Başkent Ankara'da NATO zirvesi öncesi hummalı çalışmalar devam ediyor. İşte bu yolu liderler kullanacak. Ankara Havalimanı'ndan çıkan liderler buradan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gidecek. Öte yandan yol kenarında ise peyzaj çalışmaları bir yandan da devam ediyor.
4: 7-8 Temmuz tarihinde Türkiye NATO zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 32 NATO üyesi ülkenin lideri ve 8 davetli devlet başkanı kritik süreçte Ankara'ya geliyor.
5: NATO liderlerinin ve protokolün kullanacağı yollar tamamlandı ancak yol kenarlarında halen daha çalışmalar sürüyor. Özellikle atıl vaziyette bulunan noktalara paneller yerleştirildi ve zirvenin başlangıcıyla birlikte bu panellerde NATO zirvesini anımsatan görseller olacak.
4: Zirve kapsamında ülkelerin heyetleri ve bürokratları da Ankara'da olacak.
5: Dünyada yaşanan son gelişmeler ışığında 36. NATO zirvesi oldukça kritik bir öneme sahip. Bu nedenden dolayı oldukça önemli güvenlik tedbirleri alındı. Tabii ki güzergahlarda da bu güvenlik tedbirleri sıkı sıkıya uygulanıyor. Öte yandan tabii ki liderlerin ve protokolün kullanacağı bu yollarda, bu güzergahlarda da kötü görüntülerin önlenmesi hasebiyle çeşitli tedbirler alınıyor. Ve tabii ki bazı bariyerler yerleştiriliyor. Bu bariyerler üzerinde de hem ülkelerin bayrakları hem de tabii ki NATO'yu simgeleyen önemli görsellerin ve temanın yer alması bekleniyor.
4: Güçlü bir basın ordusu da NATO zirvesini takip edecek. NATO'da verilecek mesajlar dünyadaki gelişmelere damga vuracak.
5: Yeni açılan Ankara Havalimanı ve Esenboğa Havalimanı NATO zirvesi için oldukça iki önemli lokasyon. Bu nedenden dolayı her iki noktada da oldukça önemli çalışmalar yapılıyor. Esenboğa Havalimanı'nın hem içerisinde hem de çevresinde ilave tedbirler alınıyor.
4: Ankara'ya gelecek olan misafirlerin zirve marşını sorunsuz geçirmeleri için her şey en ince ayrıntısına kadar hesaplandı. Güzergahlardaki çalışmalarda son aşamaya gelindi.
5: Burası Esenboğa Havalimanı yolu, diğer bir adıyla protokol yolu. NATO zirvesi öncesi bu yolda da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Öncelikli olarak yolun ortasında bulunan yaya korkuluklarındaki eksikler tamamlandı. Şimdi ise özellikle görsel açıdan yolun, güzergahın daha da güzelleştirilmesi için peyzaj çalışması sürüyor ve onlardan bir örnek. Burada dikey peyzaj çalışmasıyla birlikte görselin daha da olgunlaştırılması hedefleniyor.
4: Zirve sürecinde başkentte adeta kuş uçurtulmayacak. Sorunlu ve riskli görülen noktalar yenilenecek.
5: NATO zirvesinde heyetlerin kullanacağı protokol yolunda işte bu gibi eksiklikler asfalt çalışmasıyla birlikte tamamlandı. Yaya korkuluklarında ise şu an itibariyle boyama faaliyeti devam ediyor.
4: Güzergahtaki eski yapılarda NATO hazırlıklarından nasibini aldı.
5: Hazırlıklar kapsamında protokol yolunun hemen yan tarafında bulunan birçok boşluk aslında panellerle birlikte kapatıldı. Bunun yanı sıra yolun kenarında bulunan eski binaların dış cephesi de ekipler tarafından ücretsiz bir şekilde boyandı.
1: Ve tabii ki yaklaşan NATO Liderler Zirvesi ve siyaset ana başlıklar dün AK Parti'nin grup toplantısında gündemindeydi. AK Parti grubunda Başkan Erdoğan kürsüdeydi. Gündeminde Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlar vardı. CHP için paralel yönetim modeliyle yönetiliyor dedi. CHP'de yaşanan olayların sokağa taşması, meclise taşması durumundaysa bu yaşananlara kayıtsız kalamayacaklarının bir kez daha altını çizdi. Başkan Erdoğan'ın gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı. Net mesajlar verdi ve özellikle de tabii ki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve NATO Liderler Zirvesi'ne yönelik de vurgusu önemliydi.
6: Sabahın 9'unda gelip salon işgal edeni mi ararsın? Dün avuçları çatlayıncaya kadar alkışladıklarına bugün duvar olanları mı ararsın?
7: Entrika, skandal, ayak oyunu, ihanet. CHP'de yaşanan kaosu bu kelimelerle özetledi.
6: Paralel yönetim modeli.

0: sadece ana muhalefet partisinin kendisini değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor. İş yapmak, milletin derdine derman olmak varken ellerinde telefonlarla şov peşinde koşanları artık hepimiz tanıyoruz. Üzülerek görüyoruz ki şimdi bunlara bir de şahsi kavgalarını gazi meclise taşıyanlar eklenmiştir.
1: AK Parti grup kürsüsünden CHP'yi eleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. CHP'deki gerilimin sokağa, hatta Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altına taşmasından duyduğu rahatsızlığı da gizlemedi.
0: Tartışmayı sokaklara ve meclis koridorlarına taşımadıkları sürece biz bu yaşananları sadece üzüntüyle izlemekle yetiniriz. Ama bir partinin iç meselesi bu yüce çatının ve demokrasimizin meselesi haline getirilmeye çalışılırsa elbette kayıtsız kalamayız.
1: Siyaset kurumu yıpratılıyor diye uyardı. Muhalefeti Türkiye'nin menfaatlerine öncelik vermeye çağırdı. Erdoğan, Orta Doğu'daki gerilim için parantez açtı. Özellikle İsrail'i hedef aldı. Mesajı netti.
0: Bölgemizde barış eğer gelecekse İsrail'e rağmen gelecek. Türkiye olarak iğne ucu kadar bile olsa barış şansının değerlendirilmesi için üzerimize ne düşüyorsa yapmaktan geri durmayacağız.
1: Ve terörsüz Türkiye süreci. Cumhurbaşkanı yeni bir aşamadayız derken yasal çerçeveyi işaret etti.
0: Terör çıkmaz yoldur ve miadını doldurmuştur. Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Fazla da uzatmadan söz konusu düzenlemeyi sorunların çözüm adresi olan meclisin takdirine sunacağız.
1: Bir kez daha muhalefete seslendi.
0: Cumhur İttifakı olarak meclisimizin de desteğiyle bir yeni kapı ruhu aranıyorsa bunun vücut bulması gereken zemin terörsüz Türkiye süreci.
1: Toplantı çıkışı Erdoğan'a yasal süreç takvimi de soruldu.
2: Yasal düzenlemeler meclis kapanmadan gelir mi terörsüz Türkiye süreci için?
3: Yetiştirebildiğimiz kadar inşallah yetiştiririz.
4: Eş zamanlı olarak efendim Tayyip Bekir Atması, Rizle Bey'le beraber bu süreci, silah bırakma sürecini güçlendirecek yapısal, geçici ve müstakil bir kanun düzenliyor.
5: Teşekkür ederiz. Sağ olun.
6: Gazete manşetleri diyelim. Saatlerimiz 6.20'yi geçerken tüm gazetelerimizi önce bir açacağız. Ardından da Sabah gazetesiyle başlayacağız. Sabah gazetesinin manşetinde, sür manşetinde terör defteri kapanacak, Türkiye nefes alacak. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları yer alıyor. Takvim gazetesinin manşetinde ise yine Başkan Erdoğan'ın AK Parti grubundaki sözleri: CHP çamur güreşinde. Başkan Erdoğan terörsüz Türkiye ile yarım asırlık sorunun tamamen ortadan kalkacağını söyledi. CHP'nin paralel yapısına dikkat çekti deniliyor. Yeni Asır gazetesi büyük şüphe deniliyor. Kurbanın kardeşlerine göre cinayette karanlık noktalar var. İzmir'de 2022'de balık restoranı sahibi Haşmet Gürkan, oğlu Devrim Gürkan tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Cinayet dosyasına giren bilirkişi raporunda detaylar kafa karıştırdı deniliyor. Biz de birazdan Yeni Asır'a bakacağız. Türkiye gazetesi: havadan, karadan ve sanaldan. NATO zirvesi için Ankara'da olağanüstü tedbirler alındı. Alarm seviyesi yükseltildi. Güvenlik en üst düzeye çıkartıldı manşetiyle bugün okuyucusuyla buluşuyor. Türk Gün gazetesi: Başkan Erdoğan'ın sözleri, muhalefet meclisi tıkamak istiyor. Erdoğan, CHP'de yaşanan tartışmalarla ilgili muhalefet meclisi tıkama alışkanlığından bir türlü vazgeçmiyor uyarısında bulundu. Akşam gazetesi yine Başkan Erdoğan'ın sözleri, yeni kapı ruhuna davet deniliyor. Hürriyet gazetesi özellikle Avrupa'da yer alan sıcakları manşetine taşımış durumda. Avrupa'da onlarca can alan omega blokajı yüksek basınç sisteminin Türkiye'de etkilemesi bekleniyor. Uzmanlar vatandaşlara şemsiyesiz, şapkasız sokağa çıkmayın yönde uyarılar bulunuyor. Ve Milliyet gazetesi: gri liste parlamentoda. Terör örgütü FETÖ'nün gri listede aranan mahrem imamlarının Almanya Federal Meclisi'ni ziyaret ettiği iddia edildi. HT Alman SPD milletvekili Helmut Klebank'ın eşlik ettiği de belirtiliyor. Bu da Milliyet'in manşetinde yer alan haberlerdi. Peki Sabah gazetesiyle hemen detaylandırmaya başlayalım haberleri. Sabah gazetesinin manşetinde hangi haberler var? Terör defteri kapanacak, Türkiye nefes alınacak. Terörsüz Türkiye sürecinde büyük fitnelerin önüne geçildiğini söyleyen Erdoğan net mesaj verdi. Terör çıkmaz yoldur. Miadını doldurmuştur. Şu örgütün tasfiyesini hızlandıracak yasal düzenlemeyi uzatmadan meclise

0: göndereceğiz dedi. Bir başka haber, hain FETÖ'cülere Ergenekon faturası. HSK 62 FETÖ'cü hakim ve savcıyı Ergenekon kumpası nedeniyle meslekten ihraç etti. Devletin Ergenekon mağdurlarına ödediği tazminatlar hainlerden tahsil edilecek haberi yer alıyor. Can dostların sahil turu facia ile bitti. Sabahtan aktaracağımız son haber, Rize'de yaşayan Selinay, Gamze, Nilay ve Ahsen otomobille sahil otoparkı, sahil parkına gidip geç saatlere kadar sohbet etti. Eve dönüş yolunda ise Selinay bir tur atalım dağları ziyerek Karadeniz sahil yoluna çıktı. Ancak bir anda virajı alamadı. 3 kişi o feci kazada hayatını kaybetti. Günün bir başka acı haberi, dün bir sıcak gelişme olarak ekranlara getirmiştik. Kırıkkale'de mühimmat patlaması sırasında, Ar-Ge çalışmaları sırasında yaşanan patlamada 2 kişi hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybedenler dün memleketlerinde gözyaşları eşliğinde son yolculuklarına uğurlandı.
1: Kırıkkale'deki patlamada hayatını kaybeden 2 kişi sonsuzluğa uğurlandı. Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde imha sahasında mühimmatın patlaması sonucu hayatını kaybeden emekli astsubay kıdemli başçavuş Turan Göl için memleketi Çankırı'da tören yapıldı. Yakınları, sevenleri törende güçlükle ayakta durdu. Patlayıcı madde uzmanı Turan Göl, kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Göl, 2000-2024 yılları arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı birliklerinde çeşitli kadrolarda görev yaptı ve 23 Eylül 2024'te de emekli oldu. 48 yaşındaki Göl, evli ve iki çocuk babasıydı. Aynı patlamada vefat eden TAPA uzmanı İdris Tayyip Duruş için de Ankara'da tören düzenlendi. Yakınları 30 yaşındaki şehide son kez baktı. Evli ve bir çocuk babası olan Duruş, cenaze namazının ardından defnedildi. Allahu Ekber.
0: Denizli'de 32 yaşındaki iş adamı Mehmet Çaput evinde ölü bulundu. Bir süredir iş yeri ruhsatı almaya çalışan iş adamı Çaput'un yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle zor günler geçirdiği, bıraktığı mektupla da Pamukkale Belediyesi'nden şikayetçi olduğu öğrenildi.
2: Yaşamına son veren genç iş insanı geride bıraktığı mektupta belediyeden şikayetçi oldu. Olay Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana geldi. Çeşitli işletmelerde ortaklığı bulunan 32 yaşındaki Mehmet Çaput evinde ölü bulundu. İş adamı eşine, 2 yaşındaki kızına ve Pamukkale Belediyesi'ne hitaben bir de mektup bıraktı. Mehmet Çaput mektubunda Pamukkale Belediyesi'ni suçladı. Belediye personeli bir ruhsat bu kadar zor verilmemeli. Kıskançlıklarla, zorluklarla bunaltıyorlar. Pamukkale Belediyesi'nden şikayetçiyim, bu da son isteğim ifadelerini kullandı. Mehmet Çaput'un yüklü miktarda borcu bulunduğu ve bir süredir iş yeri açma ruhsatı almaya çalıştığı öğrenildi. Pamukkale Belediyesi tarafından işletmesine ruhsat verilmemesi nedeniyle sıkıntılı bir süreç yaşadı ve bunalıma girdiği öne sürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili gün gün yeni gelişmeler yaşanırken çember de daralıyor. Operasyonlarını sürdüren polis 3 şüpheliyi daha yakaladı. Böylece gözaltı sayısı da 8'e yükselmiş oldu.
1: Erhan Karaal soruşturmasında 3 şüpheli daha yakalandı. Gözaltı sayısı 8'e yükseldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, 17 Haziran'da evinin önünden kaçırıldı. Zanlılar izlerini kaybettirmek için birkaç otomobil değiştirmişti. Üstelik Karaal'ı kaçıranların 3'ü İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanıydı. Polis adım adım iz sürdü. Bir gün sonra da nefes kesen operasyonla Karaal'ı kurtardı.
3: Devam. Yürü.
4: Devam.
1: İlk etapta 12 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 6'sı mahkemece tutuklandı. Soruşturma derinleştirildi. Kocaeli'deki villada 5 kişi daha yakalandı.
4: Yapılan son operasyonlarda Erhan Karaal'ı kaçıran şüphelileri saklamakla görevli olduğu tahmin edilen 3 kişi daha gözaltına alındı.
1: Gözaltındaki şüpheli sayısı 8'e yükselirken zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
0: Uğur Yıldırım 21 yaşındaydı. Otizmli bir gençti. Annesi çalıştığı için annesi onu Beylikdüzü'ne bir bakım evine bırakmıştı. Ancak iddialara göre o bakım evinde önce darp edildi. Daha sonra ise hayatını kaybetti. Adli tıp raporuna göre ölüm sebebi ise almış olduğu ona verilen ilaçlardı. Çünkü normalin üzerine tam 30 kat sakinleştirici verildiği ortaya çıktı. Ölümün de sebebi buydu. İhmali olanlar dün yine hakim karşısındaydı.
5: Doğum gününe birkaç gün kala öldürüldü.
6: İşkence ettiler, yerlerde sürükleyip tartakladılar. Normalin kat ve kat üstünde ilaç verdiler. Otizmli Uğur Yıldırım'ın ölümüne neden olmakla suçlanan görevliler ikinci kez hakim karşısına çıktı.
5: Uğur Yıldırım 21 yaşındaydı. Annesi çalıştığı için onu Beylikdüzü'nde bir bakım evine bırakmıştı. Önce oğlunun vücudunda darp izleri gördü ancak konduramadı. Ardından Kasım 2024'te oğlunun o bakım evinden ölüm haberi geldi.
7: Öldüğü gün izlediğimiz kamera görüntülerinden gerek otopsi raporundan elleri ayakları bağlanmış ekimoz vardı, bağlama izi. Sonra darp şiddete uğramış, odaya kapatılmış, kamera görüntülerinden falan izledik.
6: Adli tıp raporu da acılı annenin iddialarını destekledi. Otizmli gence normalin 30 kat üstünde sakinleştirici verildiği tespit edildi.
7: Kasten yaralama var işin içinde, kasten öldürme var. Çünkü fazla doz ilaç verilerek öldürülmüş. Normalden 30 kat fazla verilmiş.
5: Darp anları an be an bakım evinin içerisindeki güvenlik kameralarına yansımıştı. Ancak ilk duruşmada sanıklar bunu inkar etmişti. Öyle ki fazla ilaç verdiği iddia edilen personel ise ilacın fazla olmadığını söyledi.
7: 9 sanığın içinde bir tanesi müdür, 4 tanesi bakıcı, 4 tanesi de temizlikçi. Olayı görüp de yetkililere haber vermeme suçundan yargılanıyor şu anda. Hemşirenin de ben ilaç vermedim falan diyor. Avukatın sorusuna sizden başka ilaç veren oluyor mu? Hayır diyor, benden başka kimse veremez diyor ama nasıl oluyorsa fazla doz ilacı da o vermemiş oluyor.
6: Bakım eviyle ilgili iddialar Uğur Yıldırım'ın ölümüyle sınırlı değil. 62 engellinin daha ihmal ve istismara uğradığı öne sürülüyor.
8: Yani bu bakım evi denilen işkence evi diyeyim ben oraya. Çocuğumuzun orada çenesi kırıldı. İki sefer çok ağır ameliyatlar geçirdi. Şu anda gece uykusundan sıçrayarak uyanıyor. Vurma, vurma, vurma diye bağırıyor.
7: Oğlum mezarda çürümüşken katiller hala dışarıda.
6: Mahkemeden annenin beklediği karar çıkmadı. Duruşma 21 Ekim'e ertelendi.
0: İstanbul'da bir facianın eşiğinden dönüldüm. Görüntülerimizin adresi İstanbul Fatih. Fatih'te 5 katlı binanın en üst katından kopan beton ve metal parçalar hızla yere düştü. İşte o anlar.
9: Çatısı düştü şu an.
10: Öyle bir ses yoktu. Yer sallandı.
1: Binadan kopan beton ve metal parçalar yola yağdı. İstanbul Fatih'te 5 katlı bir binanın en üst katından dev beton ve metal parçaları koparak sokağa düştü.
10: Laleli yıkılıyor.
9: Çatısı düştü şu an.
10: Yani öyle bir ses yoktu, yer sallandı. Dedim herhalde kavga mavga çıktı. Hani akşam burada olaylar oluyor bazen.
1: Molozların yere savrulduğunu görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Neyse ki sokakta kimse yoktu. Olayın akşam saatlerinde yaşanması daha büyük bir facianın önüne geçti.
10: Laleli yıkılıyor.
9: Çatısı düştü şu an.
1: O anlar sokaktaki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
0: Sayın seyirciler, geçtiğimiz aylarda yaklaşık 2 ay önce İstanbul'da Sarıyer'de bir apartmanın çatı katında çıkan yangını ekranlara getirmiştik. Tam bir can pazarı yaşanmıştı. Neyse ki olayda can kaybı yoktu ancak binanın çatı katında hasar büyüktü. Aradan 2 ay geçti. Belediye tadilat yapılması konusunda apartman sakinlerine söz vermişti. Ancak bu 2 ay içerisinde o binaya tek bir çivi bile çakılmadı. Şimdi binada yaşayanlar duruma isyan ediyor.

0: Geçen yıl çatıyı sıfırdan yaptık. Akıyordu. Yeniden yaptık, onardık. Onların da taksitlerini ödemeye devam ediyoruz. Borcu bitmeyen bir çatımız var ama ikinci kez çatımızı yapmak zorundayız.
1: Bir kıvılcımla başladı, borcu bitmeden küle döndü. İki aydır çatısız kalan apartman sakinleri evlerini terk etmek zorunda kaldı.
0: Çatı katında yaşayan komşularımız burayı terk etmek zorunda kaldı. Alt kattaki bir komşumuz o da terk etti. Diğer komşumuz da bir odasını kullanarak şu anda yaşamaya çalışıyor.
1: 22 ailenin hayatını kabusa çeviren olayda yangın kadar söndürme çalışmaları sırasında yaşananlar da zararı büyüttü. Bina adeta sular altında kaldı.
0: Soğutma çalışmaları nedeniyle çatı katındaki dairelerden sonra alt katlara ve benim oturduğum 3. kata kadar sular indi. Aynı zamanda tüm binanın kanalizasyon boruları komple yandı ve her yağan yağmur dere gibi merdivenden aşağı akıyor, gidiyor.
2: İkinci katta olduğum halde laminatları falan hep kabardı, şişti yani. Çünkü yağan yağmurların suyu komple aşağı indi. İtfaiyelerin suyu komple aşağı indi.
3: Söndürmek için verilen sulardan ve yağmurdan gelen sulardan evimde çok rutubet oldu. Dolaplarım çürüdü, düşüyor. Kapılarım örtülmüyor, şişti.
1: Maddi zararlarının her geçen gün arttığını söyleyen apartman sakinleri soluğu belediyede aldı. Yardım talebinde bulundu. İddiaya göre yetkililer destek sözü verdi ancak o sözler tutulmadı.
2: Mağduruz, hepimiz bina olarak mağduruz. Binada çatı yok. Çatı yok. Verilen sözleri yerine getirmediler. Kötü durumdayız yani.
1: Her yağmurda evleri bir kez daha su altında kalan apartman sakinleri şimdi yetkililerden kalıcı çözüm bekliyor.
0: Bütün herkes burada mağdur. 22 dairenin tamamı şu anda yağan her yağmurda mağdurlar.
3: Şu anda evime halen gene yağmur sularından akıyor. Mutfağımın fayansları bile çatladı. Duvarlarımız su aldığı için duvarlarımız da tehlike altındadır. Şu anda çok mağdur durumdayız.
4: İstanbul'da Esenyurt'ta bir motosikletli aracını kullanırken kural ihlali yaptı. Gaza fazla basınca bir anda motosikletin ön tarafı ayağa kalktı ve gidon hakimiyetini kaybetti. O sırada hızla yolda yürüyen bir kadına çarptı. O anları ekranlara getirelim.
5: Gaza fazla basınca ön kaldırdı. Sürücüsüz kalan motor kadına çarptı. İstanbul Esenyurt'ta bir motosiklet sürücüsü gaza gereğinden fazla basınca aracın kontrolünü kaybetti. Bir anda önü şaha kalkan motosikletten yola savrulan sürücü metrelerce sürüklendi. Ancak kaza bununla da sınırlı kalmadı. Sürücüsüz kalan ve sokakta hızla ilerlemeye devam eden motosiklet o sırada yoldan geçen bir kadına çarptı. O anlarsa güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
4: Ankara'dayız bu kez. Ankara Pursaklar'daysa kadına laf atma iddiası ortalığı karıştırdı sayın seyirciler. Pazar yerinde başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sopalı ve ardı ardı ateşlenen kuru sıkı tabanca ile şiddetlenen kavgada iki kişi ise yaralandı. O anlara bakalım.
5: Silahla servis şoförüne saldırdı, sopayla karşılık buldu. Ankara'nın Pursaklar ilçesindeki kavga meydan savaşını aratmadı. Kadına laf atma iddiası ortalığı karıştırdı. Sokak bir anda savaş alanına döndü. Semt pazarı önünde servis şoförü bir adamla tartıştı. Öfkeden deliye dönen servis şoförü silahına sarıldı, araya çevredekiler girdi. Servis şoförü aracına bindi ancak bu kez diğer şahıs silah çekti. Üst üste tetiğe bastı, defalarca ateş etti. Servis şoförü ise üzerine doğrultulan namluya rağmen elindeki sopayla saldırıya geçti. Tabanca kuru sıkı çıktı, barutu bitti. Saldırgan silahın kabzasıyla şoföre vurmaya devam etti. İki kişinin yaralandığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
4: Bir hayvana yapılan şiddetin görüntülerini ekranlara getireceğiz. İzmir'in Selçuk ilçesinde parke taşı bağlanan ve vücudunda kesici alet izi bulunan ölü bir deniz kaplumbağası kıyıya vurdu.
5: Yüzge Yengecine parke taşı bağlayıp denize attılar. Ölü deniz kaplumbağası kıyıya vurdu. İnsanlık dışı görüntüler tepki çekti.
6: Bunun yapan kişinin ne vicdan ne de bir duygusu olmadığını tahmin ediyoruz.
5: İzmir'in Selçuk ilçesindeki Pamucak sahilinde esnaf Ufuk Alaca, kıyıda hareketsiz duran deniz kaplumbağası olduğunu fark etti. Alaca, sol yüzgecinde parke taşı bağlı olan ölü deniz kaplumbağasını kumluk alana çıkardı. Ardından durumu Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü'ye bildirdi.
6: Geçtiğimiz günlerde Kuşadası Sevgi Plajı açıklarında ayağına taş bağlanmış bir karateyi kurtaran iki balıkçıdan sonra bugün yine aynı olayla karşılaştık.
5: Pamucak sahiline giden sürücü yaptığı incelemede Chelonia midas türü olan yeşil deniz kaplumbağasının vücudunda derin kesici alet izleri tespit etti.
6: Muhtemelen bir aletle vurarak öldürmüşler hayvanı ve daha sonra da ayağına bir parke taşı bağlayıp atmışlar.
5: Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
6: Bu insanlık dışı bir olay. Bütün insanlara duyarlı olmaya davet ediyoruz.
4: Japonya'dan gelen bir tatbikat görüntüsüyle devam edeceğiz. Ancak bu kez alışılageldik bir tatbikat değil. Bir deprem tatbikatından bahsetmiyoruz. Japonya'da her yıl hayvanat bahçelerinde aslanlar ve kaplanların kaçtığına ilişkin haberler ekranlara getiririz. İşte onu önlemek amacıyla bir tatbikat yapıldı. Ama işin ilginç kısmı tam da bu görüntü. Çünkü tatbikat sırasında o aslanı aslan kostümü giymiş bir kişi canlandırdı.
1: Aslan kostümlü bir görevli ve yaşananları şaşkın bakışlarla izleyen ev sahipleri. Tanık olduğunuz görüntü Japonya'da bir hayvanat bahçesinin her yıl gerçekleştirdiği geleneksel tatbikattan. Bir görevli aslan kostümü giyiyor, diğerleri de onu sakinleştirici silahla vurup yakalıyor. Söz konusu operasyon aslan kafesinin önünde gerçekleşmesiyle başlı başına bir ironi gibi. Kafesteki aslanlar kaçsak bizi böyle durdurabileceğinizi mi düşünüyorsunuz der gibi bakışlarla operasyonun bitmesini bekliyor. Zaten görüntünün sadece Japonya'da değil dünyada viral olmasının sebebi de o bakışlar.
4: İstanbul'da otopark sorunu tabii ki tüm ilçeler için geçerli büyük bir problem ama en fazla bu sorunu yaşayan ilçelerse Gazi Osman Paşa ve Bayrampaşa. Özellikle Bayrampaşa'nın tam ortasındaki bir caddede yer alan sola dönüş cebi park yerine dönmüş durumda. Araç sürücülerine neden buraya bıraktınız diye sorduğumuzda ise nereye bırakabilirdik sorusuna yanıt veriyorlar. Peki gerçekten araç sürücülerinin araçlarını bırakabilecekleri başka bir yer yok mu? Neler oluyor? Arkadaşlarımız bu sorunun yanıtını araştırdı.
7: Bak şimdi saçmalama bakın. Aynısını şu arkadaş da yaşıyor şu anda. Bak burada sola dönüş var. Değil mi? Abicim, park etmeyeceksen eğer bekleme, bunlar park etmiş. O yüzden video çekiyorum şu an. Ceza yazdıracağım bunlara.
1: Kaldırımlar, yaya geçitleri, hatta sokak ortası İstanbullu boş bulduğu yere aracını park ediyor. Kuralları hiçe sayanlar her geçen gün yeni yerler keşfediyor.
8: Burası Gazi Osman Paşa ve Bayrampaşa'nın tam ortasında bulunan eski Edirne asfaltı yolu. Sağ tarafımdaki alan aslında sola dönmek isteyen araçlar için bir şerit ancak burada duran araçların hiçbiri sola dönmek için beklemiyor. Aksine buraya park etmiş ve gitmiş durumdalar. Efendim neden arabamızı bir şeride park ettik?
9: Şeride?
8: Burası sola dönüş şeridi.
9: Yükleme yapıp çıkacağım zaten. Burada başka türlü bir şansımız yok zaten. Ben nereye bırakacağım? Kaldırıma bıraksam orası vatandaşın yol geçme yeri, hakkı.
8: Ama burası araçların sola dönme şeridi.
9: O zaman bana bir alternatif sunacaksınız. Ben bu alternatife göre hareket etmek zorunda kalacağım.
10: Yani hiç geçemiyoruz şu an. Yani sürekli problem çıkıyor. Vurunca da bu sefer diyorlar bizim arabamıza vurduk. Milletin malı altın oluyor.
11: gideceğimiz yere ulaşamıyoruz. Yolcuları yetiştiremiyoruz.
12: İstanbul normaldir. Fatih'te vesaire kaldırımları bile işgal ediyorlar. Ya ben de ediyorum şahsen.
8: Bu da normal yani.
12: Normal. Benim 13 tane hatalı park cezam var.
1: Kimi zaman park halindeki araçlar dönüş sırasında zannediliyor. Arkasında dakikalarca bekleniliyor.
8: Sola dönecek zannediyorum ama ama sonradan alıştım buraya. Bu güzergahı çok kullanıyorum çünkü.
7: Abicim. Park etmeyeceksen eğer bekleme, bunlar park etmiş. O yüzden video çekiyorum şu an. Ceza yazacağım bunlara.
8: Bölgenin esnafı da, bu yolu sık kullananlar da, şeride park edenleri defalarca kez şikayet ettiler. Ancak kesilen cezalar park etmelerine engel olmadı.
13: Korna bastım. İnsanları rahatsız ettim. İnsanlarla tartıştık. O kadar yani. Bir şey yapamıyoruz ki.
14: Gerekli cezaları yazıyorlar ama bilmeyen çekiyor, bilen çekiyor. Bu şekilde.
8: Bu bitmiyor yani.
14: Bitmiyor.
4: Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Neşe Emine Erdoğan himayelerinde başlattığı su verimliliği seferberliğiyle su kaynaklarının korunması hedefleniyor. Projeyle su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi ve iklim değişikliğine karşı kırılgan yapının güçlendirilmesi sağlanacak.
5: Su verimliliği seferberliği paylaşımı yaptı. Tek bir damla dahi önemli dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, en sosyal hesabından yaptığı paylaşımda su kaynakları ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.
15: Su verimliliği seferberliği, su kaynaklarımızın korunması adına başlatılan güçlü bir dönüşüm hareketinin ilk adımı. Bu kapsamda hayata geçirilen su verimliliği bilgi sistemi ve belgelendirme sürecinin suyun her damlasını koruyan yaklaşımı her alanda daha da güçlendireceğine inanıyorum. Suyun bereketini koruyan bu anlamlı çalışmanın sürdürülebilir bir geleceğin inşasına katkı sunmasını temenni ediyorum.
5: Emine Erdoğan'ın himayelerinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nca başlatılan su verimliliği seferberliği ile su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi ve iklim değişikliğine karşı kırılgan yapının güçlendirilmesi hedefleniyor.
15: Değişen iklime uyum çerçevesinde su verimliliği strateji belgesi ve eylem planı 2023-2033 ile ülkede su kaynaklarının korunması ve verimli kullanılması adına kentsel, tarımsal, endüstriyel ve bireysel su verimliliği için belirlenen hedefler doğrultusunda yasal ve teknik çalışmalarla değişen iklim koşullarına uyum kapasitesi artırılıyor.
5: Projeyle suyu verimli kullananlar belgelendirilecek. Belgelendirme süreçleri dijitalden yürütülecek. Sistem coğrafi bilgi sistemi tabanlı ve e-devlet entegrasyonlu olarak tasarlandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da sosyal medya hesabından su verimliliği projesiyle ilgili açıklama yaptı. Paylaşımında risklere hazırlıklı ve krizlere dayanıklı bir Türkiye için su verimliliği bilgi sistemini hayata geçirdik. Su verimliliği seferberliğine himayeleriyle öncülük eden ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendiye şükranlarımızı sunuyoruz ifadelerini kullandı.
4: Hatay'da geçtiğimiz yıl yanan ormanlık alanların yeniden yeşillendirilmesi için çalışmalar başlatıldı. Küle dönen bölgelere fidanlar dikiliyor.

0: küle dönen orman dikilen fidanlarla yeniden yeşerecek. Hatay'ın Antakya ilçesinde geçen yıl çıkan orman yangınlarında 45 hektarlık alan zarar gördü.
1: Çıkan orman yangını sonrasında maalesef 45.2 hektarlık alan adeta küle döndü. Ardından da yanan orman arazilerinin yeniden yeşertilebilmesi için öncelikle arazi tesviye edildi. Ardından da ağaçların dikileceği alanlar belirlendi. Ve şimdi ise bir bir işte o yanan arazilere fidanlar dikiliyor.
0: Fidan dikim törenine Hatay Valisi Mustafa Masatlı da katıldı.
2: Yanmış olan alanlarımızın da bu yıl geleceğe umut, geleceğe nefes sloganıyla birlikte yeşil vatanımızı koruma şiarıyla birlikte ağaçlandırma çalışmalarına başladı.
0: Hedef yıl sonuna kadar Antakya'da yanan bütün bölgeleri fidanlarla buluşturmak.
1: Hataylılar 7'den 70'e bir araya geldi ve 1.5 hektarlık alanda yaklaşık 1000 fidanı şu anda toprakta buluşturuyorlar.
2: Çocuklarımızla, gençlerimizle

0: Vatandaşlarımızla, kamu kurum ve kuruluşlarımızla yeşil vatanımızın korunması, yeşil vatanımızın yeniden ihya ve inşa edilmesi için fidan dikimi yapıyoruz.
1: Milletin iradesine pranga vurulan, inançların baskı altına alındığı 28 Şubat'ın karanlık günleri geride kalmıştı. Ancak son dönemde yaşanan olaylar eski vesayetçi zihniyetin farklı yüzlerle yeniden sahne almaya çalıştığını gösteriyor. Mersin'de bir site havuzunda tesettür mayalı bir anne hedef alındı. İstanbul metrosunda başörtülü bir kadına yönelik nefret söylemleri infial oluşturdu. Antalya'da ise genç kızlar inançları nedeniyle sözlü saldırıya uğradı. Zonguldak'ta hafızlık programı üzerinden mütedeyyin insanlar hedef alındı. Peki tüm bu olaylar tesadüf mü? Türkiye'nin birlik ve beraberliğine hedef alan bu yeni kutuplaştırma girişiminin hedefinde ne var? A Haber Araştırma ve Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin yazdı. Ekranlara getirelim.
2: Yok.
3: Tamam haşeme neden yasak?
4: Ya hijyen yönünden. Tamam.
5: Başörtülü bir öğrenciyi bütün öğrencilerin arasında onu rahatsız edecek, rencide edecek biçimde değerlendirsek acaba daha mı iyi olur?
6: Tarih sadece geçmişte kalan bir takvim yaprağı değildi. Ve bazı zihniyetler vardı ki, milletin iradesine vurulan prangaların özlemiyle pusuda beklerdi.
7: Genelkurmay'da bugün tarihi bir briefing verildi. Durum gerçekten vahimdir. Silahlı kuvvetlerin artık iyi bildiğimiz ve yaklaşık 10'ar yıllık aralıklarla karşılaştığımız iç hizmet yasası bağlamında laik cumhuriyeti korumak ve kollamak üzere durumdan vazife çıkartmak söylemi anlamlı bir mesajdır.
6: Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye vesayet odaklarını birer birer tasfiye ederken, inanç özgürlüğünü anayasal ve toplumsal güvenceye kavuşturmuşken,
8: kılık kıyafet yönetmeliğini değiştirerek kamu kurumlarında başörtüsü yasağını kaldırıyoruz.
6: Son günlerde yaşananlar karanlık bir zihniyetin küllerinden yeniden doğma çabasını gösteriyordu.
3: Tamam haşeme neden yasak?
4: Ya hijyen yönünden.
3: Tamam az önce ben de anlattım. Şu an en hijyen olan haşama. Çünkü kıllar mesela dışarı çıkmıyor. Saç kılları havuza girmiyor. Yani sizin o zaman bonesiz girmeyenler yasaklamanız lazım mesela.
4: Ya ona da kural koyduk biz. Bonesiz de olmuyor.
3: Gördünüz mü? Ne oldu?
4: Onu da koyduk ama.
6: Geçmişte milletin öz evlatlarını kılık kıyafeti, inancı ve yaşam tarzı nedeniyle kamusal alandan dışlamaya çalışan o faşizan akıl, bugün yeniden sahneye çıkma cüretini gösteriyordu. 28 Şubat'ın o karanlık, despotik günlerini özleyenler, bu kez Mersin'de bir site havuzunda, İstanbul'da bir metro vagonunda, Antalya'da ise bir market sırasında kendilerini ele veriyordu.
9: Sıcak. 36 derece sıcaklık. İyicene kapatmışız kendinizi de.
10: Tesettürlüyüz. Ne yapacağız?
9: Tesettürler. Denize de böyle giriyorsunuz o zaman.
10: Evet.
9: Hangi tarikat bu? Ben bir şey yapamadım yani.
10: Tarikat değil.
6: Mersin'deki havuz skandalında sırf inancının gereği olan tesettür mayosuyla çocuğuyla vakit geçirmek isteyen bir anneye faşizan bir barikat kuruluyordu.
11: Zafer Sitesi yönetiminin yapmış olduğu bir kararla çocuğumuzun yanına erişimimiz engellenmiş durumda. Üzerimizdeki de kıyafet, havuz kıyafeti, tesettürlerin giymiş olduğu haşama bir havuz kıyafeti.
6: Kendi mülkünde, kendi yaşam alanında bir kadına uygulanan bu tecrit, eski Türkiye'nin kamusal alan yalanlarının modern bir yansımasıydı. Neyse ki yargı bu hukuk tanımazlığa geçit vermiyordu.
11: Bu havuzu site yönetimi tesettürlülerin girmesini yasaklamış bir şekilde. Bu hem insan haklarına aykırı bir durumdur, hem de Müslümana yapılmış olan bir saldırıdır.
6: ve metroda kusulan kin. İstanbul metrosunda inancından başka hiçbir suçu olmayan başörtülü bir kadına kameralar önünde imha edilsin diyerek nefret kusan Hatice Öncel zihniyeti sadece bir kişisel cinnet hali değildi.

0: Bu yıllarca bu toprakların dindar insanını siyasi muamelesine tabi tutmak isteyen elitist, tepeden bakmacı zihniyetin dışa vurumuydu.
1: Kadın bildiğin Hanzo, yanındaki kızı ondan beter Barzo. Bir de üstüne el kol hareketi yapıyor. Bineceğim geri metroya. Kıza yazık olacak, sınava geliyor, yazık bina. Ama bu bildiğim artık tek bir gerçek var. Bütün kapalılar mümkünse kapatılsın. Kapatılsın derken imha şeklinde kapatılsın. Kapalı anlamında kapatılmasın.
0: Bu nefret dilinin hukuk karşısında tutuklanmayla neticelenmesi, eski Türkiye bitti mesajının hukuki tesciliydi.
2: Toplumumuzun birlik ve beraberliğini, din ve inanç kardeşliğini hedef alan, ayrımcılığı, nefreti ve kutuplaşmayı körükleyen her türlü söylem ve eylemle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.
0: Ve burası da Antalya. Bir markette alışveriş yapan iki genç tesettürlü kızın maruz kaldığı sözlü taciz aslında aynı nefret zincirinin başka bir halkasıydı. İnançları doğrultusunda yaşamayı tercih eden genç kadınlara yöneltilen hakaretler ve aşağılayıcı ifadeler, yıllardır toplumsal hayatın dışına itinmeye çalışılan muhafazakar kesimlere karşı beslenen ön yargının açık bir tezahürüydü.
3: Hangi tarikat bu? Ben şey yapamadım yani. Biz de Müslüman, elhamdülillah Müslümanız.
4: Tamam, o zaman bilmeniz gerekiyor. Nisan suresi
3: bilmiyor musun? Yok hayır dedim, acaba kaptır terlemiyorlar dedim.
4: Yok,
3: terlemiyorum. Hadi kolay gelsin size. Yo, biz de camiye falan gidiyoruz da sizin farklı şeyiniz, düşünceniz ve şeyiniz.
4: Yok, ay ben Müslümanım. Hepimiz böyle düşünüyoruz.
0: Market koridorlarında yankılanan bu çirkin söylemler yalnızca iki genç kıza yönelmiş bireysel bir saldırı değildi. Bu olay insanların kılık kıyafeti ve inancı üzerinden ayrıştırılmasını normal gören ayrımcı zihniyetin günümüzdeki yansımasıydı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın da ifade ettiği gibi, bu ülkede kadınların inançları ve tercihleri nedeniyle ayrımcılığa uğradığı dönemler geride kalmıştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in kararlı duruşuysa, devletin toplumsal barışı hedef alan bu mikrofaşizme asla göz yummayacağının en net kanıtıydı. Vesayetin entelektüel kalesi olan üniversiteler, AK Parti iktidarı döneminde demokratikleşti, kapılarını milletin her evladına açtı. Ancak bazı üniversite kürsülerinde hala 28 Şubat'ın ikna odalarının özlemini çeken sözde akademisyenler vardı. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ve 9 Eylül Üniversitesi'nde gündeme gelen olaylarda akademide başörtülü akademisyenlere mobbing uygulandığı haberi tartışmaları yeniden alevlendirdi. Konuyla ilgili yüksek öğretim kurumları tarafından inceleme başlatıldı.
5: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde görevli doçent Dr. Mehmet Aydıner, akademik personel adayı alımı mülakatında skandal ifadeler kullandı. Fakültemde başörtülü istemiyorum dedi ve devam ederek AK Parti'ye ve AK Parti seçmenine hakaret etti.
6: Nefret dolu ayrımcı söylemi çok yanlış buluyorum ve şiddetle kınıyorum.
7: Yıllar önce başörtüsünden dolayı küçücük yaşımda, 16 yaşımda nezarete girmiş bir insanım. Ve onun ne kadar acıtıcı olduğunu çok iyi bilirim.
8: Eğitim camiasında bu tarz konuşmaları gerçekten kınıyoruz.
0: Milletin vergileriyle maaş alan, görevi bilim üretmek olan bu kişilerin, gencecik akademisyen adaylarının inancına düşmanlık beslemesi, Türkiye yüzyılı vizyonuna yakışmayan çağ dışı bir ilkellikti. Nefret sadece sokakta veya akademide değildi. Bu toprakların mayası olan İslam'a, Kur'an'a ve onun muhafızları olan hafızlara karşı duyulan o kronik alerji, Zonguldak ve Batman'da yeniden nüksediyordu.
9: 9 değil 99 kere düşünsem şu görüntüleri normalleştiremem.
10: Karanlığa teslim olmayacağız.
11: Karanlığa teslim olmayacağız.
0: Zonguldak Müftülüğü'nün düzenlediği hafızlık icazet programını protesto etmek için sokağa dökülen 70 yaş üstü grup aslında geçmişin tortularıydı. Türkiye layıktır, layık kalacak sloganlarının arkasına gizledikleri şey, bu milletin çocuklarının Kur'an-ı Kerim'i hıfzetmesine duyulan tahammülsüzlüktü. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün arkasına sığınarak inanç özgürlüğüne saldıran bu anlayış, millete yabancılaşmanın en somut örneğiydi.
12: Layıktır, layık kalacak.

0: ve medyadaki tetikçileri de boş durmuyordu. Sözcü TV sunucusu Simge Fıstıkoğlu'nun Batman'daki "Niyet ettim örtünmeye" programı üzerinden kurduğu cümleler, medyadaki vesayet kalıntılarının hala temizlenmediğini gösteriyordu. "Şu görüntüleri normalleştiremem, öfkeliyim" diyen bu zihniyet, eşcinselliğin, sapkınlığın normalleştirilmesini alkış tutarken, Müslüman bir kadının, bir çocuğun kendi inanç dairesindeki törenine tahammül edemiyordu.
1: 9 değil 99 kere düşünsem şu görüntüleri normalleştiremem. Yani vitrin benzetmesine mi öfkelensem, çocukların böyle bir propagandaya alet edilmesine mi üzülsem, açık açık sosyal medyada yüzlerinin gösterilmesine mi, istismar edilmelerine mi üzülsem.
0: Son bir yılda artış gösteren bu provokatif eylemler tesadüf değildi. Birileri toplumsal sinir uçlarıyla oynayarak Türkiye'yi yeniden kutuplaşma girdabına sokmak istiyordu. Ancak unuttukları bir şey vardı. Karşılarında artık boynu bükük, hakkını aramaktan korkan sessiz yığınlar yoktu. Karşılarında dünya beşten büyüktür iradesiyle yürüyen, her bir vatandaşının hakkını ve hukukunu koruyan güçlü bir devlet iradesi vardı.
2: Şunu bugün burada büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim. Eski Türkiye artık eskide kalmıştır.
0: Milli ve manevi değerlerimize saldıranlar, okullarımızda pedagojik ilkeleri hiçe sayıp aile yapımızı hedef alan cinsiyet değiştirme skandallarına imza atanlar ve inançlı kadınlarımıza imha diliyle saldıranlar bilsinler ki Türkiye 28 Şubat karanlığına bir daha asla teslim olmayacaktı. Türkiye kazanımlarını korumaya, bu ülkenin her bir ferdinin inanç ve yaşam tarzını güvence altında tutmaya kararlılıkla devam edecek.

0: Saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Haber ekranlarında sıcak gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Manşetimiz deprem. Venezuela'yı çifte deprem vurdu. Yalnızca 39 saniye arayla önce 7,2 ardından da 7,5 büyüklüğünde iki büyük deprem yaşandı. Can kaybı sayısına ilişkin henüz bir açıklama yok ancak on binlerce kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Başkent Caracas'ta bulunan yüksek katlı binaların neredeyse tamamının yerle bir olduğuna ilişkin bilgiler var. Ülkenin birçok noktasına ise acil durum için yardımlar ulaştırılmaya çalışılıyor. Canlı görüntüleri ekranlara getiriyoruz. Venezuela'dan gelen arama kurtarma çalışmalarına ilişkin. Kısa bir süre önce Venezuela Devlet Başkanı, geçici Devlet Başkanı Rodriguez'den de açıklamalar geldi. Rodriguez şu ana kadar 20 artçı sarsıntının yaşandığını belirtti. ABD Başkanı Donald Trump da az önce sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Venezuela'ya yardım etmek için hazır olduğunu ve gerekli yardımların Venezuela'ya gönderileceğini duyurdu. 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki büyük sarsıntı yaşanmış durumda. Depremin merkez üssü Venezuela. Venezuela'daki deprem hiç şüphesiz ki son dönemde bölgenin yaşamış olduğu en büyük sarsıntılardan biri olarak da kayıtlara geçmiş durumda. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen açıklamada ise can kaybı sayısının 10 binden 100 bin arasında değişebileceğine ilişkin korkutucu rakamlar ve ifadeler de var. Konuşacağız, değerlendireceğiz bu depremi. Çok değerli bir yayın konuğumuz olacak. Profesör Doktor Osman Bektaş bu saat diliminde bizim yayınımıza eşlik ediyor olacak. Osman Hocam günaydın, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Günaydın, tüm dünyaya geçmiş olsun.
0: Çok
1: İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz hocam. 39 saniye arayla meydana gelen iki büyük deprem. Ne anlatıyor bize bu depremler?
1: Şimdi netice itibariyle dünya sallandı. Sadece Venezuela değil. Hemen arkadan Japonya'da bir deprem izledik. Netice itibariyle dinamik bir dünya. Bu bölge yine Pasifik bölgesinden sonra en aktif bölgelerden biri. Ardı ardına 7.2 depremden hemen sonra, yani öncü depremden hemen sonra 7.5 büyüklüğünde bir deprem yaşanıyor. Bu depremin can kaybının fazla olmasının sebebi veya can kaybının yüksek olmasının beklentisinin ana nedenleri, birinci neden şu: deprem son derece sığ, 10 kilometre derinlikte. 2, yapı stoğu son derece

0: Ve yapı stoğu maalesef az gelişmiş ülke olduğu için yapı stoğu da son derece zayıf. İşin ilginç yönü, bu depremden 39 dakika sonra Japonya'da 6,9'luk bir deprem
1: Evet.
0: meydana geliyor 30 dakika sonra. Arada bir ilişki var mı derseniz elbette olabilir. Bu olabilir diyorum, kesin bir şey değil. Niçin olabilir? Deprem dalgaları tüm dünyayı dolaşıyor. Yani ekvatorun çevresini 40 bin kilometre düşünürsek bu deprem dalgaları en az 3 kere bu dünyanın etrafını dolaşıyor. 13 bin kilometre mesafe var. Yani Venezuela ile Japonya arasında 13 bin kilometre var. Bu 13 bin kilometre arasında deprem dalgaları Japonya'ya ulaştığı anda deprem oluşturabilecek bir fayı bulduğu anda onu tetikleyebilir. Buna biz depremin dinamik stres transferi diyoruz. Yani deprem dalgalarının şok etkisiyle depreme hazır olan fayı tetiklemiş olabilir. Ama bu bir varsayım. Çünkü arada 13 bin kilometre
1: Evet.
0: var. Ya farklı bir jeoteknik ortam var. Ama netice itibariyle böyle bir olasılıkta söz konusu. Şimdi 7,2 ve 7,5'lik depremden sonra esas korkulacak olan şey artçı depremlerdir. Yani iki tane büyük yumruğu yiyen Venezuela arkadan gelen artçı depremlerle daha da yıkılabilir. Can kaybı daha da artabilir. Yani bir bakıma manzara bizim Türkiye'deki yaşadığımız depremlere
1: Evet.
0: benziyor. Fay aynı fay. Mesela Maraş depremi ne oldu? Maraş'ta 7,5'lik deprem olur olmaz ya da 7,6'lık deprem olur olmaz saniyeler sonra başka bir fay tetiklendi. Ama bu farklı. Zamanlama çok benziyor. Yani bir deprem çifti meydana geldi. Netice itibariyle az gelişmiş ülkelerde maalesef 7-7,5 büyüklüğündeki depremler büyük ölçüde can kaybına sebebiyet veriyor.
1: Hocam
0: Bu
1: şu an
0: da
1: ekranlara
0: ülkenin...
1: getiriyoruz. Karakas'tan gelen görüntüler bize göre sol alt köşemizde yüksek katlı binalar var şimdi de Venezuela'nın başkentinde ve o binaların da büyük bir kısmının çöktüğü görülüyor. Bu kadar yüksek katlı binalar yapılırken depreme hazırlığı düşünülmeden mi yapılmış ya da önlem alınmadan mı yapılıyor bu binalar sizce?
0: Yani o soruyu biz kendimiz için de sorabiliriz. Bakın tekrar ediyorum. Bu tür depremler Japonya ve Amerika'da bu şekilde bir felakete sebebiyet vermiyor. Bunun iki temel nedeni var. Deprem yönetmeliğini çıkarıyoruz ama bunu uygulayabilmek önemli. Yani milli gelirimiz ne kadar yüksek olursa, ekonomimiz ne kadar yüksek olursa deprem felaketlerinden o derece az
1: Evet.
0: etkileniriz. Yani şimdi burada yasalar ne kadar çalışıyor, yönetmelikler ne kadar çalışıyor? Bunlar tartışma konusu. Ne kadar siz yönetmenliği iyi yaparsanız ki bizim bugün Türkiye'de uyguladığımız 2018 AFAD'ın yönetmenliği dünya ölçeğinde standartlara uygun bir yönetmenliktir.
1: Evet.
0: Ama biz bu yönetmenliği ne yapmamız lazım? Sıkı sıkıya uygulamamız lazım. Eğer o yönetmenlik, örneğin İstanbul depremi için örnek vereyim. Avcılar'da 6,2'lik deprem, 2025 yılında yaşanan deprem Avcılar'ın çok az zayiatla atlatmasının sebebi 2018 deprem yönetmeliğidir. Çünkü
1: Evet.
0: 1999'da ne oldu? Avcılar yıkıldı ama 99'dan sonra çıkan yönetmenliğe bağlı yapılan binalar beklenen hasarı oluşturmadı.
1: Peki hocam
0: Yani
1: hemen araya
0: nasıl...
1: gireyim. Şunu da sormak istiyorum. Şimdi süremizin sonuna doğru geliyorum. Depremsellik tarihi açısından baktığımızda Venezuela'da yaşanan bu deprem son dönemde benzer bir depremi görmüş müydük ya da sürpriz olarak tanımlanabilir mi yoksa beklenen büyüklükte bir deprem mi bu?
0: Bu son yüzyıla baktığımız zaman bu bölgede 6-6,5 büyüklüğünde 50'ye yakın deprem yaşandı. Yani burası aynı bizim Türkiye gibi son derece aktif bölge. Ama son yüzyılın en büyük depremlerinden biri diyebiliriz bu en son yaşanan Venezuela'daki depreme. 6-6,5 büyüklüğünde en az çok sayıda deprem
1: Evet.
0: yaşandı. Dolayısıyla Bu sürpriz bir deprem değil, beklenen bir depremdir.
1: Son olarak Amerika Birleşik Devletleri rakam olarak tabii geniş bir aralık veriyor ama 10 bin ile 100 bin arasında bir can kaybı yaşanmış olabileceğini belirtiyor. Siz nasıl değerlendirirsiniz?

0: Bu rakamı gerçekten biz 100 binlerin ya da 100 binin üzerine çıkan bir tabloyu görecek miyiz?
1: Şimdi neticede bakın, Maraş depreminde 53 bin can kaybımız oldu. Yani bizim Maraş depremindeki yapı stoğuyla Venezuela'daki yapı stoğu çok farklı değil. Hı hı. Yani can kaybının ana nedeni yapı stoğudur. Evet. Depreme karşı dirençli binalar oluşturabilirsek bu şeyler olmaz. Ben hiç şaşırmam yani. 50 bini de bulur, 60'ı da bulur. Yani verilen rakam öyle anormal bir rakam değil. 10 bin ile 100 bin arasındaki rakam öyle anormal, şu anda anormal görülüyor ama hı-hı. Yani düşünün, biz iki depremde yani 7.6 ve 7.8'lik depremlerde can kaybımız 53 bin oldu. Aynı şekilde burada da en az ortalama bir 50 bin civarında insan kaybı olabilir.
0: Konuşmaya devam edeceğiz. Profesör Doktor Osman Bektaş bizlerle birlikteydi. Hocam çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Kolaylıklar diyeyim. İyi bir gün dileyelim.
1: İyi günler. Tekrar geçmiş olsun.
0: Çok teşekkür ederiz. O bilgileri bir kez daha tekrarlayalım. Venezuela'yı çifte deprem vurdu. 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki büyük depremden bahsediyoruz. Az önce Osman Bektaş hocamızın da söylediği gibi can kaybı sayısının 100 binlere ulaşma ihtimali var. Ki son 100 yılda bölgenin görmüş olduğu en büyük deprem olarak telendiriliyor. Ki hemen hatırlatalım. Simon Bolivar Havalimanı'nda hasar gördü. Havalimanı uçuşlara kapanmış durumda. Venezuela'da olağanüstü hal ilan edildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump az önce yardıma hazırız dedi. Konuşmaya devam edeceğiz. Venezuela'da neler oluyor sorusu yeni günde soracağımız en önemli başlık olacak. İstanbul'a gelelim. İstanbul'dan gecenin sıcak başlıklarından biri. Beyoğlu'nda bir binanın bodrum katındaki mutfak bölümünde çökme meydana geldi. Hemen ekranlara getirelim. Görüntülerin adresi İstanbul Beyoğlu. 5 katlı bir binanın bodrum katındaki mutfak duvarı çöktü. Olay sonrası bina sakinleri kendi çabasıyla tahliye oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bodrum katındaki çalışmaların ardından herhangi bir mahsur kalanın olmadığı anlaşıldı. Bir başka durak noktamız yine İstanbul'dayız. İstanbul Esenyurt'ta bir otomobille motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Ardından her iki araç da yanmaya başladı. Görüntülerin adresi İstanbul Esenyurt. Seyir halindeki bir otomobille motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Motosikletteki iki kişi çarpmanın şiddetiyle yere savruldu. Kazada hem motosiklet hem de otomobil alev aldı. Kayseri'de ise bir evde yangın çıktı gece saatlerinde. Dumandan etkilenen ikisi çocuk, dört kişi hastaneye kaldırıldı. O anlara hemen bakalım. Görüntülerin adresi Kayseri. Koca Sinan ilçesi Sahabiye mahallesindeki dört katlı binanın giriş katındaki bir dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve 112 acil sağlık merkezi ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sırasında evde bulunan ve dumandan etkilenen anne, baba ve iki çocuğa sağlık ekipleri müdahale etti. Gazete manşetlerini aktarmaya başlayalım bu saat dilimde. Hürriyet gazetesiyle devam edeceğiz. Bari bir teselli verin çocuklar. Yarın A Milli Futbol takımımız Dünya Kupası'ndaki son maçına Amerika Birleşik Devletleri karşısına çıkacak. Dünya Kupası finallerinde ilk iki maçını kaybedip elenen A Milli takımımız son maçında ev sahibi ABD ile formalite maçına çıkıyor. Teknik direktör Montella'nın ABD karşısına turnuvada fazla şans vermediği ya da hiç oynatmadığı futbolculara görev verme ihtimali yüksek. Los Angeles Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Cezayirli hakem Mustafa Guharbalı yönetecek. Şapkasız çıkmayın. Önemli bir uyarı. Avrupa'da onlarca can alan Omega blokajına yüksek basınç sisteminin Türkiye'de etkilemesi bekleniyor. Uzmanlar vatandaşlara şemsiyesiz, şapkasız sokağa çıkmayın uyarısını bulundu. Rekor sıcaklıklar olmayacak ama yine de sıcaklıklar etkili olacak. 15 gün boyunca da bu sıcak hava dalgası etkisinin altında olacak Türkiye. Terörsüz Türkiye yasaları geliyor. Terör örgütünün tasfiyesini hızlandıracak yasaların üzerine çalıştıklarını belirten Erdoğan, gerekli istişareleri yaptıktan sonra fazla uzatmadan meclise sunacağız dedi. Bir başka haber, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihinde bir ilk de yaşanıyor aynı zamanda. İki vekil dünya evine girdi. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir ile CHP Milletvekili Evrim Evrim Rızvanoğlu evlendi.

0: Mir ve Rızvanoğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihinde aynı dönemde görev yaparken evlenen ilk milletvekili çift oldu. Emir siyasi kariyerine CHP'de başladı. Rızvanoğlu ise Deva Partisi'nden kurucu üyelerinden biriydi. Evrim Rızvanoğlu 27 Haziran'da CHP'ye katılmıştı. Başkente seferberlik, NATO hazırlığı, NATO demişken ABD Başkanı Donald Trump'tan gelen o açıklamalara da bakalım sıcağı sıcağına. Trump'ın NATO zirvesi öncesinde Türkiye'ye jet motoru satış sürecini ilerletmeyi planladığı öne sürüldü. General Electric tarafının üretilen motorların Türkiye'nin savunma alanında dışa bağımlılığını azaltma hedefinin ilk parçası olan ilk yerli savaş uçağı Kaan için kullanılması bekleniyor. Donald Trump, Türkiye ve Erdoğan için zirveye katılacağım dedi. Bu da en önemli başlıklardan biri yeni güne dair söyleyeceğimiz. Diğer yandan tabii biz depremi konuşuyoruz. ABD Başkanı Donald Trump'tan gelen mesajları konuşuyoruz ama bölgede önemli ziyaretler de var. İran'dan bahsedeceğiz. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian önceki gün savaşın başından bu yana ilk kez yurt dışı ziyareti gerçekleştirmişti. Pakistan'a gitmişti ve Pakistan'a gidişi sırasında Pakistan Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları tarafından İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian karşılandı. O anların bir görüntülerine bakalım. Ardından İslamabad'a gideceğiz zaten. İşte o görüntüler, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'ı taşıyan uçak Pakistan hava sahasına girdiğinde Pakistan savaş uçakları eşliğinde İslamabad'a getirildi. İslamabad yolculuğu boyunca Pakistan savaş uçakları İran Cumhurbaşkanı'na eşlik etti. Önemli anlardan biri, o görüntüleri de konuşacağız, değerlendireceğiz. Ama özellikle tansiyon yeniden yükselmeye başlamış durumda. Biz bir uzlaşıdan bahsediyoruz ama İslamabad'dan gelen mesajlara bakacağız.
1: Eğer füzelerimiz olmasaydı ABD ve İsrail İran'ı Gazze'ye çevirirdi. Savunma kapasitemiz hakkında hiçbir koşulda hiç kimseyle asla müzakere etmeyeceğiz.
2: Savaş sonrası ilk ziyaretini Pakistan'a yaptı. İslamabad yönetimine arabuluculuk çabalarından dolayı teşekkür eden İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian füze meselesine kapıyı kapattı.
1: Füze kapasitemizin kısıtlanması mutabakat zaptında yer almamaktadır ve asla da yer almayacaktır.
2: Pakistan'ın savaş uçaklarının sağladığı güvenlikle İslamabad'a inen Pezeşkian, Başbakan Şahbaz Şerif tarafından karşılandı. Baş başa görüşme sonrası kameraların karşısına geçen iki liderin gündeminde İran füzeleri vardı. Tahran'a bu konuda tam destek veren Şerif sert ifadeler kullandı.
3: Bazı ülkelerin balistik füzelere sahip olabileceği, İran'ın ise sahip olmaması gerektiği gibi bir çifte standart kabul edilemez. Bu tür bir ikiyüzlülüğü hazmedemezsiniz.
2: Pezeşkian da savunmamız asla müzakere konusu olmayacak dedi.
1: Eğer füzelerimiz olmasaydı ABD ve İsrail İran'ı Gazze'ye çevirirdi. Savunma kapasitemiz hakkında hiçbir koşulda hiç kimseyle asla müzakere etmeyeceğiz.
2: Kritik ziyarete karşılıklı dayanışma mesajları damgasını vururken Pezeşkian'ın programı kapsamında fidan diktiği anlarda gündem oldu. İran liderinin dikim sırasında sembolik olarak bir iki kürek atıp bırakması gerekiyordu. Ancak işçi geçmişinden sık sık övgüyle bahseden Pezeşkian, kendini öylesine kaptırdı ki Pakistan lideri yeter dedikçe toprak atmaya devam etti. Pezeşkian'ı fazla müdahalede bulunmadan durdurmaya çalışan Şerif'in zor anları izleyenleri gülümsetti. Pezeşkian'a ziyareti kapsamında kalp cerrahisi alanında Fahri Doktora unvanı da verildi.
0: İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian Pakistan'daydı. Tabii ki bu süreç içerisinde Pakistan'ın çok önemli bir rolü var ama bir iddia çok çarpıcıydı. Dün özellikle sosyal medyada çokça dillendirildi bu iddia. Görüşmeler sırasında ve görüşmelerin hemen öncesinde İsrail'in görüşme sürecini engellemek, görüşme sürecini çökertmek için Pakistan Genelkurmay Başkanı'na bir suikast düzenlemeyi hazırlandığı iddiası vardı. Hemen İslamabad'a gideceğiz. A Haber ekibinden Fakur Rahman bizi bekliyor olacak. Fakur, kolaylıklar dilerim. Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir hiç şüphesi ki bu sürecin en önemli isimlerinden biri. Gerçekten Mossad ve İsrail Münir'e hedef almak için bir plan yapmış olabilir mi? Pakistan'dan bu yönde bir yanıt var mı şu ana kadar?
4: Günaydın Gökhan. Başkent İslamabad'da bu yönde bir resmi açıklama bekleniyordu. Yani saatlerce bütün medya bunu bekledi. Ancak resmi olarak bir açıklama, bir teyit gelmedi. Ne askeri özgürlükten ne de hükümet tarafından, Savunma Bakanlığı tarafından. Ancak sosyal medyada orduya ait

0: bir hesaptan bu konuda bir yaranlama ortaya çıkmıştı. Ama ben bazı önemli noktaları dile getirmek istiyorum. Pakistan Başbakanı 12 Haziran'da bir barış anlaşmanın sabotaj etmek konusunda bir uyarı da bulunmuştu. Ancak bu uyarının altını yanlış bilgi ile çizmişti. Dolayısıyla o 13 Haziran'da Pakistan Başbakanı gelecek 24 saatte bir barış anlaşmaya yakınız, elektronik imza ve teknik düzey görüşmelerin başlaması yönünde bir açıklama yapmıştı. 15 Haziran'da Pakistan Başbakanı ABD-İran arasında barış anlaşmasına varıldı, açıklamasını yapmıştı. Resmi tören Cuma günü 19 Haziran'da İsviçre'de olacak. Bu açıklamaları sosyal medya hesabından yapılmıştı. Dolayısıyla bizim aldığımız bilgilere göre, yani bu ABD ve İran arasında bir barış anlaşmanın sabotaj etme konusunda İsrail tarafından hamleler devam ediyordu. Hatta barış görüşmeler süreci devam ederken de bir iki defa İran boykot etmişti. Dolayısıyla Pakistan heyetine yönelik böyle bir suikast girişimi reddedilmedi. Ancak bizim aldığımız bilgiye göre böyle bir şey olabilir de, yani bunun imkanını reddetmiyoruz. Kaynaklar bu yönde bize bir açıklama yaptı. Fakat bayağı dediğiniz gibi bu sosyal medyada bayağı yer aldı, evet. Ve Pakistan'da da gündem başına geldi.
1: Fakur, son olarak şunu da sormak istiyorum. Aslında yayınımızın başlamasına kısa bir süre önce İran devrim muhafızlarından gelen bir açıklamaydı. Malum Umman'da Hürmüz Körfezi konusunu, Hürmüz konusunda bir geçiş belirlemişti. Ancak devrim muhafızları bu geçişe uyulmamasını istiyor ve İran'ın belirlediği rota dışında hareket edecek gemilere müdahale edilebileceğinin de uyarısında bulundu. Bu Umman'la İran arasında bir gerilim mi demek, ya da İran'dan gelen bu açıklama sence Amerika Birleşik Devletleri ile yeni bir gerilimi tetikleyebilir mi? Neler söyleyeceğiz? Sıcak bir gelişme.
0: Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcülük dün yaptığı basın toplantısında ABD ve İran arasında pazartesi günü teknik görüşmelerin yeniden, yani ikinci turun olması yönünde bir açıklama yaptı. Ama bu hıçkırıklar devam edecek. Yani Boğaz'ın açılması, ablukanın kaldırılması, İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması, bunlar var. Pakistan makamları bu sürecin özellikle Orta Doğu ülkeleri, yani Suudi Arabistan, Katar olmak üzere, onlar bu sürecin devam etmesi yolunda yoğun diplomasi çabalarını sürdürmekte. Dolayısıyla bu açıklamalar gelmeye devam edecektir. ABD Başkanı tarafından geçen, biliyorsunuz, bir açıklama yapılmıştı bir raportayda. Dolayısıyla İsviçre'deki toplantıdan İran heyeti protesto ederek çıkmıştı. Evet. Ama sonradan teknik görüşmenin olması yönünde ortak bir açıklama çıkmıştı. Dolayısıyla evet, gerilim var. Teknik düzeydeki görüşmeler ertelenebilir, askıya alınabilir. Bu yönde Pakistan makamları tarafından endişe ve kaygı devam etmekte.
1: Kırılgan bir süreçteyiz. Açıklamalar var ama bir yandan da diyalog hala devam ediyor. Pakistan'ın başkenti İslamabad'dan son gelişmeleri Fakur Rahman bize aktardı. Fakur, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığın için. Kolaylıklar dileyelim sana.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Şimdi bir başka başlık aslında yine İran Savaşı ile ilgili. Amerika Birleşik Devletleri'nde Senato'da yapılan oylamada Amerika Birleşik Devletleri'ne Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik askeri harekatını sınırlandırmayı amaçlayan savaş yetkileri tasarısı kabul edildi. Üstelik bazı cumhuriyetçi vekiller de demokratlarla birlikte hareket etti. Ancak bu durum Donald Trump'ın büyük tepkisine neden oldu.
2: ABD Senatosu'nda Trump'ın İran'a yönelik askeri operasyonlarını sınırlandırmayı amaçlayan karar kabul edildi. ABD Senatosu'ndaki kritik oylama 4 cumhuriyetçi senatörün desteğiyle yapıldı. Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'da yaşanan bu gelişme, İran politikası konusunda parti içindeki çatlağı gün yüzüne çıkardı. Cumhuriyetçi Senatör Mitch McConnell'ın rahatsızlığı nedeniyle oylamaya katılmaması ve Senatör Dave McCormick'in de oturumda yer almaması demokratların elini güçlendirdi. Senato azınlık lideri Chuck Schumer, Trump'ın İran politikasını hedef aldı.
3: Amerikalılar Trump'ın İran'daki tarihi hatasının bedelini ödüyor. Bu Amerika'nın şimdiye kadar yaptığı en kötü dış politika girişimlerinden biri olarak tarih kitaplarına geçecek.
2: Oylama Pentagon'un İran krizi sonrasında

0: İmas stoklarını yenilemek ve askeri hazırlığı artırmak için Kongre'den 80 milyar dolarlık ek kaynak talep ettiği bir dönemde geldi. Kararın doğrudan yasal bağlayıcılığı bulunmasa da hem demokratların hem de bazı cumhuriyetçilerin İran'a karşı yeni bir askeri maceraya mesafeli durduğunu ortaya koydu.
1: Kırılgan hatlar, özellikle fay hatları olarak tanımladığımız hatlar çok fazla. Hürmüz bunlardan biri, Lübnan'sa bir başka başlık. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında 18 saat süren o görüşmelerin ardından varılan mutabakatla birlikte Lübnan'da gerilimin arttırılması konusunda da kararı verilmişti. Ancak İsrail bu yönde değil, bu konuda hemfikir değil. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz dün bir açıklamada bulundu. Trump istese bile dedi. Biz Lübnan'dan çekilmeyeceğiz ifadesini kullandı. Bu, Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail arasında yaşanan gerilimde son dönemde İsrail'den gelen en büyük meydan okuma olarak da kayıtlara geçti. Trump istese bile biz Lübnan'dan çekilmeyeceğiz diyor İsrail Savunma Bakanı Katz. Bu gerilim bakalım daha nereye kadar devam edecek bakacağız, ama İsrail sadece Lübnan'a saldırmıyor. İran'a saldırıyor. Batı Şeria'da uluslararası hukuk ihlal ediyor, ama aynı zamanda Gazze'de, o 2,5 yıldır soykırımın devam ettiği Gazze'de katliamlarını da sürdürüyor. Peki Gazze'de neler oluyor? Yanıtına bakalım.
2: Harabe evler, yıkık dökük mahalleler, her gün bombalanan çadır kentler, taş üstünde taş kalmayan bir kent. İşte burası Gazze. Filistinliler 10 Ekim 2025'te ilan edilen ateşkesle birlikte çatışmaların bittiğini düşünmüş, hayatlarını yeniden kurma hayaline kavuşmuşlardı. Ancak savaşın gölgesi Gazze'yi hiçbir zaman terk etmedi. Çünkü işgalci İsrail her geçen gün kenti bomba yağmuruna tutuyor. İsrail'in son saldırısı Han Yunus'ta yaşayan yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarına yapıldı. Tel Aviv'e bağlı insansız hava araçlarının bölgeyi bomba yağmuruna tutması sonucu hayatını kaybedenler oldu. Ölenlerden biri çocuktu.
3: Herkesin tahliye edildiğini gördük. Çocuklarım hala çadırda uyuyordu. Çocukları bir anda kaptık. Yürüyemeyen, tekerlekli sandalyesi olan annemizi de aldık. Bilmiyorum, birkaç dakika içinde buradan ayrılır ayrılmaz burası bombalandı. Çok büyük bir patlamaydı. Burada iki çadır vardı ve çevremizde komşularımızın çadırları da hasar gördü.
2: Saldırının ardından önceden çadırın bulunduğu alanda koca bir delik kaldı. Evsiz kalan Gazzelilerden kimi geriye kalan eşyalarını kurtarmaya çalıştı. Kimi ise birbirlerine sarılarak acılarını gözyaşlarıyla paylaştı.
4: Ateşkes diye bir şey kesinlikle yok. Her gün suikastlar, katliamlar, saldırılar oluyor. Bu ateşkes sadece bir hile. Televizyon kanallarında geçici bir haber parçası. Sahada gerçek bir ateşkes yok. Her gün yerinden edilme yaşanıyor. Gece yarısı denize sürüldük ve gece yarısı hedef alındık.
2: İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana 73 binden fazla Gazze'liyi katletti.
1: Şimdi bugün konuşacağımız başlıklardan biri tabii ki savunma sanayi olacak. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın akşam saatlerinde Beyaz Saray'da NATO Genel Sekreteri ile birlikte yapmış olduğu basın toplantısında Türkiye'yi memnun edecek hediyelerimiz olacak, Türkiye'yi memnun edecek adımlar atacağız sözleri, özellikle savunma sanayi konusunda F-35'ler ve bir yandan da Kaan'a için kullanılacak motorlar için ABD'den onay geliyor mu sorusunda gündeme getiriyor. Ama o noktaya gelmeden Türkiye pek çok alanda kendi yerli ve milli imkanlarıyla önemli başarılara da imza atmaya devam ediyor. Onlardan biri geri sayımı sürdürdüğümüz Bayraktar Kızıl Elma. Kızıl Elma için milli elektro optik hedefleme sistemi Toygun'la tam 12'den atış başarıyla gerçekleşti. O anlara bakalım.
2: Hedefleme sistem ve yerli mühimmatlarla 12'den vurdu. Bayraktar Kızıl Elma envantere katılmak için gün sayıyor. Türkiye'nin savunma sanayinin en önemli projelerinden biri olan Bayraktar Kızıl Elma test için havalandı. Aselsan'ın geliştirdiği düşük görünürlüklü elektrooptik hedefleme sistemi Toygun'la atış yapıldı. Milli güdüm kitleri Teber 82 ve LGK 82 hedefi tam isabetle vurdu. Böylece operasyonel kritik bir eşik daha aşılmış oldu. Kızıl Elma'ya entegre edilen Toygun elektro-optik hedefleme sistemi, hava aracının düşük görünürlük özelliğini

0: korurken aynı zamanda gelişmiş keşif, takip, hedefleme ve işaretleme kabiliyeti sunuyor.
1: Başkan Erdoğan dün önemli temasları vardı. Moritanya Cumhurbaşkanı ile görüştü.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgesel ve küresel meselelere çözüm bulmak ve ikili ilişkileri geliştirmek amacıyla yürüttüğü telefon diplomasisi sürüyor. Erdoğan, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Ould Cheikh El Ghazouani ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-Moritanya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Erdoğan, Türkiye ve Moritanya arasında ticaret, tarım, balıkçılık, güvenlik ve savunma sanayi başta olmak üzere birçok alanda somut adımlar atarak ilişkilere ivme kazandırılabileceğini ifade etti. Başkan Erdoğan, iki ülkenin önümüzdeki süreçte uluslararası platformlardaki dayanışmasını artırmak için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti. Türkiye ile Moritanya arasındaki ortak kültürel değerlere dayanan siyasi ilişkiler, karşılıklı diplomatik misyonların açılmasıyla ivme kazandı. İki ülke arasındaki ticaret hacmi karşılıklı yatırımlarda büyüyor. Türkiye'den Moritanya'ya ağırlıklı olarak çimento, demir çelik ürünleri, mücevherat ve halı ihracatı yapılıyor. Moritanya'dansa daha çok balık unu ve gıda sanayi artıkları ithal ediliyor.
1: CHP'de neler oluyor diyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde tabii ki Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında gerilim hat safhada. Özellikle Özgür Özel cephesi 892 imza ile olağanüstü kurultay talebinde bulundu. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi ise olağanüstü kurultay yok, olağan kurultay yapılacak ve Eylül ayında kurultay süreci başlayacak dedi. Ancak bir yandan da Özgür Özel ve beraberindeki isimlerin yeni parti konusundaki hazırlıkları da devam ediyor. Hatta 24 Temmuz tarihinde yeni partinin ilan edileceği, Temmuz'un ilk günlerinden itibaren ise milletvekillerinin istifa etmeye başlayacağı da kulislerde konuşuluyor. Peki CHP'de neler oluyor? CHP bir bölünmeye doğru mu gidiyor? Yanıtına bakalım.
3: Benden niye korkuyorlar? Ben arınmayı yapacağım diye korkuyorlar.
4: Ya bir yol bulacağız, ya bir yol açacağız. Hep beraber yürümeye var mısınız? Var mısınız? Yürüyelim arkadaşlar.
5: CHP kulisleri hareketli. Kemal Kılıçdaroğlu cephesinin yeni arınma hazırlıkları konuşulurken Özgür Özel kanadında ise yeni parti iddiaları alevlenmiş durumda. Öyle ki gözler 1 Temmuz'a çevrildi.
6: Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasında görüş farkı var. Ekrem İmamoğlu bir an önce ayrılmak istiyor. Özgür Özel ise sonuna kadar kalınmasını istiyor.
5: Özgür Özel'in 1 Temmuz'da son grup toplantısını yapması ve ardından parti içinde toplu istifaların başlayacağı öne sürüldü.
7: Delegenin bu iradesinin önüne bariyer koyacaksın. Bugün yapması lazım. Makul bir süre bekleriz. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvururuz. Sulh Hukuk Mahkemesi de der.
8: Eğer partiye mahkeme kayyım atarsa ben buna itiraz ederim. Çünkü 100 yıllık bir partiyi kayyım yönetemez. Ama mutlak kararı verirse ben mecburum gitmeye.
5: İddiaya göre Özel ekibi yol haritasını da netleştirdi. Olağanüstü kurultayın gerçekleşmemesi durumunda önce mahkemeye başvurup Kılıçdaroğlu'nun yerine yeni bir çağrı heyetinin talep edileceği, istenen sonucun alınmaması durumunda ise 24 Temmuz'da yeni partinin resmen ilan edileceği söyleniyor.
7: Mutlaka bir parti lazım. Felaket senaryosu dediğimiz bu. Bizi yeni bir parti kurmaya bu yönüyle de zorluyorlar.
5: CHP'deki kriz ve belirsizlik devam ederken dikkat çeken başka bir iddia daha gündeme geldi.
9: Ya Kemal Bey'in bu yolsuzluk iddialarını bilmemesi mümkün mü Kemal Bey? Kendi bürokrat, ya Kemal Bey Ekrem İmamoğlu'nun evine gidince böyle bakmış ya. Vay anasını demiş. Evi görünce evin öyle içinde.
7: Ne varmış
9: ya şimdi her şeyi.
7: Ne varmış ya.
5: Kılıçdaroğlu kendisi hakkında 2017 yılında gerçekleşen bir toplantıda bize yakın kanalları finanse edelim yönünde talimat verdiğini öne süren gazeteci Şaban Sevinç hakkında suç duyurusunda bulundu. İddialar gerçeği yansıtmıyor diyen Kılıçdaroğlu tazminat davası açtı. Özel'in görevden alınan il başkanlarına direnin çağrısının ardından Malatya'da dikkat çeken bir olay yaşandı. Malatya İl Başkanlığı'na atanan Hakan Satılmış ve yönetimi iddiaya göre gece saatlerinde çilingirle parti binasına girdi. Sabah saatlerinde binaya gelen eski yönetim durumu protesto edip içeri girmek isteyince arbede çıktı. Polis müdahale etti.

0: Şimdi son yolsuzluk operasyonunda Adalar ve Silifke Belediye Başkanları rüşvet suçlamasıyla tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Her iki isim de görevden alındı. Adalar Belediyesi'nde rüşvet konuşmaları da dosyaya girdi. Şimdi ise Büyükada'daki bir Rum Ortodoks Kilisesi'nden iskan ücreti adı altında yaklaşık 3 milyon lira alındığı iddiası gündemde. Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un ise bir konser organizasyonundan yine 3 milyon lira rüşvet aldığı ve paraların kolilerle taşındığı iddia ediliyor.
1: Gerçekten de hakkı da bu yani başkan.
2: En kötü yüz, bak en kötü o da olmaz, onu da kabul ettim.
3: Bugüne kadar 33 Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanına operasyon yaptılar. Şu anda 24 belediye başkanımız hapishanede tutuklu.
4: CHP'li 24 belediye başkanı rüşvet ve yolsuzluk soruşturmaları kapsamında tutuklu. Listeye son eklenen Adalar ve Silifke belediye başkanları da İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.
1: Ne zaman yazık etsin? Canavar gibi konuşuyorum.
4: Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'la yardımcısı Hüseyin Yılmaz'ın rüşvet pazarlığına ilişkin ses kayıtları tartışılırken bu kez belediyenin Rum Kilisesi'ni dahi haraca bağladığı iddiaları dosyaya girdi. Adalar Belediyesi'nin Büyükada'da bulunan Paniya Aya Dimitri Profiti İlya Rum Ortodoks Kilisesi'nden harçtan muaf olmasına rağmen iskan ücreti adı altında 3 milyon lira tahsil ettikleri öne sürüldü.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'nin gördük ki DNA'larına hatta şöyle söyleyeyim, kılcal damarlarına kadar yerleşmiş yolsuzluk kültürünü sahiplenen bir kadro oluşmuş.
4: Silifke'de ise belediye başkanı Mustafa Turgut'un 2 yıl önceki bir konserden 3 milyon lira rüşvet aldığı iddiası gündemde. Rüşvet paralarının belediye logolu bardak kolilerinde taşındığı, hatta bir teslimat sırasında araçta belediye başkanı Turgut'un bulunduğu da. CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Haymana Belediye Başkanı Levent Koçsa aldığı kararın arka planına dair çarpıcı cümleler kurdu.
6: Çok farklı olaylar, çok farklı yaşanmışlıklar oldu, çok farklı birikmişlikler oldu. Gerçekten daha fazla devam edebilme durumumuz kalmadı.
7: Haymana Belediye Başkanımız, hoş geldiniz.
0: İstanbul'da bir kişi kalem görünümlü bir silahla Bakırköy Adliyesi Ek Hizmet Binası'na girmeye çalıştı. Son anda polisin dikkatiyle durduruldu.
8: Adliyeye kalem silahla girmeye çalıştı. Polislerin dikkati sayesinde yakayı ele verdi. Olay 22 Haziran'da Bakırköy Adliyesi Ek Hizmet Binası girişinde meydana geldi. Adliyeye arkadaşıyla birlikte gelen 66 yaşındaki bir kişi el çantasını X-ray cihazına bıraktı. O sırada cihaz alarm verince şüpheli panikledi. Polis ekipleri harekete geçti. Çantada detaylı arama yapıldı. Yapılan kontrolde adeta mini bir cephanelik çıktı. Çantada tükenmez kalem görünümünde silah, neşter ve biber gazı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklanıp cezaevine gönderildi. Arkadaşı ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. İfadesinde biber gazını kendisini korumak amacıyla taşıdığını, kalem görünümlü silahınsa arkadaşının hediyesi olduğunu iddia etti.
9: Çantamda bulunan biber gazı güvenlik amaçlı bulunuyordu. El çantamda bulunan kalem şeklindeki silahsa 96-97 yıllarında İstanbul'da bir spor kulübünde çalıştığım sırada orada çalışan bir arkadaş tarafından verilmişti. Kalem şeklinde olduğundan çantamın altında öyle yıllarca kalmış.
8: Şüpheli neşteri ise cam filmi kesmek için kullandığını öne sürdü.
0: Faili meçhul dosyaların yeniden açılmaya başlaması bazı tartışmalı olayları da yeniden gündeme getirdi. 2021 yılında Ankara'da yalnız yaşadığı evinde hayatını kaybeden Ceren Ünal'ın ölümü de onlardan biri. Ceren'in annesi de kızının cinayete kurban gittiğini savunuyor. Dosyada pek çok eksiklik bulunduğunu öne süren acılı anne, dosyanın yeniden ele alınması gerektiği görüşünde.

0: çocuğum o kadar hayat doluydu ki. Öyle büyük hayalleri vardı ki.
1: 5 yıldır yüreğinde hiç sönmeyen bir yangın ve aklında yanıtını aradığı tek bir soru var. Canından çok sevdiği kızı Ceren intihar mı etti yoksa cinayete mi kurban gitti?
0: Kimse bana benim çocuğumun intihar ettiğini söyleyemez. Benim çocuğum katledildi ve intihar verildi. Ben çocuğumu kendim yıkadım ya. Boyunda kırık yok.
2: Takvimler 2021 yılının Eylül ayını gösteriyordu. İddiaya göre ailesi 24 yaşındaki Ceren Ünal'dan haber alamayınca endişelendi. Polise haber verdi. Ceren Ünal'ın yalnız yaşadığı eve gelen ekipler o korkunç manzarayla karşılaştı.
0: Saç boyuyor, yemek yapıyor, alışveriş yapıyor. Ertesi gün için plan yapıyor. Bir anne için evladının. O hallerini görmek kolay değil.
1: Evinde ölü bulunan Ceren Ünal'ın 11 ay süren soruşturmasının ardından intihar ettiği söylendi. Ama
0: 11 ay otopsi raporunu bekledik. Dosya direkt takipsizlik aldı. Hiçbir şey araştırılmadı. Benim çocuğum o gün markete gitmiş, alışveriş yapmış, gelmiş, yemek yapmış. Ertesi gün için konser planı yapıyorlar bir arkadaşıyla.
2: Kızının kendi rızasıyla hayatına son vermesinin mümkün olmadığını iddia eden anne Yurda Güldoğan dosyada eksik hususların olduğunu savunuyor.
0: Kamera kayıtları alınmadı, HTS kayıtlarına bakılmadı, telefon incelemesi yapılmadı, çocuğumun tırnağında erkek DNA'sına rastlandı.
2: Biricik evladını kaybetmesinin üzerinden neredeyse 5 yıl geçti ama acısı hala ilk günkü gibi taze. Ceren'den geriye yaptığı tabloları ve kedisi Latte kaldı. Annesi kızının hatıralarına gözü gibi bakıyor.
0: Ceren'imin tek hatırası bana bu. Çok güzel tablolar çiziyorduk.
1: Son günlerde peş peşe açılan faili meçhul cinayet dosyalarının ardından acılı anne Yurda Güldoğan'ın tek isteği var. O da Ceren Ünal'ın dosyasının yeniden açılması.
0: Dosyasının tekrardan açılıp incelenmesini talep ediyorum. Benim çocuğum ölmedi, öldürüldü.
3: Bir son dakika gelişmemiz var. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesine yürütülen soruşturma kapsamında Seferihisar ve Balçova belediyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Çok sayıda isim gözaltına alındı. Hemen detaylandıralım. Yolsuzluk soruşturması kapsamında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve 24 isim gözaltına alındı. Aynı zamanda aynı operasyonda Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit de gözaltına alınmış durumda. Gözaltına alınanlar arasında Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi ve CHP İzmir Eski Milletvekili Doğuş Bayır'ın da gözaltına alındığı belirtiliyor. Sıcak gelişme sabah saatlerinde İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talimatıyla gerçekleştirilen operasyonda iki belediyeye yönelik operasyon düzenlendi. Seferihisar ve Balçova belediyelerine düzenlenen operasyonda her iki ilçenin belediye başkanı da şu an itibariyle gözaltına alınmış durumda. Öncelikle Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve beraberindeki 24 isim hakkında gözaltı kararı verildi. Aynı zamanda aynı operasyon çerçevesinde Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit hakkında da gözaltı kararı var. Gözaltına alınanlar arasında aynı zamanda Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi ve CHP İzmir Eski Milletvekili Doğuş Bayır'ın da olduğu belirtiliyor. Rüşvet ve yolsuzluk operasyonları geçtiğimiz günlerde de Buca Belediyesi'ne yönelik benzer bir operasyon gerçekleştirilmişti. Bekleyip göreceğiz. İlerleyen dakikalarda sıcak noktadan canlı bağlantılarla da gelişmeleri aktaracağız. İzmir'de iki ilçe Seferihisar ve Balçova yönelik düzenlenen operasyon da yeni günün sıcak haberlerinden biri. İstanbul'da bir ev sahibiyle kiracı arasında yaşanan problem cinayetle sonuçlandı. Kiracı elindeki sopayla kapısına dayanan ev sahibini boğazından bıçakladı. O anlara bakalım.
4: Kapısına dayanan ev sahibini boğazından bıçaklayarak öldürdü. İstanbul Kartal'da 61 yaşındaki Niyazi Tangeli, iddiaya göre elinde sopayla kiracısının kapısına dayandı ve ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma saniyeler içinde büyüdü. Ev sahibi Tangeli elindeki sopayla kiracısının üzerine yürüdü. Gözü dönen kiracı yaşlı adamı tam boğazından bıçakladı. Aldığı ağır darbeyle yere yığılan Tangeli kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cinayetin ardından kayıplara karışan katil zanlısı kiracı, polisin takibi sonucunda suç aleti bıçakla birlikte gözaltına alındı.

0: Şimdi Diyarbakır'a gidelim. Aşırı hız ve dikkatsizlik kazaları kaçınılmaz hale getiriyor. Diyarbakır ve Adana'da meydana gelen kazalarda 4 kişi yaralandı. Kaza anları ise bakın kameralara nasıl yansıdı.
1: Otomobil refüje çarpıp takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı. Görüntüler Diyarbakır'ın Silvan ilçesinden. Seyir halindeki otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç refüje çarpıp takla atarak ters döndü. Kazayı görenler olay yerine akın etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Bu görüntülerde Adana'nın Seyhan ilçesinden. Halde bir kamyonetin kontrolü kaybedildi. Araç iş yerinin önünde sandalyede oturan kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle adam savrulurken çevredekiler yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
0: Halkbank. Otomobil satışlarına bakacağız. Çünkü son dönemde otomobil, özellikle de ikinci el otomobil satışlarında piyasada bir durgunluk yaşanıyor. Ki Mayıs ayındaki satış rakamları son 2 yılın en düşük düzeyini gösteriyor. Peki ikinci el otomobil satışlarında satışlar neden düştü? Son durum ne? Yanıtına bakacağız.
3: Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
4: Halkbank. Amerika Birleşik Devletleri küresel savaş riski ve ekonomik şoklara karşı ekonomisini güçlendirmeye yönelik geri bir strateji uygulamaya aldı. Washington yönetimi enerji, tedarik zinciri ve sanayi üretiminde kritik adımlar atıyor. Başkan Donald Trump, akaryakıt fiyatlarının düşüşe rağmen pompaya yeterince yansımadığı gerekçesiyle Adalet Bakanlığı'na petrol şirketleri hakkında soruşturma talimatı verdi. Hedef, tüketici fiyatlarındaki baskının azaltılması.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: Halkbank. Haberin radyosu A Haber Radyo. A Haber Radyo.
5: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
7: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Ayrıntılı
8: diyorum. 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
9: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
10: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir

0: ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
2: kazancım net Sigortam.net.
3: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
4: Geçer. Geçer, geçer, geçer, geçer. Herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer, geçer Türkiye. QNB'ye geçer.
3: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
4: Geçer, geçer Türkiye. QNB'ye geçer.
5: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Dünya Kupası tarihinde en çok maça çıkan futbolcu Lionel Messi. Arjantinli yıldız 2022 finaliyle birlikte bu sayıyı 26 maça taşıdı. 2006'dan 2022'ye uzanan yolculukta Messi genç bir yetenekten dünya şampiyonu kaptana dönüştü. Bu rekor sadece uzun ömürlülüğün değil, en üst seviyede kalmanın da göstergesidir. FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
5: Reklam.
7: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
3: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
4: Geçer. Geçer, geçer, geçer, geçer. Herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer, geçer Türkiye. QNB'ye geçer.
3: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
4: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
8: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Küçük çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacaklara veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
2: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ile 11. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktı. Bursa-Yalova yolunun 30 ile 42. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktı. Güvenli yolculuklar dileriz.
2: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Küçük çalımlarla atak yapan Chopinflight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
5: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopinflight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi Chopinflight.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi

0: Yatırım.com. Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Ajet'te bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
2: Ajet. Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçen

0: geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: A Haber Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: A Haber Radyo, 24 saat haber. A Haber Radyo, haberin radyosu. Manisa 95.2, Muğla 93.7, Kütahya 88.4, Afyonkarahisar 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin. Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81
6: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: Haber Radyo.
1: Saatlerimiz 8'i gösteriyor. Haber ekranlarında Sabah Ajansı'nın sıcak gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Manşetimiz bugün Venezuela. Venezuela'da 7,2 39 saniye sonra meydana gelen 7,5 büyüklüğünde iki büyük çifte depremle sarsıldı. Büyük yıkım var. Başkent Caracas başta olmak üzere birçok bölgede yıkımın bilançosu her geçen dakika artıyor. Can kayıpları da artmakta. Şu ana kadar yapılan ilk resmi açıklamada 32 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Ancak tahminler 10 binden fazla kişinin hayatını kaybetmiş olabileceğine ilişkin. Bir yandan da deprem anına ilişkin çok sıcak görüntüler. İlk görüntümüz başkent Caracas'tan geliyor. Yüksek katlı binalarda yaşanan, o gökdelenlerde yaşanan yıkımın görüntüleri bunlar. Pek çok bina ayakta kalamamış durumda. Kentten dumanlar yükselmeye devam ediyor. O görüntüyü ekranlara getiriyoruz. Depremin simge anlarından biri. Bir başka nokta ise başkenti ve Venezuela'yı dünyaya bağlayan Simon Bolivar Havalimanı'ndan gelen görüntüye bakacağız. Uluslararası Simon Bolivar Havalimanı'nda deprem anında yaşanan o panik, o yıkım ve elektrik kesintileri de işte bu şekilde kameralar tarafından kaydedildi. Yolcuların bazıları kendilerini yere attı. Bazıları yemek bölümünün arka tarafına geçti. Depremin geçmesini beklediler. Bazı noktalarda ise çökme meydana geldi. Dumanlar yükselmiş durumda. Hatırlatalım, şu an itibariyle Bolivar Havalimanı'na ulaşım kapanmış durumda. Yıkım olduğu için uçuşlar gerçekleştirilemiyor. Bir başka nokta ise depremin başlangıç anına ilişkin. Bir beyzbol maçından gelen görüntülere bakacağız. Beyzbol maçında başlangıcın hemen sonrasında deprem meydana geldi. Oyuncuların yaşamış olduğu o panik ve stadyumda yaşanan sarsıntıyı ve yaşanan o zaman zaman o çökmeyi de görüntülerle ekranlara getiriyoruz. Arama kurtarma çalışmaları ilk andan itibaren başlamış durumda. Canlı görüntüleri ekranlara getiriyoruz. Ülkenin farklı noktalarında tabii yıkım çok büyük. Başkent Caracas başta olmak üzere diyoruz ama birçok noktaya ulaşılamadığına ilişkin de bilgiler var. Çok katlı binalarda çökmeler meydana geldi. Geçici Devlet Başkanı Rodriguez şu ana kadar 32 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu ama tabii ki daha yolun çok başındayız. İlerleyen saatlerde tablo biraz daha netleşecek. Bir binada 18 kişinin kurtarılması

0: Ile yaşanan bu iki deprem.
1: Evet, burada bir doğru tatımlı fay var. Aynı Kuzey Anadolu fayının ikiz kardeşi gibi bir fay sistemi var. Bu fay sisteminin yarattığı bir deprem. Zaten bu tür doğrultu atımlı faylarda 8'i geçmeyen bir depremler üretilir. Maksimum 8. Yani bu deprem zonu da aynı zamanda buna şey diyoruz. Bocona fayı ve San Sebastian fayı olmak üzere iki tane fay zonu var. Ama birbirinin devamı bunlar. İkisi bir anda artçıl olarak meydana gelen depremler. Bizim 2023'te yaşadığımız depremler gibi, yani peş peşe gelen depremler. Sizin de söylediğiniz gibi 39 saniye arayla meydana gelen bir deprem. Tabii sabıkalı bir deprem zonu burası. Geçmişte 1812'de, 1967'de yine yıkıcı ve ölümcül depremleri var bu bölgede. İşte tabii o zamandan bu zamana geçen 200 yılı aşkın sürede yeni yapı stokları var bölgede. Evet. Sizin televizyonda gösterdiğiniz gibi oradan görüyoruz. Büyük modern yapılarda da ciddi hasarlar var. İlk anda tabii bunları bilme şansımız yok ama ilerleyen saatler ve günler içerisinde yıkımın ne kadar büyük olduğunu buradan görmek mümkün. Venezuela halkına geçmiş olsun demek gerekiyor. İşleri gerçekten zor çünkü yıkımın büyük olduğunu tahmin ediyorum. Geniş bir alanda meydana gelen bir deprem. Ve toplam uzunluğu da Kuzey Anadolu fayı 1200 kilometre, bu fay zonunun uzunluğu 1000 kilometre ve iki önemli fay zonunun peş peşe kırılması, tabii biri 7.5, biri 7.2 deprem, evet, meydana getirdi. Bir diğer taraftan derinlik çok önemli. 10 kilometre derinlikte meydana gelen bu deprem hasarın daha büyük olmasına neden olmaktadır. Çünkü deprem sığ yerde olursa deprem dalgaları şiddetini yüzeye daha çok yansıtıyor. Tabii bunu işte Caracas'ın olduğu bölgede nehir yataklarındaki o kötü zeminin etkisi de büyük.
0: Evet.
1: Bu bölgelerde yapılan yapıların daha çabuk yıkıldığını düşünüyoruz.
0: Peki hocam, depremsellik açısından siz de az önce söylediniz. Beklenen bir deprem miydi? Bu kadar büyük ve ardı ardına yaşanacak bu iki sarsıntı, yoksa tarihsellik bize depremi yine aslında daha önce de benzer büyüklüklerde bölgede depremler yaşandığını gösteriyor mu?
1: Şöyle, bu fay zonu her yıl 20 milimetre hareket ediyor. Tabii bu depremi üretmek için beklenen süre 200 yılı aşkın oluyor. Nitekim 1812'den 2026'ya geldiğimizde 200 yılı aşkın bir sürenin dolduğunu görüyoruz. Yani belli periyotlarda, hani biz aynı Marmara Denizi'nde 250 yıla yakın bir sürede büyük depremler oluşturduğunu, evet, söylediğimiz gibi, burası da otomatikmen o gerilimi sağladığı zaman deprem üretebiliyor. Beklenebilecek bir deprem. Yani bunu tahmin etmek çok zor olmasa gerek.
0: Bir yandan da tabii can kayıpları, şu an için tabii 32 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi var ama Amerika Birleşik Devletleri'nden sabahın ilk saatlerinde depremin hemen ardından bir genel tahmin yayınlandı. 10 bin ila 100 bin kişinin hayatını kaybetmiş olabileceği belirtiliyor. Siz bu rakamları nasıl değerlendirirsiniz? Hani gelen yeni görüntüler, tabii şu an gece artık orada karanlık olduğu için daha net görüntü erişimi olmuyor ama tablo ne olacak sizce?
1: Aslında bu bilgisayar simülasyon modelleriyle ortaya konuyor. Artık Türkiye'de de bu uygulamalar var. Yani büyük bir depremde nerede ne kadar hasar meydana geleceği konusunda öngörüler var. Bu öngörülerin şu faydası oluyor: o bölgeye ileteceğiniz müdahale ekiplerinin, yardım ekiplerinin nasıl dağılacağı konusunda ön fikir sahibi olduğunuz için daha etkin bir müdahale söz konusu oluyor. O bakımdan Amerika'daki bu simülasyonun kabaca doğru olduğunu düşünüyorum ama 100 bin lira çıkar mı, o konuda biraz tereddütüm var. Ama elbette 10 binin üzerine çıkacağını ben de düşünüyorum.
0: Son olarak şunu da sorayım, siz de söylediniz. Şimdi Caracas'ta özellikle yüksek katlı binaların çok fazla olduğunu bilgisi vardı. Ki şu an ekranlara getiriyoruz, bize göre sol alt köşede. O yüksek katlı binaların neredeyse yarısı, binaların yarısı artık yok o yükseklik bakımından baktığımızda. Bu kadar büyük binalar depreme karşı çok daha dikkatli yapılması gereken yapılar değil midir? Burada nerede eksiklik var?
1: Çok haklısınız. Çok

0: dikkatle yapılması gerekiyor. Aslında büyük depremlerin iyi yapıldığı takdirde yakın depremlerden etkilenmesi beklenmez. Sağlam oldukları için. Ama uzak depremler daha çok etkileyebilir. Mesela 1985 Meksiko City depreminde 1300 kilometre ileriden yüksek binalar yıkılmıştı. Burada da tabii yapım kalitesine bakmak gerekiyor. Tabii bu arada Türkiye'deki yüksek binaların henüz büyük depremlere karşı sınav vermediğini söylemek gerekir burada. Yani özellikle neyi kastediyorum? 20 katın üzerindeki yapıların ama mesela İstanbul'un merkezinde iş merkezleri olan büyük binalarda dünyada ödül almış önemli yüksek binalar var. Buralar çok güvenli. Elbette depremde yüksek binalar daha çok salınır ama yıkılacağı anlamına gelmez bu. Bu bakımdan ikisini birbirinden ayırt etmek gerekir.
1: Bugünün ana başlığı Venezuela depremi. Hep konuşacağız, değerlendireceğiz. Profesör Doktor Şükrü Ersoy bizlerle birlikteydi. Şükrü Hocam çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. İyi bir gün dileyelim.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Venezuela'da yaşanan çifte deprem 7,2 ve hemen ardından 7,5 büyüklüğündeki deprem büyük bir yıkıma neden olmuş durumda. Aynı zamanda tabii ki can kayıpları haberleri de gelmeye devam ediyor. İlerleyen saatlerde tablo çok daha netleşecek. Venezuela'dan detayları da aktarmayı sürdüreceğiz. Ama bir yandan da gazete manşetleri diyelim. Gazete manşetleri dediğimizde Milliyet gazetesiyle devam edeceğiz. Milliyet gazetesinin manşetinde, sür manşetinde menüde detay dönemi 1 Temmuz itibariyle başlayacak yeni bir dönem. Restoran, kafe ve pastane gibi toplu tüketim yerlerindeki menülerde ayrıntılı içerik bilgisi dönemi 1 Temmuz itibariyle başlayacak. İşletmeler sundukları tüm yiyecek ve içeceklerin bileşenlerini, alerjen bilgilerini ve kalori değerlerini artık menüde tutmak zorunda olacak. Gri liste parlamentoda Milliyet Gazetesi'nin manşetinde yer alan haber. Terör örgütü FETÖ'nün gri listede aranan mahrem imamlarının Almanya Federal Meclisi'ni ziyaret ettiği iddia edildi. Heyete Alman SPD milletvekili Helmut Klebank'ın eşlik ettiği belirlendi. O fotoğraf karesi iddiaya göre Mart 2026'da Berlin'de faaliyet gösteren mülteci Yardım Hareketi adlı derneğin öncülüğünde Almanya Federal Meclisi'ne bir ziyaret gerçekleştirildi. Ziyarete terör örgütü FETÖ'nün Berlin Eyalet İmamı olduğu öne sürülen Durdu Şahin'in yanı sıra dernek başkanı Serkan Bingöl ve Fuat Avni hesabının istihbarat sağladıkları iddia edilen Muhammed Yasir Aydoğmuş, Fatih Cengiz, Nurullah Eyler ve Coşkun Şişli de katıldı. Bu isimler gri listede yer alıyor. Süreçte yeni kapı ruhu var. Dün AK Parti grubunda Başkan Erdoğan konuşmuştu. Ana gündem başlığı teröristi Türkiye süreciydi. Bu konuya ilişkin atılacak adımlar da yine Başkan Erdoğan'ın gündemindeydi. Diğer yandan tabii ki NATO zirvesi yaklaşıyor. 7-8 Temmuz tarihinde tüm dünyanın gözü Ankara'da olacak. Dün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ise NATO Genel Sekreteri ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu Donald Trump. NATO zirvesine gideceğim, gitmemin sebebi Erdoğan'dır dedi. Erdoğan için, Türkiye için zirveye katılacağım ifadesini kullandı. Aynı zamanda Türkiye ile ABD ilişkilerindeki motivasyonu arttıracak önemli mesajlar da verdi Donald Trump.
2: Erdoğan'a duyduğum saygıdan dolayı NATO zirvesine gidiyorum. NATO toplantısı Erdoğan tarafından Türkiye'de düzenlenmeseydi muhtemelen katılmazdım. Erdoğan harika bir lider, çok güçlü bir kişi, ordusu da harika.
3: ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile kameraların karşısına geçti. Gündeminde Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan vardı. Övgüleri ardı ardına sıraladı.
2: Erdoğan iyi bir insan, onu seviyorum. O benim arkadaşım. Erdoğan harika bir lider, çok güçlü bir kişi, ordusu da harika. Çoğu insan Türkiye'nin askeri gücünün ne kadar büyük olduğunu bilmiyor. Ben ABD'yi seviyorum, o Türkiye'yi seviyor ve harika bir iş çıkarıyor. Saygı duyulan bir adam, saygı duyulan bir lider. Erdoğan büyük bir lider ve çok güçlü bir kişi. Savaşa bulaşmadı.
3: Trump, NATO zirvesine Başkan Erdoğan'a olan saygısından dolayı katılacağını da söyledi.
2: Erdoğan beni aradı. Zirve Türkiye'de düzenleniyor. Burada olmalısın dedi. Başkaları isteseydi gitmezdim. Erdoğan'a duyduğum saygıdan dolayı NATO zirvesine gidiyorum. NATO toplantısı Erdoğan tarafından Türkiye'de düzenlenmeseydi muhtemelen katılmazdım.
3: Türkiye'ye F-35 ve jet motoru satışı konusunda olumlu mesaj da verdi.
2: Türkiye NATO'nun güçlü bir üyesi. Muhtemelen onu çok mutlu edecek bir şey yapacağım. Türkiye'ye büyük bir hediye paketiyle gideceğim.
3: Trump, İran savaşı hakkında da konuştu. bir kez daha NATO ülkelerine sitem etti. İran

0: Yürüttüğümüz müzakereler harika gidiyor. En önemli konulardan birinin tam ortasındayız. Ancak NATO konusunda hayal kırıklığına uğradık. Bu konuda hiç yardım ihtiyacımız yoktu. İran'ı zaten ilk haftada yerle bir ettik. Ama NATO ülkeleri yardım etmek isteriz deseydi hoş olurdu. Buna ihtiyacımız bile yoktu. Sadece hayal kırıklığına uğradım. Almanya, İngiltere, Fransa ve İtalya beni hayal kırıklığına uğrattı. Ben sadece NATO üyelerinin sadakatini istiyorum. Paralarına ihtiyacımız yok. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Dünyanın açık ara en güçlü ordusuna sahibiz.
1: Şimdi AK Parti grup toplantısına bakacağız. Başkan Erdoğan AK Parti grup toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularına yanıt verdi. Gündemde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la yapılacak görüşme ve bir yandan da tabii ki NATO liderler zirvesi vardı. Donald Trump'la zirve kapsamında ikili bir görüşme gerçekleştirilebileceğini söyledi. Terörsüz Türkiye süreci neyse meclis tatile girmeden süreci tamamlamak için adım atacağız. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor dedi. Yasal düzenlemeleri işaret etti.
2: Yetiştirebildiğimiz kadar inşallah yetiştireceğiz.
3: Terörsüz Türkiye sürecine dair yasal düzenlemeleri ele aldı. Düzenlemelerin meclis tatile girmeden yetişip yetişmeyeceği sorusuna işte bu sözlerle yanıt verdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gündemde terörsüz Türkiye süreci vardı. Sürece ilişkin yasal düzenleme ve teyit tespit çalışmalarını ele alan Başkan Erdoğan, soruyu konuyu yakından takip eden AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler'e yönlendirdi.
4: Ne diyecek dediniz?
5: Esnaf olarak efendim teyit mekanizması izlemeyle beraber bu süreci, silah bırakma sürecini güçlendirecek yapısal, geçici ve müstakil bir kanun üzerinde. Mekanizma eşgüdü bari.
3: NATO zirvesi için Türkiye'ye gelecek olan ABD Başkanı Donald Trump'la baş başa görüşme olup olmayacağı da soruldu Başkan Erdoğan'a.
2: Büyük ihtimalle olur.
3: İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin sigarayı bırakması da gündemdeydi. Başkan Erdoğan daha önce Meloni'ye sigarayı bırakması konusunda telkinlerde bulunmuştu. Fransa'da yapılan G7 zirvesinde Meloni'nin sigaraya veda ettiğini açıklaması Başkan Erdoğan tarafından takdirle karşılandı.
2: Ne kadar güzel. Keşke ülkemdekilere de bıraktırabilsin.
3: Ayrıca Putin'in Ukrayna ile barış görüşmelerine hazırız açıklamasını ele alan Başkan Erdoğan, olumlu gelişmeleri teyit etti.
1: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yaklaşık 18 saat süren İsviçre'deki o müzakerelere bakacağız. Çünkü müzakereler Donald Trump'ın görüşmelerin hemen başında İran heyetini tehdit ettiği tweetle çökme noktasına gelmişti. İran heyeti masadan kalktı. Ancak daha sonra görüşmeler ara bulucular vasıtasıyla devam etti. İşte o anlara ilişkin Amerikan Wall Street Journal gazetesi çok dikkat çeken detayları manşete taşıdı. O gazeteye göre İran heyeti Trump'ın atabileceği bu tweetlere karşı önceden psikologlardan destek aldı ve İran'ın ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 1987 yılında yazmış olduğu Anlaşma Sanatı isimli kitap üzerinde çalışmalar yaptı. Böylece Trump'ın ne yapabileceğini anlamaya çalıştılar.
3: ABD ile İran arasında İsviçre'de gerçekleşen görüşmeler sırasında ABD Başkanı Donald Trump'ın attığı tehdit dolu mesajlar görüşmeleri çökme noktasına getirdi. Amerikan The Wall Street Journal gazetesi o anlarda neler yaşandığını yazdı. Trump paylaşım yaptığı sırada İran Meclis Başkanı Kalibaf'ın haberi yoktu. Telefonunu yanına almamıştı. Sonrasında Trump'ın mesajı hakkında bilgilendirildi.
6: Görüşmelerin tam ortasında Trump'ın Cumhurbaşkanımızı, müzakere ekibini tehdit ettiğini ve topraklarımızı olası bir saldırıdan bahsettiğini duydum. Vance tehdit altında müzakere yapılmayacağını söyledim. Görüşmeleri sonlandırdım.
3: Gazeteye göre Trump'ın bu tehditleri İran heyeti için sürpriz olmadı. Heyet, Trump'ın hem 1987 yılında yazdığı Anlaşma Sanatı kitabına çalışmıştı, hem de başkanın olası çıkışları hakkında psikologlardan tavsiyeler almıştı.
6: Amerikan tarafı arabulucuların da hazır bulunacağı başka bir toplantı daha düzenlemekte ısrar etti. Ancak biz bunu kabul etmedik. Katar ve Pakistan arabulucuları da bize geldi ve biz de onlara sizinle görüşeceğimizi ancak Amerikan tarafıyla görüşmeyeceğimizi söyledik.
3: 1987 yılında Trump'ın yazdığı kitapta ABD Başkanı başarılı olabilmek için sınırların zorlanması, pazarlık gücünün son ana kadar kullanılması, medya ve algı yönetimi üzerinde duruyordu. İran heyetinde İsviçre'de psikolog yoktu ama heyet üyeleri daha önceki tavsiyelere göre hareket etti.
1: (Gülüyor) Takvimlerimiz 25 Haziran.

0: Neden Perşembe'yi gösteriyor? Peki bugün Ankara'nın gündeminde neler var? Bu sorunun yanıtına bakacağız. Hemen kameralarımızı Ankara'ya çevirelim. Ankara Haber istihbarat şefimiz Arzu Fidan verdi, bizi bekliyor. Arzu, günaydın. Kolaylıklar dilerim. AK Parti Genel Merkezi'nin önündesin. Bugün gözler çünkü AK Parti'de olacak. Neler söyleyeceğiz bugüne dair?
1: Gökhan, günaydın. Özellikle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün yoğun bir programı olacak. Bunu söylemekte fayda var. İki önemli program olacak. İlkine baktığımızda hemen saatler 14'ü gösterdiğinde genişletilmiş il başkanları toplantısına katılacak Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Peki burada neler konuşulacak? Hangi mesajları verecek? Hemen detaylandıracak olursak özellikle öncelikle şunu söylemekte fayda var. Bugünkü toplantıda özellikle AK Parti'ye yeni katılımların olabileceği üzerinde duruluyor. Şu an için net kesin bir bilgi yok ama ilerleyen saatlerde elbette bu sorunun yanıtını hep birlikte göreceğimize söylemiş olalım. Bunun yanı sıra baktığımızda aslında AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında iç ve dış politikaya dair de çok sayıda mesajlar vermiş olacak Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Özellikle terörsüz Türkiye konusu oldukça önemli. Bu konuya değinecek. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırlamış olduğu nihai rapor sonrası gözler şu an için yasal düzenlemeye çevrilmişti ve özellikle yasa için, çerçeve yasa için 15 Temmuz'dan öncesine işaret edilmişti takvimler. Hatta dün de Başkan Recep Tayyip Erdoğan grup toplantısı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı ve bu noktada baktığımızda çalışmaların meclisin tatili girmeden önce yetiştirilmeye çalışıldığını ifade etmişti. Bu kapsamda elbette bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü il başkanları toplantısında terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajları olacak. Yine baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran arasında yaşanan ateşkes sürecindeki son gelişmeler de elbette Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gündemindeki başlıklardan bir tanesi olacak hiç kuşkusuz. Somut aşamaya geldiği belirtilen anlaşmayla ilgili yansımalar konuşulacak. Yine bu noktanın dışında toplantının ana başlıkları arasında aslında saha çalışmaları önemli. Teşkilatların önümüzdeki dönemdeki hazırlıkları oldukça önemli bir yere sahip. Ekonomik gelişmeler ve siyasi gündeminde elbette Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gündemindeki konulardan bir tanesi olması bekleniyor. Ekonomiye yönelik de elbette Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli mesajları olacak. Enflasyonla mücadele, kalıcı refah artışı, yatırım ve istihdam başlıkları üzerinden elbette kararlılık mesajlarını Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın genişletilmiş il başkanları toplantısında da vermiş olması bekleniyor buna yönelik mesajları. Elbette bu noktada baktığımızda 7 ve 8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleşecek NATO zirvesi önemli. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuya da değinmiş olabileceği ihtimal üzerinde durduğumuzda ifade etmiş olalım. Elbette Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü programı sadece bununla sınırlı değil. Son olarak baktığımızda saatler 18.30'u gösterdiğinde Polis Akademisi mezuniyet törenine de katılacak. Elbette Başkan Recep Tayyip Erdoğan o toplantıyla birlikte de o törende de elbette önemli değerlendirmelerde bulunacak diyerek şimdilik söz tekrar sana bırakalım Gökhan.
0: Arzu Fidan verdiği notları için teşekkür edelim. Bir yandan da CHP diyelim. CHP'de neler oluyor dediğimizde Kemal Kılıçdaroğlu, yani genel merkez tarafı, olağan kurultay sürecinin başlatılacağını duyurdu. Ancak Özgür Özel ve beraberindekilerse Temmuz ayında olağanüstü kurultay konusunda baskılarını sürdürüyor. Genel merkez kaynakları ise adeta Özgür Özel'e meydan okudu. Özgür Özel ve arkadaşları gelsinler, olağan kurultayda yarışalım dediler.
2: Yürüyoruz. Ya bir yol bulacağız, ya bir yol açacağız. Hep beraber yürümeye var mısınız? Yürüyelim arkadaşlar.
3: Yürümekle yollar aşınmaz dedi, Özgür Özel'e res çekti. CHP Genel Merkez kaynakları Özgür Özel'in olağanüstü kurultay çağrısına res çekti. Eylül'de başlayacak olağan kurultay sürecini hatırlatan kaynaklar, Özgür Özel ve arkadaşları gelsinler yarışalım, madem arkalarında halk desteği var, üye desteği varsa zaten seçilirler dedi. Gelin kongreleri yapalım, yarışalım, 4-5 ay daha sabredelim ama arkadaşların kayyum talepleri var ifadelerini kullandı.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nde olağan kurultay süreci Eylül ayı itibariyle başlayacak. Genel merkezde kongre takvimiyle ilgili çalışmalar sürüyor. İlçe ve il kongrelerini ne zaman yapılacağı ise önümüzdeki günlerde belli olacak.
5: Olağanüstü kurultay değil. Olağan kurultay.
6: Ne kadar sürecek?
5: Olağan kurultay. Ne olacak? Olağan kurultayı yaparız yani.
6: Ne kadar sürecek?
5: En fazla 4-5 ay sürer.
6: 4-5 ay sürer.
5: Tabii, nereden bakarsa.
3: Partide yaşanan istifaları da değerlendiren kaynaklar, kimsenin partiden ayrılmasını istemeyiz, Özgür Özel'in ayrılması da partiye zarar verir ama ben bu arkadaşların başka bir siyasi yolculuğa çıkmak istediklerini düşünüyorum yorumunu yaptı.
7: Herkes de bilsin ki her olasılığa hazırız. Hani A planımız burada kalmak, B'de kalmak, C'de kalmak olsun ama bir yerde zurnanın zırt dediği yere gelince Z planı lazım.
8: Temmuz ayında bu konuda bir gelişme olabilir mi?

0: Olabilirim.
1: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın istifasının yankıları da sürüyor. Genel Merkez Cemil Tugay'la istifa sürecinde temas sağladı. Tugay'ın İzmir İl Başkanı ataması ile ilgili benim fikrim alınmadı diyerek Genel Merkez'e tepki gösterdiği öğrenildi. Genel Merkez kaynakları kendisi muhtara verir gibi benim istediğim il başkanını görevlendireceksiniz dedi, bu olmaz değerlendirmesinde bulundu. Ümit Dikbayır'ın istifası ile ilgili de yaptığı açıklamaya baktığımızda parti aidiyetiyle ilgili problemleri olduğu anlaşılıyor yorumu yapıldı.
2: Ben ikinci dönemim.
3: Bir son dakika gelişmemiz daha var. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında Seferihisar ve Balçova belediyelerine sabah saatlerinde operasyon düzenlenmiş. Bu operasyonun detaylarına bakacağız. A Haber ekibinden Sefer Ayça telefon attığımızda. Sefer, günaydın. Kolaylıklar dileyim. Hemen söz sana bırakalım.
4: Günaydın Gökhan, iyi yayınlar diliyorum. Evet, İzmir'de Seferihisar Belediyesi merkezi yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması 3. dalga diyebiliriz buna. 3. dalga operasyonunda yeni bir boyuta taşındı. Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmada şimdiye kadar 3 operasyon gerçekleştirildi. Şimdi bir operasyonu çok kısa hatırlarsak, soruşturmanın ilk dalgası 18-20 Mayıs tarihleri arasında düzenlenmişti. Operasyonda Seferihisar Belediyesi satın alma birimi koordinatörü Oktay Kalkan, Seferihisar çalışanı Evrim Ataman ve encümen üyesi harita mühendisi Barış Sakçı tutuklanmıştı. Ve ikinci dalga. Operasyon 17 Haziran'da gerçekleştirildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler inşaat ve imar işleriyle bağlantılı usulsüzlükler karşılığında elde edilen bank hesapları üzerinden toplam 6 milyon liralık rüşvet alışverişi yapıldığı iddiasına ulaştı. Bu kapsamda 6 kişi gözaltına alınırken gözaltındaki isimler arasında Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan ile CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyılmaz da yer almıştı. Bugün gerçekleşen 3. dalga operasyonda ise soruşturmanın kapsamı daha da genişletildi Gökhan. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de aralarında bulunduğu toplam 24 kişi şu anda sabah yapılan operasyonlarla gözaltına alındı. Toplam 24 kişi. Gözaltında arasında Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi ve CHP eski milletvekili Taceddin Bayır'ın oğlu Doğuş Bayır'ın da olduğu gelen aldığımız bilgiler arasında. Şimdi operasyonu gözler artık emniyetteki ifade işlemleri ve savcının vereceği kararları çevirmiş durumda. Dediğimiz gibi özetlersek bugün 3. dalga var. Seferihisar Belediye Başkanı ve Balçova Belediye Başkanı da ve aynı zamanda 24 kişi de gözaltında.
1: Evet. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Diğer yandan tabii günün sorusunu sorma zamanı. Altın ne olacak? Bu sorunun yanıtına bakalım. Çünkü 7 ayın en düşük düzeyine geriledi. Tüm yıl boyunca elde edilen kazançlar kaybedildi. Şu an itibariyle de altının onsuna düşüş devam ediyor. 4000 doların altındayız. Profesör Doçent Doktor Yüksel Okşak bizlerle birlikte. Hocam günaydın, yayınımıza hoş geldiniz.
5: Günaydın Gökhan Bey, yayına.
3: Hocam o soruyu sorayım. Altın ne olacak?
5: Evet, yani ana hikayenin bitmediği ama çok gergin günlerin yaşandığı, aşağıya doğru çok sert geri çekilmelerin olduğu bir dönem yaşıyoruz. Kısa vade ve uzun vade ayrıldı birbirinden Gökhan Bey altında. Yani kısa vadede Fed'in Şahin duruşu, faiz arttırım ihtiyacı, doların güçlenmesi ve piyasada likidite ihtiyacı kısa vadede altını aşağıya çekmeye başladı. Uzun vadede senaryomuz aynı. Dolar egemen bir dünya sürecek mi, yoksa ona alternatif bir para sistemi devreye girecek mi, de altın güçlük almaya devam ediyor. O taraf için söylüyorum, uzun vade için. Çünkü merkez bankaları almaya devam ediyor. Ana resimde parasal güven sistemine ilişkin süreç hala sürüyor. Ama kısa vadede düşüşe dair, daha da derinleşeceğine dair söylemler, raporlar gelmeye devam ediyor. Burada aşağı yönlü kırılım 4006 olur mu sorusundan artık 4000'in üstüne çıkar mı, ya da işte daha da orada tutunur mu sorusu gündeme geliyor ons bazında. Dolayısıyla 3900 dolarlar belki de hani ilk savunma alanları. Buradan eğer sekerse 3700 dolarlara kadar, 3800 dolarlara kadar bir geri çekilme aslında altında gündemde, ama bunların hepsi kısa vade için. Yani Kevin Walsh'la beraber Merkez Bankası'nın daha şahin duruşu altını oldukça aşağı yönlü tetikledi, ama günün sonunda şunu da biliyoruz. Düşen petrol fiyatlarıyla beraber elbette bir faiz indirim döngüsü de dünyada başlıyor.

0: diyeceğim.
1: Evet.
0: Hani bununla alakalı beklentiler biraz ötelendi aslında. Dolayısıyla hani bu süreci yaşayacağımız günler de gelecek. Dolayısıyla altının uzun vadedeki serüveniyle alakalı ben çok ciddi bir problem olduğunu düşünmüyorum. Ama kısa vadede çok sert satışlar geliyor. Bunun daha fazlası da gelebilir. Yani ETF ve çok büyük fonlardan satışlar geliyor. Merging call'ları tamamlamak için, yani teminatları tamamlamak adına çok sert satışlar geliyor. Yani bu Ayşe teyzenin, Fatma teyzenin satışıyla olacak düşüşler değil bunlar. Bu kadar sert düşüşlerin altında çok büyük satış rakamları var. Şimdi buralardan toplayanlar da var. Bunu unutmayalım. Yani merkez, Çin gibi, Polonya gibi merkez bankaları da bu fiyatlardan altını toparlıyorlar. Altın alımına devam ediyorlar. Hülasa yatırım tavsiyesi olmamakla beraber bizi izleyenler için şunu söyleyebiliriz. Bana soranlara da ben aynı şeyi söylüyorum. Ben diyor ki hocam ben artık şu anda diyor altın alayım mı? Diyorum ki ne zaman satacaksın? Bir ay sonra borcum var satacağım diyor. O zaman alma diyor.
1: Evet.
0: Çünkü şu anda bir ay sonra satacaklar için çok doğru bir zaman değil. Dolayısıyla aslında bizi izleyen yatırımcının da şunun farkında olması lazım bizi izleyenlerin. Yani sizin yatırım süreciniz ne? Sizin yatırım miktarınız ne? Bu da çok önemli. Biz bütün varlığınızla altın alın diye hiçbir zaman söylemedik. Söylemiyoruz da. Çünkü yumurtayı, riskleri farklı sepetlere koymamız gerekiyor. Ama uzun vadede alıp unutacak olanlar için... Evet. İyi seviyeler buralar Gökhan Bey. Yani altın hani buradan aşağıya gelir mi? Evet gelir ama hani bu alım için çok önemli seviyeler, eşikler buralar. Uzun vadede dediğim gibi öykü yukarı yönlü. Bizi izleyenlerin daha da sabırlı olması gerekiyor. Biz yaz aylarının başında bekliyorduk açıkçası. Ama Ukrayna Rusya bu işi biraz öteledi. Ukrayna Rusya diyorum, İran Savaşı. Buradan gelecek olan iyi haberler, yani piyasalarda enflasyonun düşüşüne dair FED tarafından özellikle gelecek olan iyi işaretler orta ve uzun vadede altını tekrar yukarı yönlü tetikleyecektir diye toparlamış olayım.
1: Konuşmaya devam edeceğiz. Doçent Doktor Yüksel Okşak bizlerle birlikteydi. Hocam çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Şimdi ekonomi demişken kuyumcu vitrinlerinde ışıl ışıl parlayan taşlar artık belli sınıflara ayrılarak satılacak. Nedeni ise tüketicinin yaşadığı yanılgının önüne geçmek.
3: Bu sentetik taş, bu da gerçek pırlanta. Laboratuvarda olan taşları ya pırlanta diye böyle müşterilerden duyuyoruz, üzülüyoruz tabii.
4: Görünüşü aynı ama değeri de hikayesi de farklı.
5: O zaman ben 75 bin TL vermiştim herhalde. Ama halbuki onun piyasa değeri maksimum 10-15 bin liraymış. Hani bu kadar uçuk farkı yani beni bayağı zarara uğratmıştı.
4: Yıllardır değerli taş almak isteyenlerin kafasını karıştıran sorular vardı. Acaba alacağımız taş doğal mı yoksa laboratuvar ortamında üretilmiş sentetik taş mı? İşte yeni gelen düzenlemeyle birlikte bu kafa karışıklığı sona eriyor.
3: Biz de bugün bilgisini aldık. Sentetik taşlar, atomize taşlar, laboratuvarda olan taşlar hepsini vitrinlere koyduğunuz zaman yazı yazıp işte bunlar sentetik taşlar, bunlar pırlanta. Yani müşteriler de bilsin ne aldığını.
6: Eğer ürünün kendine ait bir etiketi olması güzel bir şey.
4: Önümde iki tane su yolu seti var. Biri laboratuvar ortamında üretilmiş sentetik taş. Diğeri ise doğal pırlanta taşı. Yani baktığınızda anlamanız mümkün değil. İşte bunun önüne geçebilmek için tıpkı pırlantadaki gibi bir etiket sistemi gelecek. Yani işte bu su yolu setinin önünde laboratuvar ortamında üretilmiş sentetik taş yazısı yer alacak.
3: Bu sentetik bir su yolu. 25 gram çarpı 5 dediğinde 125 bin liralık olan bir set şu. Bu sette hemen hemen 700-800 bin lira pırlanta ile sentetik arasında çok büyük fark var.
5: Daha önce de ben pırlanta almıştım bir yerden. Bir de gösterdim. Fiyat almak için söylemişim kendisine. İşte o da sahte olduğunu söyleyince ben de şok geçirmiştim. Hani böyle bir problem yaşamıştım.
4: Bu laboratuvar ortamında.
5: Aynen.
4: Laboratuvar ortamında üretilen taşları doğal taşlardan ayıran sadece etiketi olmayacak. Vitrinde de ayrı bir alanda sergilenecekler. Yeni gelen düzenlemeyle birlikte artık müşteriler de dolandırılmamış olacaklar.
3: Tabii ki müşteriler için daha iyi, halk için daha iyi olacak. Sonuçta ne alıp ne verdiklerini bilecekler.
1: Uzun zamandır tartışılan ve uzun zamandır merakla beklenen bir konu öğrenci affı. Öğrenci affı için çalışmalar da tamamlandı. Teklif önümüzdeki günlerde Meclis Genel Kurulu'na gelecek.

0: Öğrenci affında sona gelindi. Teklif verilecek. Meclis tatile girmeden yasalaşması hedefleniyor.
1: Binlerce öğrencinin beklediği öğrenci affı için son nokta konuldu. Önümüzdeki günlerde teklifin meclis başkanlığına verilmesi bekleniyor.
0: Binlerce öğrencinin beklediği öğrenci affı için AK Parti çalışmasını tamamladı. Yasal düzenlemeye son şekli verildi. Düzenlemeden daha önceki af fırsatlarını kaçıran binlerce kişi yararlanabilecek. Düzenleme 2022 affından yararlanamayan, başvurmayan öğrencileri de kapsayacak. Terörle ağır disiplin suçunu gerektiren yüz kızartıcı suç işleyenler kapsam dışında kalacak. Bunun dışında bir kısıtlama olmadan yüz binlerce öğrenciye 2026-27 eğitim öğretim yılında okullarına dönme imkanı sağlanacak. Yapılan araştırmaya göre üniversiteden ilişiği kesilen öğrenci sayısı 1 milyonun üzerinde. 2022'de çıkan aftan sadece 40 bin öğrenci yararlanmıştı. Çıkacak olan aftan da yaklaşık 300 bin kişinin yararlanacağı tahmin ediliyor.
2: Van'da 5 yaşındaki Hamza Özsoy'un ölümüyle sonuçlanan köpek saldırısında ihmali tespit edilen Saray Belediye Başkanı hakkında soruşturma izni verildi. Van'ın Saray ilçesinde 5 yaşındaki Hamza Özsoy ve 9 yaşındaki Ayaz Özsoy sokak köpeklerinin saldırısına uğramıştı. Ağır yaralanan küçük Hamza hayatını kaybetmişti. İçişleri Bakanlığı'nın görevlendirdiği mülkiye müfettişi köpek saldırısıyla ilgili incelemesini tamamladı. Hazırlanan raporda Saray Belediyesi'nin sahipsiz hayvanların toplanması, bakımı ve rehabilitasyonu konusunda yasal yükümlülüklerini yerine getirmediği vurgulandı. Saray Belediye Başkanı Davut Acar'ın sorumluluğu ve ihmali olduğu değerlendirilerek hakkında soruşturma izni verildi. Geçtiğimiz günlerde ekranlara getirdiğimiz bir olaydı. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Bahar'ın bir teknede hayatını kaybettiği olay. Bu bir kaza olarak telendirilmişti ama şimdi farklı iddialar var. Kübra Kılıç bizlerle birlikte. Kübra, günaydın, hoş geldin yayınımıza.
3: Günaydın Gökhan Kılıç.
2: Birkaç ay önce konuştuğumuzda bambaşka bir tablo vardı ama şimdi farklı iddialar var. Neler konuşuluyor şu an?
3: Gökhan Kurt, dün ikinci duruşma gerçekleşti. Eşi de duruşmaya katılmıştı. Ali Bahar'ın eşinin iddiaları aslında korkunçtu. Peki ne olmuştu? Aslında izleyicilerimize kısaca bir anlatayım, hatırlatayım istersen olayı. Olay 18-19 Temmuz arası yaşanmıştı. 2024 yılında gerçekleşmişti. 18 Temmuz'da aslında Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Bahar yanında iki arkadaşını da alıyor ve teknesine gidiyorlar. Teknesine bindikten sonra Kemer Marina'dan ayrılıyorlar ve geceyi teknede geçiriyorlar. 18 Temmuz'dan bahsediyoruz. 2024 yılında. 19 Temmuz'a gelindiğinde her şey çok güzel, sabah oluyor, artık dönme vakti geliyor ve açılıyorlar. Açıldıktan sonra artık orada ne olduysa bir sır perdesi gibi şu anda aslında çözülmeye de başlıyor bu sır perdesi, onu da belirtmiş olalım. Çünkü tam dönüş sırasında şöyle bir iddia var. Ali Bahar marina yaklaştığı sırada teknede oturmak için kullanılan bir tane minder var. Bunun denize düşmesi üzerine onu almak için denize atlıyor ve denize atladığında da tekneyi arkadaşı MSC kullanıyordu. Durumu fark etmemiş. Manevra yaptığı sırada Ali Bahar motor pervanesi arasında kalarak ne yazık ki hayatını kaybediyor. Tabii bunun üzerine soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma devam ediyordu. Peki neler yaşandı? İlk önce aslında fark edilmeden bir kaza olduğu öne sürülmüştü. Dün ikinci duruşma gerçekleşti. Aynı zamanda iddianame hazırlanmıştı. İddianameden de bahsetmek istiyorum. Ali Bahar'ın vücudunda 2.55 promil alkol var. Aynı zamanda vücudunda anestezik bir ilaç maddesi de bulundu. Bu ne işe yarıyor? Ondan da bahsedelim. Genellikle bir bölgeyi uyuşturmak için kullanılan bir madde aslında vücudunda bulunduğunu belirtmiş olalım. İddianamede bunlar yer alıyor. Yine teknede bulunan diğer iki kişi hakkında hazırlanan iddianamede MSC o sırada tekneyi kullanan kişiydi. Diğer kişi de YCÇ hakkında taksirli ölüme neden olma suçlarından 2 yıldan 6'şar yıla kadar hapis talep edilmişti. Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne görülen davanın ikinci duruşması dün görüldü demiştik. İddialar aslında korkunç çünkü Ali Bahar'ın eşi Şebnem Bahar duruşmaya katıldı ve eşinin ölümüne ilişkin anlatılanlara inanmadığını söyledi. Peki iddiaları nelerdi? Evet. Ondan bahsedelim. Sanık tekneyi kullanmayan kişiden, diğerinden bahsediyoruz. YCÇ'nin adli kontrolünün kaldırılmasını istemiyorum dedi. Çünkü adli kontrolü kaldırıldığı sırada da yurt dışına kaçacağını tahmin ettiğini söyledi. Yine sanığın teknede madde kullandığını ve bu durumu da çevresindeki arkadaşlarına anlattığını öğrendiğini söyledi. Şebnem

0: Bahar, madde etkisinde olarak aslında eşimle aralarında bir tartışma çıkmış olabilir ve bu tartışma sırasında itiş kakış olduğunda eşim tekneden aşağıya düşmüş ve bu olayda gerçekleşmiş olabilir diye bir iddiası
1: yani
0: bulunuyor.
1: Yani ilk etapta duyduğumuz bu bir kazaydı, bu bir feci bir kaza olarak diye evet. vermiştik zaten. Hayır, bu bir feci bir kaza değil. Antalya Sanayi Odası Başkanı eşi diyor ki hayır, eşim bir cinayete kurban gitti.
0: Aynen öyle. Bunun nedeni de aslında daha sonrasında yakın çevresinde duyduğu konuşmalarda da dayandırdığından bahsedebiliriz. Çünkü teknede tekneyi kullanmayan diğer kişi, yani üçüncü kişi onun da madde aldığını ve bunu da yakın çevresine söylediğini, bu madde etkisiyle birlikte de yine eşiyle aralarında bir tartışma çıkabileceğini, bu tartışmada itiş kakışla birlikte eşinin tekneden aşağı düştüğünü iddia ettiğini belirtmiş
1: olalım. Peki mahkemeden nasıl bir karar geldi?
0: Mahkeme şu anda tekrardan ertelendi. Neden ertelendiğini de belirtmiş olalım. Bu arada diğer iki kişi tutuksuz yargılanıyordu. Olayın ilk celsesi istenen bir İstanbul Üniversitesi'nden yeni bilirkişi raporu istenmişti ve aynı zamanda olay günü 112 acil çağrı merkezine yapılan görüşmelere ilişkin ses kayıtları da istenmişti. Bunlar henüz gelmediği için, bunlar beklendiği için şu anda duruşma 21 Eylül 2026 tarihine ertelenmiş evet. durumda. Ama dediğimiz gibi hayatını kaybeden Ali Bahar'ın eşi Şebnem Bahar'ın iddiaları da oldukça dikkat çekici ve çok korkunç. Çünkü bir kaza olarak gündeme gelmişti. Bir kaza olarak devam ediyordu. Ardındansa şu anda belki de burada planlanmış bir cinayet evet. gibi, belki planlanmadı, o an gerçekleşen bir olay ama bir cinayet olma durumu evet. var. Şu anda duruşma dediğimiz gibi Eylül ayına ertelendi.
1: Kübra Kılıçtepeci bizlerle birlikteydi. Kübra, çok teşekkür ederiz. Bir cinayet mi, bir kaza mı, ne olduğunu önümüzdeki günlerde konuşacağız, değerlendireceğiz. Sana kolaylıklar dilerim. Bir yandan da tabii ki İstanbul'a gelelim. İstanbul'da aşırı hız, dikkatsizlik beraberinde yine kazaları getirdi. Beylikdüzü'nde bir baba çocuğunun gözü önünde darp edildi. Esenyurt'ta ise bir sürücü park sırasında arkadaki otomobile çarptı. Aracın sahibi kendisiyle konuşmak isteyince adama saldırdı. O görüntülere bakalım.
2: Babası gözü önünde dövülürken korkuyla o anları izledi. Burası İstanbul Beylikdüzü. Trafikte yol verme meselesi yüzünden iki sürücü tartıştı. Her ikisi de araçlarından inince sinirler gerildi. Birinin yanında çocuğu da vardı. Babası gözünün önünde dövülüp bıçaklandı. Çevredeki bir kişi kavganın ortasında kalan çocuğu oradan uzaklaştırdı. Trafik magandaları kaçmaya çalışırken de önüne çıkanları ezmeye çalıştı. Esenyurt'ta ise hatalı sürücünün pişkinliği kayıtlara geçti. Park halindeki otomobile çarptığı yetmezmiş gibi kendisiyle konuşmaya gelen araç sahibine saldırdı. Saldırganın kardeşi de elinde bıçakla aşağı indi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Tüm bu olaylar yaşanırken güvenlik kamerası kayıttaydı.
1: Sivas'ta bir işletme lahmacunu ucuza sattı. Ucuza satmasıyla birlikte tabii ki bir anda tepkilerin odağı oldu. Hatta tepkiler öyle bir noktaya ulaştı ki CİMER'e bile şikayet edildi.
3: Rakipleri köşeye sıkıştı. 50 liraya lahmacun satan işyeri şikayet yağmuruna tutuldu. Sivas'ta restoran işleten Selahattin Yabalı, ucuza lahmacun satılmaya başladığından beri başı dertten kurtulmadı.
4: 15 senedir lokanta sektöründe hizmet vermekteyim. Son 3 senedir de yapmış olduğumuz kampanyalarla halka kaliteli ucuz ürün üretiyoruz.
3: İşletmeye ucuz lahmacun sattığı gerekçesiyle onlarca kez CİMER'e şikayet edildi.
4: Yani günümüzde lahmacunun 200 lira 300 lira olduğu bir yerde biz lahmacunu 50 liraya satıyoruz. Halka hizmet ediyoruz. Bence bundan dolayı diye düşünüyoruz. CİMER'e yazmışlar işte ucuz satıyor diye. İşte menümüz yok diye yazmışlar ama bizim kapımızda menümüz, barkodumuz, her şeyimiz mevcut. İşte ucuz satıyor, işte ateti satıyor falan gibisinden böyle konuşuyorlar ama bizim her şeyimiz dört dörtlük faturalı fişli yerlerden alıyoruz.
3: Şikayetler üzerine işletme incelemeye alındı. Ancak herhangi bir usulsüzlüğe rastlanmadı.
4: İsteyen istediği yerden gelip dükkanımızı denetleyebilir. Gönül rahatlığıyla da bakabilirler. Sivas halkına hizmet etmek devam edeceğiz. Süreci devam ettireceğiz. Biz halka hizmet ederken, insanlara yardımcı olmaya çalışırken bizi karalama kampanyası yapanlara vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum.
1: Banyonun ışını çok yaktın ya da çok çay demleme diyorsanız ve eşinize karşı çok cimri

0: Davranıyorsanız dikkatli olun. Çünkü Yüksek Mahkeme Yargıtay bu noktada sizi kusurlu saydı ve boşanma gerekçesi olarak kabul etti. Peki detaylarda neler var? Emsal kararın detaylarına bakalım.
1: Cimri insanı bilmiyorum ya, kimse tahammül edemez diye düşünüyorum.
2: Suyu fazla kullanmamak güzel bir şey. Elektriği fazla kullanmamak güzel bir şey.
3: Eşine sürekli banyonun ışığını çok yaktın, sifonu niye çektin, çay demleme diyen vatandaşa kötü haber Yargıtay'dan geldi.
4: Yüksek Mahkeme elektrik faturası artacak diye eşi karanlıkta oturtmak, ısınma kısıtlamasına gitmek ya da yiyecek israfı bahanesiyle evdeki temel gıdayı kısıtlamayı boşanma ve maddi tazminat sebebi saydı.
5: Bence de mantıklı yani. Çünkü yani tek taraflı olmalı, egoist bir yaşam olmaması lazım. Eşler de evin içinde eşit olmalı.
6: Eşini, çocuğunu, yuvasını seven bir insan mutlaka cömert davranmalıdır.
7: Bana kalırsa insan yaşaması için ne gerekiyorsa hepsini yapmalı. Yani niye kazanıyoruz? Yaşamak için değil mi? Yani kazandığımızı biriktirip sonra hastalıkta ya da yaşlılıkta harcayacağımıza, her şeyi zamanında yapabiliyorsak, yaşayabiliyorsak ne mutlu bence.
1: Bence de zaten mantıklı. Ya cimri olan insan her konuda cimridir zaten. Duygusal anlamda da öyle. Arkadaşlıkta bile tahammülüm yok yani.
4: Yargıtay'ın kararını destekleyenler olduğu kadar karşı çıkanlar da var.
8: Yargıtay karar vermiş, haklı vermiş ama evde o geçmez ya.
9: İstesek de olamayız diyorsun.
8: Olamayız evde, imkan yok, kapıda kalırız ya.
10: Ya fazla israf olan şeylerden tabii ki vazgeçeriz yani, kapatırız. Fazla yanan ışığı kapatırız. Ama yaşadığımız odanın ışığını da kapatmayız. Yiyecek ve içecekten kısılmaz. Bu bir sorun değil bence.
11: Ya çok kötü bir şey ya, öyle olur mu? Yani ben boşarım eşim öyle bir şey yapsa.
9: Eşiniz yapıyor mu cimrilik?
11: Yok, yapmıyor. Biz gayet güzel geçiniyoruz, yapıyoruz yani her şeyi normal bir şekilde. Zaten şu şartlarda biraz tutumlu olmak gerekiyor, cimrilik değil de.
9: Cimri insanla yaşanmaz yani.
11: Yaşanmaz.
9: Peki, sağ olun.
11: Kolay gelsin.
0: Şimdi hasat zamanı diyelim. Anadolu'nun dört bir yanında hasat dönemi devam ediyor. Konya'ya bu kez kameralarımızı çevireceğiz. Konya'da safran soğanı hasadı yapılıyor. A Haber ekibinden Ahmet Çelik karşımızda olacak. Söz hemen İstanbul'dan Ahmet'e bırakalım.
12: Evet Gökhan, günaydın. Konya'da farklı bir hasat yapıyoruz. Aslında Konya'da safranla yeni tanıştı. Safranda soğan hasadı yapılıyor. Yayın konuğum var. Bir yandan üretici, bir yandan da ziraat mühendisi Mert Bektaş. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Günaydınlar.
13: Hoş buldum. Herkese günaydınlar.
12: Efendim safran soğanı hasadı nasıl yapılır? Nedir bu soğanın yetiştirilme tarzı?
13: Öncelikle biz bu soğanlarımızı normalde hani alıp direkt toprağa ekim yapmadık. Biz topraksız tarım yaparak soğanlarımızı kapalı alandan alıp arazimize getirdik. Burada biz 1'e 12 soğan yerine 1'e 3 soğan almayı tercih ettik. Şu an burada ilk seneden direkt soğan hasatımızı yapabiliyoruz. Evet. Bu şekilde hasatımız devam ediyor şu an.
12: Peki nasıl yetişiyor? Kaç günde yetişir? Ekim nasıl oldu?
13: Biz Aralık ayında kapalandan aldığımız soğanlarımızı Aralık ayında getirip arazimize 100 metrekarelik bir arazimizde ekim yaptık. Burada Aralık ayından Haziran ayına kadar bu sene bayağı uzun bir süre toprağımızda kaldı. Malum bu sene yağışlarımız da çok iyi oldu. Hatta biz burada hiç su kullanmadık. Hiç dışarıdan su yani damlama sulamadır, spreylemedir hiçbir şey yapmadık. Kendimiz besin uygulayarak su yani yağışla birlikte besin uygulayarak 6 ay arazimizde kaldı bu soğanlar.
12: Peki buradan çıkardıktan sonra bu soğan ne olacak? Siz nasıl bir tarım yapıyorsunuz?
13: Bu sene buradaki soğanlarımızın birçoğunu biz kapalı alanımıza taşıyacağız. Burada aldığımız soğanların birçoğu 15 gram ve üstü soğan. Tabii ki küçük soğanlar da alıyoruz burada. Zaten küçük ve büyük olarak ayırıyoruz. 6 ile 10 gramlıkları ve 15 ila üzerlerini ayrı ayrı kasalara koyarız. 6 ile 10 gramlıklar yine bize soğandan çiçek verirler. Birer tane çiçek alabilirler. Bir ya da iki tane çiçek alabilirler. Ancak biz birazcık daha ekstra kalite olarak düşündüğümüz için kapalı alana 15 gram ve üstü soğanlarımızı yerleştireceğiz. Burada işte özellikle ayırmalarımızı yaparız. Satış yaparız. Belli miktarını kapalı alana, belli miktarını satış.
12: Tabii kapalı alan diyoruz ama siz kapalı alanda nasıl bir üretim yapıyorsunuz?
13: Kapalı alanda topraksız bir şekilde aeroponik dediğimiz bir sistemde aeroponik dediğimiz bir sistemde üretim yapıyoruz.
14: Topraksız bir tarım.
13: Aynen, topraksız. Topraksız bir şekilde. Biz orada sadece nem, karbondioksit, ışık miktarı ve sıcaklığa bakarız. Dönem dönem sıcaklıklarımız değişir. Nem değerlerimiz değişir. Bunlara iyice bir bakarız kapalı odamızda. Uygun koşulları sağlar, üretimimizi yaparız.
14: Şöyle safranın da başına gelelim. Birazcık göster.

0: Sayabilir miyiz izleyiciler için? Hangisi iyisi, hangisi nasıl olur?
1: Şöyle, şu gördüğümüz soğanlar şu an nereden baksanız bir 20 gram 22 gram soğan bu. Bunlar çok kaliteli, yani bunlar ekstra kalite dediğimiz soğanlar. Ve tabii bu 20 gram üstü soğanlar da var. 40 gram 45 gram soğanlar üretilebiliyor. Buradaki soğanlarımızın birçoğu 15 gram ve üstü. Tabii elimde küçük soğan da tutuyorum göstermek için. Bu soğan da size mesela bir çiçek verir tabii ki. Ama bir şunun kadar değil. Mesela bundan 3 çiçek alacaksanız bundan bir çiçek alırsınız. Evet. Bu şekilde.
0: Soğanın kalitesi çok önemli değil mi?
1: Kesinlikle. Özellikle bu topraksız tarımda ekstra dikkat edilmesi gereken bir konu bu. Çünkü bu küçük soğanlar filizlenmez. Filizlense de çiçek vermezler.
0: Peki Konya safranla yeni tanıştı. Hatta siz burada farklı bir tarım uygulaması yaptınız. Topraksız evet. Tarım. Nasıl ürün aldınız? Bu ikinci yılınız. Neler söyleyeceksiniz?
1: Biz bu sene 200 grama yakın bir ürün almıştık safranda. Biz bu sene birçoğunu satışını gerçekleştirdik. Para kendi olarak satışımızı gerçekleştirdik. Şu an hani Konya'da bizim yapmamızla birlikte bunu yapmak isteyen birçok insan oldu Konya'da. Hatta şu an 3 şehirde de üretimimizi arttırdık. 3 şehirde topraksız tarımda üretim yapacağız bu sene. Adana'da, Ankara'da ve Konya'da yeni tesislerimizi kuracağız. Bakalım, göreceğiz.
0: Teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Efendim.
2: A Haber Radyo. 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Dünyanın en büyük e-ticaret şirketlerinden Alibaba, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nı mahkemeye verdi. Pentagon bu yılın başlarında Alibaba'yı Çin ordusuyla bağlantılı olduğu öne sürülen şirketler listesine dahil etmişti. Kaliforniya Kuzey Bölge Mahkemesi'nde açılan davada Alibaba söz konusu kararın hiçbir hukuki ve fiili dayanağı bulunmadığını savundu. Şirket Çin ordusuyla bağlantısı olduğu yönündeki iddiaları reddederken listeye alınmasının ticari faaliyetlerine ve uluslararası itibarına zarar verdiğini belirtti.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
4: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
5: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
6: Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. Agesa'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık Agesa'da. Sen de Agesa'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
7: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
8: Kazancım Net, sigortam Net.
9: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
10: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr.

0: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun

0: ile çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Dünya Kupası tarihi 1930'da başladı. O günden bugüne turnuvanın değişmeyen tek ülkesi var. Brezilya. Sambacılar, erkekler Dünya Kupası tarihinde her turnuvada sahne alan tek milli takım. Bu istatistik sadece başarıyı değil, futbol kültüründe sürekliliği, istikrarı ve geleneği de anlatıyor. FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
0: Bir reklam.
3: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
0: Bir reklam.
4: A Haber Radyo, 24 saat haber.
5: Reklam. Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
6: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. 1000 kontrollü fatura, ifter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönder. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: Dolmadan Haziran ayı fırsatlarından faydalan. Sen de Pronto Tur'u ara, avantajlı fiyatı yakala.
1: Pronto, Pronto Tur.
2: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eko-G 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli, 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
3: Reklam. A Haber Radyo.
4: Finans, günün tasarruf ipucunu sunar.
5: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da, toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
4: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sundu.
3: Reklam.
6: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
7: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
8: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
9: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
10: Tatil Budur hissi.
11: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe.

0: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Canlı yayın.
1: Süredir galiba bu büyüklükte bir deprem yok.
2: Çok haklısınız. Aşağı yukarı 200 yılı aşkın bir süreden sonra meydana gelen bir deprem. Ama bu bölge tabii deprem bölgesi. Çünkü iki farklı kıtanın çarpıştığı yerde bulunuyor. Şöyle bir Türkiye ile benzerliği var bu depremlerin oluştuğu yerin. Bu depremleri oluşturan fay zonu sağ yanal hareketli doğrultu atımlı fay. Aynı Kuzey Anadolu fayının benzeri, ikiz kardeşi gibi. Yaklaşık deprem oluşturma kapasiteleri, büyüklükleri de aynı. Yani maksimum bu zonda 8 büyüklüğünde deprem olur. Nitekim 1812'de de burada büyük bir deprem var. 1967'de Karakas depremi var. Bunlar hep yıkıcı depremler. Şimdiki de 39 saniye arayla peş peşe gelen deprem. Hatırlarsanız Maraş'taki deprem de birbirini tetiklemişti fay zonları. Bu da aynı şekilde aynı fay üzerindeki iki farklı segmentin deprem ürettiği bir şey. Tabii bu deprem 1.7.5, 1.7.2 oldukça yıkıcı sınıfındaki depremler. Ve başkent Karakas'ta büyük yıkımların olduğunu tahmin ediyoruz. Tabii ilk saatlerde ölü sayıları ve yıkımlar konusunda kesin bilgiler yok ama bu tür depremlerden sonra simülasyonlar yapılıyor bilgisayarda. Bu simülasyonlara göre tabii 10 binin üzerinde ölü sayısının olması beklenebilecek depremler. Çünkü peş peşe iki büyük deprem ve bir önceki büyük depremin zamanında yapı stoğunun bu kadar gelişmemiş olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla şimdiki depremlerde yapı stoklarında büyük gökdelenler var. Bu gökdelenlerin hasarları elbette can kayıplarının fazla olmasına yol açabilir. Üstelik bir de şunu söylemek gerekiyor. Tabii bu yapıların hangi zemin üzerinde olduğuna bağlı yıkımlar olabilir. Örneğin dere yatağı çökellerinin üzerinde yapılmış yüksek binalar özellikle çabuk hasar görebilen yerlerdir buralar. Tabii önümüzdeki saatler içerisinde bu afetin ne kadar yıkım yaptığı, ne kadar büyük olduğu konusunda sanıyorum daha iyi bilgiler alacağız. Ama bu bir sürpriz değil tabii, yani beklenebilecek bir deprem. Çünkü fay zonlarının belli periyotlar içerisinde bu depremleri üretmesi beklenir. Aynı Türkiye'de olduğu gibi 200 yılı aşkın bir süre gerilim birikmiş zaten. Çünkü fayın üzerindeki hareket her yıl 20 milimetre. Bunu 100 ile çarpsanız 2 metre olur. 200 ile çarpsanız 4 metre olur. Yani bu ne demek? Fay zonu üzerinde bir deprem olduğunda 4 metrelik bir yırtılma meydana gelebilir. Bu da gösteriyor ki bu periyodun dolduğunu ve sonunda böyle iki büyük depremin meydana geldiğini biliyoruz.
1: Peki hocam, bu periyot doldu, 200 yıl uyudu, uyandı bu fay hattı ve böyle büyük iki büyük depremi beraberinde getirdikten sonra muhtemelen artçı kısmını sormama gerek yok herhalde, olacaktır, onu siz söylersiniz, ama bu uyanış başka büyük depremi oranın fay hattını bilmediğimiz için çevre etkiler, mesela aynı saatlerde Japonya'da 6,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geliyor. Orası da benzer bir durum mu mesela?
2: Bu deprem tabii dünyanın çeşitli yerlerindeki depremleri etkilemez. Elbette komşu alanları etkileyebilir. Komşu alanlardaki fay zonları bundan etkilenirse deprem üretebilir. Ama bunun şeyi yok, yani kesinliği yok. Üretmeyebilir de. Zaten

0: getirebilir. O yüzden Venezuela yetkililerin çok dikkatli olması gerekiyor. Sanıyorum bu konuda aynı bizde olduğu gibi uluslararası yardım isteyeceklerdir. Çünkü seviye seviye yardım talepleri var. Eğer yıkımın büyük olduğunu öğrenirlerse bu takdirde uluslararası bir yardıma açık bir afet konumunda olacaklar.
1: Peki hocam, bölgeye baktığınızda işte mesela Güney Amerika Ant Dağları'nı biliyoruz. Coğrafyanın ne kadar zengin olduğunu biliyoruz. Bir yandan tektonik hareketlerin çok fazla olduğunu bildiğimiz bir bölge. Böyle baktığımız zaman depremleri üretmesinin de bu veriler ışığında normal olduğu aslında coğrafyalardan bir tanesi diye değerlendiriliyor. Şimdi Venezuela'da 200 yıl diyorsunuz. Özellikle de bir kesişme noktasını söylediniz. Böyle bakıldığı zaman tabii kayıplar çok fazla, bir yandan maalesef keşke olmasa ama hep söylediğiniz gibi deprem bir gerçek, yaşanıyor. Böyle bakıldığı zaman Venezuela'da başka böyle o bölgede uyuyan uzun süreli faylar var mı?
0: Tabii. Şimdi Karayipler Denizi'nin olduğu bölgede lehva dediğimiz kıtalar sürekli çarpışan zonlar halinde. Bu bir tanesi. Hatırlarsanız bu bölgede yine 2010 yılında, o 2010 yılında Porto Pires depremi olmuştu. Onda da çok yüksek sayıda ölümler yaşanmıştı. Çünkü çok gelişmiş bir bölge değildi ülke. Yine o bölgede büyük depremler oluşturabilecek önemli fay zonları var. Bu bir tanesiydi. Kısmen deniz içinde olduğu için de tsunami uyarısı da yapıldı bu depremden sonra. Yani üretebileceği konusunda. Üretip üretmediği konusunda henüz bilgimiz yok ama herhalde olsaydı hemen kıyılarda hissedilirdi. Sanıyorum uyarı kaldırılmış olabilir, emin değilim ama. Peki. Yani bakmak gerekir.
1: Peki hocam, son olarak bize döndüğümüzde siz onunla başladığınız cümleye Kuzey Anadolu fay hattına, değil mi, yanlış hatırlamıyorsam dikkat çektiniz, benzerliği söylediniz. Şimdi o benzerliği söyleyince de bu kadar kısa süreli, işte biz Maraş depreminde de birkaç saat arayla iki büyük depremin yaşandığını gördük. Hatta o dönem şu tartışmaların olduğunu hatırlıyorum sizlerle yayın yaparken. İki kısa sürede bu kadar büyük depremi üretmemesi gerekirdi bu fay hattının diye yorumlar yapanlar da olmuştu. Şimdi bu Kuzey Anadolu fay hattıyla benzerliği açısından dediğiniz o noktayı biraz, o parantezi genişletsek de açsanız, bizim gerçeğimiz ne Kuzey Anadolu fay hattında?
0: Şöyle benzerlikler var. Şimdi bu depremde, yani Venezuela depremindeki fayın üzerindeki hareket her sene 20 milimetreydi. Bizde de 20-25 milimetre bir hareket söz konusu. Bunun biriktirdiği stresi biliyoruz. Yani 1766 Marmara depremlerindeki stresten bu yana uzun süre geçti. Yani 200 yılı aşan bir süre var. Dolayısıyla doğal olarak bir deprem beklentisi olması normal. Yani Marmara'da eninde sonunda böyle bir deprem olabilir. 7'nin üzerine çıkabilecek. Çünkü henüz deprem oluşturmamış iki tane fay segmenti var. Avcılar ve Adalar fayı. Bu birlikte hareket ettiği takdirde elbette 7'nin üzerine çıkacak bir fay, bir deprem olabilir. Dolayısıyla bu normal, beklenebilecek, öngörülebilecek bir sonuç. Bu açıdan da bizim tabii ki büyük depreme karşı hazırlıklarımızın tamamlanmış olması gerekir.
1: Peki hocam, çok çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Sağ olun. Kıymetli hocam bizimleydi. Görüntüleri dönmeye devam edelim hocamı uğurlarken. Bilgileri de biraz paylaşalım. Şimdi birçok noktadan hissedildi bu deprem. Onu söyleyelim. 39 saniye arayla meydana gelen iki büyük deprem Venezuela'da. Şimdi bir yandan başkent Caracas'ta büyük paniğe yol açtı. Yeni görüntüler de haber merkezimize ulaşmaya devam ediyor. O yeni görüntülerden bir tanesi yaşanan panik anı, bir sokakta deprem yaşandığı anda araçlarıyla yaya olarak herkesin kaçtığı ve binaların yıkım nedeniyle molozların yere düştüğü anlar, bir panik havası tabii ki. Çok şiddetli iki deprem. Ülkede geniş çaplı hasar var. Maalesef bu görüntüler farklı noktalardan kayda geçmiş görüntüler. Çok sayıda insanın hayatını kaybettiğini biliyoruz.

0: Şimdi tabii haliyle metro, tren seferleri durduruldu. Havalimanı kapatıldı. Yani hayat durma noktasında şu an orada. Venezuela'da arka arkaya yaşanan bu iki depremle birlikte gelen görüntüler maalesef korkutucu görüntüler. Bölgede çok sayıda binanın yıkıldığını biliyoruz. Enkaz altında kalan insanların olduğunu, bunlarla ilgili çalışmaların yapıldığını ve sürdüğünü biliyoruz bir yandan. Trump'ın açıklamaları oldu, Rubio'nun açıklamaları oldu destek noktasında. Yine bu noktada tabii bir yardım istenecek mi? Bu da merak konusu. Kuşkusuz istenecek gibi de görünüyor. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez açıklama yaptı. Dedi ki olağanüstü hal ilan ediyoruz. Başkent Caracas başta olmak üzere çok büyük panik görüntülerden de görüyoruz. Samet, başka görüntüleri de verirsek arka arkaya yol açan depremin yol açtığı panik anlarını görüyoruz tabii o noktada da. Bu bir sokak arası. Bir yanda enkaz altında insanlar, onların kurtarılma anları, binaların geldiği hal, gördüğü hasar gözler önüne seriliyor. Venezuela'da yaşanan iki büyük depremle birlikte tabii ekipler teyakkuz halinde. Söylediğim gibi komşu ülkelerden, Kolombiya'dan da hissedilmiş bir deprem. Resmi bir açıklama yok şu an yaralı can kaybı konusunda. Ama endişe büyük, onu söyleyebiliriz. Türkiye'nin Caracas Büyükelçiliği depremlerde hiçbir ülkedeki Türklerden can kaybı olmadığını duyurdu. Bunu da söyleyelim. Artçı sarsıntıların devam ettiğini biliyoruz. Tsunami uyarısı var bir yandan. Tabii bir ek daha, havalimanı kapalı olduğu için tüm uçak seferleri de iptal. Bunu da söyleyebiliriz. Tabii bunları konuşurken aynı saatlerde Japonya'dan da bir haber geldi. Biliyorsunuz depremle anılan başka bir nokta orası da 6,1 büyüklüğünde bir deprem olduğu yönünde. Şimdi güne bu deprem haberiyle başladık. Bir yandan yurda da döneceğiz. Oradan gelecek haberleri yine sizinle paylaşıyor oluruz. Bir diğer yandan da İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturması. Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması. Bu kapsamda Seferihisar ve Balçova ilçe belediyelerine operasyon vardı. Belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bilgisi var. Sefer bizi bekliyor. Muhabir arkadaşım Sefer Ayçe, kameraman arkadaşımız İsa Mustafa Eraslan'la birlikte. Sefer, günaydın. Hoş geldin yayına. Yeni gelişmeler var sende. Detayları dinleyelim.
1: Teşekkürler Cansın. Evet, yeni gelişmeler var. Bu üçüncü dalga diyebiliriz. Seferihisar Belediyesi'ne daha önce Mayıs ayında operasyonlar başlamıştı ve bugün de üçüncü dalgaya düğmeye sabahın erken ışıklarında düğmeye basıldı. Evet, İzmir Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinasyonu'nun Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ekiplerince yürütülen soruşturmada şimdiye kadar 3 ayrı operasyon gerçekleşti. İşte bugünkü üçüncü operasyon, bugün içerisinde Balçova Belediyesi de var. Şimdi operasyonları bir özetleyelim. Bu arada da Balçova Belediyesi'nin önündeyiz. Oldukça sakin bir ortam. Onu da İsa gösterirken ben size bu 3 operasyonu kısa bir özetini yapayım. Soruşturmanın ilk dalgası 18-20 Mayıs tarihleri arasında düzenlendi. Operasyonda Seferihisar Belediyesi satın alma birimi koordinatörü Oktay Kalkan, gazeteci Evrim Ataman ve encümen üyesi Barış Sakçı da tutuklanmıştı. İkinci dalga operasyon 17 Haziran'da gerçekleştirildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler inşaat ve imar işleriyle bağlantılı usulsüzlükler karşılığında elde edilen ve banka hesapları üzerinden toplam 6 milyon liralık rüşvet alışverişi yapıldığı iddiasına ulaştı. Bu kapsamda 6 kişi gözaltına alınırken gözaltındaki isimler arasında Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan ile CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyılmaz da yer aldı. Ve bugün, işte bugün sabah erken ışıklarında yine bir operasyon vardı. Ve bugünkü operasyonda 3. dalga operasyonu diyebiliriz. Çünkü daha önce Mayıs ayında başlamıştı. 1 ve 2'yi sizlere özetledim. Ve bugün 3. dalga, özetlemek gerekirse gerçekleştiren bugün 3. dalga operasyon soruşturma genişletildi. Ve Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı. Dediğimiz gibi bugünkü 3. dalgaydı operasyonlarda ve Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de aralarında bulunduğu toplam 24 kişi gözaltına alındı. Emniyete ilk önce sağlık kontrolüne götürüldüler, ardından emniyette sorguları başladı. Gelişmeler olacak, biz de aktarmaya devam edeceğiz Cansın.
0: Sefa çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Bir bağlantı daha gerçekleştireceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde karışıklık sürüyor. Bir istifa haberi daha var. Edirne'den geldi. Detayları öğreneceğiz. Bu kez muhabir arkadaşım Vedat Sezer hazır bizi bekliyor. Günaydın, hoş geldin yayına. Nedir detaylar?
2: Günaydın Cansu Yılacı. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki istifa kervanına bu kez de Edirne'nin Keşan Belediye Başkanı katıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden 4. kez belediye başkanı seçilmişti. 31 Mart 2024 seçimlerinde %53,11 oy almıştı Mehmet Özcan. Son bir haftaya bakıldığında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile birlikte Bolu'nun tutuklu belediye başkanı Tanju Özcan ve Haymana'dan da Levent Koç belediye başkanı olarak istifa eden 3 isim olmuşlardı. Bu haftaya bir isim daha girmiş oldu. O da Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Bu istifa bilgisini Cumhuriyet Halk Partisi il başkanı Yücel Balkanlı da sorulan bir soru üzerine doğruladı. Mehmet Özcan'ın istifasını E-Devlet üzerinden verdiği bildirildi ve bu şekilde de istifa etmiş oldu. Öte yandan Mehmet Özcan'ın Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçeceğine ilişkin yorumlar da Edirne'de dikkatleri çekti. Bugün içerisinde bununla ilgili bir Ankara'da gelişme olabileceği de bilgileri verildi. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu istifa dalgasının devam ettiğini görmüş oluyoruz ki Mehmet Özcan bir kez altını çizmek gerekirse partisinden 4. kez belediye başkanı seçilmişti ve %53,11 oy almıştı. 31 Mart 2024 seçimlerinde bir önceki dönemde AK Parti belediye başkanı seçimini Keşan'da kazanmıştı. İşte bu gelişmelerin ardından tekrarlamak gerekirse Cumhuriyet Halk Partisi istifa eden belediye başkanlarının sayısı 23'e ulaşmış oldu. Son bir haftada ise 4 belediye başkanı partisinden istifa etmiş oldu. Tabii ki istifa edenlerin arasında bazı belediye başkanlarının Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katıldı da gözleniyor. İşte şimdi merakla beklenen konu ise Mehmet Özcan'ın Adalet ve Kalkınma Partisi katılıp katılmayacağı da bugün içerisinde merak edilen konular arasında.
0: Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Vedat Sezer son durumu aktardı. Şimdi baktığımızda birçok haber var CHP ile ilgili. O kadar çok başlık var ki hangi birini verelim? Şimdi Kılıçdaroğlu'nun atadığı Hakan Satılmış CHP Malatya İl Başkanlığı'na Çilingir'le giriyor örneğin. Satılmış Kılıçdaroğlu'nun görevden aldığı eski il başkanı Barış Yıldız'ın binayı devretmemesi üzerine, biliyorsunuz genelde böyle şeyler görmeye başladık. CHP Genel Merkezi ile başladı bu süreç. Bir teslim gerçekleşeceği zaman kriz yaşanıyor o noktalarda. Yeni başkan kilitli kapıyı Çilingir'le açtırdı. Ardından ekibiyle içeri girdi. Örneğin günün gazete haberlerinden bir tanesi bu. Bir diğer yandan yine yeni geçişler var AK Parti'ye. İYİ Parti'den istifa ettikten sonra CHP'ye katılmıştı İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir. Yeni partisi belli oldu. Dün AK Parti'ye katıldı. Rozetinde Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok önemli ve çok sert açıklamaları var. Hem siyasete ilişkin hem başka konularda. Bunu da az sonra detaylandıracağız. Ama önce bir Ankara'ya gidelim. Çünkü CHP Yüksek Disiplin Kurulu bugün toplanacak. Biliyorsunuz yeni ihraç olur mu, ne olur diye merak ediliyor. Bu konuyu da yakından takip eden muhabir arkadaşım İlter Yeşiltaş hazır. İlter, günaydın. Hoş geldin yayına. Önce hem toplantıyı sorayım ama öncesinde benim sana sorum şu. Kulis bilgin var mı?
3: Günaydın Cansel Bacı. Ben de Kemal Kılıçdaroğlu'nun iptal edilen İstanbul programı ile ilgili az önce sıcağı sıcağına bir bilgi aldım.
0: Evet.
3: Herkes merak ediyor neden Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul programını iptal etti. Az önce, saniyeler önce bir görüşme yaptım. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir kaynakla. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu programının siyasallaştırılmaya çalışıldığını ifade etti kaynaklar. Malum Kemal Kılıçdaroğlu evrensel Aşura matem merasimine katılacaktı. Bunun bir merasim olduğunu ifade etti. Bir matem günü olduğunu ifade etti kaynaklar. Ve burada özellikle dün bunun siyasallaştırılması yönünde bazı değerlendirmeler olduğu ifade edildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan bazı yorumların akşam yapıldığı, bazı televizyonlarda bu yönde yorumlar yapıldığı ifade edildi. Hı hı. Ve burada bir provokasyon olabileceği endişesiyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konunun siyasallaşmaması adına İstanbul programını iptal ettiği ifade ediliyor. Zaten buna dair de önümüzdeki dakikalarda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden yazılı bir

0: açıklama gelecek. Ancak o açıklama gelmeden herkesin merak ettiği sorunun yanıtı bu şekilde biz de ilk olarak vermiş olalım. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklarla yaptığımız görüşmede bir provokasyon endişesinden bahsedildi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu matem gününün siyasallaşmasının önüne geçilmesi noktasında bir değerlendirme yaptığı ve buna dair de bu gerekçelerle Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul programını iptal ettiği ifade ediliyor. Bu sıcak bilgiyi de paylaşmış olalım. Hı hı. Genel merkezde dediğimiz gibi önümüzdeki dakikalarda buna dair yazılı bir açıklama yapacak. Ancak gerekçeler bu şekilde Cansev Hacı.
1: İlter, çok teşekkür ediyorum. Hareketli bir gün olacak gibi. Yine detayları konuşuyor oluruz. Sağ olasın, kolay gelsin. İlter Yeşiltaş bizimle birlikteydi. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün saat 14'te il başkanları toplantısı var. Bu toplantıya katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yine yarın Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenecek 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı programı netleşti. Bu da önemli. Kampta parti yönetimi olacak, uzun sunumlar olacak. Sunumlar yerine daha doğrusu karşılıklı görüş alışverişi olacak. Bir istişare toplantısı gerçekleşecek. Böyle bir format olacak. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları önemli. İran krizi Türkiye'nin büyüklüğünü gösterdi dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Terör defteri kapanacak, Türkiye nefes alacak dedi. Yeni kapı ruhuna davet etti herkesi. Bir yandan da CHP'de yaşananları da gündemindeydi ve eleştirdi Cumhurbaşkanı. AK Parti grup toplantısı için kürsüdeydi. Dikkat çekti açıklamaları. CHP için paralel yönetim modeliyle yönetiliyorlar dedi. Tartışmalar sokaklara ve meclis koridorlarına taşarsa elbette kayıtsız kalamayız diye de ekledi. Daha önce de benzer bir açıklama yapmıştı bu konuya ilişkin Cumhurbaşkanı. Terörsüz Türkiye süreci önemli biliyorsunuz. Bu başlıkla ilgili biraz önce söylediğim manşet dışında alt metinde var söylediklerine dair haberde. Bir haberin detaylarına bakalım. Üzerine konuşmaya devam edin.
2: Sabahın 9'unda gelip salon işgal edeni mi ararsın? Dün avuçları çatlayıncaya kadar alkışladıklarına bugün duvar olanları mı ararsın?
3: Entrika, skandal, ayak oyunu, ihanet. CHP'de yaşanan kaosu bu kelimelerle özetledi.
2: Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefet partisinin kendisini değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor. İş yapmak, milletin derdine derman olmak varken ellerinde telefonlarla şov peşinde koşanları artık hepimiz tanıyoruz. Üzülerek görüyoruz ki şimdi bunlara bir de şahsi kavgalarını gazi meclise taşıyanlar eklenmiştir.
3: AK Parti grup kürsüsünden CHP'yi eleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. CHP'deki gerilimin sokağa, hatta Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altına taşmasından duyduğu rahatsızlığı da gizlemedi.
2: Tartışmayı sokaklara ve meclis koridorlarına taşımadıkları sürece biz bu yaşananları sadece üzüntüyle izlemekle yetiniriz. Ama bir partinin İç meselesi bu yüce çatının ve demokrasimizin meselesi haline getirilmeye çalışılırsa elbette kayıtsız kalamayız.
3: Siyaset kurumu yıpratılıyor diye uyardı. Muhalefeti Türkiye'nin menfaatlerine öncelik vermeye çağırdı. Erdoğan, Orta Doğu'daki gerilim için parantez açtı. Özellikle İsrail'i hedef aldı. Mesajı netti.
2: Bölgemizde barış eğer gelecekse İsrail'e rağmen gelecek. Türkiye olarak iğne ucu kadar bile olsa barış şansının değerlendirilmesi için üzerimize ne düşüyorsa yapmaktan geri durmayacağız.
3: Ve terörsüz Türkiye süreci. Cumhurbaşkanı yeni bir aşamadayız derken yasal çerçeveyi işaret etti.
2: Terör çıkmaz yoldur ve miadını doldurmuştur. Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Fazla da uzatmadan söz konusu düzenlemeyi sorunların çözüm adresi olan meclisin takdirine sunacağız.
3: Bir kez daha muhalefete seslendi.
2: Cumhur İttifakı olarak meclisimizin de desteğiyle bir yeni kapı ruhu

0: bunun vücut bulması gereken zemin terörsüz Türkiye sürecidir.
1: Toplantı çıkışı Erdoğan'a yasal süreç takvimi de soruldu.
2: Yasal düzenlemeler meclis kapanmadan gelir mi terörsüz Türkiye süreci için?
3: Yetiştirebildiğimiz kadar inşallah yetiştireceksiniz.
4: Eş zamanlı olarak efendim teyit bekar atması Rizle Bey'le beraber bu süreci, silah bırakma sürecini güçlendirecek yapısal, geçici ve müstakil bir kanun üzerinde.
5: Teşekkür ederiz.
6: Sağ olun. Şimdi NATO'ya ev sahipliği yapacağız biliyorsunuz. Ankara'da olmalı bir çalışma var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Trump'ın NATO ziyareti kapsamında Türkiye'ye geleceği ve ikili bir görüşme olacak mı sorusu da gazeteciler tarafından soruldu. Büyük ihtimalle olacak dedi. Trump da son günlerde bütün açıklamalarında Ankara'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan için geleceğini söylüyor. Bu iki başlık da aslında dikkat çekici. Çünkü Trump'ın son dönemde NATO'yu karşısına alıp NATO ile ilgili söyledikleri ve bunun ayrı tartışma başlıkları hem bu açıdan önemli hem de Türkiye'ye gelecek olması özellikle bu süreç içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la iyi ilişkilerin Amerika ile yürütülüyor olması ayrı bir başlık olarak önemli. Bu ikisi akılda. Şimdi bir yandan Ankara'da adeta seferberlik var NATO için. Bir kere dünyadan birçok insan gelecek. 3000'in üzerinde sadece medya kuruluşlarından gazetecilerin gelmesi bekleniyor. Bir yandan 7-8 Temmuz'da olacak, onu söyleyelim. Havalimanı ile ilgili çalışmalar biliyorsunuz yürütülüyordu. Bir yandan da birçok noktada boyama çalışmaları sürüyormuş sokaklarda. Yine geçiş güzergahında olan binaların dış cephe yenilemeleri ücretsiz olarak yapılıyor. O günler içerisinde yani 7-8 Temmuz 28 Haziran'dan itibaren 10 gün süreyle kentte toplantı, gösteri, yürüyüş, basın açıklaması yapılması da yasaklandı. Bunu da söyleyelim. Zirve boyunca kentte 56 bin güvenlik personeli görev alacak. Bazı söylediğim gibi birçok noktada boyama çalışmaları da sürüyor. Asfaltlar yenileniyor. Ummalı bir çalışma var bunun için. Tabii Türkiye açısından farklı alanlarda çok önemli NATO'ya ev sahipliği yapmak. Her NATO'ya ev sahipliği yapan ülke gibi. Şimdi bir yandan Trump'ın açıklamaları da NATO öncesinde önemli. Avrupa ile biliyorsunuz bir gerginlik sürüyor. En son Meloni ile İngiltere Başbakanı'nın istifa edeceğini açıklamasıyla bu süreçlerle birlikte zaten bir öncesinde kriz var. Sonrasında da bu tartışmalar sürerken Trump Beyaz Saray'da Türkiye ile ilgili bazı açıklamalar yaptı. Biraz önce o hazırlıkları sürüyor dediğim Ankara'daki NATO zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu saygıdan dolayı katılacağını söyledi. Türkiye'ye yapılacak jet motoru ve F-35 savaş uçağı satışı ile ilgili de konuştu. Bir Trump neler söyledi bakalım.
7: Erdoğan'a duyduğum saygıdan dolayı NATO zirvesine gidiyorum. NATO toplantısı Erdoğan tarafından Türkiye'de düzenlenmeseydi muhtemelen katılmazdım. Erdoğan harika bir lider, çok güçlü bir kişi, ordusu da harika.
8: ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile kameraların karşısına geçti. Gündeminde Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan vardı. Övgüleri ardı ardına sıraladı.
7: Erdoğan iyi bir insan, onu seviyorum. O benim arkadaşım. Erdoğan harika bir lider, çok güçlü bir kişi, ordusu da harika. Çoğu insan Türkiye'nin askeri gücünün ne kadar büyük olduğunu bilmiyor. Ben ABD'yi seviyorum, o Türkiye'yi seviyor ve harika bir iş çıkarıyor. Saygı duyulan bir adam, saygı duyulan bir lider. Erdoğan büyük bir lider ve çok güçlü bir kişi. Savaşa bulaşmadı.
8: Trump, NATO zirvesine Başkan Erdoğan'a olan saygısından dolayı katılacağını da söyledi.
7: Erdoğan beni aradı. Zirve Türkiye'de düzenleniyor. Burada olmalısın dedi. Başkaları isteseydi gitmezdim. Erdoğan'a duyduğum saygıdan dolayı NATO zirvesine gidiyorum. NATO toplantısı Erdoğan tarafından Türkiye'de düzenlenmeseydi muhtemelen katılmazdım.
8: Türkiye'ye F-35 ve jet motoru satışı konusunda olumlu mesaj da verdi.
7: Türkiye NATO'nun güçlü bir üyesi. Muhtemelen onu çok mutlu edecek bir şey yapacağım. Türkiye'ye büyük bir hediye paketiyle gideceğim.
8: Trump, İran savaşı hakkında da konuştu. Bir kez daha NATO ülkelerine sitem etti.
7: İran'la yürüttüğümüz müzakereler harika gidiyor. En önemli konulardan birinin tam ortasındayız. Ancak NATO konusunda hayal kırıklığına uğradık. Bu konuda hiç yardım ihtiyacımız yoktu. İran'ı zaten ilk haftada yerle bir ettik. Ama NATO ülkeleri yardım etmek isteriz deseydi hoş olurdu. Buna ihtiyacımız bile yoktu. Sadece hayal kırıklığına uğradım. Almanya, İngiltere, Fransa ve İtalya beni hayal kırıklığına uğrattı. Ben sadece NATO üyelerinin sadakatini istiyorum. Paralarına ihtiyacımız yok. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Dünyanın açık ara en güçlü ordusuna sahibiz.
6: NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Dragone 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek liderler zirvesi öncesi A Haber'e önemli açıklamalarda bulundu.

0: Ankara'da düzenlenecek 36. NATO Liderler Zirvesi için geri sayım başladı. İttifakın kritik toplantısı öncesi NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Giuseppe Cavo Dragone, A Haber'e özel röportaj verdi. Dündar Keşaplı'nın sorularını yanıtladı. Türkiye'nin NATO içindeki sarsılmaz rolüne dikkat çekti.
1: Türkiye'nin konumu NATO açısından her zaman tartışmasız bir şekilde stratejik olmuş ve ittifak için büyük önem taşımıştır. Üstelik bu önem yalnızca coğrafi konumundan kaynaklanmamaktadır. Türkiye hiç kuşkusuz NATO'nun sadık bir müttefikidir. İttifakın kuruluşundan bu yana her zaman NATO'nun yanında yer almış, birçok konuda tüm üye ülkeler için bir referans ve güven noktası olmuştur.
0: Dragone, yerli ve milli silahların oyun değiştirici rolünden övgüyle söz etti.
1: Türkiye savunma alanındaki yatırımlarını önemli ölçüde artırmış ve bugün son derece üst düzey sistemler üreten güçlü bir savunma sanayisine sahip olmuştur. Aynı zamanda yüksek düzeyde güvenirlikleriyle de öne çıkan bu sistemler, savaş sahasında test edilmiş ya da gerçek operasyonel koşullarda kendilerini kanıtlamış sistemlerdir. Bunu bu ürünlere dünyanın birçok ülkesinin gösterdiği yoğun ilgiden de açıkça görebiliyoruz. Ben de bu yapıyı bizzat ziyaret ettim ve son derece dinamik, ileri düzeyde ve heyecan verici bir tabloyla karşılaştım. Dolayısıyla Türkiye'nin savunma sanayisi ve stratejik teknolojiler alanında kaydettiği gelişim, yalnızca ulusal kapasitesini güçlendirmekle kalmamakta, aynı zamanda NATO'nun caydırıcılık ve savunma kabiliyetlerine katkı sunabilecek potansiyeldedir.
0: NATO Askeri Komite Başkanı, ABD-Avrupa geriliminde ittifakta ortaya çıkacak güvenlik boşluğunda Türkiye'nin rolüne değindi.
1: Aynı çıkarları paylaşan ve özellikle Afrika kıtasının kuzey bölgesini kapsayan, aynı ilgi ve gözlem alanına sahip iki ülkeden bahsediyoruz. ABD'nin yeniden yönelmesi söz konusu olursa, kuvvetlerinin bizim bölgemizden daha uzak harekat sahalarında yeniden görevlendirilmesi gerekli hale gelebilir. Türkiye ve İtalya, halen üzerinde çalıştığımız bu süreçte hiç kuşkusuz başlıca aktörler olacaktır.
0: Dragone, Ukrayna-Rusya savaşında Türkiye'nin arabuluculuk girişimlerine de ayrı bir parantez açtı.
1: Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcından itibaren birincil ve vazgeçilmez bir aktör olmuştur. Özellikle esir değişimi süreçlerinde arabuluculuk yapmış, Karadeniz'deki konumu sayesinde bölgesel istikrara katkı sağlamış ve Karadeniz'deki hassas dengenin korunmasına yardımcı olmuştur. Bunun yanı sıra Türkiye, küresel gıda güvenliği açısından kritik öneme sahip tahıl koridorunun yeniden açılması için yoğun çaba göstermiş ve bu girişimin hayata geçirilmesinde kilit rol oynamıştır. Bu sayede dünya genelinde yaşanabilecek daha büyük bir gıda krizinin önüne geçilmesine katkı sağlamıştır. Uluslararası toplumun Türkiye'nin katkılarına ve çabalarına minnettar olması gerektiğine inanıyorum.
0: İtalyan amiral Doğu Akdeniz'deki Ankara-Roma işbirliğinin geleceğine de değindi.
1: Türkiye ve İtalya kuzey bölgesine kendi askeri unsurlarını göndermektedir. Sonuçta bizim ittifakımız 360 derecelik bir bakış açısıyla hareket eden bir ittifaktır. Ve güney de bu perspektifin ayrılmaz bir parçasıdır. Örneğin Libya'da Türkiye ve İtalya işbirliği yapmış ve ortak ilgi alanlarını paylaşmıştır. Gelecekte de çok daha kapsamlı işbirlikleri bekliyorum.
0: Dragone, Konya'ya İtalyan SAMP/T hava savunma sistemi konuşlandırılmasının NATO'nun güney kanadına verilen ortak bir güvenlik mesajı olduğunu vurguladı.
1: 2019 yılında Kahramanmaraş'a ilk SAMP/T bataryasını göndermiştik. Dolayısıyla biz NATO'nun güney kanadını savunmaya devam ediyoruz. Temel kavram budur. Türkiye ile İtalya arasında her zaman ayrıcalıklı bir ilişki, ortak bir anlayış ve özellikle tehditlere, alınacak önlemlere ve verilecek mesajlara ilişkin ortak bir hassasiyet söz konusu olmuştur. Gelecekte de bu taahhüdün kesinlikle sürdürüleceğine inanıyorum.
0: 7-8 Temmuz'da Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek zirveye ilişkin mesajlar da verdi.
1: Ben ittifakın 3 temel konuyu masaya getirme konusunda güçlü bir şekilde kararlı olduğuna inanıyorum. Bunların başında Lahey'de üzerinde mutabakata varılan yatırımlara ilişkin güncelleme yer alıyor. Bu yatırımlar savunma ve caydırıcılık planlarımızla bağlantılıdır. Ve bu planların hızla evrilen tehditlere uyarlanması gerekmektedir. İkinci noktaysa savunma sanayimizin üretim kapasitesini artırmasına devam etmemiz gerektiğidir. Üçüncü konuysa Ukrayna'ya verilecek destek olacaktır.
0: NATO Askeri Komite Başkanı

0: Gone, Avrupa'nın güvenliğinde ABD ile stratejik bağların öneminden de bahsetti.
1: Certo, deve.
2: Biz her zaman olduğu gibi en önemli müttefikimiz olan ABD ile stratejik bağlarımızı kararlılıkla korumaya devam ediyoruz. Yeni ihtiyaçlar ortaya çıkabilir. Ancak ittifak bu tür durumlara uyum sağlama kapasitesine sahiptir. Bu nedenle müttefiklerden birinin karşı karşıya kalabileceği kapasite kaymalarını telafi etmek amacıyla ittifak kendisini yeniden konumlandıracak, önceliklerini yeniden belirleyecektir. Dolayısıyla Türkiye'de dahil Avrupa bu sorumluluğun üstlenilmesinde temel aktörler arasında yer alacaktır.
3: Şimdi anneye 6 yıl erken emeklilik. Başlığımız bu. Fakat abi bugün bir yazı da kaleme almış, Sabah gazetesinde detayları bulabilirsiniz. Şimdi şartları kim sağlıyor? Her anne mi? Nasıl bir erken emeklilik? Birçok evet. Soru var aklımda, buyurun.
4: Şimdi tabii bizim mevzuatımızda emekli olabilmek için prim ihtiyacı oluyor. Yani ya çalışacaksınız ya bir kendi işinizi yapacaksınız ve prim ödeyeceksiniz. Ya da isteğe bağlı sigorta ödeyeceksiniz. Yani prim olmadan emeklilik olmuyor. Ama bu primi elde etmenin bir başka yolu da satın alma. Yani mevzuat bu satın alma imkanlarını da koymuş. Mesela erkekler askerde geçen süreleri satın alıyorlar. Kadınlar için de şöyle bir pozitifte ayrımcılık yapmış. Daha uzun süreler diye. Kadın sigortalı oluyor. Çalışmaya başlıyor. Sonra bir çocuk dünyaya getiriyor ve iş hayatından ayrı kalıyor. Hı hı. Sistem diyor ki senin çocuğunla geçirdiğin o vakit var ya, hani iş hayatından ayrı kaldın. Bunu satın alıp borçlanıp, yani bunun adı borçlanma. Hı hı. Satın alıp emeklilik hesabında kullanabilirsin. Tamam. Ve burada demiş ki 2 yıl bir çocuk için. Çok da ciddi bir süre. Yani çalışmadığın 2 yılı satın alıyorsun. Dolayısıyla 2 yıl beklemeden bir çocuk için öne çekmiş oluyorsun emekliliğini. Ve bu imkan iki çocuktu ve sadece memur ve SSK'lı annelerdeydi. Bunu 3 çocuğa çıkarttılar yeni bir düzenlemeyle ve esnaf kadınlarda, yani Bağkurlu kadınlar da faydalanıyor. 3 çocuk olunca bu sefer 6 yıla çıkıyor. Yani 2160 gün satın alma imkanın oluyor. Dolayısıyla kadınlar sigortadan sonra dünyaya getirdikleri 3 çocuğu çalışmadıkları dönemler için borçlanıp 6 yıl satın alabiliyorlar.
3: Primleri mi satın almış?
4: Evet.
3: Peki tamamını mı almak zorunda?
4: Yok. Mesela kaç güne ihtiyacın var? Geldin emeklilik dönemine, primin eksik. Tamam. Ama dünyaya da çocuk getirmişsin. 500 günün eksik. 500 gün satın alabilirsin. Dolayısıyla bu primler de seni daha erken emekli ediyor. Ya şartını düşürüyor mu? Hayır, düşürmüyor. Daha erken emekli ediyor. Ama hatırlarsan burada Aile Bakanımızı konuk etmiştik seninle ve bir yeni uygulamadan bahsetmişti bize. O da
3: geçmiş dönem Aile Bakanımız. Evet. Evet.
4: Ve henüz daha yasalaşmadı ama böyle bir çalışma da var. Annelere çocuk sayısına göre yaş şartını da düşürecek bir imkan da gelecek. O değil ama bu o geldiği zaman konuşuruz, ama o çalışmada devam ediyor. Hani merak edenler için söylüyorum. Bu tamamen doğum borçlanması anneleri erken emekli ediyor. Burada bir şey söyleyeceğim. Çok da bilinen bir şey değil. Sadece biyolojik anneler değil, evlat edinen anneler de doğum borçlanması yapabiliyor.
3: Bence hakları.
4: Evet. İsterse tek başına, isterse eşiyle birlikte evlat edinsin. 2 yaşından küçük çocukları evlat edindiklerinde onlar da o çocuk için 2 yıl kazanabiliyorlar. Bir şey daha ekleyeyim orada.
3: Tamam.
4: Hem evlat edinen anne o çocuk için borçlanabiliyor, hem de o çocuğu dünyaya getiren biyolojik anne borçlanabiliyor. İkisi de borçlanabiliyor. İkisinde bu hakkı var.
3: Süre sınırı var mı? Genel olarak soruyorum. Sadece evlat edinen değil. Yani bunun borçlanma için bir süre sınırı. Şuralarda yapabilir, şundan sonra yapamaz.
4: Çalışmadığınız dönem. Yani tamam. Çalıştığınız dönemi borçlanamıyorsunuz. İstediğiniz zaman yapabilirsiniz. Bana sordukları zaman ben emeklilik süreniz yaklaştığında primlerinize bakın. Eğer eksikse bu şekliyle doldurun. Bu şekliyle çok fazla annemiz emekli oluyor. Büyük bir avantaj. Bir avantaj daha getirdiler. Bu borçlanma en düşük brüt asgari ücretin %32'si kadar yapılıyor. Daha önce askerlik borçlanması da %32 idi. Bütün borçlanmalar %45'e çıkartılırken anneler için %32'de tutuldu. Bu yıl için bir aylık borçlanma 10.569 lira. Bunu da gidiyorsunuz Sosyal Güvenlik Kurumu'na bir dilekçe veriyorsunuz. Ben işte borçlanmak istiyorum dünyaya getirdiğim çocukla.

0: ilgili diyorsunuz. Onlar bir hesaplama yapıyor. Bir ay içinde size geliyor. Sonra size bir aylık bir süre veriyorlar. Yani bir 3 aylık bir sürede bu parayı ödeme imkanı da var. Dolayısıyla 6 yıl, hatta anneler şöyle yapıyor. 6 yıl beklemek yerine 6 yıl önce emekli oluyor. Maaş almaya başlıyor. O maaşla da ödediği parayı zaten çokça çıkartmış oluyor. Çok büyük bir avantaj. Detaylarını yazdım. Bir ince bir noktayı da söyleyeyim. Önemli bu.
1: Evet.
0: Staj yapan anneler var. Mesela lise yıllarında staj yapmış değil mi? Stajdan sonra evlenmiş, bir çocuğu olmuş. Sonra da çalışmaya başlamış. Bu anne o aradaki çocuğu borçlanabiliyor.
1: Aa.
0: İşe giriş tarihini geri çekiyor 2 yıl. İki çocuksa 4 yıl ve EYT'li, birçok anne böyle EYT'li de oluyor. O yüzden stajdan sonra dünyaya...
1: Bunu bir daha söyleyeyim, bu en önemlisi bu.
0: Evet. Şimdi buradaki tek kural şu, sigortadan sonraki dünyaya gelen çocuklar borçlanabiliyor ya.
1: Tamam.
0: Ama sistem diyor ki eğer staj yapmışsanız o stajı da ben başlangıç sayıyorum. Stajla çalışma arasındaki çocukları borçlanabilirsiniz.
1: Tamam.
0: Yani 16-17 yaşında staj yaptınız. Sonra 20 yaşında, 25 yaşında neyse evlendiniz.
1: Hı hı.
0: Bir çocuğunuz oldu veya iki çocuğunuz oldu. Sonra çalışmaya başladınız.
1: Tamam.
0: Tarihler de vereyim. Siz 1995 yılında staj yaptınız.
1: Tamam.
0: Arada evlendiniz, bir çocuğunuz oldu. 2000 yılında da çalışmaya başladınız. Bu çocuğu borçlanıyorsunuz. 2000 yılındaki işe giriş tarihiniz 1998'e çekiliyor. EYT'li oluyorsunuz. Yaş şartı olmadan emekli oluyorsunuz. Staj yapmış anneler, stajla çalışma süresi arasında eğer bir çocuk dünyaya getirmişseniz mutlaka bunu borçlanın ve işe giriş tarihinizi geri çekin.
1: Peki. Bu en sondaki daha da dikkat çeken.
0: En önemlisini evet. En sona bıraktım zaten.
1: Yayıncılıkta böyle bir şey olsa gerek. Teşekkür ediyorum.
0: Yine sana soru gelirse cevaplarız.
1: Tamam, ben de ona baktım şimdi. Yenileyemedim sayfamı. Evet. Soru gelirse size ilerleyen dakikalarda sorarım. Şimdi hayırlı bir haber verdik ya. Hemen hayırsız haber ardında. İstanbul Kartal'da ev sahibiyle kiracı arasında çıkan tartışma kanlı bitiyor. Kiracı elindeki sopayla kapısına dayanan ev sahibini boğazından bıçakladı.
2: Kapısına dayanan ev sahibini boğazından bıçaklayarak öldürdü. İstanbul Kartal'da 61 yaşındaki Niyazi Tangeli, iddiaya göre elinde sopayla kiracısının kapısına dayandı ve ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma saniyeler içinde büyüdü. Ev sahibi Tangeli elindeki sopayla kiracısının üzerine yürüdü. Gözü dönen kiracı yaşlı adamı tam boğazından bıçakladı. Aldığı ağır darbeyle yere yığılan Tangeli kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cinayetin ardından kayıplara karışan katil zanlısı kiracı polisin takibi sonucunda suç aleti bıçakla birlikte gözaltına alındı.
1: Ankara Pursaklar'daysa kadına laf atma iddiasıyla ortalık karıştı. Pazar yerinde başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sopalı ve ard arda ateşlenen kuru sıkı tabancayla şiddetlenen kavgada 2 yaralı var.
3: Silahla servis şoförüne saldırdı, sopayla karşılık buldu. Ankara'nın Pursaklar ilçesindeki kavga meydan savaşını aratmadı. Kadına laf atma iddiası ortalığı karıştırdı. Sokak bir anda savaş alanına döndü. Semt pazarı önünde servis şoförü bir adamla tartıştı. Öfkeden deliye dönen servis şoförü silahına sarıldı, araya çevredekiler girdi. Servis şoförü aracına bindi. Ancak bu kez diğer şahıs silah çekti. Üst üste tetiğe bastı, defalarca ateş etti. Servis şoförü ise üzerine doğrultulan namluya rağmen elindeki sopayla saldırıya geçti. Tabanca kuru sıkı çıktı. Barutu bitti. Saldırgan silahın kabzasıyla şoföre vurmaya devam etti. İki kişinin yaralandığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Ağrı'da devlet desteğiyle çilek bahçeleri kuruldu. %75 hibe desteğiyle hayata geçirilen proje kapsamında oluşturulan bahçeler çiftçilere teslim ediliyor.
4: iklim olarak

0: tarafta alternatif ürünler üretimi için uygun bir iklime sahip güzel de bir kaliteli toprağımız var. Bunu değerlendirip üreticilerimizin gelirini artırmak istiyoruz. Bu anlamda çilek yetiştiriciliğin geliştirilmesi projesini bu yıl faaliyete geçirdik.
1: Ağrı'da alternatif ürün yetiştirmek için önemli bir çalışma yapıldı. Çilek yetiştiriciliği projesi kapsamında 100 çiftçiye bahçeler kuruluyor.
2: Ağrı'da ürün çeşitliliğini arttırmak, üretime ve ekonomiye katkı sağlamak amacıyla çilek bahçeleri kurulmaya devam ediliyor. %75 hibe desteğiyle kurulan çilek bahçelerinden bir tanesindeyiz. Bulunduğumuz alanda fide dikimi ve ekipman desteği sağlandıktan sonra çiftçiye teslim edildi.
0: Milliğimizin destekleri ve özel idaresinin katkısıyla hayata geçiren projemizin toplam bütçesi yaklaşık 6 milyon. Bunun 4,5 milyon özel idare katkısı, 1,5 milyon da çiftçi katkısı, %75 hibeli bir proje. Projemiz tam anlamıyla tam bir çilek bahçesi kurulumunu kapsıyor. Burada kişi başı 500 metrekare alanda 3000 adet çilek fidesi, sulama sistemleri, malç naylonu gibi aparatların tamamını kapsıyor.
1: Proje hem istihdama hem de bölge ekonomisine katkı sağlayacak.
0: Fide ve malzeme teslimlerini gerçekleştirdik. Burada gördüğünüz bahçede de kurulumları yapıldı. İnşallah bu yıl bu bahçelerden hasatımızı da yapacağız. Çilek özellikle soğuğu seven, soğuğa karşı dayanıklı bir ürün olduğu için, çok yıllık bir bitki olduğu için de bölgemiz için çok önemli bir gelir oluşturuyor.
2: Çetin kış şartlarının hüküm sürdüğü Ağrı'da iklim koşullarının da göz önünde bulundurulmasıyla birlikte hayata geçirilen proje kapsamında yıllık 270 tonluk çilek üretimi hedefleniyor.
0: Yıllık dekara 1500-2000 ton arası ürün elde edildiği için iyi bir gelir kapısı oluşturuyor. Özellikle bizim iklimin gece gündüz sıcaklık farkının yüksek olması çileğin şeker oranının artmasını ve daha lezzetli olmasına sebep oluyor.
3: Birlik ve beraberliğin simgesi aşure sofraları süslüyor. Peki aşure yapmanın püf noktaları neler? İşte detaylar.
1: Fındığı, fıstığı, cevizi, kajusu ve saymakla bitmeyen diğer malzemeleri.
4: Aşure için öncelikle buğday, fasulye ve nohut kesinlikle olmalı, şeker olmalı. Akabinde de elde ne varsa, mutfağınızda ne varsa, kuru yemişlerden, yanında bakliyatlardan tercih edebileceğiniz her şeyi koyabilirsiniz. Taze meyve de yine aynı şekilde çok yakışıyor. Özellikle taze meyveden kastımız mesela portakalın kabuğu, yine narın tane yapısı ya da farklı işte elma koyulabilir içerisinde nefasetini yükseltsin diye.
5: Muharrem ayının simgesi aşure kazanlarda kaynamaya başladı. Birlik ve beraberliğin sembolü aşureyi yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Hangi malzeme hangi dakikada nasıl içerisine eklenmeli?
4: Buğday, fasulye ve nohut öncelikle bir ilk baştan beraber pişirilmeli. Buğdayın iyice yumuşaması bizim için çok önemli. Diri kalmaması lazım. O kısmını çözdükten sonra akabinde kayısı, kuru yemiş gibi ürünlerimizi sırasıyla verebiliriz. Neden? Onlar daha geç pişen, daha geç yumuşayan ürünler. O yüzden aşurenin içerisindeki o yumuşak yapıyı sert ürünlerle ya da sert malzemelerle bozmamamız gerekiyor. Püf noktalardan bir tanesi aşure büyük kazanlarda yapılıyor. Yapılır kendi genelde dip tutturulur. Başından ayrılmamak lazım.
1: Lezzetli bir aşure için kullanılan malzemenin ölçüsü de oldukça önemli.
4: Buğdaya oranla buğday ana temel birinci kalemimiz, başrolümüz. Yine ikinci başrolümüz şeker. Yani örnek verdiğimizde 1 kilogram buğday girdiğinde 1 kilogram şeker içerisinde olmasında fayda var. Geri kalan 250 gram fasulye, 250 gram nohut bizler tercih ederiz. Genelde 1/4 biri ölçeğinde izleyicilerimizin bilmesi için. Kalan oranda da %10 aşamalarda işte %10 mesela fındık, %10 kuru yemiş ürünleri, kaju, badem, fıstık gibi zevke ve ihtiyaca göre renklendirilebiliyor.
1: Hem görüntüsü hem de lezzetiyle dikkat çeken aşureyi yapmak emek ve sabır istiyor.
4: Buğdayı önden haşlarsak biz bir gün önceden ıslatıyoruz. Sonrasında bir saat kadar pişiriyoruz. Yani aslında uzun bir prosesi var. Yani burada göründüğü kadar kısa değil, meşakkatli de. Son pişirmesi yaklaşık böyle 20-25 dakika sürüyor. Yani son pişirmeden kastım ıslanmış ve hazır hale gelmiş fasulye, buğday, nohut. Arkasından bakliyatlar ve meyvelerimiz 20-25 dakika içinde hazır hale geliyor.
1: Saatler süren hazırlığın ardından kaselere doldurulan aşureler özenle süsleniyor. Ardındansa eşe dosta ikram edilmiştir. edilerek bereket sofralara taşınıyor.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Ticaret Bakanlığı kuyumculuk sektöründe tüketicinin korunmasına yönelik yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Buna göre laboratuvar ortamında üretilen pırlanta, elmas ve benzeri kıymetli taşların satışında sentetik, laboratuvar üretimi veya yapay üretim olduğunun açık şekilde belirtilmesi zorunlu olacak. Ticaret Bakanlığı uygulamanın tüketicinin yanıltılmasını önlemeyi, piyasa şeffaflığını artırmayı ve adil rekabeti güçlendirmeyi hedeflediğini açıkladı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
6: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönderin. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
7: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
8: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatların özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
9: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
10: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
11: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
12: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
11: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
13: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
14: Dünya Kupası tarihinde en çok maç kazanan ülke Brezilya. 2022 sonu itibarıyla 76 galibiyetle zirvedeler. Bu istatistik, kupayı 5 kez kazanmalarının tesadüf olmadığını gösteriyor. Brezilya sadece güzel futbolun değil, Dünya Kupası tarihindeki kazanma alışkanlığının da sembolü.
13: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
4: Reklam.
5: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
15: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
16: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
17: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun?

0: Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
5: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ile 11. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Bursa-Yalova yolunun 30 ile 42. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
4: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
6: Finans, günün tasarruf ipucunu sunar.
7: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
6: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sundu.
4: Reklam.

0: alışılmadık alışverişin adresi idefix.com.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
4: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
5: Best Allianz. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: engel diyemeyecek.
1: İsrail'in bölgedeki barışı baltalama çabalarına dikkat çekti. Netanyahu yönetimini bir grup radikal olarak nitelendirdi.
0: İsrail'in en küçük bir barış ihtimaline bile tahammül edemediğini biliyoruz. Son 10 gündür yaptıkları açıklamalara bakıldığında aslında karşımızda bir devlet aklından ziyade çıldırmış bir grup radikalin olduğu görülecektir.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında küresel ve bölgesel konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Gündeminde ABD ile İran arasında süren mutabakat çabaları ve İsrail'in tutumu vardı.
0: İktidarı ve muhalefetiyle herkes soykırımcılıkta sürekli el yükseltiyor. Gözü dönmüşlükle birbiriyle yarışan azgın bir güruh bölgemizde silahların susmasını asla istemiyor.
1: Türkiye'nin küresel ve bölgesel anlamdaki gücüne dikkat çeken Başkan Erdoğan, İran krizinin çözümü için gerekli desteğin süreceğini dile getirdi.
0: Türkiye olarak iğne ucu kadar bile olsa barış şansının değerlendirilmesi için üzerimize ne düşüyorsa yapmaktan geri durmayacağız. Önümüzdeki dönemde İran krizinin kalıcı çözümüne yönelik çabalara her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz.
1: Erdoğan konuşmasında İsrail'in bölgedeki etnik gruplara yönelik kışkırtmalarına da dikkat çekti. Oyunları bozduk dedi. Bölgenin uçurumun kenarından döndüğünü dile getirdi.
0: İran krizi sürecin sadece ülkemiz ve bölgemiz için değil, Kürt kardeşlerimiz için de hayati önemde olduğunu tescil etmiştir. Kürt kardeşlerimizin de zarar göreceği daha büyük fitnelerin önüne geçilmiştir. Türkler, Kürtler, Araplar, Farslar olarak ne kadar kanlı, ne kadar sinsi bir oyunu bozduğumuz ileride daha net görülecektir. Bölgemizin nasıl bir uçurumun kıyısından döndüğü daha iyi anlaşılacak.
2: Gazze'de koca bir halk bombaların altında yaşam mücadelesi verdi. Şimdi de yıkımın altında yaşam mücadelesi vermeye çalışıyor. İsrail ateşkese rağmen kenti vurmayı da sürdürüyor. Soykırım ordusunun çadırları hedef alan son saldırısında biri çocuk, en az iki kişi hayatını kaybetti. Harabeye dönen alanda eşyalarını kurtarmaya çalışan Filistinliler yakınlarına sarılıp gözyaşı döktü.
1: Harabe evler, yıkık dökük mahalleler, her gün bombalanan çadır kentler, taş üstünde taş kalmayan bir kent. İşte burası Gazze. Filistinliler 10 Ekim 2025'te ilan edilen ateşkesle birlikte çatışmaların bittiğini düşünmüş, hayatlarını yeniden kurma hayaline kavuşmuşlardı. Ancak savaşın gölgesi Gazze'yi hiçbir zaman terk etmedi. Çünkü işgalci İsrail her geçen gün kenti bomba yağmuruna tutuyor. İsrail'in son saldırısı Han Yunus'ta yaşayan yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarına yapıldı. Tel Aviv'e bağlı insansız hava araçlarının bölgeyi bomba yağmuruna tutması sonucu hayatını kaybedenler oldu. Ölenlerden biri çocuktu.
3: Herkesin tahliye edildiğini gördük. Çocuklarım hala çadırda uyuyordu. Çocukları bir anda kaptık. Yürüyemeyen, tekerlekli sandalyesi olan annemizi de aldık. Bilmiyorum, birkaç dakika içinde buradan ayrılır ayrılmaz burası bombalandı. Çok büyük bir patlamaydı. Burada iki çadır vardı ve çevremizde komşularımızın çadırları da hasar gördü.
1: Saldırının ardından önceden çadırın bulunduğu alanda koca bir delik kaldı. Evsiz kalan Gazzelilerden kimi geriye kalan eşyalarını kurtarmaya çalıştı. Kimi ise birbirlerine sarılarak acılarını gözyaşlarıyla paylaştı.
4: Ateşkes diye bir şey kesinlikle yok. Her gün suikastlar, katliamlar, saldırılar oluyor. Bu ateşkes sadece bir hile. Televizyon kanallarında geçici bir haber parçası. Sahada gerçek bir ateşkes yok. Her gün yerinden edilme yaşanıyor. Gece yarısı denize sürüldük ve gece yarısı hedef alındık.
1: İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana 73 binden fazla Gazze'liyi katletti.
2: Her gerçekten bu nasıl bir düzen, bu nasıl bir dünya? 2026 yılına girdik. Şu gördüğümüz toprakların hemen yanı başında 5 dakika uzaklıkta turistik geziler yapılıyor. O denizin, güneşin tadı çıkarılıyor. İnsanlar

0: Tam veriyor ve bir kişi bile o kapıdan içeri giremiyor. Bir kapısı da yok da hani oradan içeri girip de ya iyi misiniz bile diyemiyor bu insanlara. Bu insanlar şu cümleyi çok doğru kuruyor. Dünya nerede? Bizi görmüyor musunuz, duymuyor musunuz diye isyan işte bu noktada geliyor. Gerçekten inanılmaz. Yani gerçekten akıl almaz. Böyle oturup düşündüğünüz zaman gerçekten çok vicdansız, gerçekten çok adaletsiz. Ve gerçekten de sonu yok gibi gözüküyor. Şimdi Amerika ve İran arasında süren üst düzey teknik görüşmeler var bir yandan da. Orada da savaş bitiyor, barış başlıyor. Orada da Lübnan başlığı var ayrı. Hürmüz tabii mevzu. Para çünkü. Geçişler ücret alınacak mı, alınmayacak mı? İran'ın nükleer tesisleri denetlemesine izin verecek mi, vermeyecek mi, ne olacak? Ekber günaydın, hoş geldin yayına. Gerçekten ne tatsız ederim. Konular konuşuyoruz. Biz de böyle bir döneme denk geldik. Nedir son durum?
1: Evet, çok teşekkür ederim. Evet, aslında İran'la ilgili ben bugüne kadar yayınlarımda ne konuştuysam çoğu %90'dan daha fazlasının tatsız konular olduğunu ifade edebilirim. Ben de katılıyorum bu meseleye. Hürmüz'le ilgili Johnson Elbazi yeni bir gelişme söz konusu oldu. Hatırlarsanız dün tam sizin yayınızda Umman'ın Uluslararası Denizcilik Örgütü ile birlikte bu bölgeden yeni bir rota belirlediğini ve bu rotayı kullanarak gemicilerin oradan geçiş giriş yapacağına ilişkin bir bildirimi söz konusuydu. Bugün İran bu meseleye tepki gösterdi. İran devrim muhafızlarının tepkisi söz konusuydu. Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin sadece İran'ın belirlediği güzergahlardan mümkün olabileceğini ve onun dışına çıkmanın tehlikeli ve yasak olduğu ifade edildi ve bunu iddia edenleri hakkında da işlem yapılacağı ifade edildi ve her türlü giriş çıkışları ancak İran'ın izni ve İran'ın koordinasyonuyla mümkün olabileceğini İran tarafı bildirmiş oldu ki İran'ın bu açıklaması dün Umman'da Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün aldığı karara tepki olarak alındığını da ifade edebilirim. İran'ın nükleer tesislerinde denetim yapılacak mı, yapılmayacak mı? Amerika Birleşik Devletleri ve Uluslararası Atom Enerji Kurumu bunun yapılacağını iddia etse de İran kesin bir şekilde bunu reddediyor. An itibariyle böyle bir şeyin söz konusu olmadığını belirtiyor. Esasında ABD ile İran arasında 2 aylık bir süre mevcuttur ve o 2 aylık süre zarfında İran'ın nükleer faaliyetlerinin nasıl bir seyir izleyeceği kesinleşmiş olacaktır. En azından plan bu şekildedir ve ancak o şartlarda İran'ın nükleer tesislerine yönelik bir denetim söz konusu olabilir. İran takribi olarak bir seneden fazla bir süredir vurulan nükleer tesislerine denetime izin vermiyor. Peki İran-ABD görüşmeleri ne zaman yapılacaktır? Mark Rubio, bölgede temaslarda bulunan Mark Rubio, teknik görüşmelerin önümüzdeki hafta mümkün olabileceğini ifade etti. Hatırlanacağı üzere son olarak iki ülke İsviçre'de hem üst düzey hem teknik görüşmeler yapmıştı ve görüşmeler bitti ve önümüzdeki haftada tekrar teknik görüşmelerin yapılması öngörülmektedir diyor. Ve sözde İran'dan devrim meydanından stüdyolarımıza bırakıyor.
0: Ekber, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Şimdi tüm bunlar yaşanırken önemli de manidarda bir ziyaret gerçekleşiyor. Amerikan Dışişleri Bakanı Rubio Körfez turunda Birleşik Arap Emirlikleri'nde temaslarını tamamladı. Devam edecek bu tur. Sonrasında Kuveyt'te olacak Rubio. Amerikan Dışişleri Bakanı gündeminde tabii ki Amerikan-İran savaşı var. Körfez turunun ana başlığı İran'a sağlanması beklenen 300 milyar dolarlık yeniden inşa fonu. Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt'teki temasları ardından Rubio Bahreyn'e geçecek. Burada Suudi Arabistan ve Umman'ın da olduğu Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi ile görüşme gerçekleşecek. Rubio'nun temasları sürerken Katar Başbakanı da 300 milyar dolarlık fonu desteklediklerini açıklamıştı. Bu da önemli başlıklardan bir tanesiydi. Ve Amerikan Senatosu, Trump'ın İran'a yönelik askeri harekatı sınırlandırmayı amaçlayan savaş yetkileri tasarısını onaylayarak kabul etti. 4 Cumhuriyetçi senatörün desteğiyle yapılan oylama, Trump'ın İran konusunda kendi başına aldığı savaş kararına tepki olarak değerlendiriliyor.
2: ABD Senatosu'nda Trump'ın İran'a yönelik askeri operasyonlarını sınırlandırmayı amaçlayan karar kabul edildi. ABD Senatosu'ndaki kritik oylama 4 Cumhuriyetçi senatörün desteğiyle yapıldı. Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'da yaşanan bu gelişme, İran politikası konusunda parti içindeki çatlağı gün yüzüne çıkardı. Cumhuriyetçi senatör Mitch McConnell'ın rahatsızlığı nedeniyle oynamaya katılmaması ve senatör Dave McCormick'in de oturumda yer almaması Demokrat

0: Kılıçdaroğlu'nun elini güçlendirdi. Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer, Trump'ın İran politikasını hedef aldı.
1: Amerikalılar Trump'ın İran'daki tarihi hatasının bedelini ödüyor. Bu Amerika'nın şimdiye kadar yaptığı en kötü dış politika girişimlerinden biri olarak tarih kitaplarına geçecek.
0: Oylama Pentagon'un İran krizi sonrasında mühimmat stoklarını yenilemek ve askeri hazırlığı artırmak için Kongre'den 80 milyar dolarlık ek kaynak talep ettiği bir dönemde geldi. Kararın doğrudan yasal bağlayıcılığı bulunmasa da hem demokratların hem de bazı cumhuriyetçilerin İran'a karşı yeni bir askeri maceraya mesafeli durduğunu ortaya koydu.
2: Şimdi Dünya Kupası devam ediyor. Amerikan yönetimi Dünya Kupası'ndaki Mısır maçı öncesi İranlı milli takımın ülkeye giriş iznini 2 güne çıkardı. Ama takımın maç gecesi konaklamasına yine izin verilmeyecek.

0: ABD'den İran milli takımına bu kez 2 günlük vize geldi. Daha önce bir günlüğüne verilen giriş izni artırılmış olsa da takımın maç gecesi ülkede konaklamasına yine izin verilmeyecek. Açıklama ABD İç Güvenlik Bakanlığı'ndan yapıldı. 26 Haziran'da Seattle'da oynanacak Mısır maçı öncesinde İran milli takımının ülkeye giriş süresinin bir gün uzatılarak 2 güne çıkarıldığı duyuruldu. Ancak katı güvenlik protokolleri gereği takımın maç biter bitmez aynı gün ülkeden ayrılması gerekiyor. Bu durum nedeniyle kampını Meksika'da kurmak zorunda kalan İran milli takımı ise karara tepkili. Teknik direktör Emir Galenoi, maç günü yaşanan ani seyahatlerin antrenmanları ve oyuncuların sağlığını olumsuz etkilediğini belirtiyor.
1: Bence dünyanın en kötü koşullarındayız. Bunu herkesin bilmesini istiyorum.
0: Dünya Kupası hanesine 2 puan yazdıran İran, Mısır'la oynayacağı maçı kazanırsa son 32 turunu garantileyecek. Beraberlik durumundaysa diğer maçların sonuçlarını bekleyecek.
2: Şimdi bugünün sıcak gelişmelerinden bir tanesiydi. Venezuela'da ard arda yaşanan 7,5 ve 7,2'lik depremler. Bu konuya ilişkin işin uzmanıyla konuşacağız. Kıymetli hocam hazır, bizi bekliyor. Profesör Doktor Şener Üşümez Soy hocam bizimle birlikte. Hocam günaydın.
3: Günaydın. Şimdi bu olayı anlamak için biz 99, 17 Ağustos ve Kasım depremlerini birlikte düşünmemiz gerekiyor. Yani önce burada Düzce oldu diyelim. Düzce öyle bir benzetme yapalım. Düzce'den sonra onu etkilediği şiddetten 7,5'luk 17 Ağustos depremi oldu. Yani bunun tersi oldu. Önce 7,2'lik bir deprem doğu batı gidişli bir fay hattı oldu. Aynı dümdüz bir fay olduğu için biraz sonra aynı anda kıramadığı için belki de 71 saniye daha önce de olabilir. Aynı depremin devamı olarak 7,5'lık bir deprem de oldu. Mesela 6 Şubat'ta da oluşan depremlerde 3-4 tane birbirini ardalayan 7,2, 7,5, 7,6'lık depremler olarak toplam 7-8 olmuştu. Peki bu niye oluyor diye sorarsak, izleyicilerimizin bakarsak, bizde Arap plakası Anadolu'da çarpıştığı için 6 Şubat. 17 Ağustos'ta Kuzey Anadolu payı boyunca Karadeniz doğuya doğru gidiyor dağları. Anadolu batıya doğru giderek bunun arasında sürtüşmeden oluyor. Ve bunlar sürekli gidemediği için birikiyor. Belli bir yerde bu patlama oluyor. Şimdi burada neden burası diye sorarsak, burası aslında Venezuela kıyısı, Caracas'tan hatta daha şeyden başlayarak daha batıdan başlayarak dümdüz bir cetvel gibi bir şerit boyunca Güney Amerika kıtası batıya doğru, Ant Dağları ve Pasifik kıtasına doğru hareket ediyor. Buna karşılık onun kuzeyindeki Karayip Denizi de aynı Atlantik Okyanusu'na doğruya devam ediyor. Hemen bunu çekmecenin kuzeyine dönün. Kuzeyde Küba, hemen onun yanında Haiti, arasından yine böyle bir pay hattı geçerek Küba bu sefer batıya doğru gidiyor, Haiti doğuya doğru gidiyor. Kafa karıştı gibi ama bu niye bunu anlattım? Bundan birkaç yıl evvel de Haiti'de oldu, bir 10 yıl evvel böyle bir 7,7 deprem. Ve burada da o Haiti'deki o deprem nedeniyle buradaki bu dil gibi uzayan Atlantik Okyanusu'na doğru dil gibi giden Karayip Denizi kuzeyden böyle yamulunca sol yönlü bir hareketten sonra bunun yarattığı stres de güneydeki Güney Amerika kıtasıyla Karayip dili arasındaki bu kaymayı yarattı. Şimdi buraya baktığımız zaman, yani aralarda birbirine resmi çiziyorum, siz sonra soru girerseniz silaya girin. Burada bu hareket nedeniyle dümdüz bir hat boyunca oluştuğu için rahatlıkla bir fay diğer faya veya segmentlere atlayarak eş zamanlı oluyor. Buna kaskat deniyor. Belki bir fay daha olabilirdi. Bu yer altında olduğu için bir kayma tarzında. Peki deprem şiddetine baktığım zaman burası Karayip Denizi ile Güney Amerika kıtası arasındaki şeritte ama Karayip Denizi'nin kara içinde kalan kesimi, Karayip Denizi tabakalar, orada doğu batı gidişli dümdüz bir şerit şeklinde şiddet eğrisi çıktı. Yani şiddet, şöyle söylüyorum, bir noktada bir depremde bazen çember şeklinde deprem etkisini duyuyoruz. Her yer eşit dağılıyor. Ama burada o fay hattı boyunca devam eden bir tarla sürülmüş gibi şiddet eğrisiyle binaları etkiliyor. Özellikle bunun batı kesiminde, yani bu Karayip Denizi'nin deniz olmadığı kara kesimindeki yumuşak çökellerin olduğu yerlerde, bu doğu batı yönlü gidiş binalarda da, hatta ağaçlarda bile binaların temeli yumuşak bir zemin içinde olduğu için yamularak yamuluyor ve gördüğümüz görüntülerde binalar yaklaşık 70 derece falan eğilmiş. Evet.
2: Hocam, şimdi bu söylediğiniz dümdüz bir hattan bahsettiniz, o yüzden başka hatları tetikledi diye. Peki birikiyor ve patlama oluyor sonunda dediniz ya, şu evet. O zaman böyle mi oluyor? Bir fayın uzun süre suskun olması gerçekten tehlikenin arttığı anlamına mı geliyor fay hatları için?
3: Şimdi fay kilitlendiği zaman, eğer sağlam faylar, çok güzel bir soru sordun, sağlam faylar uzun süre direnci gösterebiliyor ve aha, direnç gösterdiği zaman da iki tarafındaki blok, örneğin Güney Amerika yılda 3 santim veya 5 santim batıya doğru hareket ederken, Karayip Denizi'de doğuya doğru hareket ediyor. Ama fay hattı boyunca hiç hareket olmuyor. Birbirine yapışmış durumda duruyorlar. Ve fay kuvvetli olunca Karayip Denizi'nin doğuya doğru gitse de bu fay hattı üzerine çok büyük gerilim yaratıyor ve sonra patlıyor. Eğer fay zayıf faysa, bu 7'lik depremlere ulaşmadan 6,5'lik 6'lik depremlerde kırılarak enerjisini boşaltıyor. Buradaki dediğimiz gibi kuvvetli bir fay, önce 7,2'lik deprem oluşuyor. Bunu aspart demiş diyoruz. Onun hareketi sonucu daha kuvvetli, kırılmaya daha mukayim olan ikinci deprem 7.5 oldu. Hı hı. Ama onun oluştuğu kesim bir yüreğinde Güney Amerika var, kuzeyinde ise direkt Karayip Denizi var. Karayip Denizi'nde olduğu için orada yerleşimler olmadı. Ama başlangıç noktası hem yumuşak tabakalar olan Karayip Denizi'nin deniz üstüne çıkmış çökelleri, hem de Güney Amerika var. Binalar da bu bölgede, o Karayip Denizi içindeki çökelleri yükselmiş olan kesimlerinin kara olarak gözüktüğü kesimdeki yerleşimlerde bu bahsettiğim şiddet eğrisi fay boyunca upuzun dolaşıyor. Mesela 8'lik bir şiddet oldu tam merkezde. Hı hı. Ama hemen onun upuzun payın bütün hattı boyunca 8'lik görüyoruz. 17 Ağustos'ta olan Gölcük'teki kırılma 7-9 şiddetinde olduğu zaman orada. Ama şeyde, İzmit'te 7'ye inmişti şiddet.
2: Ya çünkü orada fay düz değildi. O yüzden mi?
3: Fay düz değil. Biraz daha segmentler halinde yuvarlaktı. Burada daha fay daha uzun devam eden ve kırılma paterni bu hat boyunca ilerlediği için kayıyor iki taraftan ve bu oluyor. Aynı şeyde daha büyük deprem oldu. İkisi birlikte oldu diyelim ki bunun. Haiti'de 7.7, 7.8 bir seferde kırılmıştı. Bu da bir seferde kırılsaydı aradaki o saniye 7.7'lik 6'lık deprem olurdu. 7.6-7'lik.
2: Peki hocam, bizde böyle dümdüz fay var mı? İzmir'deki parçalı faylardan mesela aralarında olan var mı? Bizde böyle bir tehlike var mı?
3: Bizde dümdüz fay olanı 1939'da Erzincan'dan başlıyor. Bu Tokat'a kadar giden fay hattı var. 400 kilometre kırıldı. Bunlardan daha büyük 7.9'luk deprem oluşturmuştu.
2: Bunda şu an bir suskunluk, 1939 dediniz. Burada bir tehlike öngörüyor musunuz?
3: Hayır, bundan evvel bir evvelde bundan bahsettiğimiz 7-8 metre,

0: 9 metrelik atomla kırılmıştı. Bu da en azından 500-400 yıllık bir stres sonucu, birikim sonucu ortaya olmuş depremde.
1: Anladım hocam, ben çok çok teşekkür ediyorum.
0: Ben sağ teşekkür olunuz. Ederim.
1: Görüşmek sağ dileğiyle, sağ olun profesör.
0: Bunu paylaşabilir buyurun. Misiniz YouTube'a koyabilir
1: tamam
0: misiniz?
1: Tamam hocam, YouTube'a şimdi
0: çünkü
1: koyacağız.
0: İzlesin insanlar.
1: Tamam, tamam hocam, tamam. Şimdi koyacağız, size de göndeririz. Profesör Doktor Şener Üşümezsoy hocam bizimle birlikteydi. Deprem uzmanı. Hocamın söylediği önemli. Gerçekten fay düşse diyor, o şiddeti her fay boyunca hissediyor. Yani 8 büyüklüğünde mi, uzaklığındaki fayın uzunluğuna göre değişiyor tabii. Onu da 8 hissedecek. Erzincan Tokat'a giden fay hattını örnek gösterdi hocam. Bir tehlike görmüyor ama bizdeki düz örnek fay hattı olarak da onu işaret etti. Şimdi altına bakalım. Tamam, altına bakalım. Altına nasıl bakalım? Altın düştükçe... Bakalım, düştükçe bakalım. Altın öngörülemez derken artık düşüşü öngörülemez hale geldi.
2: Ne olacağı da öngörülemiyor.
1: Hani ne konuşalım?
2: Altın 6000 liranın altına düştü gibi bir tekerleme durumu oldu şu anda. Gram altın.
1: Evet. Meftun içeriden diyor ki bana, bu cümleyi tanıyorum.
2: Evet, Meftun'un tekerlemesi ama... Gerçekte o. Gördüğün gibi biz ne diyorduk seninle
1: Samet
2: konuşurken?
1: Samet, kurtar beni Samet.
2: 6000 lira gramda, onsta da 4000 dolar kritik seviyelerdi. Bu seviyeler altı zaman zaman görülüyor, sonra toparlıyordu. Ama şimdi ikisi de o kritik seviyenin altına geldi. Onsta baktığın zaman en son bu seviyeleri Kasım 2025'te görmüşüz. Yani 7-8 ay diyebiliriz.
1: Ne yapacak yatırımcı şimdi? Yani öngörülemiyor
2: şu
1: da.
2: Şu anda yatırımcı eğer alabiliyorsa alacak. Yani çünkü dün de biraz anlatmaya çalıştım. İvme uzun vadede yukarı doğru. Netice itibariyle dolar güçleniyor. İçerisi için söylüyorum. Ama şu anda Amerika'da hala Fed'den 2 ya da 3 önümüzdeki dönemde faiz arttırımı bekleniyor. Hala enflasyon orada bir sorun. Bu faiz arttırımı da altını artık güvenli bir liman olmaktan çıkartmış. Yatırımcı oraya paramı park edeyim, işte korurum noktasından çıkmış durumda. Ne yapacak? Faiz arttıkça daha böyle getirisi garanti olan yerlere kayıyor para. Dolayısıyla da altından çıkıyor. İçeride niye düşüyor diyeceksin. İçeride de zaten onsa bağlı olarak düşüyor. Aslında içeride bir miktar daha fazla düşebilir. Onu da durduran dolar kuru oluyor. Kurda hani küçük de olsa yukarı yönlü bir hareket var ve kur düşmüyor. Hmm. Dolayısıyla içerideki altının hızlı düşüşünü de o engelliyor. İçeride altın satılmıyor. Yani şu anda satılmıyor derken
1: çok garip.
2: Yani, kuyumcular anlamında söylemiyorum. Yani vatandaş götürüp altını bozdurmuyor.
1: Tamam,
2: altını
1: ama
2: elinde tutuyor.
1: Böyle dönemde almıyor da yükseldiği kadar.
2: Şimdi çünkü hani ağzı sütten yanan yoğurdu üfleyerek yermiş.
1: Ama hayır, bu dönem için söylemiyorum. Mesela altın ne zaman yükselse o zaman kuyumculara koşulmuyor mu? Yani evet. Böyle de bir gariplik var.
2: İşte insanlar koştular, dediğim gibi sütten ağızları yandı. Şimdi zaten hani nakde olan da biraz bekliyor ama satış yok yani şu anda. Hani satıştan kastım kuyumcunun satması değil yani.
1: Altını çıkarmıyorlar
2: evet,
1: evde.
2: İnsanlar altını satacak noktada değiller. O tavsiyemiz devam ediyor. Yani şu anda borcunuz varsa, düğününüz varsa bu rakamlar alım için uygun rakamlar. Çünkü gerçekten ivme yukarı doğru bir şekilde, yani çünkü bu faizler böyle gitmeyecek. Bu enflasyon bir şekilde toparlayacak. Bak 70 dolara kadar geriledi petrol. Bu maliyet düşüşü elbette ekonomilere olumlu yansıyacak. Ama o travma atlatıldığı zaman faiz indirimi süreci başlamıştı. İçeride de başlamıştı, dışarıda da başlamıştı. Bir anda tersine döndü. Yüksek faiz altına ilgiyi azaltıyor, altını baskılıyor. Böyle iniş çıkış göreceğiz. Mesela belki öğleden sonra başka bir şey olur. Bir anda 4000 doların üzerini de görebiliriz. Yani
1: bir
2: böyle
1: bir durum var yani.
2: Hızlı inişler çıkışlar oluyor. O yüzden de hani zaten altında böyle al sat yapayım, kazanayım öyle bir dünya yok altında. Altında hep en az 6 ay beklemek gerekiyor eğer altın yatırımı yapıyorsanız. Dolayısıyla şu anda bu kritik seviyenin altına gelmiş. Burada kalıcı olursa biz 3800'leri, 3700'leri de konuşuruz diye düşünüyorum. Ama kalıcı olacağını çok düşünmüyorum. Şimdi buradan tepki alımları da gelebilir ve tekrar 4000 doların üzerine çıkabiliriz.
1: Bakalım, konuşacağız, göreceğiz.

0: yaşayıp göreceğiz denilen noktadayız artık.
1: Bakıyoruz zaten, saatlik bakıyoruz, işimiz o.
0: Evet, şimdi sıcaklıklardan bahsedeceğiz. Birkaç gündür Avrupa'yı konuşuyoruz. Avrupa'da son yılların en güçlü sıcak hava dalgalarından biriyle karşı karşıya olduğunu söylüyoruz. Fransa'dan İspanya'ya, Almanya'ya, İngiltere'ye kadar çok geniş bir alandan bahsediliyor ve tehlikeli seviyelerden bahsediliyor can kayıplarına kadar. Bazı meteorolojik değerlendirmelerde bu olayın son 500 yılın en güçlü sıcak hava dalgalarından biri olabileceği yönünde konuşuluyor. Hocam günaydın diyeceğim. Aydi Tek bizimle birlikte. Günaydın.
2: Günaydın Cansu Hanım.
0: Şimdi önce ben bizimle başlayacağım. Çünkü şöyle yorumlar ve tahminler görüyorum. Bu özellikle batı kesimiyle birlikte önümüzdeki hafta ve önümüzdeki birkaç günle birlikte bize de sirayet edebilir, oradaki kadar yüksek olmasa da bizi de etkileyebilir olumsuz bu sıcaklıklar diye yorumlar var. Doğru mudur?
2: Evet, bu yorumlara ben de katılıyorum ama Avrupa dediğiniz gibi Avrupa'daki kadar çok yüksek olmamakla birlikte bizim ülkemize de önümüzdeki ayın yani 28'inden sonra bu sistem Avrupa'da biraz zayıflarken bize doğru da bu o yüksek basınç alanı yani o sıcaklığı yapan o etki eden yüksek basıncın bir kol yani yan tarafı bizi biraz daha özellikle Ege ve Trakya'yı özellikle Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Tekirdağ gibi illerimizi yine Ege'de İzmir, Manisa, Aydın, Balıkesir'in işte Ege tarafı kısımları, o kısımları daha çok etkileyecek yerler arasında gözüküyor. Tabii Avrupa'da 40 derecelere ulaştı, 40 derecelerin üzerine çıkan yerler var ama bizdeki sıcaklıklar işte 38-39 o civarlara yine yaklaşacak gözüküyor. Önümüzdeki birkaç gün sonra, özellikle önümüzdeki hafta sonu ve pazartesiye doğru olan günlerde. Az önce bir haritamız vardı. O haritamızda zaten bugünkü son durum, sizin ekranınızda gelen haritada son durumda Fransa çok kötü durumda. Oradaki sıcaklıklar 40 derecelerin üzerine çıkmış vaziyette ve yine Fransa, İspanya ve Almanya'ya doğru uzanan hat boyunca bu haritamızda zaten Fransa kıpkırmızı. Bizim de görüyorsunuz ki Güneydoğu Anadolu'da biraz kırmızı alanlar biraz daha fazla. Yani oralar 40 derece olan yerler, 40 derece üzerinde çıkan yerler. Avrupa'dan İspanya'dan Almanya'ya kadar uzanan hat boyunca bu yüksek basınç ve aslında buna omega blokajı da olarak biz meteorolojik terim olarak omega blokajı olarak adlandırıyoruz. Omega blokajının orta kısmında, omega'nın orta göbeği çok ısınıyor. Sağında solunda da biraz daha nispeten serin hava var. Yani o mavi alanlar, yeşil alanlar biraz daha o renkli alanlar sıcaklıkların diğer yerlere göre daha düşük olduğu yerler. Bu sıcak hava etkinin dalgasının ayın sonuna kadar diyebiliriz Avrupa'da etkisini gösterecek ve şöyle biraz daha doğusuna kayarak yani Fransa önümüzdeki günlerde biraz daha etkisini kaybedecek. Orta Avrupa'ya doğru kayacak. O Orta Avrupa'ya doğru kaydığında da bize doğru etkisini göstermeye başladı çocuk ama bizde çok kuvvetli bir şey yok. Onu ilahi tekrar etmiş olalım. Tamam,
0: bu en azından bizim açımızdan sevindirici olan ama yine de hastalığı olanlar ya da önlem almak isteyenler için yine herhalde o klasik 12-16 saatleri arasında yine olabildiğince dışarı çıkmayıp ya da önlemini alıp çıksın insanlar. Bunu da buradan söylemiş olalım. Adi Tek bizimle birlikteydi. Çok teşekkür. Buyurun.
2: Son bir şey daha söyleyeyim. Şöyle söyleyelim, bu sıcak hava dalgaları Avrupa'da görüyoruz ama bundan sonraki yıllarda önümüzdeki yaz, bir dahaki yaz bize olmayacağı anlamına gelmiyor. Biz artık bu tür vakalarla sıklıkla karşılaşacağız. Bununla ilgili çok önemli stratejik planlarımızın olması gerekiyor. Bu noktada buradan düşmüş olalım. Bunun üzerine çok düşünmemiz lazım. Bu konuyu derinlesine masaya yatırmamız gerekiyor.
0: Bütün dünya yavaş yavaş yani küresel Avrupa'da ısınmanın gerçekleriyle yüz yüze geliyoruz yani.
2: Evet, yani Avrupa'da bu oldu, seneye bizim başımıza gelir. Biz seneye başımıza gelirse ne yapacağımızın hazırlığını şimdiden yapmamız lazım.
0: Çok önemli bir uyarı. Teşekkür ediyorum. Sağolunuz. Görüşmek dileğiyle. Adi Tek bizimle birlikteydi. Şimdi dün bir haber paylaşmıştık sizinle. Antalya'da başörtülü iki kişinin markette alışveriş yaptığı görüntüleri. O sırada yanlarına birinin yanaştığını ve sözlü bir tacizde bulunduğunu, bir diyalog geçtiğini paylaşmıştık. Şikayet edildi o kişi. Şikayet üzerine de genç kadınları taciz eden adam gözaltına alındı.
3: Burada böyle simsiyah, sıcak, 36 derece sıcaklık. iyicene kapatmışsınız kendinizi de.
4: Tesettürlüyüz. Ne yapacağız?
3: Tesettürlü. Denize de böyle giriyorsunuz o zaman.
4: Evet.
5: Markette alışveriş yapan iki genç kızın yanına yaklaştığı kıyafetleri üzerinden sözlü tacizde bulundu.
3: Hangi tarikat bu? Ben de şey yapamadım yani.
4: Tarikat değil.
3: Biz de Müslüman, elhamdülillah Müslümanız.
4: Tamam, o zaman bilmeniz gerekiyor. Nisan suresini bilmiyor musunuz?
5: Tepki çeken görüntünün adresi Antalya'nın Kaş ilçesiydi. İçerik üreticisi genç kız, arkadaşıyla markette alışveriş yaptığı sırada çekimdeydi ve beklemediği bir soruyla karşılaştı.
3: Böyle simsiyah sıcak, 36 derece sıcaklık. İyicene kapatmışsınız kendinizi de.
4: Tesettürlüyüz. Ne yapacağız?
3: Hangi tarikat bu? Yo, biz de camiye falan gidiyoruz da sizin farklı şeyiniz, düşünceniz ve şeyiniz.
4: Yok, aynımız Müslümanız. Hepimiz böyle düşünüyoruz.
5: Genç kızları kıyafetleri üzerinden taciz eden adama diğer müşteriler de tepki gösterdi.
6: Terlemez abi, ayıp.
3: Yok hayır dedim, acaba kapı terlemiyorlar dedim de.
4: Yok, terlemiyorum
3: abi. Teselli.
6: İnsanlara böyle tarikat
3: mı? Hadi kolay gelsin size de.
4: Size de. Abi sağ olasın. Yok estağfurullah.
6: Ben çok mahcup oldum ya, amca adına gerçekten.
4: Yok estağfurullah. Böyle insanlar var maalesef.
5: Büyük şok yaşayan ikili o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Şikayet üzerine onları taciz eden adam gözaltına alındı.
4: Niye mi olmuş?
0: Şimdi Yargıtay, banyonun ışığını çok yaktın ya da çok çay demleme diyen kocayı kusurlu saydı. Yani yüksek mahkeme aşırı cimriliğin boşanma ve maddi tazminat sebebi olabileceğine hükmetti. Ekip arkadaşlarımız Abdullah Ünver de sokağa çıktılar ve sizlere bu konuya ilişkin düşüncelerinizi sorarak mikrofon uzattılar. Haberi ekrana taşıyalım.
7: Cimri insanı bilmiyorum ya, kimse tahammül edemez diye düşünüyorum. Suyu fazla kullanmamak güzel bir şey, elektriği fazla kullanmamak güzel bir şey.
8: Eşine sürekli banyonun ışığını çok yaktın, sifonu niye çektin, çay demleme diyen vatandaşa kötü haber Yargıtay'dan geldi.
9: Yüksek mahkeme elektrik faturası artacak diye eşi karanlıkta oturtmak, ısınma kısıtlamasına gitmek ya da yiyecek israfı bahanesiyle evdeki temel gıdayı kısıtlamayı boşanma ve maddi tazminat sebebi saydı.
10: Bence de mantıklı yani. Çünkü yani tek taraflı olmalı, egoist bir yaşam olmaması lazım. Eşler de evin içinde eşit olmalı.
11: Eşini, çocuğunu, yuvasını seven bir insan mutlaka cömert davranmalıdır.
12: Bana kalırsa insan yaşaması için ne gerekiyorsa hepsini yapmalı. Yani niye kazanıyoruz? Yaşamak için değil mi? Yani kazandığımızı biriktirip sonra hastalıkta ya da yaşlılıkta harcayacağımıza her şeyi zamanında yapabiliyorsak, yaşayabiliyorsak ne mutlu bence.
7: Bence de zaten mantıklı. Ya cimri olan insan her konuda cimridir zaten. Duygusal anlamda da öyle. Arkadaşlıkta bile tahammülüm yok yani.
9: Yargıtay'ın kararını destekleyenler olduğu kadar karşı çıkanlar da var.
13: Yargıtay'a karar vermiş, haklı vermiş ama evde o geçmez ya.
14: İstesek de olamayız diyorsun.
13: Olamayız evde, imkan yok, kapıda kalırız ya.
15: Ya fazla israf olan şeylerden tabii ki vazgeçeriz. Yani kapatırız, fazla yanan ışığı kapatırız. Ama yaşadığımız odanın ışığını da kapatmayız. Yiyecek ve içecekten kısılmaz. Bu bir sorun değil bence.
16: Ya çok kötü bir şey ya, öyle olur mu? Yani ben boşarım eşim öyle bir şey yapsa.
14: Eşiniz yapıyor mu cimrilik?
16: Yok, yapmıyor. Biz gayet güzel geçiniyoruz, yapıyoruz yani her şeyi normal bir şekilde. Zaten şu şartlarda biraz tutumlu olmak gerekiyor, cimrilik değil de.
14: Cimri insanla yaşanmaz yani.
16: Yaşanmaz. Peki, sağ olun. Kolay gelsin.
0: İstanbul Küçükçekmece'de bir mahallede yavru kedi seferberliği vardı. Esnaf bir binanın 7. katından düşmek üzere olduğunu fark etti kedinin. Bir plaj şemsiyesini hava yastığı gibi kullandılar ve bakın o kediyi nasıl kurtardılar.
14: Habire böyle düşecek gibi oldu, ayağını attı, geri çekildi. Can Havli ile bir aşağı koştuk, kurtardı kediyi.
5: Pencereye çıktı, tekrar içeri girmeyi başaramadı. Dahası dengesini de koruyamadı.
14: Camı açık bırakınca şimdi kedi de oraya çıktı. Oradan oraya zıpladı.
5: Yavru kedi düşmemek için çabalarken esnaf da onu kurtarmanın derdine düştü.
14: Yüreğimiz ağzımıza geldi.
5: İtfaiyeyi arayacak vakit yoktu. İşte

0: Birinden biri dükkanın önünde duran şemsiyeyi aldı, binanın önünde beklemeye başladı. Çok geçmeden de beklenen oldu. Onlarca metre yüksekten düşen kediyi hayatta tutan da şemsiyeyle alınan önlem oldu. Şemsiye sayesinde düşme hızı yavaşlayan yavru kedi koşarak uzaklaştı.
1: Şu an durumu gördüğünüz gibi bayağı ismi abi. Karavela.
2: Eli liraya lahmacun normal mi?
1: Yani içine konulan malzeme.
2: Hayır yani fiyat olarak 50 lira nasıl? Düşük değil mi?
1: Evet düşük tabii yani bilmiyorum.
2: Düşük mü 50 lira Kerem? Et. Düşük mü? Düşük mü? Herkes düşük diyor. Şimdi Sivas'ta da bir işletme lahmacunu 50 liraya satıyormuş arkadaşlar. Yani hepiniz birbirinize bakıyorsunuz burada ama 50 lira ucuz diye. Adamı gitmişler CİMER'e şikayet etmişler, evet, ucuza satıyor diye. Şikayet üzerine yapılan kontrollerde de herhangi bir usulsüzlüğe rastlanmamış.
1: Kardan herhalde feragat etmiş.
2: Ama yani şimdi... Yani
1: içinde malzeme eksik değilmiş, evet, Sivas'taki. Hani malzemeyi eksiltirsin, ucuza satarsın ya da içine işte soğan doldurursun, kıyma koymazsın.
2: Yok,
1: ama
2: hiçbiri yok.
1: Burada da standartlara uygun, demek ki 50 liraya da mal edilebiliyor.
2: Verin, haberi verin o zaman, görüntüyü vermediniz madem, buyurun.
3: Rakipleri köşeye sıkıştı. 50 liraya lahmacun satan iş yeri şikayet yağmuruna tutuldu. Sivas'ta restoran işleten Selahattin Yabalı, ucuza lahmacun satılmaya başladığından beri başı dertten kurtulmadı.
4: 15 senedir lokanta sektöründe hizmet vermekteyim. Son 3 senedir de yapmış olduğumuz kampanyalarla halka kaliteli ucuz ürün üretiyoruz.
3: İşletmeye ucuz lahmacun sattığı gerekçesiyle onlarca kez CİMER'e şikayet edildi.
4: Yani günümüzde lahmacunun 200 lira 300 lira olduğu bir yerde biz lahmacunu 50 liraya satıyoruz. Halka hizmet ediyoruz. Bence bundan dolayı diye düşünüyoruz. CİMER'e yazmışlar işte ucuz satıyor diye. İşte menümüz yok diye yazmışlar ama bizim kapımızda menümüz, barkodumuz, her şeyimiz mevcut. İşte ucuz satıyor, işte ateti satıyor falan gibisinden böyle konuşuyorlar ama bizim her şeyimiz dört dörtlük faturalı fişli yerlerden alıyoruz.
3: Şikayetler üzerine işletme incelemeye alındı. Ancak herhangi bir usulsüzlüğe rastlanmadı.
4: İsteyen istediği yerden gelip dükkanımızı denetleyebilir. Gönül rahatlığıyla da bakabilirler. Sivas halkına hizmet devam edeceğiz. Süreci devam ettireceğiz. Biz halka hizmet ederken, insanlara yardımcı olmaya çalışırken bizi karalama kampanyası yapanlara vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum.
2: Hatay'da yaşayan Kültür Bakanlığı İpek Dokuma Devlet Sanatçısı Tülay Genç, Ankara'daki Altınköy Açık Hava Müzesi'nin sanat atölyesinde başkentlerle buluştu. Tam 17 yıldır İpek böceği kozalarından kolyeler, taçlar ve dekoratif ürünler yapan 54 yaşındaki Tülay Genç, sanatının inceliklerini A Haber'e anlattı.

0: Adım Tülay Genç. Hatay Defne'den geliyorum. Defne Belediyesi'nde kültür ve sosyal işlerinde çalışıyorum. Aynı zamanda Kültür Bakanlığı İpek Dokuma Sanatçısıyım.
1: İpek böceklerinin kozalarından yararlanılarak yapılan büyük bir sabır ve el emeği gerektiren geleneksel bir sanat onunki.
0: Severek yaptığınız bir iş hayatınıza renk katar. Ben renklerle oynuyorum ama hayatıma gerçekten büyük bir renk kattı. Her saatte ya ipek böceği yetiştiriyorum, ya dokuma yapıyorum, ya boyama yapıyorum.
1: Hatay'da yaşayan Kültür Bakanlığı İpek Dokuma Devlet Sanatçısı Tülay Genç, Ankara'daki Altınköy Açık Hava Müzesi'nin sanat atölyesinde başkentlilerle buluştu.
0: Defne Koza Evi diye bir sayfamız var. Orada ipek böceğinin nasıl beslendiğini...
1: Tam 17 yıldır ipek böceği kozalarından kolyeler, taçlar ve dekoratif ürünler yapan 54 yaşındaki Tülay Genç, sanatının inceliklerini A Haber'e anlattı.
2: Bir zamanlar sadece ipek üretiminde kullanılan işte bu kozalardan şimdilerde birçok takı toka yapılıyor. Peki nasıl mı? Bu süreci beraber izleyelim.

0: şekil veriyoruz. İster sivri, ister yuvarlak veya gelincik yapmak istiyorsanız, papatya yapmak istiyorsanız ona göre kesmeniz gerekiyor. Bunun eğitimini hiç almadım. Kendi kendime bunu nasıl yapabilirim, nasıl şekillendirebilirim? Boş bir zamanım olduğu zaman bunlarla böyle şekilde uğraşıyorum. Eğer boyayacaksam ısırgan otu, şalgam suyu, kahve suyu, bunlara batırdığınız zaman asla renkler gitmez. Nar suyu, ceviz suyu, bunları ben hiç ziyan etmem. Hep saklarım, kaynatıp kenara koyarım. Kısa sürede Kültür Bakanlığı sanatçısı oldum. Türkiye'nin her yerinde Hatay'ı temsil ettim. Yurt dışında da çok temsil ettim. Şimdi üçüncü defa İspanya Kanarya Adaları'na gidiyorum. Orada 278 ülkeden 4 ülkenin bayrağı dalgalandı geçen sene ve bir tanesi de Türkiye'ydi. İpek böceğini yılda bir defa sadece besleyebiliriz Nisan ayında. Her şeyi eski usulüne göre yapıyoruz. İpek böceklerini uyandırdığımız zaman ya koltuk altımızda ya da göğsümüzde koyduğumuz zaman çok daha hızlı uyanıyorlar. Sonra kendi tercihleri olan ya kendini içine hapseder ölürler ya da kelebeğe dönüşüp çiftleşip yumurtalarını bırakır. Her bir ipek böceğimiz 60-70 tane yumurta bırakır. Ondan sonra o süreç bittikten sonra yumurtaları alır dolaba koyarız. Dolapta tuttuğunuz yıl içerisinde onlar canlı kalır. Hangi yıl 4, 5, 10, 20 yıl dolapta bırakırsanız onlar canlı ve uyuyan yumurtadır. İpek böceğini baştan sona kadar çocuklarımıza aktarıp ipek böceğini hediye ediyoruz, besliyorlar, dokunuyorlar, anlatıyoruz. Dokumalarımız, boyalarımız, her şeyimizi çocuklarımıza anlatarak gönderiyoruz. Ondan sonra en büyük keyfim Ankara'ya mesela 3 kişiye verdim, buraya okula gönderdim. Onlar da bize böyle resimliyorlar, videoluyorlar, kozalarını, o evreleri görüyorlar ya. O benim dünyadaki en büyük mutluluğum. Çünkü o çocuklar o evreleri gördüğü zaman kendi kültürümüzü, kendi geleneklerimizi öğreniyor.
1: Burada Tülay ablamız sağ olsun bize ipek böceğinin hayatını ve döngüsünü anlattı. Ördükleri kozaların başka şeylerde kullanılması gerçekten çok güzel.
2: Burada çok güzel şeyler öğrendim. Özellikle takı toka yapıldığını öğrendim.
3: Hayvanlara ilgim olduğu için bu konu çok ilgimi çekti. Böyle takı toka yapılması çok hoşuma gitti.
0: Bütün kadınlara seslenmek istiyorum. Lütfen etrafınızdaki kursları önemseyin. Hangisi size uyuyorsa yapın. Ve ben bir kurs sonucu buralara kadar tırmandım, geldim. Eskiden bir şey alacağım zaman, bir şey yapacağım zaman çok düşünürdüm. 3 defa düşünürdüm bir şey alabileyim diye. Şu an kendimi çok güçlü hissediyorum.

0: Ve Dünya Kupası günlüğü vakti, spiker arkadaşım Kerem Canbulat bizimle birlikte. Günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın Cansın, hoş bulduk.
0: Neler oluyor sizlerde?
1: Neler oluyor? Gel bir göz atalım beraber istersen.
0: Hadi bakalım.
1: A grubu noktalandı. Dünya Kupası'nda 3. maç haftasını yaşıyoruz. Meksika, Çekya karşısında 3-0 kazandı. Ev sahibi ekiplerden biri Meksika ve 3-3 yaptılar. Bu neticelerle beraber de grubu lider tamamladılar. Güney Afrika ise turnuvaya Meksika yenilgisiyle başladıktan sonra Çekya ve Güney Kore karşısında iyi iş çıkardı. 4 puan aldılar ve bence sürprize imza atarak grubu ikinci sırada tamamladılar ve bir üst tura yükseldiler. Güney Kore 3 puanla 3. basamakta kaldı. Çekya ise 1 puanla turnuvaya veda etti. Meksika ve Güney Afrika turu garantiledi. Güney Kore diğer gruplarda oynanacak mücadelelerin neticelerini bekleyecek. B grubuna baktığımızda...
0: Meksika almış başını gitmiş ama.
1: Evet, Meksika iyi iş çıkardı. Haklarını teslim etmek lazım. Gördüğüm en güçlü Meksika takımlarından biri değil... Ama ev sahibi olmanın da avantajını iyi kullandılar. Atmosfer de fena değildi. Hakikaten dediğin gibi başlarını alıp gittiler. İsviçre Kanada'yı 2-1 mağlup etti ki zaten bu grubun favorisi konumundaydı Avrupa ekibi. Bosna Hersek ise Katar'ı 3-1 ile geçti. İsviçre grubunu lider tamamladı. Kanada ve Bosna Hersek 4'er puanla bitirdiler. Kanada'nın turu garanti, Bosna

0: Hüseyin turu da garanti gibi görünüyor en iyi 3. kontenjanından. Bunu başaracak Bosna Hersek. İyi iş çıkardılar, onları da tebrik edelim. Son sıra zaten belliydi ve Çekya için zaten kötü bir turnuva oldu. Brezilya İskoçya'yı C grubunda 3. mücadelede 3-0'la geçti. Zorlanmadılar. Turnuvanın sürpriz ve heyecan verici enerjik takımı Fas, Haiti'yi 4-2 mağlup etti. 7'şer puanlı Brezilya ve Fas 1 ve 2. basamaklarda üst turu garantilediler. Averajla lider oldu Brezilya. İskoçya grubu 3 puanla noktaladı. Haiti ise puansız bir şekilde turnuvaya veda etti. Günün programı ekranda. Saat 5'te Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri mücadelesi var. Bu karşılaşmayla beraber.
1: Nasıl bir karşılaşma noktalayacağız. Bekliyoruz?
0: Ya normal şartlarda puanımız yok. Son sıradayız. Bir üst basamağa çıkma ihtimalimiz yok. Elenmemiz garanti. Amerika Birleşik Devletleri'nin liderliği garanti. Ama netice itibariyle ev sahibine karşı ve Amerika Birleşik Devletleri gibi bir devletin milli takımına karşı oynuyoruz. Yani kendilerini böyle dünyanın efendileri gibi gören insanların takımına karşı kazanalım isteriz. Onu söyleyeyim. Bir prestij meselesi bu her şeyden önce. Ve üstümüzde de baskı yok Cansın. İlk iki maçta kaybettik, iddiamız yok. Bu baskı seviyesini biraz minimize eder. Rotasyonlar olabilir, bazı oyuncu değişiklikleri söz konusu olabilir. Bilmiyorum puan alabilir miyiz ama puansız ve gol atamadan turnuvayı kapatma ihtimalimiz hakikaten canım acıtıyor.
1: Sonra
0: umarım bir şeyler
1: miyiz?
0: Yaparız. Dönüyor, takım yurda dönecek, sonra tatile dağılacak oyuncular. Keşke devam etseydi, keşke böyle olmasaydı. Bugün en azından belki bir teselli olur. Sabah 5'te oynanacak mücadele. Paraguay ve Avustralya grubu 2. sırada tamamlamak için karşı karşıya gelecekler. Oradan bir beraberlik çıkarsa iki takım da üst turu garantiler. Böyle bir durum var. E grubunda saat 23'te Curaçao ve Fil Dişi sahili kozlarını paylaşacak. Fil Dişi sahili biraz daha favori gibi görünüyor. Ekvador'da şu ana kadar bizim gibi gol atamayan takımlardan biri. Almanya ile karşı karşıya gelecekler. Almanya'da da bir rotasyon bekleniyor. Ekvador kazanırsa gruptan çıkabilir. Şu ana kadar kötü gitmelerine rağmen. Gece 2 kuşağında Japonya-İsveç maçı bence heyecan verici olur. Uykusuz kalmayı göze alanlara tavsiye edebilirim. Gollü bir karşılaşma bekliyoruz. Tunus da Hollanda ile kozlarını paylaşacak. Tunus için de kötü bir turnuva oldu, onu da söyleyeyim.
1: Şimdiden iyi seyirler diliyorum o zaman.
0: Öyle yapalım.
1: Hele size de kolay kolay gelsin.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Çok yoğun zamanlar. O zaman birlikte noktalayalım. Süremizi doldurduk. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.
2: A Haber Radyo. 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Amerika Birleşik Devletleri borsalarında teknoloji hisseleri sert satış baskısı altında. Yapay zeka rüzgarıyla rekor seviyelere ulaşan teknoloji devlerinde yön aşağı döndü. Yatırımcılar artık milyarlarca dolarlık yapay zeka yatırımlarının ne zaman kazanca dönüşeceği sorusuna yanıt arıyor. Bu belirsizlik teknoloji hisselerinde satışları hızlandırdı. Özellikle çip üreticileri darbenin merkezinde yer aldı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo.
5: Reklam.
6: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
7: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
8: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Reklam.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
9: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
10: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç.

0: Ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam. Akbank'la kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'la kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'la kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında.
3: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Reklam.
4: A Haber Radyo.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
7: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Reklam.
8: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Küçük çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacaklara veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
9: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.

0: ulaşılmadık alışverişin adresi idefix.com. Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu, A Haber Radyo.

0: gezmeye geliyoruz. Bir evimiz var. Evet. Yurdumuz.
1: Sıla-i rahim yapıyoruz.
0: Sıla özlemi var.
1: Kaç gün kalacaksınız?
0: 3 hafta buradayız. Evet.
2: Yazın burada nüfus çok kalabalık oluyor değil mi?
0: Evet, İsveçliler geliyorlar.
1: İsveçliler gelince.
0: Evet, evet. Zaten ben her yerde söylüyorum. Diyorum 100 bin kurulu var İsveç'te diyorum. Evet.
3: Kilometrelerce yol kat edip memleketlerine gidiyorlar. Hasret gideriyor, akraba ziyareti yapıyorlar. Konya'nın Kulu ilçesinden birçok kişi zamanında başta İskandinav ülkeleri olmak üzere birçok ülkeye göç etmiş. Gurbetçiler yaz aylarında özlem duydukları baba ocaklarına dönüyor. 50 bin kişinin yaşadığı ilçenin nüfusu yazın neredeyse 3 katına çıkıyor.
4: Kulu'dan göç Avrupa'ya 1950'lerde başladı. 50. yıl anıları diye bir belgesel de çekilmişti Kulu hakkında. Şu an bizim nüfusumuz 40-50 bin köylerimizle beraber, ama bugünlerde özellikle İsveç, İskandinav bölgesinden 45-50 bin sadece Kulu'ların yaşadığı bir memleket olması dolayısıyla nüfusumuz 90.

0: 100-120 bin lira bulacak bir hafta 10 güne kadar.
1: Türkiye'de gurbette en çok gurbetçisi olan ilçelerden birisi Kulu. Gurbetçiler yavaş yavaş dönmeye başladı. Fakat 10 gün sonra buradaki gurbetçi sayısı 100 bini aşacak.
2: Yani babam gitmişti 1966'da. Tekrar 69'a gitti. 72'de bizi götürdü. Yani çocuktuk yani.
3: Tabii yazı güzel oldu yani. Güneş var, cıvıl cıvıl her taraf.
4: Özlüyor musunuz memleketi?
3: Burayı mı? Gelince özlüyorum ama bir müddet sonra da orayı özlüyorum.
4: Öyle mi?
3: Aynen. Tabii ki özlüyorum memleketim tabii ki.
4: Değil mi?
5: Gurbetçiler ilçe ekonomisine de ciddi katkı sağlıyor.
0: Düğün oranımız yazın özellikle çok. Sıla-i Rahim, ziyaret. Düğünlerimiz önce cuma günü başlıyordu, 3 gün sürüyordu. Genelde düğün salonlarında. Aylık ortalama 50-60 düğünün olduğu bir sezon geçiriyoruz.
1: Kulu esnafı gurbetçiler için hazırlıklarını sürdürüyor. Gurbetçilerin en çok aldığı ürünlerden birisi ise gelinlikçi dükkanlarındaki malzemeler. Gelinlikçi dükkanları rengarenk.
6: Elhamdülillah örf, alene ve geleneklerimize sahip çıktığımızı gösteriyor biraz da.
1: Evet.
6: Elhamdülillah geliyorlar, sağ olsunlar. Buradan alışverişlerini yapıyorlar, düğünlerini burada yapıyorlar. Eşlerini, dostlarını ziyaret edip tekrardan memleketlerine
4: ne
6: dönüyorlar.
4: Ne kadar sürer burada gurbetçi olmak?
6: 6. ayın 25'i gibi buraya gelmeye başlıyorlar. 8. ayın 10'una kadar tam olarak yoğunluk devam ediyor.
1: Gurbetten Sıla'ya gelen gurbetçiler yaklaşık olarak 3 ay boyunca Kulu'da kalıyor. Kulu ekonomisine katkıları ise 10 milyar TL'yi buluyor.
7: Ya zaten yavaş yavaş gelmeye başladılar. Şu anda yarısı geldi. Geri kalan da bir hafta içinde geliyor.
0: Duyduklarımız kadarıyla söyleyeyim mi? Alanya ekonomisiyle, Alanya'nın turizm ekonomisiyle başa baş gidiyor diye söyleyebilirim yani.
8: Gönderdiğimiz oluyor. Yurt dışına kadar gidiyor.
4: Hangi ülkeleri gönderiyorsunuz?
8: Hani genellikle İsveç buranın yoğunluğu. Hani gurbetçiler zaten bir 10 gün sonra gelirler hepsi.
4: Evet.
8: Hani bir yoğunluk olur burası.
5: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu. A Haber Radyo, haberin radyosu. Adana 97.8, Antalya 102, Mersin 106.8, Isparta 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin. Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81

0: Haber Radyo.
1: Ekranlarından günaydın, mutlu sabahlar. Ajans bugün de yeni saate başlıyoruz. Çok sıcak gelişmeler var. Ekip arkadaşlarımız da o önemli adreslerde haber nöbetlerini yeni saatte de tutmayı sürdürüyorlar. Peki hangi noktalara uzanacağız yeni saatte? Dilerseniz önce o noktaları hatırlayalım, ardından da gelişmeleri ekranlarınıza taşıyalım. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında Seferihisar ve Balçova ilçe belediyelerine operasyon düzenlendi. Sefer Ayçe İzmir'den bu sıcak gelişmenin detaylarını birazdan aktaracak. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek olan NATO zirvesi için hazırlıklar sürüyor. Zirve boyunca kapanacak yollar ve otoyollarda açıklandı. Afişlerle süslendi Ankara. Oğuzhan Gültekin notlarıyla birazdan karşınızda olacak. Amerika ve İran arasındaki anlaşma sonrası altın fiyatı uzun zaman sonra ilk kez 6000 liranın altını gördü. Düşüş devam edecek mi? Yatırımcı ne yapmalı? Kübra Kılıçtepeci İstanbul'dan detayları aktarmak için hazır. İngiltere'de yaşanan hastane ihlalleri kan dondurdu. Yüzlerce bebek ve anne hayatını kaybetti. Alparslan Düven Londra'dan gelişmeleri paylaşacak. Adana'da çöp sorununun önü alınamıyor. Sıcak hava ile birlikte salgın hastalık riski de arttı. Ali İbrahim Uğur Adana'dan son durumu paylaşacak diyelim. Yeni saate başlayalım.

0: Venezuela'daki depremle başlayacağız. Hemen en sıcak gelişmeyi ekranlara getirelim. Bir son dakika bilgisi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Venezuela'daki depremle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı ve Venezuela'nın acısını paylaşıyoruz dedi Başkan Erdoğan. İlerleyen dakikalarda bu mesajın da ayrıntılarına bakacağız ama önce Venezuela depremi. Dünya peş peşe gelen depremlerle sarsıldı. Venezuela'da 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem oldu. Eş zamanlı olarak Japonya'da da 6,9 büyüklüğünde bir deprem kayıtlara geçti. Güney Amerika ülkesi Venezuela Türkiye saatiyle 01 sıralarında 7,2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Sadece 39 saniye sonra ise 7,5 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün ülkenin kuzey kıyısındaki Moron kasabası olduğu açıklandı. Başkent Caracas'ta büyük panik yaşandı. Çok sayıda bina yıkıldı. Enkaz altında kalanlar var, yaralılar ve can kaybı konusunda resmi bir açıklama henüz gelmiş değil. Türkiye'nin Caracas Büyükelçiliği depremlerle hiçbir ülkedeki Türklerden can kaybı olmadığını duyurdu. Deprem komşu ülke Kolombiya'dan da hissedildi. Artçı sarsıntıların devam ettiği ülkede tsunami uyarısı yapıldı. Neredeyse tüm uçak seferleri de iptal edilmiş durumda. Aynı saatlerde Japonya'da da 6,9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin merkez üssünün ülkenin en büyük adası olan Honshu olduğu ve doğu kıyılarının depremle hasar gördüğü öğrenildi. Başkan Erdoğan'ın sosyal medya paylaşımı da ekranlara geldi. Hemen seslendireyim. Venezuela'da meydana gelen iki ayrı depremde hayatını kaybedenlerin acısını yürekten paylaşıyor. Dost Venezuela halkına ve hükümetine başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyor. Yaralılara acil şifalar temenni ediyorum. Türkiye olarak bu acı ve zor günlerinde Venezuelalı dostlarımızın yanındayız açıklamasını yaptı Başkan Recep Tayyip Erdoğan Venezuela depremine dair. Ayrıntıları konuşacağız. İnşaat mühendisi Profesör Doktor Mehmet Fatih Altan yayın konuğumuz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: İki büyük deprem.
1: Geçmiş olsun.
0: Teşekkür ediyoruz.
1: Halkına.
0: İki büyük deprem ardından da Japonya'dan gelen haber ve ortaya çıkan görüntüler. Uzmanlık alanınız çerçevesinde nasıl yorumlarsınız bu yaşanan gelişmeler?
1: Evet, yani depremlerden sonra en büyük bizim yapmamız ve dikkat etmemiz gereken şey yapı stokları. Biliyorsunuz yapı stoklarının sağlam olması, depreme dayanıklı olması çok önemli. Tabii bu yapıların da yapılış tarzları da önemli. Bakın bir kez daha biz bunu Venezuela'da gördük. Ülkemizde de 3 sene önce görmüştük. 6 Şubat 2023 depremlerinde de ikiz deprem yaşadık. Biz de orada ikiz deprem yaşadık. Şimdi de burada yaşıyoruz. Yani bu büyük depremler de arka arkaya olabiliyor. Buranın bir şanssızlığı tabii 39 saniye öncesinde yaşaması bu depremi 7.2-7.5 39 saniye kaçış şeyini tabii fırsatını kaybettirdi. Yani bizde Maraş depremlerinde yine biz 9 saat olunca ikinci depremde insanlarımız dışarıda olduğu için ikinci depremde biraz daha can kaybı az olmuştu. Ama burada öyle bir fırsat da vermedi. 39 saniyede yapılar ilk depremde hasar gördü, ikinci depremde de yıkıldı. Maraş'ta da böyle olmuştu. İkinci depremde ondan dolayı can kaybı az olmuştu. Ama Venezuela'daki depremde bu şansı da vermedi. O yüzden tabii buradaki yıkım daha fazla olduğunu zannediyoruz. Bizim tabii buradaki can kayıpları istenmez ama tahminen daha fazla olacağı gibi görünüyor. Çünkü görüntüler pek güzel değil. Yapıların durumlarına bakıyoruz görüntülerden. Tabii burada aslında Pasifik deprem kuşağına yakın bir yer. Karayip lefası üzerinde olduğu için aslında buralarda yapılar düzgün yapılması lazım. Yani çünkü büyük depremlerin %80'inin olduğu bir yerler buralar. Yani tsunamiler, büyük depremler olmasına rağmen yapıların burada pek

0: Yıkılması pek hoş bir şey değil. Yani biraz daha önlem alınması gerekiyor. Tabii bu da devletin gelişmiş ve gelişmekte olması durumunda ya da yaşadığı başka siyasi durumlar, karışıklıklar galiba etki oldu ki yapılara da etkilemiş. Yani çünkü görüntüler pek hoş değil bizim açımızdan. Yani bir inşaat mühendisi olarak hiç hoş görmedim. Tabii bunun detaylarına daha sonraki saatlerde de yorumlarla katkıda bulunacağız.
1: Peki. İnşaat mühendisi Profesör Doktor Mehmet Fatih Altan yayın konuğumuzdu. Sağ olun hocam. İlerleyen dakikalarda gelişmeleri yorumlamaya devam edeceğiz. Venezuela'dan gelen deprem haberleri ve sonrasında ortaya çıkan tabloyu ekranlarınıza getirdik. Sizi uğurlayalım. Gündemin önemli başlıkları var. Onlardan bir diğeriyle devam edelim. CHP yönetimi Özgür Özel'in kurultay çağrısına meydan okudu. Genel merkez kaynakları Özgür Özel ve arkadaşları gelsinler yarışalım. Madem arkalarında halk desteği var, üye desteği varsa zaten seçilirler dedi. İşte ayrıntılar.
2: Yürüyoruz. Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız. Hep beraber yürümeye var mısınız? Yürüyelim arkadaşlar.
3: Yürümekle yollar aşınmaz dedi, Özgür Özel'e rest çekti. CHP Genel Merkez Kaynakları Özgür Özel'in olağanüstü kurultay çağrısına rest çekti. Eylül'de başlayacak olağan kurultay sürecini hatırlatan kaynaklar, Özgür Özel ve arkadaşları gelsinler yarışalım, madem arkalarında halk desteği var, üye desteği varsa zaten seçilirler dedi. Gelin kongreleri yapalım, yarışalım, 4-5 ay daha sabredelim ama arkadaşların kayyum talepleri var ifadelerini kullandı.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nde olağan kurultay süreci Eylül ayı itibariyle başlayacak. Genel merkezde kongre takvimiyle ilgili çalışmalar sürüyor. İlçe ve il kongrelerini ne zaman yapılacağı ise önümüzdeki günlerde belli olacak.
5: Olağanüstü kurultay değil. Olağan kurultay.
6: Ne kadar sürecek?
5: Olağan kurultay. Ne olacak? Olağan kurultayı yaparız yani.
6: Ne kadar sürecek?
5: En fazla 4-5 ay sürer.
6: 4-5 ay sürer.
5: Tabii nereden bakarsa.
3: Partide yaşanan istifaları da değerlendiren kaynaklar, kimsenin partiden ayrılmasını istemeyiz, Özgür Özel'in ayrılması da partiye zarar verir ama ben bu arkadaşların başka bir siyasi yolculuğa çıkmak istediklerini düşünüyorum yorumunu yaptı.
7: Herkes de bilsin ki her olasılığa hazırız. Hani A planımız burada kalmak, B'de kalmak, C'de kalmak olsun ama bir yerde zurnanın zırt dediği yere gelince Z planı lazım.
8: Temmuz ayında bu konuda bir gelişme olabilir mi?
7: Olabilir.
3: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın istifasının yankıları da sürüyor. Genel Merkez Cemil Tugay'la istifa sürecinde temas sağladı. Tugay'ın İzmir İl Başkanı ataması ile ilgili benim fikrim alınmadı diyerek Genel Merkez'e tepki gösterdiği öğrenildi. Genel Merkez kaynakları kendisi muhtara verir gibi benim istediğim il başkanını görevlendireceksiniz dedi. Bu olmaz değerlendirmesinde bulundu. Ümit Dikbayır'ın istifası ile ilgili de yaptığı açıklamaya baktığımızda parti aidiyeti ile ilgili problemleri olduğu anlaşılıyor yorumu yapıldı.
1: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında Seferihisar ve Balçova ilçe belediyelerine operasyon düzenlendi. Belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Detayları A Haber ekibinden Sefer Ayça aktarıyor.
9: Teşekkür ederim Aktun Uysal. Evet, operasyonlar Seferihisar Belediyesi'nin 18 Mayıs'tan bu yana devam ediyordu. Bugün Seferihisar merkezi bir operasyon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmeye devam ediyor ve Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinasyonu Mali Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerince bugün de yine operasyon vardı. Soruşturmanın ilk dalgasını onu bir hatırlayalım. İlk dalga ne zaman oldu? Bu operasyonlar ne zaman başladı? Onu bir hatırlayalım. Soruşturmanın ilk dalgası 18 Mayıs 20 Mayıs tarihleri arasında düzenlendi. Operasyonda Seferihisar Belediyesi Satın Alma Birimi Koordinatörü Oktay Kalkan, gazeteci Evrem Ataman ve Ercüment Encümen üyesi Barış Sakçı da tutuklanmıştı. İkinci dalga operasyona gelelim İzmir'de. Operasyon 17 Haziran'da gerçekleştirildi ve soruşturmayı derinleştiren ekipler inşaat ve imar işleriyle bağlantılı usulsüzlükler karşılığında elde edilen ve banka hesapları üzerinden toplam 6 milyon liralık bir rüşvet alışverişi iddiasıyla ulaştılar ve bu kapsamda 6 kişi gözaltı alınırken gözaltı isimler arasında Seferihisar Belediye

0: Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyılmaz da yer almıştı. Bunlar önceki operasyonlardı ve bugün bu sabaha karşı sabahın ilk ışıklarında 3. dalga operasyon geldi Halktan Ulusal ve bu operasyonda Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de araları bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı. Şu anda emniyetleri, sorguları devam ediyor. Gelişmeler olacak bu operasyonlarla ilgili, biz de aktarmaya devam edeceğiz Halktan.
1: CHP'li Orhan Sür'ün vefatı dolayısıyla düzenlenen törende mutlak butlan kararı sonrası Kılıçdaroğlu ve Özel ilk kez yan yana geldi. İlter Yeşiltaş da notlarıyla gelişmeleri aktaracak. İlter, kolaylıklar dileyelim. Gelişmelere dair son bilgiler neler? Sözü hemen sana bırakalım.
2: Halktan Uysal, cenaze töreni az önce sona erdi ve şu anda da Kemal Kılıçdaroğlu'yla Özgür Özel'i yan yana görüyorsunuz. Mutlak butlan kararının ardından cenaze töreninde Özgür Özel'le Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez yan yana geldiler. Önce cenaze törenine Özgür Özel katıldı kendi ekibiyle birlikte. Daha sonra Kemal Kılıçdaroğlu geldi ve Kemal Kılıçdaroğlu saf tutan milletvekilleriyle tokalaştı. Özgür Özel'le de tokalaştı. Ve aynı zamanda yine Ali Mahir Başarır Özgür Özel'le yan yana saf tutuyordu. Kemal Kılıçdaroğlu burada Ali Mahir Başarır'la tokalaşmadı. Şu anda da taziyelerini iletiyorlar aileye. Tabii önemliydi. Kemal Kılıçdaroğlu bugün aslında İstanbul'da bu saatlerde bir programı vardı. O programını iptal etti. Cumhuriyet Halk Partisi 22. dönem Balıkesir Milletvekili Orhan Sür'ün cenaze törenine katıldı. Ve şu anda da yine hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de Özgür Özel aileye taziyelerini iletiyorlar. Burada tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel tokalaşacak mı? Çünkü aralarında gergin bir süreç yaşanıyor. İstanbul'daki cenaze töreninde de, Hüsamettin Cindor'un cenaze töreninde Kemal Kılıçdaroğlu cenazeye geldiğinde Özgür Özel ile tokalaşmadan önünden geçmişti. Acaba burada da aynı tablo olur mu sorusu akıllara geldi. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu cenaze törenine geldikten sonra, törene gelince Özgür Özel ile tokalaştı. Ancak burada Ali Mahir Başarır Özgür Özel'in yanında saf tutuyordu. Ali Mahir Başarır'la herhangi bir tokalaşma olmadı. Şu anda Kemal
3: sakin olun arkadaşlar.
4: Sağdan.
2: Kemal Kılıçdaroğlu herhangi bir açıklama yapmıyor. Soruları yanıtlamadı. Tabi herkes, gazeteciler merak ediyor. Mutlak butlan kararının ardından ilk kez iki isim bir araya geldi. Acaba bir açıklama olur mu diye. Ancak şu anda gördüğünüz gibi görüntüleri ekranlara getiriyoruz. Fakat Kemal Kılıçdaroğlu soruları yanıtlamadan makam aracına geçti. Ve şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden ayrılıyor. Tabi basının ilgisi de yoğun haliyle. Tabi iki isim, Cumhuriyet Halk Partisi'nde gergin bir süreç var. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in yan yana geldiği her toplantı, her program şüphesiz önemli. Burada acaba bir temas olacak mı, olmayacak mı? Bu merak ediliyordu ve şu anda da dediğimiz gibi Şükrü Can Çankaya da ekranlara getirdi. Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki cenaze töreninden ayrıldı ve şu anda da Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekilleri de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne doğru ilerliyorlar. Yine yayının başında da aktarmıştık. Kemal önce cenaze törenine Özgür Özel geldi. Ekibiyle birlikte Murat Emir, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın'la birlikte ve yine bazı milletvekilleri de kendisine eşlik etti. Daha sonra Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi. Kendisini destekleyen milletvekilleri onu karşıladı. Orhan Sarıbal, Deniz Demir ve daha sonra da cenaze töreninin yapıldığı yere geçtiler birlikte. Kemal Kılıçdaroğlu daha önce saf tutan Özgür Özel'in hemen önünden geçerken tabii ki Özgür Özel'le tokalaştı. Özgür Özel'in yanında Ali Mahir Başarır, Murat Emir vardı. Ali Mahir Başarır'a gelince Ali Mahir Başarır elini uzatmadı gördüğümüz kadarıyla ve kafasını çevirdi. Tabii Kemal Kılıçdaroğlu da haliyle Ali Mahir Başarır'la da tokalaşmadı. Burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde cenaze töreninde yaşananlar özetle bu şekildeydi aklınızda.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündemde terörsüz Türkiye süreci vardı. Sürece ilişkin yasal düzenleme ve teyit tespit çalışmalarını ele alan Başkan Erdoğan,

0: Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmeden yetiştirebildiğimiz kadar yetiştireceğiz dedi. Erdoğan, NATO zirvesi için Türkiye'ye gelecek olan Amerikan Başkanı Donald Trump'la baş başa görüşme yapacağını da söyledi.
1: Yetiştirebildiğimiz kadar inşallah yetiştireceğiz.
2: Terörsüz Türkiye sürecine dair yasal düzenlemeleri ele aldı. Düzenlemelerin meclis tatile girmeden yetişip yetişmeyeceği sorusuna işte bu sözlerle yanıt verdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gündemde terörsüz Türkiye süreci vardı. Sürece ilişkin yasal düzenleme ve teyit, tespit çalışmalarını ele alan Başkan Erdoğan, soruyu konuyu yakından takip eden AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler'e yönlendirdi.
3: Ne yapacak dediniz?
4: Eş zamanlı olarak efendim teyit mekanizması izlemeyle beraber bu süreci, silah bırakma sürecini güçlendirecek yapısal, geçici ve müstakil bir kanun istiyor. Mekanizma eş güdü bari.
2: NATO zirvesi için Türkiye'ye gelecek olan ABD Başkanı Donald Trump'la baş başa görüşme olup olmayacağı da soruldu Başkan Erdoğan'a.
1: Büyük ihtimalle olur.
2: İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin sigarayı bırakması da gündemdeydi. Başkan Erdoğan daha önce Meloni'ye sigarayı bırakması konusunda telkinlerde bulunmuştu. Fransa'da yapılan G7 zirvesinde Meloni'nin sigaraya veda ettiğini açıklaması Başkan Erdoğan tarafından takdirle karşılandı.
1: Ne kadar güzel. Keşke ülkemdekilere de bıraktırabilsem.
2: Ayrıca Putin'in Ukrayna ile barış görüşmelerine hazırız açıklamasını ele alan Başkan Erdoğan olumlu gelişmeleri teyit etti.
0: Amerikan Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da Türkiye ile ilgili çok önemli açıklamalar yaptı. Ankara'daki NATO zirvesine Başkan Erdoğan'a duyduğu saygıdan dolayı katılacağını söyledi. Trump, Türkiye'ye yapılacak jet motoru ve F-35 savaş uçağı satışı ile ilgili de önemli mesajlar verdi. Şimdi gelin Trump'ın açıklamalarını ekranlarınıza taşıyalım.
5: Erdoğan'a duyduğum saygıdan dolayı NATO zirvesine gidiyorum. NATO toplantısı Erdoğan tarafından Türkiye'de düzenlenmeseydi muhtemelen katılmazdım. Erdoğan harika bir lider, çok güçlü bir kişi, ordusu da harika.
6: ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile kameraların karşısına geçti. Gündeminde Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan vardı. Övgüleri ardı ardına sıraladı.
5: Erdoğan iyi bir insan, onu seviyorum. O benim arkadaşım. Erdoğan harika bir lider, çok güçlü bir kişi, ordusu da harika. Çoğu insan Türkiye'nin askeri gücünün ne kadar büyük olduğunu bilmiyor. Ben ABD'yi seviyorum, o Türkiye'yi seviyor ve harika bir iş çıkarıyor. Saygı duyulan bir adam, saygı duyulan bir lider. Erdoğan büyük bir lider ve çok güçlü bir kişi. Savaşa bulaşmadı.
6: Trump, NATO zirvesine Başkan Erdoğan'a olan saygısından dolayı katılacağını da söyledi.
5: Erdoğan beni aradı. Zirve Türkiye'de düzenleniyor. Burada olmalısın dedi. Başkaları isteseydi gitmezdim. Erdoğan'a duyduğum saygıdan dolayı NATO zirvesine gidiyorum. NATO toplantısı Erdoğan tarafından Türkiye'de düzenlenmeseydi muhtemelen katılmazdım.
6: Türkiye'ye F-35 ve jet motoru satışı konusunda olumlu mesaj da verdi.
5: Türkiye NATO'nun güçlü bir üyesi. Muhtemelen onu çok mutlu edecek bir şey yapacağım. Türkiye'ye büyük bir hediye paketiyle gideceğim.
6: Trump, İran savaşı hakkında da konuştu. Bir kez daha NATO ülkelerine sitem etti.
5: İran'la yürüttüğümüz müzakereler harika gidiyor. En önemli konulardan birinin tam ortasındayız. Ancak NATO konusunda hayal kırıklığına uğradık. Bu konuda hiç yardıma ihtiyacımız yoktu. İran'ı zaten ilk haftada yerle bir ettik. Ama NATO ülkeleri yardım etmek isteriz deseydi hoş olurdu. Buna ihtiyacımız bile yoktu. Sadece hayal kırıklığına uğradım. Almanya, İngiltere, Fransa ve İtalya beni hayal kırıklığına uğrattı. Ben sadece NATO üyelerinin sadakatini istiyorum. Paralarına ihtiyacımız yok. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Dünyanın açık ara en güçlü ordusuna sahibiz.
0: Altında sert düşüş yaşandı, yaşanmaya da devam ediyor. Gram altın 7 ay sonra 6 bin liranın altına düştü. Peki ibre ne zaman yukarıya doğru dönecek ya da döner mi? Detaylara bakacağız. Bu başlığa dair ekip arkadaşımız Kübra Kılıç Tepeci özel bir yayın hazırladı. Kübra, kolaylıklar dileyelim. Herkesin gözü altında. Bu düşüş ne kadar devam eder? Nerede durur? Tekrar yükseliş yaşanır mı? Merakla herkes o rakamları izliyor. Notların değerli olacak, konuğun da var. Şimdi sözü sana ve konuğuna bırakıyorum.
3: Teşekkür ediyoruz Haktan Uyumsal. Bizler de sizlere öncelikle iyi yayınlar dileyelim. Senin de belirtmiş olduğun gibi aslında herkesin yakından takip ettiği bir konu. Gözler, kulaklar tamamen

0: Altına ve piyasalara çevrilmiş durumda. Bizler de kameraman arkadaşım Hüseyin Koçak'la birlikte altın denince aklı ilk gelen noktalardan birisi olan Kapalı Çarşı'dayız. Hem Kapalı Çarşı'da son durum ne, hem piyasalarda durum ne, ne ve nasıl bir gidişat bizleri bekliyor. Bu ve daha fazlasını konuşacağız. Yanımda çok değerli bir konuğum, altın ve para piyasaları uzmanı Adnan Kapukaya var. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, siz hoş geldiniz.
0: Adnan Bey, hem Kapalı Çarşı'da son durum ne, hem altındaki düşüş devam edecek mi? Altın aslında nasıl bir yol izleyecek? Piyasalarda son durum ne? Hepsi merak ediliyor. Değerlendirmeler ne yönde? Beklentiler ne yönde? Piyasalar ne durumda şu an?
1: Şimdi öncelikle 6 ay öncesine geri döndük. 6 liradan başlayan altın bir rüya gibi 8'i gördü. 8 liradan tekrar 6'ya geldi. Asıl hareket petroldeydi. Petrol 120 dolarlardan bugün 72 dolara Brent'in düştüğünü gördük. Yani petrolle başlayan hareket petrolle geri geldi ama altın şu anda petrolden tamamen ayrışmış durumda. Baktığımızda geçen hafta önemli Trump'la İran ajan görüşmeleri çok olumlu geçti. Piyasa bir moral buldu. Gram'da 6600'e kadar bir çıkış yaşadık ama kalıcı olmadı. Arkasından Fed'in faizi, işte 17 Haziran'da Fed başkanlık açıklamalarıyla piyasada şahin açıklamaları piyasayı tatmin etmedi. Yani kısacası enflasyon yüksek olduğundan bahsedince, hani 2-2,5'lara gelene kadar enflasyon düşük olmadığı sürece faizle yüksek kalacağı anlamına geliyor. Özellikle 5 yıllık, 10 yıllıkların yüksek olduğu görenler artık altın taşıma maliyetleri arttığından dolayı dünya piyasalarında özellikle swap ve gümüş de dahilinde buradan çok ciddi bir zarar gördü. Bundan da emtialara bir satış geliyor. Yani diyorlar işte bankalar alıyor, merkez bankalar, ama tam tersi şu anda bakıyoruz körfez bankaları altın sattığı gözüküyor şu an için. Dolayısıyla bunlar petrol almak isteyeceklerdi stoklarında, ama hani İran'ın Amerika arasındaki sürtüşme, hani 13-14 maddeleri biz bakıyoruz. Hani 13'ü belki tamamlayabilirler. Gene sorun çıkar mı çıkabilir diye konu bakıyorlar. 14'ündeki uranyumla ilgili orada da bir sıkıntı çıkabilir. Ama net daha bir şey yok. Sözde anlaşılmış gözüküyor. Ama gözler muhtemelen Temmuz'da Trump'ın Türkiye'ye yapacağı NATO zirvesinde orada açıklamaları dikkate alınacak. Halkın altın olan talebi şu anda biraz durgun. Eski oranında durgun. Normalde çeyreğe baktığımız zaman, işte bundan Şubat sonunda operasyon yaptığı zaman da TL bazında 8 TL'ydi gram. Çeyrek 13,5 lira almışlardı. Bugün gram 6 seviyesine kadar düştü. Yani son zamanın en dibi diyebiliriz. Hatta bankalarda 5,94'lerde falan şu anda. Makas bayağı bir kapandı. Çeyrekte şu anda 9,750 Kapalı Çarşı'da işlem oluyor. Yani gayet de güzel. Düğün sezonu da açıldı. İnsanlar yatırım yapmak isteyenler, kuyumcular zaten bomboş. Çok rahat alabilirler. Borcu olanlar, işte yatırım yapmak isteyen kademeli. Bu saatten sonra bugün enflasyon rakamı da gündeme gelecek. İşte geçen hafta biraz enflasyon yüksek çıkması insanlara bir korku yaratmıştı ama bugün de enflasyon var. Bunu da takip edeceğiz. Ama burada şu kelime piyasayı yanılttı. Trump güçlü dolardan yana bahsedince insanlar korktu. Altın alanlar özellikle korkmaya başladı. Ondan sonra altında düşüş gelmeye başladı. Baktığımız zaman dünya piyasalarında gerilim de hala yüksek gözüküyor. Yani şöyle söyleyeyim, altında ons olarak 4000 olsun altını test ettik. 3950'lere kadar geldik. Bugün için 4020, 4050, 3950, 3900 bantları enflasyondan sonra gündeme gelebilir. TL bazında altının altına test edebiliriz ama artık zamana bırakacaklar, ama artık çok inişler yavaşlayabilir. Yani artık dip noktaya yaklaştığımızı görüyorum ben. Yani gram olarak baktığımda 5,5-5,70, bunun gerçek ana dibi diye düşünüyoruz. Yani doların destekli olması zaten altın düşüşünü şu an için durduruyor. Yani muhtemelen öğleden sonra belki ufak da olsa yine hareket olur. Okulların tatil olması, işte tatil sezonunun başlaması, özellikle yabancıların Türkiye bakışında ziyaretlerinde böyle tatil sezonlarında Kapalı Çarşı Türkiye genelinde, yani Temmuz, Ağustos altın en çok yoğun olduğu hareketlerin olduğu yaşandığı zamandır. Geçen sene çok ciddi hareketler yaşandı biliyorsunuz. Altında 500 TL civarında bir işlik vardı. Şu anda baktığında işlik çok düşük. Yani 50 TL, 70 TL. Bankanın üzerinde gidiyoruz ama insanların kafaları karıştı. Yani 8'den satamayanlar, ev alamayanlar, yatırım yapamayanlar şu anda tabii beklemeye istiyorlar. Ama burada çok darbe yiyenler tekstilciler. Yani gümüşten çok ciddi bir zarar gördüler. 4.400 dolar alanlar bugün 2.000 doların altını gördü, 1.800 dolara. Yani sermayelerin %50'si gitti ama bu muhtemelen dünya piyasasında COMEX'e dönüyor. Tepkin olsun alıcılar, satıcılar. Krediyle oynamasınlar bu piyasalarda.
0: Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Paylaşmış olduğu değerli bilgilerden dolayı altın ve para piyasaları uzmanı Adnan Kapukaya'ya teşekkür ederim ve Kapalı Çarşı'dan sözü size bırakalım.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek'in faili meçhullerle ilgili bir paylaşımı var. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. Hemen seslendirelim o paylaşımı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde adaletin tecellisi ve milletimizin huzuru için tavizsiz bir mücadele yürütüyoruz. Kamu vicdanını derinden yaralayan faili meçhul cinayetleri ve kayıp şahıs vakalarını çözmeyi, acılı ailelerimiz

0: kalbimizin yüreğine su serpmeyi en büyük önceliğimiz olarak görüyoruz. Bu kararlılıkla bakanlığımız bünyesinde kurduğumuz faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığımız eliyle geçmişe dönük dosyaları tek tek inceliyoruz. Daire başkanlığımızın faaliyete geçtiği günden bugüne yürütülen kapsamlı çalışmalar neticesinde 16 dosyada 19 faili meçhul cinayetin aydınlatılmasını sağladık. Kısa zamanda elde edilen bu başarı Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde devletimizin kurumları arasındaki sıkı koordinasyon ve sarsılmaz uyumun bir sonucudur. Bu vesileyle omuz omuza çalıştığımız başta İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımıza şükranlarımızı sunuyorum. Başkanlığımızın koordinesinde devam eden çalışmalarda 75 ilimizde 638 dosya yeniden değerlendirilmekte, 52 ilimizde 147 maktulün bulunduğu 141 dosya incelenmekte, 47 maktullü 44 dosyada ise başsavcılığımız ve kolluk birimlerimizce özel çalışma ekipleri görev yapmaktadır. İğneyle kuyu kazar gibi delil toplayarak faili meçhul soruşturmaları aydınlatan Cumhuriyet Başsavcılarımıza, sahada gece gündüz demeden fedakarca görev yapan kahraman emniyet ve jandarma teşkilatımıza, süreçte emeği geçen tüm kamu görevlilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Hiçbir faili meçhul karanlıkta kalmayacak, adalet er ya da geç mutlaka tecelli edecektir dedi Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya mesajında. Biz de o mesajı ekranlarınıza taşıdık. Devam edelim. Türkiye 7-8 Temmuz tarihlerinde NATO zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 32 NATO üyesi ülkenin lideri ve 8 davetli devlet başkanı kritik süreçte Ankara'da olacak. Başkentteki NATO zirvesi hazırlıklarına şimdi yakından bakacağız. Oğuzhan Gültekin notlarıyla karşımızda olacak. Oğuzhan.
1: Ankara'da özellikle 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 36. NATO zirvesi öncesi kent içerisinde büyük bir estetik ve tanıtım projeleri yürütülüyor. Özellikle hummalı bir çalışma olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda da tabii ki biz özellikle Esenboğa Havalimanı yolu üzerindeki protokol yolu çevresindeyiz. Burada görmüş olduğunuz gibi şehrin belli kısımlarına yine bu şekilde tanıtım billboardları da asılmış durumda. Tabii ki Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre zirve haftası boyunca şehir genelinde toplam 4434 açık hava iletişim noktasında 4 farklı konsepte tanıtım afişi ve pankart çalışmaları yürütülüyor olacak. Özellikle liderlerin geçiş güzergahlarında bulunan binaların dış cepheleri onarıldı, boyandı. Esenboğa Havalimanı ile kent merkezindeki arasında şu anda bizim bulunduğumuz bu yollarda da bu şekilde görmüş olduğunuz gibi tanıtım afişleri de asılmış durumda. Tabii ki üst ve alt geçitler de yine yol kenarlarında zirveye özel mesajlar barındıran bu billboardları, bu afişleri görmek mümkün. Yine dediğimiz gibi özellikle NATO çerçevesinde NATO üyelerine belli mesajlar. Burada özellikle NATO'da dayanışma mesajı veriliyor. Yine kameraman arkadaşım sağ tarafa doğru gösterecek olursa özellikle Türk mühendisleri tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen birçok teçhizatın, birçok silahın da burada bu şekilde reklamları, tanıtımları yapılıyor. Yine COP31 projesi kapsamında atılan adımlar da burada yine bu şekilde dünya liderlerine tanıtım yapılıyor. Dediğimiz gibi gözler artık 7-8 Temmuz tarihinde gerçekleştirecek olan NATO zirvesine çevrilmiş durumda ve Ankara'da bu zirveye hızlı bir şekilde hazırlanmaya devam ediyor diyelim. Sözü bir kez daha sizlere bırakalım.
0: İstanbul Esenyurt'ta bir motosikletli gaza fazla basınca önü kalktı motosikletin. Gidon hakimiyetini kaybetti. O sırada motosiklet sokakta yürüyen bir kadına çarptı. O anlar bir güvenlik kamerasına bakın nasıl yansıdı.
2: Gaza fazla basınca ön kaldırdı. Sürücüsüz kalan motor kadına çarptı. İstanbul Esenyurt'ta bir motosiklet sürücüsü gaza gereğinden fazla basınca aracın kontrolünü kaybetti. Bir anda önü şaha kalkan motosikletten yola savrulan sürücü metrelerce sürüklendi. Ancak kaza bununla da sınırlı kalmadı. Sürücüsüz kalan ve sokakta hızla ilerlemeye devam eden motosiklet o sırada yoldan geçen bir kadına çarptı. O anlarsa güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul'da bir kişi kalem görünümlü silahla Bakırköy Adliyesi Ek Hizmet Binası'na girmek istedi. Ancak polislerin dikkati sayesinde yakalandı. Tutuklanan şüphelinin ifade

0: de ortaya çıktı. Bakın kendini nasıl savundu.
1: Adliyeye kalem silahla girmeye çalıştı. Polislerin dikkati sayesinde yakayı ele verdi. Olay 22 Haziran'da Bakırköy Adliyesi Ek Hizmet Binası girişinde meydana geldi. Adliyeye arkadaşıyla birlikte gelen 66 yaşındaki bir kişi el çantasını X-ray cihazına bıraktı. O sırada cihaz alarm verince şüpheli panikledi. Polis ekipleri harekete geçti. Çantada detaylı arama yapıldı. Yapılan kontrolde adeta mini bir cephanelik çıktı. Çantada tükenmez kalem görünümünde silah, neşter ve biber gazı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklanıp cezaevine gönderildi. Arkadaşı ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. İfadesinde biber gazını kendisini korumak amacıyla taşıdığını, kalem görünümlü silahınsa arkadaşının hediyesi olduğunu iddia etti.
2: Çantamda bulunan biber gazı güvenlik amaçlı bulunuyordu. El çantamda bulunan kalem şeklindeki silahsa 96-97 yıllarında İstanbul'da bir spor kulübünde çalıştığım sırada orada çalışan bir arkadaş tarafından verilmişti. Kalem şeklinde olduğundan çantamın altında öyle yıllarca kalmış.
1: Şüpheli neşteri ise cam filmi kesmek için kullandığını öne sürdü.

0: Milli futbol takımımız Dünya Kupası'ndan hüsranla dönecek. Yarın da son maç Amerika Birleşik Devletleri karşısında. Elbette eleştiriler var, hayal kırıklıkları var ama o eleştiriler biraz dozunu kaçırmış gibi görünüyor. Linç kültürüne dönüşmüş gibi görünüyor. Çok değerli iki konuğumu ağırlıyorum. Spor yorumcusu, çok tecrübeli bir isim Zeki Uzundurukan bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Beklentimiz çok büyüktü, çok yüksekti. Hayal kırıklığı yaşıyoruz, hepimiz yaşıyoruz. Hayal kırıklığı olunca da biraz da öfke oluyor açıkçası ama bunu kontrol etmek anladığım kadarıyla önemli. Tabii. Bir değerli konuğumuz daha var. Psikolog Yasemin Kuş bizlerle birlikte. Ona da hoş geldiniz diyelim. Ardından önce sahadaki süreci, o beklentileri Zeki Uzundurukan'la konuşalım. Ardından da o hayal kırıklıklarını ve psikolojisini Yasemin Kuş'la konuşacağız. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba, hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Zeki Uzundurukan'la müsaadenizle başlayacağım. Ne dersiniz, biz biraz fazla mı abarttık? Dünyadan örneklerine bakıyorum. Orada da çok sert eleştiriler var.
1: Tabii ki.
0: Örneğin İngiltere ilk maçı sonrası kupayı almış gibiydi. Ardından Gana maçında o büyücü hikayeleri de çok konuşulmuştu. Evet. Dünyanın en kötü takımına geldi. Biz biraz fazla mı abartıyoruz yoksa bizim oyuncularımız biraz fazla duygusal mı? Nerede durmak gerekir efendim? Bir çerçeve çizersek yorumlarınız değerli.
1: Tabii ki ya, 2002 Dünya Kupası'na gittiğimizde dünya üçüncüsü olduğumuzda ki Türk futbol tarihinin bana göre en büyük başarısıdır. En büyük organizasyon çünkü Dünya Kupası. Niye biz şampiyon olamadık diye eleştirildik biliyorsunuz. Şenol Hoca yerden yere vuruldu. Saçından giydiği cekete kadar her anlamda eleştirildi. Eleştiri bu işin doğasında var ama dozunda yapmak lazım. Tabii ki Avustralya maçı, Paraguay maçı, saha içine baktığımızda eleştirilecek o kadar çok şey var ki. Biz futbol oynamadık iki maçta da. Hocanın inadı yüzünden. Burada Montella'yı elbette eleştireceğiz. Ama bir de geriye dönüp şöyle bakmak lazım. Biz playoff'tan gittiğimiz için biz çölün ortasında hazırlandık. Ben bu süreçte Federasyon Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'yla sık sık görüştüm. Gece yarıları idman yaptılar, 43 derecede 50 derecede sürekli su. Oyuncu iki hareket yapıyor, bir litre su içiyor. Yani su içmekten idman yapamadılar. Ve 7200 kilometre yolculuk, konsantre olamadılar, aşırı sıcak. Bunlar çok etkiledi. Bunu kabul edelim. Bir de önemli oyuncularımız sakat gitti. Yani Hakan Çalhanoğlu'ndan tut Kenan Yıldız'ına kadar.
0: Arda da bir sürü önce sakatlı
1: o da sakattı. Yani sakatlattık. Bunlar hep etkiledi. Ama biz takım bütünlüğüyle savaşmadık. Yani Dünya Kupası'nda Haiti de dahil savaştı. Ve biz hep söyledik. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda evet Montella'yla gittiğimizde başarılı olduk ama santrforsuz oyun dünyada yok. Olmaz yani. Hoca inat etti. Kerem Aktürkoğlu Tedesco'nun başını yedi. Fenerbahçe santrfor almadığı için geçen sezon şampiyon olamadı.

0: Santraforsuz Dünya Kupası'na gidilir mi? Hoca gerçekten hata yaptı ve hala öz eleştiri yapmıyor. Ben başarılıyım diyor. Yapacak bir şey yok burada. Hocayı eleştirebiliriz ama burada en kusursuz olan bu işte bence İbrahim Hacı Osmanoğlu. Yani evlatları gözüyle baktı Montella'ya, oyunculara, oyuncuların üzerine titredi. Belki oyunculardan daha fazla çalıştı. Eşofmanını giydi. Sahada onları motive edebilmek için idmana çıktı. İşte Futbol Federasyonu Başkanı niye takım elbiseyle değil de sahaya iniyor ve eşofmanlarla niye galiba iniyor dendi.
1: Nüans çok değerli bir yere geldiniz. O yüzden araya girdim. Kusuruma bakmayın. Nüans galiba burada olmalı. Yani sahadaki futbolu eleştirebiliriz. Montella'nın seçimlerini hepimiz eleştiriyoruz. Az çok hepimiz de futbolu biliyoruz ve biz de siyaset ve futbol biliyorsunuz. Ataspor'u hepimiz yapabiliyoruz bunu. Ama şu var. Montella gider. Başkası gelir. Ama şimdi hemen yanınızda arkadaşlarım da güzel seçmişler. Evet. Çok genç. Yani Arda, ya şimdi herkesin çocukları da var. Evet. 20 yaşında, 19 yaşında, 21 yaşında kendi çocuğunuzu düşünün. Bu çocuklar da önümüzdeki yıllarda belki 3, belki de 4 turnuva. Şimdi Messi, Ronaldo'yu görünce 3-4 turnuvayı hayal ediyoruz.
0: 6 turnuva yapar.
1: Belki 6 turnuva yapar. Bu çocuklarla oynamaya devam edeceğiz. Arda ile oynayacağız. Kenan ile oynayacağız. Hemen yanınızda Ferdi ile oynayacağız. Burada Barış Alper var. Çocukların saçları, oyun tarzları, başarısızlıkları bu kadar elbette futbolda sahada eleştirilecek ama onları bu kadar kırıp yıpratmak çok doğru olmayabilir. Teknik direktör hata yapmıştır, değiştirilir. Ama biz devam edeceğiz bu oyuncularla. İbrahim Hacı Osmanoğlu bu spor camiasının içinde durmaya devam edecek. Başkan görevi olur, başkan görevi olmaz ama bunları yıpratmak bence buradaki küçük nüanstı. Onun altını iyi çizmiştiniz. Orayı vurgulamak istedim. Buyurun.
0: %100. Tabii ki oyuncuların eleştirilecek tarafları var ama biz sahaya bakacağız. Herkesin imajı olabilir. Bu çocuklar, gencecik çocuklar milyon eurolar kazanıyorlar. Çok pahalı arabalara biniyorlar. Lüks villalarda oturuyorlar. Kolay değil yani bir anda nereden nerelere geliyorlar ki biz Eylül ayında daha Uluslar Ligi başlayacak. Fransa ile oynayacağız. Tabii ki yani burada önemli işte Belçika ile oynayacağız. Önemli maçlar oynayacağız. Yani hemen bu turnuva bitiyor. Eylül ayında yine başlıyoruz yarışa. Ve bu oyuncularla biz yarışacağız.
1: Avrupa Futbol Bunları Şampiyonası
0: yok sayamayız.
1: Var.
0: Tabii ki. 2028'de. Tabii 2028'de Avrupa Futbol Şampiyonası var. Sürekli bu oyuncularla yarışacağız. Başka oyuncularımız yok. O yüzden Dünya Kupası'nda tecrübesizlik de var. Başarısız olduk. Doğrudur. Ama sonuçta bu oyuncularla yeri gelecek belki bir dünya üçüncülüğü tekrar yakalayacağız. Ya bu milli takım bizim milli takımımız. Doğru. Ya sosyal medyada gerçekten kantarın topuzu kaçıyor. Çok ağır eleştiriler oluyor.
1: Bu neden oluyor? Şimdi dilerseniz bir psikolojik yorum alayım. Sonra sizin yorumunuzu alayım. Ardından da Yasemin Hanım. Ne dersiniz? Siz okuduğunuz zaman normal mi karşılıyorsunuz? Yoksa Zeki Uzundurukan çok tecrübeli bir isim elbette. Yıllardır takip ediyor bu gelişmeleri. Kantar'ın topuzu biraz kaçtı diyor. Ne dersiniz? Biz siyah ve beyaz yaşıyoruz. Ya çok seviniyoruz. Bütün problemleri göz ardı ediyoruz. Ya çok üzülüyoruz. Bütün olumlu tarafları da dışarıda bırakıyoruz. Ne dersiniz bir psikolog gözüyle?
2: Evet, aslında bu durum bahsettiğimiz maç özelinde ayrıca ele alınması gerekiyor. Fakat birçok konuda, toplumsal konularda özellikle sosyal medya kullanımının anonimleşmesiyle birlikte yorumların dozunun yüz yüze yapılamayacak yorumların yazıyla yapıldığında, yüz yüze iletişimin olmadığı durumlarda çok daha kuvvetli olduğunu ve daha negatif olduğunu görebiliyoruz. Öncelikle tabii şunu vurgulamak gerekiyor, belki sosyal medyada da iyi mesajlar vurgulanır ve daha çok ön plana çıkarsa olumsuz yorum yazanların da bir miktar geri çekilebileceği göz önünde bulundurulması gerekiyor. Mesela 24 yıl sonra elemelerden geçip başarı elde etmiş bir takım aynı zamanda. Fakat bu kısım görmezden gelinerek mevcut durumdaki sadece başarısızlığa odaklanıyor. Bir kısmıyla takdir etmek, övmek gibi şeyler de sosyal medyada daha görünür olması gerekiyor. Psikolojik açıdan baktığımızda ise çeşitli mekanizmalarla bunu aslında anlamaya çalışabiliriz. Özellikle de kolektif bir şekilde hayal kırıklığında yaşadığımızda burada bir tabii ki biz kimliği var. İnsanlar kendilerini tanımlarken sahip oldukları kimlik, milli kimlik özellikle bu durumlarda kendi kişiliğimizin bir parçası haline geliyor. Dolayısıyla kazanıldığında biz kazandık, kaybedildiğinde ise biz kaybettik. Ya da benim grubun üyesi olduğu milli takım kaybetti değil, kaybeden kişiyi başka bir yerde arama. Yani kaybeden kişiyi bir kişi, şahıs, özellikle somut bir kişi üzerine ilerlemek. Daha önce bu kişiyle ilgili belirli kaygılar belirtildiyse, zayıf olarak görülüyorsa onlara daha fazla aslında kurbanlaştırma görülebilir. Dolayısıyla amacının tümüne odaklanmak, çevresel faktörlere, stratejik kararlara ya da hakem kararlarına gibi bunlar çok daha karmaşık. Ama insan zihni olayı basitleştirmeye eğilimi içerisinde. Dolayısıyla şunun yüzünden oldu ya da bu kişiler yüzünden oldu demek işi kolaylaştırıyor ve indirgemeci bir yaklaşıma sahip olunabiliyor. Bu da aslında doğru olmayan yorumlara yol açabiliyor. Bir taraftan da çok arzulanan bir hedef vardı. Ona ulaşılamayınca taraftarların saldırganlaşması aslında hayatımızın çeşitli alanlarda karşılaştırdığımız bir şey. Hedeflere ulaşılmadığında kişilerin başarısızlık karşısında tahammül düzeyinin düşmesi. Fakat burada emeğin yine yüceleştirilmesi, var olan durumdaki çabanın gösterilmesi, vurgulanması gerekebiliyor.
1: Peki.
2: Belki bir diğer
1: Buyurun, buyurun, buyurun. Son olarak alayım.
2: Ahlaki çözülme kısmına da vurgulamak gerekiyor. İnsanların aslında başkaları eylemi yaptığında zaten herkes bu yorumu yapıyor, zararı yok demesi de eylemleri daha meşru hale getiriyor ve yaygınlaştırıyor. Böylece kendilerine gerçek hayatta bir şey olmaz, zaten internette yapıyoruz bir yorumları diyerek de kendilerini bir yandan telafi ediyor bu yorumu yapan kişiler maalesef.
1: Peki Yasemin Kuş, teşekkür ederim. Devam edeceğiz. Zeki Uzundurkan elbette çok değerli bir spor gazetecisi, yorumcusu, aynı zamanda Fotomaç gazetesinde genel yayın yönetmeni. Şimdi siz de yaşıyorsunuzdur. Olumlu tarafı gördüğünüzde o tiraj, rating, evet, biz de yaşıyoruz onları. Ama bu kriz durumları daha çok izleniyor. Ama bu tip milli durumlarda biraz daha hassasiyet göstermek gerekiyor.
0: Tabii.
1: Konuğumuz şöyle bir şey söyledi. Anonim hesap. Hepimizin evet, başı dertte bunlarla. Tabii. Sosyal, aynen, normalde evet, yazamayacakları kendi kimlikleriyle, bilmiyorum, anonim hesaplarla yazıyor. Sizin son değerlendirmenizi alayım, uğurlayayım.
0: Yani ben şöyle bakmak lazım olaya ki ben meslek hayatımda hep böyle bakıyorum. Sosyal medyada beni eleştiren 1000 yıl yaşasın ama eleştiri, dozunda eleştiri. Çünkü eleştiriyi eğer benim önüme tutuyorsa X kişi, harika, gözüme tutuyorsa orada sorun var. Biz sosyal medyadaki bütün eleştirileri ya da medyadaki eleştirileri de hem oyuncuların hem Futbol Federasyonu'nun gözüne ışık tutuyoruz. Yani görmesin, düşsün, darmadağın olsun. Ya,
1: şöyle derler de yapıcı eleştiri.
0: Yapıcı eleştiri, tabii ki yapıcı eleştiri çok keyif vermiyor bazı güruhlara. Yani yakalım yıkalım, ondan haz duyuyoruz. Yani milli takımın başarısızlığından haz duyan, keyiflenen belli bir kesim var.
1: Son cümlenizi alayım.
0: 2002 Dünya Kupası'nda da bunu görmüştük. Emin olun milli takım başarılı olsa da eleştirilecekti. Başarısız olunca ekstra eleştiriliyor.
1: Amerika karşısında telafi etmeleri mümkün. Bir özür maçı olarak düşünsünler. Evet. Başarılar diliyoruz.
0: Evet.
1: Onlar bundan sonraki turnuvalarda da gururumuz olmaya devam, İnşallah, edecekler. Onlarla beraber devam edeceğiz. Futbolu sevmeye, futbolu izlemeye. Arda'nın attığı Real Madrid'deki golde de seviniyoruz. Tabii. Kenan'ın Juventus'taki attığı bir golde de seviniyoruz. Biz sevinmeye devam edeceğiz. Biz pozitif, evet, tarafından bakalım. Efendim çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Katıldığınız için başarılar dileyelim bizim çocuklara. Yasemin Kuş efendim çok teşekkür ederiz. Siz de katıldınız, değerli görüşlerinizi paylaştınız. Sağ olun. Millilerimize başarılar dileyerek iki değerli konuğumu uğurlayacağım ama öncesinde bir haberim var, o haberi anonslayayım. Ardından da konuklarımı uğurlayayım. Çiftçilerin üretim seferberliği sürüyor. Birçok ürünün hasadı devam ediyor. Gaziantep'te ise kurutmalık sezonu başladı. İpe asılan ürünler tepelerde güneşin altına bırakılıyor. Ekranlara getirelim.
3: Ürünler kurutulmaya başlandı. Tepeler kırmızı, mor ve yeşile büründü. Gastronomi kenti Gaziantep'in coğrafi tescilli lezzeti kurutmalıkları güneşle buluştuğu tepeleri asılıyor. Tarlalardan toplanan biber, patlıcan, acur ve kabaklar içleri çıkarıldıktan sonra ipe diziliyor. Kentin yüksek kesimlerindeki tahta tezgahlara asılan sebzeler güneşte kurumaya bırakılıyor.
4: Biberlerle başladı bu seneki sezon ve tepelerde artık biberler yerlerini almaya başlamış durumda. Tahta sergilerde bunlar asılarak güneş altında kurumaya bırakılıyor. Gastronomi kenti Gaziantep'in coğrafi tescilli lezzeti kurutmalıklar olgunlaşması ve lezzetlenmesi için güneşle buluştuğu tepelerde rengarenk görüntü oluşturmaya başlamış durumda.
5: 2 hafta, 10 gün, 15 gün arası.
6: 10-15 günde kuruyor.
5: Aynen, hava durumuna göre değişiyor tabii.
6: Tabii hava yağmurlu giderse.
5: Aynen, o zaman geç oluyor.
6: Geç oluyor.
5: Tabii ki 20 gün falan buluyor.
6: Sıcak olursa?
5: Sıcak olursa yaklaşık 10 gün falan buluyor.
3: Şehrin yüksek bölgeleri rengarenk bir görüntüye büründü.

0: kurutmalık mesaisi için işçiler sabah saatlerinde geliyor o tepelere ve bir tarafta kurutulmuş biberler, diğer tarafta da yeni asılan yeşil biberler. Şimdi bunlar da burada asılacak ve yaklaşık 10-15 gün içerisinde kırmızı rengini alacak, yani kuruyacak.
1: Kurutmalıklar başka kentlere ve birçok ülkeye gönderiliyor.
2: Yok, bazen erken bırakıyoruz, bazen geç bırakıyoruz. Duruma göre, yani o tarafta oyuncular ne zaman erken bitirirse biz de burada erken bitirip erken gidebiliyoruz. Seni gören
1: yanıyor, sevdim. Burası ise Mardin'in Ömerli ilçesi. İlçede 123 bin kiraz ağacı bulunuyor. Çiftçiler kirazı toplamak için ter döküyor.
3: Havaların ısınmasıyla beraber meyve ve sebzelerde hasat dönemi başladı. İşte o meyvelerden biri kiraz. Şu anda Mardin'deyiz. Burası Ömerli ilçesine bağlı Anıttepe. Kiraz'da hasat dönemi başladı.
1: Ürünün rekoltesi çiftçinin yüzünü güldürüyor.
4: Biraz dalı da doğal olduğu için mesela su vermiyoruz, ilaç vermiyoruz. Hormonsuzdur öyle. Sadece çüstürmesini yapıyoruz, budanmasını yapıyoruz. Başka bir şey yapmıyoruz. O yüzden dolayı lezzetli hiçbir yerde yok.
1: Ömerli'de toplanan kiraz iç piyasaya gönderiliyor.
4: Midyat'ta marketçilerimiz var. Gelip her sabah alıyor. Şey götürüyor, dezgahta satıyoruz bahçenin önünde. Gezelim ay karanlık
1: görmezler. Mersin'de bir süredir Japon eriği üretimi yapılıyor.
5: Mersin'de yeşil erikten sonra şu anda Japon eriği hasadına başlanıldı. Yaklaşık Mersin genelinde 20 bin ton Japon eriği üretiliyor.
6: Biz ilk can eriğiyle hasata başladık, seralarda başladık. Sonra açık alan can erik devam ettik. Şimdi Japon eriği dediğimiz bu Splendor çeşidiyle Japon eriklerin hasatları buralarda yapılmaktadır. Burası biraz daha turfanda ve yavaş yavaş yukarılara doğru rakım yükseldikçe hasat tarihleri de kademe olarak değişmektedir. Toplamda 320-350 bin ton gibi Türkiye'de üretim vardır. Mersin geneline baktığımızda 15-20 bin ton bir erik üretimi vardır. Bunun işte 6-8 bin ton civarı can eriğidir. Geri kalan da Japon eriğidir.
1: Ürünün hasadı Eylül'e kadar sürecek.
5: Japon erikleri ağaçta büyük bir titizlikte tek tek toplanıyor ve toplanırken de aslında iriliğine ve ufaklığına göre farklı farklı kategorilere ayrılıyor.
7: Yağmurlama yaptık don zamanında.
8: Bir mi demekti, artık hasada geldik.
7: Hasada geldik.
8: Beklenti kaç ton?
7: Beklendi 45 ton.
5: Mersin'de örtü altında serada sadece sebzeler yetiştirilmiyor. Yine yılın ilk turfanda meyveleri de Mersin'de üretiliyor ve ardından da Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.
6: Tabii ki iç piyasaya gidiyor. Mersin'de üretilen eriklerin çoğunluğu da ihracata gitmektedir. Burada niye diyeceksiniz? Çünkü Mersin hep turfanda çıktığı için öncelikli. O yüzden daha çok ihracata gitmektedir. İhracat olarak da işte Ukrayna, Rusya, Dubai, işte Orta Doğu ülkeler gibi ülkelere ihracat yapılmaktadır.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Amerika Birleşik Devletleri küresel savaş riski ve ekonomik şoklara karşı ekonomisini güçlendirmeye yönelik yeni bir strateji uygulamaya aldı. Washington yönetimi enerji, tedarik zinciri ve sanayi üretiminde kritik adımlar atıyor. Başkan Donald Trump, akaryakıt fiyatlarının düşüşe rağmen pompaya yeterince yansımadığı gerekçesiyle Adalet Bakanlığı'na petrol şirketleri hakkında soruşturma talimatı verdi. Hedef, tüketici fiyatlarındaki baskının azaltılması.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
5: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
6: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.

0: Mesut. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu. Bankam, bank, kartıma
2: bin. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
0: Reklam. A Haber Radyo.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır. Şansa kalmaz işiniz,
3: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: İyi Finans. Günün tasarruf ipucunu sunar.
6: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
5: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu. Şansa kalmaz işimiz, Umran
7: Oto Ekspertiz. Lacivert dergi aile dosyasıyla raflarda. Aile küçük ümmet modelidir. Peygamber ocağı olarak aileyi görmek, babasız büyümek ve evlatsız kalmak arasında Hazreti Muhammed. Evde pişen yemek aidiyet hissi verir. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Haziran sayısında.
0: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: tekrar bir yeni kapı ruhu aranıyorsa, bunun vücut bulması gereken zemin terörsüz Türkiye sürecidir. Cumhur İttifakı olarak meclisimizin de desteğiyle inşallah bu hayırlı süreci tamama erdirecek, tarihe gururla anacağımız bir kayıt düşeceğiz.
1: Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kararlılık mesajı verdi. Sürece ilişkin mecliste yapılacak yasal düzenlemelere dikkat çekti.
0: Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Gerekli istişareleri yaptıktan sonra fazla da uzatmadan söz konusu düzenlemeyi sorunların

0: çözüm adresi olan meclisin takdirine sunacağız. Devletimizin niteliklerinden, milletimizin değerlerinden taviz vermeden bu meseleyi çözecek kapasiteye ziyadesiyle sahip olduğumuza inanıyorum.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Gündeminde muhalefetin içine sürüklendiği koltuk ve rant kavgası vardı.
0: Muhalefetin içinde debelendiği çamur güreşine bizi de çekmesine müsaade etmiyoruz.
1: Kılıçdaroğlu ve özel taraftarlarının mecliste salon kapma yarışına değindi Başkan Erdoğan. Dün halk kahramanı dediklerine bugün halk düşmanı diyorlar ifadesini kullandı.
0: Sabahın 9'unda gelip salon işgal edeni mi ararsın? Birbirlerine çelme takmak için türlü oyunlar çevirenleri mi ararsın? Dün avuçları çatlayıncaya kadar alkışladıklarına bugün duvar olanları mı ararsın? Dün halkın kahramanı ilan edip adına şarkı bestelediklerini bugün halk düşmanı diyerek linç etmeye çalışanları mı ararsın? İzahı olmayan şey mizahı olurmuş. Karşımızdaki manzara tam olarak bu.
1: Sakarya'nın Sapanca ilçesinde gerçekleştirilecek olan AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Kampı'yla son bir yılın muhasebesini yapacağız ve gelecek senenin yol haritasına şekil vereceğiz diyen Başkan Erdoğan, grup toplantısı sonrası CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Nimet Özdemir'e rozet taktı.
2: Teşkilat Başkanımız, İstanbul İl Başkanımız.
1: İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir'in AK Parti'ye geçmesiyle AK Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 277 oldu.
3: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Silahla servis şoförüne saldırdı, sopayla karşılık buldu. Ankara'nın Pursaklar ilçesindeki kavga meydan savaşını aratmadı. Kadına laf atma iddiası ortalığı karıştırdı. Sokak bir anda savaş alanına döndü. Semt pazarı önünde servis şoförü bir adamla tartıştı. Öfkeden deliye dönen servis şoförü silahına sarıldı, araya çevredekiler girdi. Servis şoförü aracına bindi ancak bu kez diğer şahıs silah çekti. Üst üste tetiğe bastı, defalarca ateş etti. Servis şoförü ise üzerine doğrultulan namluya rağmen elindeki sopayla saldırıya geçti. Tabanca kuru sıkı çıktı, barutu bitti. Saldırgan silahın kabzasıyla şoföre vurmaya devam etti. İki kişinin yaralandığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
4: Haber Radyo.
5: Ajans bugün de yeni saate başlıyoruz. Sıcak bir gelişme ve görüntüyle İstanbul'da Silivri'de saniyelerle yarışan ambulansa bir otomobil sürücüsü inatla yol vermedi. Cep telefonu kamerasına yansıyan o anlar hem sağlık ekiplerinin hem de sosyal medyanın büyük tepkisini çekti.
1: Vakaya yetişmeye çalışan ambulansa inatla yol vermedi. İstanbul Silivri'de vakaya yetişmek için zamanla yarışan bir ambulans D100 karayolunda ilerlemekteydi. Büyükçekmece istikametine seyreden otomobilin sürücüsü arkasından gelen siren seslerine kulaklarını tıkadı. Tüm uyarılara rağmen ambulansa geçiş hakkı tanımadı. Ambulans görevlisinin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde sürücünün inatla sol şeritte ilerlemeyi sürdürdüğü görüldü. Sağlık ekiplerinin yaşadığı o çaresiz anlar trafikteki diğer sürücülerin de tepkisine neden oldu. Geçiş üstünlüğünü ihlal eden sürücülere yüksek para cezasının yanı sıra ehliyete el konulmasından aracının bağlanmasına kadar zincirleme yaptırımlar uygulanıyor. Hatta bu gecikme bir cana mal olursa olayın sonu hapis cezasına kadar gidiyor.
5: Bayraktar Kızıl Elma Milli Elektrooptik Hedefleme Sistemi Toygun'la atış yaptı. Hedef tam isabetle vuruldu. Aselsan ve Roketsan tarafından geliştirilen Toygun Elektrooptik Hedefleme Sistemi, Kızıl Elma'nın düşük görünürlük kabiliyetini koruyarak gelişmiş hedefleme yapabilmesine katkı sağlıyor.
1: Hedefleme sistem ve yerli mühimmatlarla 12'den vurdu. Bayraktar Kızıl Elma envantere katılmak için gün sayıyor. Türkiye'nin savunma sanayinin en önemli projelerinden biri olan Bayraktar Kızıl Elma test için havalandı. Aselsan'ın geliştirdiği düşük görünürlüklü elektrooptik hedefleme sistemi Toygun'la atış yapıldı. Milli güdüm kitleri Teber 82 ve LGK 82 hedefi tam isabetle vurdu. Böylece operasyonel kritik bir eşik daha aşılmış oldu. Kızıl Elma'ya entegre edilen Toygun elektrooptik hedefleme sistemi, hava aracının düşük görünürlük özelliğini korurken aynı zamanda gelişmiş keşif, takip, hedefleme ve işaretleme kabiliyeti sunuyor.
5: Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısını yaptı. Önemli başlıklar ve açıklamalar var. Canlı yayın noktamıza döneceğiz şimdi. Damla Kuşkapan notlarını aktarmak için hazır. Damla, kolaylıklar dileyelim. Sözü hemen sana bırakalım.
4: Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını bu hafta Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın 2235. yılı vesilesiyle Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda yaptı. Elbette gündemde çok önemli başlıklar vardı. İlk olarak dilerseniz Birleşmiş Milletler Kıbrıs Planı iddialarıyla başlayalım. Bakanlık bu iddialara yanıt verdi. İki devletli çözüm vurgusu yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı bu temel gerçek göz ardı edilerek ortaya konulacak hiçbir girişimin Kıbrıs Türk halkının iradesini yansıtmayacağı gibi bölgede kalıcı bir istikrarda sağlamayacaktır denildi Milli Savunma Bakanlığı tarafından. Kıbrıs meselesinin çözümünde ülkemizin tutumu açık ve nettir ifadesi kullanıldı. Kıbrıs Türklerinin haklarını yok sayan ve adadaki mevcut hassas dengeyi bozmayı amaçlayan hiçbir girişim Türkiye açısından kabul edilemez denildi Milli Savunma Bakanlığı tarafından. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliği Türkiye'nin güvenliği vurgusu yapıldı. Türkiye'nin garantör devlet sıfatıyla Kıbrıs'ta barışın, güvenliğin ve istikrarın teminatı olmaya devam edeceğinin altı da çizilmiş oldu. Geçtiğimiz aylarda biliyorsunuz İran'dan Türk hava sahasına ateşlenen füzeler vardı. Bu füzeler başarılı bir şekilde imha edilmişti. Ancak mevcut hava savunma sistemlerine ek olarak Patriot sistemleri de konuşlandırılmıştı. Ve biri de Malatya Küreci'ye yerleşti. Bakanlık bu kapsamda Almanya'ya ait bir adet Patriot hava savunma sisteminin Kürecik Malatya'ya konuşlandırıldığını duyurdu. Yeni Patriot'un 24 Haziran 2026 tarihinde aynı bölgeye konuştu olan ABD Patriot hava savunma sisteminden görevi devraldığının da altı çizilmiş oldu. C-130C uşak tedariki konusu da yine merak edilen konu başlıklarındandı. Hava kuvvetimizin ihtiyaçları doğrultusunda yürütülen uçak tedarik süreci planlanan takvim çerçevesinde devam etmektedir dedi Milli Savunma Bakanlığı. Bakanlık yıl sonuna kadar 2 adet C-130C uçağının envantere katılmasını hedeflediklerini söyledi. Kalan uçakların teslimatları ise belirlenen tedarik programı kapsamında peyderpey gerçekleştirilecektir diye paylaşıldı Milli Savunma Bakanlığı tarafından. Ayrıca terörle mücadele verilerinden de bahsedelim dilerseniz çok kısaca. Geçtiğimiz hafta içinde 7 PKK'lı terörist daha teslim oldu. Ayrıca başka bir önemli konu ve son olarak da bundan da bahsedelim. Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine muhtelif miktarda Typhoon Block 2 füzesinin alındığını belirterek sözü sizlere bırakalım.
5: İzmir'de Türk Kara Kuvvetleri'nin 2235. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenleniyor. Ekip arkadaşımız Tayfun Erde o düzenlenen törenleri yerinde takip ediyor. Tayfun, kolaylıklar dileyelim. Notların için sözü hemen İzmir'e sana bırakalım.
6: Tabii Türk Kara Kuvvetleri için çok önemli bir gün. 2235. yıl dönümü Kara Kuvvetleri'nin kuruluşu. Tabii İstihkam Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı'nda bir tören düzenlendi. Önce kapalı alanda, daha sonra ise şu anda

0: Devletlerinin kuruluş yıl dönümündeki törene katıldılar ve törenler de son derece coşkuyla geçtiğini söyleyebiliriz. Tabii milattan önce 209 yılında Mete Han'ın tahta çıkışıyla başlayan süreçte işte onluk süreç 2235 yıldır bizim Türk Kara Kuvvetleri'nin de uygulanmaya devam ediyor ve bu gelenek de yüzyıllar boyunca devam edecek. Tabii gençler dedik, yaşlar dedik, gaziler dedik, gençlere önce soralım. Gelir misin böyle, yaklaşır mısın lütfen? Tabii çok özel bir gün, siz de buradasınız. Duygularınız nedir?
1: Öncelikle benim buradaki duygularımın sebebi benim anneannemin de kadın bir asker olması. Türkiye'nin ilk 10 bayan subaylarından biri. 1961 mezunu, emekli binbaşı Aygün Kursav. Onu da çok selam söylüyorum buradan. Kadın askerlerimizin bu kadar artmış olması, ülkemizdeki askeri ve gelişme açısından sanayimizin bu kadar gelişmiş olmasından dolayı çok gurur duyuyoruz.
0: Yerli ve milli imkanlarla üretilen mayın imhacı azları tam arkamızda.
1: Evet, çok gurur duyuyoruz bunlardan kaynaklı hepsiyle.
0: Tabii sana da soralım, gururlu musun?
2: Yani bu ürünlerin özellikle mayın imha olsun, sağ içinde faal olarak faaliyet gösteren araçlar olsun, hepsi yerli ve milli üretim olması, hepsi kendi sanayimiz ve teknolojimizin üzerine kurulmuş olması, bu kadar yıllık birikimin bu kadar güzel bir şekilde canlandırılıyor ve gösteriliyor olması, gerek öğrencileri olsun, gerek gazilerimize ve şehit ailelerimize olsun, çocuklarımız olsun, büyüklerimiz olsun, bu kadar güzel şekilde gösteriliyor olması bizi gururlandırıyor. Evet.
0: Teşekkür ediyorum. Evet, işte gençlerin görüşlerini duydunuz. Gençlerde umut var, onlar da işte kara kuvvetlerinin geleceğiyle ilgili onlarda planları var. Tabi İstihkam Okulu Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Halil Bulut da işte vatandaşlarla birlikte sunumu izliyor. İfade ettiğim gibi İstihkam Okulu Türkiye'nin en özel bölümlerinden, birliklerinden bir tanesi. Arkaya doğru ilerlediğimizde başta karayel botu olmak üzere mayın imhası ile ilgili, tespitiyle ilgili envanterde olan yerli ve milli imkanlarla üretilen savunma sanayi ürünleri burada görücüye çıktı. İşte tam kare, günün aslında karesi bu. Hemen gösterelim, işte kahraman kara kuvvetlerinin personeli, yerli ve milli imkanlarla donatılmış ürünleriyle işte o arada da geleceğin gençleri, belki de bu kara kuvvetlerinde ya da ordumuzun başka birimlerinde görev almak ve milli savunma anlamında profesyonel bir şekilde yetişmek için onların da tabii ki hayalleri var. Tabii personel, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı tüm birlikler son derece personel bakımından en üst düzey eğitimle yetişiyorlar. Aralarında kadınlar var, erkekler var ve bugün de işte Kara Kuvvetleri'nin 2235. kuruluş yıl dönümünde Narlıdere'deki İstihkam Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'ndaki tören biraz önce tamamlandı. Şimdi ise savunma sanayi ile ilgili konuklara, gelen vatandaşlara, gazilerimize, çocuklara, teyzelere, gazilere, onlara bir sunum yapılıyor. Toparlayacak olursak tören biraz önce bitti. Tabii coşkulu bir törendi diyelim. Söz tekrar İstanbul'a bırakalım.
3: Gazze'de koca bir halk bombaların altında yaşam mücadelesi veriyor. İsrail ateşkese rağmen kenti vurmayı sürdürüyor. Soykırım ordusunun çadırları hedef alan son saldırısında biri çocuk, en az iki kişi hayatını kaybetti. Harabeye dönen alanda eşyalarını kurtarmaya çalışan Filistinliler yakınlarına sarılıp gözyaşları döktü.
4: Harabe evler, yıkık dökük mahalleler, her gün bombalanan çadır kentler, taş üstünde taş kalmayan bir kent, işte burası Gazze. Filistinliler 10 Ekim 2025'te ilan edilen ateşkesle birlikte çatışmaların bittiğini düşünmüş, hayatlarını yeniden kurma hayaline kavuşmuşlardı. Ancak savaşın gölgesi Gazze'yi hiçbir zaman terk etmedi. Çünkü işgalci İsrail her geçen gün kenti bomba yağmuruna tutuyor. İsrail'in son saldırısı Han Yunus'ta yaşayan yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarına yapıldı. Tel Aviv'e bağlı insansız hava araçlarının bölgeyi bomba yağmuruna tutması sonucu hayatını kaybedenler oldu. Ölenlerden biri çocuktu.
5: Herkesin tahliye edildiğini gördük. Çocuklarım hala çadırda uyuyordu. Çocukları bir anda kaptık. Yürüyemeyen, tekerlekli sandalyesi olan annemizi de aldık. Bilmiyorum. Birkaç dakika içinde buradan ayrılır ayrılmaz burası bombalandı. Çok büyük bir patlamaydı. Burada iki çadır vardı ve çevremizde komşularımızın çadırları da hasar gördü.
4: Saldırının

0: Ardından önceden çadırın bulunduğu alanda koca bir delik kaldı. Evsiz kalan Gazzelilerden kimi geriye kalan eşyalarını kurtarmaya çalıştı. Kimi ise birbirlerine sarılarak acılarını gözyaşlarıyla paylaştı.
1: Ateşkes diye bir şey kesinlikle yok. Her gün suikastlar, katliamlar, saldırılar oluyor. Bu ateşkes sadece bir hile. Televizyon kanallarında geçici bir haber parçası. Sahada gerçek bir ateşkes yok. Her gün yerinden edilme yaşanıyor. Gece yarısı denize sürüldük ve gece yarısı hedef alındık.
0: İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana 73 binden fazla Gazze'liyi katletti.
2: Somaliland yönetimini tanıyan ve Suriye'deki Dürzi grupları destekleyen İsrail, bu kez Balkanlarda gerilimi artıracak skandal bir adım attı. Netanyahu, Bosna Hersek'teki Sırpların lideriyle bir araya geldi. Görüşmede sadece Sırp bayrağının bulunması dikkat çekti.
0: Kudüs'te diplomatik kriz yaşatan görüşme gerçekleşti. Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren soykırımcı Netanyahu, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı'nın Sırp üyesi Jelška Svijanović ile bir araya geldi. Görüşmede yalnızca Sırp entitesinin bayrağının yer alması, Bosna Hersek Devlet Bayrağı'nın ise kullanılmaması dikkat çekti. Tel Aviv yönetimi bu adımla Bosna Hersek'in kurumsal kimliğini de görmezden geldi. Görüşmede İsrail Dışişleri Bakanı da Sırpları İsrail'in gerçek dostları olarak nitelendirdi. Somali'de ayrılıkçı Somaliland bölgesinin bağımsızlığını tanıyan İsrail'in Suriye'de Dürzi gruplara verdiği desteğin ardından ayrılıkçı Sırplarla teması yeni jeopolitik tartışmaları da gündeme taşıdı.
2: İngiltere sağlık sistemi tarihinin en büyük doğum skandalıyla çalkalanıyor. Skandala ilişkin son açıklanan kapsamlı rapora göre Nottingham Üniversitesi hastanelerinde ihmaller nedeniyle yüzlerce anne ve bebeği hayatını kaybetti ya da ciddi zarar gördü. Ayrıntıları ekranlarınıza taşıyacağız. Ekip arkadaşımız Alparslan Düven notlarını aktarmak için hazır. Alparslan, kolaylıklar dileyelim. Ayrıntılar için sözü hemen sana bırakalım.
3: Aktan teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Maalesef İngiltere'de yine bir sağlık skandalıyla karşı karşıya kaldık. Ulusal sağlık sisteminin en büyük doğum skandalı şeklinde nitelenen bir rapora göre Nottingham'daki hastanelerde yetersiz bakım, ihmal ve sistematik başarısızlık nedeniyle 500'den fazla anne ve bebek zarar gördü veya hayatını kaybetti. Nottingham Üniversitesi hastanelerinde 13 yıl boyunca yetersiz tedavi gören toplam 444 kadın ve 76 yeni doğan bebek potansiyel olarak önlenebilir sonuçlar yaşarken yeni doğan bebekler yetersiz bakım gördü. Eğer farklı bir tutum uygulansaydı zarar görmeyecekleri de tespit edilmiş durumda. Diğer yandan Nottingham'da 2012-2025 dönemindeki ölü doğum, yeni doğan ölümleri, anne ölümleri ve ağır yaralanma vakalarının incelendiği ve yaklaşık 2500 aileyi etkileyen rapora ilişkin açıklamalar yapan yetkililer bulguların son derece rahatsız edici olduğunu da ifade etmiş durumda. Yetkililer genç personelin endişelerini dile getirmekten korktuğunu aktararak hastanelerde kurumsal itibarın öne çıktığını savunuyorlar. Yani kurumların itibarını korumak adına yüzlerce insanın yaşamış olduğu acıları gizlemişler ya da bu ihmaller bir şekilde böyle devam etmiş. İşte bu açıkçası yaşadığımız skandallardan sadecesi bir tanesi daha. Geçmiştiğimiz yıllarda da benzer skandallar yaşanmıştı. Fakat bu kez bir kez daha sayının arttığını görüyoruz. Ve bu da gerçekten birazcık burada yaşayan, İngiltere'de yaşayanlar için ürkütücü olmaya başladı diyelim. Ve sözü tekrar sana bırakalım.
2: Alparslan, teşekkürler. Şimdi Ankara'ya gideceğiz. AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, A Haber Ankara temsilcimiz Murat Akgün'ün konuğu olacak. Önemli başlıklar var. Şimdi sözü Ankara'ya, Murat Akgün'e bırakalım.
4: İyi günler efendim. Biraz evvel de anons ettiğimiz gibi yayın konuğumuz AK Parti Genel Sekreteri Sayın Eyüp Kadir İnan. Hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum.
4: Eyüp Bey, AK Parti'nin geleneksel olan, her yıl tekrarlanan bir istişare değerlendirme toplantısı var. Bu sene Sapanca'da olacak. Önce şununla başlayalım. Bu toplantının önemli gündem maddeleri nedir? Neye göre hazırlık yaptınız?
5: Öncelikle tabii Türk siyasetine AK Parti çok önemli kazanımlar yani ortaya koydu. Bunlardan bir tanesi de 33. bu kampı

0: olan istişare değerlendirme kamplarımız oldu. Yıllardır Afyon'da ve Kızılcahamam'da çok başarılı bir şekilde Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımızın liderliğinde biz milletimizin sorunlarını, taleplerini, şikayetlerini tartıştığımız ve çözüme kavuşturduğumuz kamplar gerçekten de siyasetin kalbi oldu. Bu AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanımızın Türk siyasetine kazandırdığı en önemli istişare geleneklerinden bir tanesi olan çok önemli etkinliklerden birisi haline dönüştü. Bu sene inşallah Sapanca'da gerçekleştiriyoruz. Burada tabii başlıca konularımızı sordunuz. Ekonomi başlıca konumuz, dış politika başlıca konumuz, güvenlik ve toplum meselelerimiz başlıca konularımız. Tabii biz bu çalışmayı yaparken genel başkanımız, MKYK üyelerimiz, kurucular kurulumuz, kadın kolları ve gençlik kollarımız ve bugün 28. dönem milletvekillerimiz, tüm kabinemiz, tüm bakan yardımcılarımız ve partideki tüm kurullarımız Sapanca'da hem önümüzdeki süreci değerlendirmek üzere hem de milletvekillerimizin özellikle kendi seçim bölgelerindeki biriken meselelerini başta genel başkanımıza ardından da kabinemize bu konuları aktarmak üzere yoğun bir 2,5 günlük bir etkinlik takvimi, program akışı biz hazırladık. Tabii burada özellikle kampımızın bu formatında çoğunlukla kabinemizin, milletvekillerimizi dinlediği, teşkilatımızı dinlediği ve olabildiğince AK Parti'nin bu zamana kadar ortaya koyduğu en önemli başarılardan bir tanesi de siyasette sorun çözme kabiliyeti. Bu kamplarda açıkçası yıllardır bu sorunu çözmede, milletimizi ferahlatan konuları gündeme getirmede açıkçası çok önemli bir yere sahip. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımızın en önem verdiği programlardan bir tanesi. Kendisinin titizlikle tüm oturumları takip ettiği ve oturum çıktılarını hemen siyaset politikasına, parti politikasına ve hükümet politikasına çevirdiğimiz kamplarımız. Ben bu kampımızın da açıkçası hem partimize önümüzdeki bu kritik süreçte hem de Edirne'den Hakkari'ye kadar tüm milletimizin taleplerinde tartışma noktasında ve çözme konusunda büyük bir ivme kazandıracağına inancım tam.
1: Şimdi biraz daha detaya girmek istiyorum. Şöyle ki siz aslında bir sıralama yaptınız. Ekonomi önemli olacak dediniz. Dış politika önemli olacak dediniz. Güvenlik önemli olacak dediniz. Mesela bir terörsüz Türkiye süreci var. Büyük önem taşıyor. Meclis tatile girmeden önce bir yasalaşma sürecinin başlayıp başlamayacağına dair soru işaretleri var. Bu nasıl gündeme gelecek? Bu konudaki
0: yorumunuz nedir? Şunu söyleyeyim Murat Bey. Bizim özellikle son bir senedir tüm toplantılarımızda, tüm kamplarımızda zaten önceki istişare kampımızın da temel konusu terörsüz Türkiye'ydi ve bu konudaki ortaya konulan gayretinde AK Parti olarak ne kadar önemli olduğunu hem toplumu anlatma hem de teşkilatımızı anlatma konusunda büyük bir kararlılık ortaya konuldu. Tabii Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız dün terörsüz Türkiye hedeflerimiz doğrultusunda çok önemli açıklamalar yaptı. Ben tabii şunu söylemem gerekiyor. Bu gelinen süreçte çok kuyumcu titizliğiyle bir süreç ortaya konuldu. Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin o tarihi çağrısıyla Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın kurumlara vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda ve özellikle siyaset kurumlarının ben özellikle bunun da altını çizmek istiyorum. Bu süreçte yük olan değil yük alan bir siyaset tarzını Türk siyaseti gördü. Ben bu konuda tüm siyasi partilerimize çok çok teşekkür ediyorum. Olabildiğince bir ve beraber bir şekilde sabotajları uzak tutarak, her türlü enfeksiyonları uzak tutarak meclis başkanımızın öncülüğünde çok özenle hazırlanmış bir komisyon raporu da ortaya çıktı. Bu gelinen süreç Türkiye'nin kendi egemenlik sahasında, kendi bağımsızlık sahasında çok özel bir süreç oldu. Şimdi artık milli irade ile birlikte topyekün terörün tüm uzantılarıyla, tüm şubeleriyle, tüm illegal yapılarıyla yasal çerçeveyle meclisimize ulaşarak toplu bir tasfiye artık dönemine giriyor. Çok kıymetli bir süreç için son aşamasındayız. Tabii dün genel başkanımız da açıkladı, parti sözcümüz de pazartesi günü açıkladı. Biz bu dönem meclis kapanmadan bu yasal çerçeveyi milletin iradesine, gazi meclisimize Cumhur İttifakı olarak

0: mecliste kurulan komisyon olarak ortaya koymayı, bu yasal çerçevede açıkçası genel kurula paylaşmayı amaçlıyoruz.
1: O zaman şu soruyla devam edelim. Çünkü iç politikada mutlaka çok önemli bir yer tutacak kampınızda. Hep Türkiye'de yıllardan beri dile getirilen fakat bir türlü tamamıyla hayata geçirilemeyen bir husus var. Anayasa değişikliği. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konuda daha evvelden açıklamalar oldu. Kararlılığını, iradesini dile getirdi. Bir siyasi partiler kanunu söz konusu, değişiklik evet. Konusu. Bu konularda nasıl yorumlar gelir, hazırlıklar nedir? O konudaki yorumunuzu
0: almak istiyorum. Söyleyeyim, bu kampımızda en önemli başlıklarımızdan bir tanesi de kabine oturumlarımız olduğu kadar parti politikalarımızı da değerlendireceğimiz oturumu da ekledik. Burada uçtan uca tüm parti politikalarımızı da açıkçası değerlendireceğiz. Tabii bakın Murat Bey, biz partimiz kurulduğu günden bu yana 25. senemizi idrak ediyoruz. Kampımızdan sonra inşallah, bu güçlü zeminden sonra 14 Ağustos Cuma günü biz partimizin 25. senesini kutlayacağız. Ve burada 25 sene içerisinde Türkiye her alanda çok büyük hizmetler kazandırdık biz parti olarak Cumhurbaşkanımız liderliğinde. Neredeyse bakanlık saysak bugün sabahlara kadar sürer ama Türkiye her alanda 7-8 kat büyütmüş bir partiyiz. O nedenle çok 25 yıllık çok yoğun bir tecrübe var. Çeyrek asırlık Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü bir hikaye var. Bu hikayeyi elbette ki çok güçlü bir sivil bir anayasayla. AK Parti'nin ortaya koyduğu mücadelelerden en büyüğü de demokrasi alanında ortaya koyduğu çetin bir mücadele. Bu mücadeleyi de sivil bir anayasayla taşlandırmak milletimize bizim borcumuz. Demokrasimize borcumuz. Bu coğrafyaya olan bir borcumuz. Bu konuda kararlılığımız var. Çok ciddi bir bununla ilgili mutfak çalışmamız da söz konusu. Tabii siyasi partiler kanununda biliyorsunuz yani 90'lı yılların toplum ihtiyaçlarına göre, parti ihtiyaçlarına göre hazırlanan bir metin. Bugün ihtiyaçları, partilerin hareketlilikleri, dinamizmi değişmiş durumda. Onları da esas alarak önümüzdeki süreçte çok kapsamlı bir değerlendirmeyi de biz kamuoyuna en kısa sürede paylaşacağız. Ama 25 senelik bu güçlü birikim milletimizin özellikle son 25 sene içerisinde aralıksız AK Parti'ye yetkisini verdiği bu süreçte bizler yeni anayasayı milletimizle paylaşmaya, ülkemize ve gençlerimize kazandırmada da son derece kararlıyız.
1: O zaman şu soruyla devam edelim. Bu bahsettiğimiz konular çerçevesindeki en önemli hususlardan bir tanesi de bir Beştepe'deki Muharrem Orucu ile ilgili olarak bir açıklama var Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Onu gündeme getiriyoruz efendim, ardından yayınımıza devam edeceğiz.
2: Ehl-i Beyt sevdalısı aziz kardeşlerim, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum.
3: Aleykümselam.
2: Mah-ı Muharrem'in bu manevi ikliminde sizlerle beraber olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Davetimize icabet ederek soframızı teşrif eden siz kıymetli misafirlerimize tek tek şükranlarımı sunuyorum. Cumhurbaşkanlığı külliyemize, milletin evine hepiniz hoş geldiniz. Sizlerin şahsında Ehl-i Beyt'e ve temsil ettiği değerlere muhabbetle bağlı tüm kardeşlerime buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Hicri senemizin ilk ayı, Peygamber Efendimizin aleyhissalatu vesselam Allah'ın ayı olarak zikrettiği Mah-ı Muharrem'i tebrik ediyorum. Muharrem ayının ülkemiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu mübarek ayda tuttuğunuz oruçların, ettiğiniz duaların, yaptığınız hayır ve hasenatın hak katında kabul ve karin olmasını temenni ediyorum. Hayat ve hidayet pusulamız Kur'an-ı Kerim'in çağlar üstü mesajını beşeriyete müjdeleyen Peygamber Efendimiz'e salat, onun Ehl-i Beytine ve cümle mühibbat

0: selam olsun diyorum. Müslümanlar olarak yarın inşallah Aşura gününü idrak edeceğiz. Şehadetlerinin 1387. sene-i devriyesinde Serdar-ı Şehidan Şah-ı Kerbela Hazreti Hüseyin Efendimiz'i ve 70'i aşkın yol arkadaşını rahmetle, hürmetle yad ediyorum. Kerbela'nın acısını yüreğimizde hala taşıyoruz. Kerbela'nın hüznünü, burukluğunu, gam ve melalini kalbimizin derinliklerinde hala hissediyoruz. Gönüller Sultanı'nın benim dünyadaki çiçeğim diyerek öpüp kokladığı Hazreti Hüseyin Efendimizin ve yarenlerinin şehit edilmesinin kederini tam 14 asırdır o günkü gibi yaşıyoruz. Sevgili canlar, Hicri 61 yılının 10 Muharrem gününde bedenler bir bir toprağa düşse de hak ve hakikat yere düşmemiştir. Çadırlar ateşe verilse de Ehl-i Beyt muhabbetinin çırağı hiç ama hiç sönmemiştir. Şu hakikati hepimiz çok iyi biliyoruz. Ehl-i Beyt'e duyulan hürmet ve bağlılık bu milletin özüdür, mayasıdır. Anadolu'nun her karışı Ehl-i Beyt sevdasıyla, bu aşkla canlanmıştır. Evet. Muhabbet bağımızın her gülü Peygamber Efendimizin bizlere emaneti olan Ehl-i Beyt sevgisiyle açmış. Bu güller medeniyet coğrafyamızın tamamına nebevi bir raiha yaymıştır. Burada şunu da önemli vurgulamak isterim. Rabbimizin, ey müminler, hepiniz birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve ayrılığa düşmeyin emiri nifak girişimlerine karşı en güçlü kalkanımızdır. Mümin, mümin kardeşi için birbirine sımsıkı kenetlenmiş tuğlalardan oluşan bir bina gibidir buyuran Peygamberimizin tavsiyesi kurtuluş reçetemizdir. Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli'nin bir olalım, iri olalım, diri olalım çağrısı millet olarak ebedi kardeşliğimizin mayasıdır. Bunlara ne kadar sıkı tutunursak Allah'ın izniyle o derece huzurlu oluruz. Fitne odaklarının heveslerini kursaklarında bırakmaya devam ederiz. Sevgili canlar, aziz kardeşlerim, milletimizin teveccühüyle Türkiye'yi yönetme vazifesini devraldığımız ilk günden itibaren bu ülkenin her vatandaşına aynı hissiyatla yaklaştık. İnancından, mezhebinden, meşrebinden, dünya görüşünden ötürü kimseye farklı bir muamelede bulunmadık. Herkese Yunusça nazar kıldık. Bilhassa Alevi canlarımızı asla ihmal etmedik. Her türlü sorunlarıyla çok yakından ilgilendik. 2022'de ihdas ettiğimiz Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı ile cemevlerimizdeki hizmetlerin kurumsal bir zeminde etkin ve verimli bir surette yürütülmesi için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Bugün itibariyle ülkemizin dört bir yanındaki 1133 cemevinin aydınlatma gideri başkanlığımızca karşılanıyor. Son 3 yılda 533 cemevinin bakım ve onarım işleriyle tefrişat alımlarına 800 milyon lira tutarında önemli bir destek verdik. 2026 Mart ayı itibariyle 311 cemevinin bakım, onarım ve tefrişat talebini işleme aldık. Yıl sonuna kadar 500 cemevimize hizmetleri sunacağız. 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilimizdeki 113 cemevinin yine bu kalemler dahilindeki ihtiyaçlarını devlet olarak karşıladık. 7 ilimizdeki yıkılan veya ağır hasar gören 13 cemevimizin inşa ve ihya çalışmaları ise devam ediyor. Bunlar da inşallah çok kısa bir süre içerisinde tamamlanmış olacak. Alevi vatandaşlarımızın yanında olmayı, siz kıymetli canlarımızla hemhal ve hemdert olmayı bundan sonra da kararlılıkla sürdüreceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Şu samimi muhabbetimiz, şu arı duru kardeşliğimiz inşallah daim olsun diyorum. Bu düşüncelerle Hazreti Hüseyin Efendimiz'i ve Kerbela şehitlerimizi bir kez daha kemali edeple anıyorum. Mahı Muharrem oruçlarımızın birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine vesile olmasını diliyorum. Soframızı teşrif ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Sayın Cumhurbaşkanı'nın Muharrem orucu hasebiyle yaptığı konuşmayı ekranlarınıza getirdik. Biz bu konuşma başlamadan evvel ekranların başının yanına geçenler için hatırlatmak isterim. AK Parti Genel Sekreteri Sayın Eyüp Kadir İnan'la sohbet ediyorduk. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Gündemin önemli maddelerini konuşuyorduk. Kampta neler konuşulacağını konuşuyorduk. Şu noktada kalmıştık. Önemli unsurlardan bir tanesi de bazı yorumlara göre, medyadaki bazı yorumlara göre bir sistem değişikliği hazırlığının olup olmadığı. Bu konuda herhangi bir kampta gündeme gelecek çalışma, istişare olacak mı?
2: Yani tabii şunu söyleyeyim, 2023 seçimlerinden sonra 3 seneyi geride bırakıyoruz. Özellikle milletvekillerimizin Gazi Meclisimizde çok üstün bir gayreti var. Buradaki gözlemlerini, özellikle meclis iş tüzüğü noktasında ki gözlemlerini ben inanıyorum ki kampta gündem gündemlerimizden bir tanesi olacaktır. Diğer konularda biliyorsunuz AK Parti bu zamana kadar hep bürokratik oligarşiyle mücadele ede bugünlere geldi. Ve her türlü vesayetle de açıkçası millet iradesi adına çok çetin sınavlardan geçti. Bizim bu kamplarımızda da açıkçası siyasetin gündeminde, milletin gündeminde ne varsa biz hepsini saf ve duru bir şekilde konuştuğumuz kamplarımız oluyor. Özellikle Cumhurbaşkanımız zaten bu konuların hızlıca raporlanmasını da bizden istiyor. Sonrasında biz bürokrasimize bu kanaatlerimizi, duygularımızı çok hızlıca paylaşıyoruz. Bu açıdan demokrasimizde kampımız çok güçlü bir yer tutuyor. Sistemle ilgili de açıkçası işte Cumhurbaşkanı hükümet sistemine geçtikten sonra çok güçlü yanlarımızla birlikte çok büyük hizmetler, büyük icatlar ortaya koyduk. Bakın Murat.

0: Bey, bugün biz dünyanın yani bölgemizin üzerinden füzeler geçerken ve bugün dünyanın bu kadar enflasyon ortamında yaklaşık 500 bin konutu bu 3 sene içerisinde biz vatandaşlarımıza teslim ettik ve 500 bin tane konutu da yapacağımızı taahhüt ettik. Bunların kuralarını da gerçekleştirdik. 6 Şubat'tan itibaren biz bu kadar hızlı aksiyon aldıysak ve bu kadar icraatı hayata geçirdiysek, bunda Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemimizin güçlü yanları ortada olduğu içindir. Ve dünyanın Londra'dan tutun Avrupa'nın tüm ülkelerine kadar konut krizinin bu kadar yüksek bir mecrada ilerlediği zamanlarda biz 1 milyon konutu önümüzdeki 2027 yılına kadar yapmayı taahhüt ettik ve teslim edeceğiz. Bunun gibi sayabileceğim birçok madde var ama aynı zamanda yani siyasetimizin gözlemlediği konuları da elbette biz her zaman her toplantımızda masayı yatırıyoruz. Bu konuda da açıkçası gündeme gelebilir.
1: Şimdi bu kampta malum Türkiye'yi ilgilendiren her şey gündeme geleceğine göre o takdirde herhalde ana muhalefet vaziyeti, CHP'deki gelişmeleri kastediyorum. O da gündeme gelecektir. Sizin AK Parti Genel Sekreteri olarak CHP'deki son durumla ilgili düşünceniz nedir? Parti bir bölünme sürecine girmiş midir? Ne dersiniz?
0: Ya açıkçası dün Genel Başkanı, Cumhurbaşkanımız çok güzel ifade etti. Yani Türkiye'de veya tüm dünyada herhangi bir ülkede demokrasinin güçlü olması için sadece iktidarın güçlü olması yetmez. Muhalefetin de, ana muhalefetin de aynı şekilde çalışkan ve dirayetli bir konumda olması gerekir. Biz çok uzun zamandır aradığımız muhalefeti bulamadığımızı Genel Başkanımız ifade etmiştir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin önceki genel başkanı Sayın Özgür Özel de muhalefetin bu seviyesizliği Nirvana'ya ulaşmıştır. Biz öncesinde, ben İzmir milletvekiliyim, hep çöp, çamur çukuru konuşurduk Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle yerel yönetimlerdeki sevk ve idaresinde. Ama bugün üzülerek söylüyoruz ki bugün ana muhalefet partisi rüşvet, yolsuzluk ve irtikap olaylarıyla anılıyor. Bu Türkiye'yi yukarı çeken bir olay değil Murat Bey. Türkiye'yi aşağı çeken bir konu. Genel Başkanımız demokrasiyi toksikleştirme konusunda özellikle Özgür Özel ve çevresindeki aktörlerin ne kadar çok uğraştığı ve demokrasiyi aşağı çekmesiyle ilgili Genel Başkanımız çok uyarılarda bulundu. Biz AK Parti olarak çok uyarılarda bulunduk ama bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulunduğu özellikle yerel yönetimler konusunda vatandaşın beklediği hizmetler yerine rüşvet skandallarıyla, yolsuzluk ağlarıyla bu meselelerin Türkiye'yi aşağı çektiği konuların olduğunu da görüyoruz. Bugün İstanbul'da yolsuzluk, İzmir'de çöp ve diğer kronik sıkıntılar ve Ankara'da susuzluk ve trafik var. Biz bu meseleleri diğer CHP'li ilçe belediyelerinde de kat ve kat fazlasını görüyoruz. Bunları çözüm üretmek yerine, vatandaşın kronik sıkıntılarını çözmek yerine bugün biz Cumhuriyet Halk Partisi'nde özellikle il binalarında, genel merkezlerinde koltuk kavgaları görüyoruz. Daha 3 sene oldu Murat Bey, 2023 seçimin üzerinden geçeli. Millete sunmuş oldukları, özellikle gençlere sunmuş oldukları, gençlerin demokrat amcası diyerek tabirde bulundukları kişiyi bir önceki genel başkanlarını, bugün Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı, hain damgasıyla işte tüm binalarına yazılar yazılabiliyor. Bu da vatandaşın önündeki samimiyet sınavından, samimiyet imtihanından ne kadar sınıfta kaldıklarını da açıkçası gösteriyor. Biz de AK Parti olarak açıkçası Türkiye'nin gerçek gündemlerine odaklanıyoruz. Yani dünyanın gündemlerine odaklanıyoruz. Bu kendi işlerindeki bu koltuk kavgasını, bu çamur siyasetine olabildiğince mesafeliyiz. Ama demokrasimizi kirleten, Türkiye'yi olabildiğince aşağı çeken konularda da tepkimizi dile getirmeden asla da geri durmayacağız. Bu konuda da açıkçası bizim özellikle ana muhalefetten talebimiz Türkiye'nin gerçek gündemine adapte olsunlar ve Türkiye'nin ilerleyişine adapte olsunlar ve yerel yönetimlerde almış oldukları neticeleri ve oradaki yerel yönetimlerin vatandaşın gerçek sıkıntılarıyla ilgilenmek suretiyle ortaya mücadele koysunlar. Biz de elbette

0: karşımızda kaliteli bir muhalefet, demokratik açıdan güçlü bir muhalefeti her zaman arzu etmişizdir.
1: Türkiye'nin gündeminde bir seçim meselesi gelecek sene itibariyle kuvvetli bir şekilde yerini almış olacak. Medyada yorumlara baktığımız zaman, kamuoyunda beklentilere baktığımız zaman ama 2027 sonu ama 2028 başı bir seçim beklentisi var. CHP'nin bölünmüş bir hali bu seçimi nasıl etkiler sizce? Kısaca söyler misiniz?
0: Ya şunu söyleyeyim, tabii açıkçası bizim şu an seçim gibi bir gündemimiz yok. Biz Türkiye için ortaya koyduğumuz hedefleri, özellikle seçim beyanamemizde ortaya koyduğumuz çalışmaları ve ekonomik olarak ortaya koyacağımız kararlılığı en hızlı bir şekilde vatandaşımıza pozitif manada nasıl döndürürüz, bunun gayreti içerisindeyiz. Murat Bey, birkaç defa söyledim, biz 14 Ağustos günü partimizin 25. senesini kutlayacağız ve burada AK Parti 25 sene boyunca ezber bozan siyasetin adı oldu, reform siyasetin adı oldu. Reformlarla ve milletimizin lehine ortaya koyacağımız tüm ezber bozan icraatlarımızı inşallah hazırlığı içerisindeyiz. Bizim gündemlerimiz bu konuda başka, ama arzu ettiğimiz ilk muhalefeti size biraz önce söyledim. Yani gerçekten de bu yolsuzluk meselelerinden arınmış, topluma hesap vermiş ve bu konuda gerçekten de şeffaf bir muhalefeti biz arzu ederiz. Ve bu konuda bizimle iktidarı denetleyen, iktidarı milli konularda güç veren ve bu konularda da bize böyle katma değerli eleştirilerde bulunacak bir muhalefeti arzu ederiz. Biz uzun zamandır bunu maalesef göremiyoruz. Siyasi partilerin, bakın AK Parti Genel Sekreteri olarak şunu ifade etmem lazım, kongreleri adeta siyasi partilerin tapuları niteliğindedir. Anayasamızda siyasi partiler demokrasimizin vazgeçilmez unsurları olarak tanımlanır. Ve bir siyasi partinin ortaya koyduğu kongre süreçleri de açıkçası o partinin sicilidir. Hı hı. Ve Türk demokrasisinde biz AK Parti olarak kongre süreçlerini güçlendirmiş, 8 defa olağan kongresini yapmış ve kongre modelini ortaya koymuş, dünya standartlarına kavuşturmuş ve bu kongre süreçlerinde de AK Parti'nin ne kadar dünyadaki en güçlü siyasi partilerden biri olduğunu ve Türk siyasetinin bir markası haline dönüştüğünü her kongre sürecimizde biz ispatlamışızdır ve Türkiye'nin gerçek hedeflerini kongrelerimize duyurmuşuzdur. Ama biz Cumhuriyet AK Partisi'nin kongre süreçlerinde bunları görmedik. Cumhuriyet AK Partisi'nin kongre süreçlerinde şaibeleri gördük. Kendi sicillerini ne kadar kirlettiklerini gördük ve demokrasiyi de parayla satın alınıp verilen bir konuma nasıl düşürdüklerini gördük. Bunu da biz söylemedik. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içerisinde delegeleri söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanları söyledi. Tamamen yargı süreçlerinde kendileri bu konuda şikayetçi pozisyona geldiler. O nedenle biz bu tartışmalardan uzağız. Fakat ülkenin ana muhalefet partisinin böylesine sicili bozuk, şaibeli kongrelerle anılması elbette demokrasimizin aşağı çeken olaylardan birisi haline dönüştü.
1: Son bir dakika bir soru daha soracağım. Biraz evvel yerel yönetimler demiştiniz, orada aklıma takıldı.
0: Seçimler bugün zamanında yapılacak. Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin açıklamasını da hatırlatmak istiyorum. Bizim de parti sözcüğümüzün de açıklaması ortada. Bizim şu an seçim gibi bir gündemimiz yok. Biz tamamen şu an Türkiye'de milletimize vermiş olduğumuz gündemlerin ve sözlerin arkasındayız ve bunları hızlıca hayata geçirmek için şu an çalışıyoruz. Kampımızdaki bir araya gelişimizin esas sebebi milletimizi ferahlatan konulara tekrar odaklanmak.
1: O zaman son bir soru, çok kısaca yanıt rica ediyorum. Bugün il başkanları toplantımız,
0: evet,
1: var.
0: Evet, il başkan toplantısı.
1: Orada yeni katılımlar olacak mı?
0: Olacak.
1: Peki isim vermeniz mümkün mü?
0: Bir il belediyemiz ve iki tane önemli ilçe belediyesi bugün AK Parti kadrolarına, AK Parti saflarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki bu kutlu harekete destek vermek için il başkanı toplantısında aramıza katılacaklar.
1: Eyüp Bey, teşekkür ediyorum vakit
0: ben
1: ayırdınız.
0: Çok teşekkür
1: soruları
0: ediyorum.
1: Yanıtladınız.
0: Sağ olun.
1: Efendim, yayın konuğumuz AK Parti Genel Sekreteri Sayın Eyüp Kadir İnandı. Vaktimiz el verdiğince geniş bir yelpazede soruları yanıtladı. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın efendim. İyi bir gün dileğiyle.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Dünyanın en büyük e-ticaret şirketlerinden Alibaba, Amerika Birleşik

0: Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nı mahkemeye verdi. Pentagon bu yılın başlarında Alibaba'yı Çin ordusuyla bağlantılı olduğu öne sürülen şirketler listesine dahil etmişti. Kaliforniya Kuzey Bölge Mahkemesi'nde açılan davada Alibaba söz konusu kararın hiçbir hukuki ve fiili dayanağı bulunmadığını savundu. Şirket Çin ordusuyla bağlantısı olduğu yönündeki iddiaları reddederken listeye alınmasının ticari faaliyetlerine ve uluslararası itibarına zarar verdiğini belirtti.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
3: Akbank'ta kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'ta kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'ta kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında.
4: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil budur hissi.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Reklam.
3: Şimdi Access'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Access'te ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar access.com.tr'de. Access 25 yaşında.
6: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DRKOM.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DRKOM.tr'de.
7: Banka hesabı herkeste bak. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatların özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.
1: Reklam.
2: A Haber Radyo.

0: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatların özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu, A Haber Radyo.
2: A Haber Radyo, Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: İzmir'de hizmet tamamen bitmiş durumda.
4: İzmir'in tarihi mirası kaderine terk edildi. Kadife Kale çöplüğe döndü.
3: 27 yıldır İzmir'i yöneten Cumhuriyet Halk Partisi. Ve tek yaptığı iş çöpleri toplamaktı. Ama maalesef son 2 yıldır bunu da yapamaz duruma geldi.
4: Ege'nin incisi İzmir'de çöp sorunu bitmek bilmiyor. 2003

0: 300 yıllık köklü tarihe ev sahipliği yapan Kadife Kale'nin eski halinden eser yok.
1: İzmir'in tarihi Kadife Kale semtinin yamaçlarındayız şu anda. Bulunduğumuz alanda körfez manzaralı çöp yığınları oluştu. Ve işte bu çöp yığınlarına Konak Belediyesi ise aylardır duyarsız kaldı.
2: Bütün mahallelerde çöp konteynerler dolu. Her yerde, her tarafta çöpler dolu. İnsanlar ne yapsın?
1: Konak Belediyesi'ne ait olan bu alanda yaklaşık 2-3 aydır başta evsel hafriyat malzemeleriyle birlikte envai çeşit atık bulunuyor. İşte onlardan bir tanesi de Konak Belediyesi'nin budadığı palmiye ağaçlarının atıkları da var.
0: Atıklar halk sağlığını tehdit ederken tarihi yarımada kokudan geçilmez bir hal aldı.
3: Bu bir aydır değil, 2 aydır değil. 3 aydır değil yani bu. Bak ateşe veriyor millet artık. Koku gitsin diye ateşe veriyor millet.
2: İlaçlama da yapılmadı. Sivrisinekler hiç kimse pencerelerini açamıyor. Ya yerel yönetimler İzmir'i düşürdükleri duruma bakın ya. Kendi işlerindeki kavga yüzünden hizmeti tamamen unutmuş durumdalar.
1: Kadife Kale semtindeki işte bu çok geniş bir alandaki çöp sorununu Konak Belediyesi bir an evvel çözmek yerine şu anda bulunduğumuz Hacı Ali Efendi Caddesi'ni işte bu bariyerlerle araç trafiğine kapatmakta buldu.
2: Şu anda iki taraftan yolu kapattılar ve insanlar ta Yeşildere'den dönmek zorunda kalıyorlar. Yani buraya asfalt dökeceklerine, bu yolu açacaklarına sırf insanlar çöp dökmesin diye yolu kapatmakla buldu.
4: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
5: Ayın 16'sında akşam gezmeden sonra eşimle beraber, çocuğumla beraber aracı park ettim. Park yeri bulamadığım için hemen karşı apartmanımın önüne koydum aracı. Sabah uyandığımda da çocuğu okula götürmek için gittiğimde de aracımın parçalanmış halde gördüm.
0: Komşusunun otomobilini böyle parçaladı. Konya'da yaşayan Halil İbrahim Turan evden çıktığında otomobilinin camının, aynasının ve tamponunun parçalandığını gördü. Araç kamerasının kaydettiği görüntüleri izleyen Turan büyük bir şok yaşadı. Çünkü aracı bu hale getiren komşusuydu.
5: Tornavidayla basaraktan zarar vermesini gördüm. Sonrasında aynayı kırıyor. Sonra ilk aynayla araca vurup camını patlatıyor. Sonrasında tekrar bir daha büyük bir kiremit, büyük bir taş alıp onunla tekrar bir daha vurup bir daha zarar veriyor. Sonra biraz bekledikten sonra yine geliyor. Bu sefer kırılan aynayı tekrar bir daha vuraraktan camı bir daha patlatıyor.
0: Turan aracında 100 bin liralık hasar olduğunu söyledi.
5: Çocuğun yalan beyanları var. Benim hakkımda işte arabanın içindeymişim. Arabaya zarar verdiğinde arabanın içinde bulunuyormuşum. Sonrasında polis çağırmışlar. Gece 4'te falan polis gelmiş. Hepsi kamera kayıtlarında çıkıyor. Hatta o zaman da ben gelmişim. Polislere şikayetçi değilim demişim sözde. Hani böyle bir beyanda da bulunuyorlar. Hani böyle bir şey de olmadı.
0: Otomobil sahibi komşusundan şikayetçi oldu.
6: Halil İbrahim Turan sabah kalktığında aracını bu halde gördü. Hemen polise haber verdi. Polis gelerek video kayıtlarını aldı. Halil İbrahim Turan ise saldırgan şahıstan şikayetçi oldu.
0: Halil İbrahim Turan aynı kişilerin sokaktaki başka araçlara da hasar verdiğini ve mahalle sakinlerinin onlardan korktuğunu öne sürdü.
5: İşte işimizden gücümüzden olduğumuz için işte ikame aracı tutmak zorunda kalıyoruz. İşte maddi olarak biraz kaybımız var.

0: su verimliliği seferberliği paylaşımı yaptı. Tek bir damla dahi önemli dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, en sosyal hesabından yaptığı paylaşımda su kaynakları ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.
1: Su verimliliği seferberliği, su kaynaklarımızın korunması adına başlatılan güçlü bir dönüşüm hareketinin ilk adımı. Bu kapsamda hayata geçirilen su verimliliği bilgi sistemi ve belgelendirme sürecinin suyun her damlasını koruyan yaklaşımı her alanda daha da güçlendirilmiştir.

0: geleceğine inanıyorum. Suyun bereketini koruyan bu anlamlı çalışmanın sürdürülebilir bir geleceğin inşasına katkı sunmasını temenni ediyorum.
1: Emine Erdoğan'ın himayelerinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nca başlatılan su verimliliği seferberliği ile su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi ve iklim değişikliğine karşı kırılgan yapının güçlendirilmesi hedefleniyor.
0: Değişen iklime uyum çerçevesinde su verimliliği strateji belgesi ve eylem planı 2023-2033 ile ülkede su kaynaklarının korunması ve verimli kullanılması adına kentsel, tarımsal, endüstriyel ve bireysel su verimliliği için belirlenen hedefler doğrultusunda yasal ve teknik çalışmalarla değişen iklim koşullarına uyum kapasitesi artırılıyor.
1: Projeyle suyu verimli kullananlar belgelendirilecek. Belgelendirme süreçleri dijitalden yürütülecek. Sistem coğrafi bilgi sistemi tabanlı ve e-devlet entegrasyonlu olarak tasarlandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da sosyal medya hesabından su verimliliği projesiyle ilgili açıklama yaptı. Paylaşımında risklere hazırlıklı ve krizlere dayanıklı bir Türkiye için su verimliliği bilgi sistemini hayata geçirdik. Su verimliliği seferberliğine himayeleriyle öncülük eden ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendiye şükranlarımızı sunuyoruz ifadelerini kullandı.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu. Trabzon 99.8, Samsun 92, Rize 90.8, Tokat 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Haber Radyo.
1: Son gelişmelerle ajanstayız. Bugün 25 Nisan Perşembe. Sıcak haberleri birlikte yaşayacağız. Önce canlı yayın noktalarımız. İzmir güne yine rüşvet ve yolsuzluk operasyonuyla uyandı. Seferihisar ve Balçova belediye başkanları gözaltına alındı. Sefer Ayçi, İzmir'den canlı yayın. Avrupa sıcaktan kavruluyor. Yüzden fazla ölü var. Ömer Aydın, Fransa'dan canlı yayında. Kremlin sözcüsü dünyayı küresel savaştan nükleer silah korur dedi. Dünya Moskova'dan gelen bu nükleer gözdağını konuşuyor. Akşin kişiye Rusya'dan canlı yayında. Terörsüz Türkiye sürecinde kritik adım atıldı. Milli Güvenlik Kurulu'nda yeni birim oluşturuldu. Arzu Fidanver de Ankara'dan canlı yayında. Ve ajans başlıyor. Günün sıcak gelişmesiyle başlıyoruz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel mutlak butlan kararı sonrası ilk kez CHP Milletvekili Orhan Sür için düzenlenen cenaze töreninde yan yana geldi. İlter Yeşiltaş notlarıyla Ankara'dan karşımızda.
2: Can Okunar cenaze töreninde gözler Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in üzerindeydi. Cenaze törenine önce Özgür Özel geldi kurmaylarıyla birlikte ve tören alanına geçtiler. Daha sonra Kemal Kılıçdaroğlu geldi ve Kemal Kılıçdaroğlu cenaze töreninde ön safta yer alan isimlerle tek tek tokalaştı. Kemal Kılıçdaroğlu'na bazı milletvekilleri de eşlik etti burada. Tabii Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'le tokalaşacak mı, tokalaşmayacak mı? Bu önemliydi nihayetinde. Bir mutlak butlan süreci yaşandı. İki isim arasında yüksek tansiyon hakimdi. Bir gerginlik vardı. Ve bu gerginlik acaba nasıl yansır bugünkü törene? Bu merak ediliyordu. Ve nihayetinde Kemal Kılıçdaroğlu geldi. Özgür Özel'le tokalaştı. Özgür Özel'in hemen yanında Ali Mahir Başarır ve Murat Emir de vardı. Ali Mahir Başarır'ın malum Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. İhracı isteniyor. Kemal Kılıçdaroğlu Ali Mahir Başarır'la da tokalaştı. Ancak zoraki bir tokalaşma olduğunu ifade edebiliriz. Çünkü Ali Mahir Başarır Kemal Kılıçdaroğlu'yla tokalaşırken başını çevirdi. Oradaki görüntüler de şu anda ekranlara geliyor. Tabii burada özellikle Özgür Özel'e de

0: Böyle bir parantezi açmakta fayda var. Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte hareket eden milletvekilleriyle tokalaşmadı. Dediğimiz gibi Kemal Kılıçdaroğlu o milletvekilleriyle törenin yapıldığı alana geldiğinde Kemal Kılıçdaroğlu önde, o isimler arkada. Kemal Kılıçdaroğlu saftakilerle tek tek tokalaşırken sıra Özgür Özel'e geldiğinde Kılıçdaroğlu Özgür Özel'le tokalaştı, ancak o milletvekillerine Özgür Özel elini uzatmadı. Oradaki gerginlikte kameralara yansımış durumda. Tabii ki tören bittikten sonra acaba Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel bir araya gelir mi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde? Bunu takip ettik. Ancak Özgür Özel tören yapıldıktan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden ayrılırken Kemal Kılıçdaroğlu ile herhangi bir teması olmadı. Vedalaşmadan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden ayrıldı. Akşam saat 20.30'da İstanbul'da bir program var. Ona katılacak. Kemal Kılıçdaroğlu da yine buradaki cenaze töreninin ardından meclisten ayrıldı ve Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine geçti. Kemal Kılıçdaroğlu'na bu sürece dair sorular yöneltilmek istendi haliyle. Önemli ve gergin bir süreçten geçiyor Cumhuriyet Halk Partisi. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu soruları yanıtsız bıraktı ve genel merkezin yolunu tuttu. Genel merkezde bugün önemli bir toplantı var. Yüksek Disiplin Kurulu toplanacak. Malum geçtiğimiz hafta bazı il başkanları tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişlerdi. Tedbir kararlarına itirazları var il başkanlarının. O itirazlar da bugünkü Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında değerlendirilecek. Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bir ayrıntı da şu. Aslında saatler bugün onu gösterdiğinde Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'da olacaktı. Daha önceden aktarılan programa katılacaktı. Ancak olası bir provokasyon endişesi nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu da İstanbul'da gerçekleşecek olan programa katılmadı. Bugünkü yaşananlar özetle bu şekilde Can Okanar.
1: Latin Amerika ülkesi Venezuela'da 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Sadece 39 saniye arayla yaşanan şiddetli sarsıntılar başkent Caracas dahil birçok şehri enkazla çevirdi. Binlerce kişinin enkaz altında kaldığı ülkede şu ana kadar 32 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Yaralı sayısı ise 700'ün üzerinde.

0: 29 saniye arayla çifte deprem yaşandı. Venezuela 7,2 ve 7,5'te sarsıldı.
1: Apartmandan inmeyi nasıl başardığımızı bilmiyorum. Yükselen toz dumanından göz gözü görmüyordu ve aşağı indiğimizde manzara korku filmi gibiydi. Her yer enkaza dönmüştü.
0: Latin Amerika ülkesi Venezuela'da peş peşe meydana gelen depremler büyük yıkıma yol açtı. Akşam saatlerinde başlayan şiddetli sarsıntıları çok sayıda artçı deprem izledi.
1: Saat 18 civarında ard arda iki deprem meydana geldi. İlki 7,2, ikincisi ise 7,5 büyüklüğündeydi. Şu ana kadar 20 artçı deprem kaydedildi.
0: Merkez üssü ülkenin kuzeyindeki Moron kenti olarak belirlenen depremler 10 kilometre derinlikte meydana geldi. Şiddetli sarsıntıların yeryüzüne olan yakınlığı nedeniyle yaşanan yıkımın boyutları çok büyük.
1: Bu korkunç sarsıntılardan en etkilenen eyaletin La Guaira eyaleti olduğunu belirtmek istiyorum. Onlarca bina yıkıldı ve şu an elimizden geldiği kadar çok kişiyi kurtarmak için çok yoğun bir şekilde çalışmalar yürütüyoruz.
0: Ülkenin tamamını etkisi altına alan şiddetli depremler, merkez üssüne 168 kilometre uzaklıktaki başkent Caracas'ta da büyük paniğe yol açtı. Bazı mahalleleri bütünüyle yerle bir eden deprem, arkasında koca bir enkaz yığını bıraktı.
1: Neyse ki ailem apartmanın dışındaydı. Geri döndüğümüzde binanın tamamen yıkılmış olduğunu gördük. Enkaz altında kalan komşularımız var.
0: Sarsıntılar esnasında başkent sakinleri sokağa dökülürken depremin şiddeti de kameralara yansıdı. Peş peşe yaşanan sarsıntılar komşu ülke Kolombiya'nın başkenti Bogota dahil olmak üzere birçok bölgesinde hissedildi.
2: Hala sallanıyoruz. Havalimanının haline bakın. Buradaki felakete bakın. Tamamen yıkılmış. Burada yaşadığımız

0: ise henüz netleşmiş değil. Ancak uzmanların ilk değerlendirmelerine göre hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin ila 100 bin arasında olabilir.
1: Başkan Erdoğan, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Uld Şeyh El Gazuani ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-Moritanya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Erdoğan, birçok alanda atılacak somut adımların ilişkilere ivme kazandırabileceğini ifade etti.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgesel ve küresel meselelere çözüm bulmak ve ikili ilişkileri geliştirmek amacıyla yürüttüğü telefon diplomasisi sürüyor. Erdoğan, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Uld Şeyh El Gazuani ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-Moritanya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Erdoğan, Türkiye ve Moritanya arasında ticaret, tarım, balıkçılık, güvenlik ve savunma sanayi başta olmak üzere birçok alanda somut adımlar atarak ilişkilere ivme kazandırılabileceğini ifade etti. Başkan Erdoğan, iki ülkenin önümüzdeki süreçte uluslararası platformlardaki dayanışmasını artırmak için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti. Türkiye ile Moritanya arasındaki ortak kültürel değerlere dayanan siyasi ilişkiler, karşılıklı diplomatik misyonların açılmasıyla ivme kazandı. İki ülke arasındaki ticaret hacmi karşılıklı yatırımlarda büyüyor. Türkiye'den Moritanya'ya ağırlıklı olarak çimento, demir çelik ürünleri, mücevherat ve halı ihracatı yapılıyor. Moritanya'dansa daha çok balık unu ve gıda sanayi artıkları ithal ediliyor.
1: Yerli ve milli savaş uçağı Kaan'ın seri üretimi için son aşamaya geçildi. ABD, Kaan için kullanılacak onlarca jet motorunun satış sürecini ilerletmeyi planlıyor. ABD Başkanı Donald Trump da yaptığı açıklamada Türkiye'yi memnun edecek bir şeyler yapacağım ifadelerini kullandı.

0: bir şey de.
1: Türkiye NATO'nun güçlü bir üyesi. Muhtemelen onu çok mutlu edecek bir şey yapacağım.
2: Türk savunma sanayinin parlayan yıldızı Kaan'ın Gökvatan'daki hakimiyeti için sürecin önü açıldı. Yerli ve milli savaş uçağında kullanılacak motorların satışı için Trump sinyali Oval Ofis'ten verdi.
1: Türkiye NATO'nun güçlü bir üyesi. Muhtemelen onu çok mutlu edecek bir şey yapacağım. Türkiye'ye büyük bir hediye paketiyle gideceğim.
2: Kaan'ın envantere girişi için geri sayım başladı. Milli savaş uçağına ilk etapta ABD'li General Electric tarafından üretilen F-110 motorlarının güç vermesi planlanıyor. Türkiye-ABD arasında satışı uzun süredir görüşülen jet motorlarındaysa düğüm çözüldü. İngiliz haber ajansı Reuters, ABD Kongresi'nin itirazlarına rağmen Trump yönetiminin Türkiye'ye 700 milyon doların üzerinde savaş uçağı motoru satışı için süreci hızlandırdığını öne sürdü. Resmi imzaların Ankara'daki 36. NATO Liderler Zirvesi'nde atılması bekleniyor. Kaan'ın 2028'e kadar ABD menşeili F-110 motorlarıyla ardından da yerli üretim TF-35000'le uçması bekleniyor.
3: Altın 7 ayın en düşük seviyesinde. Son yıllarda hangi merkez bankası ne kadar altın aldı? En büyük zararı neden Çin ve Polonya gördü? A Para ekibinden Uğur Korkmaz stüdyomuzda. Hoş geldin Uğur. Ve bu soruların yanıtlarını alalım. Ve neden Çin ve Polonya en büyük zararı gördü? Oradan başlayalım. Ama bu arada tabii orada tablo da var. Altının bugün itibariyle hangi değerlerde olduğu Türkiye'de. Oradan başlayalım ve Polonya-Çin meselesine geçelim.
4: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sizin de ifade ettiğiniz gibi altında düşüşler hızlandı. 7 ayın en düşük seviyesini görüyoruz. Aslında şaşılacak bir durum da değil. Bu ekranlarda dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışmıştık. Son dönemde dolar güçlendi. Doların güçlü olduğu dönemde altında da zayıflama öngörüleri çok doğal. Bu arada merkez bankalarına yönelik faiz artış beklentileri de 28 Şubat sonrası gündeme gelmişti. Ve Amerikan Merkez Bankası'nın da önümüzdeki süreçte faiz arttıracağına ilişkin beklentileri

Trendler bir hayli kuvvetlendi. Bu da altın fiyatlarında aşağı yönlü hareketi beraberinde getirdi. Daha önce ons altında 4000 dolar seviyesinin altına inememiştik. 4022 dolar, 4096 dolar seviyeleri görülmüştü. Ama Haziran ayı içerisinde 4022 dolar seviyesi görülünce ve yukarı doğru biraz daha tepki alımları olunca buranın kritik olduğundan bahsetmiştik. 4000 doların altındaysa 3900-3800 dolarların ilk durak noktası olduğunu ifade etmeye çalışmıştık. Dün 7 ay aradan sonra 4000 dolar seviyesinin altına indi ons altın. Hatta 3940 dolar seviyesinde test etti. Burada hızlı yukarı yönlü bir tepki verecek mi vermeyecek mi bunu takip ettik. Ufak da olsa bir tepki verdi ama bugün itibariyle hala 4000 dolar seviyesinin altında ons fiyatı takip ediyoruz. Bu altında baskının devam ettiğini bizlere gösteriyor. Ons altındaki bu geri çekilme gram altında da kendisini hissettiriyor. Öyle ki 6000 TL'nin altına indik gram altında da. 5969 TL son görülen seviye. Bu 24 ayar gram altın. 22 ayar gram altında da 5400 bandını takip ediyoruz. Sene başında altında güçlü bir seyir vardı ve 22 ayar gram altının fiyatı 7000 TL'nin üzerine çıkmıştı. 10 gramlık bir bilezik 70.000 TL'nin üzerindeydi. Bugünkü fiyatlarla 10 gramlık bir bilezik 54.000 TL bandına kadar gerilemiş oldu. Global ölçekte altın fiyatlarının geri çekilmesi gram altında da aşağı yönlü bir hareketi beraberinde getiriyor. Peki bundan sonra ne olacak? Kısa vadede gelişmeleri takip edeceğiz. Bugün öğleden sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde PCE verisi var. PCE verisi kişisel tüketici harcamaları verisi, bir nevi enflasyon verisi olarak geçiyor. Burada beklentinin üzerinde bir veri gelirse altında bir dalga daha satış görebiliriz. Bugün özelinde gözümüz bir yandan ABD Merkez Bankası'nda olacak. Burada faiz artışına dair mesajlar altında baskıyı arttırır. Bir de dolar endeksinde olacak. 13 ayın zirvesini görüyor. Trump geldikten sonra zayıf bir dolar politikası izlemişti ama 96 seviyelerine kadar gerileyen dolar endeksinde bugün itibariyle 102 bandına doğru bir hareket görüyoruz. Yani dolar endeksinde yukarı yönlü hareket altını baskılayan bir diğer faktör olarak kayıtlara geçiyor. Daha önce altın yükseldiğinde özellikle FED'e dair faiz indirim beklentileri konuşulmuştu. Zayıf dolar konuşulmuştu ve merkez bankalarının altın rezervlerini kuvvetlendirmesi konusu gündemdeydi. Siz de ifade ettiniz, şu an altın düştü. En fazla hangi merkez bankası zarar görüyor? Son periyotta tablolarımız var, ekrana geliyor. En fazla altın rezervine sahip ülkelere baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri ilk sırada yer alıyor. Onu Almanya, İtalya, Fransa ve Çin takip ediyor. Burada bakmamız gereken husus şu: son dönemde hangi ülke altın rezervlerine daha fazla yoğunlaştı? Son periyotta altın rezervlerini hangi ülke arttırdı? Burada da karşımıza Polonya ve Çin çıkıyor. Özellikle altın fiyatları yüksek olduğu dönemde Çin rezervlerini arttırdı. Son verilere baktığımızda Çin'in rezervleri toplamaya devam ettiğini görüyoruz. Her ne kadar biraz boyutunu azaltmış olsa da rezerv toplamaya devam ediyor. Ama merkez bankaları yukarıdan rezervleri topladığında, altını aldığında, altın bu denli bir geri çekilme gösterdiğinde rezervlerinde de daha düşük seviyeleri göreceğiz. Bu bağlamda baktığımızda altındaki fiyat aralığı aşağı yönlü devam ederse bu merkez bankalarının rezervlerinde de biraz daha erime takip edeceğiz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın da yaklaşık 100 milyar dolarlık altın rezervi var. Toplam rezervi de 155 milyar dolar bandında. Savaş öncesinde 200 milyar dolar seviyesinin üzerinde bir rezervimiz vardı. Ama savaş döneminde bu rezervler 155 milyar dolar bandına kadar geldi. Her perşembe haftalık anlamda rezervleri Merkez Bankası açıklıyor. Bugün saat 14.30'da da son hafta verilerini takip edeceğiz. Ez cümle altında son dönemde yaşanan düşüşler sonrası tekrar 8000 TL olur mu? 10.000 TL olur mu soruları da gündeme geliyor ama 8000 TL olduğu koşullarla şu anki koşullar
pek de aynı değil. Yani dolar güçlü. Bunun yanı sıra merkez bankalarına dair faiz artışı öngörüleri masada ve jeopolitik riskler hala gündemde. Yani İran'la Amerika Birleşik Devletleri hala bir anlaşma yapmadı. 60 günlük bir periyodu takip edeceğiz. Bu yüzden de altını destekleyen gereçler çok masada değil.

0: tekrar 8000 TL Temmuz ayı içerisinde olur söylemi çok radikal, çok iddialı. Bugünlerde geri çekilmeler sonrası Temmuz'da, Ağustos'ta bu seviyeler tekrar görülür mü soruları da gündeme geldi ama şu an için altını destekleyen gelişmeler çok da yok gibi. Bu yüzden hem Amerika'dan gelecek veriler hem de merkez bankalarından yapılacak açıklamalar yakından takip edilecek. Ama bu geri çekilmelerin sürmesi halinde 3800 dolar ons altında ilk takip edilecek nokta. Tekrar düşüşler sürerse 3300 dolara kadar da bir hareket olabilir. O koridor genişleyebilir.
1: Çok teşekkürler. Ağ Para ekibinden Uğur Korkmaz bizlerle birlikteydi. Ajansa devam ediyoruz. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş tüm şiddetiyle sürerken Kremlin sözcüsü Dmitri Peşkov'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Peşkov, sadece nükleer silah dünyayı küresel savaştan koruyabilir dedi. A Haber muhabiri Akşin Kişiyev aktaracak.
2: Çanakkale, Ukrayna Savaşı'nın 5. yılında Rusya ile Batı arasında olası bir doğrudan çatışma riskinin yeniden tartışılmaya başlandığı bir dönemde Kremlin'den önemli bir açıklama geldi. Kremlin sözcüsü Peskov, mevcut küresel güvenlik sisteminin çöktüğünü ve dünyayı büyük bir savaştan koruyan tek şeyin ise nükleer caydırıcılık olduğunu söyledi. Peskov, dünyadaki teknolojik gelişmelerin nükleer olmayan yeni silah türlerinin ortaya çıkmasına yol açacağını ve bu silahların yıkıcı güç açısından nükleer potansiyelle eşitlenebileceği öngörüsünde bulundu. Ayrıca mevcut küresel güvenlik mimarisinde ciddi bir erozyon yaşandığını, bölgesel çatışma potansiyelinin arttığını kaydeden Peskov, buna rağmen hala Birleşmiş Milletler reformu gibi konularda bile
1: ABD maçı için Los Angeles'a giden A milli takıma taraftarlar büyük destek verdi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ve futbolcular da vatandaşların sevgisine kayıtsız kalmadı.
3: Kırmızı beyaz, kırmızı beyaz, en büyük Türkiye.
4: Ay yıldızlı taraftarlar Los Angeles'ta A milli takımı yalnız bırakmadı. Milliler Dünya Kupası'nda oynayacağı Amerika Birleşik Devletleri maçı için Arizona'dan Los Angeles'a geldi. Kafileye bölgede yaşayan ve Türkiye'den gelen vatandaşlar büyük destek verdi. Takımın konaklayacağı otelin önüne konvoyla gelen taraftarlar tezahüratta bulundu. Vatandaşların sevgisini TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ve futbolcular karşılıksız bırakmadı. Hacı Osmanoğlu ile Kenan Yıldız, Orkun Kökçü ve Mert Müldür taraftarlara imza verip fotoğraf çektirdi.
5: Bizim tek üzüntümüz bunlara hayal kırıklığı yaşattığımız. Çünkü dünyanın her tarafından geldiler. Hala içimiz acıyor. Tekrar bunlar işte bu değerli insanlardan sizlerin huzurunda hep beraber burada özür diliyoruz. Ama gene telafi edecek olan çocuklar da bizim çocuklar. Bunların yüzünü güldürecek. Allah nasip etmedi. Önümüze bakacağız. Avrupa Şampiyonası var. Orada inşallah onları güldürürüz.
4: Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu Sakarya'dan gelen kas hastası Çağan Toprağa Kenan Yıldız'ın imzalı formasını hediye etti. Genç taraftar çok mutlu olduğunu söyledi.
6: İnanılmaz mutluyuz. Yani buraya bir ümitle gelmiştim ve ümidim gerçek oldu.
7: Beklediğimin fazlası mı oldu peki?
6: Beklediğimin çok fazlası oldu. Hiç beklemiyordum yani. Çok
7: hem
6: güzel oldu yani.
7: Gördün hem de o formasını da aldın.
6: Evet yani şok oldum bir yandan da yani. Onları çok seviyoruz. Onları hep destekliyoruz. İyi ki varlar.
4: Milli takım Los Angeles'ta ilk antrenmanını da gerçekleştirdi. İdmanı izleyen yaklaşık 50 taraftar yaptıkları tezahüratlarla milli futbolculara desteğini gösterdi.
1: Sıcak hava dalgası Batı Avrupa'yı etkisi altına aldı. Fransa tarihindeki en sıcak günü yaşadı. İngiltere'de Haziran ayı sıcaklık rekoru kırıldı. Sıcak nedeniyle Avrupa genelinde yüzden fazla kişi hayatını kaybetti. Gelişmeler A Haber muhabiri Ömer Aydın'da.
8: Çalıkan Ark sıcak, gerçekten çok sıcak.

0: Avrupalıların Avrupa ülkelerinin hiç alışık olmadıkları bir sıcaklık dönemi yaşanıyor. Yaklaşık iki hafta önce başlayan bir sıcak hava dalgası bu hafta özellikle etkisini çok fazla bir şekilde gösterdi. Fransa'da sürekli olarak kırmızı uyarı veriliyor. Yani en yüksek seviye, hayati tehlike anlamına gelen bir seviyeye çekildi. 72 vilayet, yani Fransa 68 milyonluk Fransa'nın 51 milyon vatandaşı bu vilayetlerde yaşıyor ve artık uyarılar sürekli tekrarlanıyor. Toplu ölümlerden korkuluyor. Aslında 2003 yılında gerçekleşen bir durumdu. 15 bine yakın, çoğu yaşlı olmak üzere vatandaş sıcaklara bağlı nedenlerden dolayı hayatlarını kaybetmişti. Ben şu an Strasbourg merkezdeyim ve burada çok yoğun kalabalık olan bir alan burası. Fakat şimdi görüyorsunuz pek de kalabalığın olmadığını söyleyebiliriz. En sıcak gece yaşandı. Geride bıraktığımız gece rekor kırıldı. Fransa tarihinin en sıcak gecesi yaşandı. Dün de bir önceki yılın rekoru yine kırıldı ve Fransa tarihinin en sıcak günü yaşandı. Fransa ortalaması 29 dereceyle, ki bunun ortalama 19 ve 20 derece olduğu belirtiliyor normal bir zamanda. Tabii Avrupa genelinde de durum aynı. İspanya, Portekiz veya farklı ülkeler, İngiltere, Almanya başta olmak üzere aşırı sıcaklar Avrupa'da hayatı durma noktasına getirdi. Acil servislerde çok bir yoğun bir yığılma olduğuna dair raporlar geliyor. İspanya'da sadece son bir hafta içerisinde 200'den fazla kişinin sıcak havalara bağlı nedenlerle hayatını kaybettiği belirtildi. İspanyol yönetiminin yaptığı açıklamada Fransa'da da 50'den fazla suda boğulma olmak üzere çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Fransa'nın her tarafından, farklı şehirlerden ölüm haberleri geliyor aşırı sıcaklar dolayısıyla. Dün gece sadece Paris'te 25 kişinin kalp krizi geçirdiği, sıcaklığa bağlı nedenlerden dolayı kalp krizi geçirdiğine dair bir açıklama yaptı Paris Hastaneler Birliği. Fransa'da nükleer santraller, 3 nükleer santral çalışmayı durdurdu. Yetkililer aşırı sıcaklardan dolayı nükleer santrallerin güvenliği dolayısıyla santrallerin durdurulduğunu açıkladı. Strasbourg'dayız. Şu an Strasbourg merkezde tabii yine toplu taşımalara yönlendiriliyor vatandaşlar. Klimalı olduğu için veya evlerinden çıkmaları tavsiye ediliyor. Hareket etmeleri tavsiye ediliyor. Bu nedenle toplu taşıma araçlarının da ücretsiz hale getirildiği şeklinde bir açıklama yapıldı. Okullar, ilk ve orta dereceli okullar devam ediyor. 3000'e yakın okul tatil edildi. Çok sayıda okulda Fransa genelinde vatandaşlardan isterlerse öğrencilerini evde tutabileceklerine dair, okula göndermeyeceklerine dair anonslar da yapıldı, tekrar ediliyor. Fransa tarihinin, şimdiye kadarki ölçüm yapılan tarihinin en sıcak günü ve gecesini geride bıraktı diyelim ve bu sıcaklıkların en azından salı gününe kadar devam edeceğine dair açıklamalarda söz konusu Fransa Meteoroloji İdaresi'nden.
1: Almanya'dan bir haberimiz olacak ama önce bir not iletelim size. Venezuela'daki depremle ilgili olarak ilk bilgiler 32 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı şeklindeydi. Bu sayı arttı. Öyle görülüyor ki daha da artacak. Şu an itibariyle 164 kişi cansız bir şekilde enkazdan çıkarıldı ve daha da devam ediyor. İlk belirlemelere göre 700 yaralı vardı. Bu sayıda 900'e ulaştı. Ekrandaki görüntülerde canlı olarak sizlere geliyor arama kurtarma çalışmaları. Bu arada Venezuela geçici devlet başkanı Başkan Erdoğan'a da bir mesaj gönderdi. Erdoğan'ın dayanışma

0: sözlerini, mesajlarını büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Şimdi Almanya bağlantısına gidiyoruz. Almanya'da yayınlanan bir rapor, ülkede Müslüman karşıtlığını bir kez daha gözler önüne serdi. Rapora göre ülkede günde ortalama 11 Müslüman karşıtı vaka meydana geliyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Fatih Yılmaz aktaracak.
1: Can Okaner, ifade ettiğiniz Almanya'da yayınlanan en yeni rapor ülkedeki Müslümanların sürekli olarak aslında ayrımcılığa ve saldırılara uğradığını ortaya koyuyor ki rakamlar endişe verici boyutlara ulaşmış durumda. Şimdi kısa adı claim olan İslam ve Müslüman karşıtı düşmanlığı karşıtı ittifakı tarafından hazırlanan rapor bu. Bu rapora göre 2025 yılında Almanya genelinde 4096 Müslüman karşıtı vaka kaydedildi. Bu rakam günde ortalama 11 olayın yaşandığı anlamına geliyor. Raporda hakaret, tehdit, ayrımcılık, mala zarar verme ve fiziksel şiddet gibi çok sayıda olayın danışmanlık ve bildirim merkezlerine ulaştığı belirtiliyor. Ancak uzmanlar bilinmeyen vakaların çok daha fazla olduğunu ve gerçek sayının daha yüksek olabileceğinin altını çiziyor. Kayda geçen olaylardan %61'i sözlü saldırılardan oluşurken %21'i ayrımcılık vakaları olarak belirlendi. Kalan bölümde ise yaralama, kundaklama ve diğer şiddet olayları yer aldı. Raporda geçen yıl Müslüman karşıtı saldırılar sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ağır yaralandı. Ayrıca kundaklama ve camilere yönelik 61 saldırı gerçekleştiğini de hemen belirtelim. Bu raporu hazırlayan kurumun direktörü bu rakam görünen şeyin rakamların buzdağının sadece görünen bir kısmı olduğunu söyledi. Gerçek rakamın çok daha yüksek olduğunu altını çizdi diyelim. Sözü tekrar size bırakalım Can Okaner.
0: Bir sıcak gelişme daha var. Kahramanmaraş'ta bir evde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti. A Haber muhabiri Mehmet Geçkel telefon attığında.
2: Can Okaner, Açı Haber Kahramanmaraş'tan geldi. Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesine bağlı Tekerek Mahallesi'nde bir konutta yangın çıktı. Yangının sebebi henüz bilinmiyor. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Evde mahsur kalan 3 kişi ne yazık ki hayatını kaybetti. Ekiplerin olay yerinde incelemelerinde kimlikleri henüz belirlenmeyen 3 kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yangının çıktığı evde toplamda 6 kişinin yaşadığı ve ev sakinlerinin de engelli olduğu bilgisine de ulaşıldı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken olay yerinde geniş güvenlik önlemlerinin alındığını da ifade edelim. Yangının çıkış nedeni belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Yoğun duman yükseldi. Yine bir konuttan, Tekerek Mahallesi'ndeki bir konuttan alevler ve dumanların yükselmesi üzerine yine mahalle sakinleri ihbarda bulundu ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ancak ne yazık ki içeride 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi ve toplamda o evde 6 kişinin bulunduğu ve evde bulunanların da engelli bireyler olduğu tespit edildi. Bu yönde bir bilgi var. Şu anda ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Ekipler, polis ekipleri de geniş çaplı bir soruşturma başlatmış durumda. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığını ifade edelim. Biz gelişmeleri takip edeceğiz. Sizlerle paylaşacağız Can Okaner.
0: Terörsüz Türkiye kapsamında önümüzdeki günlerde kritik bir eşik daha aşılacak. 12 maddeden oluşacak yasal düzenleme için meclis mesaide olacak. Diğer yandan Milli Güvenlik Kurulu bünyesinde yeni bir birim oluşturulacak. Ankara'ya gidiyoruz. Arzu Fidan verdi. Sürece ilişkin son gelişmeleri aktaracak.
3: Can Okaner, evet, aslında siz de söylediğiniz terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yasa çalışmalarında geri sayım şu an itibariyle artık hızlanmış diyebiliriz. Bu noktada meclis tatile girmeden önce bu teklifi de artık ele almış olacak. Hatırlatacak olursak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da özellikle dünkü grup toplantısı sonrasında yapmış olduğu açıklamayla birlikte aslında terörsüz Türkiye süreciyle ilgili meclis tatile girmeden önce yetiştirebilecekleri kısmı yetiştirmek için çabaladıklarını ifade etmişti Başkan Recep Tayyip Erdoğan da. Aslında bu kapsamda baktığımızda Başkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu sözünden yola çıkarak terörsüz Türkiye süresi kapsamında önümüzdeki günlerde kritik bir eşiğin daha aşılmasının mümkün olduğunu ifade edelim. Bu noktada aslında AK Parti hazırlıklarını şu an itibariyle artık tamamlamış durumda. Yasa taslağı meclise geldikten sonra başta MHP olmak üzere diğer partilerle de bir istişare süreci işletilmiş olacak ve ardından Meclis Adalet Komisyonu ve son olarak genel kurulda artık ele alınacak. Yine MGK Genel Sekreterliği

0: bünyesinde süreci izleme, teyit ve tespit biriminin de oluşturulmuş olacağını ifade edelim bu noktada. Yasada suça karışmayanlara ilişkin de düzenlemeler olacak ve elbette denetimli serbestlik sisteminin de uygulanacağını ifade edelim. Yine aslında suça karışanlara ilişkin bir yasada bir düzenleme de olmayacak yasada. O sonradan değerlendirilecek ve bu noktada baktığımızda kanunun bir yıl boyunca yürürlükte kalacağını da ifade etmiş olalım. Peki 12 maddeden oluşan bu düzenleme başka neleri içeriyor? Hemen kısa bir şekilde özetleyecek olursak yasal düzenleme PKK terör örgütüne özgü olacak ve özellikle diğer terör örgütlerini kapsamayacak şekilde silah bırakan örgüt tanımlaması yapılacak. Yine yasada infaz düzenlemesinin de yer alması bekleniyor. Özellikle bu noktada oldukça önemli. Cezalarda sınıflandırma yapılacak ve suça karışmayanlar için ceza söz konusu olmayacak. Son olarak özellikle suça karıştığı tespit edilenler için farklı bir cezalandırma sistemi de olacağını söyleyelim ve örgüt yöneticileri içinse daha yüksek cezaların uygulanacağını ifade etmiş olalım. Dediğimiz gibi aslında Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili sürecin bir hayli hızlanmış olduğunu ifade edelim. Süreçle ilgili gelişmeler şu anda bu şekilde gerçekleşti. Yeni bir gelişme olduğu takdirde bu noktadan aktaracağımızı söyleyerek şimdilik söz tekrar size bırakalım Can Okaner.
1: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında Seferihisar ve Balçova ilçe belediyelerine operasyon düzenlendi. Belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Sefer Ayçe'den alacağız.
2: Teşekkürler Can Okaner. Evet, sabah saatlerinde yapıldı bu üçüncü dalga. Daha önce de Seferihisar Belediyesi'ne operasyonlar yapılmıştı, onu aktaracağım. Ama bu sabah yapılan operasyonda Balçova Belediye Başkanı ve Seferihisar Belediye Başkanı sabahın ilk ışıklarında yapılan operasyonda gözaltına alındı. Soruşturmanın ilk dalgası 18-20 Mayıs tarihleri arasında düzenlendi. Operasyonda Seferihisar Belediyesi satın alma birimi koordinatörü Oktay Kalkan, gazeteci Evrim Ataman ve encümen üyesi Barış Saklı tutuklanmıştı. Bu ilk dalga operasyondaydı. İkinci dalga ise 17 Haziran'da gerçekleşti ve bu operasyonda soruşturmayı derinleştiren ekipler inşaat, imar işlemleriyle bağlantılı usulsüzlükler karşılığında elden banka hesapları üzerinden toplam 6 milyon liralık rüşvet alışverişi yapıldığı iddiaları vardı. İşte bu kapsamda 6 kişi gözaltına alınırken gözaltındaki isimler arasında Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan ve CHP Malatya Milletvekili Beli Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akılmaz da yer aldı. Ve bugünkü yapılan operasyonlarda Balçova Belediye Başkanı şu anda dediğimiz gibi Onur Yiğit ve Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin de sabah saatlerinde yapılan 3. dalga operasyonlarıyla ve aynı zamanda 24 kişiyle birlikte gözaltına alındı. Şu anda emniyette sorguları devam ediyor. Diyelim, sözü tekrardan size bırakalım.
1: İstanbul Silivri'de saniyelerle yarışan ambulansa bir otomobil sürücüsü inatla yol vermedi. Cep telefonu kamerasına yansıyan o anlar hem sağlık ekiplerinin hem de sosyal medyanın büyük tepkisini çekti.
3: Vakaya yetişmeye çalışan ambulansa inatla yol vermedi. İstanbul Silivri'de vakaya yetişmek için zamanla yarışan bir ambulans D100 karayolunda ilerlemekteydi. Büyükçekmece istikametine seyreden otomobilin sürücüsü arkasından gelen siren seslerine kulaklarını tıkadı. Tüm uyarılara rağmen ambulansa geçiş hakkı tanımadı. Ambulans görevlisinin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde sürücünün inatla sol şeritte ilerlemeyi sürdürdüğü görüldü. Sağlık ekiplerinin yaşadığı o çaresiz anlar trafikteki diğer sürücülerin de tepkisine neden oldu. Geçiş üstünlüğünü ihlal eden sürücülere yüksek para cezasının yanı sıra ehliyete el konulmasından aracının bağlanmasına kadar zincirleme yaptırımlar uygulanıyor. Hatta bu gecikme bir cana mal olursa olayın sonu hapis cezasına kadar gidiyor.
1: Van'ın Saray ilçesinde 5 yaşındaki Hamza Özsoy'un yaşamını yitirdiği köpek saldırısı ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Sokak köpeklerini toplamayan belediye başkanı Davut Acar hakkında soruşturma başlatıldı.
4: Evet, Van'ın Saray ilçesinde 29 Nisan tarihinde Hamza Özsoy sokak köpekleri tarafından saldırıya uğramıştı.

0: Ne yazık ki çocuk yaşamını yitirmişti ve yine bununla birlikte bir çocuk daha ağır bir şekilde yaralanmıştı. Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından müfettiş atanmıştı ve bugün İçişleri Bakanlığı tarafından bir açıklama yapıldı ve açıklamada ise Saray Belediye Başkanı Davut Acar hakkında soruşturma başlatıldı. Bizler de şu anda Saray ilçesinden yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Bakanlık açıklamasında hemen şöyle notlarımıza bakıyoruz. Açıklamasında belediye başkanı hakkında soruşturma izninin verildiği ifade edildi ve yine yapılan açıklamalarda detaylı incelemeler neticesinde Saray Belediyesi'nin sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması, bakım ve rehabilitasyon konusundaki yasal yükümlülüklerinin yerine getirmediğinin belirlendiği ifade edildi ve yine vatandaşlar, muhtarlar ve resmi kurumlar tarafından çok sayıda başvuruya rağmen belediyenin toplama faaliyetlerinin yürütmediğini ve belediyenin araç bulunmadığı yönündeki savunmaya karşın ilgili hizmet aracının belediyeye daha önce iade edildiğini resmi tutanaklarla ortaya koyuldu, ifade edildi. Bizler de şu anda Saray ilçesindeyiz ve konuyu takip ediyoruz. Gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü Van'dan size bırakalım.
1: Nazlı Timur'a teşekkür ediyor ve ajansa devam ediyoruz. İstanbul Kartal'da ev sahibiyle kiracı arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Kiracı elindeki sopayla kapısına dayanan ev sahibini boğazından bıçakladı. O dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.
2: Kapısına dayanan ev sahibini boğazından bıçaklayarak öldürdü. İstanbul Kartal'da 61 yaşındaki Niyazi Tangeli, iddiaya göre elinde sopayla kiracısının kapısına dayandı ve ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma saniyeler içinde büyüdü. Ev sahibi Tangeli elindeki sopayla kiracısının üzerine yürüdü. Gözü dönen kiracı yaşlı adamı tam boğazından bıçakladı. Aldığı ağır darbeyle yere yığılan Tangeli kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cinayetin ardından kayıplara karışan katil zanlısı kiracı, polisin takibi sonucunda suç aleti bıçakla birlikte gözaltına alındı.
1: Ankara Pursaklar'da kadına laf atma iddiası ortalığı karıştırdı. Pazar yerinde başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sopalı ve ard arda ateşlenen kuru sıkı tabanca ile şiddetlenen kavgada iki kişi yaralandı.
3: Silahla servis şoförüne saldırdı, sopayla karşılık buldu. Ankara'nın Pursaklar ilçesindeki kavga meydan savaşını aratmadı. Kadına laf atma iddiası ortalığı karıştırdı. Sokak bir anda savaş alanına döndü. Semt pazarı önünde servis şoförü bir adamla tartıştı. Öfkeden deliye dönen servis şoförü silahına sarıldı, araya çevredekiler girdi. Servis şoförü aracına bindi. Ancak bu kez diğer şahıs silah çekti. Üst üste tetiğe bastı, defalarca ateş etti. Servis şoförü ise üzerine doğrultulan namluya rağmen elindeki sopayla saldırıya geçti. Tabanca kuru sıkı çıktı. Barutu bitti. Saldırgan silahın kabzasıyla şoföre vurmaya devam etti. İki kişinin yaralandığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: İstanbul'da bir kişi kalem görünümlü silahla Bakırköy Adliyesi Ek Hizmet Binası'na girmek istedi. Ancak polislerin dikkati sayesinde yakalandı. Tutuklanan şüphelinin ifadesi de ortaya çıktı. Bakın kendini nasıl savundu.
3: Adliyeye kalem silahla girmeye çalıştı. Polislerin dikkati sayesinde yakayı ele verdi. Olay 22 Haziran'da Bakırköy Adliyesi Ek Hizmet Binası girişinde meydana geldi. Adliyeye arkadaşıyla birlikte gelen 66 yaşındaki bir kişi el çantasını X-ray cihazına bıraktı. O sırada

0: Yaz alarm verince şüpheli panikledi. Polis ekipleri harekete geçti. Çantada detaylı arama yapıldı. Yapılan kontrolde adeta mini bir cephanelik çıktı. Çantada tükenmez kalem görünümünde silah, neşter ve biber gazı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklanıp cezaevine gönderildi. Arkadaşı ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. İfadesinde biber gazını kendisini korumak amacıyla taşıdığını, kalem görünümlü silahınsa arkadaşının hediyesi olduğunu iddia etti.
1: Çantamda bulunan biber gazı güvenlik amaçlı bulunuyordu. El çantamda bulunan kalem şeklindeki silahsa 96-97 yıllarında İstanbul'da bir spor kulübünde çalıştığım sırada orada çalışan bir arkadaş tarafından verilmişti. Kalem şeklinde olduğundan çantamın altında öyle yıllarca kalmış.
0: Şüpheli neşteri ise cam filmi kesmek için kullandığını öne sürdü.
2: Sivas'ta bir işletme lahmacunu ucuza sattığı için CİMER'e şikayet edildi. İş yerinde yapılan kontrollerde herhangi bir usulsüzlüğe rastlanmadı.
3: Rakipleri köşeye sıkıştı. 50 liraya lahmacun satan işyeri şikayet yağmuruna tutuldu. Sivas'ta restoran işleten Selahattin Yabalı, ucuza lahmacun satılmaya başladığından beri başı dertten kurtulmadı.
4: 15 senedir lokanta sektöründe hizmet vermekteyim. Son 3 senedir de yapmış olduğumuz kampanyalarla halka kaliteli ucuz ürün üretiyoruz.
3: İşletmeye ucuz lahmacun sattığı gerekçesiyle onlarca kez CİMER'e şikayet edildi.
4: Yani günümüzde lahmacunun 200 lira 300 lira olduğu bir yerde biz lahmacunu 50 liraya satıyoruz. Halka hizmet ediyoruz. Bence bundan dolayı diye düşünüyoruz. CİMER'e yazmışlar işte ucuz satıyor diye. İşte menümüz yok diye yazmışlar ama bizim kapımızda menümüz, barkodumuz, her şeyimiz mevcut. İşte ucuz satıyor, işte ateti satıyor falan gibisinden böyle konuşuyorlar ama bizim her şeyimiz dört dörtlük faturalı fişli yerlerden alıyoruz.
3: Şikayetler üzerine işletme incelemeye alındı. Ancak herhangi bir usulsüzlüğe rastlanmadı.
4: İsteyen istediği yerden gelip dükkanımızı denetleyebilir. Gönül rahatlığıyla da bakabilirler. Sivas halkına hizmet devam edeceğiz. Süreci devam ettireceğiz. Biz halka hizmet ederken, insanlara yardımcı olmaya çalışırken bizi karalama kampanyası yapanlara vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum.
2: Yargıtay, banyonun ışığını çok yaktın ya da çok çay demleme diyen kocayı kusurlu saydı. Yüksek Mahkeme aşırı cimriliğin boşanma ve maddi tazminat sebebi olabileceğine hükmetti. A Haber muhabiri Abdullah Ünver de sokağa çıktı, vatandaşlara mikrofon uzattı.
5: Cimri insanı bilmiyorum ya, kimse tahammül edemez diye düşünüyorum.
6: Suyu fazla kullanmamak güzel bir şey, elektriği fazla kullanmamak güzel bir şey.
7: Eşine sürekli banyonun ışığını çok yaktın, sifonu niye çektin, çay demleme diyen vatandaşa kötü haber Yargıtay'dan geldi.
0: Yüksek Mahkeme elektrik faturası artacak diye eşi karanlıkta oturtmak, ısınma kısıtlamasına gitmek ya da yiyecek israfı bahanesiyle evdeki temel gıdayı kısıtlamayı boşanma ve maddi tazminat sebebi saydı.
8: Bence de mantıklı yani. Çünkü yani tek taraflı olmalı, egoist bir yaşam olmaması lazım. Eşler de evin içinde eşit olmalı.
9: Eşini, çocuğunu, yuvasını seven bir insan mutlaka cömert davranmalıdır.
10: Bana kalırsa insan yaşaması için ne gerekiyorsa hepsini yapmalı. Yani niye kazanıyoruz? Yaşamak için değil mi? Yani kazandığımızı biriktirip sonra hastalıkta ya da yaşlılıkta harcayacağımıza her şeyi zamanında yapabiliyorsak, yaşayabiliyorsak ne mutlu bence.
5: Bence de zaten mantıklı. Ya cimri olan insan her konuda cimridir zaten. Duygusal anlamda da öyle. Arkadaşlıkta bile tahammülüm yok yani.
0: Yargıtay'ın kararını destekleyenler olduğu kadar karşı çıkanlar da var.
11: Yargıtay'a karar vermiş, haklı vermiş ama evde o geçmez ya.
12: İstesek de olamayız diyorsun.
11: Olamayız evde, imkan yok, kapıda kalırız ya.
8: Ya fazla israf olan şeylerden tabii ki vazgeçeriz yani, kapatırız. Fazla yanan ışığı kapatırız. Ama yaşadığımız odanın ışığını da kapatmayız. Yiyecek ve içecekten kısılmaz. Bu bir sorun değil bence.
13: Ya çok kötü bir şey ya, öyle olur mu? Yani ben boşarım eşim öyle bir şey yapsa.
12: Eşiniz yapıyor mu cimrilik?
13: Yok, yapmıyor. Biz gayet güzel geçiniyoruz, yapıyoruz yani her şeyi normal bir şekilde. Zaten şu şartlarda biraz tutumlu olmak gerekiyor cimrilik değil de.
12: Cimri insanla yaşanmaz yani.
13: Yaşanmaz. Peki, sağ olun. Kolay gelsin.
2: Doğada yaşamın izleri,

zaman bir sincapta, kimi zaman bir balinada, kimi zaman da vicdanlı bir ustanın davranışında karşımıza çıkıyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen görüntüler hem yaban hayatındaki hareketliliği hem de doğaya sahip çıkan insanların örnek davranışlarını gözler önüne serdi.

0: Sarıkamış'taki Sarıçam Ormanları ve çevresinde kızıl sincaplar ve kızıl şahinler görüntülendi. Harun Hayali Millet Bahçesi'nde ağaç dallarında gezinen kızıl sincapların kozalakla beslendiği anlar izleyenleri büyüledi.
1: A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Ticaret Bakanlığı kuyumculuk sektöründe tüketicinin korunmasına yönelik yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Buna göre laboratuvar ortamında üretilen pırlanta, elmas ve benzeri kıymetli taşların satışında sentetik, laboratuvar üretimi veya yapay üretimi olduğunun açık şekilde belirtilmesi zorunlu olacak. Ticaret Bakanlığı uygulamanın tüketicinin yanıltılmasını önlemeyi, piyasa şeffaflığını artırmayı ve adil rekabeti güçlendirmeyi hedeflediğini açıkladı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
5: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
8: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
9: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2, 3, 4. Geçen!
10: Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
11: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
12: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
13: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
12: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Reklam.
14: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
15: Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA Mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın. AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun geleceğine değer katacak bir

0: şaşılmadık alışverişin adresi idefix.com.
1: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopinfly Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopinfly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
3: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ile 11. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Bursa-Yalova yolunun 30 ile 42. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
3: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
5: Finans, günün tasarruf ipucunu sunar.
6: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
5: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sundu.
3: Reklam.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
8: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
9: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
8: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
9: Aygaz diyorum.
7: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.
3: Reklam.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
10: Türkiye'nin haber radyosu.

0: Haber Radyo, haberin radyosu. İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: Dünyanın gözü 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da olacak. NATO'nun 36. zirvesi için geri sayım sürerken zirvenin güvenlik, lojistik ve iletişim planı da netleşiyor. Zirve öncesinde gazete ve televizyon kanallarının Ankara temsilcileriyle bir araya gelen İletişim Başkanı Profesör Doktor Burhanettin Duran hazırlıklar hakkında bilgi verdi. Bu doğrultuda Türkiye, NATO üyesi 32 devlet ve hükümet başkanının yanı sıra davetli çok sayıda lidere, 100'e yakın bakana, çok sayıda üst düzey diplomata, uluslararası kuruluş temsilcilerine ve binlerce yabancı misafire ev sahipliği yapacak.
0: A Haber Radyo.
2: Ajans A Haber ve Haber Radyo ortak yayınında devam ediyor. Kahramanmaraş'ta bir apartmanda yangın çıktı. İlk belirlemeye göre yangında 3 kişi hayatını kaybetti. Yangın 12 Şubat ilçesi Boğaziçi mahallesindeki bir binada başladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları yapıldı. Yangında ilk belirlemelere göre engelli olduğu öğrenilen 3 kişi hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen 2 kişi de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ankara'da bir kişinin ölümüne, 9 kişinin de yaralanmasına neden olan belediye otobüsü kazasına ait kamera kaydı ortaya çıktı. 23 Haziran'da meydana gelen kazada Etimesgut ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda ticari araçla Ego otobüsü çarpışmıştı. Kazada yol kenarında bekleyen 3. Hava Üssü İstikam İnşaat Tabur Komutanlığı'nda görev yapan Hamza Efe Doğan hayatını kaybetmiş, 9 kişi de yaralanmıştı. Kazaya neden olan sürücü Karatay tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, ifadesi alınan Çetin ise daha sonra serbest bırakılmıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma açıklamalarının ardından Parti Yüksek Disiplin Kurulu bir kez daha toplanıyor. Yeni isimlerin ihraç edilmesi gündemde. Daha fazla ayrıntıyı A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktaracak.
3: Can Okunar, Yüksek Disiplin Kurulu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde önümüzdeki dakikalarda toplanacak ve tabii ki geçtiğimiz hafta malum bazı il başkanları tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişlerdi. Şimdi burada tedbir kararı olduğu için bu il başkanlarının Cumhuriyet Halk Partisi üyelikleri de askıya alınmıştı. İl başkanları da bu tedbir kararına itirazda bulundular. Yüksek Disiplin Kurulu da bu itirazları önümüzdeki dakikalarda değerlendirecek. Hangi il başkanlarıydı onlar? Bursa, Bitlis, Batman ve eski İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'le ilgili MHK tarafından ihraç talebi çıkmıştı MHK'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla. Şimdi Yüksek Disiplin Kurulu bu itirazları, tedbir kararına itirazları değerlendirecek. Aynı zamanda Mezitli Belediye Başkanı ile ilgili de bir tedbir kararı var. O da yine Yüksek Disiplin Kurulu'na kesin ihraç istemiyle gönderilmişti. Onun itirazı da yine bugünkü Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında değerlendirilecek ve nihayetinde önümüzdeki dakikalarda Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Mahir Polat bu değerlendirmelerle ilgili, bu tedbir kararına itirazlarla ilgili bir açıklama yapması bekleniyor. Bu tedbir kararına itirazların Yüksek Disiplin

0: Kurulu tarafından reddedilmesi bekleniyor. Peki yeni ihraç kararları alınır mı? Şu ana kadar MHK tarafından yeni talepler iletilmedi henüz Yüksek Disiplin Kurulu'na. O nedenle bugün bu isimlerle ilgili bir ihraç yönünde karar çıkması beklenmiyor. İhraçları isteniyor tabii ki. MHK tarafından bu taleple zaten Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişlerdi. Ancak dediğimiz gibi burada tedbir kararına itirazları değerlendirecek bugün Yüksek Disiplin Kurulu. Önümüzdeki günlerde de bu isimlerle ilgili YDK nihai kararını verecek ve muhtemelen bu saymış olduğumuz isimler, işte Bursa, Bitlis, Batman, İstanbul İl Başkanlığı'yla Mezitli Belediye Başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edilecek Can Okunar.
1: Kocaeli'nde FETÖ yapılanmasına yönelik operasyonda hücre evi ve özel eğitim kurumları üzerinden yürütülen örgütsel ağ ortaya çıkarıldı. Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda altın ve dijital materyal ele geçirildi.
2: Hücre evi baskını örgüt ağını ortaya çıkardı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer alan ve haklarında kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan baylo kullanıcıları Rabia Yücesoy'la Tekin Yücesoy'un Kartepe ilçesindeki bir villada saklandığını tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından adresin örgütün hücre evi olarak kullanıldığı, tapu sahibi Erkan Elverdi tarafından örgüte tahsis edildiği belirlendi. Soruşturma kapsamında hücre evine düzenli gidip gelen isimlerden birinin Doğru Cevap isimli eğitim kurumunun yöneticisi Necdet Fersiz olduğu tespit edildi. Yapılan incelemelerde Fersiz'in paravan yönetici olarak kullanıldığı, kurumunsa baylo kaydı bulunan Firari Tekin Yücesoy tarafından perde arkasından yönetildiği belirlendi. Soruşturmanın genişletilmesiyle özel eğitim kurumlarında çalışanların SGK kayıtları, MASAK verileriyle HTS ve BAS kayıtları tek tek incelendi. İncelemelerde Kaptan Hocam adı altında faaliyet yürüten 3 kurum, Artinet adıyla çalışan 3 kurum, Doğru Cevap adıyla faaliyet gösteren 2 kurum ve Kılavuz Eğitim Kurumu'nun illegal olarak FETÖ'cüler tarafından yönetildiği ortaya çıktı. Bu tespitler üzerine 15 şüphelinin yakalanması için önceki gün düğmeye basıldı. Şüphelilerin tamamı gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda nakit para, altın, dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.
1: Denizli'de 32 yaşındaki iş insanı Mehmet Çaput evinde ölü bulundu. Bir süredir iş yeri ruhsatı almaya çalışan iş insanı Çaput'un yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle zor günler geçirdiği, bıraktığı mektupla da Pamukkale Belediyesi'nden şikayetçi olduğu öğrenildi.
3: Yaşamına son veren genç iş insanı geride bıraktığı mektupta belediyeden şikayetçi oldu. Olay Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana geldi. Çeşitli işletmelerde ortaklığı bulunan 32 yaşındaki Mehmet Çaput evinde ölü bulundu.
4: Denizlili genç iş insanı eşine, 2 yaşındaki kızına ve Pamukkale Belediyesi'ne hitaben bir de mektup bıraktı.
3: Mehmet Çaput mektubunda Pamukkale Belediyesi'ni suçladı. Belediye personeli bir ruhsat bu kadar zor verilmemeli. Kıskançlıklarla, zorluklarla bunaltıyorlar. Pamukkale Belediyesi'nden şikayetçiyim, bu da son isteğim ifadelerini kullandı. Mehmet Çaput'un yüklü miktarda borcu bulunduğu ve bir süredir iş yeri açma ruhsatı almaya çalıştığı öğrenildi.
4: İş insanının Pamukkale Belediyesi tarafından işletmesine ruhsat verilmemesi nedeniyle sıkıntılı bir süreç yaşadığı ve bunalıma girdi, öne sürüldü.
3: Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
1: Kırıkkale'deki imha sahasında yaşanan patlamada hayatını kaybeden emekli assubay kıdemli başçavuş Turan Göl, memleketi Çankırı'da, Çankırı'da tapa uzmanı İdris Tayyip Duruş da Ankara'da toprağa verildi.
2: Kırıkkale'deki patlamada hayatını kaybeden iki kişi sonsuzluğa uğurlandı.

0: Vefat eden tapa uzmanı İdris Tayyip Duruş için de Ankara'da tören düzenlendi. Yakınları 30 yaşındaki şehide son kez baktı. Evli ve bir çocuk babası olan Duruş, cenaze namazının ardından defnedildi.
1: Allahu Ekber.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında dakikalar sonra konuşacak. AK Parti'ye yeni katılımlar da olması bekleniyor. Ayrıntılar için A Haber muhabiri Mert Hacalioğlu yayına hazır.
3: Teşekkürler Can Okan. AK Parti Genel Merkezi'ndeyiz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Genel Merkezi'nde ve kısa bir süre sonra genişletilmiş il başkanları toplantısı gerçekleştirilecek. Biliyorsunuz önümüzdeki günlerde Sakarya'nın Sapanca ilçesinde gerçekleşecek olan 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı öncesi genişletilmiş il başkanları toplantısı oldukça büyük bir önem taşımakta. Bu kapsamda AK Parti hem bu toplantılarını gerçekleştiriyor hem Başkan Recep Tayyip Erdoğan teşkilat mensuplarına özellikle önümüzdeki süreçte izlenecek yol haritasını anlatıyor. Hem de partiye yeni katılımlar gerçekleşiyor. Bu kapsamda özellikle Ankara'nın en büyük ilçelerinden biri olan Keçiören, biliyorsunuz Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmişti. Hatta olaylı bir istifaydı. Özellikle eski genel başkan Özgür Özel'le yaşamış olduğu tartışmanın ardından kendisine küfürler edildiğini dile getirmişti ve bu kapsamda Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini ve bunun hesabında Özgür Özel'e soracağını dile getirmişti. Bu süreçten sonra Mesut Özarslan siyasi kariyerine nerede devam edecek soru işaretleri vardı. Bu noktada AK Parti'nin adı yoğun bir şekilde geçmekteydi ve bugün Mesut Özarslan'ın yani Keçiören Belediyesi'nin AK Parti'ye geçeceğine şahitlik edeceğiz. Çünkü kendisi kısa bir süre önce Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'la birlikte genel merkeze geldi ve buradan kısa bir süre önce de genişletilmiş il başkanları toplantısının yapılacağı salona doğru geçti. Orada Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendisine rozet takılması beklenmekte, bunu belirtelim. Bir diğer isim ise Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı. Onun da aslında adını bizler sıkça duyuyorduk. Ancak ifade ettiğimiz gibi bugün kendisini genel merkezde gördük. Kısa bir süre önce o da genel merkeze geldi. Tabii ki Yerel Yönetimler Başkanlığı'nın da bu kapsamda önemli çalışmaları olduğunu bilmekteyiz. O da kısa bir süre önce buradan toplantının yapılacağı, yani genişletilmiş il başkanları toplantısının yapılacağı noktaya geçti. Nevşehir'de ise Rasim Arı İyi Parti kanadından seçilmişti son seçimde. Oradan istifa etmişti. Şimdi ise yoluna AK Parti çatısı altında devam edecek. Bir diğer nokta ise Edirne Keşan. Keşan Belediye Başkanı da istifasını gerçekleştirmişti. Mehmet Özcan Cumhuriyet Halk Partisi'nden geride bıraktığımız gün istifasını gerçekleştirmişti. O da beraberindeki yönetimiyle birlikte AK Parti saflarına geçecek önümüzdeki dakikalar içerisinde. Tabii ki Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın burada vereceği mesajlar da oldukça önemli ve dikkat çekici olacak. Her üç belediye başkanına da burada rozet takılması gerçekleştirilecek. Vereceği mesajlardaki alt başlıklar içerisinde neler olacak yakından göreceğiz. Öte yandan tabii ki partiye yeni katılımlarında yine önümüzdeki süreçlerde de devam etmesi bekleniyor diyelim Can Okanar ve sözü yeniden size bırakalım.
2: İstanbul Fatih'te 5 katlı binanın en üst katından kopan beton ve metal parçalar yere düştü. Facianın eşiğinden dönülen olay güvenlik kamerasına yansıdı.
4: Çatısı düştü şu an.
5: Öyle bir ses yoktu, yer sallandı.
0: Binadan kopan beton ve metal parçalar yola yağdı. İstanbul Fatih'te 5 katlı bir binanın en üst katından dev beton ve metal parçaları koparak sokağa düştü.
5: Laleli yıkılıyor.
4: Çatısı düştü şu an.
5: Yani öyle bir ses yoktu, yer sallandı. Dedim herhalde kavga mavga çıktı. Hani akşam burada olaylar oluyor bazen.
0: Molozların yere savrulduğunu görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Neyse ki sokakta kimse yoktu. Olayın akşam saatlerinde yaşanması daha büyük bir facianın önüne geçti.
5: Laleli yıkılıyor.
4: Çatısı düştü şu an.
0: O anlar sokaktaki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
2: İzmir'in 2300 yıllık köklü tarihine ev sahipliği yapan Kadife Kale semti devasa bir çöplük haline geldi. halk sağlığını da tehdit eden atıklar sebebiyle tarihi yarımada

0: ve kokudan geçilmez bir hal aldı.
1: İzmir'de hizmet tamamen bitmiş durumda.
2: İzmir'in tarihi mirası kaderine terk edildi. Kadife Kale çöplüğe döndü.
1: 27 yıldır İzmir'i yöneten Cumhuriyet Halk Partisi. Ve tek yaptığı iş çöpleri toplamaktı. Ama maalesef son 2 yıldır bunu da yapamaz duruma geldi.
2: Ege'nin incisi İzmir'de çöp sorunu bitmek bilmiyor. 2300 yıllık köklü tarihe ev sahipliği yapan Kadife Kale'nin eski halinden eser yok.
3: İzmir'in tarihi Kadife Kale semtinin yamaçlarındayız şu anda. Bulunduğumuz alanda körfez manzaralı çöp yığınları oluştu. Ve işte bu çöp yığınlarına Konak Belediyesi ise aylardır duyarsız kaldı.
1: Bütün mahallelerde çöp konteynerler dolu. Her yerde, her tarafta çöpler dolu. İnsanlar ne yapsın?
3: Konak Belediyesi'ne ait olan bu alanda yaklaşık 2-3 aydır başta evsel hafriyat malzemeleriyle birlikte envai çeşit atık bulunuyor. İşte onlardan bir tanesi de Konak Belediyesi'nin budadığı palmiye ağaçlarının atıkları da var.
2: Atıklar halk sağlığını tehdit ederken tarihi yarımada kokudan geçilmez bir hal aldı.
4: Bu bir aydır değil, 2 aydır değil, 3 aydır değil yani bu. Bak ateşe veriyor millet artık. Koku gitsin diye ateşe veriyor millet.
1: İlaçlama da yapılmadı. Sivrisinekler hiç kimse pencerelerini açamıyor. Ya yerel yönetimler İzmir'i düşürdükleri duruma bakın ya. Kendi işlerindeki kavga yüzünden hizmeti tamamen unutmuş durumdalar.
3: Kadife Kale semtindeki işte bu çok geniş bir alandaki çöp sorununu Konak Belediyesi bir an evvel çözmek yerine şu anda bulunduğumuz Hacı Ali Efendi Caddesi'ni işte bu bariyerlerle araç trafiğine kapatmakta buldu.
1: Şu anda iki taraftan yolu kapattılar. Ve insanlar ta Yeşildere'den dönmek zorunda kalıyorlar. Yani buraya asfalt dökeceklerine, bu yolu açacaklarına sırf insanlar çöp dökmesin diye yolu kapatmakla buldu.
0: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın öncülüğünde Denizler Halkındır projesi yürütülüyor. Proje kapsamında Mersin sahillerinde kaçak yapılaşmaya izin verilmezken imara aykırı yapılar da yıkılıyor.
5: Denetimler daha sıkılaştı. Bu da kaçak yapılaşmaya verilen cezaların da artmasıyla birlikte önümüzdeki yıllarda bunun daha azalacağını öngörebiliriz.
2: Kaçak yapılaşma bakanlığın radarında. Denizler Halkındır projesiyle kırmızı alarm verildi.
6: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlanan Denizler ve Plajlar Halkındır projesi kapsamında Mersin ve Türkiye genelinde o sahilde yapılan kaçak yapılar tek tek mercek altına alındı.
2: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı ekipler sahillerde denetim yapıyor. İmara aykırı yapılar yıkılıyor.
5: Son düzenlemede burada çok katı önlemler alıyor. Elektrik, su gibi altyapıların durdurulmasını, kaçak yapıların yıkılmasını emreden bir düzenleme. Bu da bundan sonra yapılması yönünü engelleyen caydırıcı bir düzenleme olarak ortaya çıkmaktadır.
6: Mersin'in 321 kilometre sahil şeridinde tam 779 kaçak yapı var. Bu kaçak yapılar arasında motel var, büfeler var ve birçok da inşaatlar var. O inşaatlardan bir tanesi de arkamda gördüğünüz su basmanı yapılmış ve temeli de atılmış durumda. Ancak Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı Denizler ve Plajlar Halkındır projesi kapsamında bu kaçak yapıları tek tek yıkıyor.
5: Daha önceki yıllardaki denetimler yapı durdurma şeklindeydi ama artık para cezaları, hapis cezaları gibi ağır yaptırımlar uygulanmaya başladığı için bundan sonra yapı yapılması konusunda çok katı denetimler olacağını gösteriyor.
0: Çevre Dolandırıcılar bu kez İstanbul Eyüp Sultan'da yaşlı bir kadını hedef aldı.

0: kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler yaklaşık 11 milyon lira değerindeki altın ve dövizi alıp kayıplara karıştı. Teknik takiple yakalanan 3 şüpheli tutuklandı. Kuryelik yapan şüpheli kendisine verilen komisyonla Dünya Kupası maçlarını izlemek için televizyon aldığını söyledi.
1: Polisiz yalanına kandı, tüm birikimini dolandırıcılara kaptırdı. Elleriyle teslim ettiği 11 milyon lira değerindeki altın ve döviz elden ele dolaştı. Yer İstanbul Eyüp Sultan. 79 yaşındaki emekli kadını arayan dolandırıcılar adının sahte altın operasyonuna karıştığını söyledi. Bankadaki tüm ziynet eşyası ve parasını çeken kadın evine gelen dolandırıcıyı içeri alıp altınları birlikte saydı. Kuyumcuda bozdurulan altın ve paralar elden ele dolaştı. Polis adım adım iz sürdü. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Kuryelik yapan şüpheli kendisine verilen komisyonla Dünya Kupası maçlarını izlemek için televizyon aldığını söyledi. Polis ekipleri paranın aktarıldığı soğuk cüzdan sahibinin tespit edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
0: İstanbul'daki park sorununun kronik hale geldiğini gösteren çok çarpıcı bir haber var sırada. Gazi Osman Paşa ve Bayrampaşa'nın tam ortasındaki bir caddede yer alan sola dönüş cebi park yerine dönmüş durumda. Şeridi kapatanların bahanesi aynı. Nereye bırakalım?
2: Bak şimdi saçmalama bakın. Aynısını şu arkadaş da yaşıyor şu anda. Bak burada sola dönüş var. Değil mi? Abicim. Park etmeyeceksen eğer bekleme, bunlar park etmiş. O yüzden video çekiyorum şu an. Ceza yazdıracağım bunlara.
3: Kaldırımlar, yaya geçitleri, hatta sokak ortası. İstanbullu boş bulduğu yere aracını park ediyor. Kuralları hiçe sayanlar her geçen gün yeni yerler keşfediyor.
4: Burası Gazi Osman Paşa ve Bayrampaşa'nın tam ortasında bulunan eski Edirne asfaltı yolu. Sağ tarafımdaki alan aslında sola dönmek isteyen araçlar için bir şerit, ancak burada duran araçların hiçbiri sola dönmek için beklemiyor. Aksine buraya park etmiş ve gitmiş durumdalar. Efendim, neden arabamızı bir şeride park ettik?
5: Şeride?
4: Burası sola dönüş şeridi.
5: Yükleme yapıp çıkacağım zaten. Burada başka türlü bir şansımız yok zaten. Şimdi ben nereye bırakacağım? Kaldırıma bıraksam orası vatandaşın yol geçme yeri, hakkı.
4: Ama burası araçların sola dönme şeridi.
5: O zaman bana bir alternatif sunacaksınız. Ben bu alternatife göre hareket etmek zorunda kalacağım.
6: Yani hiç geçemiyoruz şu an. Yani sürekli problem çıkıyor. Vurunca da bu sefer diyorlar bizim arabamıza vurduk. Milletin malı altın oluyor.
7: Gideceğimiz yere ulaşamıyoruz. Yolcuları yetiştiremiyoruz.
8: İstanbul normaldir. Fatih'te vesaire kaldırımları bile işgal ediyorlar. Yani ben de ediyorum şahsen.
4: Bu da normal yani.
8: Normal. Benim 13 tane hatalı park cezam var.
3: Kimi zaman park halindeki araçlar dönüş sırasında zannediliyor. Arkasında dakikalarca bekleniliyor.
9: Sola dönecek zannediyorum ama ama sonradan alıştım buraya. Bu güzergahı çok kullanıyorum çünkü.
2: Abicim, park etmeyeceksen eğer bekleme, bunlar park etmiş. O yüzden video çekiyorum şu an. Ceza yazacağım bunlara.
4: Bölgenin esnafı da, bu yolu sık kullananlar da, şeride park edenleri defalarca kez şikayet ettiler. Ancak kesilen cezalar park etmelerine engel olmadı.
10: Korna bastım. İnsanları rahatsız ettim. İnsanlarla tartıştık. O kadar yani. Bir şey yapamıyoruz ki.
11: Gerekli cezaları yazıyorlar ama bilmeyen çekiyor, bilen çekiyor. Bu şekilde.
4: Bu bitmiyor yani.
11: Bitmiyor.
0: Büyük şehirlerde yaşamak gören bireyler için bile her geçen gün zorlaşıyor. Milyonlarca nüfuslu İstanbul'da görme engelli bir birey olarak bağımsız hareket edebilmek adeta bir hayatta kalma mücadelesine dönüşüyor. Doğuştan görme engelli sosyolog Esra Durmuş, her gün sokakta karşılaştığı görünen ve görünmeyen engelleri A Haber'e anlattı.

0: İstanbul Türkiye'nin en kalabalık metropol şehri. Peki görme engelli vatandaşlar İstanbul'da hangi zorluklarla başa çıkmak zorunda kalıyor? Hangi çözümleri üretiyorlar? Engelli vatandaşımız Esra Durmuş'la beraberiz.
1: En büyük zorluk kaldırımda yürürken yaşıyoruz. Aslında çok küçük bir detaymış gibi görünüyor ama bizim için gerçekten çok önemli. Ama kaldırımda ağaç, direk, esnafların bıraktığı eşyalar, bazen motorla geçiyorlar, bisikletle geçiyorlar. Kaldırım çukur olabiliyor. Kaldırımda yürürken yolda yürümeye göre çok daha fazla zorlanıyorum.
0: Bir vatandaş olarak sizler de metrobüs veya metro gibi ulaşım araçlarını kullanıyorsunuz. Burada karşılaştığınız zorluklar neler?
1: Toplu taşımayı çok sık kullanıyorum. Burada da sesli anons sistemlerinin açık olmaması ya da çok kısık sesle çalıştırılması bizi maalesef zorluyor. Durağı kaçırmayayım diye tetikte olmam gerekiyor. Görüşüm var. %5'in altında görüyorum. Hiç görüşüm olmasa muhtemelen günde 50 kişiye çarpardım diye düşünüyorum. Bunun için de şöyle bir çözüm buldum. Zil taktım bastonuma. Çok kalabalık olduğunu hissettiğimde ya da insanların üzerime doğru yürüdüğünü hissettiğimde zili çalıp geçiyorum. Belki küçük bir detay gibi görünebilir ama trafik ışıklarının da sesli olması bizim için büyük kolaylık sağlıyor. Yine kimseden destek almadan rahat rahat tek başıma karşıdan karşıya geçebiliyorum. Ama hala birçok yerde sesli trafik ışığı yok maalesef.

0: Esra Hanım, görme engelli vatandaşların İstanbul'da karşılaştığı sorunlardan bir tanesi de görme engelliler için bir sarı çizgi yolu vardır. O yolun üzerine araç park etmeye hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: Ya zaten kaldırımlarla alakalı söylediğim şeylerin birçoğu sarı çizgiler için de geçerli maalesef. Çoğu zaman sarı çizgiyi kullanmak istemiyorum. Çünkü aynı şekilde araba park edebiliyorlar, motosiklet park edebiliyorlar. Tam dümdüz ilerlerken direkt çıkıyor karşıma. Yani yine sarı çizgiden yürürken de hep temkinli olmak zorunda kalıyorum. O yüzden de tercih etmiyorum.
0: Şu anda geldiğimiz yer bir otobüs durağı. Peki kendisi otobüs durağında otobüslerin geldiğini, hangi otobüsün nasıl geldiğini nasıl anlıyor, bir de kendisine soralım.
1: İnsanlar da çoğu zaman yardımcı oluyorlar. Eğer durakta kimseyi bulamazsam da direkt otobüs şoförüne soruyorum. Burada da yine sesi anons sistemleri açık olsa otobüs durağı geldiğinde hangi otobüs olduğunu kimseye sormadan bulmuş oluruz. Ama açık olmadığı zamanlarda da bu şekilde hallediyorum.
0: Metrobüs kullanırken özellikle bir ara var. Aslında evet. Tüm vatandaşların dikkat etmesi gereken konulardan bir tanesi bu. Bu konu hakkında ne söylersiniz?
1: Evet, ben en çok metrobüsten inerken zorlanıyorum. Çünkü bir boşluk oluyor. O boşluğa ayağım girmesin diye emin olamıyorum. Yani ayağımı büyük mü açmam gerekiyor, küçük mü açmam gerekiyor? Birkaç kez sakılmışlığım da var ama diğer toplu taşımalarda bunu yaşamıyorum. Hala engelli kişileri gördüğünde acıyan ve acıdığını belli eden bazı kişiler var. Ben bunu çok yaşıyorum. Tanıdıklarımdan da duyuyorum. Yolda yürüyorum mesela. Özellikle de kadınlardan çok duyuyorum. Ah canım, çok da gençmiş, çok da güzelmiş. Rabbim şifa versin, Allah yardımcısı olsun gibi birçok şey söylüyorlar. Bunu iyi niyetli olarak yapıyorlar aslında, biliyorum ama yapmasalar çok daha iyi olur. Ben bunu sıkıntı etmiyorum mesela. Gülüp geçebiliyorum ama herkesin kaldırma gücü aynı değil.
0: Bazı vatandaşların aslında sizin söylemiş olduğunuz başlıkta olumsuz anladığı zamanlarda da fark ediyoruz ki görme engelli vatandaşlar bazen bastonsuz da çıkabiliyorlar değil mi?
1: Görme engelli arkadaşlarımızın birçoğunun baston kullanmak istememesinde yine insanların verdiği tepkilerin büyük önemi var maalesef. Görme engelli arkadaşlarıma da şunu tavsiye ediyorum. Kimin ne düşüneceğini, ne soracağını, ne söyleyeceğini lütfen düşünmeyin. Çünkü tek başına bir şeyler yapmak kadar güzel bir şey yok.
2: Öğrenci affı için çalışma tamamlandı. Teklifi önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na verilecek. Teklifin tatile girmeden yasalaşması planlanıyor.
3: Öğrenci affında sona gelindi. Teklif verilecek. Meclis tatile girmeden yasalaşması hedefleniyor.
4: Binlerce öğrencinin beklediği öğrenci affı için son nokta konuldu. Önümüzdeki günlerde teklifin meclis başkanlığına verilmesi bekleniyor.
3: Binlerce öğrencinin beklediği öğrenci affı için AK Parti çalışmasını tamamladı. Yasal düzenlemeye son şekli verildi. Düzenlemeden daha önceki af fırsatlarını kaçıran binlerce kişi yararlanabilecek. Düzenleme 2022 affından yararlanamayan, başvurmayan öğrencileri de kapsayacak. Terörle ağır disiplin suçunu gerektiren yüz kızartıcı suç işleyenler kapsam dışında kalacak. Bunun dışında bir kısıtlama olmadan yüz binlerce öğrenciye 2026-27 eğitim öğretim yılında okullarına dönme imkanı sağlanacak. Yapılan araştırmaya göre üniversiteden ilişiği kesilen öğrenci sayısı 1 milyonun üzerinde. 2022'de çıkan haftan sadece 40 bin öğrenci yararlanmıştı. Çıkacak olan haftan da yaklaşık 300 bin kişinin yararlanacağı tahmin ediliyor.
2: İBAN mağdurlarının merakla beklediği yasal düzenleme için hazırlıklar sürüyor. Çalışmaların tamamlanması sonrası düzenlemenin 12. yargı paketine eklenmesi planlanıyor. Haksız menfaat için hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşmak mağduriyete mi yol açıyor yoksa kazanç kapısına mı çevriliyor? A Haber ekibi Ankara'da sokağa çıktı ve vatandaşa bu soruyu yöneltti.
5: Kötü bir şey yapmamalı gerekiyor. Yani insanların da dikkatli olması gerekiyor.
6: Uzun zamandır böyle bir şey gündemde. Bunu hala bilmeyip de kullandıran varsa bence kendi ayaklarına sıkıyor.
3: Haksız menfaat karşılığında banka hesabı veya hesap bilgilerini başkalarının kullanımını açanlara yönelik yeni bir düzenleme geliyor. Peki çıkar için hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşmak mağduriyete mi yol açıyor yoksa kazanç kapısına mı çevriliyor?
7: Kazanç kapısına çevirdiler bence.
8: Ya bu bir kumarla aynı şey, eşdeğer bir şeydir. Yani kumar oynamak nasıl tehlikeli bir şeyse para karşılığı hesabını kullananlar da ülkenin kara para aklamasına, terörün finanse edilmesine kaynaklık sağlıyorlar.
9: Bir kazanç kapısı haline döndürülmüş durumda IBAN hesaplarının kiralanması. Özellikle bir takım suçlarda bu isimler, bu şahısların IBAN hesapları kullanılıyor ve bu IBAN hesapları kiralayarak karşılığında belli bir miktarda para ödeniyor. Tabii asgari ücretin üzerinde para ödendiği için kişiler dışarıda iş bulmak yerine bunu kolay kazanç kapısı zannedip böyle suçların içerisine iştirak edebiliyorlar, yardımı yataklık etmiş olabiliyorlar. Bundan dolayı da ceza alabiliyorlar. Bu işler işte 3 yıldan başlayıp 10 yıla kadar hapis cezasına dönebilecek şekilde riskler barındırıyor.
10: O tartışmalı bir konu. Adamın çok ihtiyacı varsa ne yapsın adam ya?
11: Banka hesap bilgilerini başkalarına kullandıranlar hakkında vatandaş iki ayrı görüşe sahip. Kimi gerçekten bu insanların mağdur olduğunu, kimi ise bilerek ve isteyerek IBAN adresini komisyon karşılığı başkalarına kullandıranların bu işi kazanç kapısına çevirdiklerini düşünüyor.
3: Peki dolandırıcılar ya da bahis çetelerinin hedefinde kimler var?
9: Özellikle öğrencileri hedefliyorlar. Bir de kolay gelir elde etmek isteyen kişileri, işsizleri bu anlamda hızlıca hedefliyorlar. Ne yapıyorlar? Bunu ya Telegram aracılığıyla ya da farklı sosyal medya aracılığıyla bir şekilde IBAN'larının kullanılmasına yönelik sanki yeni bir iş fırsatı varmışçasına yansıtıyorlar.
3: Avukat Mehmet Yılmazer hesap bilgilerinin paylaşılmaması konusunda vatandaşları uyarıyor.
9: Vatandaşların duyarlı olmasında, dikkatli olmasında fayda görüyoruz. Kişilere yatırım yaptırmak amacıyla da bunu yapabiliyorlar. Bu hesap numaralarını kişilerin her zaman paylaşmamaları, bilmedikleri şahıslarla, üçüncü kişilerle paylaşmamaları çok ciddi önem arz ediyor, onu söyleyebilirim.
2: Uğur Yıldırım 21 yaşında otizmli bir gençti. Annesi çalıştığı için onu Beylikdüzü'nde bir bakım evine bırakmıştı. Ama o bakım evinde iddialara göre önce darp edildi, ardından da ölüm haberi geldi. Adli tıp raporuna göre Yıldırım'a normalin 30 kat üstünde sakinleştirici verildi. Ölümün de sebebi buydu. İhmali olanlar bugün yine hakim karşısındaydılar. Acılı anne de. Adalet arayışı için mahkeme kapısında tutuklama kararı bekledi.
12: Doğum gününe birkaç gün kala öldürüldü.
13: İşkence ettiler, yerlerde sürükleyip tartakladılar. Normalin kat ve kat üstünde ilaç verdiler. Otizmli Uğur Yıldırım'ın ölümüne neden olmakla suçlanan görevliler ikinci kez hakim karşısına çıktı.
12: Uğur Yıldırım 21 yaşındaydı. Annesi çalıştığı için onu Beylikdüzü'nde bir bakım evine bırakmıştı. Önce oğlunun vücudunda darp izleri gördü ancak konduramadı. Ardından Kasım 2024'te oğlunun o bakım evinden ölüm haberi geldi.
14: Öldüğü gün izlediğimiz kamera görüntülerinden gerek otopsi raporundan elleri ayakları bağlanmış ekimoz vardı, bağlama izi. Sonra darp şiddete uğramış, odaya kapatılmış, kamera görüntülerinden falan izledik.
13: Adli tıp raporu da acılı annenin iddialarını destekledi. Otizmli gence normalin 30 kat üstünde sakinleştirici verildiği tespit edildi.
14: Kasten yaralama var işin içinde, kasten öldürme var. Çünkü fazla doz ilaç verilerek öldürülmüş. Normalden 30 kat fazla verilmiş.
12: Darp anları an be an bakım evinin içerisindeki güvenlik kameralarına yansımıştı. Ancak ilk duruşmada sanıklar bunu inkar etmişti. Öyle ki fazla ilaç verdiği iddia edilen personel ise ilacın fazla olmadığını söyledi.
14: 9 sanığın içinde bir tanesi müdür, 4 tanesi bakıcı, 4 tanesi de temizlikçi. Olayı görüp de yetkililere haber vermeme suçundan yargılanıyor şu anda. Hemşirenin de ben ilaç vermedim falan diyor. Avukatın sorusuna sizden başka ilaç veren oluyor mu? Hayır diyor, benden başka kimse veremez diyor ama nasıl oluyorsa fazla doz ilacı da o vermemiş oluyor.
13: Bakım eviyle ilgili iddialar Uğur Yıldırım'ın ölümüyle sınırlı değil. 62 engellinin daha ihmal ve istismara uğradığı öne sürülüyor.
15: Yani bu bakım evi denilen işkence evi diyeyim ben oraya. Çocuğumuzun orada çenesi kırıldı. İki sefer çok ağır ameliyatlar geçirdi. Şu anda gece uykusundan sıçrayarak uyanıyor. Vurma, vurma, vurma diye bağırıyor.
14: Oğlum mezarda çürümüşken katiller hala dışarıda.
13: Mahkemeden annenin beklediği karar çıkmadı. Duruşma 21 Ekim'e ertelendi.
2: İngiliz mahkemeleri tarihi bir güne tanıklık etti. Yapay zeka tarafından hazırlanan bir dava dosyası profesyonel hukuk devlerini dize getirerek ilk zaferini elde etti. Davacı yapay zekalı avukat sayesinde mahkemeyi kazandı.
16: Hukuk dünyasında bir devrim yaşandı. Yapay zeka ilk davasını kazandı. İngiltere'de insan kaynakları danışmanı olarak çalışan bir kişi 7000 sterlinlik alacağı için hukuk mücadelesi başlatmak istedi. Ancak geleneksel dava masraflarının yüksekliği gözünü korkutunca radikal bir adım atarak şansını yapay zeka tabanlı bir hukuk şirketiyle denemeye karar verdi. Sadece 400 sterlin ödeyerek süreci başlatan kişi hukuk tarihine geçeceğinden habersizdi. Karşı tarafın sunduğu tüm iddiaları tek tek çürüten yapay zeka 3 saat süren duruşma için 4 farklı tanık ifadesi hazırladı. Mahkemeye eksiksiz ve son derece kapsamlı bir belge paketi sundu. Duruşma sonucunda hakim yapay zekanın hazırladığı savunmayı haklı bularak davacının alacağının eksiksiz ödenmesine hükmetti. Bu dava yapay zekanın kazandığı ilk dava olarak kayda geçti. Uzmanlar yapay zekanın hukuk alanında kullanılmasıyla dava süreçlerinin daha hızlı ve güvenilir bir şekilde yürütülebileceği görüşünde.
2: Haziran skolyoz farkındalık ayı. Özellikle çocuklarda görülen skolyoz erken teşhis edildiğinde başarıyla tedavi edilebiliyor. Çocukların şikayetlerinin göz ardı edilmemesi de çok önemli.
17: Çocuklarını ihmal etmesinler. Sürekli gözler üstünde olsun diyelim. Ben biraz geç fark ettim galiba.
3: Skolyoz sessizce ilerliyor, çocukların verdiği küçük sinyalleri fark etmek geleceğini değiştirebiliyor.
17: Sürekli sağ kulunç bölgesinde bir ağrı olduğunu söylüyordu. Bir iki ay falan devam etti, skolyoz olduğunu öğrendik. Ama o eğriliği görünce röntgende insan korkuyor yani.
18: Bunun altında bilmediğimiz genetik hastalıklar var. Daha tam tanısı netleşmemiş, genetik kromozom bulunamamış genetik bir hastalık var. Türkiye'de ergen ve çocuklarda %2 ile 3 civarı görülmektedir. Ailelerin çocuklara baktığında, önden baktığında omuz asimetrisi görülmesi, sırtından baktığımızda ise kürek kemiğinin asimetrik olması veya bel kemiğinde bir asimetri olması bunu bize düşündürebilir.
3: Her omurga eğriliği aynı seyri göstermiyor. Bazı çocuklarda takip yeterli olurken bazılarında korse tedavisi ya da cerrahi müdahale gerekebiliyor.
18: Genel olarak yaklaşımımız 45-50 derece üzerindeki eğriliklerde biz cerrahi planlıyoruz. Eğer cerrahi sınırın altındaysa yani 45 derece 40 derecenin altındaysa ve büyümesi devam ediyorsa bu çocukların genellikle korse tedavi üstü uyguluyoruz. 20 derecenin altındaki çocukları izlem egzersizleri tedavi ederken takip ederken 20-40-45 derece arası eğriliklerde korseleme daha etkili bir tedavi yöntemi.
3: Gelişen teknolojiyle birlikte skolyoz tedavisinde yüz güldüren sonuçlar alınabiliyor. Ailelerin bilinçli yaklaşımı ve zamanında teşhisi belirleyici rol oynuyor.
18: Erken teşhis aslında en önemli kısmı. Çünkü geciktiğinde bunlar

0: Ameliyat gerektiren, ciddi büyük ameliyatlar gerektiren bir deformiteye sebep olurlar. Dolayısıyla erken teşhis en önemli basamağı oluşturur. Erken teşhis ettiğimizde de daha basit tedaviler, egzersizler, korselerle tedavi ederken geciktiğinde ciddi büyük cerrahiler gerekmektedir.
1: Dikkate alsınlar çocuklarını. Bir yerim ağrıyor deyince gerçekten inansınlar. Bu süreçte de güçlü olsunlar. Ameliyat gerekiyor diyorlarsa inanıp güvensinler, ameliyatlarını ettirsinler.
2: Metincan, operasyonlu oldun. Çok güzel, çok başarılı bir operasyon geçirdin. Peki bu operasyondan sonra dönünce artık memleketine ilk yapacağın şey ne olacak?
3: Gezeceğim, denize gireceğim. Ondan sonra çalışacağım. Çalışamıyordum zaten ağrılarımdan dolayı. Artık işte her şeyi yapacağım.
4: Türkiye'deki makine halısı üretiminin %90'ı Gaziantep'te yapılıyor. Dünya çapında konutları Gaziantep halıları süslüyor. Son 5 ayda yaklaşık 21 milyar dolarlık halı ihracatı yapıldı. A Haber muhabiri Mehmet Geçker aktaracak.
5: Can Okanar, dünyanın halıları Gaziantep'ten dağılıyor, Gaziantep'te dokunuyor desek yeridir. Zira Gaziantep'te üretim öylesine büyük ki üretilen halılarda tüm dünya ülkelerine ihraç ediliyor. Hem halı dokumasını yakından göreceğiz hem de yayın konuğumuzdan gerekli bilgileri alacağız. Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı Bekir Şahan bizimle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza.
6: Sağ olun, teşekkür ederiz. Biz de A Haber'e sektörümüzü ilgili haber yaptığı için teşekkür ederiz. Bütün sektör adına teşekkür ediyorum.
5: Evet, dünyaya halı buradan dağılıyor dedik. Öncelikle ben bunu sormak istiyorum. Buradan halılar dokunduktan sonra nerelere gönderiliyor? Hem de üretimi sizler birlikte gezerken bilgileri de paylaşalım istedim. Buyurun.
6: Buradan dokuduğumuz halılar dünyanın dört bir yanına gönderiliyor. Özellikle bizim ana pazarlarımız %30 Amerika kıtası, %30 Orta Doğu, %15 Avrupa Birliği ve diğer ülkeler diye devam ediyor. Biz dünyada ender lider olduğumuz sektörlerden bir tanesi. Şu an dünya parça halısının yaklaşık %70'ini Gaziantep üretiyor. Tabii buralara kolay gelinmedi. Bu sektör yüzyıllardır altyapıdan, burada kümeleşmeden dolayı bu sektör daha ileriye gidecektir inşallah önümüzdeki süreçte. Biz şu anda Gaziantep ekonomisi içinde gerçekten halı sektörü bel kemiği. Gaziantep ekonomisinin hem istihdamda hem ihracatta üçte bir oranında halı sektörü istihdam sağlıyor, ihracatını yapıyor. Yaklaşık şu anda Gaziantep'te irili ufaklı 200'e yakın firma bulunmakta.
5: 200 firma var burada.
6: 200'e yakın, evet, 200'e yakın firma bulunmakta şu anda. Bu sektörümüze yaklaşık 60 bin kişi direkt istihdam, 300 bin kişi dolaylı istihdamla sektörümüzde ekmek yemektedir. Evine aş iş götürmektedir.
5: Bu siparişler alınıyor, hazırlanıyor. Bunların her birinde emek var tabii ki de. Ve arkasında da çok büyük bir işçi kadrosu bulunuyor. 60 bin kişiden bahsettiniz. Türkiye'de makine halısının %90'ı Gaziantep'te dokunuyor. Son rakamlara baktığımızda son 5 ayda ne kadarlık bir ihracat yapıldı?
6: Son 5 ayda 1 milyar doların üzerinde Türkiye'den halı ihracatı gerçekleştirilmiştir. Bu ihracatın da %90'ı Gaziantep'te üretiliyor. Bizim bu ülke hedefimiz yaklaşık 3 milyar dolar, geçen yıl olduğu gibi yine ihracat rakamına ulaşmak.
5: Geçen yıldaki ihracat rakamına ulaşmayı hedefliyorsunuz.
6: Evet, geçen yıldaki ihracat ulaşmayı hedefliyoruz. İşte son bu gelişmelerden dolayı savaşlar olmasaydı eğer 3 milyar doların üstünde bir ihracat hedefliyorduk. Maalesef son gelişmelerden dolayı en azından geçen yılki rakamı yakalarsak bizim için bu yine başarı sayılır yani.
5: Bu Hürmüz Boğazı aslında bu ihracatı da etkiledi mi, onu da soralım.
6: Tabii ki çok etkiledi. Yani bizim yaklaşık %30 pazarımız Orta Doğu pazarı. Bir de bizim kullandığımız ürünlerin ham maddeleri genellikle Orta Doğu'dan geliyor. İşte Arabistan'dan, Mısır'dan. Bu da olumsuz gelişmeler ihracatımızı belli bir oranda etkilemiştir yani.
5: Ama buna rağmen yine de büyük bir başarı, 1 milyarın üstünde bir ihracat var. Çok teşekkür ederiz Bekir Şahan. Çok sağ olun.
6: Rica ederim.
5: Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı.
6: Son olarak bir şey de belirtmek istiyorum. Halı sektörü Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Fatma Şahin Bakanımızın öncülüğünde bu Suriye'deki Şam Emevi Camisi'nin hallarını dokunmuştur. Yani biz de Suriyeli kardeşlerimize böyle bir katkıda bulunduk.
5: Emevi Camii'ye de buradan gidiyor.
6: Evet, aynen. İnşallah Suriye'yi daha güzel günlerde görmek dileğiyle diyorum. Biz burada tabii bu halılar burada üretilirken burada dediğim gibi birçok emek var. Biz burada halı tasarım bölümü açtık üniversitede 6 sene önce. Buradan mezun olan öğrencilerimiz her yıl yaklaşık 20 kişiden fazla mezun oluyor. Sektörümüze katılıyor. Bizim sektörümüzde zaten şu an Ar-Ge inovasyon çok önemli. Bunu da Gaziantep hakkıyla yerine getiriyor.
5: Çok teşekkürler.
6: Güzel.
5: Evet, Bekir Şahan detayları bizimle paylaştı. Gaziantep halı üretimine devam ediyor. Bu halılar dünyanın birçok ülkesine gönderiliyor diyelim. Sözü tekrar merkeze bırakalım.
4: Sivas'ta çıtır kıvamı ve eşsiz lezzetiyle sofraların vazgeçilmezi olan katmer büyük bir ustalıkla hazırlanıyor. Sivas katmerinin sırrı ne? Nasıl yapılıyor? A Haber muhabiri Murat Onur konuğuyla konuşacak.
7: Evet Can Okunar, bizler de şu anda Sivas'tayız. Sivas katmeri 2018 yılında coğrafi işaretle tescillenmiş lezzetlerimizden bir tanesi. Aslında her mahallede, her sokakta bir fırın görebiliyoruz. Bakın şimdi kameraman arkadaşım Halil İbrahim Yer sizlere o çıtır çıtır tam kıvamında nar gibi kızarmış o Sivas katmerlerini gösteriyor. Tabii katmerlerin de çeşitleri bulunuyor. İşte şu anda gördüğünüz sade katmer hemen yukarısında uzunca yapılmış olan peynirli ve çökelikli katmer ve tereyağlı katmer. Tabi isteğe bağlı patatesi de yapılıyor. Şimdi Ahmet Usta'yı şöyle alayım. Bir taraftan katmerler orada hazırlanırken Halil İbrahim göstersin ama Ahmet Usta'mıza öncelikle soralım. Sivas katmerinin özelliği nedir?
8: Sivas katmerinin özelliği şöyle. Güzel bir şekilde hazırlanması, yağın iyisi seçilmesi, unun kaliteli kullanılması. Bir de ustanın çekirdekten yetişmiş olması gerekiyor ki kaliteli bir katmer ortaya çıksın.
7: Şimdi ustamız hamuru açtı.
8: Evet.
7: Neyle yoğuruyoruz? Hamurun içerisinde ne oluyor? Un, su.
8: Un, su, tuz oluyor. Ondan sonra yağını katıyoruz. Yağ da tabii ki güzel, kaliteli yağ tercih ediyoruz.
7: Sonrasında şimdi yaptığı işlem ne?
8: Şu anki yaptığı işlem yumurtasını sürüyor ve desen veriyor, çiziyor yüzünü.
7: Bu çıtır çıtır olmasının lezzeti bu üzerindeki çiziklerden mi kaynaklanıyor?
8: Ustanın iyi pişirmesiyle alakalı çıtır çıtır olması.
7: Bakın şu anda da herhalde tereyağıyla,
8: evet, tereyağıyla
7: isteğe bağlı.
8: Evet, isteğe bağlı. O daha güzel lezzet katıyor tereyağı.
7: Peki bunun neylisini daha çok tercih ediyor? Şimdi fırından bir taraftan da çıkartacak ustam katmerleri ısıtıyor. Tabii neylisi yapılıyor daha çok bunun?
8: Genelde tereyağlı daha çok tercih ediliyor. Daha fazla lezzetli olduğu için. Ama hepsi de tercih ediliyor. Hepsi de güzel bir şekilde talep görüyor.
7: Evet, fırından çıkıyor. Ahmet ustamıza teşekkür ederim. Çıtır çıtır katmerler şu anda Sivas yöresine özgü ve coğrafi şartta tescillenmiş Sivas'tan çıkmış durumda. Ben şöyle bir tanesini sizlere hemen göstereceğim. Bakın neredeyse elimde dağılıyor bu katmer. Nar gibi kızarmış ve oldukça sıcak. Efendim Sivas yöresine özgü bu lezzetler biraz önce de söyledim aslında. Her mahallede, her sokakta bulunan fırınlarda yapılıyor. Vatandaşların da özellikle sabah kahvaltılarında ve akşamüstü atıştırmalıklarında tercih olarak bu lezzet tüketiliyor diyelim. Yemek isteyenleri de Sivas'a davet edip sözü İstanbul'a sizlere bırakalım. Can Okanar.
4: Sosyal medyada kapalılar imha edilsin ifadelerini kullanan Hatice Öncel tutuklandı. Başörtülü kadınları hedef alarak yaptığı paylaşımla büyük tepki topladı. Peki halk bu konuda ne düşünüyor? Muhabirimiz Merve İzci Özmen vatandaşa sordu.
9: Cahillik. Yobaz. Kapalılar imha edilsin.
10: İstanbul metrosunda yaşanan sıra tartışması bir anda nefret söylemine dönüştü. Bir kadın tesettürlü anne ve kızını görünce imha edilsinler diyerek nefret kustu. Peki ifade özgürlüğüyle nefret söylemi arasındaki farkı ne kadar biliyoruz? Yorumu vatandaşa bırakacağız, söz millete.
2: Bence yaptığı çok büyük bir terbiyesizlikti bence. Çünkü bu açıkla kapalılıkla bir alakası yok ki. Yani neden tesettürlü bayanlara böyle bir düşman gözüyle, öcüymüş böcek gözüyle bakılıyor? Yani benim kendi şahsi düşüncem budur yani. Onun hakkında da zaten internette gördük, sosyal medyada. Evet. İdari işlemler falan başlatıldı diye gördük. Allah devletimize zeval vermesin.
11: Ya bana göre çok yanlış. Sonuçta hepimiz hemcinsiz yani. Yanlış. Yani doğru bir şey değil. Yani
12: artık böyle insanların kendini daha da geliştirmesi, insanlara empati kurabilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü o kişi düşüncesiz edip böyle bir şey düşünmüş. Karşıdakinde yani diğer insanlarda da büyük bir şey yarattı. Twitter'da falan, sosyal medyada bayağı. Polemiğe giren insanlar da oldu ama böyle şeylere gerek yok. Artık sosyal sorumluluklar yapıp güzel şeylerle anılmak gerekiyor. Böyle şeylerin artık eskiden kaldığını, güzel şeyler konuşmamız gerektiğini düşünüyorum.
7: İnsanlara karşı bu kadar da tepki olmaz. Sonuçta herkes, burası özgür bir ülke. Yani ben çok aşırı buldum açıkçası. Sonuçta yani belli bir şey, yani bunlar hep böyle işte insanları kızıştırmak. Yani ortalığı böyle araletlendirmek, şey yapmak, düşman gibi davranmak. Yani açıkçası ben çok kınadım yani. Sonuçta herkes özgür bir ülke sonuçta yani. O şekilde davranması bence çok yanlış yani.
13: İsteyen istediği gibi giyinir, millet karışamaz. Saygısızlık, uzaktan gördüğüm bir insan sonuçta hakaret etmek gibi bir hakkın yok.
14: Kapatılsın derken imha şeklinde kapatılsın. Kapalı anlamında kapatılmasın. Geçenlerde bir tane video görmüştüm. Kapalı bir tane kadın havuza giremiyormuş. Giremezsin. Oranın bir kuralı var. Kural neyse uyacaksın. Ben de camiye kapalı giriyorum. Girmek istemiyorum ama giriyorum. Demek ki neymiş? Kurala uyacak mısın? Kural ne? Havuza, denize bikiniyle gireceksin. Kapalılar imha edilsin.
15: Çok yanlış yani. Öyle zihniyetin imha edilmesi lazım bence.
16: Yani herkesin görüşü farklı olabilir ama tesettüre de bu kadar yapılmaz. Çünkü benim annem de kapalı. Ters kelepçeli götürülmesini istedim. Allah da biliyor. Hani bu şekilde olmamalı. Bu şekilde olduğu sürece de zaten ayrıma gider. Ben de açığım. Benim annem de tesettürlü. Yapılan yanlış olduğunu düşünüyorum.
17: Herkes özgürdür yani. O açığında kapalıya karışmaması gerekiyordu. O kadar hakaretler yani. Çok ayıp bir şey bence.
18: Herkesin özgürlük hakkı var. Ben çocukluğumdan kapandım. 12-13 yaşında ama kızlarımı çok serbest büyüttüm. Şortla da çıkabilirler. Açık elbiseyle de çıkabilirler. O benim kendi tercihim. Onların da kendi tercihi bence. Evet. Herkes birbirine saygı duymak zorunda.
19: Buralara bunların tartışılması bile çok kötü bir şey. Yani herkesin kendine göre özgürlüğü var, şeyi var. Ona bir şey diyemem ama.
20: Tabii ki kınıyorum yani bunu. Böyle bir şey olmaması lazım. Yani kapalısı açığı yok buranın. Burası sonuçta bir İslam ülkesi. Doğru mudur? Yani öyle ayırdım yapanlara kınıyorum yani. Başka bir şey demiyorum. Evet.
21: İnsanlar her yerde, her toplumda istedikleri gibi yaşayabiliyorlar. Bu göstermiş olduğunuz videodaki durum çok yanlış, insanları ayrıştırmaya, insanları probleme iten bir durum bu. Bence gerekli olanı devlet yapacaktır.
22: Herkes birbirine saygı duymak zorunda. Ben açık birini nasıl eleştirmiyorsam ya da kapalı birini nasıl eleştirmiyorsam, açık veya kapalı biri de diğerini eleştiremez.
23: Hepimiz bu ülkede yaşıyoruz çok şükür. İşte açık insanımız da kapalı insanımız da buranın halkı yani sonuçta, vatandaşı yani.
24: Ben açığım, annem de kapalı. Herkes herkese saygı durması gerekiyor.
25: Evet, çok ağır hakaretlerde bulunmuştu.
24: Çok yanlış. Yani herkesin kendi tercihi sonuçta. Çok yanlış yani, olmaması gerekiyor. Biz aynı evin içerisindeyiz. Annemin tercihi ama bize gayet saygı duyuyor. Biz de aynı şekilde.
21: Biz demokratik bir ülkede yaşıyoruz. Nasıl ki kapalı insanlarımız varsa, annemiz, babamız, kardeşlerimiz, açık da bayanlarımız da var. Açıklara kimsenin karışma hakkı olmadığı gibi kapalılara da kimsenin karışma gibi bir hakkı yoktur. Bu bizim toplumumuzu germekten, ayrıştırmaktan başka hiçbir işe yaramıyordur. Yani bunun doğru olmadığını zaten kamuoyu da kabul ediyordur. Doğru değil bu. Bunun için bununla ilgili gereken haberlerde görmüştüm. Gözaltına alınmış bu açıklamayı yapan bayan. Ya bununla ilgili zaten yapılması gereken yapılmış.

0: Radyosu. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerika Birleşik Devletleri borsalarında teknoloji hisseleri sert satış baskısı altında. Yapay zeka rüzgarıyla rekor seviyelere ulaşan teknoloji devlerinde yön aşağı döndü. Yatırımcılar artık milyarlarca dolarlık yapay zeka yatırımlarının ne zaman kazanca dönüşeceği sorusuna yanıt arıyor. Bu belirsizlik teknoloji hisselerinde satışları hızlandırdı. Özellikle çip üreticileri darbenin merkezinde yer aldı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo. A Haber Radyo.

0: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
3: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
1: Uçarsın bu fiyatlara.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
5: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
6: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Reklam. A Haber Radyo. Reklam.
8: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
9: Geçer. Herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer Türkiye QNB'ye geçer.
10: Bu aralar QNB'ye geçene. Beni anlayan. İşimi anında çözen,
11: hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de.
1: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Peugeot. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: İkinci el otomobil piyasasında satışlar azaldı. En büyük etkenlerden biri de sıfır araç kampanyaları.
8: Otomotiv sektöründe özellikle ikinci el araçlardaki satış oranı gitgide azaldı ve son iki

0: yılın en düşük seviyesine geriledi. Peki otomotiv sektöründeki bu gerileme daha ne kadar devam edecek? Yıl sonuna kadar araç satışlarında artış olacak mı? İşin uzmanı cevaplayacak.
1: Otomotiv uzmanı Göksel Erkoyuncu piyasadaki durgunluğun sebeplerini sıraladı.
2: Özellikle sıfır araç kampanyalarının fiyatlardaki ciddi düşüşleri ve finans imkanları tabii ki ikinci elle doğal olarak sirayet ediyor. Özellikle sıfır araç kampanyadaki rakamlar da ortaya çıkınca buradaki rakamların bu kadar para verdikten sonra gelip sıfırını alırım gibi düşüncesinde çok büyük etkisi var. Tabii kredi faizlerinin yüksek olması, BDDK'nın dezenflasyon süreciyle etkili olarak tabii ki bu kredi ulaşımının da daha az olması buradaki satış rakamlarını ciddi manada etkiliyor. Çünkü şu an 2 milyon üzerinde bir araç satın almak isterseniz burada bir kredi kullanma imkanınız yok.
1: Peki ikinci el piyasasında beklentin ne? Satışlar önümüzdeki günlerde artar mı?
2: Mayıs ayında ana majör konu takvim etkisi. Yani oradaki iş günün çok büyük etkisi var. Onu çok birebir piyasaya bir done olarak tutmak çok doğru değil. Çünkü iş gücü, iş günü sayısı çok az da açıkçası. Ama yıl sonunda ki önümüzdeki günlerde yazda gerçi Temmuz ve Ağustos aylarında ciddi satış rakamları beklemiyoruz ama özellikle tatil bitiminde piyasa normal rayicine döner diye bekliyoruz.
3: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Mutlu günler. Saatlerimiz 14.59'u göstermekte. A Haber, A Haber Radyo ortak yayınında gün içi kuşağında gelişmelerle karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi ilk saatimize başlarken gündemin öne çıkan başlıklarına bakacağız ve canlı yayın noktalarımızı ekranlarınıza taşıyacağız. Sayın seyirciler, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye yönelik olumlu görüşleri Yunanistan'da büyük yankı uyandırdı. Atina yönetimi Amerika'nın görüşlerinden neden rahatsız olduğu İlhan Tahsin Yunanistan'dan aktaracak. İran'dan Hürmüz Boğazı uyarısı geldi. Tahran yönetimi belirledikleri rotayı kullanmayan gemilere müdahale edileceğini açıkladı. Tansiyon bir kez daha yükseldi. Ekber Karabağ son durumu aktaracak. Bu arada CHP İzmir İl Başkanlığındaki krizin ardından Özgür Özel taraftarları başka bir il binası için çalışma başlattılar. CHP'de paralel il başkanlığı hazırlıklarını Tayfun Er'den dinleyeceğiz. Canlı yayın noktalarımız böyle, ancak bültenlerimiz içerisinde çok daha fazlası var elbette. Ayrıntılar ve daha fazlası için Ajans Gün İçi başlıyor. Sıcak bir görüntüyle başlayacağız bültenimize. Bursa'da özel halk otobüsü şoförü yola çıkan çocuğa çarpmamak için manevra yapınca devrildi. Araçta sıkışan şoför güçlükle kurtarıldı. O görüntüler de şimdi ekranlarınıza yansımaya başladı. İnegöl'de yola aniden çıkan çocuğa çarpmamak için manevra yapan özel halk otobüsü kontrolden çıktı ve devrildi. Olay yerine sevk edilen ekipler araçta sıkışan şoförü kurtarmak için seferber oldu. Kurtarma çalışmalarına çevredekiler de yardım etti. Kısa süre sonra sıkıştığı yerden kurtarılan şoför hastaneye kaldırıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'da katılacağı Evrensel Aşura Matem Merasimi programını iptal etti. Kılıçdaroğlu programa katılmaktan neden vazgeçti? Kime hangi mesaj verildi? Yanıtlar haberimizde.
1: Bu kadar ahlaksızlık olur mu ya?
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'da Evrensel Aşura Matem Merasimi'ne katılacaktı. Ancak son anda vazgeçti. Kararının gerekçesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Özgür Özel cephesini işaret etti.
3: Hiçbir inancı hayatımın hiçbir döneminde siyasetin ve propagandanın malzemesi yapmayı doğru görmedim. İslam inancının en müstesna zamanlarından olan Muharrem ayının ve Aşura gününün de siyasi polemiklere, gerilimlere, kavgalara, propaganda hesaplarına ve istismara konu edilmesine müsaade etmeyecek. En azından bu utancın ve bu vebalin bir parçası olmayacağız. Bizim nazarımızda toplumsal ve manevi değerler siyasi ikbal hesaplarından ve günlük siyasi kazanımlardan çok daha kıymetlidir. Bu değerlere karşı gösterilmesi gereken özen her türlü siyasi hesap ve beklentinin üzerindedir. Bu anlayışla programımızda yer almak

0: olmasına rağmen içinde oluşan atmosfer nedeniyle aşure etkinliğine fiziken katılmamanın daha doğru, daha anlamlı ve daha isabetli olacağı kanaatine vardık. Çünkü bazı zamanlarda en doğru duruş kalabalıkların içinde görünmek değil, inancın siyasete malzeme edilmesine ortak olmamaktır.
1: Edinilen bilgilere göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i destekleyen medya kuruluşlarında yapılan yorumlardan rahatsız oldu. Kaynaklar bazı çevrelerin Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu programını siyasallaştırmaya çalıştığını söyledi. Olası bir provokasyon riskine dikkat çekti. Kemal Kılıçdaroğlu sağduyulu davrandı ve konuyu siyasallaştırmamak adına programını iptal ettiği ifadelerini kullandı.
2: İstanbul Balta Limanı sahilini saran lağım kokusu bölge sakinlerini rahatsız ediyor. Bölgede İSKİ'nin atık su arıtma tesisi de var. Balta Limanı'na giderek mahalleliyle konuştuk ve bakın neler söylediler.
0: Sahildeki kötü koku bölge halkını isyan ettirdi.
3: Evet, kötü kokuyu çok rahatsız ediyor bizi.
4: Rüzgar olduğu için dağılıyor. Rüzgar olmazsa sen burada duramazsın.
0: İSKİ Balta Limanı biyolojik arıtma tesisinden çevreye yayılan ağır ve kötü koku Sarıyer'deki mahalle sakinlerinin kabusu haline geldi.
5: İstanbul Boğazı'nın yanında Sarıyer Balta Limanı'nda bulunan ve İSKİ'ye ait olan biyolojik arıtma tesisinden yaklaşık 3 yıldır kötü kokular yükseliyor. Mahalleli ise bu durumdan oldukça rahatsız.
6: Sabah koku başlıyor, altıda açıyorlar mı? Ne zaman kapatıyorlar falan, bir müddet sonra 9'a bitiyor koku.
7: Vallahi bir pis koku var burada. Bu bir gerçek yani, inkar edilemez. Özellikle akşamları ve güneşli havalarda çok oluyor. Rüzgar olduğu zaman bu burada kalmıyor, dağılıyor. Yani gidin Baltalman Hastanesi'nin oraya da bakabilirsiniz. Oraya kadar da gidiyor. Özellikle rüzgar olduğu için burası sahile doğru indiriyor. Sabahları çok, aşırı derecede bir pis bir koku var yani.
0: Biyolojik arıtma tesisi havaların ısınmasıyla dayanılmaz bir koku ve sivrisinek istilasına yol açtı.
8: Temizlik yok. Yolları görüyorsunuz, sokakları görüyorsunuz, çöpleri görüyorsunuz. Her taraf öyle yani. Tek burası değil yani.
6: Cam kapı açamıyoruz biz.
5: 5 mahallenin ortasında bulunan bu arıtma tesisinde toplamda 6 tane çürütme tankı bulunuyor. Bu tanklarda yapılan işlemin ardındansa biyogaz elde ediliyor. İşte o işlemin sonucundaysa koku yayılmaya başlıyor.
7: Özellikle buradan ilk geçenler için tuhaf bir koku oluyor.
3: Açamıyoruz, evi havalandıramıyoruz.
0: Mahalle sakinleri kötü kokuya karşı yetkililerden çözüm bekliyor.
2: CHP Yüksek Disiplin Kurulu toplantısı sona erdi. İl başkanlarının tedbir kararına yönelik itirazları görüşülmüştü. İtirazlar reddedildi. A Haber ekibinden İlter Yeşiltaş telefon attığımızda. İlter, söz sende.
9: Bandar Yüksek Disiplin Kurulu Başkan Mahir Polat'ın başkanlığında toplandı ve 4 il başkanıyla bir belediye başkanının Yüksek Disiplin Kurulu'na itirazları reddedildi. Geçtiğimiz hafta il başkanı ve belediye başkanları ile ilgili malum MYK tarafından ihraç istemiyle tedbirli olarak bu isimler Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişlerdi. Bugün Yüksek Disiplin Kurulu'nda İl başkanlarının tedbir kararına itirazları değerlendirildi ve yapılan değerlendirmeler neticesinde bu itirazlar reddedildi. Hangi il başkanlarıydı onu da aktaralım. İstanbul Eski İl Başkanı Özgür Çelik, Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya ve eski Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar tedbirli olarak disipline sevk edilmişlerdi. Ve bu tedbir kararına itirazları da dediğimiz gibi bugün Yüksek Disiplin Kurulu tarafından reddedildi. Ve aynı zamanda Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer de yine tedbirli olarak disipline sevk edilen isimler arasındaydı. O da yine tedbir kararına itirazda bulunmuştu ve nihayetinde Yüksek Disiplin Kurulu beklenen kararı verdi. Beklenen karar neydi? Zaten YDK'dan bu tedbir kararlarına itirazla ilgili bir red yanıtı, red kararı gelmesi bekleniyordu. Ve nihayetinde Yüksek Disiplin Kurulu da bu anlamda son sözünü söyledi. YDK'da kararlara itiraz edildi. İtirazlar reddedildi daha doğrusu. Şimdi bu isimlerle ilgili süreç işliyor. Nasıl işliyor? Çünkü zaten bu isimler tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na kesin ihraç istemiyle gönderilmişlerdi. Kesin ihraçlarıyla ilgili karar da önümüzdeki günlerde YDK'nın yeniden toplanmasıyla karar verilecek. Çünkü savunma hakları da var bu isimlerin. Savunmalar yazılı veya sözlü olarak genel merkeze iletildikten sonra YDK'da bir kez de

0: Açıklama var. Kıbrıs Türk halkının haklarını yok sayan hiçbir girişim Türkiye açısından kabul edilemez denildi.
1: Milli Savunma Bakanlığı Malatya Kürecik'e yerleştirilen Patriot Hava Savunma Sistemi'nin göreve başladığını duyurdu.
2: NATO Daimi Savunma Planı kapsamında ittifakın hava savunmasının güçlendirilmesi maksadıyla Almanya'ya ait bir adet Patriot hava savunma sistemi Kürecik Malatya'ya konuşlandırılmış ve 24 Haziran 2026 tarihinde aynı bölgede konuşta olan ABD Patriot hava savunma sisteminden görevi devralmıştır.
1: Bakanlık, Kara Kuvvetleri'nin 2235. yılı vesilesiyle haftalık bilgilendirme toplantısını Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda yaptı. Gündemdeki sıcak konulardan biri de Birleşmiş Milletler Kıbrıs planı iddialarıydı. Bakanlık bu iddialara yanıt verdi. Bir kez daha iki devletli çözüm vurgusu yapıldı.
2: Bu temel gerçek göz ardı edilerek ortaya konulacak hiçbir girişim, Kıbrıs Türk halkının iradesini yansıtmayacağı gibi bölgede kalıcı bir istikrarda sağlayamayacaktır. Kıbrıs meselesinin çözümünde ülkemizin tutumu açık, nettir ve değişmemiştir. Kıbrıs Türk halkının haklarını yok sayan ve adadaki mevcut hassas dengeyi bozmayı amaçlayan hiçbir girişim Türkiye açısından kabul edilemez.
1: C-130J uçak tedarikine yönelik son durumda masadaydı. Milli Savunma Bakanlığı tedarik sürecinin planlanan takvim çerçevesinde devam ettiğini duyurdu.
2: Mevcut planlamaya göre yıl sonuna kadar 2 adet C-130J uçağının envantere katılması hedeflenmektedir. Kalan uçakların teslimatları ise belirlenen tedarik programı kapsamında peyderpey gerçekleştirilecektir.
1: Öte yandan bir hafta içinde 7 PKK'lı terörist daha teslim oldu. Ayrıca Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine muhtelif miktarda Typhoon Block 2 füzesi alındı.

0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Türkiye ile ilgili çok önemli açıklamalar yaptı. Ankara'daki NATO zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu saygıdan dolayı katılacağını söyleyen Trump, Türkiye'ye yapılacak jet motoru ve F-35 savaş uçağı satışı ile ilgili de konuştu. İzleyelim.
1: Erdoğan'a duyduğum saygıdan dolayı NATO zirvesine gidiyorum. NATO toplantısı Erdoğan tarafından Türkiye'de düzenlenmeseydi muhtemelen katılmazdım. Erdoğan harika bir lider, çok güçlü bir kişi, ordusu da harika.
2: ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile kameraların karşısına geçti. Gündeminde Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan vardı. Övgüleri ardı ardına sıraladı.
1: Erdoğan iyi bir insan, onu seviyorum. O benim arkadaşım. Erdoğan harika bir lider, çok güçlü bir kişi, ordusu da harika. Çoğu insan Türkiye'nin askeri gücünün ne kadar büyük olduğunu bilmiyor. Ben ABD'yi seviyorum, o Türkiye'yi seviyor ve harika bir iş çıkarıyor. Saygı duyulan bir adam, saygı duyulan bir lider. Erdoğan büyük bir lider ve çok güçlü bir kişi. Savaşa bulaşmadı.
2: Trump, NATO zirvesine Başkan Erdoğan'a olan saygısından dolayı katılacağını da söyledi.
1: Erdoğan beni aradı. Zirve Türkiye'de düzenleniyor. Burada olmalısın dedi. Başkaları isteseydi gitmezdim. Erdoğan'a duyduğum saygıdan dolayı NATO zirvesine gidiyorum. NATO toplantısı Erdoğan tarafından Türkiye'de düzenlenmeseydi muhtemelen katılmazdım.
2: Türkiye'ye F-35 ve jet motoru satışı konusunda olumlu mesaj da verdi.
1: Türkiye NATO'nun güçlü bir üyesi. Muhtemelen onu çok mutlu edecek bir şey yapacağım. Türkiye'ye büyük bir hediye paketiyle gideceğim.
2: Trump, İran savaşı hakkında da konuştu. Bir kez daha NATO ülkelerine sitem etti.
1: İran'la yürüttüğümüz müzakereler harika gidiyor. En önemli konulardan birinin tam ortasındayız. Ancak NATO konusunda hayal kırıklığına uğradık. Bu konuda hiç yardım ihtiyacımız yoktu. İran'ı zaten ilk haftada yerle bir ettik. Ama NATO ülkeleri yardım etmek isteriz deseydi hoş olurdu. Buna ihtiyacımız bile yoktu. Sadece hayal kırıklığına uğradım. Almanya, İngiltere, Fransa ve İtalya beni hayal kırıklığına uğrattı. Ben sadece NATO üyelerinin sadakatini istiyorum. Paraların ihtiyacımız yok. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Dünyanın açık ara en güçlü ordusuna sahibiz.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik övgü dolu açıklamaları Yunanistan'ı endişelendirdi. Yunan basını NATO zirvesi için Türkiye'ye gelecek olan Amerika Başkanı'nın çantasındaki hediyeyi merak ediyor. Yunanistan'da neler konuşuluyor? Bu sorunun yanıtını alacağız. Ayrıntılar A Haber ekibinden İlhan Tahsin'de.

0: İlhan.
1: Teşekkür ederim Banu. Tabii ki Atilla moralsiz ve şaşkın. Çünkü senin de biraz önce belirttiğin gibi Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan o bir iyi bir lider, güçlü bir lider, ordusu da güçlü demesi Yunanistan'ın pek hoşuna gitmedi. Dün geceden itibaren basını takip ediyorum bu konuşmalardan, bu açıklamalardan sonra ve öne çıkan başlıklar bizi Erdoğan uğruna sattı. Artık kendi ayaklarımızın üzerinde durmalıyız ve kendi gücümüze inanmalıyız. Dolayısıyla da bize hep şu söylendi. S-400'leri aldı Türkiye, Rusya'dan aldı ve dolayısıyla gözden çıkarıldı, düşürüldü. Ancak görüyoruz ki hiçbir ülkeye gitmeyen Trump, Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylemesi sonrasında bu NATO zirvesi için Türkiye'ye gidiyor. Bununla da yetinmiyor. Erdoğan benim dostum, benim arkadaşım. Akıllı bir lider, ordusu da güçlü. İşte Yunanistan hop oturuyor, hop kalkıyor bu açıklamalardan sonra. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri ve dolayısıyla İsrail, Fransa, efendime söyleyeyim diğer müttefik ülkelere çok güvenen Yunanistan, ordusunu güçlendirerek Türkiye'nin karşısına ve Kuzey Kıbrıs'ın karşısına dikilmeye hazırlandığı bir dönemde, ki bunu özellikle söylemek istiyorum çünkü yapılan yayınlar ve yapılan tüm çalışmalar, silahlanma buna yönelik. Keşke Türkiye'nin içerisinde bunu anlayanlar da olsa. Manuel, buradan bunu belirtmeden geçemeyeceğim çünkü gerçek bu şu anda. Ve dolayısıyla da Trump'ın bu söylemleri şimdi her şeyi açıkça ortaya koydu. İyi bir adam, iyi bir lider sözü gerçekten Yunanistan'ı tedirgin etti. Bir de hediye paketi sunacağım, bir hediye paketiyle gidiyorum demesi, senin de belirttiğin üzere zaten Kaan'ın motorları öteden beri konuşuluyor. Dolayısıyla F-35'ler Türkiye'nin parasını ödemiş, F-35'leri var. Şimdi bunların mı verecek? Biz filoyu kurmadan Türkiye bizden önce mi sahip olacak? Bizim lobimiz ne yapıyor Amerika Birleşik Devletleri'nde diye ver yansın ediyor Yunanistan'da Atina basını dünden beri. Hatta Manuel, şunu söylemekte fayda var. Bütün gece uyku uyumadılar. Bakıyorum ki bazı yayınlara gecenin saat 3.45, 3.48'de yayın yapan gazeteler vardı. Dolayısıyla da eyvah, Trump Erdoğan'ı koltuğun altına aldı. Ama diğer yandan da baktığımız zaman Trump'ın böyle bir devlet adamını sahiplenmesi boşuna değil. Bunu yazan gazetelerde var. Türkiye'nin son ulaşmış olduğu yerli ve milli imkanlarla, özellikle bu hava savunması ve özellikle de hava saldırılarında kullanılan bu yerli milli mühimmatlar, füzeler, roketler, insansız hava araçları Yunanistan'ı oldukça köşeye sıkıştırdı. Şu anda Atina gergin. Atina birbirine soruyor. Türkiye bunları yaparken biz ne yapıyoruz? Üstüne üstlük bir de Trump bize kapıyı gösterdi. Biz Fransızlara güveniyorduk. Amerika Birleşik Devletleri'ne. Yarın bizi İsrail'de satmayacağı ne malum diye sorular sorulmaya başladı. Hem Delgas'a karşı hem Mitsotakis'e karşı. Bizler de A Haber olarak takip ediyoruz ama şunu belirtmekte fayda var. Gerçekten ama gerçekten Trump'ın özel bu oval ofiste söyledikleri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hakkında ve Türk ordusu hakkında gerçekten Atina'da çok yankı uyandırdı ve Atina'yı moralsiz ve şaşkınlığa çevirdi diyebiliriz. Sözü şimdilik size bırakalım.
0: İlhan, çok teşekkürler. Sayın seyirciler, Latin Amerika ülkesi Venezuela'da 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Sadece 39 saniye arayla yaşanan şiddetli sarsıntılar başkent Caracas dahil birçok şehri enkaza çevirdi.

0: 39 saniye arayla çifte deprem yaşandı. Venezuela 7,2 ve 7,5'te sarsıldı.
1: Apartmandan inmeyi nasıl başardığımızı bilmiyorum. Yükselen toz dumanından göz gözü görmüyordu ve aşağı indiğimizde manzara korku filmi gibiydi. Her yer enkaza dönmüştü.
0: Latin Amerika ülkesi Venezuela'da peş peşe meydana gelen depremler büyük yıkıma yol açtı. Akşam saatlerinde başlayan şiddetli sarsıntıları çok sayıda artçı deprem izledi.
1: Saat 18 civarında ard arda iki deprem meydana geldi. İlki 7,2, ikincisi ise 7,5 büyüklüğündeydi. Şu ana kadar 20 artçı deprem kaydedildi.
0: Merkez üssü ülkenin kuzeyindeki Moron kenti olarak belirlenen depremler 10 kilometre derinlikte meydana geldi. Şiddetli sarsıntıların yeryüzüne olan yakınlığı nedeniyle yaşanan yıkımın boyutları çok büyük. Se cayó, huevón. Próximas horas.

0: Bu korkunç sarsıntılardan en etkilenen eyaletin La Guaira eyaleti olduğunu belirtmek istiyorum. Onlarca bina yıkıldı ve şu an elimizden geldiği kadar çok kişiyi kurtarmak için çok yoğun bir şekilde çalışmalar yürütüyoruz.
1: Ülkenin tamamını etkisi altına alan şiddetli depremler, merkez üssüne 168 kilometre uzaklıktaki başkent Caracas'ta da büyük paniğe yol açtı. Bazı mahalleleri bütünüyle yerle bir eden deprem, arkasında koca bir enkaz yığını bıraktı.
0: Neyse ki ailem apartmanın dışındaydı. Geri döndüğümüzde binanın tamamen yıkılmış olduğunu gördük. Enkaz altında kalan komşularımız var.
1: Sarsıntılar esnasında başkent sakinleri sokağa dökülürken depremin şiddeti de kameralara yansıdı. Peş peşe yaşanan sarsıntılar komşu ülke Kolombiya'nın başkenti Bogota dahil olmak üzere birçok bölgesinde hissedildi.
2: Hala sallanıyoruz. Havalimanının haline bakın. Buradaki felakete bakın. Tamamen yıkılmış. Burada yaşadığımız durum ciddi. Deprem çok şiddetliydi.
1: Yüzlerce binanın yıkıldığı ülkede arama kurtarma çalışmaları sürerken geçici başkan Delcy Rodriguez o hal ilan etti.
0: Şu an itibariyle sivil koruma sistemi ve ulusal acil durum sistemi devreye alınmıştır.
1: Başkent Caracas'ta yaşayan bir Türk vatandaşı da yaşanan korkunç yıkımı cep telefonuyla kayda aldı.
3: Her yer cehennem. Her yer cehennem. Her yer yıkıldı. Her yer yıkıldı. Hiçbir yer sağlam kalmadı.
1: Şiddetli depremde binlerce kişi enkaz altında kalırken ölü ve yaralı sayısı henüz netleşmiş değil.
4: Uzmanlar Venezuela'da peş peşe meydana gelen iki büyük depremin asrın felaketiyle benzerliğine dikkat çektiler. Bilim insanları Venezuela'daki fay hattıyla Kuzey Anadolu fay hattının adeta ikiz olduğunu belirtti.
5: Artçılar konusunda tabii bu iki büyük depremin artçısı 1-2 yıl devam edebilir. Aynı bizde olduğu gibi ve bu sırada da depremlerin bir kısmı 6.5'a kadar çıkabilir.
1: Venezuela'da 39 saniye arayla 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
5: Karayipler Denizi'nin olduğu bölgede lehva dediğimiz kıtalar sürekli çarpışan zonlar halinde. Bu bir tanesi.
1: Uzmanlar yıkıma neden olan sarsıntıların 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle benzerlik gösterdiğini vurguladı.
5: Bu depremleri oluşturan fay zonu sağ yanal hareketli doğrultu atımlı fay. Aynı Kuzey Anadolu fayının benzeri, ikiz kardeşi gibi. Yaklaşık deprem oluşturma kapasiteleri, büyüklükleri de aynı. Yani maksimum bu zonda 8 büyüklüğünde deprem olur. 39 saniye arayla peş peşe gelen deprem. Hatırlarsanız Maraş'taki deprem de birbirine tetiklemişti fay zonları. Bu da aynı şekilde, aynı fay üzerindeki iki farklı segmentin deprem ürettiği bir şey. Tabii bu deprem 1.7.5, 1.7.2 oldukça yıkıcı sınıfındaki depremler.
1: Bilim insanları Venezuela'daki afet sonrası Marmara bölgesindeki deprem riskini hatırlattı. Bölgede büyük bir depremin olabileceğini belirtti.
5: Venezuela depremindeki fayın üzerindeki hareket her sene 20 milimetreydi. Bizde de 20-25 milimetre bir hareket söz konusu. Bunun biriktirdiği stresi biliyoruz. Yani 1766 Marmara depremlerindeki stresten bu yana uzun süre geçti. Yani 200 yılı aşan bir süre var. Dolayısıyla doğal olarak bir deprem beklentisi olması normal. Yani Marmara'da eninde sonunda böyle bir deprem olabilir. 7'nin üzerine çıkabilecek. Çünkü henüz deprem oluşturmamış iki tane fay segmenti var. Avcılar ve Adalar fayı.
4: Altın ve gümüş fiyatlarında düşüş ivmelendi. Ons altın 4000 doların altına gerileyerek son 7 ayın en düşük seviyesini gördü. Gram altında 6000 lira seviyesinin altını test etti. Gümüşte de sert kayıplar sürüyor.
6: Altın ve gümüşte düşüş hızlandı. Ons altın 4000 doların altına geriledi. Gram altınsa 6000 lira seviyesinin altını test etti.

0: Gümüş'te de sert ve geniş çaplı kayıplar öne çıkıyor. İran merkezli jeopolitik gerilimin zirve yaptığı dönemde altın fiyatları güçlü bir rally yaşamıştı. Ons altın 5000 dolar bandını aşarak tarihi seviyelere yaklaşmış, gram altınsa Türkiye'de 7000-8000 lira bandına kadar yükselmişti. Ancak İran geriliminin düşmesiyle tablo tersine döndü. Risk algısındaki gerilemeyle birlikte değerli metallerde kazançların büyük bölümü silindi. Ons altın 4000 doların altına inerek 7 ayın en düşük seviyesini gördü. Gram altın 6000 liranın altına geriledi. Gümüşte ise düşüş daha sert ve oynak bir yapıda devam ediyor. Jeopolitik risklerin azalması, doların güç kazanması ve faiz beklentilerinin yeniden fiyatlanması düşüşün ana sebebi olarak öne çıkıyor. Savaş döneminde oluşan güvenli liman primi de piyasadan büyük ölçüde çıkmış durumda.
1: Şu anda yeni bir senaryo var. Yüksek faiz senaryosu var ve faiz artırımı senaryosu var. Ve Eylül'de faiz artırımı %68 tahmin ediliyor şu anda. Hani eğer oraya kadar bir bu noktalar 3900 seviyeleri belki kalıcı olabilir ama alt faiz artırımı geleceğinde, çünkü bu şu demek, faiz artırımı demek tahvillerin de faizinin artacağı demek. Şimdi Eylül ayında faiz artırımı olacak olursa altının biraz daha düşmesi gayet normal.
0: Piyasalar artık yeniden merkez bankalarının faiz adımlarına ve küresel büyüme verilerine odaklanmış durumda. Altın ve gümüş bu kritik başlıklarla yön bulacak.
2: Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kırsalda üretimi artırmak ve küçükbaş hayvancılığı geliştirmek maksadıyla hayata geçirdiği projede ilk teslimatlar başlıyor. Detaylar A Haber ekibinden Yüksel Akalan'da. Yüksel.
3: Evet Mara, senin de ifade etmiş olduğun gibi Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilerimize, üreticilerimize yönelik destek projeleri devam ediyor. Özellikle de küçükbaş hayvancılığın yaygınlaştırılması ve artırılması amacıyla da kırsalda bereket küçükbaşa destek projesinde ilk etap sonuçları açıklandı ve çiftçilerimiz belirlendi. Artık çiftçilerimize de yavaş yavaş koyunlar teslim edecek. Peki projenin detaylarında neler var? Yayın konuğum Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Alparslan Kengel'le konuşacağız efendim. Yayınımıza hoş geldiniz.
4: Teşekkür ederim Yüksel Bey. Kolay gelsin, iyi yayınlar.
3: Evet, proje kapsamında ilk etap sonuçları açıklandı. Çiftçilerimiz belirlendi. Projeden biraz bahsedersek ve önümüzdeki süreçte artık nasıl teslimatlar gerçekleşecek?
4: Efendim, bakanlığımızın geliştirdiği bir projeydi. Kırsala Destek Küçükbaş'a Bereket Projesi. 1 Nisan 30 Nisan tarihleri arasında başvuruları ilçe müdürlüklerimiz marifetiyle aldık. Başvuruların alınmasıyla beraber başvuruları bakanlığımıza ilettik. Bakanlığımız çeşitli kriterlerde değerlendirmeleri gerçekleştirdi. Biraz önce sizin ifade ettiğiniz gibi başvuru sahipleri, hak kazanan yetiştiricilerimiz belirlendi. Bundan sonraki süreçte TİGEM tarafından, Türkiye Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından.
2: Erdoğan genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşuyor AK Parti'nin. İzleyelim.
5: Değerli il başkanlarımız, kadın ve gençlik kollarımızın kıymetli il başkanları, kıymetli belediye başkanlarımız ve il genel meclis başkanlarımız, değerli dava ve yol arkadaşlarım, hepinizi en kalbi duygularımla, hasretle, hürmetle selamlıyorum. Sizlerin vasıtasıyla cennet vatanımızın dört bir yanındaki yol ve dava arkadaşlarımı içtenlikle selamlıyor, her birini muhabbetle bağrıma basıyor, davamıza yaptıkları hizmetlerden ötürü şükranlarımı sunuyorum. Genişletilmiş il başkanları toplantımızın partimize, ülkemize, milletimize ve demokrasimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Toplantımıza yapacağınız katkılar için her birinize teşekkür ediyorum. Konuşmamın hemen başında hem Türkiye olarak hem İslam alemi olarak bugün idrak ettiğimiz Aşura gününün ve Muharrem ayının hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Bu vesileyle Hazreti Hüseyin Efendimiz'i ve Ehl-i Beyt'i bir kez daha kemali edeple yad ediyor, Allah'ın selamı onların üzerine olsun diyorum. Yine buradan bu sabah meydana gelen iki büyük depremle sarsılan dost Venezuela halkı

hükümetine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor. Bu zor günlerinde Türkiye'nin yanlarında olduğunu belirtiyorum. Değerli arkadaşlar, AK Parti olarak bugün dünyada eşi benzeri olmayan bir teşkilat gücüne sahibiz. 11 milyon 500 bini aşkın üyemizle sadece Türkiye'nin değil dünyanın en büyük, en yaygın siyasi hareketlerinden biriyiz. Şunu bir defa açıkça söylemek isterim. Bizim tasavvurumuzda üyelik sadece bir kayıt işleminden ibaret değildir. Bizde üye demek, millete hizmet mücadelesine nefer yazılmak demektir. Bu uğurda gerektiğinde yardan ve serden geçmek demektir. Her türlü fedakarlığı göze almak demektir. Bu milletin, bu ümmetin sorumluluğunu yüreğinde taşımak demektir. İdeallerimize gönül vermek, davamıza ömür vermek demektir. AK Parti'nin çelik çekirdeği kaderini kaderimize, kavlini kavlimize, kalbini kalbimize rapt eylemiş 11 milyon 500 bin kardeşimizin hepsi bir demektir. Bunun için her fırsatta şunu diyoruz. Biz sadece siyasi bir parti değiliz. Aynı zamanda bir dava hareketiyiz. Biz aynı ideallere inanan, aynı istikbale yürüyen bir gönül hareketiyiz. Özellikle bilinmesini isterim ki teşkilatçılık anlayışımızda üye kaydının yapıldığı an millete hizmet mücadelesi başlamıştır. Bu anlayışla üyelerimizle irtibatımızı güçlendirirken bir yandan da esnaf, çarşı, pazar ziyaretleriyle milletimizle gönül bağımızı sağlam tutuyoruz. Evlerinde, iş yerlerinde, Türkiye'nin dört bir yanındaki üyelerimizin misafiri oluyoruz. Verdiğimiz mücadeleyi, ülkemiz için kurduğumuz hayalleri, Türkiye yüzyılı hedeflerimizi kendileriyle istişare ediyoruz. Biliyorsunuz, üye sayısında kırdığımız rekorun ardından 2026 senesini mahalle çalışmaları yılı ilan ettik. Daha fazla sayıda insanımıza ulaşmak, mahallelerdeki varlığımızı daha da güçlendirmek amacıyla yoğun bir çalışmanın içindeyiz. Tüm teşkilatımızın gayretiyle 2026 yılını AK Parti ailesini hem üye sayısı hem de derinlik itibariyle büyütmek için bir fırsata çeviriyoruz. Muhalefetin bırakın yolunu, adını sanını dahi bilmediği mahallelerde davamıza aşkla hizmet eden, mücadelemize omuz veren kardeşlerimize teşekkür ediyor, mahalle başkanlarımızı yürekten tebrik ediyorum. Burada şunu da büyük bir memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Eser, hizmet ve kardeşlik siyasetinin temsilcisi olan AK Parti'mize yönelik teveccüh her seviyede katlanarak artıyor. Huzur arayan, kardeşlik ve dayanışma arayan, şehrine, ilçesine, beldesine hizmet etmek isteyen hemen herkes bu ailenin bir ferdi olarak bu çatı altında siyaset yapmayı arzu ediyor. Pazartesi bir ilçe belediye başkanımızı, dün ise bir milletvekilimizi saflarımıza dahil ettik. Bugün de yeni belediye başkanlarımızı bağrımıza basacağız. Birazdan AK Parti

ailesine, intisap edecek tüm arkadaşlarımıza, aramıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Millete ve memlekete hizmet yolculuğunda inşallah bundan sonra tam bir dayanışma içinde olacak, halkımızın güvenini boşa çıkarmayacağız. İlkelerimizi benimseyen, huzurlu ve saygılı bir atmosferde ülkesi ve milleti için hayırlı bir iş yapmak isteyenleri bünyemize katmaya devam edeceğiz. Değerli yol arkadaşlarım, çok değerli kardeşlerim, bize göre siyaset millete tepeden bakan bir faaliyet alanı değildir. Aksine toplum siyasetin asli unsurudur, sahibidir, kurucu öznesidir. İster yerel düzeyde, ister tüm ülke sathında olsun, siyaset felsefemizin temelinde insan vardır. İnsana saygı vardır. 86 milyonun her bir ferdi bizim nazarımızda eşittir. Aynı değerdedir. Oy versin ya da vermesin, bizi desteklesin veya desteklemesin, hiçbir ayrım yapmadan aynı derecede hizmete ve hürmete layıktır. Biz siyaset yaparken de, hizmet ederken de daima bu anlayışla hareket ettik. Karşımızdaki kim olursa olsun saygıyı elden bırakmadık. Muhatabımızı rencide edecek, incitecek, gönlünü kıracak hiçbir davranışın içinde olmadık. Hazreti Mevlana'nın asırları aşan şu öğütlerini kendimize rehber eyledik. Sevgide güneş gibi ol. Dostluk ve kardeşlikte akarsu gibi ol. Hataları örtmede gece gibi ol. Tevazuda toprak gibi ol. Öfkede ölü gibi ol. Her ne olursan ol, ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol. İşte bu anlayışla, işte bu ilkeler çerçevesinde sadece bize oy verenlerin değil, 86 milyonun hizmetkarı olduk. Maruz kaldığı tüm saldırılara rağmen AK Parti'yi milletin gönlünde yıkılmaz kılan işte bu vasıflarımızdır. Bunları korumak ve gözetmek hepimizin asli vazifesidir. Seçmenden oy isterken müşfik, mütevazi ve saygılı, ama milletten yetkiyi aldıktan sonra kibirli, üstenci, incitici bir tavır bizim tavrımız değildir. Bunu özellikle şunun için söylüyorum. Şimdi bakınız değerli kardeşlerim, sosyal medyanın da tesiriyle etkileşim avcılığı denilen bir hastalığın hem toplumda, hem kamuda, hem de yerel yönetimlerde yayıldığını görüyoruz. Mahremiyet yok sayılırken, özel alan kavramı anlamını yitirmekte, görünür olmak, gündeme gelmek, tartışılmak, insan onuru dahil her türlü değerin, her türlü hassasiyetin önüne geçmektedir. Ne pahasına olursa olsun. Gündem olma ve gündemde kalma kaygısı bir müddet sonra büyük bir kapana dönüşmektedir. Doğrusunu söylemek gerekirse bu kapana siyasetçiler de düşmektedir. Maalesef kendi arkadaşlarımızın bir kısmının da bilerek veya bilmeden bu ters akıntıya kapıldıklarına şahit oluyoruz. Ne siyaseten ne de iletişim boyutuyla bize herhangi bir faydası olmayan, tam tersine partimize zarar veren bu tür yanlışlara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını önemli çiziyor.

diyorum. Vatandaşın kalbini kıran, esnafa hoyrat davranan, icraat peşinde değil, şov peşinde koşan bir yaklaşım belki muhalefetin siyaset tarzı olabilir ama bunu bizim tasvip etmemiz asla mümkün değildir. Görevi, unvanı, makamı ne olursa olsun, hiçbir arkadaşım şunu unutmasın. Hepimiz bulunduğumuz koltuklara milletin takdiriyle, tensibiyle geldik. Milletimiz emaneti bizlere, kendisine hizmet etmemiz, eser üretmemiz, refahını artırmamız için tevdi etti. Millete hizmet yerleri gösteri alanı değil, sorumluluk makamlarıdır. Vatandaşımızın karşısına çıktığımızda, esnafımızın kapısını çaldığımızda da, görevimiz gereği kamu gücünü kullandığımızda da, taşıdığımız emanetin ağırlığıyla mütenasip hareket etmek zorundayız. Her zaman söylediğim gibi, mesele kalp kazanmak, gönülleri fethetmektir. Ruh be ruh iletişimin, yüz yüze etkileşimin, sıcak ve seviyeli bir hasbihalin yerini hiçbir dijital platform, hiçbir uygulama alamaz. Eğer öyle olsaydı, bugün siyasette durum çok farklı olurdu. Eğer öyle olsaydı, bu millet her seçim öncesinde bize siyasi ömür biçen o çok bilmişleri ters köşe yapmazdı. Eğer öyle olsaydı, siyaset ve toplum mühendisleri amaçlarına ulaşmış olurdu. Eğer sosyal medya rüzgarıyla seçim kazanılsaydı, bugün iktidarda da, cumhurbaşkanlığında da başkaları olurdu. Elbette yeni medya araçlarını, teknolojinin sağladığı asimetrik imkanları göz ardı etmeyeceğiz. Yaptıklarımızı, hizmetlerimizi, icraatlarımızı en güzel şekilde bu mecraları da kullanarak halkımızla, bilhassa da yeni kuşaklarla paylaşacağız. Ama sosyal medyadaki yankı odalarına da hapsolmayacağız. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımızdan bu yana yaptığımız gibi vakar içinde, nezaket içinde, demokratik bir kültür içinde halkımıza hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Teşkilat yöneticilerimizden milletvekillerimize, bakanlarımızdan belediye başkanlarımıza kadar, tüm yol ve dava arkadaşlarımdan bu prensip ve ilkelerle hareket etmelerini beklediğimizi özellikle vurgulamak isterim. Teşkilatımızdaki hiçbir kardeşim şunu aklından çıkarmasın. Biz efendilik taslamaya değil, millete hizmet etmeye, hizmetkarlık yapmaya geldik. Bu minvalde, bu istikamette yürümeye de devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim, bir taraftan şehirlerimizi abad etmek için canla başla çalışırken, diğer taraftan da siyasi rakiplerimizle gereksiz polemiklerden uzak duruyoruz. Muhatabını karalamak, kötülemek, muhatabının acziyetinden rant devşirmeye çalışmak bizim siyaset tarzımız değildir. Bizden kayıkçı kavgalarının parçası olmamızı bekleyen beyhude yere bekler. Biz iş yapmanın, taş üstüne taş koymanın derdindeyiz. Biz eser ve hizmet siyasetimizle yeni gönüller kazanmanın peşindeyiz. Tabii burada şunu da açıkça dile getirmekte yarar görüyorum. Gerilimden, kamplaşmadan kaçınmamız, insanımızın hak ve hukukunun
çiğnenmesine kayıtsız kalabilir.

0: olacağımız anlamına asla gelmez. Biz milletten icazeti sadece hizmet için almadık. Aynı zamanda yıllardır ötelenen, örselenen, kendi öz yurdunda oraya buraya itilen kardeşlerimizin haysiyetini, izzetini, özgürlüklerini savunmak için de aldık. ...28 Şubat döneminde darbecilerin gadrine uğrayan insanlarımızın bir daha aynı zorbalığa maruz kalmaması için de milletimizden yetki aldık. 23 yıldır bu konuda çok büyük hassasiyet gösterdik. Ne bir başkasının hayat tarzına müdahale ettik, ne de kendini bu ülkenin sahibi gören küstah azınlığın hayat tarzı dayatmasına müsaade ettik. Ne bir başkasının inancına karıştık, ne de Jacoben zihniyetin günümüzdeki temsilcilerinin insanımızın inancına karışmasına eyvallah ettik. Buna rağmen artık eskisi kadar olmasa da zaman zaman sesi çok çıkan kibir abidelerinin sessiz çoğunluğu susturma, yıldırma, tedip ve tehdit etme girişimlerine şahit oluyoruz. Bunlarla mücadelemizi hukuk ve demokrasi zemininde sürdürüyoruz. Hükümet olarak 2026 Türkiye'sinde halen 28 Şubat döneminin özlemiyle hareket eden, bu ülkeyi tapulu mülkü gibi gören baskıcı zihniyetin tekrar canlandırılmasına izin vermeyeceğimizin bilinmesini istiyorum. İlkemiz bellidir. İnanç özgürlüğü. Anayasamız tarafından güvence altına alınmıştır. Dahası 86 milyonun yaşam tarzı bizim teminatımız altındadır. Kimse bir başkasına dayatmada bulunamaz, üzerinde baskı kuramaz. Küçük, dar bir zümre laiklik kavramını istismar ederek bu millete yaşam tarzı dikte edemez. Şunu da burada açık açık ifade ediyorum. Eskiden olduğu gibi bir avuç müstekbirin topluma parmak sallayarak azarladığı, kadınları kılık kıyafetine göre ayrıştırdığı, Anadolu insanını irticacı, gerici, yobaz diyerek tahkir ettiği günler artık geride kalmıştır. Eski imtiyazlarını, eski nobranlıklarını özleyenler boş durmasa da biz bu görevlerde olduğumuz müddetçe o karanlık dönemleri inşallah bir daha asla geri dönmeyecektir. Bu ülkede hiç kimsenin saçından, sakalından, çarşafından, cübbesinden, başörtüsünden dolayı aşağılanmasına, hakarete uğramasına, kendini dışlanmış, kendini ötelenmiş hissetmesine kesinlikle göz yummayacağız. Türkiye'yi büyütmeye, cumhuriyetimizi büyütmeye, hak ve özgürlükleri her bir vatandaşımız için genişletmeye, 86 milyonun tamamını bir beraber ve eşit görmeye devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken genişletilmiş il başkanları toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bugüne kadar verdiğiniz emekleriniz ve bundan sonraki çalışmalarınız için her birinize tekrar teşekkür ediyorum. Şehirlerinize döndüğünüzde oradaki vatandaşlarımıza ve teşkilat mensuplarımıza selamlarımı iletmenizi sizlerden istirham ediyorum. Ve bugün aramıza katılacak olan belediye başkanlarımıza da ailemize hoş geldiniz diyorum. Ve sizlere Allah'a emanet ediyorum.
1: Cumhurbaşkanımız Sayın

Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bir müddet daha sahnede kürsü önünde misafir etmek istiyoruz. Saygılar hemşerilerimiz, değerli konuklar, bugün Türkiye Yüzyıl Hedeflerinde birleşen, millete hizmet aşkında buluşan kıymetli belediye başkanlarımız AK Parti çatısı altında bu büyük yürüyüşe katılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mustafa Demir'i sahneye davet ediyoruz lütfen. Millete hizmet yolunda Türkiye Yüzyılı vizyonunda buluşan kıymetli belediye başkanlarımızı sırasıyla davet ediyorum. Öncelikle Nevşehir Belediye Başkanımız Sayın Rasim Arı. Nevşehir İl Başkanımız ve değerli milletvekillerimizi de sahneye davet ediyoruz. İşte AK Parti çağırıyor herkesi. Gel sen de katıl. Şimdi tam vakti diyoruz. Ve Nevşehir Belediye Başkanımız Rasim Arı'ya, ailemize, büyük AK Parti ailemize hoş geldin, sefalar getirdin diyoruz.

0: hizmet etmeye devam ediyoruz. Evet, ayakta bulunan değerli il başkanlarımızı, başkanlarımızı yerlerine davet ediyoruz. Nevşehir Belediye Başkanımız Sayın Rais Maria, Büyük AK Parti ailemize hoş geldin, şeref getirdin diyoruz.
1: Evet, bir süredir Ankara'dan görüntüleri canlı olarak ekranlarınıza getirmekteyiz değerli izleyiciler. 180. genişletilmiş il başkanları toplantısı AK Parti Genel Merkezi Kongre Salonu'nda gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını tamamladı, il başkanlarına seslendi. An itibariyle de rozet töreni gerçekleşiyor AK Parti Genel Merkezi Kongre Salonu'nda. İlk olarak rozeti takılan isim Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı oldu. Geçmişte de AK Parti'de siyaset yapmış bir isimdi. Rozet törenine yine Nevşehir ve siyasetçiler, Nevşehir milletvekilleri de katıldı. Bir hatıra fotoğrafı çekildi. Çok konuşulan bir isim Ankara Keçiören ilçesi Belediye Başkanı Mesut Özaslan anons edildi.
0: İl başkanımız, ilçe başkanımız ve Ankara milletvekillerimizi sahneye davet ediyoruz. Büyük AK Parti ailemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Keçiören Belediye Başkanımız Mesut Özarslan.

0: Keçiören Belediye Başkanımız Sayın Mesut Özarslan'la beraber AK Parti ailemize katılan Keçiören meclis üyelerimize, büyük AK Parti ailemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz.
1: Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri de önemli. İlerleyen süreçte, ilerleyen günlerde Ankara'da yeni ilçe belediye başkanlarının da AK Parti'ye katılabileceği yönünde kulis bilgileri var. Ankara'da meclis aritmetiği değişecek mi? Bu da cevabı merak edilen sorulardan biri. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özaslan'ın rozetini takıyor. Ardından da Ankara milletvekilleri Mesut Özaslan'ın ekibi olan

0: Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'la işte hatıra fotoğrafı çektirecekler. AK Partili Ankaralı siyasetçiler de karede.
1: Ülkemize, Ankara'mıza ve Keçiören'imize hizmet etmeye devam ediyoruz. Büyük AK Parti ailemize, Keçiören Belediye Başkanımız ve meclis üyelerimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Ve saygılarımızla sahneden aşağıya alıyoruz. Buyurunuz lütfen. Halk için hakla. Evet, Ankara protokolümüz yerlerine davet ediyoruz.
0: Sen Cumhurbaşkanımızın genişletilmiş il başkanları toplantısında bir isme daha rozeti takılacak. Aslında yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapan bir isim. Dün istifasını verdi Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Şimdi AK Parti Genel Merkezi'nde podyumda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Özcan'a, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'a rozetini takacak.
1: Edirne İl Başkanımız, Keşan İlçe Başkanımız ve milletvekillerimizi sahneye davet ediyoruz.

Türkiye Eurovizyonu'yla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemize ve Keşan'a hizmet etmeye devam edeceğiz. Büyük AK Parti ailemize hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Keşan Belediye Başkanımız.

0: 80. genişletilmiş il başkanları toplantısında AK Parti'nin 3 isme daha rozeti takıldı. Bundan sonra cevabı beklenen soru şu: başka hangi isimler, hangi belediye başkanları ve hangi milletvekilleri AK Parti rozetini takacak önümüzdeki günlerde? Son olarak Edirne Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan da AK Parti ailesine katıldı. Cumhurbaşkanımız rozetini taktı. AK Partili Edirneli siyasetçilerle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la hatıra fotoğrafı çektirdiler. O anları da canlı yayında ekranlarınıza taşıdık.
1: Sayın Cumhurbaşkanım, sizleri divandaki yerinize davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen efendim.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Amerika Birleşik Devletleri küresel savaş riski ve ekonomik şoklara karşı ekonomisini güçlendirmeye yönelik yeni bir strateji uygulamaya aldı. Washington yönetimi enerji, tedarik zinciri ve sanayi üretiminde kritik adımlar atıyor. Başkan Donald Trump, akaryakıt fiyatlarının düşüşe rağmen pompaya yeterince yansımadığı gerekçesiyle Adalet Bakanlığı'na petrol şirketleri hakkında soruşturma talimatı verdi. Hedef, tüketici fiyatlarındaki baskının azaltılması. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
2: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de.
3: Akses 25 yaşında.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var.

0: 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu, A Haber Radyo.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: GPS takip cihazı bulundu. Kaçıran kişilerin mi yoksa farklı kişilerin mi bu cihazı taktığı polis tarafından araştırılıyor.
6: Bir hafta boyunca her adımı takip edilen Erhan Karaal'ın neler yaptığı incelendi ve takip edildi. Soruşturma kapsamında 8 kişinin emniyette işlemleri sürüyor. 6 zanlı ise tutuklu bulunuyor.
7: Kocaeli'de FETÖ yapılanmasına yönelik operasyonda hücre evi ve özel eğitim kurumları üzerinden yürütülen örgütsel ağ ortaya çıkarıldı. Çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken operasyonda altın ve dijital materyaller ele geçirildi.
6: Hücre evi baskını örgüt ağını ortaya çıkardı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer alan ve haklarında kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan baylo kullanıcıları Rabia Yücesoy'la Tekin Yücesoy'un Kartepe ilçesindeki bir villada saklandığını tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından adresin örgütün hücre evi olarak kullanıldığı, tapu sahibi Erkan Elverdi tarafından örgüte tahsis edildiği belirlendi. Soruşturma kapsamında hücre evine düzenli gidip gelen isimlerden birinin Doğru Cevap isimli eğitim kurumunun yöneticisi Necdet Fersiz olduğu tespit edildi. Yapılan incelemelerde Fersiz'in paravan yönetici olarak kullanıldığı, kurumunsa baylo kaydı bulunan firari Tekin Yücesoy tarafından perde arkasından yönetildiği belirlendi. Soruşturmanın genişletilmesiyle özel eğitim kurumlarında çalışanların SGK kayıtları, MASAK verileriyle HTS ve BAS kayıtları tek tek incelendi. İncelemelerde Kaptan Hocam adı altında faaliyet yürüten 3 kurum, Artinet adıyla çalışan 3 kurum, Doğru Cevap adıyla faaliyet gösteren 2 kurum ve Kılavuz Eğitim Kurumu'nun illegal olarak FETÖ'cüler tarafından yönetildiği ortaya çıktı. Bu tespitler üzerine 15 şüphelinin yakalanması için önceki gün düğmeye basıldı. Şüphelilerin tamamı gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda nakit para, altın, dijital materyal ve örgütsel doküman ele

0: geçirildi.
1: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Seferihisar ve Balçova belediyelerine de operasyon düzenlendi. Yolsuzluk soruşturması kapsamında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve 24 kişi gözaltına alındı. Ayrıca aynı operasyonda Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit de gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi ve CHP İzmir Eski Milletvekili Doğuş Bayır da gözaltına alındı. CHP İzmir İl Başkanlığındaki krizin ardından Özgür Özel taraftarları başka bir il binası için çalışma başlattı demiştik İzmir'de. Detayları alacağız. Ayrıntılar A Haber ekibinden Tayfun Erdi. Tayfun.
2: Evet, şu anda Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanlığı'nın önündeyiz. İşte geçtiğimiz günlerde o 5 günlük çatışmalı ve kavga ve işte küfürlerin de havada uçuştuğu dönemde Utku Gümrükçü geçtiğimiz gün il binasına gelerek koltuğuna oturmuştu. İşte onun ardından Çağatay Güç yeni bir il başkanlığı için harekete geçti ve önce pasaportta bir bina orası olmadı. Daha sonra ise Kıbrıs şehitlerinde bir il başkanlığı binası hazırlanacağını söyledi. Tabi burada uzmanlarla görüştüğümüzde şimdi legal olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun atadığı Utku Gümrükçü şu anda bu il başkanlığında. İşte o Kıbrıs şehitlerindeki olası bina, oraya da bir ikinci kez, yani paralel bir il başkanlığı projesi şu anda gündemde görünüyor ve oraya da tabelaya Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanlığı tabelası dikecek. Ancak tabii yine görüştüğüm uzmanlara göre bunun olması mümkün değil. Çünkü Utku Gümrükçü sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi şu anda. Kameraman Halil Karahan sizlere gösteriyor. Utku Gümrükçü'nün şu anda faaliyette olduğu legal partiye bağlı il başkanlığı tam karşımızda. Ancak işte o tasarlanan projeye ikinci bir paralel il başkanlığının olması uzmanlara göre mümkün değil. Tabii Utku Gümrükçü yaptığı açıklamada yeni merkez arayışının partiden ayrılarak yeni bir parti kurma hazırlığı olabileceğine dikkat çekti ve Cumhuriyet Halk Partisi il başkanlığında yaşanan kriz ve tartışmaların ardından Özgür Özel taraftarları ise hazırlıklarını, ifade ettiğim gibi, yeni il başkanlığı için sürdürüyorlar. Eski il başkanı Çağatay Güç ve ekibi birkaç gün içinde yeni ofise taşınacaklarını ifade etti. Basına yansıyan görüşlerde tabi CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'in de, yine Çağatay Güç'ün açıklaması bu. Açılışı Özgür Özel'in yapacağını duyurdu. Yeni binaya da CHP İzmir İl Başkanlığı tabelası asılacağını söyledi. Ve yeni bir parti kurulursa ise buranın İzmir merkezi olması bekleniyor. Tabii ki burada yine partiden görüştüğüm kişilerle bunun işte o ikinci bir paralel il başkanlığının hayata geçirilmesinin mümkün olamayacağını ve bunun da yargıya taşınacağını ve o tabelanın yerine o yapılacak olan il merkezi binasının da bir tür çalışma ofisi gibi kullanılacağını ifade ettiler. Şu an itibariyle ifade ettiğim gibi İzmir İl Başkanlığı'nda Cumhuriyet Halk Partisi Utku Gümrükçü devam ediyor çalışmalarına ve görevden alınan Çağatay Güç ise yeni bir parti binasının hazırlıklarını sürdürüyor diyelim. Söz tekrar İstanbul'a bırakalım.
1: Tayfun, çok teşekkürler. Dolandırıcılar bu kez İstanbul Eyüp Sultan'da yaşlı bir kadını hedef aldılar. Kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler yaklaşık 11 milyon lira değerindeki altın ve dövizi alıp kayıplara karıştı. Teknik takiple yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
3: Polisiz yalanına kandı, tüm birikimini dolandırıcılara kaptırdı. Elleriyle teslim ettiği 11 milyon lira değerindeki altın ve döviz elden ele dolaştı. Yer İstanbul Eyüp Sultan. 79 yaşındaki emekli kadını arayan dolandırıcılar, adının sahte altın operasyonuna karıştığını

0: operasyonda 6.819 eser ve 3.366 sikke ele geçirdi. O eserlerden bazıları İstanbul Emniyeti'nde sergilendi.
1: Tarihi eser kaçakçılarına darbe vuruldu. Binlerce eser ve sikke ele geçirildi. İstanbul Emniyetine bağlı ekipler tarihi eser kaçakçılarına göz açtırmıyor. Tarihi eserler yurt dışına çıkarılmadan ele geçirildi.
2: İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyon kapsamında binlerce tarihi eser ele geçirildi. Operasyon kapsamında iki şüpheli gözaltına alındı.
1: Beykoz'daki baskında ele geçirilen birçok medeniyete ait arkeolojik obje, kitabe gibi 6.819 eserle 3.366 sikke İstanbul Emniyetinde sergilendi. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, tarihi eser kaçakçılığı ile mücadelemiz sürecek dedi.
3: Kültürel varlıklarımız aynı zamanda ülkemizin ortak hafızasıdır, insanlığın evrensel mirasıdır. Bu varlıklarımızı korumak, aynı zamanda geçmişimize sahip çıkmak olduğu kadar geleceğimize de bu mirası taşımaktır. İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak yasa dışı her türlü faaliyetin karşısındayız.
0: Van'ın Saray ilçesinde 5 yaşındaki Hamza Özsoy'un yaşamını yitirdiği köpek saldırısı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sokak köpeklerini toplamayan belediye başkanı Davut Acar hakkında soruşturma başlatıldı. Detayları alacağız. Söz A Haber ekibinden Nazlı Timur'da. Nazlı.
4: Evet, Van'ın Saray ilçesindeyiz. 29 Nisan'da 5 yaşındaki Hamza Özsoy sokak köpekleri saldırısı sonucunda ne yazık ki yaşamını yitirmişti ve yine bir çocuk da ağır bir şekilde yaralanmıştı ve bununla ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından müfettiş atandı ve bu kapsamda, soruşturma kapsamında ise yeni bir gelişme yaşandı. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Saray Belediye Başkanı Davut Acar hakkında soruşturma iznine yer verildi. Tabii bakanlık, tabii şöyle kameraman arkadaşım da hemen belediye ekranlara yansıtsın. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ihmali bulunduğu değerlendiren belediye başkanına soruşturma izni verildiği ifade edildi. Yine yapılan açıklamada detaylı incelemeler neticesinde Saray Belediyesi'nin sahipsiz hayvanların toplanması, bakım ve rehabilitasyon konusundaki yasal yükümlülüklerini yerine getirmediğinin belirlendiğini ifade etti. Ayrıca vatandaşlar, muhtarlar ve resmi kurumlar tarafından çok sayıda başvuruya rağmen belediyenin toplama faaliyetinin yürütmediğini ve belediyenin araç bulunmadığı yönündeki savunmaya karşı ilişkin hizmet aracının belediyeye daha önce iade edildiği resmi tutanaklarla ortaya koyuldu ve bakanlığında tabii açıklamasında da ifadeye yer verilmiş. Daha öncesi muhtarlar ve resmi kurumlar defalarca belediyeye başvurmalarına rağmen belediye ise aracın bulunmadığını söylemiş. Başvuruya, şikayete gelenlere soruşturma devam ediyor. Bizler de konuyu takip ediyoruz. Gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü size bırakalım.
0: Nazlı, çok teşekkürler. İran ordusu savaşta Amerika'nın en az iki uçağını düşürmeyi başarmıştı. Amerikan ordusunun düzenlediği kara operasyonuyla kurtarılan F-15 pilotunun ifadesi ise olaya ilişkin çarpıcı bir tartışmanın fitilini ateşledi. Pilota göre söz konusu uçak deniz anası şeklinde ve daha önce eşine rastlanmamış bir İHA sürüsü tarafından vurulmuş olabilir.
1: İran savaşına damgasını vuran bu görüntüler, düşürülen F-15 pilotunun ifadesiyle yeniden gündeme geldi. Saldırı anına ilişkin çarpıcı detaylar paylaşan pilot, uçağın deniz anası şeklinde bir İHA sürüsü tarafından vurulduğunu öne sürdü.
5: Perşembe gecesi geç saatlerde Amerikan yapımı bir F-15 savaş uçağı Destansı Öfke operasyonuna katılırken İran'da düşman topraklarının derinliklerinde düştü.
1: Fırlatma koltuğunu kullanarak hayatta kalan ABD'li iki pilottan biri İran'ın dağlık bölgesine iniş yapmak zorunda kalmıştı. Bir mağaraya gizlenerek 24 saatten uzun süre saklanan pilot ABD ordusunun düzenlediği operasyonla kurtarılmıştı.
5: Bugün burada ordunun bugüne kadar gerçekleştirdiği en büyük, en karmaşık ve en zorlu arama kurtarma operasyonlarından birinin başarılı

0: Aşamasını kutlamak için bulunuyoruz.
1: Ancak ABD savaş uçaklarının yenilmez olduğu efsanesini çürüten olay çarpıcı bir iddiayla farklı boyuta taşındı. Pilotun ABD basınına yansıyan ifadesine göre söz konusu uçak deniz anası şeklindeki bir İHA sürüsü tarafından vurulmuş olabilir.
2: Birbirine bağlı ve tek bir vücut gibi hareket eden çok sayıda insansız hava aracı vardı. Daha büyük insansız hava araçlarının altında bacakları andıran şekilde daha küçük araçlar bulunuyordu. Görüntü tam anlamıyla sıra dışıydı. Uzaylı filmlerinden fırlamış gibiydi.
1: Pilotun ifadesine göre İHA'lar yalnızca yan yana uçmuyordu. Dronların tamamı senkronize hareket ediyor, yön değiştiriyor ve tek bir merkezden yönetiliyormuş izlenimi veriyordu. Bu durum son yıllarda dünya genelinde üzerinde yoğun şekilde çalışılan drone swarm yani sürü İHA teknolojilerinin daha gelişmiş bir versiyonu olabileceği yorumlarına yol açtı. Dünya gündeminde geniş yankı bulan iddialara ilişkin taraflardan gelen resmi bir açıklamaysa henüz yok.
3: İran ve Amerika arasında teknik düzeyde ilk tur görüşmeler sona erdi ancak Hürmüz Boğazı ile ilgili görüş ayrılıkları sürüyor. İki ülke arasındaki Dünya Kupası krizi de devam etmekte. Amerika-İran milli takımına maçtan bir gün önce ülkeye giriş iznini 2 güne çıkarsa da İran milli takımı tıpkı önceki 2 maçta olduğu gibi maçın ardından Amerika'dan ayrılarak Meksika'da kamp yapmak zorunda kalacak. Gelişmeleri alacağız. Söz A Haber ekibinden Ekber Karabağ'da. Ekber.
4: Evet Banu, teşekkür ederim. Hem İran cephesinde hem Amerikan cephesinde yani az önce de belirttiğiniz üzere kupanın oynandığı alanda gerginlik devam etmektedir. İran cephesinde Hürmüz Boğazı'nda dün Umman Uluslararası Denizcilik Örgütü ile birlikte geçici bir rota belirlemişti. Gemilerin o rotayı kullanarak da Hürmüz Boğazı'nı Hürmüz Boğazı'ndan geçebileceği ifade edilmişti. İran bugün gün içinde bu meseleye tepki verdi. İran devrim muhafızlarından gelen açıklamada söz konusu bölgeden yani Hürmüz Boğazı'ndan geçişler ancak İran'ın izniyle ve İran'ın belirlediği rota üzerinde mümkün olduğu ve bu rota dışından yapılan geçişlerin tehlikeli ve yasak olduğu ifade edildi. İran devrim muhafızları özellikle sadece kendisi tarafından belirlenen rotanın kullanılmasının istediğini bir kez daha altını çizmiş oldu. Diğer taraftan bölge ülkelerinde ziyaretlerde bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mark Rubio da tam bu meseleye değindi. Hem dün Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinde hem de Kuveyt'teki ziyaretinde özellikle bu hususun altını çizmiş oldu. Eğer bu bölgeden geçişler işte serbest olacaksa bu ücretsiz bir şekilde olacaktır. İran'ın herhangi bir şekilde buradan para alamayacağını belirtiyor. Ancak Tahran yönetimi bu geçişlerin ücretsiz olmasının ancak 60 günlük süreyle sınırlı olduğunu, bundan sonra bu bölgenin yönetiminin İran ve Umman'da olacağı ve İran'ın da buradan hizmet ücreti alacağını belirtiyor. Bu konuyla ilgili tartışmalar devam etmektedir. Hatta bu kapsamda işte Katar'ın işte Umman ve diğer bölge ülkeleriyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nden bağımsız olarak da bir işte müzakere sürecini başlatmak istiyor. Tabii Dünya Kupası'nda neler oluyor? İran oldukça Dünya Kupası konusunda sıkıntı yaşadığını belirtebiliriz. İran'ın 3 maçı da Amerika Birleşik Devletleri'nde oynanıyor. İkisini İran oynadı. İkisi de beraberlikle sonuçladı. Bir maçında 2-2 berabere kaldı. Yeni Zelanda'yı kalkıyor ve diğer maçında da Belçika ile yine berabere kaldı. Yani an itibariyle 2 puanı söz konusu. Bugün sabah İran saatiyle sabah saat 01 sularında Amerika Birleşik Devletleri'ne ulaştı ve son maçını da cumartesi günü Mısır'la burada oynayacaktır. Eğer bu maçı kazanırsa bu gruptan da çıkacaktır. Ancak sadece İran bu performansıyla tartışılmıyor. Başka bir konu da öyle tartışılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran milli takımına uyguladığı kısıtlama, inanılmaz bir kısıtlama söz konusu. Öyle ki İran milli takımı hemen Meksika sınırında kamp kurmuş durumunda. Maçtan bir gün önce Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor ve hemen sonra da orayı terk etmesi gerekiyor. Yani aynı gün içinde Amerika Birleşik Devletleri topraklarını da terk etmesi gerekiyor. 2 maç için böyle bir yöntem uygulandı. 3. maç için Amerika Birleşik Devletleri süreyi 1 günden 2 güne çıkardı. Ancak yine de İran maçı bitirir bitirmez Amerikan topraklarını terk etmesi gerekiyor. Dün Amerika'ya geçerken İran milli takımı oyuncuları tekrardan sorun yaşadı ve saatlerce havaalanında beklemek zorunda kaldı. Çünkü bazı oyuncuların işte vize işlemleri uzatılmış oldu. Bazı oyuncular için ilginçti. Sadece tek girişlik Amerika Birleşik Devletleri vize veriyor ve İran sürekli bir şekilde bu hususu da

0: şikayette bulunuyor. Neden işte FIFA bu konuda el atmıyor ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bu eylemlerine tepki göstermiyor? Bu da başlı başına tartışılacak bir konu.
1: Ekber, çok teşekkürler. Orta Doğu'da tansiyonun düşmesiyle birlikte petrol piyasasında da sert geri çekilme yaşanıyor. Petrol fiyatları savaş öncesi seviyelere geriledi. Petroldeki düşüşün dezenflasyon sürecini de desteklemesi beklenmekte.
2: Orta Doğu'da gerilimin azalmasıyla birlikte petrol fiyatları düşmeye başladı. Krizin ilk günlerinde hızla yükselen petrol fiyatları şimdi savaş öncesi seviyelere kadar geriledi. Bu düşüşün merkezinde ise Hürmüz Boğazı var. Dünya petrol ticaretinin yaklaşık 1/5'inin geçtiği boğaz, gerilim sırasında piyasaların en büyük endişe kaynağıydı. Olası bir kapanma ya da arz kesintisi korkusu petrol fiyatlarını yukarı taşımıştı. Ancak tanker geçişlerinin sürmesi ve petrol akışında ciddi bir aksama yaşanmaması piyasaların rahatlamasını sağladı. Böylece petrol fiyatlarına eklenen savaş primi büyük ölçüde ortadan kalktı.
3: Şu anda en azından Orta Doğu'da bir sakinlik sürecine girilmiş olması, en azından bana göre yine göz ucuyla baktığınız zaman Brent petrolün 72'lere, yani savaş öncesi seviyelerine gelmesi, hani herhangi bir olumsuzluk olmayıp bunun burada kalması sonuç olarak enflasyon üzerinde baskıyı azaltacak fiyatlaması açıkçası yapılıyor.
2: Petroldeki düşüşün en önemli etkilerinden biri enflasyon tarafında görülecek. Çünkü petrol sadece akaryakıt fiyatlarını değil, taşımacılıktan üretime kadar birçok maliyet kalemini doğrudan etkiliyor. Petrol fiyatlarının gerilemesiyle birlikte benzin ve motorin maliyetleri üzerindeki baskı azalıyor. Daha düşük yakıt maliyetleri, lojistik ve taşımacılık giderlerini aşağı çekiyor. Bu da market raflarına ulaşan ürünlerin maliyetinde zamanla düşüş sağlayabiliyor. Etki bununla da sınırlı değil. Plastik, kimya ve sanayi üretiminde önemli bir girdi olan petrolün ucuzlaması, üretici maliyetlerini de azaltıyor. Böylece üretici fiyatlarındaki baskı hafiflerken tüketici enflasyonu üzerinde de aşağı yönlü bir etki oluşabiliyor.
1: İngiltere, Nottingham'daki hastanelerde yaşanan ve 500'den fazla anne ile bebeğin ölümü ya da zarar görmesiyle sonuçlanan devasa doğum skandalıyla çalkalanıyor. Konu hakkında hazırlanan resmi rapor ülkede infiale yol açarken kurumsal ihmaller zincirinin boyutu kan dondurdu. Skandalın merkezindeki hastane yönetimi bu büyük trajediye karşı yalnızca özür açıklaması yaptı.

0: Yüzlerce bebek, onlarca anne yaşamını yitirdi. Hayatta kalanlarsa hastanelerin sorumsuzluğu nedeniyle geri döndürülemez yaralar aldı. İngiltere, sağlık sisteminin göbeğinde yaşanan ve adeta bir katliama dönüşen hasta ihmalleriyle sarsılıyor. İngiliz medyasından The Guardian, İngiltere'nin Nottingham kentinde bulunan hastanelerdeki doğum hizmetlerini kapsayan geniş kapsamlı bir rapor hazırladı. Araştırmayla birlikte ortaya çıkan tablo kan dondurdu. Raporda şehirdeki hastanelerde yaşanan doğum ihmalleri, yetersiz bakım ve sistematik başarısızlık nedeniyle 500'den fazla anne ve bebeğin öldüğü veya zarar gördüğü bildirildi. İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi'nin en büyük doğum skandalı arkasında geri dönülemez bir yıkım bıraktı. Skandalın bilançosu ise tam 13 yıla yayılıyor. Öyle ki 2012-2025 yılları arasında hastanede yetersiz bakım gören 444 kadın ve 76 bebeğin zamanında doğru müdahale yapılsaydı kurtarılabileceği belgelendi. Hastanelerdeki bu ihmaller zinciri yaklaşık 2500 aileyi etkiledi. Olayın personel arasındaki korku ve sağlık kurumlarının itibarı için saklandığı belirtildi. Nottingham Üniversite Hastaneleri de bu trajik olaya ilişkin açıklama yaptı. Katliam gibi ihmalin ardından hastane yönetimi yalnızca bir özürle yetindi.
1: Nottingham Hastanesi yetkilileri hizmetlerimizde bakım alırken zarar gören, kayıp yaşayan, travma geçiren veya sıkıntı çeken kadınlardan ve ailelerinden koşulsuz özür diliyoruz açıklamasını yaptı.
0: Daha önce de 2022'de bir rapor hazırlanmış ve 2000-2019 yılları arasında 201 bebek ve 9 annenin kötü bakım nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıkmıştı.
2: Sayın seyirciler, Çin'in Ulusal Süper Bilgisayar Merkezi tarafından geliştirilen LineShine adlı süper bilgisayar işlem hızında rakiplerini geride bıraktı. Uluslararası alanda

0: birinci sıraya yükseldi. Peki bu süper bilgisayarın özellikleri neler? Ayrıntıları alacağız. Söz A Haber ekibinden Mehmet Zeyrek'te. Mehmet.
1: Banu El, Çin resmi medyasında bugün duyuruldu haber. Süper bilgisayarın ismi Langshan. Bugüne kadar Amerika'nın zirvede olduğu El Capitan'ı %20 farkla geçti. Peki bu süper bilgisayar neye yarıyor diye baktığımızda insan aklının tek başına yıllarca çözebileceği matematiksel verileri çok kısa sürede bu süper bilgisayar çözüyor. Özellikle iklim hesabı yapıyor, uzay araştırmaları ve ilaç geliştirme, deprem, enerji, savunma, mühendislik, yapay zeka altyapısı gibi birçok kritik alanda bu süper bilgisayarlar kullanılıyor. Yani geleceğin mutfağında ne pişecekse önce bu makinelerde hesaplanıyor. Top 500 diye bir liste var. Dünyanın en güçlü süper bilgisayarlarını sıralıyor ve Çin'in Langshan'ı bu listede birinciliği ele aldı ve Amerika'yı %20 farkla geride bıraktı. Çin sadece ucuz telefon, oyuncak, plastik eşya üreten bir ülke olma konumundan çıkarak kendi işlemcisini geliştiren, işletim sistemini kuran ve kendi süper bilgisayarını geliştiren bir ülke konumuna geldi ve dünyada liderliği artık bugünden itibaren yakalamış oldu. Bu sonuç Çin'in yapay zekada Amerika'yı tamamen geçtiği anlamına gelmiyor. Elbette bu ham bilimsel hesaplama gücünde Çin'in yeniden zirveye çıktığı anlamına geliyor. Şu an uzmanlar şunu tartışıyor. Eskiden dünya petrolü olanların etrafında dönerdi. Şimdi veriyi işleyenin, çipi üretenin, hesabı hızlı yapanın etrafında dönüyor ve Çin de diyor ki ben sadece artık oyunda değilim, skor tabelasında birinciyim diyor ve süper bilgisayarını da bugün Çin resmi medyası geniş bir habere yer vererek duyurmuş oldu. Banu El.
0: Mehmet, çok teşekkürler. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ile Aselsan arasında imzalar atıldı. Proje kapsamında kuantum bilgisayarların en kritik bileşenlerinden olan süper iletken kuantum işlemci birimi yerli ve milli imkanlarla üretilecek.
2: İmzalar atıldı. Aselsan ilk yerli süper iletken kuantum işlemci birimini geliştirecek. Aselsan ana yükleniciliğinde yürütülecek ve 4 yıl sürecek projeyle kuantum bilgisayarların en kritik bileşenlerinden biri olan süper iletken kuantum işlemci biriminin yerli ve milli olarak geliştirilmesi hedefleniyor.

0: kuantum bilgisayarın sunacağı yüksek hesaplama gücünün savunma sanayisi, siber güvenlik, kriptoloji, ilaç, kimya, finans ve malzeme gibi birçok sektörde devrim niteliğinde bir dönüşüm sağlaması bekleniyor. Dünya genelinde teknoloji şirketleri, araştırma merkezleri ve kamu destekli programların odak noktasında yer alan kuantum teknolojileri, geleceğin en önemli stratejik rekabet alanlarından biri olarak değerlendiriliyor. Proje kapsamında yürütülecek çalışmalarla Türkiye'nin kuantum donanım alanında teknolojik bağımsızlığının sağlanması ve kritik kuantum bileşenlerinde dışa bağımlılığın azaltılması amaçlanıyor. Projeyle ilgili konuşan Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, süper iletken işlemci birimlerinin üretimlerini Türkiye'nin ilk süper iletken üretim evinde gerçekleştireceğiz ifadesini kullandı.
1: Yedi 8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi için güvenlik önlemleri en üst düzeyde. E-posta altyapılarında zaaf taraması yapılacak, kurtarma senaryoları gözden geçirilecek. Siber güvenlik personeli 7/24 nöbette olacak.
0: Ankara'da 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek NATO zirvesi öncesinde adeta kırmızı alarm durumuna geçildi. Güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.
2: Ankara'da 7-8 Temmuz'daki tarihi NATO zirvesi öncesi verilen siber alarmla birlikte zamanla yarış da başladı. Teknik ekipler siber altyapılarda zafiyet kontrolü yaparken idari birimler de olası bir kırmızı alarmda müdahil olmak için teyakkuzda bekliyor.

0: Kapsamda zirve öncesinde tedbiren kritik bilgi sistemleri, dijital altyapı ve hizmetler, internet erişim altyapıları, haberleşme sistemleri, veri merkezleri tek tek kontrol edilecek. Olası siber saldırılara karşı güvenlik açıkları taranacak. Riskli noktalar için anında önlem alınacak. Zirve öncesi ve süresince sistemler 7 gün 24 saat kesintisiz takip edilecek. Siber güvenlik ekipleri teyakkuzda olacak. Şüpheli hareketler anlık olarak izlenecek. Muhtemel siber güvenlik olaylarında görev alacak teknik ve idari irtibat personeli önceden belirlenecek. Kimlik doğrulama sistemleri güçlendirilecek. Yetkisiz girişimlere karşı ek önlemler devreye alınacak. Kamuya açık internet siteleri, çevrim içi başvuru ve işlem platformları, mobil uygulamalar, uzaktan erişim sistemleri, e-posta altyapıları ve dış dünyaya açık tüm servislerde zaaf taraması yapılacak.
1: 6 Şubat depremleri sonrası ağır hasarlı olduğu tespit edilen Adana Çuko Birliği'nin atıl durumdaki 16 katlı hizmet binası önümüzdeki dakikalarda kontrollü olarak patlatılacak ve yıkılacak. Canlı yayında Adana'dan görüntüleri ekranlarınıza getirmekteyiz. Yaklaşık 500 kilogram patlayıcının binaya yerleştirildiği biliniyor. Sirenlerin çaldığını duyuyorsunuz. Birkaç dakika içerisinde de geri sayımın başladığını duyacağız. Geri sayımın ardından da binanın kontrollü olarak yıkılmasını bekliyoruz. Bu notu da sizlerle paylaşmak istedik. 6 Şubat depremleri sonrasında güçlendirilemeyecek, kullanımı sürdürülemeyecek çok sayıda bina da vardı. Zaman zaman kontrollü yıkımlara dair görüntüleri de yine canlı yayınlarla ekranlarınıza taşıdık. Bu kez Adana'dan bir görüntüyü ekranlarınıza taşımaktayız. Adana'da Çuko Birliği'nin atıl durumdaki binası bu. 16 katlı bir hizmet binasından söz ediyoruz. Yaklaşık 500 kilogram patlayıcının binaya yerleştirildiği bilgisi var. Az sonra da yıkım gerçekleştirilecek. Bütün güvenlik tedbirleri alındı. Çevredeki binalar boşaltıldı. Bir güvenlik şeridi çekildi. 16 katlı bina birazdan yıkılacak. Geri sayımın ardından patlama seslerinin yükseldiğini göreceğiz. Geri sayımın başladığı da anons edilecektir muhakkak. Görüntüleri Adana'dan canlı olarak ekranlarınıza getirmekteyiz. Ağır hasarlı olduğu tespit edilen Adana Çuko Birliği'nin atıl durumdaki 16 katlı hizmet binası bu. Ve bina birazdan kontrollü patlatma yöntemiyle yıkılacak. Umuyoruz ki bulunduğu noktaya çökecektir. Binanın yıkımı için 2700 dinamitin yerleştirildiği yönünde bir bilgi var. Evet, bu alanda kontrollü patlatma yapılacaktır. Son uyarımızdır, yıkımdan önceki son uyarımızdır diye anons ediliyor. Geri sayım başladı.

0: Evet, büyük bir toz bulutunun kalktığını görmektesiniz. Tabii hem yıkım ekibi hem de görüntüleri görüntüleyen haberci arkadaşlarımız çok uzak bir noktada konuşlanmış vaziyetteler. Yüksek katlı bir bina ağır hasarlıydı. Asrın felaketinin ardından güçlendirmesi yapılamayan ve kullanılamayacak durumda olan bir binanın, 16 katlı bir binanın yıkımını dinledik. 2700 dinamitin kullanıldığı, 500 kilogram patlayıcının kullanıldığı bir kontrollü patlama olduğunu ifade etmiştik. Toz bulutu kalktıktan sonra patlamanın başarılı mı yoksa başarısız mı olduğu noktasında bir yorum yapabilmemiz de mümkün olacak. Ortada binanın orta bölgesinde çok belirgin bir biçimde yıkım esnasında da gördük ki perde betondan oluşan bir hat vardı. O hattın binanın geri kalan kısmından daha geç yıkıldığını ve de yan yattığını gördük. Umuyoruz çevredeki binalara bir tahribatı olmamıştır. Bu endişeyi de açıkçası taşıyoruz. Patlama anına dair görüntüler bir kez daha ekranlarımıza geliyor. Patlama gerçekleştikten ve binanın dış cephesi, dış bölgesi tamamen çöktükten sonra orta hatta kalan perde betondan mürekkep bölümün devrildiğini görüyoruz. Umuyoruz ki binanın yakınında başka bir bina yoktur. Hiçbir noktaya ya da vatandaşımıza bir zararı söz konusu olmamıştır bu yıkımın. Biz de ekranlarınızı canlı yayında taşıdık. 6 Şubat depremlerine atıfta bulunmuşken Malatya'dan 4 büyüklüğünde bir depremin haberi de az önce haber merkezimize ulaştı. Bu arada ekranlarınızın sağ tarafında canlı görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz. Tozun yatışması için itfaiye ekiplerinin bölgeyi suladığını da görmekteyiz. Ekipler de olay yerini kontrol etmek üzere binanın bulunduğu alana doğru hareket ediyor. Biz de ekranlarınıza canlı yayında getiriyoruz. Umuyoruz ki şu anda ekranlarınıza yansıyan 3 katlı kısa binada bir tahribat oluşmamıştır. Ama oluşmuş gibi de duruyor. Ne yazık ki umuyoruz bir problem olmadan bu süreç tamamlanır. Sayın seyirciler, Adana'da bir başka noktaya uzanacağız şimdi. Özellikle çiftçilerimizin hasat faaliyetlerini ekranlarınıza da taşıyoruz yayınlarımız içerisinde malumunuz. Türkiye'nin karpuz ambarı Adana'da hasat tüm hızıyla devam ediyor. Tarladan sofralara uzanan bu lezzetli yolculukta en çok merak edilen soruysa iyi karpuz nasıl seçilir? Sorunun yanıtı A Haber ekibinden Halil İbrahim Uğur ve konuğunda. Halil İbrahim.
1: Baner, bizler şu anda Adana'nın Karataş ilçesindeyiz ve bir taraftan da karpuz hasatının gerçekleştirildiği noktadayız. Elbette yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte karpuz hasatı da Çukurova'nın bereketli topraklarında başladı ve şu anda işte kırılan karpuzlar bir taraftan kamyonlara, tırlara yükleniyor ve ardından da yurdun dört bir yanına gönderilmeye devam ediyor. Peki pazara, manava gittik. Karpuz almak istiyoruz. Şöyle bal gibi, baklava gibi, lokum gibi. Peki bu işin püf noktası nedir? Onu da Cuma Akgöz'den dinleyeceğiz. Çünkü önümüzde aynen tezgahlardaki gibi farklı farklı boylarda karpuz var. İlk olarak karpuzumuzu aldık. Neye dikkat etmemiz gerekiyor Cuma?
2: Abicim, şimdi karpuzumuzu eline aldık. Önce vururuz.
1: Herkesin yaptığı.
2: Geliyor. Aynen, herkesin yaptığı gibi. Ondan sonra anlamadık yetişik olmadığını.
1: Ses çünkü her zaman randıman
2: aynen,
1: vermiyor.
2: Her zaman randıman vermez. Ondan sonra peki, sapına bakarız. Dikenleri yeşil mi, duruyor mu daha diye, kurumuş
1: sapı
2: mu?
1: Sapı kurumamış olacak.
2: Aynen, sapı yeşil kurumamış, olacak, yeşil olacak. Olacak. Ondan sonra kuş gözü gibi arkasında böyle şey çiçek, olur, kısmı. Çiçek kısmı olur. Doldurmuş olması lazım.
1: Onu da yeterli demiş. Değil.
2: Aynen, yeterli değilse.
1: Daha da garanti olacak. İstedik.
2: Ondan sonra yüzünde böyle
3: tatlı ayna olacak.
2: Tatlı ayna yapmış olacak böyle. Çizgileri biraz böyle sararmış gibi dönmesi
1: karpuzun
2: lazım.
1: Karpuzun yeşil zemini üzerindeki beyaz belirgin çizginin aynen. Biraz daha sarıya dönmesi aynen lazım öyle. Ya da tam beyaz olması
2: aynen
1: lazım.
2: Aynen öyle. Ayna yapmış şekli deriz biz bunu. Tam yetişik olduğunu belirtir bu.
1: Yetmedi. Şu karpuzda daha fazla o damar var. Bir de damarımız var. İşte şuradaki olduğu gibi. Bir de o damara dikkat etmek gerekiyor. Onu da alalım, şöyle yakından göstermeye çalışalım. İşte önce fese baktık, sonra sapına baktık, sonra çiçek kısmına baktık, yetmedi, rengine baktık, o da olmadı dedik. Hemen buradaki şu noktaya, yani damarın olduğu yere baktık ve bunları tam not verdikten sonra kesmemiz lazım.
2: Keselim abicim hemen.
1: Peki bunu mu keselim, onu mu keselim, yoksa yerden başkasını mı alalım?
2: Fark etmez.
1: Deneyelim mi?
2: Hiç fark etmez.

0: Gidelim abi.
1: Şimdi hemen uygulamasını da yapacağız. Karpuzumuzu kesiyoruz ve tokur tokur sesler buraya kadar geliyor. Kestik. Suyu akmaya başladı. Hatta suyun rengi bile şu anda pembe gibi. Buradan baktığımızda heyecan var mı?
2: Olmaz mı?
1: Şu anda tüm dünya sizi izliyor.
2: İzlesin.
1: Evet, şu anda görmüş olduğunuz gibi kıpkırmızı, mis gibi kokan coğrafi işaret belgeli Adana karpuzu. Şöyle tadına da bakalım ama önce siz kestiniz, siz tadın. Size soralım. Karpuz böyle mi olmalı?
3: Böyle olmalı. Kestiğiniz zaman suyu akmalı böyle.
2: Bal abi, bal. Bal yiyeceğinize karpuz yiyin.
1: Bal mı, baklava mı, lokum mu?
2: Her şey var abi.
1: Yoksa karpuz mu?
3: Bence karpuz. Ben karpuz tercih ederim abi. Bu sıcak havada yedin mi serinlersin.
1: Şu anda tarladayız. Hava sıcak ancak bu karpuzu kesip yediğimizde aslında hemen bir serinlik hissiyatı da veriyor. İşte bol sulu, kıpkırmızı, halis moris, organik, orijinal, düzeltiyorum, orijinal Adana karpuzu ve şu anda hasat mevsimi. İşte görmüş olduğunuz gibi burada üreticiler de hem karpuz tarlasında çalışıyor hem de işte molalarda özellikle de susadıklarında ya da sıcakladıklarında karpuz yiyerek hem su ihtiyaçlarını hem de serinleme ihtiyaçlarını gidermiş oluyor. Bizler şu anda hasat mevsiminde tarladayız ve karpuz seçerken dikkat edilmesi gereken püf noktaları kameraman arkadaşım Okan Can Sapkayarı ile birlikte aktardık. Uygulamalı bir şekilde göstermeye çalıştık diyelim ve sözü Adana'nın Karataş ilçesinden tekrar size bırakalım. Banu Er.
4: Halil İbrahim, çok teşekkürler. Sivas'ın tescilli lezzetlerinden pesküten çorbası halk arasında şifa deposu olarak anılıyor. Peki geçmişten günümüze uzanan bu lezzet nasıl hazırlanıyor? Cevabı A Haber ekibinden Murat Onur ve konuğunda. Murat, söz sizde.
5: Teşekkür ederim Banal. Evet, sen de söyledin aslında. Tam bir şifa deposu pesküten çorbası. Bakın şimdi o çorbayı önce göstereyim size isterseniz. İşte kazanın içerisinde özel yoğurtla yapılıyor. Kış aylarının vazgeçilmezi ama Sivaslılar, yiğidolar bu çorbayı yaz demiyor, kış demiyor, tüketiyor. Biraz sonra tabii tadına bakacağız ama önce ustamıza soralım. Alkan şefim yanımıza. Şefim, pesküten çorbası nedir? Nasıl yapılır? Geçmişi nereye dayanıyor?
6: Pesküten çorbamız koyun yoğurdunun tuz ve unla harmanlanarak pişirilmesinden yapılıyor. Pişirildikten sonra bez torbalarda asılarak kurutuluyor. Kurutulduktan sonra da tekrar kablara kurup kullanıma hazır hale getiriliyor.
5: Peki malzemelerini sayalım isterseniz şefim. Malzemeleri neler bunun? Burada ben haşlanmış mercimek görüyorum, nohut görüyorum.
6: Nohut, yarmamız var. Kuru fasulyemiz var. Bunlar önceden, bir saat öncesinde hazırlıyoruz.
5: Haşlanıyor.
6: Haşlanıyor.
5: Ne kadar haşlanacak peki? Kaç?
6: Bir saat. Bir saat yeterli. Sadece yeşil mercimeğimiz 30 dakika. Hı hı. Diğerlerini bir saat haşlıyoruz. Meyhanesi içinde kuru soğan, nane kullanıyoruz. Hı hı. Ayrıca tereyağımız var.
5: Peki. Şimdi hemen istersen hızlı bir şekilde. Doğru. Şimdi o pesküten dediğimiz yoğurdu azıcık ocağın üzerinde erittik.
6: Ocağın üstünde eritiyoruz. Yavaş yavaş yoğurup içine yumurtamızı, unumuzu giriyoruz. Karıştırdıktan sonra içine hafif sıcak su veriyoruz. Berkay Bey, sıcak suyu verin. Bu şekilde açıyoruz.
5: Bu yoğurt biraz cıvık kıvama gelecek değil mi?
6: Tabii,
5: sulu kıvama.
6: Sulu kıvama getirmemiz lazım açarak.
5: Sonrasında
6: biraz kaynamaya bırakıyoruz. Hı hı. Kaynamaya başladıktan sonra nohutumuzu, fasulyemizi, yarmamızı, mercimeğimizi ilave ediyoruz.
5: Peki ustam, ben şunu merak ediyorum. Sen şimdi bir yandan mercimekleri, nohutları içerisine atarken bu pesküten çorbasının geçmişi çok eskiye dayanıyor. Selçuklulardan daha eski deniyor, doğru mu?
6: Doğru. Orta Asya göçebe topluluklarında yapılan bir çorba. Yani bin yılı aşkın.
5: Bir de oldukça şifa deposuymuş.
6: Evet, içinde her türlü bakliyat, kendi zaten yoğurdu başlı başına koyundan yapıldığı için vitamini, proteini yüksek.
5: Zaten koyun yoğurdunu saymakla bitmez faydaları,
6: evet,
5: değil mi? Bu da koyun yoğurdu.
6: Aynen, biz de yaparken içine kendi kemik ilik suyumuzu kullanıyoruz.
5: Et suyu mu, ilik suyu mu?
6: İlik suyu.
5: Sonrasında malzemeleri attık, kaynamaya mı bırakıyoruz?
6: Evet, kaynamaya bırakıyoruz.
5: Kaç dakika kaynayacak?
6: 25

0: dakika falan kaynarsa
1: hazır hale geliyor. En son üstüne de sosunu atıyoruz.
0: Sosumuzu atıyoruz. Nane, tereyağımızı.
1: Peki ben şimdi Halil İbrahim, gel istersen son şurada çorbanın hazır halini de göstereyim. Ustam senden rica edeceğim ki onu bir tutarsan şöyle bana. Evet bakın, şu anda pesküten çorbası hazır kasemizde. İşte bu şekilde hazırlanmış hali. Müsaadeniz efendim, ben bir tadına bakayım. Ustam ellerine sağlık.
0: Afiyet olsun.
1: Harika bir tadı var. Sivaslılar da bu çorbayı şifa niyetine tüketiyorlar. Efendim sizler de bu çorbanın tadına bakmak istiyorsanız Sivas'a gelmeniz gerekiyor. Ustalarımıza kolay gelsin diyelim, ellerine sağlık diyelim, sözü İstanbul'a. Sizlere bırakalım Banuel.
2: Çok teşekkürler. İstanbul renkli, coşkulu ve bir o kadar da anlamlı bir şölene sahne oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü yüzlerce çocuk için sünnet şöleni düzenledi. Sünnet çocuklarının Taksim Meydanı'nda klasik arabalar ve togla başlayan şehir turu Ayasofya'da dualarla son buldu.

0: Taksim Meydanı klasik otomobillerle renklendi, tarihi yarımada miniklerin dualarıyla yankılandı. İstanbul tarihi günlerden birini yaşadı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün geleneksel sünnet şöleni için yüzlerce çocuk ve aileleri günün ilk ışıklarıyla Taksim Meydanı'ndaydı. İstanbul Valisi Davut Gül'ün de yalnız bırakmadığı miniklerin heyecanına dev bir konvoy eşlik etti. Klasik otomobiller, yerli otomobil, TOG ve motosikletlerle oluşturulan konvoyla caddeler adeta karnaval alanına döndü. Konvoy İnönü Caddesi'ni aşarak tarihi yarımadaya Ayasofya'yı Kebir Camii'ne ulaştı. Manevi duyguların doruğa çıktığı o anlarda eller semaya açıldı, dualar edildi. Miniklerin mutluluğuysa görülmeye değerdi.
1: Gaziantep'te sıcaktan bunalan hayvanat bahçesi sakinleri buzlu meyvelerle serinliyor. Detayları alacağız. A Haber ekibinden Mehmet Keşkel'e bırakalım şimdi sözü. Mehmet, söz sende. Sağlıklı bir bağlantı kuramadık Mehmet'le. Gaziantep Hayvanat Bahçesi zaman zaman, özellikle yaz döneminde çokça görüntü ekrana taşıdığımız bir nokta. Zaman zaman yeni bebeklerin, yavruların doğduğunu da ekranlarınıza getiriyoruz. Hava sıcak, 40 dereceyi aşmıştır tahmin ediyorum Gaziantep'te sıcaklıklar. Hayvanların da serinletilmesi lazım. O noktadan bir canlı yayını yapacağız inşallah. Malatya'da şehir kütüphanesi açıldı. 60 bin kitabın bulunduğu kütüphane yapay zeka destekli teknolojik altyapısıyla dikkat çekiyor.
2: Tıp öğrencilerin TUS'a çalışacağı işte kitap portföyü olacak. Evet. Hukuka çalışanların hukuk kitaplığı olacak. Yani her alana yönelik kitaplıklar da olacak.
3: Şehir kütüphanesi gençlerin buluşma noktası oldu. Malatya'da şehir kütüphanesi hizmete girdi. Yapay zeka destekli teknolojik altyapıya sahip kütüphanede 60 bin kitap bulunuyor.
4: Modern yapısı, teknolojik altyapısıyla bölgenin en kapsamlı kütüphanesi Malatya'da gençlerin buluşma noktası oldu.
2: Yeni nesil kütüphane diyoruz çünkü tamamen bir yazılımla yönetiliyor burası. Gençlerimiz geldiklerinde bura kendi kartlarını veya indirdikleri sistemi kayıt olarak buraya kontrollü bir şekilde giriyorlar.
3: 7 gün 24 saat açık kalan merkezde çay, kahve ve su gün boyu ücretsiz. Misafirlere zaman zaman da çorba ikramı yapılıyor.
2: Yani buranın kuralına uymayan öğrencilerimiz olduğu zaman sistem dışına atılıyor.
3: Gençler şehir kütüphanesine yoğun ilgi gösteriyor.
2: Burada 815 kişilik bir kapasitesi var. 815 kişi bir arada burada bulunabiliyor. Gördüğünüz gibi bir amfi şeklinde bir salon oluşturduk.

0: A Milli Futbol Takımı 2026 Dünya Kupası D grubu son maçında turnuvanın ev sahiplerinden Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak. Los Angeles stadında oynanacak mücadeleyi Cezayir Futbol Federasyonu'ndan Mustafa Görbal yönetecek.
1: A Milli Futbol Takımı 2026 Dünya Kupası'nda son sınavına çıkıyor.
2: Arda içeriye koşular var. Hakan, Arda nefis! Haydi Arda!
3: Gol!
2: Arda!
1: Ay Yıldızlılar D grubundaki 3. maçında ev sahiplerinden Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek. Turnuvadaki ilk mücadelesinde Avustralya'ya 2-0, ikinci maçındaysa Paraguay'a 1-0 kaybeden A Milli Futbol Takımı'nın gruptan çıkma şansı kalmadı. İlk iki maçını kazanarak son 32 turunu garantileyen ABD ise 6 puanla D grubunda lider konumda bulunuyor.
4: Sağ kanattan etkili geldi Amerika. Pulisic kaleci çıktı ve Christian Pulisic 2-0.
1: Karşılaşma öncesi basın toplantısında konuşan A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, istifa edip etmeyeceğine yönelik gelen sorulara yanıt verdi.
5: Eğer istifa mı edeceğim soruyorsanız hayır bunun cevabı. Çünkü hala enerjim var, hala heyecanım var. Ve tabii ki bu tecrübelerden sonra daha da güçlü hissediyorum kendimi. Eğer benim istifa etmemi isteyen birileri olursa da o zaman bunu yapmayacağımı kabullenmeleri gerekir. Ben futbolcuların ve başkanımızın değerlendirmelerini dikkate alarak görevime devam edeceğim. Burada iletişim de çok önemli futbolda.
6: Amerika modern bir takım, gayet atletik. Çok beğeniyorum. Takım olarak çok iyi hücum oynayabiliyorlar. İnançları var. 5 tane hücumda oyuncuları var. Hızlı hareket edebilen oyuncular bunlar. Ve rakiplerine göz açtırmamaya çalışıyorlar. Hızlı, modern ve iyi bir taktik oyunu oynayan bir takım. Ve Mauricio da çok iyi bir teknik direktör.
1: Turnuvadan elendikleri için çok üzgün olduklarını vurgulayan Kenan Yıldız ise ABD maçının kendileri için gurur mücadelesi olduğunu söyledi.
5: Evet, Türk halkından özür dilemek istiyorum. Bize destek veren tüm taraftarlardan özür dilemek istiyorum. Gelip burada bizi seyreden taraftarlara üzüntümü ifade etmek istiyorum. Hakikaten bu hayal kırıklığıydı ama gelecekte de bundan sonraki turnuvalarda en iyisini yapmaya çalışacağız. Sizi gururlandırabilmek için elbette yüksekte beklentiler. Bu defa başaramadık. Fakat dediğim gibi son maçımızda maçtan sonra gururla çıkabilmek için iyi bir maç çıkarmayı düşünüyoruz.
1: Türkiye Amerika Birleşik Devletleri D grubu son maçı Cuma günü sabah saat 05'te başlayacak. Los Angeles stadında oynanacak mücadeleyi Cezayir Futbol Federasyonu'ndan Mustafa Görbal yönetecek.
0: Bu haberle birlikte bültenimizi noktalıyoruz. Yeni gelişmelerle yeniden karşınızda oluncaya dek hoşça kalın, iyi akşamlar.

0: A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ile 11. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Bursa-Yalova yolunun 30 ile 42. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
2: Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
3: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.

0: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
1: Reklam.
2: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
3: Lacivert dergi aile dosyasıyla raflarda. Aile küçük ümmet modelidir. Peygamber ocağı olarak aileyi görmek, babasız büyümek ve evlatsız kalmak arasında Hazreti Muhammed. Evde pişen yemek aidiyet hissi verir. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Haziran sayısında.
1: Reklam.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Dünyanın en büyük e-ticaret şirketlerinden Alibaba, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nı mahkemeye verdi. Pentagon bu yılın başlarında Alibaba'yı Çin ordusuyla bağlantılı olduğu öne sürülen şirketler listesine dahil etmişti. Kaliforniya Kuzey Bölge Mahkemesi'nde açılan davada Alibaba söz konusu kararın hiçbir hukuki ve fiili dayanağı bulunmadığını savundu. Şirket Çin ordusuyla bağlantısı olduğu yönündeki iddiaları reddederken listeye alınmasının ticari faaliyetlerine ve uluslararası itibarına zarar verdiğini belirtti.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
6: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Küçük çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
8: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
1: Reklam.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
9: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com

0: indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
2: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ile 11. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Bursa-Yalova yolunun 30 ile 42. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: İzmir'de hizmet tamamen bitmiş durumda.
6: İzmir'in tarihi mirası kaderine terk edildi. Kadife Kale çöplüğe döndü.

0: 27 yıldır İzmir'i yöneten Cumhuriyet Halk Partisi. Ve tek yaptığı iş çöpleri toplamaktı. Ama maalesef son 2 yıldır bunu da yapamaz duruma geldi.
1: Ege'nin incisi İzmir'de çöp sorunu bitmek bilmiyor. 2300 yıllık köklü tarihe ev sahipliği yapan Kadife Kale'nin eski halinden eser yok.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu. Canlı yayın.
3: Ve ABD Başkanı Donald Trump'ın dün akşamki açıklamaları. Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi vardı gündeminde. NATO Genel Sekreteri Rutte'yle yaptığı basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu yine Donald Trump. Türkiye'yi çok mutlu edecek bir şey yapacağım dedi. Detaylar İrfan'da olacak, Washington'a gideceğiz. Ve Avrupa sıcaktan kavrulmaya devam ediyor. Fransa'dan yayınlar gerçekleştiriyor son birkaç gündür. İngiltere öyle, İtalya öyle. Ve Avrupa genelinde 100'den fazla kişi hayatını kaybetmiş durumda şu güne kadar. Dündar Keşaplı bizi bekliyor İtalya'da. Detaylarda onda olacak konuyla ilgili. Ve Türkiye İstatistik Kurumu geçen yıla ait ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini açıkladı. En çok ölüm hangi ilimizde yaşandı? En çok ölüm sebebi hangi hastalıktan kaynaklı? Abdullah Ünver bizi bekliyor. Detaylar onda. Sonrasında ise Atagündüz Kurşu'na gideceğiz. 1920'lerden bu yana değişmeyen lezzetli Denizli kebabını ustasıyla birlikte bizim için hazırlayacaklar. Ata da bu yayını gerçekleştirecek. Haydi buyurun başlayalım. Sıcak bir gelişme daha var tam biz yayına girecekken. Malatya'da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Detayları Mehmet Türel aktaracak. Hemen Malatya'ya uzanalım. Mehmet, geçmiş olsun öncelikle.
4: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
3: Teşekkürler.
4: Evet, Malatya Battalgazi depremin ana üssüydü. Battalgazi en son Gürümuşağı depremiyle korkutmuştu. 5.6 idi. Bugün 16.22'de saatler 16.22 gösterirken 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Battalgazi'de. Malatya özellikle 6 Şubat depremlerinden sonra Kahramanmaraş'la birlikte en çok deprem yaşayan, artçı deprem yaşayan öyle diyelim illerden birisi. Bugün de Battalgazi'de meydana gelen, ki yerin 9 kilometre altında meydana gelen deprem sonrasında özellikle Battalgazi ilçesinde yaşayanlar korku dolu anlar yaşadı. Kısa süreliğine de olsa bir sokağa çıkma durumu söz konusu oldu. Yine çevre ilçelerden de bu depremin hissedildiği bilgisini aldık. Şu an için Malatya'da herhangi korkulacak bir durumun söz konusu olmadığı, herhangi bir hasarın söz konusu olmadığı ifade edildi. Söylediğimiz gibi Malatyalılar bu tür depremleri çok yaşadığı için ara ara tabii korksa da aslında daha deneyimli, daha tecrübeli bu konu. Battalgazi'deki vatandaşlarımız biraz tabii binalarından, yüksek binalardan aşağı indi. Kendi sitelerinde, otoparklarında, boş alanlarda, parklarda işte böyle görüyorsunuz. Biraz daha nefeslenmek için zaman geçiriyorlar. Ama şu anda söylediğimiz gibi korkulan bir durum söz konusu değil Malatya'da. İşte görüyorsunuz, biz de hemen bir parktayız. Son durumu sizlere aktarıyoruz bu şekilde. Tekrarlamak gerekirse Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saatler 16.22 gösterirken 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ancak şu an için elimize ulaşan herhangi olumsuz bir haber söz konusu değil diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
3: Teşekkür ediyoruz. Mehmet Türel aktardı. Malatya'da meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprem sonrasında neyse ki olumsuz bir haber yok. Ama dün akşam Latin Amerika ülkesi Venezuela'da arka arkaya 2 büyük deprem yaşandı. 39-40 saniye içerisinde. Pek çok noktada etkilendi. Bu depremin detaylarına bakacağız, uzanacağız, Venezuela'ya gideceğiz ama Adana'da 6 Şubat depremleri sonrasında ağır hasarlı olduğu tespit edilen Adana Çuko Birlik binası yaklaşık 500 kilogram patlayıcı kullanılarak yıkıldı. Görüntüleri ekranlarınıza getiriyoruz şimdi. Görüntüler Adana'dan. Asrın felaketinin ardından ağır hasar alan 16 katlı Çuko Birlik binasının kontrollü yıkımı gerçekleştirildi. 2700 dinamit yerleştirilen binanın etrafında geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı. 500 kilogram patlayıcı ateşlendi ve bina saniyeler içinde yerle bir oldu.

0: Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve 72 arkadaşının Kerbela'da şehit edilmesinin 1387. yılı dolayısıyla Türkiye'de anma programları düzenlendi. Kars'ta, Iğdır'da, Ağrı'da yüzlerce kişi ağıtlar yakarak Kerbela şehitlerini andı. Hazreti Hüseyin ve beraberindeki çoğu Ehl-i Beyt mensubu 72 kişinin Muharrem ayının 10. günü olan Aşure gününde şehit edilmelerinin yıl dönümünde yad edildiler. Kars'ta yüzlerce kişi Kerbela şehitlerinin 1387. yılı dolayısıyla anma programına katıldı. Siyah elbise giyen kadınlar zülfikar kılıçlarıyla yürüyüşe katıldılar. Bazıları da korteje eşlik ederek sinelerini vurdu. Iğdır'da ise mezarlıkları ziyaret eden gruplar ilahiler söyleyerek Atatürk Caddesi'ndeki Zübeyde Hanım bulvarına yürüdü.
1: Oluna ağlar meşkistan sinede.
0: Bir araya gelen yüzlerce kişi Hazreti Hüseyin ve yarenleri için gözyaşı döktü. Ağrı'da ise sabahın erken saatlerinde bir araya gelen vatandaşlar Asri Mezarlık ve Yassıkaya Köyü'nü ziyaret etti. Program Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından sona erdi. Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Mahı Muharrem Oruç Açma Lokması programına katıldı. Kerbela şehitlerini yad eden Cumhurbaşkanı Erdoğan birlik ve beraberlik mesajı da verdi bugün.

0: Muharrem ayının ülkemiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Mah-ı Muharrem Oruç Açma Lokması programına katıldı.
0: Mah-ı Muharrem'in bu manevi ikliminde sizlerle beraber olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum.
1: Başkan Erdoğan konuşmasında Kerbela şehitlerini yad etti.
0: Şehadetlerinin 1387. sene-i devriyesinde Serdar-ı Şehidan Şah-ı Kerbela Hazreti Hüseyin Efendimiz'i ve 70'i aşkın yol arkadaşını rahmetle, hürmetle yad ediyorum. Kerbela'nın acısını yüreğimizde hala taşıyoruz.
1: Erdoğan tüm kesimlerle birlikte birlik ve beraberlik mesajı verdi.
0: Ey müminler! Hepiniz birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve ayrılığa düşmeyin. Emiri nifak girişimlerine karşı en güçlü kalkanımızdır. Bunlara ne kadar sıkı tutunursak Allah'ın izniyle o derece huzurlu oluruz. Fitne odaklarının heveslerini kursaklarında bırakmaya devam ederiz.
1: Başkan Erdoğan kendilerinin yoğun gayretleriyle Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nın kurulduğunu hatırlattı. İlk günden bu yana Alevi canlarımızı asla ihmal etmedik dedi.
0: İlk günden itibaren bu ülkenin her vatandaşına aynı hissiyatla yaklaştık.
1: Cemevlerinin bakım, onarım ve giderlerine dair her türlü devlet desteğinin sağlandığını belirten Başkan Erdoğan, sürdürülen çalışmaları anlattı.
0: Bugün itibariyle ülkemizin dört bir yanındaki 1133 cemevinin aydınlatma gideri başkanlığımızca karşılanıyor. Son 3 yılda 533 cemevinin bakım ve onarım işleriyle tefrişat alımlarına 800 milyon lira tutarında önemli bir destek verdik.
1: Başkan Erdoğan yurdun dört bir yanından programa katılan Alevi dedeleriyle sohbet etti.

0: iletti Venezuela'ya. Biz de o ülkelerden biriyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu teklifi de iletti Venezuela makamlarına. Şimdi Anadolu Ajansı muhabiri Sinan Doğan'dan gelişmeleri alacağız. Kolombiya'ya gidiyoruz. Sinan Doğan, geçmiş olsun, sizler de hissettiniz Kolombiya'da. Ama Venezuela'daki durum ne? Bazı görüntüler, fotoğraflar geliyor. Gerçekten içler acısı. Neler yaşandı? Şu anda neye ihtiyaç var? Ne bilgiler geliyor?
1: Çok teşekkür ederim. Venezuela'da dün akşam saatlerine doğru, yani yerel saatte 18.03'te iki büyük deprem 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde Kara eyaletine bağlı Yumare ve San Felipe kentlerinde ardışık iki deprem meydana geldi. Tabii 39 saniye arayla ve derinliğinin 10 kilometre olması haliyle yani zeminde oluşturduğu hasar çok büyük oldu. Yani başkent Caracas merkez üssü olmamasına rağmen başkent Caracas'ta dahi çok sayıda bina yıkıldı bilgileri aldık. Zaten görüntülerde bunu netleştiriyor. Başkent Caracas'ta hasarın boyutu daha çok hasarlı binalar üzerinden değerlendirmemiz gerekiyor. Belki orada çok fazla can kaybı olmayabilir. Ancak kısa bir süre önce geçici devlet başkanı Delcy Rodríguez'in de açıkladığı üzere La Guaira eyaletinde çok büyük bir felaket var. Orayı zaten afet bölgesi ilan etti. Son resmi rakamlara göre ölü sayısının 200'e, yaralı sayısının da 1000'i aştığı söyleniyor. Ve Venezuela yerel makamlardan aktarılana göre 10.000 küsür, yani bu 10.200 olduğu civarı haber alınamıyor. Yani kayıp ihbarı var. 10.200'e ulaşılamadığı dair. Merhaba.
0: İhtimal mi var o kişilerin, haber alınamayan kişilerle ilgili?
1: Yani bunlara ulaşılamıyor hiçbir şekilde. Yani yetkili makamlara yapılan ihbarlarda 10.200 kişinin kayıp olduğu yönünde.
0: Peki Venezuela'nın bir talebi oldu mu komşu ülkelerden, başka ülkelerden teşhisat, ekipman konusunda?
1: Yani doğrudan bir talep olmadı, ancak geçici devlet başkanı Delcy Rodríguez tabii ki ülkelerden gelecek olan dayanışma, yardım ve herhangi bir takviye kendilerini mutlu edeceğini ve bundan onur duyacaklarını söylemişlerdi. Zaten ülkenin hani kalkıp da böyle bir şeyi ilan etmesine gerek yok. Venezuela'nın mevcut imkanlarıyla böylesine büyük bir felaketin üstesinden kalkması mümkün değil. Yani her şeyden önce ülke zaten sıkıntılı zamanlardan geçiyordu. Merve Hanım, biliyorsunuz siz geçmişteki süreçleri.
0: Evet, siyasi olarak çok gergin bir süreçten geçiyor. Ekonomik olarak da öyle ve böylesine bir felaketle böyle bir düzen ortasında yakalandılar. Dolayısıyla mutlaka böyle sarsıcı, böyle büyük depremlerde mutlaka ihtiyaç olacaktır. Ve o ihtiyaç için de tüm dünyadan, Türkiye'den de bizzat Sayın Cumhurbaşkanı'ndan da zaten bu teklif sunuldu. Bununla ilgili gerekli İrtibatlar mutlaka sağlanıyordur, çalışmalar yapılıyordur. Ama yani şu ana kadar 164 kişinin hayatını kaybettiği açıklanabildi. 10.000'den fazla kayıp ihbarı var. Siz de altını çizdiniz Sayın Doğan. Durum biraz iç açıcı görünmüyor. Biraz sıkıntılı görünüyordu durum. Bundan sonrası izlenecek herhalde. Peki artçılarla ilgili yapılan teknik bir açıklama var mı uzmanlar tarafından?
1: Yani 20'den fazla artçı sarsıntı meydana geldi. Kısa süre önce en büyüğü 3,2 olmak üzere 1,2 artçı sarsıntı oldu, ama tabii insanlar zaten sokakta, Merve Hanım, kimse evinde değil. Venezuelalıların alışık olmadığı bir duygu bu. Tabii ki 2018'de ve 1967'de iki büyük depremle sarsılmışlar, ancak 2018'dekinin yayılım alanı bu kadar geniş değildi. Derinlik bu kadar fazla değildi. Kayıp yoktu çok fazla 2018'de. Ancak bu seferkinin derinliği 10 kilometre ve aynı anda birden fazla eyaletle çok sayıda kenti etkiledi. Yani başta başkent Caracas olmak üzere La Guaira, Aragua, Carabobo, Falcón, Yamare ve San Felipe kentlerinde etkili oldu ki bazı yerlerde, köylerden, kasabalardan bahsetmiyorum bile. Yani iletişim hatları koptuğu için bazı yerlere ulaşılamıyor. Kaç kayıp var, ne kadar bina yıkılmış, nerede ne kadar şeye ihtiyaç var, bunlar halen bilinmiyor. Çünkü bazı yerlerde internet kabloları koptu. Mesela siz şimdi Venezuela'ya yardım göndermek isterseniz bile Merve Hanım, bunu ulaştıramayabilirsiniz. Zira en büyük havaalanı pisti ortadan ikiye bölünmüş vaziyette.
0: Evet. Peki tsunami uyarıları var. Bilmiyorum ne kadar doğru.

0: kimler tarafından yapılıyor bu uyarılar ama internette pek çok kanalda bunları gördük.
1: Ya Venezuela ve Kolombiya için bu bir düşünüldü. Fakat sonradan tsunami yapılmamasına karar verildi. Yani bu Venezuela ve Kolombiya için geçerli değil. Ancak Dominik
0: Cumhuriyeti... Tsunami uyarısı yapılmamasına karar verildi.
1: Tabii. Yani Venezuela ve Kolombiya için, Karayip sahilleri için böyle bir uyarı gelmedi açıkçası.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum Sayın Sinan Doğan. Kolaylıklar dilerim. Tekrar geçmiş olsun.
1: Kolaylıklar.
0: Sağ olun. Çok büyük iki deprem, 7,2, 7,5 büyüklüğündeki iki depremle sarsıldı Venezuela. Çok fazla kayıp başvurusu var, çağrısı var. Yaklaşık 10 bin kişiden bahsediliyor ulaşılamayan şu ana kadar. Elektrik sistemleri çökmüş durumda. Pek çok sistem çökmüş durumda. Havaalanları ağır hasar aldı. Çok geçmiş olsun diyoruz ama takipçisiyiz. Detayları sizlerle paylaşacağız. Ve bugün önemli bir buluşma yaşandı Cumhuriyet Halk Partisi'nde ilk defa. O kararın ardından, mutlak butlan kararının ardından ilk defa Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geldiler. İlk defa karşılaştılar ve ilk defa da tokalaştılar. Tüm bunlar yaşanırken Cumhuriyet Halk Partisi'nde Yüksek Disiplin Kurulu ihraç taleplerini görüşmek üzere bir araya geldi. Ve 4 il başkanı ve belediye başkanının itirazı reddedildi. Tüm bunlar ne anlama geliyor? İstifalar da var Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Notlarıyla İlter Yeşiltaş bizi bekliyor. Hemen Ankara'ya dönelim. Ana muhalefette neler yaşandığına bir de İlter'in gözüyle bakalım. İlter, seni dinliyoruz.
2: Merve Türkay, Yüksek Disiplin Kurulu saat 14'te toplandı. Tabii toplantıda bazı il başkanlarının kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na tedbirli olarak gönderilmeleri konusu değerlendirildi. Geçtiğimiz hafta Özgür Çelik, eski İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Bursa İl Başkanı, Bitlis İl Başkanı, Batman İl Başkanı ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişlerdi. Şimdi buradaki tedbir kararı önemli çünkü tedbir kararı varken bu isimlerin Cumhuriyet Halk Partili üyelikleri de askıya alınmıştı. İşte il başkanları buna itiraz ettiler. Tedbir kararına itirazda bulundular ve Yüksek Disiplin Kurulu toplandı saat 14'te. Tüm dosyalar masaya yatırıldı ve bu tedbir kararına itirazlar reddedildi. Yüksek Disiplin Kurulu'ndan bu yönde karar çıktı. Tabii önümüzdeki günlerde bu isimler 15 günlük bir süre var önlerinde. Yazılı veya sözlü olarak savunma yapabilecekler ve daha sonra da Yüksek Disiplin Kurulu yeniden toplanacak. Bu isimlerin il başkanlarının ve belediye başkanının ihracı noktasında bir karar vermeleri bekleniyor ki zaten MHK'nın talebi de tedbirli olarak kesin ihracıydı. Bu yönde talebi Yüksek Disiplin Kurulu'na iletildi. Bu isimler de önümüzdeki haftalarda diyelim çünkü 15 günlük bir süre var. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edilmelerine kesin gözüyle bakılıyor. Bugün aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel mutlak butlan kararının ardından ilk kez cenazede bir araya geldiler. Önce Özgür Özel geldi cenaze törenine, daha sonra Kemal Kılıçdaroğlu geldi. Gözler her iki ismin üzerindeydi çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nde gergin bir süreç yaşanıyor. Acaba iki isim tokalaşacak mı? Nasıl bir tablo ortaya çıkacak merak ediliyordu. Kemal Kılıçdaroğlu geldi, kendisini destekleyen milletvekilleriyle birlikte ön safta yer alan isimlerle tek tek tokalaştı. Özgür Özel'le de tokalaştı. Burada özellikle Ali Mahir Başarır'la teması çok dikkat çekti. Ali Mahir Başarır'ın gergin olduğu yüz ifadesine de zaten yansımıştı. Zoraki bir tokalaşma oldu, bunu söyleyebiliriz. Hem Özgür Özel hem de Ali Mahir Başarır Kemal Kılıçdaroğlu'yla zoraki tokalaştılar. Bu zaten görüntülerde bunu net olarak anlatıyor. CHP'de süreç bu şekilde devam ediyor. Yine önümüzdeki günlerde hareketli olacak. Özellikle önümüzdeki hafta bazı il başkanlarıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun yolları ayırabileceği ifade ediliyor. Yani bu anlamda önümüzdeki hafta gerçekleşecek MHK toplantısında yeni ve önemli kararlar alınacak. Biz de takip ediyor olacağız.
0: İlter Yeşiltaş, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sırada TÜİK'in bir paylaştığı istatistik var. Yani hem çok çarpıcı bir istatistik hem de biraz da tatsız. Çünkü geçen yıla ait, yani 2025 yılına ait ölüm ve ölüm nedenleri istatistiklerini paylaştı. Kayıtlara nasıl geçtiyse

0: öyle ama il il hangi ilimizde en fazla ölüm yaşandı, hangi illerimizde en az ölüm yaşandı ve sebepleri neler şeklinde ayrılıyor parça parça. Dediğim gibi çok çarpıcı, biraz da tatsız bir istatistik. Abdullah Ömer bizi bekliyor. Detaylar onda. Türkiye İstatistik Kurumu'nun paylaştığı bu verilerde bakalım en fazla hangi ilimizde hangi sebeple ölüm daha fazla. Dinliyoruz Abdullah.
1: Evet, Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum. Türkiye İstatistik Kurumu geçen senenin ölüm ve ölüm nedenlerine ilişkin verileri açıkladı. Siz de bahsettiniz, isterseniz hemen detaylarına geçelim. Türkiye'deki ölüm sayısı 2024 yılında 489.734 olarak gerçekleşti. 2025 yılında 491.684 kişi hayatını kaybetti. Bir diğer grafikte ise hayatını kaybedenlerde cinsiyete göre dağılımına baktığımızda %55,1 ile erkeklerin olduğunu görüyoruz. Kadınlarda ise bu oran %44,9 olduğunu görmekteyiz. Devam edelim isterseniz. Kaba ölüm hızının en yüksek ve en düşük olduğu illere baktığımızda ise en düşük ilin Şırnak olduğunu görüyoruz. En yüksek ilin ise Sinop olduğunu görmekteyiz. Bir diğer grafiğe geçecek olursak hastalıklara göre ölüm nedenlerine baktığımızda burası da oldukça ilginç. Dolaşım sistemi hastalıklarının %34,7'de olduğunu görüyoruz. Aslında ölüm nedenlerinin en yükseğinde, en tepesinde bu yer alıyor. İyi huylu ve kötü huylu tümörler %16,1'de yer alıyor. Solunum sistemi hastalıkları da %15,1'de yer alıyor. Ölümlere neden olan hastalıkları görmüş olduk. Bir diğer haritaya bakacak olursak tümör nedeniyle ölüm oranının en çok yükseldiği illere baktığımızda birinci sırada %22,4 ile Ağrı'yı görmekteyiz. İkinci sırada %19,8 ile Van'ı görmekteyiz. Üçüncü sırada da Kocaeli var. %19,5 ile Kocaeli'yi de görmekteyiz. Son sıra, dördüncü sırada da Ankara ve Elazığ'da %19,4 ile dördüncü sırada yer alıyor bu illerimiz. Son grafimize geçecek olursak 2024 yılında bebek ölüm hızlarında 8.484 bebek ölümü gerçekleştiğini görüyoruz. 2025 yılında ise bu rakamın 6.988'e gerilediğini görmekteyiz. İsterseniz devam edelim ve son veriyi de paylaşmış olayım. Doğumdan sonraki 5 yıl içinde ölme olasılığını ifade eden 5 yaş altı ölüm hızı 2024'te %11,1 iken 2025'te %9,5 olduğunu söylemek mümkün. 2025 yılına ait Türkiye İstatistik Kurumu'nun paylaştığı ölüm ve ölüm nedenleri verilerinin sonuçlarını açıkladık diyelim ve sözü de tekrardan merkeze bırakalım.
0: Ahmet detayları aktardı. İşte böyle Türkiye İstatistik Kurumu'nun paylaştığı veriler Abdullah Ünver tarafından da paylaşıldı bizimle. Şimdi Avrupa'daki sıcaklardan bahsedeceğiz biraz. Tüm Avrupa kavruluyor ama Fransa, İtalya ve İngiltere'yi ayrı tutuyoruz. Kırmızı alarm seviyesinde. Fransa'da okullar tatil edildi. Sürekli ölüm haberleri geliyor. Hem sıcaktan etkilenenler hem de bu sıcaklar sebebiyle serinlemek isteyip suya girenler, boğulma vakaları gitgide artıyor. Ejderha sıcakları deniyor. Ve bununla ilgili ne gibi önlemler alınıyor? Bu sıcaklıklar devam edecek mi? İtalya'ya dönelim. İtalya'da bizi bekliyor Dündar Keşaplı. Dündar, çok sıcak. Her bağlanan muhabirimiz bunu söylüyor. Avrupa'nın çeşitli noktalarından biraz daha devam edecek gibi de haberler alınıyor. Nedir? Hangi önlemler alınıyor? Can kayıpları artarken ne gibi tedbirler alınıyor? İtalya özelinde dinleyelim. Sonra bir Avrupa'ya bakalım gene.
2: Evet, Merve Türkay, her yaz döneminde olduğu gibi bu yaz döneminde de tablo değişmiyor İtalya'da, birçok Avrupa Birliği ülkesinde olduğu gibi. Ancak İtalya sıcaklık seviyesinde en çok etkilenen ülkelerin başında olduğu gibi kuraklığın ve yangınların da en çok yaşanan ülkelerin başında geliyor Avrupa Birliği ülkeleri içinde. Ki hemen bir ufak bir hatırlatma yapalım, 2003 yılında rekor bir düzeyde ne yazık ki 18 bin kişiden fazla hayatını kaybetmişti sıcaklıktan İtalya'da, ki Avrupa'da en fazla etkilerin kendi başına geliyor. Haziran ortasında başladı ve bir süre daha devam edecek. Haziran ayının sonuna yaklaştık ama Temmuz Ağustos ayında da bu sıcakların devam edeceğini söylüyor uzmanlar. Ancak son gelen bilanço ne yazık ki üzücü. İtalya'da sıcaklıktan yine hayatını kaybeden 4 kişi var. İspanya'da son günlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 100'e yükseldi. Demin de ifade ettiğim gibi diğer ülkelerde, Fransa, Londra gibi ülkelerde sıcaklıktan etkilenmeye devam ediyor. Ancak İtalya'da bazı önlemler şu şekilde alındı. Tabii sıcaklıktan bireysel olarak da korunmasını bilmek gerekir. Bunun da biraz eğitim ve biraz da hayata bakış açınız da önemli tabii. Sıcaklıktan korunmak için günün en aşırı sıcak saatlerinde dışarı çıkmak oldukça tehlikeli. Bu sadece yaşlılar için değil veya çocuklar veya kronik hastalıkları için olanlar için değil, normal vatandaş için de geçerli. Çünkü aşırı sıcakların etkilediği her insanın sağlık sorunu yaşayabileceğini söyleyen Sağlık Bakanlığı yetkilileri özellikle bu süre içinde mümkün olduğunca aşırı sıcakların olduğu saatlerde dışarıda dolaşılmaması, bulunmaması gerektiğini söylüyor. Mümkün olduğunca diyoruz tabii. Bunun yanı sıra İtalya'da geçtiğimiz günlerde hayata geçen bir uygulama vardı. O da 12.30-16 arasında açık havada çalışanlara çalışma yasağı getirmişti. Ve bu Eylül ortasına kadar devam edecek. Ancak diğer yandan ülkede yeni bir uygulama hayata geçti. 500 binden fazla çiftçi, özellikle yaz döneminde güney bölgesinde çalışanların da haklarını koruyan yeni bir uygulama hayata geçti İtalya'da hükümetinden. O da vardiya aksaması ve durumunda ödenmeyecek olan bedeli İtalyan hükümeti bir bütçe ayırarak tarım ve bu benzeri alanlarda çalışanların haklarını korumak amacıyla ek bir bütçe ayırarak bunların oradan ödenmesini istiyor. Ancak bir başka önemli not vermek istiyorum. Bugün de itibaren İtalya'da kırmızı bölge ilan edilen 18 kent var. Bu hafta sonunda artma riski de olduğu söylüyor uzmanlar. Ancak diğer yandan bir başka detay ise sıcaklık seviyesinin her geçen gün arttığını ve özellikle Floransa, Milano, Napoli, Roma gibi kentlerin sıcaklık seviyesinin 40, 41, 42, 43 dereceye kadar ulaşacağını söylüyor uzmanlar. Kısaca toparlamak gerekirse ne yazık ki her yaz döneminde yaşanan sıcaklıktan ciddi sorunlar bu yaz döneminde de var. Can kaybı, kuraklık, yangınlar geçtiğimiz yılla gibi olmasa da şu ana kadar yine bazı bölgelerde çıkan yangınlar tabii var. Acil servisi arayanların sayısı ise geçtiğimiz yaz dönemine göre bu süre içinde %15 arttığında söyleyelim. Bunların çoğu da tabii özellikle 60 yaş üstü vatandaşlar olduğunu hatırlatarak sözü İstanbul'a size bırakıyorum. Merve Türkay.
0: Dündar Keşaplı, çok teşekkür ediyoruz. Haziran ayı sıcaklık rekoru kırılmış durumda. Ölüm haberleri gelmeye devam ediyor Avrupa'dan. İşte bir takım önlemler de alınıyor. Ama bu yazın biraz bu ağırlıkta, bu sıcaklıkta geçmesi bekleniyor. Şimdi düne dönelim, dün akşama dönelim. Dün NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Beyaz Saray'daydı. Bir araya geldiler Donald Trump'la. Zirve öncesinde 6-7 Temmuz'da Ankara'da gerçekleşecek zirve öncesinde bir basın toplantısı düzenlendi. O basın toplantısında da Donald Trump yine zirveye katılacağını pek gönüllü değildi. NATO ile arası gergin zaten Donald Trump'ın. Ve sadece zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan için katılacağını, o ev sahipliği, Erdoğan ev sahipliği yaptığı için katılacağını bir kez daha dile getirdi NATO Genel Sekreteri ile birlikte. Yine olumlu ifadeler kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili. Çok saygı duyduğunu söyledi ve Türkiye'yi çok mutlu edecek bir şey yapacağım dedi. Ve hemen arkasından F-35 soruları soruldu Donald Trump'a. Ve bizim Kaan'la ilgili jet motoru konumuz. Bunlara çok olumlu mesajlar verdi Donald Trump. G.D. Vance de öyle. Şimdi Washington'a dönelim. Tüm ABD basınında bu konu konuşuluyor. İrfan Sapmaz da bizi bekliyor. İrfan, hoş geldin yayına.
3: Merhabalar, merhaba, hoş bulduk.
0: Teşekkür ediyorum. Şimdi dünkü o basın toplantısı bizler de takip ettik, sen de takip ettin. Canlı yayında yayınlandı tüm dünyada. Donald Trump açıkça ifade etti. Erdoğan olmasa, Erdoğan ev sahipliği yapmasa bu zirveye gitmezdim. Onun için gidiyorum dedim. Sonra gazeteciler sorular sordular. Türk gazeteciler de vardı aralarında. F-35'ler ve jet motoru satışıyla ilgili. Şimdi anladığımız kadarıyla hem G.D. Vance'in açıklamalarından hem Donald Trump'ın açıklamalarından bu karar kongreye rağmen olacak. Yani hem Tom Barak Irak Büyükelçi, hem Savunma Bakanlığı hem Dışişleri Bakanlığı devrede, ABD Dışişleri ve Savunma Bakanlığı devrede. Kongreye rağmen böyle bir karar geçecek ve bu haberle, bu müjdeyle mi gelecek Donald Trump sence Ankara'ya?
3: Evet, şimdi tabii çok önemli açıklamalar yaptı dün Beyaz Saray'da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile. Sen de söylediğin gibi direkt konuyu Sayın Cumhurbaşkanı'na getirdi. Zirve Türkiye'de Erdoğan tarafından düzenlenmeseydi gitmezdim dedi. Ardından da Başkan Erdoğan'a saygımdan dolayı gidiyorumun altını özellikle tabii çizdi. Trump Erdoğan için işte harika bir lider, çok güçlü kişi, saygı duyulan lider ifadelerini yeniden bir kez daha vurguladı. Ayrıca Türkiye'nin askeri kapasitesine de özel vurgu yaptı. Evet. İnsanlar Türkiye'nin askeri açıdan ne kadar büyük olduğunu bilmiyor. Çok güçlü bir orduya sahip dedi ama bana göre buradaki bu mesajı özellikle de ben Netanyahu'ya, İsrail'e yönelik olduğunu düşünüyorum. Hem Sayın Cumhurbaşkanı ile ilgili hem de Türkiye'nin ordusuyla ilgili yaptığı açıklama. Tabii gazeteciler senin de söylediğin gibi Türkiye'nin F-110 jet motorları ve F-35 savaş uçakları talebini hatırlattılar Trump'a. Erdoğan'a büyük bir hediye çantasıyla mı gidiyorsunuz diye sorunca bir gazeteci sanırım öyle. Muhtemelen onu çok mutlu edecek bir şey yapacağım dedi ama bunun ne olduğunu söylemedi. Sözü tabii ki J.D. Vance'e bıraktı F-35'le ilgili soruyu. J.D. Vance'e evet konunun savunma bakanı Pete Hegseth ve ekip tarafından incelendiğini, Amerikan yasalarına uyum ve kongre sürecinin teyit edilmesi gerektiğini söyledi. Yani Trump siyasi sinyal verdi. Teknik hukuki dosya ise hala açık şu an itibariyle. O açıdan da tabii Trump Erdoğan sadece ev sahibi lider olarak değil NATO içindeki kritik askeri ortak olarak konumlandırdığını da söyleyebiliriz. Ancak tabii ki F-35 konusundaki nihai karar hiç şüphesiz Trump'ın kişisel iradesiyle değil. İşte kasa ve F-35 yaptırım dosyası var malum. Kongre dengesi
0: bunlardan da bahsetti.
3: Pentagon değerlendirmesiyle evet.
0: ABD hukukundan da bahsetti.
3: Evet, bunu biraz topu oraya atmış oldular teknik olarak. Tabii kongre dengesi ve Pentagon değerlendirmesi de son derece önemli. O açıdan malum daha önce bir yasaya bağlanmıştı bu S-400'ler şartı. Bu kısıtlama Türkiye'nin F-35'e dönüşünü, S-400'lerin artık Türkiye'de bulunmadığının ve benzer Rus sistemleri almayacağının kongreye sertifikasyonuna bağlıyor. O açıdan da ama ben şundan emin olduğumu söyleyebilirim. Donald Trump bunu bir şekilde çözmek istiyor. Büyük ihtimalle de bir sürprizle gelecek ama bu kongre, Pentagon hadi bir tarafa bıraktım. Kongre, Pentagon üzerinde gerekli baskıları da oluşturabilir ama kongrede bunu tek başına yapabilir mi? Şu an için emin olmadığımı söyleyebilirim ama tabii ki Donald Trump özellikle de Ankara'ya gelirken eli boş gelmek istemiyor. Onun için de Donald Trump şunun altını hep çizdi, bugüne kadar da çizmeye devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı'na duyduğu özel bir saygı, özel bir ilgi ve dolayısıyla da Türkiye'nin bölgedeki rolüne, özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri ordusuna sık sık vurgu yapıyor. Dikkat edersen Merve, çünkü Netanyahu ile Donald Trump'ın J.D. Vance'in İran meselesinden çok ciddi bir çatışma içinde olduklarını biliyoruz yaptıkları açıklamalardan. O açıdan da Türkiye'ye gidişini ben sadece NATO zirvesine bağlamıyorum. Bu bir mesaj olacak. Netanyahu'ya, İsrail'e, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki İsrail lobisine bir mesaj olacağını düşünüyorum. O açıdan
0: birebir görüşme Trump konusunda da olumlu bir mesaj verdi Donald Trump bugünkü
3: kesinlikle %100
0: Sayın Cumhurbaşkanı dün sorulduğunda muhtemelen olur, büyük ihtimalle olur diye yanıtlamışlardı. Trump'a da dün işte bu salonda bu soru soruldu. O da olumlu bir yanıt verdi.
3: Evet, şimdi tabii Donald Trump'ın Türkiye'ye gelse sadece bir NATO zirve meselesi olmayacak bana ulaşan haberlere göre. Tabii çok büyük ihtimalle bir Trump projesi var, biliyorsunuz diğer adıyla Trump projesi diyorlar. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, hatta Türkiye'de Türk Telekom, Ermenistan ve Azerbaycan üzerinden tüm Orta Asya'ya ulaşacak bir fiber optik kablolar üzerinde bana ulaşan özel bilgilere göre çok ciddi çalışmalar var. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ermenistan'da işte 5000 kişilik haberlerde biz bunu yayınladık. 5000 kişinin çalışacağı, benim daha önceden çok altını çizdiğim birkaç ay önce Pentagon'un ve özellikle de askeri istihbarat kuruluşu 18 ayrı istihbarat kuruluşunun artık tamamıyla Ermenistan üzerinden Azerbaycan ve Orta Asya'ya, Çin'e karşı, Rusya'ya karşı ciddi bir girişim olduğunu söylemiştim. Bu ziyaret sırasında da hiç şüphesiz Sayın Cumhurbaşkanı'na yapacağı ikili görüşmelerde de bunların da ben gündeme geleceğini zannediyorum.
0: Mutlaka yani pek çok konu, şu an öngöremeyeceğimiz kadar pek çok konu. İrfan, teşekkür ediyorum değerlendirmelerin için.
3: Kolay gelsin.
0: Kolaylıklar dilerim. İyi akşamlar. İyi günler size. Şimdi NATO zirvesinden bahsettik İrfan'la. Şimdi gündemimiz bu. 7-8 Temmuz'da tüm dünyanın gözü kulağı Ankara'da olacak bir kere. Yani böylesine önemli bir zirveye bu kadar yılın ardından yeniden ev sahipliği yapıyoruz. Bu defa başkentte ev sahipliği yapıyoruz. Liderler zirvesine artık sayılı günler kaldı. Ankara'da güvenlik önlemleri had safhada. Bazı güzergahlara da ilave önlemler var. Bazı güzergahlar kapatılacak. Peki hangi yollar kapatılacak? Hangi güzergahlar

0: Kortejlerin geçiş noktası olacak. Ne gibi önlemler alındı başkentte? Buyurun bakalım.
1: Gelsinler bakın, oturup konuşsunlar.
2: NATO zirvesinin hani ülkemizde olması tabii siyasi açıdan ve prestij açısından bizim için çok önemli.
3: NATO zirvesi için geri sayım sürüyor. Ankara A'dan Z'ye NATO zirvesine hazırlanıyor.
4: NATO liderler zirvesi için geri sayım başladı. Ankara dünya liderlerini ağırlamaya hazırlanırken kentte ulaşımdan güvenliğe kadar birçok hazırlık tamamlandı. Başkent hazır. Peki Ankaralılar zirve hakkında ne düşünüyor?
2: Niye bu başka bir yer değildi? Niye Türkiye? Bu da Türkiye'nin NATO içerisindeki önemini gösteren en büyük faktörlerden biri diye düşünüyorum. Yani.
1: İki açısından baktığımız zaman gurur verici bir şey.
5: Faydalı olacağını düşünüyorum. Türkiye'de olması tabii ki ülkemiz adına gurur verici bir etkinlik diyelim.
6: Bu tarz zirvelerin daha çok olması tabii ki ülkemizin de Ankara'nın da lehine.
7: Çünkü sonuçta dünya liderleri gelecek. Ülkemizin iyi bir şekilde hani aslında tanıtılması, yatırıma ihtiyacı var. Nasıl bir yatırımlar hani yapılabilir ülkeye? Hani her konuda zaten Ankara'nın hazır olması lazım.
4: Başkent Ankara'da NATO zirvesi öncesi hummalı çalışmalar devam ediyor. İşte bu yolu liderler kullanacak. Ankara Havalimanı'ndan çıkan liderler buradan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gidecek. Öte yandan yol kenarında ise peyzaj çalışmaları bir yandan da devam ediyor.
3: 7-8 Temmuz tarihinde Türkiye NATO zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 32 NATO üyesi ülkenin lideri ve 8 davetli devlet başkanı kritik süreçte Ankara'ya geliyor.
4: NATO liderlerinin ve protokolün kullanacağı yollar tamamlandı ancak yol kenarlarında halen daha çalışmalar sürüyor. Özellikle atıl vaziyette bulunan noktalara paneller yerleştirildi ve zirvenin başlangıcıyla birlikte bu panellerde NATO zirvesini anımsatan görseller olacak.
3: Zirve kapsamında ülkelerin heyetleri ve bürokratları da Ankara'da olacak.
4: Dünyada yaşanan son gelişmeler ışığında 36. NATO zirvesi oldukça kritik bir öneme sahip. Bu nedenden dolayı oldukça önemli güvenlik tedbirleri alındı. Tabii ki güzergahlarda da bu güvenlik tedbirleri sıkı sıkıya uygulanıyor. Öte yandan tabii ki liderlerin ve protokolün kullanacağı bu yollarda, bu güzergahlarda da kötü görüntülerin önlenmesi hasebiyle çeşitli tedbirler alınıyor. Ve tabii ki bazı bariyerler yerleştiriliyor. Bu bariyerler üzerinde de hem ülkelerin bayrakları hem de tabii ki NATO'yu simgeleyen önemli görsellerin ve temanın yer alması bekleniyor.
3: Güçlü bir basın ordusu da NATO zirvesini takip edecek. NATO'da verilecek mesajlar dünyadaki gelişmelere damga vuracak.
4: Yeni açılan Ankara Havalimanı ve Esenboğa Havalimanı NATO zirvesi için oldukça iki önemli lokasyon. Bu nedenden dolayı her iki noktada da oldukça önemli çalışmalar yapılıyor. Esenboğa Havalimanı'nın hem içerisinde hem de çevresinde ilave tedbirler alınıyor.
3: Ankara'ya gelecek olan misafirlerin zirve marşını sorunsuz geçirmeleri için her şey en ince ayrıntısına kadar hesaplandı. Güzergahlardaki çalışmalarda son aşamaya gelindi.
4: Burası Esenboğa Havalimanı yolu, diğer bir adıyla protokol yolu. NATO zirvesi öncesi bu yolda da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Öncelikli olarak yolun ortasında bulunan yaya korkuluklarındaki eksikler tamamlandı. Şimdi ise özellikle görsel açıdan yolun, güzergahın daha da güzelleştirilmesi için peyzaj çalışması sürüyor ve onlardan bir örnek burada dikey peyzaj çalışmasıyla birlikte görselin daha da olgunlaştırılması hedefleniyor.
3: Zirve sürecinde başkentte adeta kuş uçurtulmayacak. Sorunlu ve riskli görülen noktalar yenilenecek.
4: NATO zirvesinde heyetlerin kullanacağı protokol yolunda işte bu gibi eksiklikler asfalt çalışmasıyla birlikte tamamlandı. Yaya korkuluklarında ise şu an itibariyle boyama faaliyeti devam ediyor.
3: Güzergahtaki eski yapılarda NATO hazırlıklarından nasibini aldı.
4: Hazırlıklar kapsamında protokol yolunun hemen yan tarafında bulunan birçok boşluk aslında panellerle birlikte kapatıldı. Bunun yanı sıra yolun kenarında bulunan eski binaların dış cephesi de ekipler tarafından ücretsiz bir şekilde boyandı.
0: Evet, biz hazırlanıyoruz zirveye. Liderler de hazırlanıyor. Avrupalı liderler de hazırlanıyor. Özellikle de Donald Trump'ın yaptığı bu açıklamalar, yani NATO zirvesine katılmayacağını söylemesi ama sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan ev sahipliği yaptığı için onun için katılacağını söylemesi. Tabii Avrupa ülkeleri için bu biraz can sıkıcı. Çünkü Avrupa'nın güvenlik mimarisinin konuşulması da elbette bekleniyor NATO liderler zirvesinde. Ve bugün Almanya'da 5 Avrupa ülkesinin lideri bir araya geldiler. NATO liderler zirvesi öncesinde ne görüştüler? Neden toplandı 5 ülke lideri? Hatta Macron'un ve Merz'in açıklaması var. Fransa'dan ve Almanya'dan açıklamalar var. Haydi dönelim. Almanya'da bizi bekliyor Fatih Yılmaz. Bu ana zirve öncesinde neden başka bir

0: toplantı yapıldı. O toplantının ana gündem konuları neydi Fatih, seni dinliyoruz.
1: Mehmet Türkkaya, evet, Ankara'daki bu çok önemli NATO zirvesi öncesi Avrupa Beşlisi olarak adlandırılan ülkeler Almanya, İngiltere, Fransa, Birleşik Krallık, İtalya ve Polonya liderleri Berlin'deki zirvede bir araya geldi. Ukrayna Savaşı, Avrupa'nın güvenliği, yine Ankara'daki NATO hazırlıkları masadaydı. Ve bir anlamda bu toplantı aslında İngiltere Başbakanı Keir Starmer'a da bir veda niteliği taşıyordu. Yani. Almanya Başbakanı Friedrich Merz açıklama yaptı. Şansölyelik binasında Rusya'ya yönelik mesajları vardı. Ukrayna'nın arkasındayız dedi, desteğimiz devam edecek, o yüzden müzakere masasına dönseniz iyi olur dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İtalya Başbakanı Meloni, onlar da Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamalar yaptılar. Olası bir koalisyona hazırız, bir misyona görev üstlenmeye hazırız ama Amerika ve İran arasında bir çerçeve anlaşması imzalanmalı şeklinde açıklama yaptılar. Polonya Başbakanı Donald Tusk, yeni Avrupa güvenlik mimarisinde Doğu Avrupa ülkelerinin dışlanmaması gerektiğinin altını çizdi. Evet. Sadece İngiltere, Almanya, Fransa değil, biz de bu işin içerisinde olmalıyız ifadelerini kullandı. Biraz önce söyledik, zirvenin dikkat çeken anlarından bir tanesi de Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer'ın için yapılan bir veda oldu. Starmer bu formatta yapılan son toplantıya katılmış oldu. Zirvede Avrupa'nın ortak güvenlik politikası öne çıktı. E5 ülkeleri, Avrupa'nın en büyük savunma bütçesine sahip ülkeler olarak NATO zirvesi öncesinde ortak bir tutum geliştirmeyi hedefliyor. 2 hafta sonra Ankara'da yapılacak NATO zirvesi öncesinde Avrupa'nın ABD'ye bağımlılığı ve Washington'un askeri varlığını azaltma planlarına karşılık neler yapılabilir? Bu gündem zirvenin önemli gündem başlıklarından birisiydi. E5 zirvesi Avrupa'nın ABD'ye bağımlı güvenlik modelinden daha bağımsız bir yapıya geçiş hazırlığının önemli bir göstergesi oldu. Berlin'deki zirve Avrupa'nın güvenlik ve dış politika konusunda ortak hareket etme iradesini bir kez daha ortaya koyarken gözler şimdi Ankara'daki o çok önemli NATO zirvesine çevrilmiş durumda. Burada Avrupalı liderlerin hedefi Washington ile Trump ile bir kriz yaşamadan Avrupa savunmasını daha nasıl güçlendiririz? Bu konu etrafında şekillenecek diyelim Merve Türkay.
0: Peki Fatih, Avrupalı liderler çantalarında bu dosyalarla gelecekler. Bu belli oldu. Bu zirveden çıkan mesajlara bakacak olursak senin de anlattıklarına. Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.
2: İyi yayınlar.
0: İyi akşamlar. Sağ ol. Evet, çok güzel görüntüler getireceğiz ekranlarınıza. Şimdi Konya'da. Konya'da bir muhtar Ay Yıldız sevgisini evlerin duvarlarına taşıyor. Yanlış duymadınız. Kendisi çiziyor işte bu Ay Yıldızlı bayramımızı. Önce kendi evinin duvarına çizmiş. Çok beğenilmiş. Şimdi hedefi köydeki tüm evlerin duvarlarına bayramımızı çizmek. Görüntüleri ekranlarınıza taşıyalım şimdi. Konya'dan geliyor görüntüler ekranlarınıza. Taşkent ilçesi burası. Taşkent ilçesine bağlı Afşar Tepecik Mahallesi. O mahallenin muhtarı İlyas Bingül, mahalledeki evlerin dış cephelerini kalp şeklinde çizdiği Türk bayraklarıyla süslüyor. 13 yıldır muhtarlık yapıyor bu köyde Bingül ve mahalleyi çevrileyen dağlara bayrak direkleri diktiğini, baraj çevresine ise bayraklı kamelyalar yerleştirdiğini söylüyor. Yaklaşık bir yıl önce de kendi evinin duvarına Türk bayrağı çizerek çalışmalara başlayan Bingül, şimdiye kadar yaklaşık 200 eve Ay Yıldızlı bayrağımızı çizmiş. Bingül, mahallede bulunan 500 hanenin tamamına Türk bayrağı çizmeyi hedefliyor. Şu ana kadar 200 eve çizilmiş, 300 evde sabırsızlıkla bayrağın motiflerinin duvarlarına işlenmesini bekliyor.
3: Türkiye'nin Haber Radyosu A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Ticaret Bakanlığı kuyumculuk sektöründe tüketicinin korunmasına yönelik yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Buna göre laboratuvar ortamında üretilen pırlanta, elmas ve benzeri kıymetli taşların satışında sentetik, laboratuvar üretimi veya yapay üretim olduğunun açık şekilde belirtilmesi zorunlu olacak. Ticaret Bakanlığı uygulamanın tüketicinin yanıltılmasını önlemeyi, piyasa şeffaflığını artırmayı ve adil rekabeti güçlendirmeyi hedeflediğini açıkladı.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Haberin radyosu A Haber Radyo.
6: Reklam.
7: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf Katılım'da. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf Katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: otur. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenler.

0: profesyonel, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Dünya Kupası'nda gözlerin çevrildiği genç yıldızlardan biri de Arda Güler. Gençler Birliği'nde başlayan, Fenerbahçe'de parlayan kariyeri Real Madrid'e uzandı. Arda yalnızca oyun zekasıyla değil, unutulmaz golleriyle de konuşuluyor. Real Madrid formasıyla Elche'ye karşı kendi yarı sahasına yakın noktadan attığı yaklaşık 68 metrelik gol La Liga'da sezonun golü seçildi. Bu vuruş onun cesaretini ve sol ayağındaki kaliteyi tüm dünyaya gösterdi. FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
2: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu. Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
4: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
5: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
7: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse

0: vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
2: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
3: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
2: Ajet. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at. Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
4: A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
5: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ile 11. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Bursa-Yalova yolunun 30 ile 42. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
4: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
6: Finans, günün tasarruf ipucunu sunar.
7: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
6: İyi finans, günün tasarruf ipucunu sundu.
8: Reklam. Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
9: Bu klasik gitarın sesi. Bu da... Klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.

0: indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın?

0: Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu, A Haber Radyo.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Göreve geldiğimizde %20 yerli milli, bu kadardı. Ama şimdi %80 yerli ve milli savunma sanayine sahibiz.
7: Yerli ve milli imkanlarla üretilen uçaklarımız dünya basınının gündeminden düşmüyor. Bu kez İngiliz savunma sanayi yayını UK Defence Journal Kızın Elma'nın başarıyla geçtiği testleri manşetlerine taşıdı. Testlerde Bayraktar Kızın Elma, Leonardo'nun geliştirdiği M346 jetleriyle aynı görevde yer almıştı. Tamamen yerli ve akıllı algoritmalarla pistten otonom olarak havalanan Kızın Elma, gökyüzünde İtalyan jetlerine sorunsuz olarak katılmıştı. Havadaki bu kritik birleşmenin ardından kontrol insanlı uçaktaki pilotlara devredildi. Kızın Elma, İtalyan pilotların havadan verdiği tüm komutları anında ve kusursuzca yerine getirdi. Böylece dünyanın en büyük askeri güçlerinin milyarlarca dolar harcayarak üzerinde çalıştığı insanlı insansız takım çalışması konsepti Türk mühendislerinin teknolojisiyle sahada gerçeğe dönüşmüş oldu. İngiliz basını bu aşamanın modern hava muharebesinin geleceği açısından kritik bir dönüm noktası olduğunu yazdı. UK Defence Journal, Türkiye'nin modern hava muharebesinde bir ilke imza attığına dikkati çekti. Analizlerde Türkiye'nin bu somut adımla küresel teknoloji yarışında rakiplerinin çok önüne geçtiğini vurguladı. Habere göre şimdi tüm dünyanın gözü Bayraktar TB2 ve Akıncı'nın ardından ilerleyen dönemde TCG Anadolu gemisinden de görev yapabilecek olan Kızın Elma'ya çevrildi.
8: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444 88 81 444 88 81
9: A Haber'de bu akşam.
10: Bu vahşeti başka ülkelerde de akıl ettiler mi?
11: Tüm dünyanın merak ettiği soru bu.
12: FBI'yi paramparça edecek, CIA'yı darmadağın edecek.
13: Aklıyla, stratejisiyle yöneten bir güç var tepede.
10: Türkiye çapında bir olay değil.
11: Verilen oyların temel sebebi bu.
12: Gerçekten büyük bir paralel devlet var.
13: Çok korkunç bir düzen var.
11: Adam diyor ki ben tarihe geçeceğim. Ve birinci şu amacım diyor, savaş istemiyorum diyor.
10: Şu vizyonlar, planlar artık sona ermiş gibi.
14: Canan Barlas'la bu akşam 21'de A Haber'de.
15: Türkiye'nin haber radyosu A Haber Radyo.

0: Ajans akşama doğruna devam ediyoruz. Artık saatlerimiz 18'i gösteriyor. İkinci saatteyiz. Ne yazık ki acı bir haberle başlayacağız bu saate. Kahramanmaraş'tan geldi o acı haber. 12 Şubat ilçesinde bir apartman dairesinde yangın çıktı. Ve yangında 3 kardeş hayatını kaybetti. 4 kişi de dumandan etkilendi ve tedavi altına alındı. Elimizdeki bilgiler şu an için bunlar. Hemen dönelim olan yerine. Mehmet Geçgel bizi bekliyor. Yangın neden çıkmış? Yaralıların sağlık durumu nasıl? Başsağlığı dileyelim öncelikle hayatını kaybeden 3 kardeşe Allah'tan. Mehmet, seni dinliyoruz.
1: Merve Türkay, yürek yakan olay, kahraman.

0: Maraş'ın 12 Şubat ilçesinde Boğaziçi Mahallesi'nde meydana geldi. 12 katlı binanın birinci katında hemen bu dairede öğleden sonra alevler yükselmeye başladı ve kısa sürede yangın dairenin tamamını sardı ve hızlı bir şekilde büyüdü. İçeride mahsur kalanlar vardı. Anne ve bir evladı çevredekiler tarafından kurtarıldı ancak 3 evladı ne yazık ki hayatını kaybetti. Bu noktada hayatını kaybeden 3 vatandaşın da engelli birey olduğu da açıklandı. Bunu ifade edelim. Şu anda itfaiye ekipleri soğutma çalışmasına devam ediyor. Yangında yaşamını yitirenlerin kimlikleri de açıklandı. 45 yaşındaki Esra Saltalı ve 32 yaşındaki Muhammed Saltalı ve 26 yaşındaki Abdülgani Saltalı 3 kardeş evdeydi ve bu noktada yer yatağında uyudukları esnada yangın meydana geldi. Yangın hızlı bir şekilde büyüdü. Alevler evi tamamen sardı ve şu anda sizler de dairenin içini görüyorsunuz. Her taraf küle dönmüş durumda. İtfaiye ekipleri bu noktada soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Yangında yaralanan diğer kardeş Mustafa Saltalı ile dumandan etkilenen anne Nevruz Saltalı ve aynı katta yaşayan iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Anne Nevruz Saltalı bu noktada evlatlarına tek başına bakıyordu ve eşinin de yıllar öncesinde vefat ettiği bilgisi elimize ulaştı. 10 yıl aşkın süredir de bu dairede oturdukları bilgisi çevredekiler tarafından bizlerle paylaşıldı. İşte bu noktada bilinmeyen bir sebeple yangın meydana geldi. Henüz çıkış noktası bilinmiyor. Neden kaynaklandığı bilinmiyor yangının ve burada da itfaiye ekipleri yine polis ekipleri inceleme çalışmalarını sürdürüyor. Şu anda o yangından geriye kalan hayatını kaybeden engelli bireylerin araçlarını görüyorsunuz. Yürek yakan bir manzara var gerçekten karşımızda. Sizler de ekranlarınızda görüyorsunuz. Ne yazık ki bu noktada 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Evde tamamen kullanılamaz hale geldi. Burada 2-3 kişi mahsur kalmıştı. İtfaiye ekipleri geldiğinde yangını biraz söndürdüğünde birisi kurtarıldı. Ancak ambulansta hayatını kaybetti. Diğer 2 kişinin cansız bedenine de ancak alevler söndürüldükten sonra ulaşılabildi. Şu an içinde soğutma çalışmasını sürdürüyor itfaiye ekipleri. 12 katlı binanın birinci katında bu yangının meydana geldiğini ifade edelim. Dumanların yükselmesi üzerine çevredekiler ihbarda bulundu. Çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi bölgeye sevk edildi. Bu noktaya sevk edildi ve hızlı bir müdahale gerçekleştirildi. Anne Nevruz Saltalı'yı çevredekiler sakinleştirmeye çalıştılar. İçeride 3 evladı vardı. Onlar da ne yazık ki kurtarılamadı ve bu yangında hayatını kaybetti. 3 engelli kardeş ne yazık ki onların da cansız bedenleri buradan çıkarıldı. Şu an daireyi görüyorsunuz. Bir taraftan inceleme tabii ki de devam ediyor. Yangının çıkış noktası belirlenecek. Bu yangının neden kaynaklandığı tespit edilecek. Ancak şu an daire içerisini A Haber olarak ekranlarınıza taşıyoruz. Fakat kullanılamaz hale geldiğini ve ne kadar hızlı bir şekilde yangının büyüyerek tüm odalara yayıldığını şu anda bu görüntülerde gözler önüne seriyor. Zira evde kullanılabilecek hiçbir şey kalmamış. Tamamen evin küle döndüğünü de sizler de ekranlarınızda görüyorsunuz. Yangın hızlıca büyüyünce anne o esnada buradan komşularına beni kurtarın, bizi kurtarın diye feryat etti. Yeni çevredeki vatandaşlar ve komşuları bizimle paylaştı. Komşuları anne ve bir evladını buradan kurtardı. Ancak 3 evlada ulaşmak o esnada mümkün olmadı. Çünkü alevler ve yoğun duman bu noktada apartmanın içerisini sarmıştı. Alevler de yine binanın dairenin giriş noktasını sarmıştı. Özellikle bakın burayı gösterecek olursa kameraman arkadaşım Mehmet Ali Bağ, burası tamamen alevlerle kaplı olduğu için mutfakta çok yoğun bir hasar görüyorum. Bu noktaya baktığımızda mutfağı ekranlarında getirelim. Mutfak tamamen küle dönmüş durumda. Yangın mutfaktan mı kaynaklandı sorusu da burada akıllara geliyor. Zira burası tamamen kül olmuş durumda. Özellikle bu fırının bulunduğu ve ocağın bulunduğu yerler tamamen yanarak kül olmuş durumda ve dolaplar da yine aynı şekilde diğer odalara nazaran burası daha yoğun yandığını görüyorum. Yangın buradan mı başladı sorusunu da aklıma getiriyor bu. İşte burayı özellikle dairenin giriş kısmı olduğu için burası buraya girmek çok mümkün olmadı. Anne ve bir evladı güçlükle buradan çıkarıldı, kurtarıldı ancak diğer odalara ulaşmak o esnada mümkün olmadı. Diğer odalarda da o 3 evladı bulunuyordu. Onları da oradan çıkartabilmek için de itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalıştılar ve süren çalışma sonrasında da ne yazık ki o 3 kişi hayatını kaybetti. 3 kardeş bu yangında ne yazık ki hayatını kaybetti. Soruşturma elbette devam ediyor. Yangının çıkış noktası belirlenecek ve bu yangının neden kaybettiğini kaynaklandı tespit edilecek. Anne ve evlatları bu noktada 3 engelli evladı vardı. Bir diğer kardeşim Mustafa Saltalı o çıkarıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Anne burada 3 evladını tek başına büyüttüğü ve yıllar öncesinde de eşinin vefat ettiği bilgisi çevredekiler tarafından paylaşıldı ve 10 yılı aşkın süredir de bu dairede oturduğu bilgisi bizlerle paylaşıldı. Şu an zaman zaman bazı eşyalardan duman yükseldiği için itfaiye ekiplerini görüyorsunuz. Onlar da soğutma çalışmalarına devam ediyorlar burada. Ne yazık ki yürek yakan bir olay, acı bir olay. Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesine bağlı Boğaziçi mahallesinde meydana geldi ve bu yangında 3 kardeş maalesef hayatını kaybetti. Biz gelişmeleri takip edeceğiz. Söz tekrar sizde.
1: Mehmet, çok teşekkür ediyoruz sana ve Mehmet Ali Bağ. Evet, bu yangın yaşandı Kahramanmaraş'ta 12 Şubat ilçesinde ve ne yazık ki 3 kardeş, 3 engelli kardeş hayatını kaybetti. Bitlis'te de şiddetli rüzgarla birlikte oluşan hortum çatıları uçurdu. Hatta pek çok binada da hasar oluştu. O yaşanan korku dolu anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
2: Önce şiddetli rüzgar, ardından hortum geldi. Çatı parçaları havada uçuştu. Bitlis'in Ahlat ilçesinde gündüz saatlerinde etkili olan rüzgar yerini hortuma bıraktı. Erkizan mahallesindeki binaların sac ve ahşap çatıları yerinden söküldü.
3: Trafikte seyir halindeydim. Bir anda bir dolu yağışı, devamında hortum, gökyüzü, çatı parçaları, ahşap parçalar ve toz bulutuyla kaplandı. Hemen aracımı sağa çektim. Gökyüzündeki parçalar araca zarar vermesin diye o anı görüntüledim.
2: Yere düşen çatı parçaları korku dolu anlar yaşattı. Mahallede güvenlik tedbirleri alındı, sokaklar boşaltıldı. Hortum bir süre sonra etkisini kaybetti, herkes rahat bir nefes aldı.
4: Yağmurdan sonra 2 dakika oluşan bir hortumdan dolayı binalarda, çalıştığımız binada başta olmak üzere kaç binada hasar tespit edildi.
2: Sokaklar temizlendi, hasar tespitine başlandı.
1: İngiltere korkunç bir skandalla karşı karşıya. Nottingham'da hastanelerde yaşanan ve 500'den fazla anne ve bebeğin ölümü ya da zarar görmesiyle sonuçlanan devasa bir doğum skandalı var. Konu hakkında hazırlanan resmi bir rapor var. O rapor da ülkede infiale yol açtı. Kurumsal ihmaller var. Bunlar hatta zincir boyutunda, kan dondurucu şekilde. O skandalın merkezindeki hastane yönetimi de bu büyük trajediye karşı yalnızca tek bir özür açıklaması yaptı.

0: Yüzlerce bebek, onlarca anne yaşamını yitirdi. Hayatta kalanlarsa hastanelerin sorumsuzluğu nedeniyle geri döndürülemez yaralar aldı. İngiltere, sağlık sisteminin göbeğinde yaşanan ve adeta bir katliama dönüşen hasta ihmalleriyle sarsılıyor. İngiliz medyasından The Guardian, İngiltere'nin Nottingham kentinde bulunan hastanelerdeki doğum hizmetlerini kapsayan geniş kapsamlı bir rapor hazırladı. Araştırmayla birlikte ortaya çıkan tablo kan dondurdu. Raporda şehirdeki hastanelerde yaşanan doğum ihmalleri, yetersiz bakım ve sistematik başarısızlık nedeniyle 500'den fazla anne ve bebeğin öldüğü veya zarar gördüğü bildirildi. İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi'nin en büyük doğum skandalı arkasında geri dönülemez bir yıkım bıraktı. Skandalın bilançosu ise tam 13 yıla yayılıyor. Öyle ki 2012-2025 yılları arasında hastanede yetersiz bakım gören 444 kadın ve 76 bebeğin zamanında doğru müdahale yapılsaydı kurtarılabileceği belgelendi. Hastanelerdeki bu ihmaller zinciri yaklaşık 2500 aileyi etkiledi. Olayın personel arasındaki korku ve sağlık kurumlarının itibarı için saklandığı belirtildi. Nottingham Üniversite Hastaneleri de bu trajik olaya ilişkin açıklama yaptı. Katliam gibi ihmalin ardından hastane yönetimi yalnızca bir özürle yetindi.
1: Nottingham Hastanesi yetkilileri hizmetlerimizde bakım alırken zarar gören, kayıp yaşayan, travma geçiren veya sıkıntı çeken kadınlardan ve ailelerinden koşulsuz özür diliyoruz açıklamasını yaptı.
0: Daha önce de 2022'de bir rapor hazırlanmış ve 2000-2019 yılları arasında 201 bebek ve 9 annenin kötü bakım nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıkmıştı.

0: 11.500.000'i aşkın üyemizle sadece Türkiye'nin değil dünyanın en büyük, en yaygın siyasi hareketlerinden biriyiz. Şunu bir defa açıkça söylemek isterim. Bizim tasavvurumuzda üyelik sadece bir kayıt işleminden ibaret değildir.
1: 81 ilden gelen başkanlara seslendi, parti üyelerine teşekkür etti.
0: Bizde üye demek, millete hizmet mücadelesine nefer yazılmak demektir. Muhalefetin bırakın yolunu, adını sanını dahi bilmediği mahallelerde davamıza aşkla hizmet eden, mücadelemize omuz veren kardeşlerimize teşekkür ediyor.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu.
0: Bir taraftan şehirlerimizi abad etmek için canla başla çalışırken, diğer taraftan da siyasi rakiplerimizle gereksiz polemiklerden uzak duruyoruz. Bizden kayıkçı kavgalarının parçası olmamızı bekleyen beyhude yere bekler. Biz iş yapmanın, taş üstüne taş koymanın derdindeyiz. Biz eser ve hizmet siyasetimizle yeni gönüller kazanmanın peşindeyiz.
1: Millete hizmet vurgusu yaptı.
0: İcraat peşinde değil, şov peşinde koşan bir yaklaşım belki muhalefetin siyaset tarzı olabilir ama bunu bizim tasvip etmemiz asla mümkün değildir. Teşkilat yöneticilerimizden milletvekillerimize, bakanlarımızdan belediye başkanlarımıza kadar tüm yol ve dava arkadaşlarımdan bu prensip ve ilkelerle hareket etmelerini beklediğimizi özellikle vurgulamak isterim. Teşkilatımızdaki hiçbir kardeşim şunu aklından çıkarmasın. Biz efendilik taslamaya değil, millete hizmet etmeye, hizmetkarlık yapmaya geldik.
1: İki büyük depremle sarsılan Venezuela halkına da geçmiş olsun dileklerini iletti. Venezuela'nın yanındayız dedi.
0: İki büyük depremle sarsılan dost Venezuela halkına ve hükümetine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor. Bu zor günlerinde Türkiye'nin yanlarında olduğunu belirtiyorum.
2: NATO zirvesi hazırlıkları Ankara'da tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi güvenlik önlemleri için, siber güvenlik önlemleri için de en üst düzeyde çalışmalar yapılıyor. E-posta altyapılarında zaaf taraması yapılacak ve kurtarma senaryoları gözden geçirilecek. Siber güvenlik personelleri de 7/24 bu süre zarfında nöbette olacaklar.
1: Ankara'da 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek NATO zirvesi öncesinde adeta kırmızı alarm durumuna geçildi. Güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.
3: Ankara'da 7-8 Temmuz'daki tarihi NATO zirvesi öncesi verilen siber alarmla birlikte zamanla yarış da başladı. Teknik ekipler siber altyapılarda zafiyet kontrolü yaparken idari birimler de olası bir kırmızı alarmda müdahil olmak için teyakkuzda bekliyor.
1: Bu kapsamda zirve öncesinde tedbiren kritik bilgi sistemleri, dijital altyapı ve hizmetler, internet erişim altyapıları, haberleşme sistemleri, veri merkezleri tek tek kontrol edilecek. Olası siber saldırılara karşı güvenlik açıkları taranacak, riskli noktalar için anında önlem alınacak. Zirve öncesi ve süresince sistemler 7 gün 24 saat kesintisiz takip edilecek. Siber güvenlik ekipleri teyakkuzda olacak. Şüpheli hareketler anlık olarak izlenecek. Muhtemel siber güvenlik olaylarında görev alacak teknik ve idari irtibat personeli önceden belirlenecek. Kimlik doğrulama sistemleri güçlendirilecek. Yetkisiz girişimlere karşı ek önlemler devreye alınacak. Kamuya açık internet siteleri, çevrim içi başvuru ve işlem platformları, mobil uygulamalar, uzaktan erişim sistemleri, e-posta altyapıları ve dış dünyaya açık tüm servislerde zaaf taraması yapılacak. Felaket kurtarma senaryoları ve kriz yönetimi prosedürleri gözden geçirilerek eksiklikler giderilecek. Kurum ve kuruluşların uzaktan erişim amacıyla kullandığı SSL VPN, IPsec VPN,

0: ve benzeri dış erişim servisleri risk değerlendirmesine tabi tutulacak. Zirve süresince zorunlu olmayan uzaktan erişimler mümkün olduğunca kapatılacak veya kısıtlanacak.
1: Şimdi piyasalar kapanmışken bir piyasaların kapanışına bakalım ama altınla başlayalım isterseniz. Altındaki, gram altındaki o hareketlilik devam ediyor. Bugün 5900 seviyelerine kadar geldi. Uzun süre orada tutundu gram altın ve şu anda ise 6000 lira seviyesinde %0.34'lük bir yükseliş var. Bugünün başlangıcından itibaren ama altın bu seviyede tutunmaya devam ediyor. Cumhuriyet altınına baktığımızda bir miktar düşüş var. 40.654 lira seviyesinde, çeyrek altın 9812 lira. Altının ons fiyatına baktığımız zaman bir miktar, yani paralel olarak gram altınla yükselişleri aynı seyrediyor. Ons altının da 4010 seviyesinde, dolar seviyesinde altının ons fiyatı. Piyasalara bakalım demiştik. BIST yüz endeksine bakalım. Bugün pozitif açıldı. Gün ortasına kadar da pozitif seyretti BIST 100 endeksi. Fakat kapanışta negatif bir oran gördük. %0.50'lik bir düşüşle günü 14.259 seviyesinden kapattı BIST 100 endeksi. Dediğimiz gibi bu hafta biraz iyi geçmedi BIST 100 endeksi tarafı. Fakat tüm dünya borsaları böyle. Bunun sebebi de merak ediliyor. Bugün nispeten daha pozitif açılmıştı BIST 100 endeksi ama günü düşüşle kapattı. Dolar TL kurunda yatay seyir devam ediyor. 46,51 seviyesinde. Euro TL kuru da keza öyle, 53,04'te. Gram altına az evvel bakmıştık. İşte o hareketlilik, dediğimiz gibi az önce 6000 civarındaydı. Şimdi yine 5900 küsürler civarında. Burada böyle hareketli bir seyir var. Gümüş de gram altında paralel ilerliyor. 57,62 seviyesinde gümüşün gram fiyatı da. Piyasalar günü böyle kapattı ki dün çok olumlu haberler gelmişti baktığımızda aslında Amerika Birleşik Devletleri'nden. Yerli ve milli savaş uçağımız Kaan'ın seri üretimi için son aşama. Son aşamaya geçildi. Ve Amerika Birleşik Devletleri de Kaan için kullanılacak jet motorlarının satış sürecini ilerletmeyi planlıyor. Dün Başkan Donald Trump'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO Genel Sekreteri ile birlikte üstelik yaptığı basın toplantısında Türkiye'yi memnun edecek bir şey yapacağım, bu şekilde gideceğim Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi'ne açıklamaları gündemdeki yerini koruyor. Sorular da bu yöndeydi. Hem F-35'lerle ilgili hem de jet motoruyla ilgili bakalım ne açıklamalar geldi ABD'den.

0: bir şey de.
1: Türkiye NATO'nun güçlü bir üyesi. Muhtemelen onu çok mutlu edecek bir şey yapacağım.
2: Türk savunma sanayinin parlayan yıldızı Kaan'ın Gökvatan'daki hakimiyeti için sürecin önü açıldı. Yerli ve milli savaş uçağında kullanılacak motorların satışı için Trump sinyali Oval Ofis'ten verdi.
0: Şimdi şey de.
1: Türkiye NATO'nun güçlü bir üyesi. Muhtemelen onu çok mutlu edecek bir şey yapacağım. Türkiye'ye büyük bir hediye paketiyle gideceğim.
2: Kaan'ın envantere girişi için geri sayım başladı. Milli savaş uçağına ilk etapta ABD'li General Electric tarafından üretilen F-110 motorlarının güç vermesi planlanıyor. Türkiye-ABD arasında satışı uzun süredir görüşülen jet motorlarındaysa düğüm çözüldü. İngiliz haber ajansı Reuters, ABD Kongresi'nin itirazlarına rağmen Trump yönetiminin Türkiye'ye 700 milyon doların üzerinde savaş uçağı motoru satışı için süreci hızlandırdığını öne sürdü. Resmi imzaların Ankara'daki 36. NATO Liderler Zirvesi'nde atılması bekleniyor. Kaan'ın 2028'e kadar ABD menşeili F-110 motorlarıyla ardından da yerli üretim TF-35000'le uçması bekleniyor.
3: Bugün Milli Savunma Bakanlığı'nın rutin bilgilendirme toplantısı vardı ve Milli Savunma Bakanlığı Malatya Kürecik'te görevlendirilen yeni Patriot sisteminin göreve başladığını açıkladı. Bugünkü açıklamasındaki ana başlıklarından biri buydu. Aynı zamanda bakanlıktan ayrıca Rum basını kaynaklı bazı medya organlarında yer alan BM Kıbrıs planı iddialarına ilişkin de çok net açıklamalar geldi ve Kıbrıs Türk halkının haklarını yok sayan hiçbir girişim Türkiye açısından kabul edilemez denildi.
2: Milli Savunma Bakanlığı Malatya Kürecik'e yerleştirilen Patriot

0: hava savunma sisteminin göreve başladığını duyurdu.
1: NATO Daimi Savunma Planı kapsamında ittifakın hava savunmasının güçlendirilmesi maksadıyla Almanya'ya ait bir adet Patriot hava savunma sistemi Kılıçık Malatya'ya konuşlandırılmış ve 24 Haziran 2026 tarihinde aynı bölgede konuşta olan ABD Patriot hava savunma sisteminden görevi devralmıştır.
0: Bakanlık Kara Kuvvetleri'nin 2235. yılı vesilesiyle haftalık bilgilendirme toplantısını Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda yaptı. Gündemdeki sıcak konulardan biri de Birleşmiş Milletler Kıbrıs planı iddialarıydı. Bakanlık bu iddialara yanıt verdi. Bir kez daha iki devletli çözüm vurgusu yapıldı.
1: Bu temel gerçek göz ardı edilerek ortaya konulacak hiçbir girişim, Kıbrıs Türk halkının iradesini yansıtmayacağı gibi bölgede kalıcı bir istikrar da sağlayamayacaktır. Kıbrıs meselesinin çözümünde ülkemizin tutumu açık, nettir ve değişmemiştir. Kıbrıs Türk halkının haklarını yok sayan ve adadaki mevcut hassas dengeyi bozmaya amaçlayan hiçbir girişim Türkiye açısından kabul edilemez.
0: C-130J uçak tedarikine yönelik son durumda masadaydı. Milli Savunma Bakanlığı tedarik sürecinin planlanan takvim çerçevesinde devam ettiğini duyurdu.
1: Mevcut planlamaya göre yıl sonuna kadar 2 adet C-130J uçağının envantere katılması hedeflenmektedir. Kalan uçakların teslimatları ise belirlenen tedarik programı kapsamında peyderpey gerçekleştirilecektir.
0: Öte yandan bir hafta içinde 7 PKK'lı terörist daha teslim oldu. Ayrıca Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine muhtelif miktarda Typhoon Block 2 füzesi alındı.

0: Çok önemli bir haber var sırada. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ile Aselsan arasında imzalar atıldı. Bir projeden bahsedeceğim şimdi. O proje kapsamında kuantum bilgisayarların en kritik bileşenlerinden biri olan iletken kuantum işlemci birimi yerli ve milli imkanlarla üretilecek artık. 4 yıllık bir projeden bahsediyoruz. Savunma sanayi, siber güvenlik, kriptoloji, ilaç, kimya, finans, malzeme bilimi, işte tüm bu sektörlerde, daha pek çok sektörde de devrim niteliğinde bir dönüşüm sağlayacak bu proje.
1: İmzalar atıldı. Aselsan ilk yerli süper iletken kuantum işlemci birimini geliştirecek. Aselsan ana yükleniciliğinde yürütülecek ve 4 yıl sürecek projeyle kuantum bilgisayarların en kritik bileşenlerinden biri olan süper iletken kuantum işlemci biriminin yerli ve milli olarak geliştirilmesi hedefleniyor.

0: kuantum bilgisayarın sunacağı yüksek hesaplama gücünün savunma sanayisi, siber güvenlik, kriptoloji, ilaç, kimya, finans ve malzeme gibi birçok sektörde devrim niteliğinde bir dönüşüm sağlaması bekleniyor. Dünya genelinde teknoloji şirketleri, araştırma merkezleri ve kamu destekli programların odak noktasında yer alan kuantum teknolojileri, geleceğin en önemli stratejik rekabet alanlarından biri olarak değerlendiriliyor. Proje kapsamında yürütülecek çalışmalarla Türkiye'nin kuantum donanım alanında teknolojik bağımsızlığının sağlanması ve kritik kuantum bileşenlerinde dışa bağımlılığın azaltılması amaçlanıyor. Projeyle ilgili konuşan Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, süper iletken işlemci birimlerinin üretimlerini Türkiye'nin ilk süper iletken üretim evinde gerçekleştireceğiz ifadesini kullandı.
1: Kocaeli'nde hatırlayacaksınız 7 kişinin öldüğü o fabrika yangını, bir parfüm üretim tesisiydi. Geçen yıl yaşanmıştı o kaza. İşte o yangının soruşturmasında yeni gelişmeler var. Bu soruşturma kapsamında 7 belediye yetkilisi daha gözaltına alındı. Bakalım hemen detaylarına. Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde meydana gelmişti bu yangın 8 Kasım 2025 tarihinde. Bir kozmetik dolum tesisinde 7 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı yangına ilişkin yürütülen soruşturma genişletildi. Ve soruşturma kapsamında aralarında belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de bulunduğu 7 belediye yetkilisi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Yangınla ilgili devam eden davada 8'i tutuklu, 6'sı tutuksuz ve 2'si firari olmak üzere toplam 16

0: yargılanmıştı. Sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Öte yandan davanın tutuklu sanıklarından olan fabrika sahiplerinden Kurtuluş Oransal, tutuklu bulunduğu cezaevinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. Mersin'de 5 yaşındaki bir çocuk, üstelik otizmli bir çocuğumuz, özel bir eğitim merkezinde eğitim alıyor. Fakat darp ediliyor o eğitim merkezinde. Darp edildiği aile tarafından öne sürülüyor. Çünkü bu görüntüler var. Bunun üzerine de gözaltına alınan öğretmeni tutuklanıyor.
1: Konuşuyordu, geriye attı. Çocuğumun şu anda psikolojik durumu, benim de çocuğumun da hiç iyi değil.
2: Özel merkezdeki şiddet iddiası üzerine öğretmen tutuklandı. Mersin'de yaşayan Yılmaz ailesi otizmli çocuklarını 2,5 yıl önce özel eğitim merkezine verdi. 5 yaşındaki çocuk bir süre sonra okula gitmek istemedi.
1: Çocuğum sürekli ağlamaya başladı giderken. Gitmek istemiyordu, çok huzursuzdu. Müdürüyle görüştüm, öğretmen değişikliği istedim. Ama beni sert bir şekilde reddettiler. Çocuğunuz zorlanıyor, eğitimimiz zor dediler bize.
2: Anne ve baba evlatlarının vücudunda tırnak izleri gördü, bunun üzerine şikayette bulundu.
1: İki tane çizik işareti gördüm. Burada olmadı kesinlikle dediler bana ve ben orada olduğuna, yani evimde olmadığına emindim. Kayıt istedim. Kayıtları bana vermek istemediler. Çok uzattılar, türlü bahaneler uydurdular.
2: Soruşturma kapsamında ortaya çıkan görüntülerde öğretmenin çocuğa sert bir şekilde temasta bulunduğu görüldü.
1: Çocuğum çok korku dolu gözlerle bakıyordu. Çocuğum şiddete maruz kalmış. Travma yaşattılar çocuğumda, ben de. Yani emeklerimiz boşa gitti. Çocuğum 3-5 kelime konuşuyordu, geriye attı.
3: Darp edildiği günden bugüne yaklaşık 2 ay geçti. 2 aydır evimizde huzur yok. Eşim, ben gece 3'lere 4'lere kadar uyuyamıyoruz.
2: Yılmaz çifti çocuklarını o okuldan alıp başka bir eğitim merkezine gönderdi. Soruşturmada gözaltına alınan öğretmen tutuklandı.
1: Adalete güveniyoruz. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Hem öğretmenden hem sorumlulardan.
0: Faili meçhul dosyaların yeniden açılması, bununla ilgili Adalet Bakanlığı'nda bir alt birim de oluşturulmuştu hatırlarsanız. Şimdi bu da bazı tartışmalı olayları yeniden gündeme getirdi. Onlardan biri de 2021 yılında yaşanan bir olay. Ankara'da yalnız yaşadığı evinde hayatını kaybeden Ceren Ünal isimli vatandaşın işte ölümü şüpheli bulunuyor. Özellikle ailesi, annesi kızının cinayete kurban gittiğini savunuyor. Dosyada da pek çok eksiklik bulunduğunu öne sürüyor acılı anne ve dosyanın yeniden ele alınmasını istiyor.
4: Benim çocuğum o kadar hayat doluydu ki, öyle büyük hayalleri vardı ki.
5: 5 yıldır yüreğinde hiç sönmeyen bir yangın ve aklında yanıtını aradığı tek bir soru var. Canından çok sevdiği kızı Ceren intihar mı etti yoksa cinayete mi kurban gitti?
4: Kimse bana benim çocuğumun intihar ettiğini söyleyemez. Benim çocuğum katledildi ve intihar verildi. Ben çocuğumu kendim yıkadım ya. Boyunda kırık yok.
6: Takvimler 2021 yılının Eylül ayını gösteriyordu. İddiaya göre ailesi 24 yaşındaki Ceren Ünal'dan haber alamayınca endişelendi, polise haber verdi. Ceren Ünal'ın yalnız yaşadığı eve gelen ekipler o korkunç manzarayla karşılaştı.
4: Saç boyuyor, yemek yapıyor, alışveriş yapıyor, ertesi gün için plan yapıyor. Bir anne için evladının o hallerini görmek kolay değil.
5: Evinde ölü bulunan Ceren Ünal'ın 11 ay süren soruşturmasının ardından intihar ettiği söylendi. Ama
4: 11 ay otopsi raporunu bekledik. Dosya direkt takipsizlik aldı. Hiçbir şey araştırılmadı. Benim çocuğum o gün markete gitmiş, alışveriş yapmış, gelmiş, yemek yapmış. Ertesi gün için konser planı yapıyorlar bir arkadaşıyla.
6: Kızının kendi rızasıyla hayatına son vermesinin mümkün olmadığını iddia eden anne Yurda Güldoğan dosyada eksik hususların olduğunu savunuyor.
4: Kamera kayıtları alınmadı, HTS kayıtlarına bakılmadı, telefon incelemesi yapılmadı, çocuğum

0: tırnağında erkek DNA'sına rastlandı.
1: Biricik evladını kaybetmesinin üzerinden neredeyse 5 yıl geçti ama acısı hala ilk günkü gibi taze. Ceren'den geriye yaptığı tabloları ve kedisi Latte kaldı. Annesi kızının hatıralarına gözü gibi bakıyor.
0: Ceren'imin tek hatırası bana bu. Çok güzel tablolar çiziyorduk.
2: Son günlerde peş peşe açılan faili meçhul cinayet dosyalarının ardından acılı anne Yurda Güldoğan'ın tek isteği var. O da Ceren Ünal'ın dosyasının yeniden açılması.
0: Dosyasının tekrardan açılıp incelenmesini talep ediyorum. Benim çocuğum ölmedi, öldürüldü.
3: Derin Miras Projesi kapsamında Çanakkale Boğazı'ndaki tarihi gemi batıklarının korunması ve sürdürülebilir dalış turizmine kazandırılması için artık yeni bir dönem başladı. Proje yerel ekonomiye ve sualtı biyolojik çeşitliliğe katkı sağlayacak.
4: Çanakkale Boğazı'ndaki savaş gemisi batıklarının korunması ve dalış turizmine kazandırılması amacıyla oluşturulan Derin Miras Projesi hayata geçirildi.
5: Suyun altındaki kültürel emanetleri, kültürel mirasları koruma öncelikli ama bir taraftan da buradaki dalış merkezini dünyada en önemli bir dalış merkezi haline getirmenin de tabii ki çalışması ve gayreti içerisinde olacağız. Gün gelecek dünyadaki en önemli ve en çok ziyaretçiyi ağırlayan sualtı merkezi, dalış merkezi Gedibolu Sualtı Parkı olacak.
4: Katodik yöntemle koruma altına alınan tarihi HMS Lewis batığına ilk dalış yapıldı.
6: Gedibolu Sualtı Parkı dünyanın en önemli kültürel mirasını içinde barındırıyor. Yüzden fazla batık ve 29 dalış noktası aynı zamanda dalış merkezi haline gelen Suvla Koyun'da ilk gemi olan HNS Lewis gemisi koruma altına alınıyor. İşte koruma altına alınan gemiye de keşif dalışları yapılıyor.
7: Burada 111 yıllık bir tarih yatıyor. 50'ye yakın batık gemi var. Hepsi dalışa açık ve inanılmaz bir proje. Ekonomiye katkısı, doğa çeşitliliğine katkısı, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkısıyla çok özel bir proje.
6: Derin Miras Projesi kapsamında uygulama yapılacak olan anotlar hazırlandı. Bu anotlar deniz altındaki savaş batıklarına yerleştirilecek ve oradaki elektromanyetik bir akımla çürüme olayını kendi üzerine toplayacak. Böylece deniz altındaki savaş batıkları da metal olarak korunmuş olacak ve geleceğe de aynı şekilde korunarak yansıyacak.
4: Derin Miras Projesi yerel ekonomi ve su altı biyolojik çeşitliliğine de katkı sağlayacak.
3: Kuyumcu vitrinlerinde o ışıl ışıl parlayan taşlar artık belli sınıflara ayrılacak ve öyle satılacak. Bunun nedeni de tüketicinin yaşadığı yanılgının önüne geçmek. Çünkü o taşlar arasında gerçek olanlar olduğu gibi sentetik olanlar da var. Yani laboratuvar ortamında üretilen, laboratuvar ortamında kesilenler de var. Ve işte artık o ürünler üzerinde sertifika ya da etikete ihtiyaç duyuluyor. Hatta bu zorunlu.
8: Bu sentetik taş, bu da gerçek pırlanta. Laboratuvarda olan taşları ya pırlanta diye böyle müşterilerden duyuyoruz, üzülüyoruz tabii.
9: Görünüşü aynı ama değeri de hikayesi de farklı.
10: O zaman ben 75 bin TL vermiştim herhalde. Ama halbuki onun piyasa değeri maksimum 10-15 bin liraymış. Hani bu kadar uçuk farkı. Yani beni bayağı zarara uğratmıştı.
9: Yıllardır değerli taş almak isteyenlerin kafasını karıştıran sorular vardı. Acaba alacağımız taş doğal mı yoksa laboratuvar ortamında üretilmiş sentetik taş mı? İşte yeni gelen düzenlemeyle birlikte bu kafa karışıklığı sona eriyor.
8: Biz de bugün bilgisini aldık. Sentetik taşlar, atomize taşlar, laboratuvarda olan taşlar hepsini vitrinlere koyduğunuz zaman yazı yazıp işte bunlar sentetik taşlar, bunlar pırlanta. Yani müşteriler de bilsin ne aldığını. olmadığını.
11: Eğer ürünün kendine ait bir etiketi olması güzel bir şey.
1: Önümde iki tane su yolu seti var. Biri laboratuvar ortamında üretilmiş sentetik taş. Diğeri ise doğal pırlanta taşı. Yani baktığınızda anlamanız mümkün değil. İşte bunun önüne geçebilmek için tıpkı pırlantadaki gibi bir etiket sistemi gelecek. Yani işte bu su yolu setinin önünde laboratuvar ortamında üretilmiş sentetik taş yazısı yer alacak.
8: Bu sentetik bir su yolu. 25 gram çarpı 5 dediğimde 125 bin liralık olan bir set şu. Bu sette hemen hemen 700-800 bin lira. Pırlanta ile sentetik arasında çok büyük fark var.
10: Daha önce de ben pırlanta almıştım bir yerden. Bir de gösterdim. Fiyat almak için söylemişim kendisine. İşte o da sahte olduğunu söyleyince ben de şok geçirmiştim. Hani böyle bir problem yaşamıştım.
1: Bu laboratuvar ortamında.
10: Aynen.
12: Laboratuvar ortamında üretilen taşları doğal taşlardan ayıran sadece etiketi olmayacak. Vitrinde de ayrı bir alanda sergilenecekler.
1: Yeni gelen düzenlemeyle birlikte artık müşteriler de dolandırılmamış olacaklar.
8: Tabii ki müşteriler için daha iyi, halk için daha iyi olacak. Sonuçta ne alıp ne verdiklerini bilecekler.
3: Veya milli futbol takımımız 2026 Dünya Kupası D grubunda son maçında Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek.
12: A milli futbol takımı 2026 Dünya Kupası'nda son sınavına çıkıyor.
13: Arda içeriye koşular var. Hakan, Arda nefis! Haydi Arda!
14: Gol!
12: Ay Yıldızlılar D grubundaki 3. maçında ev sahiplerinden Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek. Turnuvadaki ilk mücadelesinde Avustralya'ya 2-0, ikinci maçındaysa Paraguay'a 1-0 kaybeden A milli futbol takımının gruptan çıkma şansı kalmadı. İlk iki maçını kazanarak son 32 turunu garantileyen ABD ise 6 puanla D grubunda lider konumda bulunuyor.
13: Sağ kanattan etkili geldi Amerika. Pulisic kaleci çıktı ve Christian Pulisic 2-0.
12: Karşılaşma öncesi basın toplantısında konuşan A milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella istifa edip etmeyeceğine yönelik gelen sorulara yanıt verdi.
15: Eğer istifa mı edeceğim soruyorsanız hayır bunun cevabı. Çünkü hala enerjim var, hala heyecanım var. Ve tabii ki bu tecrübelerden sonra daha da güçlü hissediyorum kendimi. Eğer benim istifa etmemi isteyen birileri olursa da o zaman bunu yapmayacağımı kabullenmeleri gerekir. Ben futbolcuların ve başkanımızın değerlendirmelerini dikkate alarak görevime devam edeceğim. Burada iletişim de çok önemli futbolda.
16: Amerika modern bir takım, gayet atletik. Çok beğeniyorum. Takım olarak çok iyi hücum oynayabiliyorlar. İnançları var. 5 tane hücumda oyuncuları var. Hızlı hareket edebilen oyuncular bunlar. Ve rakiplerine göz açtırmamaya çalışıyorlar. Hızlı, modern ve iyi bir taktik oyunu oynayan bir takım. Ve Mauricio da çok iyi bir teknik direktör.
12: Turnuvadan elendikleri için çok üzgün olduklarını vurgulayan Kenan Yıldız'sa ABD maçının kendileri için gurur mücadelesi olduğunu söyledi.
15: Evet, Türk halkından özür dilemek istiyorum. Bize destek veren tüm taraftarlardan özür dilemek istiyorum. Gelip burada bizi seyreden taraftarlara üzüntümü ifade etmek istiyorum. Hakikaten bu hayal kırıklığıydı ama gelecekte de bundan sonraki turnuvalarda en iyisini yapmaya çalışacağız. Sizi gururlandırabilmek için elbette yüksekte beklentiler. Bu defa başaramadık. Fakat dediğim gibi son maçımızda maçtan sonra gururla çıkabilmek için iyi bir maç çıkarmayı düşünüyoruz.
12: Türkiye Amerika Birleşik Devletleri D grubu son maçı Cuma günü sabah saat 05'te başlayacak. Los Angeles stadında oynanacak mücadeleyi Cezayir Futbol Federasyonu'ndan Mustafa Gorbal yönetecek.
3: Ve noktalıyoruz Ajans Akşama Doğru'nu bugün de. Yarın inşallah saatleri 17'yi gösterdiğinde yeniden görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar diliyorum herkese.

0: Radyosu A Haber Radyo.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Amerika Birleşik Devletleri borsalarında teknoloji hisseleri sert satış baskısı altında. Yapay zeka rüzgarıyla rekor seviyelere ulaşan teknoloji devlerinde yön aşağı döndü. Yatırımcılar artık milyarlarca dolarlık yapay zeka yatırımlarının ne zaman kazanca dönüşeceği sorusuna yanıt arıyor. Bu belirsizlik teknoloji hisselerinde satışları hızlandırdı. Özellikle çip üreticileri darbenin merkezinde yer aldı.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: Akbank'ta kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'ta kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simil testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'ta kadınlar programıyla yılda 12.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar Akbank'ta.

0: tatır.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatların özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA Mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın. AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun geleceğine değer katacak bir başlangıca dönüştürün. Detaylar AGESA.com.tr ve AGESA Mobil'de. İyi ki AGESA.
5: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
7: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
6: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
8: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
9: Dünya Kupası tarihinin en yüksek seyircili maçı 1950'de Maracana'da oynandı. Uruguay'ın Brezilya'yı 2-1 yendiği karşılaşmayı resmi kayıtlara göre 173.850 kişi izledi. Brezilya için büyük bir hayal kırıklığı, Uruguay için unutulmaz bir zaferdi. Bu maç futbol tarihine Maracanazo olarak geçti.
8: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
10: Bir reklam.
11: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır. Yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
10: Bir reklam.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Reklam. Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4. Geçen.
2: Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
3: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.

0: İndirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Reklam. A Haber Radyo.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

0: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
1: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.

0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81
4: Başkan Erdoğan, AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu.
5: Teşkilatımızdaki hiçbir kardeşim şunu aklından çıkarmasın. Biz efendilik taslamaya değil, millete hizmet etmeye, hizmetkarlık yapmaya geldik.
4: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla Grup Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen cenaze töreni nedeniyle mutlak putlan kararı sonrası ilk kez karşı karşıya geldi. İki ismin tokalaştığı da görüldü. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Türkiye ile ilgili çok önemli açıklamalar yaptı. Ankara'daki NATO zirvesine Başkan Erdoğan'a duyduğu saygıdan dolayı katılacağını söyleyen Trump, Türkiye'ye yapılacak jet motoru ve F-35 savaş uçağı satışı ile ilgili de konuştu. Latin Amerika ülkesi Venezuela'da 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Sadece 39 saniye arayla yaşanan şiddetli sarsıntılar başkent Caracas dahil birçok şehri enkaza çevirdi. Binlerce kişinin enkaz altında kaldığı ülkede şu ana kadar 164 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.
6: Akşam Ajansı'na merhaba. A Haber ve A Haber Radyo ortak yerinde gelişmelerle karşınızdayız. Latin Amerika ülkesi Venezuela'daki depremi konuşuyoruz gün boyu. Zira 7,2 ve 7,5'lik 39 saniye arayla yaşanan depremlerde çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Şimdilik rakamlar 164 kişiyi gösteriyor ama maalesef binlerce kişi de enkaz altında hala kurtarılmayı bekliyorlar ya da cenazeleri var çıkarılmayı bekliyorlar.

0: 39 saniye arayla çifte deprem yaşandı. Venezuela 7,2 ve 7,5'te sarsıldı.
1: Apartmandan inmeyi nasıl başardığımızı bilmiyorum. Yükselen toz dumanından göz gözü görmüyordu ve aşağı indiğimizde manzara korku filmi gibiydi. Her yer enkaza dönmüştü.
0: Latin Amerika ülkesi Venezuela'da peş peşe meydana gelen depremler büyük yıkıma yol açtı. Akşam saatlerinde başlayan şiddetli sarsıntıları çok sayıda artçı deprem izledi.
1: Saat 18 civarında ard arda iki deprem meydana geldi. İlki 7,2, ikincisi ise 7,5 büyüklüğündeydi. Şu ana kadar 20 artçı deprem kaydedildi.
0: Merkez üssü ülkenin kuzeyindeki Moron kenti olarak belirlenen depremler 10 kilometre derinlikte meydana geldi. Şiddetli sarsıntıların yeryüzüne olan yakınlığı nedeniyle yaşanan yıkımın boyutları çok büyük.
1: Bu korkunç sarsıntılardan en etkilenen eyaletin La Guaira eyaleti olduğunu belirtmek istiyorum. Onlarca bina yıkıldı ve şu an elimizden geldiği kadar çok kişiyi kurtarmak için çok yoğun bir şekilde çalışmalar yürütüyoruz.
0: Ülkenin tamamını etkisi altına alan şiddetli depremler, merkez üssüne 168 kilometre uzaklıktaki başkent Caracas'ta da büyük paniğe yol açtı. Bazı mahalleleri bütünüyle yerle bir eden deprem, arkasında koca bir enkaz yığını bıraktı.
1: Neyse ki ailem apartmanın dışındaydı. Geri döndüğümüzde binanın tamamen yıkılmış olduğunu gördük. Enkaz altında kalan komşularımız var.
0: Sarsıntılar esnasında başkent sakinleri sokağa dökülürken depremin şiddeti de kameralara yansıdı. Peş peşe yaşanan sarsıntılar komşu ülke Kolombiya'nın başkenti Bogota dahil olmak üzere birçok bölgesinde hissedildi.
2: Hala sallanıyoruz. Havalimanının haline bakın. Buradaki felakete bakın. Tamamen yıkılmış. Burada yaşadığımız durum ciddi. Deprem çok şiddetliydi.
0: Yüzlerce binanın yıkıldığı ülkede arama kurtarma çalışmaları sürerken geçici başkan Delcy Rodríguez o hali ilan

0: etti.
1: Şu an itibariyle sivil koruma sistemi ve ulusal acil durum sistemi devreye alınmıştır.
2: Başkent Caracas'ta yaşayan bir Türk vatandaşı da yaşanan korkunç yıkımı cep telefonuyla kayda aldı.
3: Her yer cehennem. Her yer cehennem. Her yer yıkıldı. Her yer yıkıldı. Hiçbir yer sağlam kalmadı.
2: Şiddetli depremde binlerce kişi enkaz altında kalırken ölü ve yaralı sayısı henüz netleşmiş değil.
4: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki görüşmeler devam ederken bir taraftan da Hürmüz gerilimi hala devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, eğer İran Hürmüz Boğazı'ndan geçiş adı altında herhangi bir talep isterse ya da bir para alırsa bu ateşkesi ihlal olur ifadesi kullandı. İran kanadından da Amerika Birleşik Devletleri'ne güvenmediklerine dair yüksek tonda açıklamalar var.
2: Hürmüz'den ücret alınmayacak dedi. Ateşkes ihlali olacağını söyledi. ABD ile İran arasında Hürmüz gerilimi yaşandı.
5: Eğer gemiler hareket etmiyorsa bu anlaşmanın ihlalidir.
2: ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio Bahreyn'e gitti. Körfez ülkeleriyle bir araya geldi. Daha sonra kamera karşısına geçti, basının sorularını yanıtladı. Gündeminde Hürmüz Boğazı vardı. Tahran'ın geçiş ücreti yok, hizmet bedeli var sözlerini işaret etti. Hiçbir ücretin ödenmeyeceğini söyledi.
5: İster geçiş ücreti deyin, ister ücret deyin, ne derseniz deyin. Bu bir kelime oyunu. Gerçek şu ki, yeryüzünde hiçbir ülkenin uluslararası su yollarının kullanımı için ücret talep etme hakkı yoktur. Bu hiçbir zaman bir anlaşmanın kabul edilebilir bir koşulu olmayacaktır.
2: Rubio, gemiler İran tarafından durdurulursa ateşkes ihlali olur uyarısında bulundu.
5: Eğer gemiler ilerliyorsa ona göre hareket edeceğiz ama gemiler hareket etmiyorsa bu bir anlaşmanın ihlalidir ve bununla ilgili bir sorunumuz var demektir.
2: İran'da müzakere sonrası ABD'nin tutumunu eleştirdi. Trump'ın İran serbest bırakılan varlıklarla bizden tarım ürünü alacak ifadelerini hatırlattı. Yanlış iddia dedi. Sizin ektiğiniz şey 10 yıllarca süren güvensizlik. Organik, bol ve yerli üretim ifadelerini kullandı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai de sosyal medyadan açıklamalar yaptı. ABD'nin güvenilmez olduğunu söyledi. Kininiz mutabakatla sönmeyecek dedi. Buna göre adım attıklarını duyurdu. Taahhüt karşılığı taahhüt ilkesini benimsiyoruz ifadesini kullandı. Gerilime rağmen Hürmüz Boğazı'ndan geçişler devam ediyor. Günlük ticari gemi geçişi savaş sonrası en yüksek seviyeyi gördü.
4: Savaşta Amerika Birleşik Devletleri'nin en az iki uçağını düşürmeyi başaran İran ordusu elde ettiği başarıyla adından söz ettirmişti. Ancak İran dağlarına gizlenen ve Amerika Birleşik Devletleri ordusunun düzenlediği kara operasyonuyla kurtarılan F-15 pilotunun ifadesi olaya ilişkin çarpıcı bir tartışmanın fitilini ateşledi. Pilotun Amerika Birleşik Devletleri basınına yansıyan açıklamalarına göre söz konusu uçak deniz anası şeklindeki ve daha önce eşine rastlanmamış bir İHA sürüsü tarafından vurulmuş olabilir. Bu bambaşka bir teknoloji anlamına geliyor.
2: İran savaşına damgasını vuran bu görüntüler düşürülen F-15 pilotunun ifadesiyle yeniden gündeme geldi. Saldırı anına ilişkin çarpıcı detaylar paylaşan pilot, uçağın deniz anası şeklinde bir İHA sürüsü tarafından vurulduğunu öne sürdü.
6: Perşembe gecesi geç saatlerde Amerikan yapımı bir F-15 savaş uçağı destansı öfke operasyonuna katılırken İran'da düşman topraklarının derinliklerinde düştü.
2: Fırlatma koltuğunu kullanarak hayatta kalan ABD'li iki pilottan biri İran'ın dağlık bölgesine iniş yapmak zorunda kalmıştı. Bir mağaraya gizlenerek 24 saatten uzun süre saklanan pilot ABD ordusunun düzenlediği operasyonla kurtarılmıştı.
6: Bugün burada ordunun bugüne kadar gerçekleştirdiği en büyük, en karmaşık ve en zorlu arama kurtarma operasyonlarından birinin başarısını kutlamak için bulunuyoruz.
2: Ancak ABD savaş uçaklarının yenilmez olduğu efsanesini çürüten olay çarpıcı bir iddiayla farklı boyuta taşındı. Pilotun ABD basınına yansıyan ifadesine göre söz konusu uçak deniz anası şeklindeki bir İHA sürüsü tarafından vurulmuş olabilir.
7: Birbirine bağlı ve tek bir vücut gibi hareket eden çok sayıda insansız hava aracı vardı. Daha büyük insansız hava araçlarının altında bacakları andıran şekilde daha küçük araçlar bulunuyordu. Görüntü tam anlamıyla sıra dışıydı. Uzaylı filmlerinden fırlamış gibiydi.

Pilotun ifadesine göre İHA'lar yalnızca yan yana uçmuyordu. Dronların tamamı senkronize hareket ediyor, yön değiştiriyor ve tek bir merkezden yönetiliyormuş izlenimi veriyordu. Bu durum son yıllarda dünya genelinde üzerinde yoğun şekilde çalışılan drone swarm yani sürü İHA teknolojilerinin daha gelişmiş bir versiyonu olabileceği yorumlarına yol açtı. Dünya gündeminde geniş yankı bulan iddialara ilişkin taraflardan gelen resmi bir açıklamaysa henüz yok.

0: Akşam Ajansı'na gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Gündeminde son günlerde sık sık ortaya çıkan başörtülere hakaret görüntüleri vardı. 28 Şubat döneminin izlemiyle hareket baskıcı zihniyetin canlandırılması izin vermeyeceğiz dedi. Erdoğan CHP'deki parti içi kavga ilişkin kayıkçı kavgasının tarafı olmamızı beklemesinler ifadelerini kullandı.
1: Biz milletten icazeti sadece hizmet için almadık. 28 Şubat döneminde darbecilerin gadrine uğrayan insanlarımızın bir daha aynı zorbalığa maruz kalmaması için de milletimizden yetki aldık. Artık eskisi kadar olmasa da zaman zaman sesi çok çıkan kibir abidelerinin sessiz çoğunluğu susturma, yıldırma, tedip ve tehdit etme girişimlerine şahit oluyoruz. 28 Şubat döneminin özlemiyle hareket eden, bu ülkeyi tapulu mülkü gibi gören baskıcı zihniyetin tekrar canlandırılmasına izin vermeyeceğimizin bilinmesini istiyorum. Eskiden olduğu gibi bir avuç müstekbirin topluma parmak sallayarak azarladığı, kadınları kılık kıyafetine göre ayrıştırdığı, Anadolu insanını irticacı, gerici, yobaz diyerek tahkir ettiği günler artık geride kalmıştır. Bir taraftan şehirlerimizi abad etmek için canla başla çalışırken, diğer taraftan da siyasi rakiplerimizle gereksiz polemiklerden uzak duruyoruz. Muhatabını karalamak, kötülemek, muhatabının aziyetinden rant devşirmeye çalışmak bizim siyaset tarzımız değildir. Bizden kayıkçı kavgalarının parçası olmamızı bekleyen beyhude yere bekler. Biz iş yapmanın, taş üstüne taş koymanın derdindeyiz. Biz eser ve hizmet siyasetimizle yeni gönüller kazanmanın peşindeyiz. Teşkilatımızdaki hiçbir kardeşim şunu aklından çıkarmasın. Biz efendilik taslamaya değil, millete hizmet etmeye, hizmetkarlık yapmaya geldik.
0: Öte yandan AK Parti yeni belediye başkanlarını bünyesine katmaya devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında AK Parti'ye geçen 3 belediye başkanına rozet taktı. Böylece Nevşehir, Keçiören ve Keşan belediyeleri AK Parti'ye geçmiş oldu.

0: Pazartesi bir ilçe belediye başkanımızı, dün ise bir milletvekilimizi saflarımıza dahil ettik. Bugün de yeni belediye başkanlarımızı bağrımıza basacağız.
1: Yeni isimler AK Parti'ye katıldı. Muhalefetteki kriz derinleşirken AK Parti kanadındaki kenetlenme arttı.
0: Birazdan AK Parti ailesine intisap edecek tüm arkadaşlarımıza aramıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyorum.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında AK Parti ailesine katılan Nevşehir, Keçiören ve Keşan belediye başkanlarına rozet taktı.
0: Biz milletten icazeti sadece hizmet için almadık. Aynı zamanda yıllardır

0: Ötelenen, örselenen, kendi öz yurdunda oraya buraya itilen kardeşlerimizin haysiyetini, izzetini, özgürlüklerini savunmak için de aldık.
1: Önce İYİ Parti'den istifa eden Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı kürsüye çıktı. Başkan Erdoğan Arı'ya rozetini taktı.
2: Değerli milletvekillerimizi de sahneye davet ediyoruz. Rasim Arı'ya, ailemize, büyük AK Parti ailemize hoş geldin, sefalar getirdin diyoruz.
1: Daha sonra Özgür Özel'le yaşadığı gerginlik sonrası CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan çıktı sahneye. CHP ile yollarını ayıran Özarslan AK Parti'ye geçti ve rozeti Başkan Erdoğan tarafından takıldı. Son olaraksa CHP'den istifa eden ve AK Parti'ye katılan Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'a rozeti yine Erdoğan tarafından takıldı.
0: Aramıza katılacak olan belediye başkanlarımıza da ailemize hoş geldiniz diyorum. Ülkesi ve milleti için hayırlı bir iş yapmak isteyenleri bünyemize katmaya devam edeceğiz.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Manisa Milletvekili Özgür Özel mutlak tutan kararlarından ilk kez yan yana geldiler, karşı karşıya geldiler, tokalaştılar. Cumhuriyet Halk Partisi 22. dönem eski bir milletvekili cenaze merasimi efendim bu. Kemal Kılıçdaroğlu geliyor gördüğünüz üzere. Özgür Özel ile tokalaşıyor. Özgür Özel ile tokalaştıktan sonra yanında Mahir Başarır var. Onu atlıyor ve diğerleriyle tokalaşmaya devam ediyor. En sonunda şimdi tekrar göreceksiniz. Muharrem İnce'nin yanına gidiyor ve orada saf tutuyor. Cenaze merasimi başlamadan önce de zaman zaman Muharrem İnce ile sohbet etmesi de dikkatlerden kaçmıyor efendim.
1: Mutlak butlan kararının ardından ilk kez yan yana geldiler. Gergindiler, zoraki tokalaştılar.
4: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi 22. dönem milletvekili Orhan Sür'ün cenaze töreni vardı. Gözler Kemal Kılıçdaroğlu'yla Özgür Özel'in üzerindeydi. İki isim ilk kez yan yana geldi. Törende soğuk rüzgarlar esti.
1: Önce Özgür Özel geldi törene. Yanında kurmayları da vardı. Özel tören alanına ilerlerken kendisine karşı olan milletvekilleri de Kemal Kılıçdaroğlu'nu bekliyordu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelmesiyle gözler iki isme çevrildi. Kılıçdaroğlu ile Özel tokalaştı. Özel'in o anda gergin olduğu gözlendi. Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekillerine ise elini uzatmadı. Partiden ihracı istenen Ali Mahir Başarır'la Kılıçdaroğlu arasında da soğuk rüzgarlar esti. İki isim de zoraki tokalaştı. Başarır başını çevirdi. Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'nin yanında saf tuttu. Tören boyunca kimsenin ağzını bıçak açmadı. Kılıçdaroğlu soruları yanıtsız bırakarak meclisten ayrıldı. Özel de törenden ayrılırken Kılıçdaroğlu'na veda etmedi. Özgür Özel'in basın servisi tarafından paylaşılan fotoğraflarda Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özel'le tokalaştığı anlara yer verilmedi. CHP'de mutlak butlan tartışmalarının had safhaya ulaştığı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden partinin başına dönebileceğinin iddia edildiği dönemde Kılıçdaroğlu ile Özel İstanbul'da Hüsamettin Cindoruk'un cenaze törenine katılmış, Kılıçdaroğlu ile Özel tokalaşmak bir yana birbirlerine selam dahi vermemişti.
3: CHP Yüksek Disiplin Kurulu İstanbul Eski İl Başkanı Özgür Çelik'in de aralarında bulunduğu 4 il başkanıyla Mersin Mezitli Belediye Başkanı'nın tedbir kararına itirazlarını değerlendirdi. 5 ismin de itirazı reddedildi.
5: Mutlak butlan kararında adı geçenler, para dağıtanlar, şunlar bunlar hepsini verdik disiplin kuruluna.
1: Disiplin kurulu kararını verdi. 4 il başkanıyla bir belediye başkanının itirazı reddedildi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu bir kez daha toplandı. Geçtiğimiz haftalarda tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen il başkanları ve belediye başkanları

0: Bu 5 ismin başvurusunu değerlendirdi ve tedbir kararına itirazları reddetti. Önümüzdeki günlerde bu isimlere 15 günlük savunma süresi verilecek. Savunma sözlü ya da yazılı yapılabilecek. Savunmaların alınmasının ardından Yüksek Disiplin Kurulu ihraca ilişkin kesin kararını verecek. Bu arada önümüzdeki hafta Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla bazı il başkanlarının da görevden alınabileceği ifade ediliyor.
1: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında Seferihisar ve Balçova ilçe belediyelerine operasyon düzenlendi. Belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı.
0: Seferihisar ve Balçova belediyelerinde yolsuzluk soruşturması. Her iki başkan da rüşvetten gözaltında.
2: Seferihisar Belediyesi Merkezi rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında 3. dalga operasyon düzenlendi. Daha önceki 2 operasyonun ardından gerçekleştirilen 3. dalgada Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur İtin de aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı.
0: Şüphelilerin inşaat ve imar konularıyla alakalı belediye görevlileri ve müteahhitlerle usulsüzlükler karşılığında elden ve banka üzerinden rüşvet aldıkları belirlendi. Rüşvet ağının CHP'li vekil Veli Ağbaba'ya uzandığı iddiası da soruşturma dosyasına yansıdı. Tutuklanan Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyılmaz'ın geriye dönük banka hesap hareketleri savcılık talimatıyla mercek altına alındı. Teknik ve mali incelemelerde Balçova ve Güzelbahçe'den Ağbaba'nın seçim kampanyasına aktarılan paralar savcılık makamınca rüşvet suçu kapsamında değerlendirildi. Soruşturma dosyasında yer alan iddialara göre Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesi Ağbaba'nın adaylık kampanyası için 500 bin lira gönderdiği tespit edildi. Söz konusu para transferinin Özlem Akyılmaz üzerinden ulaştırıldığı öne sürüldü. İşlemin bizzat Belediye Başkanı Onur Yiğit'in annesi Meryem Yiğit tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Emniyet güçleri rüşvet trafiğinin merkezinde yer alan anne Yiğit'i de gözaltına aldı. Soruşturmada CHP İzmir Milletvekili Taceddin Bayır'ın oğlu Doğuş Bayır da seçim öncesi Veli Ağbaba'ya para transferi yaptığı iddiası üzerine gözaltına alındı. Öte yandan güvenlik güçlerinin belediye binasında yaptığı arama sırasında Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İnanç Karabulut'un makam odasında ruhsatsız bir silah ele geçirildi. Ruhsatsız silaha el konulurken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Türkiye ile ilgili çok önemli açıklamalar yaptı. Ankara'daki NATO zirvesine Başkan Erdoğan'ın duyduğu saygıdan dolayı katılacağını söyledi Trump. Türkiye'ye yapılacak jet motoru ve F-35 savaş uçağı satışı ile ilgili de önemli bilgiler paylaştı.
3: Erdoğan'a duyduğum saygıdan dolayı NATO zirvesine gidiyorum. NATO toplantısı Erdoğan tarafından Türkiye'de düzenlenmeseydi muhtemelen katılmazdım. Erdoğan harika bir lider, çok güçlü bir kişi, ordusu da harika.
0: ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile kameraların karşısına geçti. Gündeminde Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan vardı. Övgüleri ardı ardına sıraladı.
3: Erdoğan iyi bir insan, onu seviyorum. O benim arkadaşım. Erdoğan harika bir lider, çok güçlü bir kişi, ordusu da harika. Çoğu insan Türkiye'nin askeri gücünün ne kadar büyük olduğunu bilmiyor. Ben ABD'yi seviyorum, o Türkiye'yi seviyor ve harika bir iş çıkarıyor. Saygı duyulan bir adam, saygı duyulan bir lider. Erdoğan büyük bir lider ve çok güçlü bir kişi. Savaşa bulaşmadı.
0: Trump, NATO zirvesine Başkan Erdoğan'a olan saygısından dolayı katılacağını da söyledi.
3: Erdoğan beni aradı. Zirve Türkiye'de düzenleniyor. Burada olmalısın dedi. Başkaları isteseydi gitmezdim. Erdoğan'a duyduğum saygıdan dolayı NATO zirvesine gidiyorum. NATO toplantısı Erdoğan tarafından Türkiye'de düzenlenmeseydi muhtemelen katılmazdım.
0: Türkiye'ye F-35 ve jet motoru satışı konusunda olumlu mesaj da verdi.
3: Türkiye NATO'nun güçlü bir üyesi. Muhtemelen onu çok mutlu edecek bir şey yapacağım. Türkiye'ye büyük bir hediye paketiyle gideceğim.
0: Trump İran savaşı hakkında da konuştu. Bir kez daha NATO ülkelerine sitem etti.
3: İran'la yürüttüğümüz müzakereler harika gidiyor. En önemli konulardan birinin tam ortasındayız. Ancak NATO konusunda hayal kırıklığına uğradık. Bu konuda hiç yardım ihtiyacımız yok.

0: şansımız yoktu. İran'ı zaten ilk haftada yerle bir ettik. Ama NATO ülkeleri yardım etmek isteriz deseydi hoş olurdu. Buna ihtiyacımız bile yoktu. Sadece hayal kırıklığına uğradım. Almanya, İngiltere, Fransa ve İtalya beni hayal kırıklığına uğrattı. Ben sadece NATO üyelerinin sadakatini istiyorum. Paraların ihtiyacımız yok. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Dünyanın açık ara en güçlü ordusuna sahibiz.
1: Güvenli liman diye nitelendirilen altın son zamanlarda güvenli liman özelliğini kaybetmiş gibi gözüküyor. Her ne kadar şu an itibariyle altının gramı 6042 liradan işlem görüyor olsa da gün içerisinde altın 6000 liranın da altına sarkmış vaziyetteydi. Son olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin enflasyondan az da olsa sevindirici bir haber geldi ulusal piyasalar için ve dünya piyasaları için. Ondan dolayı küçük bir hareketlenme oldu yukarı doğru ama gün içerisinde 6000 liranın da altındaydı söylediğimiz gibi. Ne oldu altına peki? Hala bu düşüş devam edecek mi? Güvenli liman olma özelliğini kayıp mı ediyor? 7 ayın en düşüğünde yukarı doğru tekrar hareketlenir mi? Hani altına dair söylenen bir söz vardır. Altın gördüğü yeri unutmaz diye. Acaba bu sefer unutacak mı yoksa gerçekten unutmayacak ve oralara doğru yol alacak mı? Haberimizi izleyelim.
2: Altın gerçek anlamda bir ters köşe yaptı bize.
3: Yılbaşında 6000 lira olan altın şimdi 6000'in altını görmüş oldu.
4: Petrol fiyatlarının düşmesiyle toparlanma sürecine giren altın yeniden gerilemeye başladı. Ocak ayında zirve yapan güvenli liman en düşük seviyede.
5: Makas bayağı bir kapandı. Çeyrekte şu anda 9750 kapalı çarşıda işlem oluyor. Yani gayet de güzel. Düğün sezonu da açıldı. İnsanlar yatırım yapmak isteyenler kuyumcular zaten bomboş.
3: Petrol enflasyona baskı yaptı. Enflasyon da faizlere baskı yaptı. Dolayısıyla yüksek faiz altını paranın park etmesi maliyetini yükseltti.
4: Gram altın 7 ay sonra 6000 liranın altına düştü. Ocak rekorundan sonra %29'luk bir kayıp yaşandı.
6: Altın almaya geldik buraya. Geziyoruz. Satmak için iyi değil ama almak için iyi.
7: Altının 8'i gördüğü zamanı oldu. Herkes de diyor gördüğü yere illaki ulaşır ama ne zaman ulaşır? Kimisi evini sattı mesela çıkar diye.
5: Bugün için 4020, 4050, 3950, 3900 bankları enflasyondan sonra gündeme gelebilir. TL bazında altın altına test edebiliriz ama artık zamana bırakacaklar ama artık çok inişler yavaşlayabilir. Yani artık dip noktaya yaklaştığımızı görüyorum ben. Yani gram olarak baktığımda 5.5-5.70 bunun gerçek ana dibi diye düşünüyoruz.
8: Yatırımcıların gözü kulağı özellikle şu anda altına çevrilmiş durumda. Peki altındaki iniş çıkış daha ne kadar devam edecek? Altın piyasasında son durum ne?
3: Petrol 70 dolarlara kadar geriledi ama o 120 dolarlara çıktığı dönemdeki ekonomilere yaptığı tahribat devam ediyor. Yani enflasyonun üzerindeki baskı devam ediyor. Maliyetler devam ediyor. Dolayısıyla bir süre daha altında inişleri çıkışları göreceğiz. Ama ben altında uzun vadede ivmenin hep yukarı olduğunu söylüyorum zaten.
4: Düğün yapacaklar, altın borcu olanlar için bu iniş fırsat. Uzun vadeli düşünen yatırımcı şu an için beklemedi.
2: Altın geldiği yeri unutmaz yine yükseleceğini düşünüyoruz. O yüzden altın, yani TL'yi altın olarak kasamızda tutuyoruz.
5: Zararın neresine dönersen kârdır. 7'den de aldık, 6'dan da alacağız.
1: Efendim akşam ajansına çok kısa bir ara vereceğiz. Sonrasında tekrar karşınızdayız.
9: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
10: Halkbank'ın katkılarıyla.
11: Amerika Birleşik Devletleri küresel savaş riski ve ekonomik şoklara karşı ekonomisini güçlendirmeye yönelik yeni bir strateji uygulamaya aldı. Washington yönetimi enerji, tedarik zinciri ve sanayi üretiminde kritik adımlar atıyor. Başkan Donald Trump, akaryakıt fiyatlarının düşüşe rağmen pompaya yeterince yansımadığı gerekçesiyle Adalet Bakanlığı'na petrol şirketleri hakkında soruşturma talimatı verdi. Hedef tüketici fiyatlarındaki baskının azaltılması.
10: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
12: Haberin radyosu A Haber Radyo.
10: Reklam.
13: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
14: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları...

0: Resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
1: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım net, sigortam net.
6: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Dünya Kupası tarihinde en çok gol atılan turnuva Katar 2022 oldu. Turnuva boyunca toplam 172 gol kaydedildi. Finalde Arjantin ile Fransa arasında oynanan unutulmaz 3-3'lük maçta bu sayıya büyük katkı verdi. 2022 Dünya Kupası sadece Messi'nin zaferiyle değil, gol rekoruyla da hatırlanıyor. FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
2: Reklam. Bankam, bank,
3: kartıma bir. Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
4: ...650 liralık otogaz alan herkes... ...65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar... ...barbeküler ve tüm ürünler için... ...Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için... ...bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın... ...en kolay yolu.
6: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur
7: hissi. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Reklam.
0: A Haber Radyo.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
9: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır. Şansa kalmaz işiniz,
8: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Reklam.
10: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
11: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliği.

Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için kazancım net
1: Sigortam.net. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet

0: Geldi uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Pusuya yattı. Aracına bineceği sırada silahını peş peşe ateşledi. Güvenlik kameralarına yansıyan olay Esenyurt'ta yaşandı. Evden çıkıp aracına binmek isteyen Şeyh Musmert, pusuda bekleyen iki kişinin saldırısına uğradı.
4: Silah sesleri iki defa duydum. Arabanın kapısını açmada vurulmuştu.
3: Kurşunların hedefi olan genç adam yere yığılırken, saldırgan olayın ardından yanındaki diğer şüpheliyle birlikte kaçtı.
4: Ben geldiğimde eşi burada bağırıyordu. Çocuğu da var, bir tane küçük de çocuğu var.
3: Çevre sakinlerinin ihbarıyla olay yerine giden sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen genç adam kurtarılamadı.
5: Yani öte tarafında yatıyorum, orada bekçi var, o attı zannettim. Bir de baktım buraya, bu yandan sesler var. Sonra polisler dedi ki adam orada ölmüş.
3: Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Yaşamına son veren genç iş insanı geride bıraktığı mektupta belediyeden şikayetçi oldu. Olay Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana geldi. Çeşitli işletmelerde ortaklığı bulunan 32 yaşındaki Mehmet Çaput evinde ölü bulundu.
7: Denizlili genç iş insanı eşine, 2 yaşındaki kızına ve Pamukkale Belediyesi'ne hitaben bir de mektup bıraktı.
6: Mehmet Çaput mektubunda Pamukkale Belediyesi'ni suçladı. Belediye personeli bir ruhsat bu kadar zor verilmemeli. Kıskançlıklarla, zorluklarla bunaltıyorlar. Pamukkale Belediyesi'nden şikayetçiyim, bu da son isteğim ifadelerini kullandı. Mehmet Çaput'un yüklü miktarda borcu bulunduğu ve bir süredir iş yeri açma ruhsatı almaya çalıştığı öğrenildi.
7: İş insanının Pamukkale Belediyesi tarafından işletmesine ruhsat verilmemesi nedeniyle sıkıntılı bir süreç yaşadığı ve bunalıma girdi, öne sürüldü.
6: Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
8: Şahsında mezuniyet heyecanı yaşayan genç polislerimizin eş, dost ve yakınlarına gözünüz aydın diyor. Her birine selamlarımı, muhabbetlerimi yolluyorum. Gerek engin bilgileri, gerekse hayat ve meslek tecrübeleriyle polislerimizi her anlamda teçhiz eden tüm hocalarımıza, yöneticilerimize ve amirlerimize

Tebriklerimi, takdirlerimi iletiyorum. Sizlerin vasıtasıyla 81 ilimiz ve 922 ilçemizin yanı sıra farklı ülkelerde görev yapan emniyet teşkilatımızın tüm mensuplarına Rabbimden üstün muvaffakiyetler diliyorum. Biliyorsunuz 20 gün sonra tarihimizin en alçak ihanetlerinden biri olan 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümünü idrak edeceğiz. Ruhlarını millet ve memleket düşmanlarına satan darbeci alçaklar o gece buradaki 51 vatan evladını kalleşçe şehit etmişlerdi. Şehadet şerbetini genç yaşta içen vakar ve cesaret timsali 51 şehidimize bugün bir kez daha Yüce Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Hani diyor ya şair, bu vatan toprağın kara bağrında sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun uğrunda kendini tarihe verenlerindir. Tutuşup kül olan ocaklarından, şahlanıp köpüren ırmaklarından, hudutta gaza bayraklarından, alnına ışıklar vuranlarındır. Evet, tam 1000 yıldır bu aziz milletin istiklal ve istikbali için can veren, toprağın kara bağrında sıra dağlar gibi duran tüm şehitlerimizi kemali hürmetle yad ediyorum. Nazlı hilale sevdalı kahraman gazilerimizin her birine şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Şehit ve gazilerimizi yetiştiren anne ve babaların tek tek ellerinden öpüyor, kendilerine aileleriyle birlikte sağlıklı, hayırlı, bereketli ömürler diliyorum. Kıymetli misafirler, bugün Polis Akademisi bünyesindeki 30 farklı okulda eğitimleri sona eren 13.610 öğrencimizin mezuniyet coşkusuna şahitlik etmenin gururunu yaşıyoruz. Polis Akademisi Eğitim Merkezi'nden 531, Polis Meslek Yüksek Okulu'ndan 2432 ve Polis Meslek Eğitim Merkezi'nden 10.604 kardeşimiz bugünden itibaren emniyet teşkilatımızın saflarına katılacak. Ülkemizin huzur ve emniyeti için vazife üstlenecek bu evlatlarımızı tek tek kutluyor, her birine şimdiden görevlerinde başarılar diliyorum. Akademiyi dereceyle bitiren evlatlarımızı özellikle kutluyorum. Gambiya, Irak, Kamboçya, Kırgızistan, Kongo Cumhuriyeti, Maldivler, Moğolistan, Ruanda, Somali, Tacikistan ve Yemen olmak üzere 11 ülkeden gelerek burada eğitim gören 43 misafir öğrencimizi de aynı şekilde tebrik ediyorum. Polis Akademimizin 1,5 asırlık köklü birikiminden istifade eden bu kardeşlerimiz, kendi ülkelerinin emniyet birimlerinde inşallah en güzel şekilde görevlerini ifa edecekler. Birazdan diplomalarını alacak vatan evlatlarımız için burada bir hususu özellikle ifade etmek isterim. Sizler çok önemli bir misyonu deruhte ediyor, şehit ve gazilerimizin kutlu emanetini taşıyorsunuz. Şundan eminim ki her biriniz
meslek hayatınız

boyunca devletimizin şefkat elini milletimizle buluşturacak, kamu düzenini hukuk ve kanunlar çerçevesinde koruyacaksınız. Sokaklarımızın, caddelerimizin, şehirlerimizin emniyet ve selametini kimi zaman canlarınız pahasına sizler sağlayacaksınız. Organize suç örgütlerinden uyuşturucu tacirlerine, trafik magandalarından siber çetelere, tarihi eser kaçakçılarından sokak vandallarına, suçun ve suçlunun her türlüsüyle en etkin şekilde mücadele edeceksiniz. Çocuklarımızın güvenli bir ortamda okula gidip gelmesinin, anne ve babalarının evlatlarını gönül huzuruyla büyütebilmesinin teminatı sizler olacaksınız. Ülke sathında asayişin tam anlamıyla temin edilebilmesi için kimi zaman kendinize ve ailenize ayıracağınız vakitten feragat etmek zorunda kalacaksınız. Uykusuz kalacaksınız. Zorlu şartlarda çalışacaksınız. Bazen en kriminal kişilerle ve yapılarla muhatap olacaksınız. Fakat ne olursa olsun, şunu asla unutmayacaksınız. Pusulanız vicdan, gayeniz emniyet, hedefiniz de adalet olursa yolunuzu asla şaşırmazsınız. Merhameti, ahlakı, hak ve hukuku gözetirseniz bu aziz milletin gönlünde müstesna bir yer tutarsınız. Her birinizin bu ilkeler ışığında ülkemize ve milletimize layıkıyla hizmet edeceğinden en ufak bir şüphe duymuyorum. Bizler de devlet olarak polislerimize ve güvenlik birimlerimize en güçlü desteği sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin. Yolunuzu da bahtınızı da inşallah hep açık eylesin diyorum. Kıymetli misafirler, devletimizin imkanları genişledikçe ortaya çıkan katma değerden 86 milyonun tamamının faydalanmasını temin ediyoruz. Zor, hassas ve mesuliyeti fevkalade yüksek bir görevi icra eden emniyet teşkilatımızın talep ve beklentilerini asla göz ardı etmiyoruz. Bu minvalde teşkilatımızın çalışma koşullarını iyileştirmek amacıyla iktidarlarımız döneminde pek çok adım attık. Özlük haklarından lojistik imkanlara, teknolojik altyapıdan insan kaynağına geniş bir yelpazede reform ve düzenlemeleri hayata geçirdik. Yakın zamanda uygulamaya aldığımız görev puanına dayalı atama sistemi de bunlardan biridir. Emeği esas alan, şeffaflığı güçlendiren, aile bütünlüğünü gözeten bu sistemin personel rejiminde öngörülebilirliği artıracağına inanıyorum. Görev yapılan bölgeyi, fedakarlığı ve hizmet süresini dikkate alan bu uygulama teşkilatımızdaki adalet duygusunu da kuvvetlendirecektir. Yakın zamanda tayinleri açıklanan tüm polis kardeşlerimi tebrik ediyorum. Son olarak dün Gazi Meclisimizde kabul edilip yasalaşan teklifle Emniyet Teşkilatı Kanunu'nda bir takım değişiklikler yapıldı. Personel yapısından eğitim ve denetim faaliyetlerine pek çok alanda önemli yenilikler getiren düzenlemenin hayırlı olmasını diliyorum. Bu düşüncelerle mezuniyet sevincine ve gurur günlerine iştirak ettiğim

0: Biz 13.610 polisimizi bir kez daha ayrı ayrı kutluyorum. Gittiğiniz her yerde devletimizin vakarını, milletimizin değerlerini ve Türk polisinin şerefli mirasını en güzel şekilde temsil edeceğinize inanıyorum. Başta polislerimizi yetiştiren kıymetli ailelerimiz olmak üzere hocalarımıza ve amirlerine şahsım ve milletim adına şükranlarımı iletiyorum. Şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize bereketli ömürler diliyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: İtaflarından dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a...
2: Efendim Başkan Recep Tayyip Erdoğan Polis Akademisi mezuniyet töreninde konuştu. 13.610 polisin mezuniyet töreninde Başkan Recep Tayyip Erdoğan önce onları tebrik ederek başladı. Sonrasında ise açıklamaları vardı efendim. Sizlerin vicdan olması, yolunuzun vicdan olmasını istiyorum ifadesini kullandı. Sizler şehit ve gazilerin kutlu emanetin taşıyorsunuz. Hiçbir zaman milletin üzerinden şefkat elinizi çekmeyin diye de ifadede bulundu Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Ve göreve geldiklerinden beri polislerin haklarının kazanımı için ve pek çok özlük haklarının iyileştirilmesi için de açıklamalarda bulunduğunu Başkan Recep Tayyip Erdoğan biraz önce ekranlarınıza getirdik açıklamalarıyla. Ve tören devam ediyor sevgili seyirciler. Daha önceden de Başkan Recep Tayyip Erdoğan hitabından önce de tören başlamıştı zaten biliyorsunuz. Birinci olanın kütüğe ismini çakmasıyla beraber başlayan bir törendi. An itibariyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önünde polis akademisinde dereceye girenler ve başkan mezun olanlar temsilen Başkan Erdoğan'dan da diplomalarını alacaklar.
3: Ali Çakır, arz ederim Sayın Cumhurbaşkanım. Karabük Safranbolu Sayın Cumhurbaşkanım. Sol. Sağ Sayın Cumhurbaşkanım. Oradalar Sayın Cumhurbaşkanım.
2: Evet. Mezun olanlara temsilen Başkan Recep Tayyip Erdoğan diplomalarını da veriyor. Aralarında konuşmalar geçiyor ama çok net duyamıyoruz. Mikrofon çok yakın değil o konuşmalara. Evet. Evet, şu anda mikrofon çok uzakta. İçişleri Bakanı'yla da bir konuşma gerçekleştiriliyor. Mezun olanlar da dereceye girenler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden diplomalarını alıyorlar. Ekranlarınıza gelen o görüntüde 13.600 polisimiz var. Yeni polislik mesleğine atanacaklar var. Ve onlar da an itibariyle bekliyorlar.
4: Komiser yardımcısı Gülsüm Nur Bulut. Arz ederim Sayın Cumhurbaşkanım. Sağ Henüz belli değil Sayın Cumhurbaşkanım.
2: Keyifli sohbetler oluyor anlaşılan.
5: Siz nasıl uygun görürseniz, nasıl emredersiniz Sayın Cumhurbaşkanım? Emrediniz.
2: Ödüllü alanlar, devlet erkanı, nasıl Başkan Recep Tayyip Erdoğan.
4: Başkanlarım nasıl uygun görürse Sayın Cumhurbaşkanım.
2: Evet. Yani keyifli sohbetler oluyor orada. Yüzlerde tebessüm var. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ikinci defa İçişleri Bakanı'nın yanına çağırdı.
4: Emredersin Sayın Cumhurbaşkanım.
5: Emredersin Sayın Cumhurbaşkanım.
2: Ama mikrofon çok sağlıklı kullanılamıyor. O yüzden duyamıyoruz bizler de. Fakat o görüntülerden malum belli. Çok
6: dönem üçüncüsü komiser yardımcısı İsmail Girgin. Arz ederim Sayın Cumhurbaşkanım.
7: Neresi? Balıkesir Sayın Cumhurbaşkanım.
8: Ne oluyor ya? Balıkesir.
7: Doğrudur Sayın Cumhurbaşkanım.
9: En zekileri bu sefer onlar.
8: Maşallah. Sen nereye gidiyorsun?
7: Henüz belli değil Sayın Cumhurbaşkanım.
9: Mustafa yürü yürü. Çoruma verin. Çoruma verin.
0: Öyle mi?
9: Evet.
0: Yani Yiğit'in Arman olduğu yer.
9: Evet. Yiğit'in Arman olduğu yer.
10: Evet.
9: Hadi Çorum.
11: Sol!
12: Başkomiser Orhun Demir Moğolistan. Arz ederim Sayın Cumhurbaşkanım.
10: Duyulabildi mi, anlaşılabildi mi bilmiyorum ama Moğolistan'dan bir öğrenci, ona da Başkan Recep Tayyip Erdoğan uzatıyor diplomasını. Tabii Türkiye'de yurt dışından, farklı ülkelerden gelip eğitim alanlar da var.
13: Komiser Ali Güngör Bey Kongo, Kongo Cumhuriyeti, arz ederim Sayın Cumhurbaşkanım.
10: Evet. Keşke o mikrofonu çok daha rahat bir şekilde Başkan Erdoğan konuşurken
9: bizden de Kongo'ya selam götürüyor musun?
14: Doğrudur Sayın Cumhurbaşkanım.
9: Hayırlı olsun.
13: Hayırlı. Sağol!
10: Evet, en güçlü sal Kongo Cumhuriyeti'nden geldi. Cümlem yarım kaldı. Yabancı ülkelerden kişiler de geliyorlar. Türkiye'de eğitim görüyorlar. İşte onlardan bir tanesiydi.
15: Her yardımcısı Yunus Haydar ise Irak Cumhuriyet. Arz ederim Sayın Cumhurbaşkanım.
10: Evet, yine yabancı uyruklu bir kişi.
15: Sol!
10: Efendim Başkan Recep Tayyip Erdoğan.
15: Polis Meslek Eğitim Merkezi dönem birincisi polis memuru Kadir Gültekin. Arz ederim Sayın Cumhurbaşkanım.
16: Doğru Sayın Cumhurbaşkanım.
17: Rize değil. Rize okulumuzda okudu Sayın Cumhurbaşkanım.
16: Kendisi Rize değil. Kırşehir Kamanı'yım Sayın Cumhurbaşkanım.
10: Evet. Dönem birincisi Kadir polisimize de Başkan Erdoğan takdim ediyor.
9: Tamam. Hadi bakalım.
15: Su!
10: Efendim Ankara'daki Polis Akademisi mezuniyet töreni izlediğiniz
15: Aydın Polis Meslek Yüksekokulu dönem birincisi polis memuru Süleyman Sak. Arz ederim Sayın Cumhurbaşkanım.
16: Doğrudur Sayın Cumhurbaşkanım.
10: Evet, yine bir dönem birincisine Başkan Erdoğan takdim ediyor efendim diplomasını. Evet, Numan Kurtulmuş'a bir konuşma oldu. Evet, Başkan Recep Tayyip Erdoğan Numan Kurtulmuş yanına çağırdı. Ordulu deyince.
16: Soygun gelirseniz Sayın Cumhurbaşkanı.
5: Emredin Sayın Cumhurbaşkanı. Vatanın her karış toprağında emniniz doğrultusunda görev yapalım.
15: Sol!
9: Hadi bu.
15: Sol!
10: Evet. Numan Kurtulmuş'un dün yeni olduğunu hatırlatalım bu arada.
17: Biraz önce yemin edecekler vatan toprağının her karışımda sizin emrinizde görev yaparlar. Emir sizin, siz nereye uygun görüyorsunuz?
10: Evet, yine bir efendim güzel, keyifli bir muhabbet var orada. Başkan Recep Tayyip Erdoğan polis memurumuzun o cevval komutunu herhalde böyle hoşuna gitti. Onun üzerine bir muhabbet dönüyor, sohbet dönüyor ama mikrofon yine uzakta. Yine konuşmaları
5: emredersiniz Sayın Cumhurbaşkanı. Evet.
18: Siz nasıl gün görürseniz Sayın Cumhurbaşkanım. Sol!
10: Evet, Başkan Recep Tayyip Erdoğan bir isteği oldu herhalde orada ya da bir direktif oldu. Polis memurumuz da nasıl isterseniz dedi ama duyamadık onu. Orada mikrofon biraz uzaktaydı.
18: Mersin Şeyh Saat Uverdi Polis Meslek Eğitim Merkezi dönem birincisi polis memuru Gülbar Cebe. Arz ederim Sayın Cumhurbaşkanım.
9: Senin memnuniyet neresi?
18: Anlaşılmadı Sayın Cumhurbaşkanım. Tokatlıyım Sayın Cumhurbaşkanım.
10: Evet. Bu sefer duyabildik. Başkan Erdoğan memleketini sordu. Polis memurumuzun Tokatlı olduğunu öğrendik.

0: Anne baba nerede?
1: Annem burada Sayın Cumhurbaşkanım. Şu an burada bizi izliyor. Törende. Yani.
2: Normalde orada yaşıyoruz. İkamet ediyoruz.
3: Yine Numan Kurtulmuş'u Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nı çağırdı yanına, Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Bir konuşma, bir
1: nasıl
3: sohbet var ama.
1: Sayın Cumhurbaşkanım. Emredersiniz. Sağ ol.
3: Evet. Yine polis memurumuza, dönem birincisine Başkan Erdoğan diplomasını verdi. Törenler devam ediyor. Evet, Başkan Recep Tayyip Erdoğan de başarıyla tamamlayanlar, kursu okulu başarıyla tamamlayanlarla bir hatıra fotoğrafı çektiriyor. An itibariyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan da ödül alanların, daha doğrusu kendisinin diplomasını takdim ettiği polis memurlarıyla bir hatıra fotoğrafı çekiyor. Tam araya girdi ve orada hatıra fotoğrafı çekiliyor.
4: Ve biz de Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz.
3: Evet. Evet. 13.600 polis memurumuz an itibariyle göreve başlayacak efendim. Çok kısa, gerçekten çok kısa. Sadece bir dakikalık bir aramız var efendim. Sonra hemen tekrar karşınızdayız.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Dünyanın en büyük e-ticaret şirketlerinden Alibaba, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nı mahkemeye verdi. Pentagon bu yılın başlarında Alibaba'yı Çin ordusuyla bağlantılı olduğu öne sürülen şirketler listesine dahil etmişti. Kaliforniya Kuzey Bölge Mahkemesi'nde açılan davada Alibaba söz konusu kararın hiçbir hukuki ve fiili dayanağı bulunmadığını savundu. Şirket Çin ordusuyla bağlantısı olduğu yönündeki iddiaları reddederken listeye alınmasının ticari faaliyetlerine ve uluslararası itibarına zarar verdiğini belirtti.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Ettiği kaza kameraya yansıdı. 23 Aralık 2025'te Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Ahmet İnce'nin kullandığı ve Mislina Akçakoyun'unda bulunduğu motosiklete bir otomobil çarptı. Kazada nişanlı çift hayatını kaybederken olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kazayla ilgili açılan davada yargılanan otomobil sürücüsünün tutukluluğu sona ermiş, tahliyesine karar verilmişti. Bursa'da özel halk otobüsü şoförü yola çıkan çocuğa çarpmamak için manevra yapınca devrildi. Olay yerine sevk edilen ekipler araçta sıkışan şoförü güçlükle kurtardı. Afyonkarahisar Hıdırlık mevkisinde otlayan bir inek, kod farkı bulunan evin çatısına düştü. Ahşap çatının çökmesi sonucu sıkışan inek, itfaiye ekibinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı. Uşak'ta Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir gıda deposunda denetim gerçekleştirildi. Depoda son kullanma tarihi geçmiş 29 ton çikolatayla 1 ton 600 kilo konserve ürünü ele geçirildi.

0: Mersin'in Gülnar ilçesinde de kaybolan 40 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin drone destekli çalışmasıyla bulunarak sahibine teslim edildi. Burası ise Gümüşhane. Tarihi Santa harabeleri turizm sezonuyla birlikte ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Doğu Karadeniz'in önemli kültürel mirasları arasında yer alan bölge, tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle ilgi görüyor.
1: Şimdi de dünyadaki gelişmelere kısa kısa göz atacağız.
0: Çin'de iki kişi işte böyle ölümden döndü. Tırdan fırlayan bir tekerlek yol kenarındaki dükkana daldı. Tezgahı paramparça etti. Tezgah önünde bulunan kişinin üstüne cam parçaları gelirken facia ucuz atlatıldı. Meksika'da bir süpermarketin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen bu anlar sıra dışı bir hırsızlığı ele verdi. Kasiyerin telefonuyla ilgilenmesini fırsat bilen bir adam önce görünmemek için yerde ters bir biçimde sürünerek dükkana girdi. Ardından rafta bulunan bir kutuyu çalıp markete nasıl girdiyse öyle geri çıktı. ABD'nin Utah eyaletinde orman yangınları patlak verdi. Yüksek sıcaklık ve rüzgar nedeniyle yayılan alevler yaklaşık 24 bin hektar alanı küle çevirdi. Gri dumanlar gökyüzünü kapladı. Alevlerin günün ilerleyen saatlerinde söndürülememesiyle bazı yerlerde gece kızıla boyandı. Yetkililer çok sayıda yerleşim alanı için tahliye uyarısı yaparken yangınları söndürme çalışmaları sürüyor. ABD'nin farklı bir noktasında eski bir ticari depo alevlere teslim oldu. Binada çıkan büyük yangının ardından Pensilvanya itfaiyesi alarma geçti. Bölgeye ekipler sevk edildi. Güvenlik amaçlı 3000 kişinin elektriği kesildi. Alevlerin yakındaki evlere sıçraması sonucu çevre sakinleri de evlerini boşaltmak zorunda kaldı. Facianın büyüklüğü drone kameralarına da yansırken yangının nasıl başladığı henüz belli değil. Çin aşırı yağışların etkisi altında. Doğudaki Hubei eyaletinde etkili olan sağanak sel ve taşkınları tetikledi. Kabaran nehir Huangshi kentine aktı. Sel suyu yer yer 6,5 metre yükselerek rekor kırdı. 2,5 milyon nüfuslu dev kentin afetten etkilenen sakinleri su altında kalmış sokaklarda botlarla kurtarıldı. Deniz kazası bu sefer iki tekne arasında değil, deniz memelileri arasında gerçekleşti. Açık denizde kayda alınan görüntülerde yunus ve katil balinaların aynı noktada avlandığı görüldü. Yunus balığının su üzerine sıçramasından saliseler sonra bir katil balinanın da zıplamasıyla iki memeli havada çarpıştı. Yunus'un aldığı sert darbeyle fırladığı an gözlerden kaçmadı.
1: Efendim yeni saate girerken akşam ajansında gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Önce başlıklarımıza bakacağız, daha sonrasında ise detaylandıracağız. Başkan Recep Tayyip Erdoğan partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Gündeminde Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki yaşananlar ve diğer başlıklar vardı. Baskıcı zihniyete izin yok ifadesi kullandı Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Aynı zamanda AK Parti'ye katılımlar da var. Birazdan ekranlarınıza taşıyacağız. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan bir çıkış, bir açıklama var. Biliyorsunuz İran savaşından dolayı NATO üyelerine karşı Donald Trump mesafeli. Fakat Türkiye'de gerçekleştirilecek NATO zirvesine katılacağını söyledi Donald Trump. Bunun için de Erdoğan için katılacağım cümlesini kurdu. Daha da fazla açıklamaları var, hatta bizim için iyi haberler de var. Onu da ekranlarınıza birazdan taşıyacağım. Mutlak Putin sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nde ilk karşılaşma gerçekleşti. Bir milletvekilinin vefatı nedeniyle cenaze merasiminde bir araya geldi. Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu. Neler yaşandı onları da ekranlarınıza taşıyacağız, ama öncesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla başlayalım. Biraz önce de belirttiğim gibi Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Gündeminde koltuk krizi yaşayan Cumhuriyet Halk Partisi vardı. Muhalefet gerilimden besleniyor dedi. Kayıkçı kavgalarının tarafı olmayacağız. Gereksiz polemiklerden uzak duruyoruz cümlesini kurdu. Erdoğan son dönemde belediye başkanlarının sosyal medyada yaptığı paylaşımları da hatırlattı.

0: Çoğu peşinde koşmak muhalefetin işi dedi. Toplantının en dikkat çeken detayı ise AK Parti olan sürpriz katılımlardı.
1: Muhatabını karalamak bizim siyaset tarzımız değildir. Bizden kayıkçı kavgalarının parçası olmamızı bekleyen beyhude yere bekler.
2: Sözlerinin adresinde çift başlılık krizi yaşayan CHP vardı. Muhalefet gerilimden besleniyor dedi ve ekledi.
1: Siyasi rakiplerimizle gereksiz polemiklerden uzak duruyoruz. Gerilimden, kamplaşmadan kaçınmamız insanımızın hak ve hukukunun çiğnenmesine kayıtsız kalacağımız anlamına asla gelmez.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajlarını genişletilmiş il başkanları toplantısında verdi. CHP'ye eleştirilerini belediye hizmetleri üzerinden sürdürdü.
1: Muhalefetin bırakın yolunu, adını sanını dahi bilmediği mahallelerde davamıza, mücadelemize omuz veren kardeşlerimize teşekkür ediyor, yürekten tebrik ediyorum. Biz efendilik taslamaya değil, millete hizmet etmeye, hizmetkarlık yapmaya geldik.
2: Son dönemde belediye başkanlarının sosyal medyada yaptığı paylaşımlar da gündemindeydi. Dikkat çeken bir uyarısı vardı.
1: İcraat peşinde değil, şov peşinde koşan bir yaklaşım belki muhalefetin siyaset tarzı olabilir ama bunu bizim tasvip etmemiz asla mümkün değildir.
2: Toplantıda AK Parti'ye sürpriz katılımlar da oldu. CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'la İyi Parti'den istifa eden Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı AK Parti'ye katıldılar.
1: Ailemize hoş geldiniz diyorum.
2: AK Parti'ye yeni transferlerin sinyalini de veren Erdoğan, 3 belediye başkanına rozetini bizzat taktı.
3: AK Parti ailemize hoş geldin, sefalar getirdin diyoruz.
2: Erdoğan, külliyede düzenlenen Muharrem Orucu İftar programında da Alevi Bektaşi kanaat önderleriyle bir araya geldi.
4: Huzurunuzda Sayın Başkanım'a çok teşekkür ederim. Sizlerin sesini duymak bizlere mutluluk verdi, onur verdi. Sizleri çok seviyorum.
2: Programda bir de konuşma yapan Cumhurbaşkanı birlik mesajı verdi.
1: Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli'nin bir olalım, iri olalım, diri olalım çağrısı millet olarak ebedi kardeşliğimizin mayasıdır. Bunlara ne kadar sıkı tutunursak fitne odaklarının heveslerini kursaklarında bırakmaya devam ederiz.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da Türkiye ile ilgili çok önemli açıklamalar bulundu. Bir parantez açalım. Biliyorsunuz Donald Trump NATO üyesi devletlere karşı biraz mesafeli son zamanlarda. Zira Hürmüz Boğazı için onları yardıma çağırmıştı. Fakat NATO'dan yardım gelmedi bu konuda malum. Türkiye'de 7-8 Temmuz'da bir NATO zirvesi var biliyorsunuz. Donald Trump dedi ki dün akşam ben bu zirveye Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hatırına katılıyorum. Erdoğan'ı çok seviyorum ve ona karşı saygı duyuyorum. O yüzden katılıyorum ifadesi kullandı. Aynı zamanda bizim için F-35'ler konusunda da iyi haberler var.
5: Erdoğan'a duyduğum saygıdan dolayı NATO zirvesine gidiyorum. NATO toplantısı Erdoğan tarafından Türkiye'de düzenlenmeseydi muhtemelen katılmazdım. Erdoğan harika bir lider. Çok güçlü bir kişi. Ordusu da harika.
6: ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile kameraların karşısına geçti. Gündeminde Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan vardı. Övgüleri ardı ardına sıraladı.
5: Erdoğan iyi bir insan, onu seviyorum. O benim arkadaşım. Erdoğan harika bir lider, çok güçlü bir kişi, ordusu da harika. Çoğu insan Türkiye'nin askeri gücünün ne kadar büyük olduğunu bilmiyor. Ben ABD'yi seviyorum, o Türkiye'yi seviyor ve harika bir iş çıkarıyor. Saygı duyulan bir adam, saygı duyulan bir lider. Erdoğan büyük bir lider ve çok güçlü bir kişi. Savaşa bulaşmadı.
6: Trump, NATO zirvesine Başkan Erdoğan'a olan saygısından dolayı katılacağını da söyledi.
5: Erdoğan beni aradı. Zirve Türkiye'de düzenleniyor. Burada olmalısın dedi. Başkaları isteseydi gitmezdim. Erdoğan'a duyduğum saygıdan dolayı NATO zirvesine gidiyorum. NATO toplantısı Erdoğan tarafından Türkiye'de düzenlenmeseydi muhtemelen katılmazdım.
6: Türkiye'ye F-35 ve jet motoru satışı konusunda olumlu mesaj da verdi.

0: Türkiye NATO'nun güçlü bir üyesi. Muhtemelen onu çok mutlu edecek bir şey yapacağım. Türkiye'ye büyük bir hediye paketiyle gideceğim.
1: Trump İran savaşı hakkında da konuştu. Bir kez daha NATO ülkelerine sitem etti.
0: İran'la yürüttüğümüz müzakereler harika gidiyor. En önemli konulardan birinin tam ortasındayız. Ancak NATO konusunda hayal kırıklığına uğradık. Bu konuda hiç yardım ihtiyacımız yoktu. İran'ı zaten ilk haftada yerle bir ettik. Ama NATO ülkeleri yardım etmek isteriz deseydi hoş olurdu. Buna ihtiyacımız bile yoktu. Sadece hayal kırıklığına uğradım. Almanya, İngiltere, Fransa ve İtalya beni hayal kırıklığına uğrattı. Ben sadece NATO üyelerinin sadakatini istiyorum. Paralarına ihtiyacımız yok. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Dünyanın açık ara en güçlü ordusuna sahibiz.
2: Mutlak butlan kararın ardından Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel'in karşı karşıya geldiği ilk anlara dair bir fotoğraf bu. Cumhuriyet Halk Partisi 22. dönem milletvekilinin vefatı sonrasında bir cenaze merasimi düzenleniyor efendim. O cenaze merasiminde Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel ile ilk kez karşı karşıya geliyorlar ve tokalaşıyorlar. Hemen yan tarafında da Ali Mahir Başarır var. Bakın o görüşme halleri. Kemal Kılıçdaroğlu mütebessim bir halde bu tokalaşmayı gerçekleştiriyor ama Özgür Özel'in yüz ifadesi biraz daha sert, biraz daha sinirli bir ifade var ki daha sonrasında çekilen bazı görüntüler var. O görüntülerde mesela Ali Mahir Başarır'ın elini yumruk haline getirdiği görüntüler var. İzleyelim hep beraber.

0: Mutlak butlan kararı sonrası ilk kez aynı karede görüntülendiler. Tokalaştılar ama sonrasında göz göze bile gelmeyerek adeta köşe kapmaca oynadılar. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, eski milletvekili Orhan Sür'ün cenaze töreni için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeydi. Tören alanına önce Özel ve ekibi geldi. Özel, protokolle tokalaştıktan sonra Gür ailesinin hemen yanında yerini aldı. Kılıçdaroğlu'nu ise kendisini destekleyen milletvekilleri makam aracının önünde karşıladı. Ve Kılıçdaroğlu tören alanına geldi. Gözler iki ismin ilk temasına çevrildi. Aylar sonra Özel ve Kılıçdaroğlu ilk kez yüz yüze gelerek tokalaştı. Özel'in hemen yanında Kılıçdaroğlu'nu hainlikle suçlayan Ali Mahir Başarır vardı. Kılıçdaroğlu affetmeyeceğim tek isim dediği Başarır'ın yüzüne bakmadı. İkilinin kısa ve mesafeli tokalaşması kameralara böyle yansıdı. Esen soğuk rüzgarların gölgesinde Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'nin yanına geçti. Özel'le tören boyunca bir kez bile göz göze gelmedi. Tören kıtası uğurlanırken protokolde arkasından yürümeye başladı. Kılıçdaroğlu ve Özel'in yan yana gelmemek için gösterdiği çaba da o sırada kayda geçti. Ali Mahir Başarır da Özel'le Kılıçdaroğlu arasında adeta etten duvar ördü. Özel, Gür ailesiyle vedalaştı, arkasına bile bakmadan alandan ayrılıp meclisteki makam odasına geçti. Kılıçdaroğlu, Özel gittikten sonra aileye başsağlığı diledi. Soruları yanıtsız bırakarak meclisten ayrıldı, genel merkeze geçti. Aslında Kılıçdaroğlu'nun tam da tören saatinde İstanbul'da olması bekleniyordu. Hatta kent girişinde partililerce karşılanacaktı. Ancak Kılıçdaroğlu o programı son anda iptal etti. Gerekçesini ise sosyal medya paylaşımıyla açıkladı. Kılıçdaroğlu Muharrem ayının ve Aşure gününün de siyasi polemiklere, gerilimlere, kavgalara, propaganda hesaplarına ve istismara konu edilmesine müsaade etmeyecek, en azından bu utancım ve bu vebalin bir parçası olmayacağız ifadeleriyle Özel ekibinin provokasyonuna gelmemek için programı iptal ettiği mesajını paylaştı.
1: Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde arınma süreci kapsamında milletvekilleri, belediye başkanlarına ve il başkanlarına yönelik disipline sevk ve görevden almalar devam ediyor. Yüksek Disiplin Kurulu ihraçları talep edilen il başkanlarının itirazlarını değerlendirdi bugün. Kulislerde yeni haftada ise iki vekilin ihraç edileceği

0: sevk edileceği, Düzce, Sinop, Kars il başkanlarının ise görevden alınacakları söyleniyor.
1: Arınmadan korkuyorlar, arınmadan. Kirlileri arındıracağım.
0: Kılıçdaroğlu'nun olası ihraç listesi kadar şimdiye kadar attığı arınma adımları da dikkat çekiyor. 9 milletvekili ve 3 belediye başkanının ardından ondan fazla il başkanı da disipline sevk edilmiş ve görevden alınmıştı. İhracı istenen o il başkanlarının itirazları Yüksek Disiplin Kurulu'nda masaya yatırıldı.
2: Hukuki yollarla, siyasi yollarla ve fiziken mücadele ediyoruz. Vazgeçmeyeceğimizi bilsinler.
1: İtirafçılar kim? İş yaptıkları adamlar. Verdim diyor. Ne kadar verdin? Şuradan verdim diyor.
0: 4 il başkanı ve 1 belediye başkanının itirazı reddedildi. Kurulun bir sonraki toplantısında ise MYK'nın ihraç talepleri karara bağlanacak.
2: Kemal Bey çıkıp da genel başkancılık oynamaya kalkmasaydı, seçilmemiş bir şekilde 9 arkadaşımızı hukuksuzca ihraç etmeseydi.
0: CHP'deki koltuk savaşında Kılıçdaroğlu gerilimi yükseltecek bir açıklama da yaptı. Özgür Özel'in CHP'li belediyelere açılan davalar için dilinden düşürmediği siyasi söyleminin aksine o davalar yolsuzluk davası dedi. Öncelik tutuksuz yargılama değil, ahlaki üstünlük diye de ekledi.
1: Çıkara dönük bir şey yapmışsa onun bu partide yeri yoktur. Para hareketi var orada. Bir siyasi partiye, partiyle ilgili bir olay bu. Ama olay adi bir olay.
0: CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonları da sürüyor. Son olarak İzmir'in Balçova ve Seferihisar belediyelerine operasyon düzenlendi. Rüşvet suçlamasıyla Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ve Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'le birlikte 24 kişi gözaltına alındı. Rüşvet ağının CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya uzandığı da iddialar arasında. Gözaltına alınan Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İnanç Karabulut'un belediyedeki makam odasında ise ruhsatsız tabanca ile geçirildi.
3: Efendim, Venezuela iki büyük depremle sarsıldı. Önce 7,2, 39 saniye sonra ise 7,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Görüyorsunuz arkamda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Fakat o kadar büyük bir enkazdan bahsediyoruz ki, ya kıyas gibi olmasın ama bizim Kahramanmaraş depremimizi düşün. Onun kadar büyüklükte bir deprem ve Venezuela'da, yani yapı sonu çok daha zayıf olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Üstelik de arama kurtarma faaliyetleri oldukça da zayıf. Şimdiye kadar 164 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi ama bu rakamın Allah korusun 100 bine kadar ulaşabileceği belirtiliyor.
0: Sarsıntı gitgide şiddetlendi. Tam bitti derken kabus yeniden başladı.
4: Her yer cehennem. Her yer cehennem. Her yer yıkıldı. Her yer yıkıldı. Hiçbir yer sağlam kalmadı.
0: Venezuela'yı çifte felaket vurdu. Güney Amerika ülkesi 40 saniye içinde önce 7,2 ardından da 7,5 şiddetinde iki depremle sarsıldı. Kimi evde yakalandı depremlere, kimi sokakta. Felaketin merkez üssü başkente 167 kilometre mesafede bir kıyı şehri. İlk belirlemelere göre 164 kişi hayatını kaybetti. Bine yakında yaralı var. Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi ise can kaybının 100 bini bulabileceğini açıkladı. Depreme denizde yakalanan balıkçılar yıkımla oluşan dev toz bulutunun şehri kapladığı anları böyle görüntüledi.
5: Korkunçtu. Bir anda bütün duvarlar çatladı, zar zor aşağı indik. Karşılaştığımız manzara ise korku filmi gibiydi. Enkazın üzerinde yürümek zorunda kaldık.
0: Ülke genelinde yıkım büyük. Başkent Caracas'ta havalimanının çatısının çökmesiyle tüm seferler durdu. Deprem esnasında bir beyzbol maçında da can pazarı yaşandı. Sporcular ve seyirciler nereye kaçacaklarını şaşırdı. Beyzbol oyuncuları sahada kabusu yaşarken La Guaira'daki bir otelde konaklayan aileleri enkaz altında kaldı. Aynı otelde bazı futbolcuların da aileleri vardı.
6: primero oficial.

0: la señora se encuentra el brazo.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden Venezuela'ya destek mesajı paylaştı. Ülke halkına başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez Erdoğan'a mesajı için teşekkür etti. Venezuela Kızıl Haçı'yla ilk teması kuran Kızılay da ülkeye yardım teklif etti. Depremlerin ardından ülkede elektrik altyapısı çöktü, olağanüstü hal ilan edildi. Yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
2: İngiltere yeni başbakanına hazırlanıyor. Keir Starmer'ın istifasıyla gözler Andy Burnham'a çevrildi. Peki daha önce de İşçi Partisi lideri olmaya çalışan ancak başaramayan Burnham bu kez başarabilecek mi? A Haber muhabiri Alparslan Düven sokağa çıktı. Hem Lordlar Kamarası üyesi Archie Hamilton hem de İngilizlerle konuştu. Özel haberimizi izleyeceğiz.

0: İngiltere siyaseti son günlerde oldukça hareketli. Başbakan Keir Starmer'ın uzun süren baskılar sonucu gelen istifasının ardından ülke şimdi yeni liderine hazırlanıyor.
1: Siyasilerin verdiği vaatlerin hayata geçirilmemesi yerel seçimlerde İşçi Partisi'ne ağır bir yenilgi getirdi. Bu sonuç Başbakan Keir Starmer'ın siyasi sonunu hazırlayan en önemli gelişmelerden biri oldu.
0: İşçi Partisi liderliği ve başbakanlık için en güçlü adaysa Andy Burnham.
1: İngiltere'de Başbakan Keir Starmer'ın istifasının ardından Andy Burnham ismi gündemde. 9 Temmuz'da başlayacak parti liderliği ve başbakanlık yarışı için yeni milletvekili Andy Burnham'ın tek aday olması bekleniyor. Ancak ne tür değişiklikler yapabileceği ise tartışma konusu.
0: Burnham, İngiltere siyasetinde oldukça aktifti. Daha önce iki kez İşçi Partisi lideri olmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Şimdi ise İşçi Partisi Burnham'ın etrafında kenetlendi ve liderliği garanti olarak görülüyor. Britanya Lordlar Kamarası üyesi Archie Hamilton da A Haber'e konuştu. Andy Burnham'ın nelerin beklediğini anlattı.
2: Andy Burnham hakkında fazla şey bilmiyorum ama bence asıl soru şu, meclisten bazı şeyleri geçirebilecek mi? Keir Starmer geçiremedi çünkü sorun şu ki bu ülke acilen sosyal yardıma ve savunmaya daha fazla harcamaya ihtiyaç duyuyor. Rakamlar da ekonomide de çok az bir artış olduğunu gösterdi. Bunlar ortaya çıkan sorunlardı. Burnham için de sorun olmaya devam edecek.
0: Peki İngilizler Andy Burnham hakkında neler düşünüyor?
3: Evet, bence Andy Burnham başbakan olacak. Hakkında pek bir şey bilmiyorum. Sadece benim gibi Cambridge'e gittiğini biliyorum. Keir Starmer'dan daha iyi bir lider olur diye düşünüyorum.
2: Andy Burnham'ı beğeniyorum. O kesinlikle ABD'de kalmayı savunan biri. Eğer başbakan olduğunda eli kolu bağlı olmazsa 10 yıldan fazla bir süredir Avrupa Birliği'ne geri dönmeye en çok yaklaştığımız dönem olacak. Şu an ihtiyacımız olan gümrük birliğine geri dönmek. Tek bir pazar olması bize serbest dolaşımımızı geri kazandıracak.
3: Bizim için sorumlu kim olursa olsun, başbakan kim olursa olsun doğru politikayı izlemesi önemli. Andy Burnham'ın nasıl biri olduğunu bekleyip göreceğiz. Ama artık herkesin kişiye değil, politikaya odaklanmasının zamanı geldi.
0: Andy Burnham, İşçi Partisi'ndeki yarışı kazanırsa son 10 yılda ülkede göreve gelen 7. başbakan olacak.
4: Dolandırıcılar bu kez İstanbul Eyüp Sultan'da yaşlı bir kadını hedef aldı. Kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler yaklaşık 11 milyon lira değerindeki altın ve döviz alıp kayıplara karıştı. Teknik takiple yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
0: Polisiz yalanına kandı, tüm birikimini dolandırıcılara kaptırdı. Elleriyle teslim ettiği 11 milyon lira değerindeki altın ve döviz elden ele dolaştı. Yer İstanbul Eyüp Sultan. 79 yaşındaki emekli kadını arayan dolandırıcılar adının sahte altın operasyonuna karıştığını söyledi. Bankadaki tüm ziynet eşyası ve parasını çeken kadın evine gelen dolandırıcıyı içeri alıp altınları birlikte saydı. Kuyumcuda bozdurulan altın ve paralar elden ele dolaştı. Polis adım adım iz sürdü. Gözaltına

0: Alınan 3 şüpheli tutuklandı. Kuryelik yapan şüpheli kendisine verilen komisyonla Dünya Kupası maçlarını izlemek için televizyon aldığını söyledi. Polis ekipleri paranın aktarıldığı soğuk cüzdan sahibinin tespit edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
1: İstanbul'da özel bir üniversitede bilgisayar mühendisliği 3. sınıf öğrencisi olan Hamza Duras, Kurban Bayramı tatilini geçirdiği memleketi Safranbolu'dan 31 Mayıs'ta okuluna dönmek üzere yola çıktı. Ailesiyle son kez 3 Haziran'da konuştu ve dersteyim dedi. Ancak daha sonra arkadaşlarına Safranbolu kent ormanında olduğunu, biraz dinlenip kafasını toplamak istediğini söylediği ortaya çıktı ve sonrasında da Hamza'dan bir daha haber alınamadı.
2: Aklımıza artık her türlü ihtimaller giriyor. Biz çocuğumuzu her türlü kabulleniyoruz yani.
3: Ailesinin iki gözü iki çeşme. Çünkü 22 yaşındaki oğulları en son böyle görüntülendi. Sonra da ortadan kayboldu.
2: En son arkadaşlarıyla görüşüyor. İşte ben buralarda gezeceğim, biraz kafa dinleyeceğim gibi bir ibare kullanmış.
3: Oysa ailesi onu İstanbul'da sınavda sanıyordu. Bilgisayar mühendisliği 3. sınıf öğrencisiydi Hamza Duras. 31 Mayıs pazar günü ailesinin Safranbolu'daki evinden ayrıldı. Sınava diyerek İstanbul'a doğru yola çıktı.
2: Safranbolu terminalden kendi elimizle arabaya bindirdik. Annesiyle telefon görüşmesi yapıyor. Dersteyim diyor. Dersten sonra seni arayacağım diyor.
3: Ancak gencin İstanbul'a hiç gitmediği, otobüsten inip Safranbolu'ya geri döndüğünü onu arayan ekipler kamera kayıtlarından ortaya çıkardı.
2: Tam burslu okuyor. Oraya yani iyi bir dereceyle girdi aslında. Üniversitenin yurdunda kalıyor. Zekiydi. Ama son zamanlarda öğrendiğimize göre biraz derslerini falan aksatmış. Acaba ondan mı kaçtı falan dedik ama.
4: Hamza Duras'ın cep telefonundan alınan son sinyal Safranbolu kent ormanını işaret ediyordu. Tüm umutlar bu noktaya çevrildi.
3: AFAD jandarma gönüllü arama kurtarma ekipleri arazide adım adım ilerledi. Arama çalışmalarını ATV Haber'de görüntüledi.
4: Arazi büyük, zor ve engebeli. AFAD ekipleri buna rağmen her yeri didik didik arıyor.
5: Hamza!
3: Ormanda 50 kilometrelik alanın tamamı tarandı ama üniversite öğrencisine dair hiçbir ize rastlanmadı.
4: AFAD ekiplerinin arama kurtarma köpeği Efil de burada çalışmalara katıldı. Efil de Hamza Duras'a dair bir ize rastlamak için çabalıyor.
2: İHA geldi, termal kameralar geldi. Aşağı yukarı günlük 100 kişilik bir ekiple arıyorlar ama hiçbir izine rastlanamadı. Ne çantası, ne üzerindeki herhangi bir eşyası. Biz de işin içine çıkamadık yani.
5: O karanlık açıyı görebiliyor musun şurada? Tam bak ışık tuttuğum yer.
3: Acaba Hamza Duras kaçtı mı, kaçırıldı mı, yoksa ormanda kayıp mı oldu? Ekipler tüm ihtimalleri değerlendiriyor. Endişe ise her geçen dakika büyüyor.
2: Bayramda geldiğinde 5-6 gün falan kaldı burada aşağı yukarı. Hiçbir psikolojik sorunu yoktu. Ama niye böyle bir şey yaptı, niye böyle bir yol denedi onu da tahmin edemiyoruz. Ama öyle bir merakı yoktu yani, böyle orman merakı, örtü böcekten bile korkan bir çocuktu.
5: Hamza!
1: İstanbul Esenyurt'ta evli ve bir çocuk babası evinin önünde infaz edildi. Saldırgan evden çıkmasını bekleyip peş peşe tetiğe bastı. Cinayet anına güvenlik kamerası kayıttaydı.
0: Pusuya yattı. Aracına bineceği sırada silahını peş peşe ateşledi. Güvenlik kameralarına yansıyan olay Esenyurt'ta yaşandı. Evden çıkıp aracına binmek isteyen Şehmus Mert, pusuda bekleyen iki kişinin saldırısına uğradı.
6: Silah sesleri iki defa duydu. Arabanın kapısını açmada vurulmuştu.
0: Kurşunların hedefi olan genç adam yere yığılırken saldırgan olayın ardından yanındaki diğer şüpheliyle birlikte kaçtı.
6: Ben geldiğimde eşi burada bağırıyordu. Çocuğu da var, bir tane küçük de çocuğu var.
0: Çevre sakinlerinin ihbarıyla olay yerine giden sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen genç adam kurtarılamadı.
7: Yani öte tarafından yatıyorum, orada bekçi var, o attı zannettim. Bir de baktım buraya, bu yandan sesler var. Sonra polisler de iki adam orada ölmüş.
0: Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.
1: Adana'da bir otogaleri silahlı saldırının hedefi oldu. Saldırı güvenlik kameralarına yansırken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
0: Peş peşe tetiğe bastı. Otogaleriye kurşun yağdırdı.

0: Görüntüler Adana'nın merkez Seyhan ilçesinden. 21 Haziran'da ilçedeki otogaleriye giden kasklı saldırgan iş yerine ve araçlara peş peşe ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği iş yeri ve otomobillerde hasar oluştu. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda motosikletli saldırganın yakalanması için çalışmalar sürüyor.
1: Ankara'da belediye otobüsüyle hafif ticari aracın çarpıştığı ve bir yayanın hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde ticari aracın Ego otobüsünün önüne doğru direksiyonu kırdığı görülüyor. Hafif ticari aracın sürücüsü tutuklanırken Ego otobüsünün şoförü ise serbest bırakıldı.
0: Ankara'da Ego otobüsünün karıştığı ve bir kişinin yaşamını yitirdiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı.
2: Kurtaramayınca direğe, ağaca vurdu geçti.
0: Kaza anı otobüsün araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde hafif ticari aracın otobüsün önüne kırdığı ve kaza sonrası savrulan otobüsün kaldırımda bekleyen Hamza Efe Doğan'a çarptığı anlar yer aldı.
3: Ankara Fatih Sultan Mehmet Vular üzerinde feci bir kaza yaşandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir Ego otobüsünün karıştığı kazada biri ağır, 9 kişi yaralandı. Bir kişi de hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kişinin ise askeri personel olduğu belirtiliyor.
0: Aracın sağ şeride geçmesi üzerine savrulan belediye otobüsü o sırada bulvar üzerinde İki kaldırında yürüyen 3. Hava Üssü İstihkam İnşaat Tabur Komutanlığı'nda vatani görevini yapan 20 yaşındaki Hamza Efe Doğan'a çarptı.
2: Kurtaramayınca direğe, ağaca vurdu geçti.
0: Doğan'ın yaşamını yitirdiği, 9 kişinin de yaralandığı kazanın ardından aracın sürücüsü tutuklandı. Ego otobüsünün şoförü ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
1: Batman'da sulama kanalına girerek akıntıya kapılan 2 kişi ve yardım için suya giren 1 kişi çevredekilerce kurtarıldı. Nevşehir'de ise berber salonunda nefes borusuna erik kaçan müşteri işletme sahibinin hemlik manevrasıyla hayata döndü.
0: Akıntıya kapılan kişileri kurtarmak için suya girdi, kendi canını zor kurtardı. Batman'ın Gültepe mahallesinde serinlemek için suya giren 2 kişi akıntıya kapıldı. 2 kişinin suda sürüklendiğini görenler kurtarmak için suya atladı. Yapılan kurtarma çalışması sırasında suya girenlerden biri de akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Neyse ki korkulan olmadı. Akıntıya kapılan 3 kişi sağ olarak kurtarıldı. Nevşehir'de ise berbere giden bir müşterinin nefes borusuna erik kaçtı. Nefes almakta zorlanan müşteri panik yaşadı. Durumu fark eden berber hemen müşterisine Heimlich manevrası yaparak hayatını kurtardı.
1: Bir kenti vuran büyük deprem felaketini yaşayanlardan biri Ahmet Artan bir trafik kazası geçirdi ve o kazayla birlikte resmi olarak hayatta olmadığını öğrendi. İsim benzerliği nedeniyle kayıtlara ölü olarak geçmişti. İşin kötüsü bu yanlışlık hala düzeltilemedi. Artan uzun süredir yaşadığını kanıtlamaya çalışıyor.
4: Uygun randevu bulunamamıştır.
5: Uygun bulamamıştır çünkü sistemde yoksun. Sistemde olmadığımız için bu şekilde bize red geliyor 182'den dahi olsa.
6: Çaldığı her kapıda aynı engelle karşılaşıyor.
5: Sen dedi burada sistemde öyle olarak gözüküyor dedi. Biz dedi bunu düzeltemeyiz.
6: Hatay'da 6 Şubat depremleri sonrası isim karışıklığı yüzünden sistemlere ölü olarak kaydedilen Ahmet Artan'ın çilesi bitmek bilmiyor.
5: 6 Şubat'tan beri tam şu an 4. yılımıza geçeceğiz. Talabakalı'nda öyle olarak gözüküyor.
6: Bazı kurumlarda sorun çözüldü ama hastaneden hala randevu alamıyor.
5: Nüfus dairesine gidiyorum. Nüfus dairesi diyor ki bizim sistemimizde yaşadığını düzelttiler. Sürücü belgemin günü bitti. Uzatmak istiyorum, yenilemek istiyorum. Uzatamıyorum, yenilemiyorum.
6: Başındaki bu derdi tesadüfen bir trafik kazası sonucu öğrenen 39 yaşındaki depremzede çoğu yetkili kuruma da başvurdu.
5: Ben depremde ölmedim, ölü olarak gösterildim. Bir hata oluştu, bunu düzeltmemiz lazım diye.

0: Ve bu şekilde dilekçe yazdık.
1: Yaşananların temel sebebi ise eşine az rastlanır bir isim benzerliği.
0: Hani babamızın da isimleri aynı. Mehmet, Mehmet. Ahmet Artan, Ahmet Artan. Hani 100 yılda bir olacak bir şey geldi bizim, bizi buldu.
1: Şimdi onun tek isteği var olduğunu ispatlayabilmek.
0: Bütün dünya benim yaşadığımı biliyor. Var olduğumu biliyor. Yalnız sistem bir türlü bunu kabul edemiyor.
2: Milyonlarca çalışan anne için emeklilik hayali gerçek oluyor. Anneler 2160 gün prim kazanarak emekliliklerini tam 6 yıl öne çekebilecek. Hatta şartları sağlayan EYT'li olup yaşı beklemeden emekli olabiliyor.
3: Doğum borçlanması annelere erken emeklilik sağlayan bir avantaj.
4: Annelere erken emekliliğin yolu açıldı, avantajın detayları belli oldu.
5: Milyonlarca anneyi yakından ilgilendiren bir konu doğum borçlanması. Peki doğum borçlanmasında ne tür bir değişiklik yapıldı?
3: Bir kadın iş yerine başlıyor sigortalı olarak, sonra bir çocuk dünyaya getiriyor ve o çocuğu büyütmek için işten ayrı kalıyor. Sistem diyor ki senin bu ayrı kaldığın süreyi satın alabilirsin ve o süreyi emekliliğinde kullanabilirsin.
4: Doğum borçlanmasında sınır rekor düzeyde, yani 3 çocuğa çıkarıldı. Böylece annelere tam 2160 günlük prim kazanma fırsatı sunuldu.
3: Çocuğun sigortadan sonra dünyaya gelmiş olması, ikincisi çocuğun yaşıyor olması. En önemlisi buradaki şartlardan, o dönemde çalışmamış olman gerekiyor. Yani hem çalışıp hem de doğum borçlanması yapmıyorsun. Prim ödenmemiş olması gerekiyor. Bu sadece biyolojik anneler için değil, evlat edinen anneler için de geçerli. Eğer bir anne 2 yaşından önce bir çocuğu evlat edinmişse onun için doğum borçlanması yapabiliyor. Aynı zamanda o çocuğu doğuran anne de, biyolojik anne de doğum borçlanması yapabiliyor.
4: Düzenlemenin en büyük sürprizi ise stajyer annelere geldi.
3: Staj yapan anne eğer stajla işe başlama tarihi arasında bir çocuk dünyaya getirmişse, bu çocuğu borçlandığı zaman, yani bu çocukla ilgili bir satın alma yaptığı zaman işe giriş tarihi 2 yıl geriye geliyor. Dolayısıyla bazı anneler tarihler uyuyorsa bu 2 yıl geriye getirerek EYT'li olup yaş şartı olmadan da emekli olabiliyor.
4: Bu yıl için en düşük aylık ödeme ise 10.569 lira olarak belirlendi.
3: En düşüğü asgari ücretten hesaplanıyor. Asgari ücretin %32'si kadar hesaplanıyor. Bir aylık ödeme 10.569 lira bu yıl için, 12 aylık ödeme 126.835 lira, 24 aylık bir çocuk için ödeme de 253.670 liraya tekabül ediyor.
2: Sivas'ta lahmacunun tanesini 50 liradan satan işletme şikayet edildi. Ticaret Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde uygunsuzluk bulunamadı. Peki 50 liraya lahmacun olur mu? Esnaf ne diyor? Haberimizi izleyeceğiz.
4: Lahmacunu 50 liraya sattı, tartışmaların fitilini ateşledi.
6: Sizce 50 liraya lahmacun olur mu?
7: 50 liraya lahmacun olmaz.
8: Bana çok saçma geliyor. 50 lahmacun olmaz. İçine ne konuldu belli olmaz.
9: Muhtemelen eti kalitesizdir ya da tavuk etiyle yeşillik koyarak yapılardır.
4: Sivas'ta 15 yıllık esnaf Selahattin Yabalı lahmacunu 50 liradan satışa sundu. Yabalı'nın işletmesi şikayet edilirken Ticaret Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde uygunsuzluk bulunamadı.
6: Anadolu'da bazı restoranlarda 50 liraya lahmacun satılması tartışmayı da beraberinde getirdi. Peki 50 liraya lahmacun olur mu? İstanbul'daki fiyatlar ne kadar?
10: Şu anda 50 TL'ye lahmacun satılması imkansız.
7: Şu an 70-75 liraya biz mal ediyoruz. Kirası, KDV'si, işçi giderleri, onlarla beraber yani 90-95 lirayı buluyor. Biz şu an 120 liraya satıyoruz.
10: Kaliteli ve ucuz lahmacun olmaz. Kaliteli lahmacun yemek istiyorsan güzel yerlere gideceksin. Ondan sonra maliyetine bakmayacaksın, lezzetine bakacaksın.
6: Peki ucuz satanlar nasıl satıyor efendim?
7: Ucuz satanlar şöyle bir şey söyleyeyim. Tavuk taşlık kullanıyorlar. Hindi eti kullanıyorlar daha ucuz mal etmek için.
6: Müşteri bunun tadından anlar mı?
7: Anlar, illa ki anlar yani.
6: Şey, görselinden anlayabilir miyiz?
7: Görselinden anlayamazsınız. Dışarıdan bakınca kıymayla aynı.
8: 50 lahmacun olmaz. İçine ne konuldu belli olmaz. Yani tavuk bile koysalar 50 TL maliyeti olmaz. Çok saçma bana göre.
11: İçine koyulacak olan etin kilosu belli. Yani içine et koyamazsınız 50 liranın.

0: Bugün bir lahmacunun içine koyacağınız maydanoz bile 25 TL.
1: İstanbul Küçükçekmece'de ilginç bir olay yaşandı. Bir yavru kedi 7. kattan atladı. Onu hemen binanın karşısındaki market çalışanları açtıkları şemsiyeyle kurtardı.
2: Bu yaramaz kaçıncı kattan düştü?
3: Bu yaramaz 7. kattan düştü maalesef.
4: Esnaf yavru kedinin 7. kattan atlayacağını fark etti. Hemen marketteki şemsiyeye sarıldı. O şemsiye kedinin hayatını kurtardı. İlginç olay İstanbul Küçükçekmece'de yaşandı. Kedinin sahibi işe gitmişti. Pencereyi de açık unutmuştu. Kedi pencerenin kenarında neredeyse yarım saat bekledi. Herkes ona kilitlendi ve sonrasında olanlar oldu.
2: Namı diğer kara bela, işte yavru kedi bu apartmanın 7. katında bir anda pencereye çıktı. Tabi esnaf onu hemen gördü ve akıllı yöntemleri sayesinde burnu bile kanamadı.
3: Aklıma gelen ilk şey şemsiye oldu. Hızlıca girdim, onu aldım. Aldıktan sonra bir yarım saat zaten buralarda bekledik. Tam atlayacak gibi oldu, tutmaya çalıştık böyle falan filan. Ondan sonraki müşterim gelince ben içeriye girdim. Ona devrettim, dışarıya bir çıktık. Karabela atlamış. Herkes bir alkış, bir tufan. Yani bir burası şenlik.
2: Herkesi korkuttu.
3: Tabii. Herkesi korkuttu ama şu an...
2: Ama şu an sapasağlam.
3: Sapasağlam.
4: Yedinci kattan düşse de yavru kediye hiçbir şey olmadı.
3: Burnu bile kanamadı. Kediler 9 canlıdır derler ya. Bu 10 defa düştü, 20 defa biz kurtardık.
1: Bu haberle beraber akşam ajansını burada noktalıyoruz efendim. Bizden hemen sonra Banu Er konuklarıyla beraber karşınızda olacak. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.

Bir Türk'ün Hikayesi programından merhaba sevgili izleyenler ve radyoları başında bizi dinleyen kıymetli dostlar. Değerli dostlar, bu topraklar yalnızca dağları ve ovalarıyla değil, yarım kalmış sevdaları, yanık türküleriyle de konuşulur. Bozok yaylasında bir zamanlar bir kaval sesi dolaşırdı rüzgarıyla birlikte. Bir Türkmen yörüğünün, bir aşığın, bir türkünün hikayesidir bu. Sürmeli Bey'in hikayesi.

Yozgat'ın bozok yaylası. Rüzgarın çamlarla konuştuğu, toprağın türkü bildiği kadim bir coğrafya. İşte bu yaylada Sürmeli Bey adında bir Türkmen yörüğü sürü güderdi. Elinde kavalı, sırtında sazı, yanık sesiyle sadece koyunların değil, gönüllerin de peşinden sürüklerdi.

Yozgat'tan Akdağ Madeni'ne uzanan orman yollarında bazen bir çamın dibine yaslanırdı. Sazının telleri yüreğinin yükünü anlatırdı dağlara. Bazen bir derenin kenarında kavalını çalar, aklında tek bir isimle susardı dünya.

Onun gönlü bir dilbere düşmüştü. Ahu gözlü, sürmeli kaşlı, ay yüzlü. Güzelliği Bozok yaylasına yayılmış bir Türkmen kızıydı bu. Ama sevdalar her zaman türkü kadar kolay söylenmezdi. Kızın babası sert mizaçlı bir Türkmen beyiydi. Gururu dağlardan yüksekti, sözü kılıçtan keskindi.

Bey töreyi bilirdi. Ailesini saldı, büyükleri gönderdi. İsteyelim dedi. Gönül verdik. Ama bey bir çobana kız vermeye yanaşmadı. Araya ağlar girdi, beyler konuştu. Ne söz yumuşattı yüreğini, ne rica eritti gururunu. İki sevdalı aynı göğe baktı,

Sürmeli Bey'in yüreği sustu o gün, sürüsünü bıraktı, obasına küstü, otağına veda etti. Ve Şamlar mevkiinde kendine bir dergah kurdu. Artık onun yoldaşı sazıydı, sırdaşıysa kavalı. Aşkını dağlara anlattı, ağaçlara söyledi. Akdağlara uzanan çamların ardında kayboldu Sürmeli Bey. Onu bir daha gören olmadı. Ama bıraktığı ezgiler, işte onlar hala yaşıyordu.

yarda gitme dedin. Yoksa sazın teline bir türkü düşer, tezene tele değil, yüreğime dokunur. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Gelecek programda yüreğinizin bam teline dokunacak bir başka türküyle daha karşınızda olacağız. Hoşçakalın.

0: bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Çin'de iki kişi işte böyle ölümden döndü. Tırdan fırlayan bir tekerlek yol kenarındaki dükkana daldı. Tezgahı paramparça etti. Tezgah önünde bulunan kişinin üstüne cam parçaları gelirken facia ucuz atlatıldı. Meksika'da bir süpermarketin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen bu anlar sıra dışı bir hırsızlığı ele verdi. Kasiyerin telefonuyla ilgilenmesini fırsat bilen bir adam önce görünmemek için yerde ters bir biçimde sürünerek dükkana girdi. Ardından rafta bulunan bir kutuyu çalıp markete nasıl girdiyse öyle geri çıktı. ABD'nin Utah eyaletinde orman yangınları patlak verdi. Yüksek sıcaklık ve rüzgar nedeniyle yayılan alevler yaklaşık 24 bin hektar alanı küle çevirdi. Gri dumanlar gökyüzünü kapladı. Alevlerin günün ilerleyen saatlerinde söndürülememesiyle bazı yerlerde gece kızıla boyandı. Yetkililer çok sayıda yerleşim alanı için tahliye uyarısı yaparken yangınları söndürme çalışmaları sürüyor. ABD'nin farklı bir noktasında eski bir ticari depo alevlere teslim oldu. Binada çıkan büyük yangının ardından Pensilvanya itfaiyesi alarma geçti. Bölgeye ekipler sevk edildi. Güvenlik amaçlı 3000 kişinin elektriği kesildi. Alevlerin yakındaki evlere sıçraması sonucu çevre sakinleri de evlerini boşaltmak zorunda kaldı. Facianın büyüklüğü drone kameralarına da yansırken yangının nasıl başladığı henüz belli değil. Çin aşırı yağışların etkisi altında. Doğudaki Hubei eyaletinde etkili olan sağanak sel ve taşkınları tetikledi. Kabaran nehir Huangshi kentine aktı. Sel suyu yer yer 6,5 metre yükselerek rekor kırdı. 2,5 milyon nüfuslu dev kentin afetten etkilenen sakinleri su altında kalmış sokaklarda botlarla kurtarıldı. Deniz kazası bu sefer iki tekne arasında değil, deniz memelileri arasında gerçekleşti. Açık denizde kayda alınan görüntülerde yunus ve katil balinaların aynı noktada avlandığı görüldü. Yunus balığının su üzerine sıçramasından saliseler sonra bir katil balinanın da zıplamasıyla iki memeli havada çarpıştı. Yunus'un aldığı sert darbeyle fırladığı an gözlerden kaçmadı.
0: A Haber Radyo.
1: A Haber Radyo.

0: İyi akşamlar. Saatlerimiz 20.50'yi göstermekte. A Haber, A Haber Radyo ortak yayınında, arka plan programında önümüzdeki yaklaşık 3 saat boyunca karşınızda olacağız. Türkiye ve dünyada öne çıkan gündem başlıklarını konuklarımızla değerlendireceğiz. Hemen konuklarımı da tanıtmaya başlayayım. Hürriyet Gazetesi yazarı Sayın Abdülkadir Selvi her zaman olduğu gibi bizimle birlikte. Sayın Selvi hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi
0: ayağınıza sağlık. Çok teşekkürler bir mukabele. Askeri stratejist Doktor Sayın Eray Güçler. Hocam hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim Banu Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Gazeteci, Orta Doğu uzmanı Sayın Mete Sohtaoğlu. Hoş geldiniz Mete Bey.
3: Hoş bulduk Banu Hanım.
0: Ayağınıza sağlık. Bir mukabele. Hukukçu dostumuz avukat Sayın Hadi Dündar. Hadi Bey siz de hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk efendim.
0: Sağ olun. Çok teşekkürler. Bir mukabele. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün programı oldukça yoğundu. AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında çok önemli açıklamalarda bulundu. Son günlerde her ne hikmet

0: ise 28 Şubat zihniyetinin hortladığını gösteren görüntüler kayda geçti. Bunları da biz de gündemimize taşıdık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gündemindeydi o görüntüler. Neler demiş bu konuyla ilgili bir izleyelim. Ardından da o görüntüleri hatırlayacağız ve değerlendirmeye başlayacağız. Dinleyelim.
1: Kimse bir başkasına dayatmada bulunamaz, üzerinde baskı kuramaz. Küçük, dar bir zümre laiklik kavramını istismar ederek bu millete yaşam tarzı dikte edemez. Şunu da burada açık açık ifade ediyorum. Eskiden olduğu gibi bir avuç müstekbirin topluma parmak sallayarak azarladığı, kadınları kılık kıyafetine göre ayrıştırdığı, Anadolu insanını irticacı, gerici, yobaz diyerek tahkir ettiği günler artık geride kalmıştır. Eski imtiyazlarını, eski nobranlıklarını özleyenler boş durmasa da biz bu görevlerde olduğumuz müddetçe o karanlık dönemleri inşallah bir daha asla geri dönmeyecektir. Bu ülkede hiç kimsenin saçından, sakalından, çarşafından, cübbesinden, başörtüsünden dolayı aşağılanmasına, hakarete uğramasına, kendini dışlanmış, kendini ötelenmiş hissetmesine kesinlikle göz yummayacağız.
0: En sıcak görüntü Antalya'da bir markette başörtülü kadınlara kıyafetleri üzerinden tacizde bulunan adamın görüntüsüydü. Ama en korkunç olanı ise metroda yaşadığı tartışma sonrası sosyal medya hesabından başörtülüler kapalılar imha edilsin açıklamasını yapan, paylaşımını yapan bu kadının söyledikleriydi. Bir dinleyelim, üzerine konuşmamız gerekiyor bence.
2: Bütün kapalılar mümkünse kapatılsın. Kapatılsın derken imha şeklinde kapatılsın. Kapalı anlamında kapatılmasın. Geçenlerde bir tane video görmüştüm. Kapalı bir tane kadın havuza giremiyormuş. Giremezsin. Oranın bir kuralı var. Kural neyse uyacaksın. Ben de camiye kapalı giriyorum. Girmek istemiyorum ama giriyorum. Demek ki neymiş? Kurala uyacak mısın? Kural ne? Havuza denize bikiniyle gireceksin. Kapalılar imha edilsin. Net.
0: Evet, kapalılar imha edilsin net diye bitiriyor bu kadın sözlerini. Korkunç, hala bu zihniyette olanların olduğunu düşünmek bile insanı ürkütüyor. Sizi şaşırttı mı bu Sayın Selvi, yoksa hiç şaşırmadınız mı? Böyle bir kitle, böyle bir güruh hala mevcutlu mu ülkemizde?
3: Yani hala olması tabii ki üzücü, şaşırtıcı olmanın ötesinde üzücü. Bu ülkede kimsenin bikiniyle ya da mayoyla ya da kapalı olarak denize girmesine, havuza girmesine kimse karışmıyor. Hala bu zihniyetlerin olması gerçekten rahatsız edici bir durum. Niye rahatsız edici? Toplum bunu aştı zaten. Yani toplum bunu çok geride bıraktı. Onlar çok ayıplı dönemlerdi onlar. Biz üniversite kapısında gazeteciler olarak sıraya diziliyorduk. Başörtülü öğrenci girmek istediğinde oradaki güvenlikçiler bunları nasıl çıkaracaklar? Nasıl uzaklaştıracaklar? Bunlar nasıl ağlayarak evlerine dönecekler? Onların fotoğraflarını çekmeye çalışıyorduk. O Türkiye yaşandı maalesef. Yaşanmadı değil. Acı bir gerçekti. Ama o geride kaldı diye düşünüyorduk. Ama demek ki bazılarının kafasında hala o 28 Şubat zihniyeti yaşamaya devam ediyor. Oldukça üzücü. Yani bu ülkede Sayın Cumhurbaşkanı'nın değindiği nokta bir fantazi değil. Bu ülkenin bir gerçeğiydi. Yani başörtüsü nedeniyle ikna odaları kuruldu. Başörtülü öğrenciler kazandıkları okullarda okutulmadı. Birinci olduklarında kürsülere çıkarılmadılar. Başörtüsünden dolayı siyasi partiler kapatıldı. Liderler yasaklandı. Başörtülü milletvekili seçildiği halde mecliste yemin ettirilmedi. Bakın AK Parti ile ilgili bir tane kapatma davası bilinir. Aslında iki tane kapatma davası vardır. Birisi de kurucularının bir kısmı başörtüsü olduğu için açılan kapatma davasıdır. Türkiye bunları yaşadı. Bunları yaşarken bu bireysel olarak bir hakkın kullanılmasının engellenmesi değildi. Bu bir rejim haline gelmişti. Özde değil,

0: Bizde değil, özde laiklik adı altında bir dönem kapatılmış olan, iktidarda olan AK Parti'ye bundan dolayı kapatma davası açıldı. Bir oy farkla kurtardı AK Parti. Eğer bir oy farkla kurtarmasa, kapatılsaydı başbakan olan Erdoğan yasaklı olacaktı. Yani şunu ifade etmek istiyorum. Birileri kişisel olarak sadece mağdur olmadı. Bu bir sistemdi. Bu bir rejimdi. Bu başörtülü öğrencinin okula gitmesinden siyasi partilere kadar, devlet yönetimine kadar böyle bir sistemle geldik. Ama Türkiye bunları aştı. Ne yaparak aştı? Demokrasi içerisinde aştı. Demokrasi içerisinde özgürlüklerin alanını genişletilerek aştı. Zaten milletimizin böyle bir sorunu yoktu. Bu millete dayatılan bir sorundu. Aştı ama demek ki bazıların kafalarında hala o yasaklar var. İstiyorlar ki başörtülüler okula gitmesin. Başörtülüler denize girmesin. Başörtülüler
1: metroya binmesin, görünür olmasın, bakan binmesin, olmasın, öğretmen olmasın,
0: milletvekili
1: kamu
0: olmasın,
1: çalışmasın,
0: hakim olmasın, savcı olmasın,
1: göz zevkleri
0: olmasın.
1: Bozulmasın birileri.
0: Niye? Onların bu ülkenin evlatları değil mi? Yani böyle bir rejimin hala olmasını arzu ediyorlar ama bu millet o rejimleri tasfiye etti. Tasfiye ederken de çok demokratik bir şekilde sandıkta tasfiye etti. Sancısız bir şekilde tasfiye etti ama birilerinin iç sancılar hala devam ediyor. Bunlar orta çağda kalmış kafalar. Hı hı. Hani bunlara irticacılar, gericiler diyor da asıl irticacılar ve bunlar. Gericiler bunlar.
1: Evet, öyle maalesef gözüküyor. Mete, ekleyeceklerim var herhalde.
2: Yani burada bu tip görüş bile diyemeyeceğim. Marjinal tiplerin davranışları Türk toplumunda ya da Türkiye Cumhuriyeti topraklarında geniş taban bulan düşünceler ya da tırnak içerisinde tepkiler değil. Neticede bu kazanılmış hakların bir daha tartışmaya açılmak istenmesi, bu ya da bundan önce meydana gelen işte havuza girme meselesi gibi topluma mal olmuş olaylar tabii ki rahatsızlık veriyor. Ve bu tip söylemler aslında bir kesimi hakikaten korku ve paniğe sevk etmek ya da kendisini tedirgin hissettirmek için bilinçli yapılan tehditler. Bunlar tehdittir. Ve burada kültürel bir fay hattında, Türkiye'nin fay hatlarında kültürel bir çatışma yaratılmaya çalışılıyor. Bu kültürel çatışma dediğim meselede de kılık kıyafet gibi ya da bu erkekler için de geçerli, kadınlar için de geçerli. Bunlar hem bizim örf adetlerimize, folklorumuze uygun davranışlar ya da söylemler değil. Burada kimseye Türk tarihinden ya da işte Osmanlı'dan vesaire örnek verip tekrar tekrar gidecek değilim. Çünkü herkesin bu konuda örf adetleri bu topraklarda hemen hemen aynı. Hı hı. Ama halkın bir bölümünü, bir hanımları ya da erkekleri kılından, kıyafetinden, sakalından ya da buna benzer maddi bir takım değerler üzerinden yargılamak aşağılık bir davranıştır. Evet. Bunun insanlıkla zaten bağdaştıracak bir yolu yok ama benim en önemli altını çizmek istediğim mesele bu tip marjinal tipler Türkiye toplumunda, Türk toplumunda karşılık bulan görüşleri yansıtan tipler değil.
1: Evet, toplumun görüşünü yansıtmıyorlar ama muktedir olmaları halinde neler yapabildiklerini gördük.
2: Tehdit dememin sebebi
1: oydu. O hayali kuruyorlar.
2: Evet.
1: Bir gün yeniden muktedir olacaklarını düşünüyorlar. Ne demiş Sayın Cumhurbaşkanı? Bir avuç müstekbirin topluma parmak sallayarak azarladığı, kadınları kıyafetine göre ayrıştırdığı, Anadolu insanını tahkir ettiği günler artık geride kaldı. Evet, geride kaldı. Çok şükür, hamdolsun geride kaldı. Ama ellerine bir fırsat geçerse bir gün yine aynı şeyleri yaşatacaklar insanlara. Kalkıp diyecek ki işte başörtülüler imha edilsin.
2: Şimdi
1: falan filan.
2: Abi,
1: bu sefer yönetim kademesi de aynısını diyecek. Sen giremezsin diyecek.
2: Şimdi Abdülkadir abini bir çok daha iyi bildiği bir dönem ben hatırlatma yaparak tamam mı? Bakın bu sadece bir kişi değil. Bunun o dönemler sermayesi vardı. Evet. Hemen hemen her meslek dalında bir görünür bir siması vardı. Fakat bu meseleleri Türkiye geride bıraktı. Ve bu tip görüşlerin hala sarf edilebilmesi gerçekten üzüntü ve utanç kaynağı. Burada ben açık açık televizyonda olduğum için söyleyemiyorum ama kimse kimsenin üst başına bakar. Biz böyle bir gelenekten, kültürden gelmedik. Çok delik deşik bir pantolonunuz da olur, altı delik bir ayakkabınız da olur. Ama bizim için kıymetli olan içindeki

0: olabilir. Hı hı. Biz hiçbir zaman kılığa kıyafete bakan, biz bu şekilde yetiştirilmedik. Hı hı. Yani bu kişiyi kim yetiştirdi onu bilmiyorum ama biz böyle hiçbirimiz, bizi izleyen izleyicilerimiz bu kültürden biz gelmedik.
1: Evet, evet.
0: Bir de çok ayıp yani.
1: Çok ayıp, hakikaten çok ayıp. Hadi Bey, sizin de görüşünüzü almak istiyorum. Hem de bir hukukçu gözüyle değerlendirin. Yani diyor ki toplumun büyük bir bölümüne parmak sallayarak imha edilsinler, imha edilmeliler diyor yani. Bu ne cüret?
2: Burada,
1: bu ne şımarıklık?
2: Burada sadece bir kıyafet eleştirisi olmadığı, temel hak ve özgürlüklerin sorgulandığı, aynı zamanda bir zihniyetin açığa çıkıldığını görüyoruz. Çünkü dikkat ederseniz eğitimlisinden tutun eğitimsizine kadar her kademede olan ne yazık ki bazı kesimdeki insanların fırsatını bulduğu her anda aynı hareketi gerçekleştiriyor. Öğretmen fırsatını bulduğunda öğrenciyi eziyor bu konuyla ilgili. Evet. Üniversitedeki hoca fırsatını bulduğunda öğrencisini eziyor. Diğer tarafta patron fırsatını bulduğunda çalışanını eziyor. Bakın sosyal alan içerisinde dahi bir kadın fırsatını bulduğunda nasıl başörtüyle ilgili olan düşüncelerini nasıl açığa vurabiliyor. Diğer taraftan site yönetiminde bulunan bir şahsın, bir çalışanın kendisinden nasıl bir hakkı bularak başkasının kılık ve kıyafetini eleştirebilecek, ki eleştiriden bahsetmiyoruz biz burada, sadece bir kıyafet eleştirisi değil, onun üzerinde hakimiyet kurabilecek şekilde bir açıklama yapabiliyor yani. Ama bunun temeline baktığımızda tabii ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın Cumhurbaşkanlığı nezdinde bu konuya değinmiş olması çok değerli. Çünkü Türkiye'nin tamamen devlet politikasının nasıl insanları ayırt edemeyecek şekilde bir güvence verdiğini bize gösteriyor. Daha doğrusu siz bir kesimi, işte sırf sosyal sınıfı, ırkı ya da işte dini, mezhebi, siyasi görüşü ya da belli bir bölgeye aidiyetinden dolayı tahkir edemezsiniz ya da ayıramazsınız ya da aşağılayamazsınız ya da bunlar üzerinde bir hakimiyet kuramazsınız. Anayasanın verdiği bu hakkın Sayın Cumhurbaşkanlığı tarafından da dile getirilmiş olması çok önemli olduğunu altını çiziyor. Fakat neden her zaman, yani peyderpey zamanlar diliminde biz bu tür olaylarla karşılaşıyoruz? Bunu da kendimizde bir eksiklik olarak görmemiz gerekiyor. O da nedir? Türk Ceza Kanunu çerçevesinde bu konuyu ele aldığımızda yeteri kadar bir yaptırım durumu söz konusu mu?
1: Yok.
2: Maalesef değil. Türk Ceza Kanunu 216. maddesine bakalım. 6 aydan 1 yıla kadar 216.2 ve 216.3. maddeleri. Şimdi siz bir yıla kadar bir ceza verdiğinizde, ceza infaz kanunu ortaya koyduğumuzda cezaevine girmeyecek, onu en azından bu eyleminden uzaklaştıramayacak bir yaptırımı ortaya koymadığınızda,
1: yani bu nefret suçu değil mi? Nefret suçunun cezası nedir? Bu bir nefret suçu değil mi? Yani bir gruba mensup insanların
2: 6 aydan 1 yıla kadar.
1: 1 yıla kadar. Bunun
2: şimdi
1: cezası 1 yıla kadar.
2: Türk Ceza Kanunu 216. madde 3 bölümden oluşuyor. 1. bölüm açık bir tehlike ortaya çıkarsa 1 yıldan 3 yıla kadar. Açık bir tehlike ortaya çıkmadığında, sadece böyle aşağılamayla kaldığı zaman ya da insanları ayırmayla ilgili halkı kin ve nefrete yönelik bir açıklama olduğunda 6 aydan 1 yıla kadar. Charlie Hebdo dergisini hatırlıyorsunuz. Özür dilerim, burada hangi dergiydi, biz bu stüdyolarda konuştuk. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a yönelik hakaretvari içerikler paylaşan şahsın yargılandığı kanun maddesi 6 aydan 1 yıla kadar. Şimdi biz böyle bir durumda, düzenlememiz buyken biz kalkıp bunun caydırıcı olabileceğini söyleyebiliyor muyuz? Ne yazık ki söyleyemiyoruz.
1: İşte yatarı yok hikayesi. Şimdi burada da ortaya çıkıyor.
2: Yatarını geçin herhangi bir şekilde. Bakın yani, siz bakmayın, toplumda gün sosyal medyada konuşuldu, insanlar konuştu, Sayın Cumhurbaşkanı konuyla ilgili konuşuyor. Çok önemli bir mevzu haline geldiğinden dolayı bir tutuklama gerçekleşiyor. Ancak bir yıla kadar tutuklama yasağı var. Şimdi biz sadece hukuku ezerek ya da işte hukukun dışına çıkarak bir uygulama yaptığımızda bu çözüm olmuyor. Bizim burada ciddi anlamda gerçekten ağır bir yaptırımla karşı karşıya bırakılması gerekir ki hiç kimse ne dini inanç üzerinden bir kalkıp böyle bir duruma meyledebilsin. Hı hı. Ne aynı zamanda insanları ırkıyla, cinsiyetiyle,
1: mezhebiyle
2: ya da dini görüşüyle, siyasi görüşüyle ayrım yoluna gitmemesi gerek. Gittiğinde de en ağır şekilde cezalandırılması gerekiyor ki biz şunu söyleyebilelim. Evet, cezai anlamda bir yaptırımı var ve bu da insanları ne yapıyor? bu suçtan uzaklaştırıyor. Diğer tarafta zaten toplum gene gerektiği kadar cevap veriyor. Bakın dikkat ederseniz belki şahsın hayatı boyunca bu ekranlara taşınabilecek şekilde bir durumunun söz konusu olmayan bir şahsı biz burada belki saatlerce konuşacağız. Niye? Çünkü çok önemli bir ideolojiden bahsediyoruz. Bir zihniyetten bahsediyoruz. O kadar iğrenç bir zihniyet ki bundan kurtulmamız lazım ve Türkiye en fazla zarar veren zihniyetten bahsediyoruz. 28 Şubat'a gittiğimizde öğrencilerin durumuna baktığımızda ülkenin nasıl sosyal bir ayrıma götürdüğünü, insanları karşı karşıya getirdiğini, onları uzun süreler boyunca unutamayacağı acılar yaşattığı bir konunun ortaya çıktığında tabii ki üzerinde konuşacağız. Peki. Ve toplum gerekli olan dersi verecektir. Gerekli olan cezalandırmayı da vicdanlarda verecektir. Ama diğer tarafta bizim Türk Ceza Kanunu kapsamında da bir cezalandırma yapıyor olmamız lazım. Şimdi 6 aydan 1 yıla kadar eğer ben Türk Ceza Kanunu 216. maddede bir ceza öngörüyorsa ben burada bir caydırıcılık durumundan bahsedemem.
1: Peki.
2: Yani nasıl Peygamber Efendimiz'e yönelik hakaretler yapıldığında bu cezalar az kalıyorsa burada da cezaların artırılıyor olması gerekiyor. Yani bunun için de artırılıyor olması lazım ki bir daha böyle bir durum söz konusu olmasın. Burada sadece dini anlamda yaklaşmıyoruz ya da başörtülü anlamında yaklaşmıyoruz. Anayasanın orada ayrım yapamayacak dediği kriterlerin hepsi için bunu söylüyoruz. Irk anlamında cinsiyet, mezhep, az önce siyasi görüş dedik, dini görüş dedik ya da herhangi bir bölgeye aidiyet. Bunlarla ilgili de aynı durum söz konusu ve bunun içerisinde değerlendirilir. Bununla ilgili de gerçekten bir eksikliğin olduğunun altını çizmek isterim. Evet. Umarım en yakın zamanda bu konuyla ilgili de bir düzenleme durumu söz konusu olur.
1: Umarız giderilir. Eray Hocam.
3: Tabii şimdi hukuki açıdan arkadaşımız ifade ettiler. Bu konunun düzenleme ihtiyacı olduğunu söylüyor. Yani buradan da belirtelim ki bir yasal düzenleme ihtiyacı var.
2: Komutanım yani bunu, özür dileyerekten bakın biz bu stüdyoda o Peygamber Efendimiz'e yönelik hakaretlerden dolayı biz şunu söylediğimizde 6 aydan 1 yıla kadar olmaması gerekir, daha da artırılması gerekir dediğimizde Deutsche Welle gibi BBC gibi haber kanalları bu A Haber'den yaptığımız yayınları kopyalayıp yapıştılar. Dediler ki ifade özgürlüğünü engelleyici sözler söyleniyor. Ya da işte cezaların artırılması isteniyor. Biz burada bir ifade özgürlüğünden bahsetmiyoruz yani. Bu bir ifade özgürlüğü değil.
3: Bu bir hakaret.
2: Kesinlikle.
3: Aşağılama.
2: Bir suç.
3: Değerleri aşağılama. Toplumda bölücülük yapma.
1: Evet.
3: Ha onların zihniyeti, onların tiniyetini beni ilgilendirmiyor. Ben kendi değerlerime göre yaşarım, tamam mı? Yani burada hiç kimse kendi değerlerimizi aşağılamaya, bilmem yok havuz üzerinden farklılaştırmaya, ötekileştirmeye hakları yok. Yani şunu söyleyeyim. Tek hücreli, en ilkel tek hücreli bir canlı bile bu kadar gayrimedeni düşünmez bak. Yani burada aleni bir hakaret, aleni bir değerleri aşağılama vesaire.
1: Amipler daha medeni diyorsunuz yani.
3: Amip, terliksi hayvan gibi bir sürü bu tek hücreli canlılar var yani. Hani baktığınızda hakikaten o tek hücreli en ilkel canlılar bile şu kadar ilkel düşünmezler yani. Bakın bunlardan çok daha iyi, daha yüksek seviyeli, daha medeni düşünürler. Yani hangi yüzyıldayız ya? Kimin ne giydiğine karışmaya ne hakkı var yani? Yok bilmem oraya girer de havuza ille bikiniyle girecek mi? Yok, haşaması da var. Bir sürü insan alternatifler. İnsan istediğini girer. Bir sürü de reklamları da var. Gayet de güzel görünüyorlar yani, gördüm. Hani dolayısıyla artık bu ülkede kimsenin kimseye tahakküm etmediği
4: Avustralya'da
3: inancı ve kıyafetinden
4: ayak
3: dolayı
4: ayak bileğinden kol bileğine kadar uzanan sörf mayolarıyla denize giriyorlar. Neden? İşte ozon dediği malum orada ya, evet, cilt kanseri olmamak için, evet, tamamen kapalı buraya kadar.
3: Ya işte, evet, ya hayır. Velev ki kanser olmasa bile insanımız böyle giyinmek istiyor. Karışamazsın.
1: Tabii canım, tabii.
3: Yani bahsedeyim, bunu bir sebebe, bir bahaneye de ihtiyacımız yok, yok yani. Allah böyle emretmiş, o insan da böyle giyinmek istiyor. Kimse karışamaz. Tamam, bu kadar basit yani. Ve bu tartışma konusu bile olamaz. Şimdi çıkmış orada bir tanesi, aklını yitirmiş mi diyeyim artık, ne diyeyim yani, diyecek söz bulamıyorum. Bu kadar ilkel, bu kadar gayrimedeni, bu kadar nasıl diyelim yani, orta çağ bırakın taş devrinde bile böyle bir zihniyet yok. Hala gelmiş Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde bunları söyleyebiliyor. Ha, başkaları bunu ifade özgürlüğü bilmem ne, beni ilgilendirmiyor kardeşim. Tamam mı? Vatikan'ın da kendine göre kuralları var. Orada öyle giyiniyorlar. Beni ilgilendirmiyor. Ama benim ülkemde benim kanunlarım, benim toplumumun değerlerini ölçüsünde şekillenmek zorunda. Ve kimse de kimseye bu noktada karışabilme gibi bir şeyi hürriyet bağlamında, konuşma hürriyeti ya da başka bir hürriyet

0: Şubat öncesinden başlamakla birlikte özellikle muhafazakar tesettürlü kadınlarımıza nice acılar yaşatmış bu siyasi zihniyetin devamı niteliğinde olan insanlar. Bugün yine tesettürlü kızlarımızı, muhafazakar çocuklarımızı ekran yüzü yapma eğilimindeler. Neden? Daha özgürlükçü, daha liberal, daha kucaklayıcı görünmek için. Ama bu zihniyet, ben çok eminim ki ileride bir gün fırsat geçtiği zaman ilk o çocukların başını yiyecek ve Bahane onları Hanım, ötekileştirecek.
1: Fırsatını bulduğu andan itibaren bakın, bir hakim başörtülü atanıyor çıkıp diyor ki hakim başörtülü olamaz ve bir siyasi parti milletvekili çıkıp ekrandan bunu söylüyor. Diyor ki vereceği kararlar adil olamaz. O günden sonra bir bakıyorsunuz ki neredeyse hakim savcı arasında, hakim savcılarımız arasında çok yoğun bir şekilde başörtülü olan savcılarımız, hakimlerimiz var. Çok güzel kararlar da veriyorlar. Aynı zamanda kaymakamı, valisi, diğer tarafta başsavcısı, bir sürü alanda, kamusal alanda özellikle onlar her fırsatını bulduğunda bunların karşısında oldu. Az önce Abdülkadir Bey anlattı. Mecliste bir siyasi parti lideri çıkıp başörtülüyle ilgili en ağza alınmayacak laflar söyledi yani. Böyle bir zihniyet var ve bu zihniyet halen devam ediyor. Evet. Bu zihniyet fırsatını bulduğunda direkt ortaya çıkacak. Zaten Cumhurbaşkanımız hatırlarsanız bir konuşmasında özellikle şuna değiniyor. Diyor ki bunların en fazla acı çektiği şey ne? Gizli iktidarları yıkıldı diyor. Hı hı. Çünkü devletin bütün kılcal damarlarına dahil olmuşlardı, girmişlerdi ve istediği şekilde, istediği gibi ülkeyi kendi amaçları doğrultusunda yönetmeye çalışıyorlardı. Diyorlardı ki ben senin özgürlüğüne de karışırım, sen benim gibi giyinirsen, sen benim söylediğim şekilde yaşarsan özgür olabilirsin. Eğer benim istediğim şekilde değilsen sen bir hiçsin, yoksun.
0: Bugünlerde, bu dönemde, bu devirde göstermelik, yani dekor olsun diye kullandıkları bazı genç hanımefendiler var. Onlar bir sorsalar annelerine, babalarına neler yaşamışlar diye, o günleri bir hatırlasalar, bir özümseseler, en son rağbet edecekleri grup belki içinde bulundukları grup olacak. Evet. Kullanıldıklarının farkına varmalarını diliyorum ben de canı gönülden.
1: Bahane Hanım bir o konuya da değil mi? Şimdi çok arkadaşımız var bu şekilde. Oturdukları masalarda dahi onları bazı yerlere davet edemiyorlar yani. Niye? Başörtülü olduğu için kendileriyle bu çoğu yere götürmüyorlar. Yani. Çoğu toplantıya çağırmıyorlar. Çoğu yerlerde onlarla birlikte oturmuyorlar yani. Bunu dahi eğer kendileri bir muhasebe içerisine girerlerse zaten görürler nasıl o başörtüsüne ve başörtülü olan insan nasıl bir bakış içerisinde olduklarını çok rahat bir şekilde görebiliyorlar.
0: Peki. Yani. Mete Bey'in ekleyecekleri var.
2: Yani Hadi Bey'in çizdiği tabii profil Türk Ceza Kanunu'na göre bir anlatım yaptı. Fakat şu konuda da yargı sisteminin artık o konuda bir değişikliğe gitmesi lazım. Neticede bu meseleler ya da bunun gibi meseleler, söylemler yüz kızartıcı suç. Yani sosyal hayatında da sadece mahkeme koridorlarında ya da adliye sarayında değil, sosyal olarak da cezalandırma meselesi. Utandırılmalı. Buna örnek bulunduğu yerde ya da ilde örneğin 6 ay toplu ulaşımı kullanamaması gibi ya da bazı yapması gereken şeyleri yapamayacak hale gelmesi, maaşından kesinti gibi. Yani bunun yani 6 ay kitap okuma cezası değil, daha utandıracak şekilde bu ve bunun gibi davranışlarda sadece ceza kanunu açarak oradan işte belirli bir yıl ceza alması vesaire de değil. Bizim en büyük sorunlarımızdan bir tanesi, suç işlense de toplum nezdine çıktığınız zaman utanma duygusu yok. Yani ar damarı çatlamış bir şekilde gene toplumun içerisine karışabiliyorsunuz. Hı hı. Ve bu insanlarda bir cezasızlık algısı yaratıyor. Bu yüzden sadece hani mahkeme koridorları içerisinde değil, toplum içerisinde de utandırılacak ya da ömür boyu örneğin otobüse binmesi mi men edilecek ya da ömür boyu gidip Diyanet'in merdivenlerini mi temizleyecek, gidip Kur'an kursunu mu temizleyecek 8 ay? Şaka yapmıyorum, ciddi söylüyorum. Ya da eğer bu örneğin Kur'an-ı Kerim'i mi hatim edecek? Ettikten sonra bir takdir gösterilip işte cezasının erteleneceği vesaire gibi bir sisteme geçilmesi gerekiyor. Bunun yurt dışında örnekleri İskandinav ülkelerine benzer şekilde var. Bizim sorunumuz, biz adliye koridorundan çıktı mı herkes suçunu cebine koyup hiçbir şey olmamış gibi toplumun arasına karışıyor. Hı hı. Sadece bu da değil. Evet. Diğer meselelerde de toplumun tepki gösterdiği bu cezasızlık algısının yıkılması için hukukla beraber hakimler ya da yargı sistemi

0: artık bu takdir yetkisini de kullanmalı. Çok sert bir şekilde kullanmalı. Sonuna kadar kullanmalı. Biz fikir hürriyeti diyerek, işte vicdan hürriyeti vesaire diyerek bu Türkiye'de çok karıştırılıyor. Fikir hürriyeti başka bir şey, düşünce özgürlüğü başka bir şey. Ama bu bildiğiniz dilim varmıyor bu söylemeye.
1: Dünyanın her yerinde böyle. Yani Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin içerisinde de bu böyle anlatılmış. Yani burada buradaki temel kriter diyor ki evet özgürsün ancak bu özgürlüğün de belli bir sınırı var.
2: Ya ben bu konuyu kapatmak istiyorum artık. Değil. Ben bu konuya fena halde taktım. Benim başörtülü annemin kalbini kırmış, onu ötekileştirmiş, onu üniversiteye giderken okuluna almamış, okumasına mani olmuş bir zihniyetin devamının sosyal medya yüzü olmam. Olanı da kınarım, ayıplarım.
1: Kesinlikle.
2: 100 bin lira maaş ve ondan sonra göstermelik kerhem bir gülümsemeyle bir kucaklamayla beni etkileyemezler. Ben bunu söylemek istiyorum. Çocuklarımız da genç kızlarımız da akılları başlarını alsınlar öyle kucaklama ondan sonra kucaklaşacağız falan filan öyle bir şey yok işte bak zihniyet bu. Zihniyet bu. Zihniyet bu. Zihniyet diyor ki imha edilsinler diyor senin için. Senin bir aparat olduğun, sosyal medya yüzü olduğun siyasi parti liderleri de çıkıp imha edilsinler diyene tek bir laf, tek bir cümle kuramıyor, ayıplayamıyor. Yani daha ne diyeyim, başka bir şey diyemiyorum. Ne olacak bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin akıbeti sorusuna şöyle, cevap aramaya devam edelim istiyoruz.
3: İran'la Amerika bile savaşı bitiriyor ama CHP'deki savaş bitmeyecek gibi.
2: Sayın Selvi. Şimdi bugün çok enteresan görüntüler kayda geçti.
3: Evet.
2: Aslında Sayın Kılıçdaroğlu ne yapacaktı? İstanbul'a gelecekti. Çamlıca gişelerde beyefendiyi bekleyeceklerdi, konvoy yapacaklardı. O iş iptal oldu. Bir cenaze töreni varmış Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde.
3: Evet. Eski milletvekili Orhan Sür'ün cenaze töreni vardı. İlk kez Buttan kararından sonra Halef Selef Genel Başkanlar Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu orada bir araya geldi. Bir araya gelmedi. Sadece tokalaştı. Ayrı ayrı yerlerde durdular. Ama dikkat ederseniz suratlarından düşen bin parça.
2: Bu arada Ali Mahir Başarır'la tokalaşmadı denmişti. Daha sonra tokalaştıkları da oldu.
3: Şöyle açı işte. Farklıydı. O ilk açıda çekilen Özgür Özel'in olduğu taraftan çekilen açıda tokalaşmadan geçtikleri görülüyordu. Çünkü ellerini önünde toka yapmıştı. Fakat diğer taraftan çekilen de zoraki bir tokalaşma var. Buna biz kerhen tokalaştılar diyoruz. İstemeye. Cenazede tokalaştılar.
2: Evet. Şimdi yine bugünkü görüntülere geri dönelim arkadaşlar. Evet. Şimdi Kemal Bey çok atik, çok hızlı yani görüntüleri izleyen arkadaşlarım yani bu yaşta bu ne sürat diyorlar. Yani hakikaten yaşına göre çok dinç olduğu
3: şöyle,
2: da ortaya çıkmış.
3: Şöyle antrenmanını da biliyorsunuz Ankara'dan İstanbul'a kadar yürüyüş yapmıştı. Şimdi, ya burada şu duyguların bölündüğünü artık çok rahat görüyoruz. Dikkat ettiniz mi? Geldiğinde Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'na bakışı.
2: Evet, bir durduralım şimdi, burada.
3: Nefretle bakıyor.
2: Durduralım arkadaşlar.
3: Nefretle bakıyor. Zoraki. Kemal Bey orada bir adım bir durdu. Durunca elini uzatmak durumunda kaldı Özgür Özel.
2: Şimdi, evet biraz.
3: Şimdi Ali Mahir'in bakışına bakın.
2: Yani böyle tiksinir gibi
3: evet,
2: bir bakış.
3: Aynen öyle. Böyle istihza edici bir şekilde. Nefret ederek
2: Seni oraya bakıyor. Beyefendi getirdi. Seni oraya beyefendi
3: öyle,
2: getirdi.
3: Özgür Özel de biliyorsunuz.
2: Sonra siyaset yolunu açtı.
3: Özgür Özel de grup başkanıydı. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun meclisteki başkanıydı. Onu temsil ediyordu. Grup başkan vekilliğinde ayrıca temsil ediyordu. Yani mecliste benim bir numaram Özgür Özel dedi. Aha. Bir numarası elini uzatırken bakın nasıl. Evet. Kerhen elini uzatıyor ve bakışlar nefret dolu.
2: Ali Mahir Bey de kafayı çeviriyor yani.
3: Kafayı çeviriyor ama nasıl
2: çeviriyor.
3: Böyle bir nefretle bakıyor? Mesela Murat Emir'de aynı şey yoktur.
2: Yok, medeni bir şekilde
3: tokalaşıyor ama Ali Mahir'de böyle bir nefretle bakış var. Sanki onları milletvekili yapıp o listelere koyan Kılıçdaroğlu değil. Özgür Özel bundan önce biliyorsunuz bir programda
2: Bu da fotoğraf Ali Mahir Başarır'la.
3: Evet.
2: Sayın Genel Başkan gülümsüyor yani.
3: O gülümsüyor.
2: O nezaketinden.
3: Evet.
2: Ödün vermemiş yani. Gülümsemiş.
3: Bu ya o, da o kuşağın siyasetçilerinde o var biliyorsunuz. Kılıçdaroğlu kendisine en ağır hakaretler etseler de o medeni münasebeti sürdürüyor. Yani Özgür Özel biliyorsunuz kısa bir süre önce Sayın Bahçeli ile de bir yerde karşılaştı. Evet.

0: geçmişti.
1: Evet.
0: Orada Bahçeli'ye gösterdiği
1: ihtimam,
0: ilgi, ihtimam çok çok farklıydı.
1: Burada genel Kılıçdaroğlu'na
0: bakışı
1: akranlar,
0: tam bir
1: yaş olarak eşler değil mi?
0: Tabii aynı yaşta sınıf arkadaşlar zaten.
1: Hani yaştan dolayı hürmeten o ilgiyi, alakayı göstermek zorunda olduğunu ifade etmişti o Bahçeli'yle olan buluşmasında. Ama burada böyle bir şey yok.
0: Burada CHP'deki mücadelenin ne kadar sertleştiğini ve artık köprülerin atıldığını, farklı bir yola çıkıldığını gösteriyor.
1: Murat Emir'deki bölünme belli. Yeni evlenmiş herhalde.
0: Evet, milletvekiliyle Evren Rızvanoğlu'yla evlendi. Bu iki aktif milletvekilinin meclis tarihinde ilk evlilikleri. Ben de kendisini tebrik ettim.
1: Evet, tebrik ediyoruz. Allah mesut keşke olsun. İstanbul'da evlenselerdi ya da Ankara'da.
0: Bir yuva kurmuşlar
1: yani siyasi
0: artık.
1: Magazin açısından bayağı bir malzeme verildi.
0: Bir yuva kurmuşlar artık.
1: Evet, şimdi geçelim.
0: Bakın işte Kılıçdaroğlu geliyor sıradan ellerini sıkıyor. Evet, ama geldiği andan itibaren Özgür Özel'in bakışlarına bakın. Nasıl bir kin ve nefret dolu. Bir an durdu Kılıçdaroğlu orada.
1: Her şeyi başladı. Görüntülemiş Şükürcan Çankaya.
0: Evet, çok güzel.
1: Ali Mahir Başarır'da tokalaşması da kardeşe
0: evet,
1: girmiş
0: çok
1: yani
0: çekmiş.
1: Kenardan da olsa. Elime çünkü çok büyük bir kalabalık vardı. Herkes merak ediyordu ne olacak
0: evet,
1: diye. Yani
0: ilk kez bir
1: gazeteciler, haberciler yani foto muhabirleri artı bizim muhabirlerimiz. Onlar evet, da ellerinde cep telefonuyla
0: tabii,
1: belki başka bir görüntü yakalarım diye hakikaten
0: yani
1: büyük bir
0: yani 21 Mayıs'ta bu karar çıktı. Bugün 25 Haziran'da. O günden bu yana ilk kez aynı tamam, yerde bir araya geldi.
1: Bu başka bir Özgür Özel'le
0: kalesi,
1: tokalaşmaları nasıl buldunuz bakışları?
0: Gözünden ateş çıkıyor. Neredeyse hani bu çizgi filmlerde olur ya, gözünden çıkacak ateşler böyle imha edecek gibi öyle bakıyor.
1: Piro çok sevimli değil mi?
0: Kemal Bey her zamanki
1: yani
0: bakışı.
1: Yani çok güzel gülümsemiş
0: ya
1: muhatabına
0: şimdi
1: yani.
0: Şimdi bu kişiye Pirom dediler, dedem dediler, Cumhurbaşkanı'na aday gösterdiler. Hı. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olup veda ederken ben de o salonda izleyen gazeteciler arasındaydım. Hüngür hüngür ağlıyordu Özgür Özel. Peşinden
1: Bey,
0: ağladığı kişiye şimdi nasıl bakıyor?
1: Hı? Evet. Yani.
0: Şimdi nasıl bakıyor?
1: Evet, enteresan. Şimdi CHP kulislerine geçelim. Sizin de köşe yazınızdan olur, bir bölümü aldık biz. Hazırladık barkomuz için.
0: Çok dinamik, çok hareketli. Yani bir gün önce yazdığımız Banu Hanım bir gün sonra bayatlayan haber oluyor. Yani
1: şimdi, hızlı gelişme. Okuyayım yazınızın ilgili bölümünü evet, hala tazeliğini koruyor mu yoksa bayat mı söyleyin. İmamoğlu ile Özel arasında bir krizin patlak verdiği söyleniyor. İmamoğlu bu kez de yeni parti kurulacak olan partinin genel başkanı ben olayım diyormuş. Hı. İmamoğlu ben genel başkan olayım, Gökhan Günaydın mecliste grup başkanı olsun diyormuş. Peki Özgür Özel ne olacak? Özgür Özel ise Cumhurbaşkanı adayımız olsun. Peki Özgür Özel'in istediği mi olur? Ekrem İmamoğlu'nun istediği mi? Artık roller değişti. İbra Özgür Özel'den yana, şartları belirleme imkanı Ekrem İmamoğlu'nun değil Özgür Özel'in elinde.
0: Şimdi İBB ile ilgili soruşturma süreci başladığında bu tartışılmıştı. Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı mı olsun yoksa Cumhurbaşkanı adayı mı olsun? O İstanbul Belediyesi'nin imkanlarını elinden bırakmamak için Cumhurbaşkanı adayı oldu.
1: Evet.
0: Şimdi yeni kuruluşta.
1: Şimdi pişman mıdır sizce?
0: Şimdi pişman anlaşılan. O ki Silivri'de bu yeni partiyle ilgili hazırlıkları yürütüyor. Notlarını avukatları aracılığıyla Özgür Özel'e ulaştırıyor. Bu sırada avukatlarının görüşmeler çok hızlandı Silivri'de. Orada ben yeni kurulacak partinin genel başkanı olayım. Gökhan Günaydın mecliste grup başkanımız olsun. Özgür Özel de Cumhurbaşkanı adayı yapalım
1: Özgür
0: dediği Özel'den söyleniyor.
1: Özgür Özel'den kurtulmak mı istiyor acaba?
0: İki şeyi istiyor. Bir, yeni kurulacak partinin genel başkanı olarak partiyi kendi kanatlarının altına almak istiyor. İpler elimde olsun istiyor. İkincisi de Özgür Özel'e hani maaşa zam işe son vermek gibi onu Cumhurbaşkanı adayı gösterdik diyerek parti üzerindeki gücünü azaltmak ve kazanamayacağı bir seçime sokup onu o şekliyle tasfiye etmek istiyor. Çünkü Özgür Özel beklediğinden daha güçlü çıktı. Toplumda bir karşılığı oluştu. Hem Ekrem İmamoğlu mücadelesinde hem partinin buttan kararından sonra verdiği mücadelede hem de şimdi Ekrem İmamoğlu cezaevinde. Ancak avukatları aracılığıyla yönetebiliyor. Bir de eski mali imkanları elinde yoktur. Ama Özgür Özel dışarıda. milletvekillerle, mesela dün milletvekillerle gruplar halinde toplantı yaptı. Parti kurulacak, o dışarıda olduğu için daha etkin. O nedenle parti benim elimde olsun, Özgür Özel de Cumhurbaşkanı adayı göstermek suretiyle tasfiye edelim istiyor. Ancak Özgür Özel'in buna çok yanaşacağı söylenmiyor. Ama bu kriz en önemli karşılaştıkları kriz. Bu sürecin en önemli krizi.
2: Yani bir şey sorabilir miyim? Neden
1: tabii.
2: İmamoğlu Özgür Özel'i tasfiye etmek istiyor?
0: Şöyle...
2: Buradan onu anlıyoruz. Özgür Özel, İmamoğlu Özgür Özel'i tasfiye etmek istiyor.
0: Şöyle...
2: Durumu o yani.
0: Muhalif tabanda Ekrem İmamoğlu ile ilgili olarak şöyle bir şey ortaya çıktı. İlk başlarda, ilk tutuklandığında bir mağduriyet algısı vardı CHP tabanının bir bölümde. Fakat yargılamalar başlayınca, itirafçılar ortaya çıkınca o düştü. Önceki destek %30 seviyesindeyse %14'lere, %13'lere kadar düştü. Ya bir şey var burada, ya bu adam partiyi parayla satın almış. Ya bu belediyelerde söylenen her şey de iktidarın iddiası değil. Ya buralarda kirli işler dönmeye başlamış diye. Ama Özgür Özel dışarıda ve Özgür Özel özellikle İmamoğlu'nun tutuklanma sürecini, buttan sürecini de kendisi açısından iyi değerlendirdi. Şimdi Özgür Özel'i kendisine rakip olarak görmeye başladı. Parti tabanında Özgür Özel'in karşılığı daha çok arttı. O nedenle hem partiyi ben Özgür Özel'e kaptırmayayım, parti benim cebimde olsun istiyor. Hem de Özgür Özel böyle güçlenirse ben burada unutulurum diye onu tasfiye etmek istiyor.
2: O zaman şöyle
0: istiyor.
2: Bir İmamoğlu içeriden üçlü bir mücadele veriyor. Özgür Özel, Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş.
0: Evet, daha da artacak herhalde yani, bu mücadele.
2: Bir anda tarih nasıl, ne kadar kısa sürede nasıl dönüyor yani? Çok
0: roller
2: siyaset
0: değişti.
2: Gerçekten
0: roller değişiyor.
2: Roller bir anda değişiyor.
1: Şu da olabilir. Benim buradan çıkacağım yok, çıkabileceğim yok. Milletvekili genel başkan olursam belki dokunulmazlık zırhı beni de kapsar falan diye mi düşünüyor acaba?
0: Şöyle aslında
1: ve uluslararası baskıyla yani aslında hani bunu, muhalefet lideri olursa aynı zamanda milletvekili olursa hani Can Atalay'dan biraz daha farklı bir durum kendisi için oluşur mu diye mi bekliyorum?
0: Şöyle bunu düşünebilir, hatta bunu İBB soruşturması geç açıldı ama bunlar içeriden soruşturma açılacağı istihbaratını alınca danışmanlarıyla Ağustos ayında bir toplantı yapıyorlar. O toplantıda diyorlar ki bu parasal işlerinizi halledin.
1: Bütün paralar Turan Taşkın'a
0: toplansın. İkincisi şunu söylüyorlar. Sen genel başkan olursan Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı tutuklanamaz. Bunu göze alamazlar. Ayrıca seçimde de milletvekili olarak dokunulmazlık zırhına sahip olursun. Hatta içeri alındıktan sonra da hatırlayın. Bayburt örneği, Bayburt'dan mı bir milletvekili istifa ettirirse, aday olsa, Tunceli'den mi istifa ettirirse, arayışa girdiler dokunulmazlık zırhına sahip olsun diye. O zaman kabul etmedi. Niye? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mali imkanlarıyla CHP'yi dizayn etmeyi tercih etti. Şimdi görüyor ki kendisi içeride olduğu sürece yavaş yavaş ipler elinden çıkıyor. Dediğiniz doğru, o zaman da konuşulmuştu. O Cumhurbaşkanı adaylığını tercih etmiş. Şimdi kurulacak partinin genel başkanı olayım. Bu parti ana muhalefet partisi olur. Ben dışarıya derim ki ana muhalefet partisinin lideri içeride. Eğer baskın bir seçimde olursa ben milletvekili olurum. Özgür Özel Cumhurbaşkanı adayı olduğu için milletvekili olamaz. Bir de o hesabı yapıyorlar tabii.
1: Çok kısa bir değerlendirme de Hadi Bey sizden alayım ama araya gideceğiz.
3: Avrupalı ülkeler artık şey yapmıyor yani, bu dosyanın içeriğini biliyorlar yani. Ve ister Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olsun, ister Cumhurbaşkanı adayı olduğunu söylesin, ister İBB başkanı olsun. Vasfını ne yazarsanız yanın, yani ismin altına neyi yazarsanız yazsın, Avrupa'daki ülkeler o dosyanın içeriğindeki eylemlere odaklanıyor ve bakıyor. Ve Türkiye'de bu konuda ciddi anlamda bir olaylara artık açıklama yoluna başvuruyor ve gerçekten de açıklıyor. Muhataplarına çok güzel şekilde dosyaların içeriğiyle ilgili bilgiler veriyorlar. O eskide böyle ben bir lobi faaliyeti oluşturacağım Avrupa'da, gideceğim bir sürü şey anlatacağım. Burada olmayan şeyleri ben orada olmuş gibi göstereceğim. Burada olan şeyleri ben gizleyeceğim, başka şeyler anlatacağım. O devirler kapandığından dolayı özellikle İletişim Başkanlığı kurulduktan sonra ve Dışişleri Bakanlığı da çok ciddi bir çalışma içerisine girdikten sonra artık o lobi faaliyetleri de ortadan kalktı. Onun için siz ismini ne koyarsanız koyun, bir etki etmeyecektir. Bir diğer kısmı da
1: çok kısa
3: tabii
1: lütfen.
3: Ki hukuki olarak da bakmak gerekiyor. Ahmak davası istinafta onaylandı. Yargıtay aşamasında Yargıtay bu dosyayı onaylarsa siyasi bir yasak gelecek zaten. Siz burada genel başkan da olamazsınız, milletvekili de olamazsınız, belediye başkanı da olamazsınız, hiçbir göreve gelemezsiniz, hiçbir kamu görevi yürütemezsiniz. Seçme ve seçilme hakkınız elinizden alınacak. Onun için bu birden fazla dosya var. Sadece ahmak dosyası kamuoyunda bilinen o Yüksek Seçim Kurulu'ndaki hakimlere ahmak diye hitap ettiğinden dolayı yargılandığı dosya en eski dosya, 2019 tarihli olduğu için onun bugünlerde, son günlerde Yargıtay tarafından bir onaylama ya da bozma durumu söz konusu olacak. Eğer onaylanırsa zaten ismin altına ne yazarsanız yazın geçmiş olsun.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum. Bir ara verelim. Değerli izleyiciler, şimdi bir aramız var. Hep ne olacak bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin hali diye konuşuyoruz ya. Bugünlerdeki en cevabı aradan en favori sorulardan biri de ne olacak bu altının hali. Aranın ardından bir altın parantezi açacağız. Petrol fiyatlarına bakacağız. Ekonomiye ilişkin bazı notları soracağız. Profesör Doktor Sayın Abdülkadir Develi'ye. Ardından da gündemin en sıcak başlıkları yine burada olacak. Kısa bir ara.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Ticaret Bakanlığı kuyumculuk sektöründe tüketicinin korunmasına yönelik yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Buna göre laboratuvar ortamında üretilen pırlanta, elmas ve benzeri kıymetli taşların satışında sentetik, laboratuvar üretimi veya yapay üretim olduğunun açık şekilde belirtilmesi zorunlu olacak. Ticaret Bakanlığı uygulamanın tüketicinin yanıltılmasını önlemeyi, piyasa şeffaflığını artırmayı ve adil rekabeti güçlendirmeyi hedeflediğini açıkladı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Başıboş köpek saldırısında belediye başkanının ihmali araştırılacak.
4: Van'ın Saray ilçesinde 5 yaşındaki Hamza Özsoy sokak köpekleri tarafından saldırıya uğramıştı ve bulunduğumuz noktada yaşamını yitirmişti. Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından müfettiş atandı ve soruşturma ise tamamlandı.
5: Yeğenim Hamza'yı köpekler tarafından parçalanmış bir şekilde cesedini şurada bulduk. Çocuk evin önünde oynarken, şurada oynarken çocuğu köpekler saldırıp şuraya alıp çocuğu öldürüyorlar.
3: Hazırlanan raporda Saray Belediyesi'nin sokak hayvanları ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmediği vurgulandı.
5: Öldüğü günden itibaren 560-600'e yakın köpek toplandı. Biz bunu defalarca kurumlara bildirdik. Bakın köpekler çocuklarımızı parçalayacak. Köpekleri evimizden çıkmasına izin vermiyor. Lütfen gelin toplayın. Hiçbir şekilde toplanmadı. Evet, dün İçişleri Bakanlığı güzel bir karar verdi. Allah razı olsun. Soruşturma izni verdi. Umarım başka Hamzalar ölmez. Bizim içimiz yandı.
4: Vatandaşlar ve resmi kurumlar birçok defa belediyeye sokak hayvanlarının toplanması konusunda şikayette bulunmuştu. Ancak araç yetersizliği nedeniyle belediye savunma yapmıştı.
3: Saray ilçesinde 29 Nisan 2026 tarihinde meydana gelen olayda 9 yaşındaki Ayaz Özsoy da yaralanmıştı.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Polen alerjisi olanlar dikkat.
6: Çok esintili, fırtınalı havalarda polenler daha küçük partiküllere parçalanıyor. Daha yoğunlaşıyor. Yine rüzgarın etkisiyle kilometrelerce uzaklara taşınabiliyor. Yani sizin görüş alanınızda atıyorum zeytin polenine alerjiniz var. Bir zeytin ağacının olması şart değil. Çünkü kilometrelerce yayılabiliyor polenleri.
3: Hapşırık krizleri, burun akıntısı, gözlerde dinmeyen kaşıntı. Yaz ayları polen alerjisi olanlar için hiç de kolay geçmiyor.
7: Milyonlarca kişinin ortak sorunu yeniden gündemde. Polen alerjisi. Uzmanlara göre kentlerde yaygın olarak tercih edilen özellikle çam ağaçları, erkek ağaçlar ve çift cinsiyetli ağaçlar ve bitkiler havaya saldıkları yoğun polen nedeniyle alerjik şikayetlerin artmasında önemli rol oynuyor.
6: Polenler tabii ki erkek üreme organlarının saldığı uçuşan bitki tozları. Ama aynı ağacın üzerinde hem erkek hem dişi taşıdığı için çok böyle erkek ağaç, dişi ağaç çok az grupta tanınıyor. Özellikle bu çam gibi, zeytin gibi bizim bölgemize özel ağaçlar çift cinsiyetli. Kendi

0: üzerinde her iki cinsiyeti de barındırıyor.
1: Peki alerjisi olanlar polenlerden korunmak için ne yapmalı?
0: Bilinen alerjisi olan hastalar için özellikle bu bahar mevsiminde sabah saatlerinde evi havalandırmamalarını, açık alana çıkacaklarsa maske, gözlük, geniş etekli şapkalar kullanabilirler. Arabalarda yine camları açmadan polen filtreli klimaları kullanabilirler. Eve döndükten sonra dış ortam alerjenini içeri de üstümüze taşımış oluyoruz. Kıyafetlerini uyudukları odaya girmeden mümkünse banyoda çıkarıp bir duş alabilirler. Açıkta kalan yerlerini bir yıkayıp bilirler elleri kolları. Çünkü dışarıda da içeriye taşıdığımız zaman bu sefer içi alerjen haline dönüşüyor.
1: Çevresel faktörler de alerji vakalarını tetikleyen önemli unsurlar arasında.
0: Bu dönemde açıkçası bunların artışının sebebi biraz hava kirliliğinin artışıyla, karbondioksit artışıyla polen üretiminin artmış olması, yine küresel ısınma, çevresel değişiklikler polen sürelerinin uzamasına sebebiyet verdi.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: İmzalar atıldı. Aselsan ilk yerli süper iletken kuantum işlemci birimini geliştirecek. Aselsan ana yükleniciliğinde yürütülecek ve 4 yıl sürecek projeyle kuantum bilgisayarların en kritik bileşenlerinden biri olan süper iletken kuantum işlemci biriminin yerli ve milli olarak geliştirilmesi hedefleniyor.

0: Kuantum bilgisayarın sunacağı yüksek hesaplama gücünün savunma sanayisi, siber güvenlik, kriptoloji, ilaç, kimya, finans ve malzeme gibi birçok sektörde devrim niteliğinde bir dönüşüm sağlaması bekleniyor. Dünya genelinde teknoloji şirketleri, araştırma merkezleri ve kamu destekli programların odak noktasında yer alan kuantum teknolojileri, geleceğin en önemli stratejik rekabet alanlarından biri olarak değerlendiriliyor. Proje kapsamında yürütülecek çalışmalarla Türkiye'nin kuantum donanım alanında teknolojik bağımsızlığının sağlanması ve kritik kuantum bileşenlerinde dışa bağımlılığın azaltılması amaçlanıyor. Projeyle ilgili konuşan Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, süper iletken işlemci birimlerinin üretimlerini Türkiye'nin ilk süper iletken üretim evinde gerçekleştireceğiz ifadesini kullandı.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: Muharrem ayının ülkemiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Mah-ı Muharrem Oruç Açma Lokması programına katıldı.
0: Mah-ı Muharrem'in bu manevi ikliminde sizlerle beraber olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum.
1: Başkan Erdoğan konuşmasında Kerbela şehitlerini yad etti.
0: Şehadetlerinin 1387. sene-i devriyesinde Serdar-ı Şehidan Şah-ı Kerbela Hazreti Hüseyin Efendimiz'i ve 70'i aşkın yol arkadaşını rahmetle, hürmetle yad ediyorum. Kerbela'nın acısını yüreğimizde hala taşıyoruz.
1: Erdoğan tüm kesimlerle birlikte birlik ve beraberlik mesajı verdi.
0: Ey müminler! Hepiniz birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve ayrılığa düşmeyin. Emiri nifak girişimlerine karşı en güçlü kalkanımızdır. Bunlara ne kadar sıkı tutunursak Allah'ın izniyle o derece huzurlu oluruz. Fitne odaklarının heveslerini kursaklarında bırakmaya devam ederiz.
1: Başkan Erdoğan kendilerinin yoğun gayretleriyle Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nın kurulduğunu hatırlattı. İlk günden bu yana Alevi canlarımızı asla ihmal etmedik dedi.
0: İlk günden itibaren bu ülkenin her vatandaşına aynı hissi

0: fiyatla yaklaştık.
1: Cem evlerinin bakım, onarım ve giderlerine dair her türlü devlet desteğinin sağlandığını belirten Başkan Erdoğan, sürdürülen çalışmaları anlattı.
0: Bugün itibariyle ülkemizin dört bir yanındaki 1133 cem evinin aydınlatma gideri başkanlığımızca karşılanıyor. Son 3 yılda 533 cem evinin bakım ve onarım işleriyle tefrişat alımlarına 800 milyon lira tutarında önemli bir destek verdik.
1: Başkan Erdoğan, yurdun dört bir yanından programa katılan Alevi dedeleriyle sohbet etti.
2: A Haber Radyo, Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
3: Arka plana kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ne olacak bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin hali sorusunu geride bıraktık. Şimdilik, bu haftalık. Ne olacak bu altın hali sorusuna cevap arayacağımızı söylemiştik reklama gitmeden önce. Ekonomist Profesör Doktor Sayın Abdülkadir Develi bizimle birlikte. Altında düşüş durdurulamıyor başlığını attı arkadaşlarımız ekrana. 6 ayın sonunda altında çok ciddi bir düşüş yaşandığını söyleyelim. Gram altının 6 aylık seyrini de yine barkomuza yansıttık. 5955'e kadar düştü. 6000 liranın altına geçti hocam. Ne olacak bu altının hali? Lütfen bizi aydınlatın. Ne zaman yükselir? Ne zaman almalıyız? Ne zaman alım fırsatı verdi diyebiliriz kesin olarak? Bizim herhalde ekonomik okuryazarlığımız biraz sıkıntılı. Hep yükselecek zannediyoruz bazı değerlerin. Ama öyle olmuyor. Çakıldığı zaman da çok üzülüyoruz. Ne yapmalıyız biz vatandaş olarak? Buyurunuz.
4: Tabii öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Ekonomi işte böyle bir bilim. Yani savaş öncesi çok yükseldi. 28 Şubat öncesi döneme baktığım zaman ciddi anlamda yükseliş var idi. Neden? Çünkü dünyadaki merkez bankaları altın topluyor idi. Hane halkı altın talebini artırmış idi. Çin Merkez Bankası artırmış idi. Ticaret savaşları var idi. Belirsizlik var idi. Bu belirsizlik ortamında yatırımcı burada ne yaptı? Özellikle bir de ABD dolara karşı olan bir duruş var dünyada, özellikle Asya Pasifik'te. Bu belirsizlikte, bu hengamede altı bir geçiş yaptı, altın yükseldi. Fakat savaş ve sonrası, bakın petrol fiyatları nereye kadar geldi? 70 dolara kadar geldi, en son 75 dolara kadar toparlandı. Aslında beklenti şöyleydi, petrol fiyatları düşer iken buradan aynı zamanda altın fiyatlarında o denli yükseliş bekleniyor idi. Oysa ki altın sadece düşüşü petrole bağlı değil. Burada enflasyonist bir tahribat var dünyada. Savaşın getirmiş olduğu tahribat var. Bu tahribata karşı, enflasyonun yükselmesine karşı ne yapıyor dünya? Mesela Avrupa Merkez Bankası faiz arttırdı. Japonya Merkez Bankası'ndaki faiz oranları son 33 yılın en yüksek düzeyinde ve gelelim Fed'e. Aslında mesele burada bitiyor. Çünkü altının bu denli düşmesinin sebebi bizzatihi ABD Merkez Bankası Fed ve Kevin Warsh. Kevin Warsh aslında Trump'ın aday gösterdiği biri.
3: Evet, evet.
4: Ve Powell'la o kadar kavga etti ki sen faiz düşünmüyorsun diye. Ve Kevin Warsh'u getirdi. Fakat Kevin Warsh ilk açıklamasında faizi sabit tuttu ve şahin bir söylem içerisine girdi. Yani dedi ki veri odaklı gideceğiz ve hedefimiz enflasyonu düşürmek. Yani öylesine bir şahin duruş oldu ki faiz artırım ihtimalleri birdenbire ABD tarafından arttı. Tabi bu faizin artması ve altın arasındaki ilişkiyi de iyi anlamak gerekiyor. Onu da ben şöyle izah edeyim. Şimdi burada faiz yükseldiği zaman veya faizler uzun süre yüksek kaldığı zaman reel olarak getirisi olmayan değerli metallere olan talep düşer. Çünkü diğer taraftan yüksek bir getirisi olan bir mevduat var. Yani sermaye ne yapar? Oraya yönelir. Diğer taraftan ABD dolarında bir güçlenme var. Yani ABD doları güçlendiği zaman da altın düşer. Çünkü altın dolar cinsinden fiyatlandığından dolayı aslında aradaki bu negatif ilişki durumu söz konusu. Yani Fed faizleri yüksek tutmaya devam ettikçe, hatta faiz ihtimali konuşuldukça ABD doları bu noktada güçleniyor ve altın olan talep düşüyor. Peki

0: gerçekten düşüyor. Bir de buna bakmak lazım. Bakın, merkez bankaları Dünya Altın Konseyi'ne göre, ki yapılan anketler, Dünya Altın Konseyi'nin yapmış olduğu ankette üyelerin %84'ü diyor ki merkez bankaları altın almaya devam edecek. Yani her ay neredeyse merkez bankaları 50 ton altın alıyor ve dünya toplam altın rezervi içerisinde merkez bankalarının altın payını giderek artıyor. Aslında bu tarafta bir diri, yani altın olan talep devam ediyor, ama makro bir okuma yaptığımız zaman burada, yani reel olarak getirisi olan mevduatın daha ön plana çıkması, reel getirisi olmayan altını burada özellikle Kevin Warsh, Fed tarafı, Fed'in duruşu vurmuş gibi duruyor ki bu da gerçekten düşük rakamlara geldi.
1: Yani biz neyi bekleyeceğiz? Burada... Donald Trump'ın yeni Fed başkanıyla da papaz olmasını mı bekleyeceğiz? Yani neyi bekleyeceğiz?
0: Tabii o güzel bir soru, çünkü Trump şu an çok sessiz, hiçbir yorum yapmıyor. Kevin Warsh'la ilgili hiçbir yorum yapmıyor. Muhtemelen bu savaşın geçici etkileri bitmesi üstü. Aslında savaşı bitirerek bizzat ekonominin ta kendisi oldu. Çünkü 100 dolarlık petrol fiyatlarını dünya yönetemedi. Bu herkese zarar verdi. ABD'deki hane halkına da bu zarar verdi. Bundan dolayı ne yapıldı? İşte savaş bir an önce bitirildi. Tabii bu enflasyonist etkisinin geçmesi 4 ay, 5 ay sürecektir. Ama bakın, yine ben size uluslararası kuruluşlar tahminlerini vereyim. Yani uluslararası kuruluşlar her ne kadar ons cinsinden altın 4000 doların altına düşse de, gram altın TL cinsinden bu noktada 6000 TL'nin altına düşse de, uluslararası finans kuruluşları yukarı doğru altına iyimserliğini koruyor. Mesela ING Bank burada 4600 dedi. Deutsche Bank burada 4800 dolar dedi. Goldman Sachs 4900 dolar dedi. Morgan Stanley 5200 dedi ama buraya ulaşamayabilir dedi. Yani hepsi aşağı doğru revize etti, indirdi, ama şu anki rakamına baktığımız zaman yine yukarı doğru, yıl sonu için vermiş olduğum rakamların hepsi yıl sonu tahmini. Yıl sonuna doğru da yukarı doğru bir ivmeleme burada aslında altında bekleniyor. Fakat dediğim gibi bu savaşın getirmiş olduğu enflasyonist tahribatı düzeltmek için merkez bankaları bir müddet daha şahin duruşa devam edecektir ve bu şahin duruşun akabinde ise artık en azından bekle gör veya daha bu noktada güvercin mesajlar gelmeye başlayınca altında toparlanma durumu olacaktır. Fakat altını çiziyorum, şu anki eldeki veriler ve normal şartlar altında, hani kimyada hepsi söylüyoruz ya normal şartlar altında, fakat dünya normal şartlar altında değil şu anda. Bunun altı çizmek istiyorum, çünkü şimdi Küba mevzusu var, Grönland var, ticaret savaşları var. Yani aslında İran savaşı bitti ama bunun akabinde gelecek olan ve dünya ekonomisi sanacak olan başka durumlar söz konusu olabilir. Fakat onları biz sabit varsayalım. Yani setiris paribus diyoruz biz buradaki hesapta. Sabit varsayalım. Şu anki eldeki verilere baktığımız zaman birkaç ay, 3-4 aylık bir enflasyonist tahribattan sonra merkez bankalar iletişim dilini daha güvercin hale getirmeye başlamasıyla özellikle Kasım ayından sonra altında toplama durumu, toparlama durumu
1: Kasım'ı
0: olacaktır.
1: Kasım'ı bekleyeceğiz yani. Beş. Hocam, Eray Hoca'nın sorusu var, onu alalım.
2: Yıl sonu, tabii, yıl sonu tahmini ve beklentisi nedir?
0: Eray Hocam, şimdi genel olarak toparladığımızda 5000 doların altı uluslararası finans kuruluşları düştü. Yani daha önceleri bu 5500, 6000, 6300 dolarlar idi. Fakat hepsi böyle kademeli kademeli düşürdü. Yani yine aynı şeyi söyleyeceğim. 5000 ons biraz altı gibi duruyor. Şu andaki genel olarak bu uluslararası kuruluşların ortalamasını aldığımız zaman 5000 doları birazcık daha altı duruyor. Çünkü savaş durdu, işte Hürmüz'den sevkiyatlar başladı, petrol akışı tekrar başladı. Fakat bu zaman alacak. O yüzden 3-4 aylık bir pay var orada. Onu özellikle sadece ben değil, yani birçok bu noktadaki uzman kişi aynı şeyi söylüyor. Toparlanmak zaman alacak. Fakat 3-4 ay sonra güvercin mesajlar gelmeye bak. Ama mesela burada Kevin Warsh, eğer enflasyon yüksek kalır ki, bugün çok önemli bir veri açıklandı. Aslında onu demin unuttum ben size. Yani burada kişisel harcamaları ölçen ve Fed'in takip etmiş olduğu enflasyon verisi yıllık bazda 4.1. Yani son 3 yılın zirvesi. Yani burada ABD enflasyonunda aşağı doğru bir ivme net olarak ölçülebilir düzeyde olmadığı sürece FED faizleri yüksek tutmaya devam edecektir. Hatta Eylül ayında artırma ihtimali de bu noktada olacaktır. Ama yine genel kabul görmüş durum ise burada Kasım Aralık aylarında altında bir toparlama burada bekliyor. Bizim tahminimize burada 5000 doların bir miktar altı diye düşünüyoruz ama 4000 doların altta düştü. Bir de şöyle bir şey oldu. Yani altına olan bu rağbet birdenbire kesilmiş oldu. Ben aslında çok sağlıksız bir fiyatlama da vardı savaş öncesinde. Belki daha dengeli bir durum söz konusu olabilir altın fiyatlarında.
1: Adi Bey'in de sorusu var.
3: Şöyle Abdülkadir Hocam şunu söyledi. Merkez bankaları altın alımına devam ediyor. Şahin moduna geçti. Halen daha güvercin moduna geçmedi diye. Peki burada savaş bitti gibi duruyor şu an. Böyle bir ortamda düzelme durumu söz konusu olacak mı? Yoksa ABD başka bir ülkeyle daha bir sorun yaşadığında çok daha farklı bir durum mu ortaya çıkacak? Bir de toparlama dediğinizde bir rakam olarak belirleme durumunuz söz konusu olabilir mi?
0: O kadar çok parametre var ki altını etkileyen şu anda. Yani bugün bile şu an
3: hocam bir de şunu söyleyeyim. Şu fiyat normal bir fiyat mı yani? Olması gereken bir fiyat mı yoksa çok aşağıda ya da çok yüksekte mi?
0: Şöyle bu fiyat olması gereken fiyat. Yani şöyle arz ve talebe göre işleyen bir kural var. Yani burada birden çok faktör, birden çok alıcının, birden çok satıcının olduğu bir ortam. Uluslararası piyasalardan bahsediyoruz. Tabii bu uluslararası piyasaları etkileyen haber akışları da var. Yani aslında bu haber akışları da belki, yani mesela yarın olduğunda, yani bu enflasyon verisi önümüzdeki ay düşük geldiğinde Kevin Walsh çıkıp kameraların karşısına bizim önceliğimiz artık büyüme, daha çok büyümek istiyoruz dediğiniz zaman bu defa altında çok ciddi bir artış durumu söz konusu olabilir. Fakat ABD'de ekonomik aktivite de çok güçlü. Yani verilerde, makroekonomik verilerde, istihdam verilerinde, büyüme verilerinde hiçbir sıkıntı yok. Yani gayet iyi bir ekonomik, makroekonomik göstergeye sahipler. O yüzden FED birinci öncelik olarak enflasyonu mücadelede burada para politikasını ve yüksek faizi korumuş gibi duruyor. Tabii sizin sorunuza gelecek olursak, merkez bankalarının altın alma meselesi aslında savaş öncesi döneme baktığımız zaman, 28 Şubat öncesine baktığımız zaman burada özellikle Yuan'ın uluslararası ticaretteki payının peyderpey arttığını gördük. Bunun dışında Asya Pasifik ülkelerinin, enerjiyi üreten ülkelerin kendi para birimlerine veya Yuan cinsinden ticarete başladığını gördük. Aslında aslında Çin ve İran arasındaki bu hengamenin, savaşın ortaya çıkmasındaki sebeplerden bir tanesi ise ticareti Yuan'ın kullanılmasıydı. Yani burada uluslararası, yani dolara dayalı olan, ABD'nin hegemonik gücüne dayalı olan, ki bu 1970'li yılların başında Nixon'a kadar gidiyor. Çünkü o döneme kadar altına dayalı bir sistem vardı. Sonra kaldırıldı. Ondan sonra Nixon koşa koşa Suudi Arabistan'a gitti. Dedi ki bundan sonra diyor petrol dolar cinsinden fiyatlanacak. Petrol alan ülkeler dolar rezerv biriktirmek durumunda kalacak. Rezerv yapmak durumunda kalacak ve ABD dolar rezerv pozisyonu korudu. Dolayısıyla burada savaş öncesinde ABD doları bu rezerv pozisyonuna karşı bir duruş var idi. Özellikle Asya Pasifik tarafında, Rusya tarafında baktığımızda bu belirsizlikten dolayı özellikle Çin Merkez Bankası çok agresif bir şekilde ne yapmaya başladı? Altın toparlamaya bu noktada başladı. Yani savaş öncesi hikaye boyuydu. Fakat şimdi savaşın getirmiş olduğu bir parantez var. Henüz parantezi kapattık mı bilmiyoruz. Fakat sonucunda ben nihayetinde tekrar ülkelerin burada altın toparlamaya devam edeceğini düşünüyorum. Ve bu da işte bundan dolayı az önce vermiş olduğum bütün uluslararası kuruluşların temel hemfikir olduğu nokta altının burada 5000 dolar ons tarafında gideceği noktasında. Yani bu da dediğim gibi birazcık da FED'e bağlı, Kevin Walsh'a bağlı, ABD enflasyona bağlı. Yani birazcık daha bu süreçte altını takip etmek istiyorsak hani finansal okuryazarlık noktasında ABD'deki verilere daha çok odaklanacak gibi duruyoruz.
1: Mete Sohtoğlu'nun da sorusu var hocam size.
4: Abdülkadir Bey, şimdi bu tabii doların ilişkisine de bakmak gerekiyor. Neticede ABD çok borçlu olan bir ülke kağıt üzerinde. Şimdi bu altının düşüşüyle beraber muhtemelen herhalde doların güçlendiğini söylemek de mümkün. Burada Amerika Birleşik Devletleri'nin açıkçası özellikle bu İran Savaşı boyunca sık gördüğümüz, hatta sosyal medyaya yansıyan bir takım vurgunlar vardı. Yani Trump'ın açıklamaları öncesi short işlem açıp Trump'ın açıklaması bittiği zaman en az 200 bin dolar, 300 bin dolar kar açıklayan bazı sosyal medyada yatırımcı görünümlü hesaplar vardı. Şimdi burada dolar olarak bir değerlendirme yaptığımız zaman doların çok kuvvetlendiğini, eski kudretini ya da ihtişamını kazanıyor diyebileceğimiz bir ortam mı yaratılıyor Washington tarafından?
0: Aslında bu ABD'nin istediği bir şey değil. Yani doların çok güçlü olmasını istemiyorlar. Çünkü dolar güçlü olduğu zaman diğer taraftan, yani çünkü ABD dolar cinsinden borçlu tüm dünya. Özellikle Çin'e, Çin muazzam bir derecede ABD tahvili bulunduruyor bu noktada. Hatta savaş öncesi dönemde ABD dolarının özellikle diğer para birimlere karşı değer kaybetmesi, bu bizatihi Trump'a soruldu. Dedik yani ABD dolarının değeri nasıl? Harika bir yerde dedi. Yani aslında Trump şunu yapmak istiyor idi. Yani savaştan önce birinci olarak ticaret tarifeleriyle dünyadaki dünyaya yayılmış olan ABD'li şirketleri bir tekrar eve dönün. Yani ABD'ye gelin. Ve içeride gümrük tarifesi gelirleriyle içeri süvansı etmek ve daha düşük görece ABD dolarıyla da ihracatı artırarak cari dengeyi iyileştirme içerisine girdi. Aslında temel argümanın Trump'ın buydu. Yani önce Amerika demiş olduğu mottonun açılımı daha düşük bir ABD doları, ABD'li firmaların ABD'de üretim yapmaları ve ticaret tarifeleriyle bu muazzam dış ticaret açığının özellikle Çin'e karşı düşürülmesi buydu. Dolayısıyla yüksek, yani dolar endeksi gerçekten çok yüksek düzeyde şu anda 100'ün üzerinde. Bu değer, yani ABD doların güçlü olması, ABD mallarının da aynı zamanda dünya nezdinde pahalı olması anlamına geliyor ki bu ABD'nin ihracatı açısından çok iyi bir haber değil. Yani aslında ABD burada doların çok güçlenmesini de istemiyor. Çünkü ihracat yapmak istiyor. İçeride üretip dışarı satmak istiyor. İçerideki firmaları desteklemek istiyor. İçerideki firmalar yüksek dolar endeksiyle dışarı zaten satış yapmakta çok zorlanıyorlar. Karşılarında Çin gibi bir rakip var. Avrupa Birliği bu noktada toparlanmaya çalışıyor. Hindistan bu noktada yine aynı şekilde. Dolayısıyla çok ABD'nin işine gelen bir husus değil. O yüzden yani bu güçlü doların da ben çok sürdürülebilir olmadığını düşünüyorum. Ya yani bu savaş sonrası enflasyon hengamenin ortadan kalkmasından sonra dolar endeksinde de bir zayıflama ben bu noktada bekliyorum ki bu da aynı zamanda ne yapacaktır? Altının da yükselişini destekleyecektir.
1: Hocam son soru. Süremiz de biraz kısıtlı. Onu da hatırlatayım. Şimdi hep diyorlardı dünyada çıkarılabilecek, üretilebilecek altın miktarı işte birkaç olimpik havuz hacmini dolduracak kadar falan filan. Şimdi dünyada sanayi üretimi arttı. İletkenlere bir bağımlılık durumu var. İşte altın, gümüş vesaire. Bunların daha fazla kullanılacağı bir sürece giriliyor dünyada. Ve bu yüzden altının çok ciddi değer kazanabileceği bir sürecin de gelmesi beklenebilir. Biz hep kısa vadeyi konuşuyoruz. Evet, altın yatırımcısı eğer işte 7000'den 8000'den altın aldıysa şu an zararda. Onlar bu zararı telafi edeceği günü beklemek durumunda, sıkıntıdalar. Ama işte yazın düğünü olan, nikahı olan, altın borcu olan vatandaşlarımız için çok iyi bir fırsat bu. Yani biz hep altın yatırımcısı açısından düşünüyoruz ama bu düşüşten fayda sağlayacak pek çok vatandaşımız var. Ama bir de uzun vadeli yatırımcıları düşünecek olursak, yani önümüzdeki işte 5 yıllık 10 yıllık dönemlerde altın, gümüş, platin, paladyum bu ve benzeri emtialar için ne söylenebilir? Yani beklenti ne olmalı? Bugün bir evladı olan bir vatandaş her gün bir gram altın alsa çocuğuna, her ay bir gram altın alsa çocuk 18 yaşına geldiğinde bir servete sahip olur mu acaba? Yani ben bunu merak ediyorum açıkçası. Bunu sorayım size son olarak.
0: Yani muazzam bir altın keşfi olmaz ise, muazzam miktarda bir bolluk gelmez ise, yani bu altının önümüzdeki süreçte değerleneceğini sadece ben değil birçok bu noktada uzman arkadaşımız, uluslararası kuruluş bunu söylüyor. Yani uzun vadede zaten altın öyle bakmak lazım. Sabah akşam altın ne olduğundan ziyade, yani sonuçta borsa gibi, hisse senedi gibi altına bakmamalıyız biz. Fiziki altın yatırım yapanlar özellikle uzun vadeli düşünmeliler. Şu andaki bütün projeksiyonlara, tahminlere baktığım zaman altındaki yükselişin biz devam edeceğini, yani toparlanma noktası gireceğini düşünüyoruz. Gümüş mesela, gümüşte arz açığı devam ediyor. Yani çünkü gümüş sanayide çok ciddi alanlarda kullanılıyor. Ekonomik toparlanma arttıkça gümüş olan talep de artacaktır. Yani bu değerli metaller daha değerli hale gelecektir uzun vadeli baktığımızda.
1: Uzun vadeden kastınız nedir? Yani uzun vade ne kadar uzundur mesela? Yani bir yıl, iki yıl, beş yıl, on yıl. Kısa vade nedir, yani uzun vade nedir?
0: Kısa vade geldi, bir yıl olarak biz tanımlıyoruz. Yani burada uzun vade demiş olduğumuz, hani orta vade bir üç yıl. Ama biz burada birkaç yani bir yıldan daha uzun düşünmek lazım. En azından en kısa olarak

0: Ben bugün altın aldım. Fakat şöyle bir 4-5 ay bakmayayım ben rakam nedir diye. Çünkü bu dediğim gibi Kasım, Aralık, Ocak aylarında geleneksel olarak altının yükseliş olur dünyada. O dönemde zaten o toparlanma ivmesinde yakalar diye tahmin ediyoruz. Ama dediğim gibi ilave bir savaş, ilave bir enerji riski, çok yüksek enflasyon bu defa altını ciddi anlamda baskılamaya devam eder.
1: Evet, öyle gözüküyor hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Bizi ve izleyicilerimizi bilgilendirdiniz hocam. Sağ olunuz, ağzınıza sağlık. Şimdi altının akıbeti ne olacak sorusunun yanıtını aradık bir süre. Geçelim gündemin en flash başlığına. Dün Donald Trump'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında yapmış olduğu açıklamalar gündemin birinci sırasına yerleşmiş durumda. Donald Trump'ın açıklamalarını şimdi ekranlarınıza getireceğiz. Ardından bir Kaan gerçeğimiz var. Belki biraz Kaan'ı konuşuruz. NATO zirvesi öncesi neler olabilir? Bunların bir detaylarına ineriz. Donald Trump'ın açıklamalarına bir kulak verelim hızlıca.
2: Çoğu insan Türkiye'nin askeri gücünün ne kadar büyük olduğunu bilmiyor. Çok güçlü bir orduya sahipler. Erdoğan Türkiye'yi seviyor. Harika bir iş çıkarıyor. Ben ABD'yi seviyorum. O Türkiye'yi seviyor ve harika bir iş çıkarıyor. Saygı duyulan bir adam. Saygı duyulan bir lider. Erdoğan büyük bir lider ve çok güçlü bir kişi. Savaşa bulaşmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğum saygıdan dolayı NATO zirvesine gidiyorum. NATO toplantısı Erdoğan tarafından Türkiye'de düzenlenmeseydi muhtemelen katılmazdım. Türkiye'ye büyük bir hediye paketiyle gideceğim. 10 NATO üyesi. Muhtemelen onu çok mutlu edecek bir şey yapacağım.
1: Evet, Donald Trump'ın hediye paketinde ne var, bu sorunun yanıtını arıyoruz. Bazı haber ajansları bunun işte F-110 motorları, F-35 hatta F-16'lar olabileceğine dair kulis bilgilerini paylaşmaya da başladılar. Ankara ne bekliyor? Nasıl bir paketle gelecek Donald Trump, Abdülkadir Selvi?
3: Şimdi öncelikli olarak NATO zirvesine Trump'ın gelmesi başlı başına bir paketti. Hı hı. Çünkü gelmeyi düşünmüyordu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın telefon etmesi üzerine geldiğini de ifade etti. Yani gelmeden bu güçlü desteği vermesi tüm NATO üyesi ülkelere verilmiş bir mesaj, bir ayar yaptı aslında. İkincisi, bundan bir hafta önce hatırlarsanız Halkbank davası Türkiye'nin istediği şekilde sonuçlandı. O da ciddi bir pürüz konusuydu Amerika ile Türkiye arasında. Üçüncüsü, bir hediyeden söz edildi. O hediyenin de Kaan uçaklarımızın motoru olduğu söyleniyor. Ama önemli olan elbette ki bunlar, fakat önemli olan bu iklimin devam etmesi. Yani Erdoğan beni davet ettiği için gidiyorum. Türkiye'de olmasaydı gitmezdim. Erdoğan'ı seviyorum. O güçlü bir lider demesi. Bu ilişkiyi de seçildiği günden bu yana hem ifade ediyor, hem de Türkiye ile Amerika ilişkileri, Türkiye ile bölgedeki ilişkilere de yansıtıyor. İşte Suriye bunun çok somut bir örneği. Örneğin Filistin'le ilgili olarak oluşturulan barış masası bunun somut bir örneği. İran konusunda da Türkiye'nin İran savaşına girmemesinden söz ediyor. Ancak İslamabad'da kurulan masaya öncülük eden ülkelerden birisi Türkiye ve kendisi de Türkiye'ye teşekkür etmişti. Yani bir yanda bu sorunlar etap etap çözülüyor. Halk Bankası çözüldü. İşte Kaan motorlarının gelecek olması oldukça önemliydi. Başka konular da var ama bölgesel perspektifte Türkiye ile birlikte hareket etmesi. Mesela Tom Barak ilk olarak Türkiye'ye büyükelçi ve Suriye özel temsilcisi olarak atandığında Sayın Cumhurbaşkanı'yla bir telefon görüşmeleri var. Sayın Cumhurbaşkanı'na diyor ki, bana ulaşmak için başkasını aramanıza gerek yoktur. Tom ulaşır ve Suriye'de sizinle birlikte hareket edeceğiz. Ve bu da sözde kalmadı.
1: Ki öyle de oldu.
3: Yani birinci hatırlarsanız, birinci Trump döneminde Suriye'den Amerikan askerlerini çekeceği sözünü vermişti ama o kadar muktedir değildi. Başarılı olamamıştı. Ama bu sefer verdiği sözleri de hemen uygulamaya yansıtıyor. O açıdan önemli. Bizim bu iklimi korumamız lazım. Tabii bu bizim için iyi bir şey, kötü bir şey değil. Biz Amerikan başkanlarının Türkiye'ye husumet beslediği ya da soğuk davrandığı dönemleri biliyoruz. Trump'ın şahsında da biliyoruz ekonomimizi hedef aldığında neler yaşattığını bize. O açıdan bu iklimi korumak lazım. Tabii burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Türkiye'nin de önemi ortaya çıkıyor. Sayın Cumhurbaşkanı da dünyada güçlü olarak görülen 3

0: 3-4 liderden birisi ve ona da Trump her defasında çok büyük bir saygı duyduğunu ifade ediyor.
1: Bir de aslında çok tarihi bir sahne var. NATO'nun en kuvvetli ülkesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı, yanında da NATO Genel Sekreteri, Türkiye evet. ordusunun nedenli kuvvetli olduğuna vurgu yapıyorlar. Yani burada aslında bazı noktalara verilen bir adrese teslim mesaj da var diye değerlendiriyorum ben. Bilmem sen ne dersin Mete.
2: Şimdi bu
1: o mesaj kime yani? Şimdi Mark Rutte diyor ki Türkiye savunma sanayi çok büyük, çok gelişmiş. 3000 tane fabrikası var. Bazıları Amerika Birleşik Devletleri'nde dahi üretim yapıyor ki 120 milimetre mermileri biz Amerika evet. Birleşik Devletleri'nde üretiyoruz. Evet. Bizim ürettiğimiz mermi olmasa Ukrayna'da mermi yoktu yani.
2: Şimdi Rutte'nin NATO Genel Sekreterinin ifadesiyle Türkiye'nin konumlandırıldığı yer NATO açısından baktığınız zaman merkezi bir rol ifadesiyle açıklanıyor. Ama bu Ankara'daki NATO zirvesi belki de bir savunma sanayi, küresel bir savunma sanayi forumu düzenlenecek desem abartmış olmam. Çünkü burada özellikle NATO'nun tarihi olması sadece Trump'ın gelmesi değil. NATO'nun tarihi kararlar alacak olması. Bu yapısal anlamda örneğin benim
1: tarihi edine... karar nedir yani? NATO şu aşamada hangi tarihi kararı alır?
2: Şöyle, %5 olarak gayri safi milli hasıla artık bir tavsiye değil, askeri bir zorunluluk olacak. Sonuç
1: yani
2: bildirgesinde
1: Trump'ın istediği olacak yani.
2: Ve bu sonuç bildirgesinde yer alacak maddelerden bir tanesi muhtemelen diyeyim. Ama daha başka yapısal değişiklikler var. Çünkü bu bütçeyi sağlayamayan ülkelere örneğin İstihbarat paylaşımının kısıtlanması ya da komutanlıklarda ya da ortak görev güçlerinde temsiliyetlerinin azaltılması gibi çeşitli mekanik yaptırımlar olacak. Ama en önemlisi NATO artık Brüksel merkezli bir yapılanmadan ziyade Polonya Baltık attı ve Türkiye merkezli yeni bir bölgesel yapılanmaya gidiyor. Bu bölgesel yapılanma içerisinde İran Savaşı'nın da getirdiği bir takım yenilikler var. Örneğin NATO'nun bugüne kadar yer üstünde gördüğümüz iletişim, elektrik ya da kablolardan veri kablolarının, toprak üstünde olan kablolarının yerin altına alınması, hatta bazı NATO tesislerinin yer üstünde değil yer altında bildiğimiz kazılan şehirler gibi bir durumda askeri yerleşkelerin kurulması gibi planlamaları var. Fakat bu NATO zirvesinde gene bir farklı yapılanma var. Dediğim gibi tarihi öneme haiz, çünkü buradan da Avrupa Savunma Birliği isminde bir yapılanma çıkacak NATO şemsiyesi altında. Yani Avrupa'nın kendi savunmasını artık kendisinin yapacağı ama NATO standartlarında bir şekilde Amerika'nın desteğini çektiği bir hale getirilecek. Sonuç bildirgesinde muhtemelen yer alacak konulardan bir tanesi de bu. Fakat burada benim izninizle dikkatinizi çekmek istediğim, artık Ankara açısından da tarihi bir zirve bu. Çünkü bu zirveyle birlikte Türkiye'nin bu ülkelerle ya da ittifakla olan, NATO ittifakıyla olan ilişkileri, savunma sanayi ilişkileri, yardım, hibe, ambargo ikileminden ya da üçlemesinden çıkacak ve performans bazlı bir işbirliğine dönüşecek. Nasıl bu? Bakın, Ukrayna Savaşı ile beraber NATO üyesi ülkelerde çok ciddi bir mühimmat sıkıntısı yaşanıyor. Bu aynı zamanda sistemler içinde geçerli, ordu yapıları içinde geçerli. Burada Türkiye'nin argümanı şu. Muhtemel olacak tahminim ve öngörüm.
1: Almanya'nın en büyük firmalarından birinin CEO'su depolarımız boş diyor.
2: Boş.
1: Tam takır kuru bakır diyordu.
2: Ankara
1: mühimmat NATO, yok diyordu yani.
2: NATO zirvesinde şunu söyleyecek. Eğer bu ittifakın sürdürülebilirliğini istiyorsanız Türkiye Cumhuriyeti'ne vermediğiniz F-35 ya da Türkiye'ye vermediğiniz F-16 savaş uçakları NATO'nun güney kanadını zayıflatıyor. Bu argüman Ankara'nın en güçlü masaya koyacağı argüman olacak. Bir de şu açıdan bakın, Trump'ın ya da daha önceki ABD yönetimlerinin vermekten nazlandığı ya da Türkiye'nin hakkı olan uçakları teslim etmemesi NATO'yu güneyde zayıflatmıyor mu? Zayıflatıyor. Ya da Katsa yaptırımları gibi bir takım yaptırımlar ya da Amerika'nın bürokratik koridorlarında Türkiye'nin güçlenmesini engellemeye çalışman NATO'yu zayıflatmıyor mu? Bakın, burada yapısal bir reform gerekiyordu. Bu NATO'nun stoklarını tazeleme karşılığında Türkiye siyasi olarak buna Avrupa Birliği ile yeniden bir müzakere süreci de dahil olmak üzere çok büyük kazanımlar elde edecek. Buna sadece savunma olarak

0: bazı kişi ya da kuruluşlara uygulanan yaptırımların da artık bizzat ABD Başkanı Trump tarafından delinmeye başlandığını göreceğiz. Hı hı. Ama bu savunma sanayi dışında da bakın Türkiye'nin Amerika ile olan bir ticaret hedefi vardı. Burada da bir takım artışlar, farklı işbirlikleri olacak. Yani bu NATO zirvesi 40-50 tane liderin gelip Avrupa'nın savunmasını konuşacağı bir yerden ziyade Türkiye'nin daha ön planda olduğu Avrupa'nın savunmasında, güvenlik bürokrasisinde ve mimarisinde daha çok söz sahibi olacağı anlamına gelir.
1: Diyor ki Wall Street Journal, Trump hükümeti Amerikan Temsilciler Meclisi üyesi evet. Mix'in itirazlarına rağmen Türkiye'ye 750 milyon dolarlık F-110 savaş uçağı motoru satışını onaylamak için kongreyi bypass etmeyi düşünüyor ya da etti bile bilmiyoruz.
0: Evet. Yani burada benim tahminim tamamen kişisel. Benim önümüzdeki günlerde NATO zirvesi sonrası ABD Başkanı Trump'ın kongreye bir mektup yazarak Türkiye'nin elinde bulunan S-400'lerin bir tehdit oluşturulmadığı yönünde bir kanaatini belirten bir mektubu kongreye göndermesi.
1: Peki.
0: Bu her şeyi darmaduman edecek bir hamle olur. Ve ben bunu şahsen bekliyorum. Hı hı. Çünkü Trump'ı eleştirmekle beraber evet Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sevdiğini söylüyor vesaire. Yani konuşmalar masada görülmüyor. Ki Cumhurbaşkanı'nın Trump'ın sevgisine vesairesine de ihtiyacı yok. Ama burada gerçek bir ittifak ya da bir dostluktan ya da ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak çıkarlardan bahsedeceksen masanın üstünde bir F-35'i görmek isterim.
1: Peki.
0: Bir F-16'yı görmek isterim. Katsa yaptırımlarının kaldırılmasını isterim. Hatta mümkünse Avrupa Birliği üyeliği meselesinde İngiltere ile beraber Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'nin arkasında hizalanmasını ve desteklemesini beklerim. Bu sadece iki füze, üç tane vesaire değil. NATO yeni bir yapılanmaya gidiyor ve burada Türkiye çok ciddi ve daha önemli görevler üstlenecek.
1: Peki.
0: Ve merkez olacak. Bunu özellikle altını çizmek isterim.
2: Şunu söyleyebilir mi? Yani S-400'leri geri gönderin ya da işte envanterden çıkartın. O zaman F-35'leri verelim gibi bir şey söyleme ihtimali olabilir mi acaba?
3: Ama hayır, bakın zaten o söylenen bir şey Mete'nin söylediği başka bir şey.
0: S-400 tehdit oluşturmuyor.
3: Bakın, eğer bir rapor yazılırsa S-400 tehdit oluşturmadı, bu argümanlara da gerek kalmayacak.
0: Evet.
1: Hocam buyurmaz tabii. Mısınız? Biraz Kaan'ı konuşalım.
3: Bir şey söyleyeyim ama
1: tabii hocam,
3: devam edeceğiz.
1: Tabii.
3: Hakikaten şimdi çok güzel anlattınız, ağzınıza sağlık. Yani bu adeta NATO zirvesi olmaktan çıktı, Türkiye zirvesine dönüştü.
1: Öyle.
3: Bak bunu ben biraz anlatmak isterim
1: tabii,
3: size burada
1: tabii,
3: da.
1: Tabii hocam.
3: Yani evet,
1: çünkü hakikaten çok güzel, çok neşeli bir başlık bu. Bir de ben şunu vurgulamak istiyorum. Şimdi hep zaman zaman konusu geldiği zaman yayınlarda da bazen değindiğim oluyor işte. O her onlar zamanı. Üzerinden 20 sene geçmiş. Ha. Zaman o kadar çabuk geçiyor ki. Bugün sattılar bize. TF-35000 Güçhan geldiği zaman bunları satamayacaklar. O yüzden ya şimdi satacaklar ya bir daha satamayacaklar. Bunu da gözden kaçırmamak lazım diye düşünüyorum ben. Ya evet. Benim kendi şahsi görüşüm bu. Ya zaman çok çabuk geçiyor.
3: Ya şöyle aslında
1: ya millet gözünde büyütüyor işte 2032 falan nasıl olacak, bu motorlar ne zaman bitecek, testleri şuydu
3: biraz
1: buydu.
3: Teknik açıklama da yapacağım o konuda yani. Şimdi baktığımızda
1: zaman geçiyor. Çok çabuk biter.
3: Evet. Yok bakın biz hani kendi savunma sanayimizi bildiğim için biz tahmin edilenin çok ötesindeyiz bir kere. Onu söyleyeyim yani. Tamam. Ve benim kendi kanaatimdir yorum olarak bu optimum hızda gitsin zaten. Ne
1: tabii,
3: aşağı
1: tabii,
3: ne
1: tabii.
3: Yukarı. Onun bir hızı var orada. Yani o hıza baktığımda tahmin edilenden de daha erken tamamlanacak TF-35000.
1: Evet.
3: Zaten MSB ARGE 42 binlik motoru yaptı yani. Tamam mı? Hani bunlar çok kıymetli gelişmeler. Bunun know-how ve arkası var. Ama önce biraz şu NATO zirvesinden bahsedecek olursak. NATO 3.0'ın yapılanması Türkiye merkezli olarak Ankara'da gerçekleşecek. Tekrar ediyorum. NATO 3.0'ın yapılanması Ankara merkezli olarak Türkiye'de gerçekleşecek.
1: Evet.
3: Şimdi NATO 3.0 nedir? NATO 3.0 Soğuk Savaş dönemindeki tehditlere NATO 1.0 deniyordu. Ona göre teşkilatlanmıştı. Soğuk Savaş döneminden şu ana kadarki geçen tehditlere NATO 2.0 dendi. NATO 3.0 ise şu an öngörülemeyen ama varlığı bilinen siber, işte yapay zeka temelli akıllı silah sistemleri, uzay gibi yakın gelecekte karşılaşılması gereken tehdit ve yeteneklere karşı NATO'nun yeniden yapılanması. Bunun Ankara'da olacak olması aynı zamanda bu işin merkezinin Ankara olacağını göstermesi bakımından da önemli. O yüzden hakikaten yani burada Avrupa ikinci plana düşmüş durumda. Türkiye öne çıkmış durumda ve şu siz de biliyorsunuz

0: Trump NATO'yu günaha kadar sevmez.
1: Yani
0: sevmez şimdi. Bunu çok net biliyorum. Buraya niye geliyor? NATO için değil. Peki zirve? NATO zirvesi. Ama Donald Trump NATO için gelmiyor. O zaman mevzu ne? Türkiye. Mevzu ne? Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanımız. Bakın. Ben bunu birkaç hafta önce söyledim bir yayında, dedim ki yani Donald Trump gelir, gelecek ve dedim Türkiye için de Sayın Cumhurbaşkanımız için gelir. Sebebi şu, çünkü Sayın Cumhurbaşkanının hakikaten liderlik karizması diğer devlet adamları üzerinde bir etki üretiyor. Bunu pek çok yerde gördük. Yani Putin Erdoğan görüşmesine de gittik Moskova'da, işte başka işte şeyde Antalya forumunda vesaire. Hakikaten Sayın Cumhurbaşkanımızın bir ciddi bir karizması var ve bu liderlik karizmasını da etkiliyor. Bu da tabii Türkiye'nin avantajı. Ama bir diğer yönüyle de Amerika hegemonik gücünü kaybediyor. Bakın kaybetti artık pek çok yerde. İşte İran Savaşı'nda tökezledi. Şimdi bu tür küresel güçler geri çekilirken en güçlü olanla ortaklık kurmak ister, tamam mı? Bakmayın Donald Trump'ın tabii ki o işte güzel sözleri falan, ama arka planda da ABD'nin Türkiye'ye ihtiyacı olduğunun ilanıdır bu. Bakın bu çok net. Yani ABD, İran karşısında tökezleyen ABD, Orta Doğu'da artık bir güç kaybına uğradığını anlamış vaziyette. Buradan tamamen kopmamak için tutunacak bir yer arıyor. Neresi burası? Türkiye. O yüzden bunun karşılığı olarak da Donald Trump çantasında bir şeylerle gelmek durumunda.
1: Sizce büyük bir ihtimalle. Tam F-110 verilecek.
0: Efendim, bir de şöyle bir bilgi vereyim. F-110'ların ilk 10 motoru geçtiğimiz Eylül ayında geldi zaten Türkiye'ye. Tamam mı? 10 tane zaten bize geldi motorla. O yüzden biz de hep şunu söylüyorduk. Ya zaten Kaan projesi işte 2028 Haziran ayında hava kuvvetlerimize, burada bir sorun yok. Ya bunun devamı olarak da işte Donald Trump bu geri kalan motorları Türkiye'ye satışına onay verecek bir anlaşmayı çantasında getirir. Muhtemelen bu işin içinde F-35'ler de olacak. Hal böyle olunca, çünkü bakın yani burada dayanabileceği, tutunabileceği tek kaya bu Avrasya jeopolitiğinde Türkiye kaldı. Yani bunun için de bir şey vermesi lazım. Yani Türk devlet aklı da çıkar ilişkisine, kazan kazan ilişkisine göre bu süreçleri yönetiyor. Dolayısıyla burada bugüne kadar belki şurada söylenilen pek çok hususu Donald Trump çantasında getiriyor ve burada paylaşacak. Bakın neyden bahsediyoruz biz bir saattir? NATO'dan bahsetmiyoruz. Türkiye-ABD ilişkilerinden bahsediyoruz. Dikkat ettiniz mi bakın? Yani o yüzden bu zirvenin adı her ne kadar NATO liderler zirvesi gibi görünse de bu zirvenin adı aslında Türkiye zirvesi.
1: Hocam NATO Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye için iyi bir pazar değil mi?
0: Evet. Şimdi burada şu teknik özelliklerden bahsedeyim.
1: Tabii. Bu arada Kaan'ın animasyonunu da getiriyor
0: F-110
1: arkadaşlar.
0: F-110 motoru. Tabii art yakıcısız 17 bin libre. Art yakıcılı olarak 29 bin libre güç üretiyor. Bizim ürettiğimiz işte son testleri, hatta test fabrikası açıldı geçtiğimiz günlerde, belki duymuşsunuzdur. TF-35 bin motorunun test fabrikası açıldı TUSAŞ'ta. Bunda belki gözden kaçmış olabilir, haber edeyim. Burada tabii bu ne demektir? Motoru yaptık demektir. Tamam mı? Bu yaptık, artık
1: testleri
0: yapılıyor. Yani bunu daha önce de söylemiştik. Şimdi hal böyle olunca mesela karşılaştırdığımızda TF-35 bin art yakıcısız 35 bin libre. Art yakıcısız
1: F-110 ne kadar?
0: 17 bin libre.
1: 17 bin libre.
0: Bakın, tamam mı?
1: Şimdi çift motor takılıyor buna, değil
0: çift
1: mi?
0: Çift motor takılıyor. Dolayısıyla
1: 35 binlikten de çift takılınca ne olacak?
0: 70 bin art yakıcısız.
1: Art yakıcıyı aştınız.
0: Art yakıcı yok.
1: Yok.
0: Çünkü art yakıcısız buna ulaşınca artık art yakıcıya gerek kalmıyor.
1: Gerek kalmıyor.
0: Art yakıcısız olunca ne oluyor biliyor musunuz? Havada termal izi olmadığı için görünmüyor uçak. Anladınız mı? Mesela F-35'ler art yakıcılıdır. İlk kalkışları anında tespit edilirler. Art yakıcıyı kapattıktan sonra görünürlükleri, yani azalır. Radar cross section'ı çok çok düşük seviyeler iner. Ama o arada o kalkış yükseliş anında belli bir irtifaya kadar F-35'ler de görünür. Çünkü havada termal izi bırakıyor. Bizim uçak
1: İran termal arayıcı başlıklı roketlerle etki yaratmıştı.
0: Bizim uçak
1: F-35'lere karşı.
0: Yerdeyken de kalkarken de görünmüyor. Niye art yakıcısız çalıştığı için termal izi bırakmıyor?
1: Bizim F-35'e falan da ihtiyacımız
0: çok
1: yok. F-35 dursun ya.
0: Tabii bazı kıymetli uzmanlar var. Hani işte alınması zararlıdır falan. Ya bakın Özgür projesinden bahsediyorum. Havelsan'ın. Var olsun, buradan da selam olsun. Türkiye'nin siber gücüdür Havelsan. Havelsan

0: aldı F-35'lerin bilgisayarlarını attı. Yeni bir bilgisayar ve içerisinde yazılımları milli olan yeni bir bilgisayar taktı.
1: Yani biz F-35
0: yani
1: alsak.
0: F-35'ler gelince önce TUSAŞ'ın bir şeyinden girecek. Havelsan'ın öteki hangarlarından geçip onlara birer istiklal marşı öğrettikten sonra hava kuvvetlerine teslim edecek. Yani bu iş o kadar kolay değil. Artık Türkiye bu teknolojiye sahip. Yani bence bunların bu özgür projesi gibi modifiye edildikten sonra, sistemler millileştirdikten sonra hava kuvvetlerine verilmesinde fayda var.
1: Hocam şimdi işte Kaan uçacak. Uçtu zaten.
0: Söylüyorum. Haziran 2028 efendim. Bunlar belirlendi artık.
1: Envantere girmesi Haziran
0: 2028 ve şeyde onunla birlikte de 12 tane Hürjet hafif taarruz uçağı. Toplam 32 uçak hava kuvvetlerine Haziran 2028'de teslim edilecek.
1: Yani bir şey kalmadı şunun.
0: Ne kaldı canım
1: hiçbir
0: yani?
1: Hiçbir şey kalmadı.
0: Görüyorsunuz yani.
1: Şimdi peki yerli motor. Ama motor diyorlar. Yani çok hoşuma gidiyor bunların takmiye. Ama motor. Biz motorda ne aşamadayız? Yani TF-35000 diyorsunuz. Güçhan var. Onu da Milli Savunma Bakanlığı ARGE lansmanını yaptı. Malum çok tartışma konusu da oldu.
0: Siz,
1: siz fabrikalara giriyorsunuz, çıkıyorsunuz.
0: Evet.
1: Bu motorların ne halinde? Kağıt üzerinde mi?
0: Ya şöyle... bu motorun Türkiye'deki motor yani uçak motoru projesinin 15 yıllık geçmişi var bakın. Bunun içinde $1.5 milyar devlet zamanında bunun bütçesini ayırmış. Bu arada çok sayıda sayısını söylemeyeceğim. Çok sayıda ilk işte tasarımdan yani 15 yıl önce tasarlanıyor. Sonra bunu ete kemiğe büründürüyorlar. Yapıyorlar. Çok sayıda motor parçalandı. Kırıldı.
2: Öyle olur.
0: Acımasızca bizimkiler kırdılar bak.
1: Niye kırıyorlar?
0: Şundan. Zorluyorlar motor. Her bir kırılan motordan alınan verilerle bir sonraki prototipi yapıyor. Ama çok sayıda. Ve en son yaklaşık 7-8 motorda hiçbir şey olmadı. O kadar yüksek güç, basınç, dayanıklılık motor dayandı. Ve en son hale getirdikten sonra işte şimdi bu motorun test edilecek büyük bir tesisi açtılar. Ve şimdi motorun laboratuvar testleri bitti. Aynı Yıldırım Han'daki gibi saha testlerine geçtiler. Şu an saha testlerindeler. Yani motor yapıldı. Sadece bunun sertifikasyon yani uluslararası sistemdeki kalibre edebilmek için sertifikasyon testleri yapılıyor. Bu da çok sayıda ama. Yüzlercesi var. O yüzden bu bir süre zaman alacak. Ve şimdi havaya çıkacak bu. Dolayısıyla sıfır hatayla çalışılması lazım. O yüzden bir testi bir kere de yapmıyorlar. Belki 20 kere yapıyorlar ki en ufak bir hata olmasın diye. Hakikaten TUSAŞ'ı tebrik ediyoruz.
1: Bu arada TUSAŞ
0: hızlı çalışıyorlar.
1: Rüzgar tüneline sahip olan nadir
0: tabii. Ya artık rüzgar tüneli falan laboratuvar testleri onlar. Bakın
1: biri.
0: Onlar laboratuvar testleri. Artık bu motor orayı geçti. Bakın
1: bitti
0: geçti
1: yani.
0: Diyorum.
1: Yer
0: testlerine girdiler. Tamam mı? Yani TUSAŞ hakikaten hızlı çalışıyor ve bunu 2028-2030 dönemine de yetiştirecekler. Ben size söyleyeyim.
1: 2030'da bitmiş olacak.
0: Yani orayı yetiştirme niyetindeler ve gayet de hızlı çalışıyorlar.
3: Komutan peki ABD az önce dediniz ya F-35'in yazılımlarını hepsini değiştiriyoruz yani. O zaman da F-35'ler için ABD buna izin veriyor mu?
0: Yani özgür,
3: satın aldıktan özgür, sonra belli bir
0: anladım.
3: Süre...
0: Özgür
3: bir...
0: projesinde F-16'lara izin verdi mi? Sadece blok 30'lara verdik. Diğer blok 50'leri biz kendimiz kaynak kodları olmadan başardık.
3: İşte bu F-35'ler için de hani büyük ihtimalle izin vermeyebilirler.
0: Evet,
3: yani
0: ister versin ister vermesin yani.
2: Çok affedersiniz.
3: Çünkü güncellemeyi kendileri yapıyorlar, bakımını yapıyorlar. Yani...
0: Biz bunun için bilgisayar ve yazılımını kendimiz yaptığımızdan itibaren biz kendimiz güncellemesini yapacağız.
4: İlk F-16'lar alındığında Özal Başbakan'dı o zaman. Amerika ile aramızda böyle bir sorun yaşandı ama o sorun aşıldı. Bir kaynak kodu kısıtlamasını kaldırdık. Çünkü oradaki düşman tehditleriyle, dost ülke tehditleriyle bizimki farklılık arz ediyordu. Biz ona göre kendi düşman ve dost tehdidimize göre yeniden yazılımı yaptık. Bu tarihten bu yana devam
0: gibi,
4: ediyor.
0: Şimdi
3: önemli bir husus.
0: Blok 30'da.
3: İzin vermezse tamamen boşa gidecek.
0: Öyle değil yani. Bakın öyle değil işte. İlk blok 30'da rahmetli Özel döneminde blok 30'da N85 modeldir bakın tamam mı? 10 yıl sonra 95'te kaynak kodlarını bize verdiler ama blok 50'ler 10 yıl sonrasının ürünleri. Dolayısıyla bunlar için biz izin istemedik. Aldık bilgisayarını koyduk kenara yeni bilgisayar yapıp takıp uçağa çalıştırdık.
1: Şimdi biz neyi
0: aynısı
1: biliyoruz?
0: Şimdi eğer gelirse tahmin ediyorum ki benim yorumumdur. Aynısını F-35'lere yaparız. Yapacak teknolojimiz var mı? Fazlasıyla var. Bak bunu
1: İngilizler bir belgesel çekti. Bir F-35 pilotu İngiliz kalktı. İşte hazırlıklarını yaptı. İşte giyindi, kuşandı. İşte kaskını aldı falan filan.

0: F-35'in kokpitine geçti, oturdu. Düğmeye bastı, kod istedi. Kod tutmadı, uçak kalkmadı. Evet. Yani Amerikalılardan kod almadın, evet, uçuramadığın bir uçak. Evet.
1: Türkiye buna girmez. Ya onu söyleyeyim. Yani o kaynak kodu işini falan bizimkiler hallederler. Eğer Amerika verdi, verdi. Vermedi, biz kendimiz hallederiz.
0: Hocam hiç önemi yok. İşte Kaan geliyor zaten.
1: Şimdi bakın, eski Türkiye değil.
0: F-35'e hiç ihtiyacımız yok ama F-35'in hangarda durması bile güzel.
1: Eski Türkiye değil artık. Velev ki biz bunun kaynak kodlarını olmadan kendimiz aldık ki yaptık bunu. Yani özgür projesi kaldı. Sadece F-16'lara da yapmadık. Bizim kargo uçaklarına da yaptık aynısını, bakın. F-35'i özgür projesinin bir başka projesiyle de ama benzer bir kargo uçaklarını da millileştirdik. Yani velev ki biz bunu yaptık, Amerika ne yapacak ya? Yapabileceği bir şey yok. Bunu çünkü yapabilecek teknolojimiz var. Dolayısıyla bu konuları bildikleri için Türkiye'yi artık dayatmada bulunamıyorlar. Bunu çok net söyleyebilirim.
0: Hocam şu çok önemli bir husus, üretim kapasitesi. Şimdi biz duyuyoruz, hatta arkadaşlarımız Barkos'unu da hazırladılar. Kaan'ı bekleyen, dört gözle bekleyen dost ve kardeş bir sürü ülke var.
1: 8. Yani 8 ülke şu an projede yer almak için müracaat etmiş durumda.
0: Gelse de alsak, envanterimize katsak, evet, hatta mümkünse Türkiye ile birlikte üretsek, üretimde yatırımcı olsa, işte Endonezya, İspanya, Suudi Arabistan, Pakistan, Mısır, Katar, Azerbaycan, kaçmış? Malezya, Suriye.
1: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bak 9. Suriye'yi en son eklemişler. Hı hı. Evet. Bu 8'di. Bir hatırlıyorum. Şimdi Suriye'de eklenmiş. Ve bakın, bir uçak üretilmeden satış sözleşmesi yapılan tek uçak bizimki.
0: Evet. Bakın, peki, tek hocam, uçak yani. Peki hocam, üretim kapasitemiz şu anda
1: 40
0: ne?
1: 40 tane buraya verdik yani.
2: Çok iyi.
0: Ne olacak? Ne kadar artırılacak? Çünkü bize lazım Kaan. Envanteri doldurmamız lazım. Hangarları doldurmamız lazım Kaan'la. Bu ülkeler de istiyor. Onlara da lazım. Dost ve kardeş ülkeler. Onlar da Kaan'ın avantajlarından faydalansınlar. Caydırıcılığını yaşasınlar. Öyle değil mi? Biz ne kadar üretebiliriz Kaan'ı? Bu kapsamda hangi yatırımlar yapılıyor? Yılda kaç Kaan üretebilecek noktaya geleceğiz? Hangi vadede?
2: Buyurun. Şu soruyu da ekleyebilir miyiz? Tabii, özür dileyerekten. 750 milyon dolarlık bir sözleşmeden bahsediliyor. Kaç tane Kaan'a yetiyor yani ilk etapta?
3: Gelen motorlar mı diyoruz?
2: Evet. Ha.
1: Ya onun tabii sayısını tam bilmek mümkün değil ama şöyle bir paket var. Yani milli motor üretilene kadar bir hesaplaması var onun. Kaç tane ihtiyacımız varsa, bunu rakam olarak söylemem çok doğru değil ama şunu söyleyebilirim. Biz bu satın alma talebinde bulunduğumuzda belirlenen rakam, Kaan uçağı motoru yapılıp motora takılıp Kaan uçağı uçana kadarki ihtiyacımızı karşılayacak kadar motor. Tamam. Ha, bunu şu rakamda, bir de sadece o kadar da değil, bir miktarda işletme yedeğini olarak elimizde tutacağız. Dolayısıyla rakam da çok önemli değil ama sonuçta biz bu Kaan projesini kesintisiz bir şekilde, pürüzsüz şekilde yürütebilecek kadar bize gelecek efendim. Yani hesaplaması da bu şekilde olduğunu söyleyebilirim.
0: Hocam,
1: hani şu 750 milyon dolarlık motor alalım değil yani. Bizim şu kadara ihtiyacımız var, bu kriterlere göre fiyatı da 750 milyon dolar tutuyormuş. Bize bunu verin, satın. Şimdi anladığımız kadarıyla bu olacak yani.
0: Araya gideceğim hocam. Üretim kapasitesi ne olacak?
1: Ya şöyle, onu da çok söylemem doğru değil. Biliyoruz ama şunu söyleyebilirim. Önce bizim kendi hava kuvvetleri ihtiyacımız. Evet. Diğer ülkelerle yapılan görüşmelerde de bizim hava kuvvetleri ihtiyacımız karşılandıktan sonraki takvimde projelendiriliyorlar.
0: Yılda kaç tane üretebilecek noktaya geleceğiz?
1: Yeterince.
0: Yeterince, peki. Mete'nin de ekleyecek. Çok yani, kısa ama lütfen Mete.
4: Kısa şu, yani bunun bir hem ihraç versiyonu hem de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yapılacak versiyonu olacak muhtemelen ama Hadi Bey'in sorduğu soruda da bu F-110'lar zaten hem prototipte hem de deneme uçuşlarında kullanılıyordu. Zaten sizin anlattığınız meselede motor da o tarihlere kadar geliştirileceği için bu F-110'lar gelenler muhtemelen prototiple yeni yapılacak versiyonlarında kullanılacak olan motorlar.
1: Ya hesaplaması yapıldı. Evet, yani, ne kadar ihtiyacımız var bizim milli motoru yani, Kaan'a takıncaya kadar kaç tane Kaan uçağı için kaç tane motor ihtiyacımız var? O kadar adet belirlendi. Ve şey yaptık, neydi yani, bunu satın almak için talepte bulunduk.
4: Şunu söyleyeyim,
1: Kaan'ı onayla.
4: Türkiye NATO ekosistemine bunu eklemlettiği zaman, bu mühimmatları ya da diğer savunma ekipmanını eklemlettiği zaman, bakın bundan sonra bir yaptırım getirmek isteyen varsa artık ittifak olarak NATO'ya yaptırım uygulamak doğru anlamına gelir. O yüzden artık 7-8 Temmuz'dan sonra
1: kalmadı yani.
4: Herkes ayağını denk alacak. Evet. Çünkü Türkiye NATO'nun stoklarını taze

0: deneye başladığı zaman siz Türkiye'ye en ufak bir yaptırım getirirseniz NATO'ya yaptırım getirmiş
1: olursunuz. Depolar boş kalır.
0: İşler değişiyor artık uzun başından sonra.
2: Dengeler değişiyor. Peki. Artık Türkiye zirvesi.
1: Teşekkür ediyorum. Bir aramız var. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Amerika-İran Savaşı'nı konuşmuyoruz artık ama birdenbire gündemimize geçen hafta Perşembe günüyle birlikte Moskova'da bir petrol rafinerisinin vurulmasıyla Rusya-Ukrayna Savaşı girdi. Ukrayna son günlerde harıl harıl Kırım'ı vuruyor. Çok acayip şeyler oluyor. Çok enteresan görüntüler de geliyor. Üzerine konuşmamız lazım. 2030 işaret ediliyor Rusya-Avrupa Savaşı için. Bakalım ne olacak, biraz konuşmalıyız diye düşündük arkadaşlarımızla. Kısa bir ara, az sonra buradayız.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerika Birleşik Devletleri borsalarında teknoloji hisseleri sert satış baskısı altında. Yapay zeka rüzgarıyla rekor seviyelere ulaşan teknoloji devlerinde yön aşağı döndü. Yatırımcılar artık milyarlarca dolarlık yapay zeka yatırımlarının ne zaman kazanca dönüşeceği sorusuna yanıt arıyor. Bu belirsizlik teknoloji hisselerinde satışları hızlandırdı. Özellikle çip üreticileri darbenin merkezinde yer aldı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Çok ulaştı.
4: Mutlak butlan kararının ardından ilk kez yan yana geldiler. Gergindiler, zoraki tokalaştılar.
3: Çok ulaştı.
5: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi 22. dönem milletvekili Orhan Sür'ün cenaze töreni vardı. Gözler Kemal Kılıçdaroğlu'yla Özgür Özel'in üzerindeydi. İki isim ilk kez yan yana geldi. Törende soğuk rüzgarlar esti.
4: Önce Özgür Özel geldi törene. Yanında kurmayları da vardı. Özel tören alanına ilerlerken kendisine karşı olan milletvekilleri de Kemal Kılıçdaroğlu'nu bekliyordu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelmesiyle gözler iki isme çevrildi. Kılıçdaroğlu ile Özel tokalaştı. Özel'in o anda gergin olduğu gözlendi. Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekillerine ise elini uzatmadı.
3: Tokalaştı.
4: Partiden ihracı istenen Ali Mahir Başarır'la Kılıçdaroğlu arasında da soğuk rüzgarlar esti. İki isim de zoraki tokalaştı. Başarır başını çevirdi. Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'nin yanında saf tuttu.
3: Tokalaştı.
4: Tören boyunca kimsenin ağzını bıçak açmadı. Kılıçdaroğlu soruları yanıtsız bırakarak meclisten ayrıldı. Özel de törenden ayrılırken Kılıçdaroğlu'na veda etmedi. Özgür Özel'in basın servisi tarafından paylaşılan fotoğraflarda Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özel'le tokalaştığı anlara yer verilmedi. CHP'de mutlak butlan tartışmalarının had safhaya ulaştığı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden partinin başına dönebileceğinin iddia edildiği dönemde Kılıçdaroğlu ile Özel İstanbul'da Hüsamettin Cindoruk'un cenaze törenine katılmış, Kılıçdaroğlu ile Özel tokalaşmak bir yana birbirlerine selam dahi vermemişti.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu. İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin. A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Seferihisar ve Balçova belediyelerinde yolsuzluk soruşturması. Her iki başkan da rüşvetten gözaltında.
6: Seferihisar Belediyesi Merkezi rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında 3. dalga operasyon düzenlendi. Daha önceki 2 operasyonun ardından gerçekleştirilen 3. dalgada Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur İtin de aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı.
4: Şüphelilerin inşaat ve imar konularıyla alakalı belediye görevlileri ve müteahhitlerle usulsüzlükler karşılığında elden ve banka üzerinden rüşvet aldıkları belirlendi. Rüşvet ağının CHP'li vekil Veli Ağbaba'ya

0: yarandığı iddiası da soruşturma dosyasına yansıdı. Tutuklanan Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyılmaz'ın geriye dönük banka hesap hareketleri savcılık talimatıyla mercek altına alındı. Teknik ve mali incelemelerde Balçova ve Güzel Bahçe'den Ağbaba'nın seçim kampanyasına aktarılan paralar savcılık makamınca rüşvet suçu kapsamında değerlendirildi. Soruşturma dosyasında yer alan iddialara göre Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesi Ağbaba'nın adaylık kampanyası için 500 bin lira gönderdiği tespit edildi. Söz konusu para transferinin Özlem Akyılmaz üzerinden ulaştırıldığı öne sürüldü. İşlemin bizzat Belediye Başkanı Onur Yiğit'in annesi Meryem Yiğit tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Emniyet güçleri rüşvet trafiğinin merkezinde yer alan anne Yiğit'i de gözaltına aldı. Soruşturmada CHP İzmir Milletvekili Taceddin Bayır'ın oğlu Doğuş Bayır da seçim öncesi Veli Ağbaba'ya para transferi yaptığı iddiası üzerine gözaltına alındı. Öte yandan güvenlik güçlerinin belediye binasında yaptığı arama sırasında Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İnanç Karabulut'un makam odasında ruhsatsız bir silah ele geçirildi. Ruhsatsız silaha el konulurken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Bak biz burada oturuyoruz hep. Kardeş görür mü? Her yerlerimiz yara, böcek. Biz artık duramıyoruz buranın kokusundan.
0: Atıklar yol kenarlarına yığılmış durumda. Çevre felaketinin yaşandığı yer Adana'nın Seyhan ilçesi.
3: Burası Seyhan ilçesindeki Yenibey Mahallesi. Mahallede görmüş olduğunuz gibi çöpler düzenli bir şekilde toplanmıyor. İşte bu nedenle de mahalledeki çöp dağları giderek büyümeye devam ediyor.
0: Mahalle sakinleri bölgeye çöpleri Seyhan Belediyesi ekiplerinin attığını öne sürdü. Alandaki atıkların bir kısmının toplandığı ama çoğunluğunun mahallede bırakıldığı da iddialar arasında.
2: Çöpleri kendiler getirip atıyor buraya. Belediyenin adamları getirip döküyor.
3: Şu anda görmüş olduğunuz araç Seyhan Belediyesi'ne ait çöp toplama aracı, ancak buradan geçerken buradaki çöpleri almak yerine sadece sürücüsü çöplere bakarak geçmekle yetindi.
2: Belediyenin adamı diyor ki ben getirdim döktüm diyor, ben götürüp topluyorum diyor. E tamam da kendi madem öyle mahallene topla, mahallende götür oraya dök, nereye döküyorsan.
0: Çöpler pis kokuya ve sineklerin mahalleyi istila etmesine neden oluyor.
3: Toplanmayan çöpler sadece çevre kirliliğine neden olmuyor. Aynı zamanda işte buradan çevreye pis kokular yayılırken aynı zamanda buraya atılan çöpler sineklerin de adeta yuvasına dönüşmüş durumda.
4: Pis kokuyor.
5: Evet kokuyor tabii.
4: Sineklerin yuvası olmuş.
5: Yuvası tabii. Yalnız sinekler mi? Öbür hayvanlar da var. İlan minal.
4: Yılan da var.
5: Evet yılan da var he. Duramıyor çocuğum. Getiriyorlar buraya atıyorlar, getiriyorlar buraya atıyorlar. Hastalığa kaldık, sinekten duramıyoruz.
1: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
6: Aranın ardından arka plana devam edeceğimizi söylemiştik. Rusya-Ukrayna savaşı özellikle son bir haftanın öncelikli başlıklarından biri haline geldi değerli izleyiciler. Eray Güçler'i yine balkonumuzun önüne alalım. Rusya-Ukrayna arasında neler yaşandığını konuşmaya başlayacağız. Geçtiğimiz hafta yine bir perşembe akşamı arka plan programında Ukrayna'nın Rusya'nın 500 kilometre içerisine kadar İHA'larıyla büyük bir saldırı gerçekleştirdiği Moskova'ya kadar ulaştığı ve oradaki Moskova'nın hemen hemen bütün ihtiyacını karşılayan petrol rafinerisini vurduğunu görmüştük. Evet. Vurduğunu görmüştük.
7: Tesis devre dışı kaldı şu an.
6: Eray Hocam bu sefer 1500 kilometre derinliğe kadar giren bir saldırı gerçekleştirmişler. Başkurdistan'da Ufa bölgesinde iki santralin vurulduğuna dair bilgiler var. Bu görüntüler Kırım'dan. Kırım en yoğunluklu olarak hedef alınan noktalardan biri Ukrayna tarafından şu anda. Bunlar da bu

0: bekleyen araçlar da benzin kuyruğundalar. Kırım'da benzin istasyonlarında benzin kalmadı. Moskova'dan gerçekleştirdiğimiz yayınlarda da muhabir arkadaşımız Akşin Kişiyev günlük 20 litre benzinle benzin alımının sınırlandırıldığı bilgisini vermişti. Karneyle evet. Benzin. Yani
1: Kırım'da da öyle.
0: Petrol, doğalgaz devi olan Rusya'da karneyle benzin dönemi başladı. Bunların da Çin'den Rusya'ya petrol sevk eden tankerler olduğu söyleniyor. Yani Çin'den petrol alır vaziyete geldi artık Rusya.
2: Evet, işte savaşın asimetrik yönünü burada görüyoruz. Yani elinizde şeyve olabilir, petrol olabilir ama bunu kullanamazsınız, kullandırtmıyorlar yani. Evet. Bu anlamda Rusya'nın, dikkat edin, özellikle petrol tesisleri hedef alınarak Rusya içerisinde bir petrol krizi, enerji krizi oluşturmak için büyük bir gayret var Ukrayna tarafından. Tabii tam da böyle, dikkat edin, İran savaşı ateşkese döndüğünde Ukrayna Savaşı'nda hareketlenme görüyorsunuz.
0: Hocam yani. Moskova vuruldu, Kırım vuruluyor, Başkurdistan'da tabii, Ufa tabii. vuruluyor. Yani evet. 1500 kilometre evet. derinliğe kadar İHA'larıyla saldırabiliyorlar.
2: Bunlar aslında intikam.
0: Bunlar da son görüntüler.
2: İntikam saldırıları var.
0: Biraz sesle verelim mi arkadaşlar? Hakikaten çok enteresan.
3: (Gülüyor)
0: 38 hedefi gün içerisinde vurduğunu ilan etti Ukrayna ordusu, Kırım'daki, sadece Kırım'daki. Görüntüleri de yayınlıyorlar. Hakikaten çok dikkat çekici bir hale geldi iş. Yani daha önce biz bunu işte İran için kullanıyorduk. Zaman zaman İsrail için kullandık. Hava sahası resmen kevgire dönmüş durumda
2: evet.
0: Rusya'nın.
2: Yani şu an Rusya'nın özellikle alçak irtifa hava sahası korunmuyor, öyle diyelim. Yani çok korunmuyor artık. Yani 1500 kilometre derinliğe Ukrayna'nın gönderdiği İHA'lar, SİHA'lar gidiyorsa ki çoğu kamikaze saldırı yapıyor.
0: Evet, evet.
2: Yani burada 1500 kilometre, bakın yani bir sistem görmese diğerinin görmesi lazım. Hani aldığımız bilgiler de Ukrayna o örümcek ağ operasyonundaki gibi tırlarla göndermemiş bunları. Doğrudan Ukrayna'dan göndermiş yani. Evet, bu menzil içerisinde kapasitesi 2000-2500 kilometreye kadar uzanan SİHA'lar Ukrayna'da var. Bunları gönderiyorlar.
0: Evet.
2: Ama bunu Rus hava savunma sistemleri nasıl görmüyor? Hakikaten bu büyük bir şey ve bakın savaşın 4. yılında Rusya enerjide bir krize doğru gidiyor. Enerji krizi yaşamaya başlıyor. Yani bilemiyoruz tabii Çin'den, şimdi Çin'de petrol yok. Yani
0: hocam,
2: Çin'in 1,5 milyar varillik depolama...
0: Güncel görüntüler. Kırım'dan bu görüntüde. Evet. Kırım'daki bir tesis, depo vurulmuş evet. vaziyette. Yani evet. Harlı harlı.
2: Gene
0: yani.
2: Enerji ile ilgili gördüğümüz kadarıyla evet. yani bu çıkan siyah dumanlar petrol yanması neticesinde oluşan dumanlar. Yani burada Ukrayna asimetrik çalışıyor. Düşman, yani kendine, yani Rusları düşman olarak gördüğü için söylüyorum. Rusların harp gücünü değil enerji altyapısını vuruyor bak. Yani o enerji altyapısı çökerse Rusya zaten harp etme kabiliyetini yavaş yavaş en azından doğu cephesinde, işte düzeltiyorum, batı cephesinde, yani Ukrayna cephesinde kaybetmeye başlar.
0: Geçen hafta Moskova.
2: Evet. Böylece Rusya'yı bir ateşkese zorlama noktasında bir gayret var. Peki bu gayret sadece Ukrayna'nın eseri mi? Tabii ki hayır. Şuna bağlamak lazım. Demin de söyledim. Ne zaman İran savaşı ateşkese dönse Ukrayna cephesinde saldırı yoğunluğu artıyor. Rusya'ya yönelik saldırı yoğunluğu artıyor. Neden? Aslında bir anlamda da cezalandırma saldırıları yapmaya çalışıyor Ukrayna ve arkasındaki güçler. Kim? ABD ve Avrupa. Ne yapmaya çalışıyor? Sen misin İran'a destek veren Rusya? Rusya'nın istihbarat desteği, GNSS dediğimiz küresel konumlama uydu desteği verdiği, teknik istihbarat desteği verdiği biliniyor. En basit haliyle mutlaka başka silah sistemleri falan desteği de var. Dolayısıyla burada Rusya'yı asimetrik olarak zor durumda bırakacak saldırılarla, asimetrik saldırılarla savaşı terk etmeye zorluyorlar efendim.
0: Şimdi benzer saldırıları, İHA'lı saldırıları ve hava saldırılarını uçaklar marifetiyle Rusya da yapıyor. Yani evet. Rusya'nın eli armut toplamıyor.
2: Tabii
0: yani
2: ki.
0: Bunu özellikle vurgulayalım ama Rusya'nın derinliklerine bu saldırıları gerçekleştirebiliyor olması Ukrayna'nın konuşmaya değer. Yoksa Rusya zaten Ukrayna'nın her noktasına saldırıyor. Bunu vurgulamakta fayda var. Ama işte Ufa petrol rafinerisi 1500 kilometre uzakta cephe hattına.
2: Ya
0: 1500
2: şöyle,
0: kilometre. Şimdi, hocam bu derinliğe yönelik bir saldırıyı nasıl gerçekleştirebiliyorsun?
2: Evet, yani.
0: Bir iki insansız hava aracını yollarsın. Evet yollarsın ama bunlar mutlaka tespit edilir.
2: Evet 1500
0: bunun,
2: kilometre
0: bunun,
2: büyük
0: bunun çoklu
2: bir mesafe.
0: Sürü İHA marifetiyle
2: yani,
0: yapılması lazım
2: Ukrayna,
0: ki bazıları
2: Harkov,
0: hava savunma
2: Rusya
0: kapasitesini geçebilsin.
2: Ukrayna Harkov mesafenin 3 katı. Bakın Harkov Moskova 500 kilometre.
0: Evet.
2: Bu Ufa Rus Harkov Moskova arasındaki mesafenin 3 katı yani. Şimdi bir de SİHA'lar tamam düşük irtifada giderler ama düşük süratte giderler.
0: Evet.
2: Yani yaklaşık saatte 200 kilometre. Şimdi 1500'ü 2'ye bölerseniz yani en az birkaç saatte gidiyorlar burayı.
0: Evet.
2: Hani bunu Rus hava savunma sistemleri, radarlar nasıl görmüyor? Rus uyduları nasıl görmüyor? Bu ayrı bir teknik konu. Yani burada tabii zorlayarak yorum yapabiliriz. İşte elektronik harp uygulanıyor vesaire. İşte ne bileyim istihbarat, karşı istihbarat, teknik istihbarat.
0: Hocam ama 1500 kilometre
2: işte,
0: bu
2: evet.
0: arası uçsuz bucaksız
2: i̇şte
0: bozkır. Tamamen Rus hakimiyetinde olan
2: bravo.
0: Bir yer. Yani siz hani ajanlar marifetiyle şehirlere sızmış
2: ya yok,
0: olsanız
2: mutlaka
0: orada
2: burada,
0: bir takım işte.
2: Banu Hanım geçerken Rus halkı görmüştür bunları. Ben size söyleyeyim. Çünkü düşük irtifadan gidiyorlar. Yani yüksek irtifadan gitmiyorlar. Göz mesafesinde uçuyorlar. Ya biriniz telefon edin KGB'ye falan değil mi yani?
0: Hocam buralar uçsuz bucaksız bozkır.
2: Ya, bak,
0: yol
2: ne diyorum
0: bile,
2: yani.
0: Yol bile yok.
2: Mutlaka burada hani düz alan dediğiniz gibi dağlık olmadığı için mutlaka radar sistemlerinin bunu görmesi lazım. İşte Rusların oturup düşünmeleri lazım, çalışmaları lazım. Neden bu kadar mesafeyi bu dronlar gidiyor da onlar göremiyor? Hakikaten bunu çok dikkat ede. Bir şey söyleyeyim
0: tabii,
2: de.
0: Tabii
2: ya
0: hocam,
2: bu
0: tabii
2: Rus istihbaratında bir zafiyetidir bakın. Yani şimdi şu tablo Rus istihbaratında bir zafiyetidir. Özellikle Rus teknik istihbaratının zafiyetidir. Rus teknik radar sistemlerinin, uydu sistemlerinin de zafiyetidir. Ya hiçbir şey olmasa uydudan görürsünüz yani. Hani uydudan görürsünüz. Yani göremiyorlarsa bir şey var.
0: Az
2: bir
0: önce verdik
2: mı?
0: Binaların arasından seyir halinde.
2: Ya
0: burası UFO.
2: Bakın
0: UFO.
2: Ne dedim size?
0: 1500
2: bunları
0: kilometre
2: geçerken,
0: uzakta olan yer az önceki yerdi.
2: Ya bunları geçerken halk görmüştür. Bakın
0: hocam,
2: yani.
0: Görmüşlerdir bu sesini yani. Açabilir miyiz arkadaşlar? Bu görüntünün sesini açalım. Bu enteresan bir görüntü. Şimdi İnsansız hava araçlarının sesi olduğu gibi gözüküyor. Şimdi şu binanın arkasına geçtiği zaman duyuyor musunuz? Tüfeklerle ateş ediyor.
2: Evet.
0: Tüfeklerle
2: dedim ya bunu bakın bu 1500 kadar mutlaka görenler yani yüzlerce kişi görmüştür. Yani hiçbir şey olmasa bunlar niye bildirmiyorlar ya bir tane UFO geçecek, İHA geçiyor buradan filan diye. Yani mutlaka Rusya'nın hakikaten bu istihbarat konusunda işte Örümcek Ağı operasyonu olsun, Moskova'nın içindeki, Moskova şehir içindeki tesisin vurulması. Ya bunlar Rus istihbaratında ciddi sıkıntılar olduğunu gösteriyor.
0: Hocam sırf istihbarat değil ki karşı koyma kapasitesinde de çok ciddi bir zafiyet var. Yani siz eğer kentinizin içerisinde binaların arasında seyreden hem de hacimli bir insansız hava aracı, kamikaze insansız hava aracı gezerken tüfeklerle önlem almaya çalışıyorsanız eyvah eyvah.
2: Evet, işte bir alçak irtifa hava savunma sistemleri bakımından Türkiye dünyada en üst seviyede bak. Yani bir tane Korkut olsa burada evet. Şimdi bir tane drone yaklaşamaz yani.
0: Evet.
2: Dakikada 1100 mermi.
0: Dinleyelim hocam.
2: Tabii.
0: Bak duydunuz değil mi?
2: Silah sesi. Piyade tüfekleriyle darbeli atış yapıyor.
0: Yani.
2: Piyade tüfekleri. Bak niye? Piyade tüfeklerinin menzili içinde çünkü. Baktığın zaman nereden anlıyorsun? Bakın binanın yarısı boyunda gidiyor. Yani o binanın yarısı boyu da 100 metreyi bulur bulmaz yani. Hadi 150 metre olsun. Piyade tüfekleriyle hava hedeflerine karşı yaklaşık 200-300 metreye kadar atış yapabilirsiniz.
0: Şimdi bu tabloya dair değerlendirmelerini alayım misafirlerimin. Kimden başlayalım? Mete Bey sizden başlayalım.
1: Şimdi Ukrayna uzun bir süredir Rusya içerisinde ve işgal altında bulunan toprakları içerisindeki Rus askeri varlığına karşı özellikle yakıt tedarikini kesebilmek için

0: bombardımanlar düzenliyor. Fakat burada özellikle 1-2 sene öncesinde Kursk bölgesinden, Sumi bölgesinden Rusya toprakları içerisine sızan Ukrayna istihbaratı görevlerini de hesaba katmamız gerekiyor. Neticede burada Rusya toprakları içerisinde suikast düzenleyebilen, Rus generalleri dahi suikastı ortadan kaldırabilen bir Ukrayna istihbaratının varlığı
1: ama
0: da söz konusu.
1: Ama herhalde Başkurdistan'a kadar gitmediler 1500 kilometre.
0: İhtimal olarak onu da değerlendirmek lazım. Neticede içeride çok ciddi bir sızma var o bölgeden. Fakat burada bu sadece Rusya toprakları içerisinde değil, daha uzun mesafeli de Sibirya'ya kadar uzanan bir hatta artık Ukrayna müdahale edebiliyor. Çok uzun menzilli müdahale edebiliyor. Ama ağırlıklı olarak Ukrayna içerisinde, örneğin Kiev bölgesinde artık Rus işgali altındaki topraklarda dahi Rusya karne ile benzin dağıtımına geçti. Bu çok ciddi bir sıkıntı. Bir kez de altını çiziyorum. Çünkü bu önümüzdeki sonbaharda zeminin, toprağın sertleşmesiyle beraber olası büyük bir Rus saldırısının altyapısını kırmaya çalışıyor. Daha açık bir dille söyleyeyim. Rus savaş makinesinin benzin bulamayacak ve kıpırdayamayacak hale getiriyor. Bakın burada sadece bunların tanklar, savaş uçakları vesaire bunların beslenememesi Rusya'nın Ukrayna'ya olan artık saldırıları sadece füzeyle oreşlik varsa ki o da kısıtlı sayıda kaldığı söyleniyor Rusya'yı takip edenler tarafından Rusya'yı hareket edemez hale getiriyor. Ama bununla birlikte bu İHA saldırılarının kapsamı muhtemelen genişleyecek. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin özellikle son haftalarda Belarus'a yönelik yaptığı uyarıları bir ciddiye almak lazım. Çünkü burada nükleer silahlarının Rusya'nın Belarus'a kaydırması, aynı zamanda burada röle istasyonları, sinyal istihbarat, elektronik harp sistemleri konuşlandırması ve işin daha ilginç tarafı Ukrayna'ya düzenlenen bombardımanların birçoğunun Belarus topraklarındaki Rus askeri varlığından kaynaklı, yani Belarus topraklarından kalkan uçaklarla ya da hava gücüyle yapılması ya da füzeler tarafından yapılması Zelenski ya da Kiev yönetimini öfkelendirmiş. Hı hı. Önümüzdeki gün ya da haftalarda ki muhtemelen NATO zirvesi öncesi Ukrayna ordusunun Belarus'taki Rus askeri varlığına karşı bu gördüğünüz saldırılar gibi kamikaze insansız hava saldırıları olabilir ve muhtemel gözüküyor. Yani cerrahi denen hassas Rusya'nın Belarus'ta canını acıtacak saldırılar düzenleme ihtimali var. Zelenski sürekli olarak birkaç
1: ama
0: gündür
1: Rusya'da diyor ki bizim Belarus'la askeri ittifakımız var, ona saldırılması halinde işte, biz işte 11. madde falan filan nükleer seçeneği bile gündemimize alabiliriz.
0: Yani maliyeti sadece Rusya değil, Rusya ile ittifak yapanların da ödeyeceği aslında çok ciddi tartışılması gereken bir seçim içerisinde Zelenski. Eğer bu emri verirse muhtemelen NATO zirvesi öncesi tekrar ilgiyi ve NATO'nun burada olması gerektiği ya da Ukrayna'nın NATO'ya ne kadar ihtiyacı olduğu ya da NATO'nun Ukrayna'ya ne kadar ihtiyacı olduğunu sorgulatabilecek böyle bir hamle yapma olasılığı var. Hı hı. Çünkü birkaç gündür özellikle Belarus'a yönelik Kiev yönetiminden çok sert eleştiriler geliyor. Evet. Ve Zelenski gene ifadesinde ya da beyanatlarında bu Belarus'a yönelik Rus askeri varlığına yönelik gene yakıt tankları, depoları vesairenin hassas bir şekilde vurulabileceğini ima eden cümleler kuruyor. Yani biraz önce konuştuğumuz bu Rusya haritası dışında muhtemelen bir de Ukrayna'nın hedefinde Belarus var gibi gözüküyor resmi söylemlere bakarsak.
1: Sayın Selvi, zannediyorum Zelenski de gelecek NATO zirvesine misafir olarak. Öyle bir ihtimalden
2: yani
1: bahsediyor.
2: NATO zirvesi gerçekten Eray Komutan'ın söylediği gibi bir Ankara zirvesine dönüşecek. Yani NATO 3.0 olayının temelleri Ankara'da büyük ölçüde atılacak, içi doldurulacak. Buradaki olay da tabii şimdi Rusya'nın oreşnik füzeleri falan var ama çok düşük maliyetli dronlarla, İHA'larla, SİHA'larla Moskova'yı bile vuruyorlar. Birkaç defa oldu. Hatta Rusya'nın içinde o kamyonların kasaları açıldı. İHA'lar havalandı, dronlar havalandı, vurdu. Her savaş önemli dersler çıkarılmasını sağlıyor. Yeni savaş konsepti demek ki bu. Ama Rusya bunu daha anlayamamış. Biraz önce komutanım da ifade etti. Ya 400-500 kilometre gidiyor bunlar ama sen elin kolun bağlı bekliyorsun ve tüfeklerle bunlara karşı koymaya çalışıyorsun. Bu Rusya'nın karizmasını yerle

0: bir etti.
1: Evet.
0: Yerle bir etti. Türkiye'nin İHA ve SİHA teknolojisinde öncü olması bu açıdan çok çok kıymetli. Yeni savaş konseptinde artık bunlar geçerli olacak. Ayrıca drone ve İHA savunma sistemleri de Türkiye açısından işte Korkut'un devreye alınması kıymetli. Bunları süratle geliştirmemiz lazım. Hepimiz için artık dünyada savaşa girmeyecek ülke, savaşmayacak ülke, vurulmayacak ülke diye bir şey kalmadı. Her yerde her şey olabilir. Bizim de buradan dersler çıkarmamız lazım. Yani Putin'e söylüyoruz ama bizim de dersler çıkarmamız lazım. Herkesin çıkarması lazım.
2: Bir de şunu söyleyelim.
1: Biz tedbirliyiz hamdolsun. Ukrayna, kendi ürettiğimiz dronların kopyalanması ve benzerlerinin üretilmesi ihtimaline karşılık hava savunma sistemlerini de önceden yapmışız.
3: Şunu demek lazım ama şunu da bakın belirtmemiz lazım. Ukrayna savaşında Rusya zor durumda kalırsa İran savaşının yeniden başlama ihtimali de artar.
1: Tekrar edin lütfen.
3: Evet. Yani Ukrayna'da Rusya zor durumda ya da baskı altında kaldıkça İran savaşının tekrar başlama ihtimali de artar. Onun üzerinde de arttırıcı bir baskı yaratır. Çünkü Rusya hiçbir zaman tek cephede savaşmak istemez. Ya kuzeye doğru savaşı genişletip işte 1340 kilometre şu anki savaştıkları cephe 1974 kilometre yani yaklaşık 2000 kilometre ya savaşı kuzeye doğru yayıp cepheyi genişletip sadece Ukrayna değil çok alanda savaşı sürdürme ya da bununla paralel olarak bir başka cepheden ABD ve Avrupa'ya ders verecek başka bir cephe açmak. Bu da en kolay İran gibi görünüyor.
1: Evet, şimdi
3: yani bunu neden söylüyorum? Bunu bir yorum yapıyoruz. Evet ama yani şimdi Rusya'nın İran savaşında, İran-ABD savaşında İran'a müthiş bir desteği olduğunu biliyoruz. Çin'in İran'a müthiş bir desteği olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bütün dengeler birbiriyle bağlantılı.
1: Şimdi Kuzey dediniz. Kuzey başlığını açalım birazdan.
3: Açalım.
1: Mesela Baltık da bir takım hazırlıklar var. Bunlar artık haberlere de konu oluyor zaten. Mark Rutte yaklaşık 2 senedir savaş geliyor, savaş geliyor. 2030'a hazırlanmamız lazım. Savaş geliyor, savaş geliyor. Savaş kimle geliyor? İşte Rusya ile Avrupa'da savaşma potansiyeli olan bir savaştan bahsediliyor. İşte o son açıklamalarından birini biz barkomuza taşıdık. Avrupa Rusya ile savaşa hazırlanıyor. Kim hazırlatıyor Avrupa'yı Rusya ile savaşı? Sen hazırlatıyorsun. Mark Rutte için söylüyorum bunu. 2030'a kadar olası savaş senaryoları konuşuluyor. Avrupa'daki seçkinler bizimle savaşa hazırlandıklarını gizlemiyorlar bile. Buradaki atıf Mark Rutte başta olmak üzere bazı Avrupalı liderlere Kiev yönetimi çatışmaların sürmesini istiyor diyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov. Yani 2030'da bu savaşı kim çıkartacak? Ya da Rusya cepheyi büyütmek ve kendi ana karasında bir rahatlamayı sağlamak için başka bir adım mı atacak? Bunu da konuşalım. Siz İran dediniz ama Baltık.
3: Tabii. Bakın ne oldu?
1: Bölgesi de diken üstünde.
3: İran ABD savaşı ne oldu? İran Orta Doğu Savaşı'na döndü. İran her yeri vurmadı mı? Her yeri vurmadı mı?
1: Evet.
3: Şimdi bakın aynı yani yıpratma savaşlarının iki tane etkisi olur. Bir cephe genişler, iki konvansiyonel sistemlerin dışında başka yöntemler, asimetrik yöntemler güç kazanır. İşte SİHA'larla gidip enerji tesislerinin vurulması. Şimdi o enerji tesisleri vurulunca ne oluyor? Halk enerjisiz kalıyor yani. Enflasyon yükseliyor, ekonomik sıkıntılar oluyor. Tabii ki harbe, cepheye de etkisi olur ama asimetrik yönden birbirine düşman unsurların, rakip unsurların birbirini yıprattığı bir savaşa dönüşüyor. Dolayısıyla biz her zaman söylüyoruz. Yani Rusya-Ukrayna savaşının bir Avrupa savaşına dönüşme ihtimali var ve bu cephe genişlerse de kuzeye doğru genişler diye.
1: Hocam Telegraf'ın haberinin bazı başlıklarını buradan barkomuzdan okuyalım. Ardından analiz ekranına gidelim istiyorum. NATO Baltık Denizi'nde savaş hazırlığı yapıyor. The Telegraph gazetesi. Bölgedeki stratejik adalar savunma merkezine dönüştürülüyor. Baltık küresel bir karşılaşmanın yeni merkezlerinden biri olarak görülüyor diyor The Telegraph gazetesi. Buyurmaz mısınız? Tabii. Analiz ekranımıza gidelim. Çünkü
3: bakın aynı şeyleri söyledik. Bak bir dakika önce söylediğimiz şey Telegraf söylüyor. Yani burada savaşın kuzeye doğru yayılma ihtimali. Neresi? Finlandiya, İsveç hattı. Peki burada ne var? Baltık Denizi. Baltık Denizi 50 metre. Çok da sığ bir deniz. Yani bu adalar tabii neden önemli? Çünkü şunu anlamak lazım. Burada özellikle şunu şey yaparsanız St. Petersburg Körfezi
2: Rus

0: Rusya'nın Baltık Denizi'ne çıkabildiği tek yer. Ve burada bir donanması var. Rus donanması var.
1: Moskova başkentini koruyamayan oradaki donanmayı nasıl koruyacak hocam?
0: Hayır, donanmayı korumayacak zaten. Donanma hareket yapıp, yani bir harekat yapıp daha doğrusu Rusya üzerindeki baskıyı, merkez üzerindeki baskıyı azaltacak bir hamle yapabilir. Bunu önlemek için de işte bu bölgelerde aslında Avrupa tertibat almaya çalışıyor. Çünkü bakın, Rusların açık denizlere çıkabileceği tek yer burası. Yani burası da nereden bağlı? Danimarka Boğazı'yla. Bakın, evet, şurası, evet. Danimarka. Tam da şu bölgede Rus donanmasının, Baltık donanmasının önü kesiliyor.
1: Hocam, orada kaç parça donanma varsa orada kilit.
0: Evet, kilit.
1: Orada kilit, evet, yani o hiçbir, evet, şey yapamaz.
0: Yapar.
1: Yapar mı?
0: Yapamaz diye. Olur mu? Yapar.
1: Ne yapar?
0: Nükleer denizaltıları da bir sürü şey var. Yani Rusların Baltık donanması Karadeniz donanması kadar güçlü. Yani niye?
1: Karadeniz'de donanma mı kaldı? Hepsini batırdılar. Yani hepsini batırmadılar.
0: Yok,
1: tabii
0: canım,
1: değil. Yani
0: bazı gemiler vuruldu ama, yani şimdi Rusların orada şeyi var, gemileri var. Ama tabii ne var? Türkiye Montrö'yü uyguladığı için Karadeniz'de istikrarı sağlamayı başardı. Evet. Bu da tabii Rusya'nın güneyden stratejik kuşatılmasını önlediği için Rusya'nın stratejik güvenliğine de katkı sağladı.
1: Hocam, yaklaşık
0: orada bir denge var.
1: Yaklaşık 3 yıl önce bu Finliler ve Avrupalılar başladı bu sınır hattına hendek kazmaya. Hendek kazdılar.
0: Şu 1340 kilometrede kaç tane havaalanı var biliyor musun?
1: Bilmiyorum hocam.
0: 20 tane.
1: Ne diyorsunuz?
0: Evet, 20 havaalanı yapmışlar buraya, bak.
1: Ejderha dişi diye bir şey koydular. Evet, tank paletlerinin arasına sıkışsın da paletler sıkışıp kalsın diye.
0: Çünkü
1: size bir şey soracağım. Bu hazırlığı niye yapıyorlar?
0: Sebebi şu.
1: Yani tankla girecek mi hakikaten Rusya buradan? Kiev'e girememiş adam Finlandiya sınırından Finlandiya'ya girse ne olur?
2: Düz toprak orası.
1: Şimdi daha mı rahat?
2: Engebeli değil ki, dümdüz.
1: Ama tamam, Kiev'e giden yol da dümdüzdü.
2: Arazi olarak da dümdüz. Yani tankların ya da zırhlı birlikler için orası en uygun alan.
1: Diyelim ki geçti karşıya Finlandiya tarafına, ne olacak? Ne elde edecek?
2: Zaten NATO'nun kendi belgelerinde de var. Orası zaten bir tehdit unsuru, o yüzden NATO'ya alındılar. Ama burada ben Estonya, Letonya, Litvanya, yani buralar daha tehlikeli yerler.
0: Şöyle
2: ben onu söyleyeyim. Şöyle, Estonya'da anlat, mesela Rus nüfusu var Narva bölgesinde. Narva'daki Rus nüfusunu aynı Ukrayna'da yaptıkları gibi Rus halkının haklarını koruyoruz, eziliyorlar deyip orada da aynı benzer senaryo Rusya yapabilir yani.
3: Estonya'da da gerçi para toplamışlardı, değil, evet, mi? Ordularını güçlendirmek için yardım toplamışlar.
2: En zayıf halkaları Estonya, Letonya, Litvanya.
0: Şimdi efendim,
1: evet hocam,
0: neden Rusya-Ukrayna savaşı başladı ve bitmiyor?
1: Bitmiyor.
0: Evet, sebebi şu. Rusya stratejik olarak kuşatılmış durumda. Rusya bir iç devlet haline getirilmiş durumda. Batı'da Avrupa tarafından çevrilmiş durumda. Senin de biraz önce belirttiğin gibi tek çıkış, denizlere çıkış kapısı St. Petersburg Körfezi. Hı hı. Bakın, her taraf Avrupa. Kuzeyde buz var.
1: Evet.
0: Hareket edemiyor. Doğuda Japonya denizi var. Orta Doğu ve Akdeniz'e, okyanuslara çok uzak. Yani dolayısıyla hani baktığımızda Ruslar tek çaresi Avrupa üzerinden açık denizlere ulaşmak. Yani başka bir stratejik hamle görmüyorlar. O yüzden bu savaşı başlattılar. Aslında Rusların stratejik hedefi Ukrayna, Polonya üzerinden Almanya'yadır. Bakın. Yani bu savaş, o yüzden dikkat edin, bütün ülkeler içerisinde en çok endişelenen, tedirgin olan Polonya ve Almanya'dır.
1: Evet, doğru. Evet. Doğru.
0: Neden? Çünkü bu biliyorlar ki aslında hedef kendileri. Niye? İkinci Dünya Savaşı'nda Almanlar Rusya'ya nereden girdi? Polonya-Ukrayna hattından girdi. Yani stratejik mihver burası. O yüzden Ruslar burayı bırakmıyor. Ve bu kuşatılmışlık halini eğer devam ettirirlerse bir süre sonra Rusya iyice bir iç devlet haline gelecek. Deniz bağlantıları olmayan bir iç deniz haline gelecek. Tek deniz bağlantıları Karadeniz kalacak yani.
1: Tamam hocam, anlıyorum ben sizi. Hı-hı. Ama yani Belarus'tan tankları soktu Putin. Kiev'e doğru bunları yürüttü. Ne oldu? Onlar Baltık'a saplandılar, kaldılar, tabii, durdular.
0: Durdu. Yani duracaklarını söylemiştik o zaman da, durdular.
1: Söylemiştik, durdular. He. Şimdi bunu yapmamışsın. Şu anda Ukrayna kendini geliştirmiş, kendisi bile İHA üretir hale gelmiş. Savaş ortamında evet, dahi. Doğru. Aynı zamanda dışarıdan da İHA alıyor. Ciddi manada bir silah ve mühimmat akışı var. Yok denemez, var. Ve tabii bunlarla Rusya'nın içerilerine doğru saldırılar yapmaya başladı.
0: Kursk bölgesine 500, girdiler ya.
1: Ya girdiler, bir miktar bölgeyi evet. ele geçirdiler. 1500 kilometre ötedeki Başkurdistan'daki petrol rafinerilerini, iki petrol rafinerisini vurabilecek kapasiteye sahip. Örümcek sen buna engel olamıyorsun. Vatandaşına benzin satamıyorsun. Millet benzin kuyruklarına girmiş Kırım'da. Belki kaçmak isteyecekler önümüzdeki süreçte. Kırım içerisindeki mevcutta olan daha önce beach partilerde eğlenen Ruslar belki Rusya'ya ana karaya kaçmaya çalışacaklar.
0: Oradan anladım. Siz hani böyle bir tablo çiziyorsunuz ama Rusya da büyük bir devlet. Yani
1: Rusya'nın bu aşamada bir şey yapması lazım. İşte, o bir şey
0: işte,
1: ne?
0: İşte onu bilemiyoruz. Yani neticede hani şimdi Ruslara akıl verecek de değiliz. Aha. Ama şöyle bir şey var. Yani Ruslar büyük bir devlet. Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu söyledi. Yani Rusya'yı hiç kimse hafife almasın. Yani
1: Putin şu anda bir şeyin hazırlığında olmalı.
0: Mutlaka bir hazırlık vardır. Mutlaka bu noktada işte kendi enerji krizini aşabilecek tedbirler düşünüyorlardır. Rusya'nın enerji krizine girmesi demek Çin'in enerji krizine girmesi demektir. Evet. Çünkü Çin'de petrol yok.
1: Yok.
0: Büyük bir bölümünü Rusya'dan alıyor. Evet. İran'dan alıyordu. Şimdi İran açıldı. Ediyor.
1: Tankerlerle iade ediyor Rusya'ya.
0: Evet yani 1,5 milyar varilik çünkü depolama alanları var. Yani burada bu tabii ben geçici bir durum olarak görüyorum. Yani Ruslar bunu aşabilirler diye düşünüyorum. Çünkü doğal kaynakları kendi ellerinde. Yani yeni tesisler kurarlar vesaire. Ama tabii hani burada şunu da görmek lazım. Rusya'nın enerji krizine girmesi Avrupa'yı da enerji krizine sokar bakın.
1: Niye? Rusya ambargolu değil mi Avrupa?
0: Şöyle her ne kadar Rusya ambargolu da olsa Rus enerjisi, petrolü, doğalgazı başka yollardan başka yerlerden Avrupa'ya da gidiyor yani. Ucuz petrol olarak, ucuz doğalgaz olarak, özellikle petrol olarak gidiyor.
1: Gölge
0: yani, bu tabii birbirini tetikleyecek şeyler ama buradaki amaç Rusları asimetrik olarak enerjiden yoksun bırakıp cephede barışa zorlamak. Yani bulunduğun yerlerden çekil, Kırım'dan çekil, Donbas hattında yeniden plebisit yapalım orada kalsın. Yoksa Ruslar durmayacak. Bakın bir ara ta Dinyeper Nehri'ne doğru ilerlemeye başlamışlardı.
1: Evet.
0: Anladığım kadarıyla cephede şu an yaz ayları olmasına rağmen durum kritik. Çünkü yaz aylarında normalde Rusların karşı taarruza geçmesi gerekirdi ama bu karşı taarruz hareketini gösteremiyor. Yani Rusya'da bir durgunluk var, katılıyorum.
1: Evet.
0: Ama bu durgunluk taktik mi, geçici mi yoksa kalıcı bir şey mi, bunu birkaç ay sonra göreceğiz.
1: Şimdi Lavrov demiş ki son açıklamalarından birinde, Rusya Ukrayna ordusunun hedeflerine yönelik şiddetli ve ağır saldırılar düzenleyecek. Doğrudan Ukrayna ordusunun savaş hazırlık seviyesini etkileyen hedeflere vuracağız. Başkomutanımız Putin tarafından belirlendi ve ordumuz tarafından uygulanacak. Ukrayna ordusunun savaş hazırlık seviyesini etkileyen hedefleri vuracağız diyor Lavrov. Yani bir hazırlık var. Çünkü yani böyle ne bileyim dronla böyle ufak tefek saldırılar şu aşamada böyle bir tablo, böyle bir görsel, böyle bir algı oluşmuşken Rusya hakkında Putin'i kesmez.
0: Ya bu birazcık da demin
1: biraz gösterişli bir şey
0: abi de söyledi ya. Yani. Burada bir psikolojik şey var, yıpranmışlık var. Yani Rusya'nın itibarının sarsılması ve prestijinin sarsılması falan ama şimdi ben askeri açıdan bakacak olursam Lavrov'un söyledikleri biraz nasıl diyelim saha gerçekliğinden uzak gibi geliyor bana. Sebebi şu, hazırlık seviyesi olan nerelerdir? Fabrikalardır. Toplanma bölgelerdir. Derinlikteki toplanma bölgeleridir. Fabrikalardır. Üretim tesisleridir.
1: Geçelim mi hocam?
0: Bakın vurduğunuz son cümle şöyle söyleyeyim. Vurduğunuz zaman bunları yaparsınız ama ya Ukrayna zaten asıl harp gücünü Avrupa'dan ve Amerika'dan alıyor.
1: Yok. Evet hocam buyurunuz. Güzel bir Ukrayna haritası açtık. Şimdi çok enteresan noktalar var. Şu mesela şu Herson'dan Karadeniz'e çıkan bir burun var ya, şu burun.
0: Evet.
1: Şu burun. Şu burunun ucuna Ukrayna bayrağını dikmişler bugün.
0: Evet. Yani biliyor şöyle bir dur bak orada bir şey söyleyeyim. Güncel gelişme.
1: Evet.
0: Aslında Ruslar Herson'dan Dnieper Nehri'nin kuzeyine geçmişlerdi.
1: Bak yani şimdi, orada bir püskürtme mi var?
0: Püskürt geriye gelmişler.
1: Evet.
0: Bak geriye gelmişler tamam mı? Bunu biz çok net hatırlıyorum. Kuzeye geçmişlerdi, buradan geriye gelmişler. Yani cephede bir gerileme olmuş. Bakın cephede, cephe hattında Rusların bir gerileme olmuş. Yani bunu tabii Rus devlet adamları değerlendiriyorlardır. Tabii burada

0: karşı büyük bir başarı elde edebiliyor. Ukrayna gibi küçük bir ülkenin Rusya gibi bir ülkeye karşı bir başarı elde ettiğini görüyoruz ve demek ki dünyadaki o savaş yöntemlerinin değiştiğini bize gösteriyor. Artık neyin önemli olduğunu görüyoruz. Bir tarafta uzun menzilli füzelerin çok değerli olduğunu, onun dışında insan kaynağı ya da başka bir askeri argümanın işe yaramadığı, radar sistemlerinin işe yaradığını görüyoruz. Diğer tarafta da bakıyoruz ki SİHA'lar işe yarıyor. Ve Türkiye bakıyorsunuz, Türkiye daha yıllar önce bu ikisini de görerek kendisini geliştirmeye başlıyor. Fakat Rusya'nın işte ben de bu komutanım anlatırken raporlara bakıyordum yani. Rusya'nın SİHA konusunda çok geride olduğu yazılıyor.
1: Tabii İran'dan alıyor ya. İran'dan yani, Şahat dronları aldı yani.
0: Şimdi işte biz Rusya'yı kafamızda çok büyütüyoruz. Çok büyük
1: bak,
0: bir ülke.
1: Büyük
0: fakat siz
1: yer
0: eğer SİHA konusunda
1: büyük
0: gerideyseniz
1: nükleer kapasitesi
0: elinize,
1: büyük. Ama bakın zaten çok kusura bakma çok doğru bir yere temas ettin. Sen, yani seni destekleyecek bir şey söyleyeyim. Rusya'nın asıl burada yani stratejik olarak başarı elde edememesinin sebebi harp konsepti ikinci soğuk savaş dönemine dayanıyor. Bunu Rusya bir türlü aşamadı. Ne teşkilatlanmada aşabildi ne de silah sistemlerinde aşabildi.
0: Buyurun. Çünkü biz oradaki gerçekten SİHA'lara yaptığı yatırımlara baktığımızda bunu görebiliyoruz. Komutanımın dediği şey ortaya çıkıyor yani.
1: Evet.
0: Çünkü bir yatırım yapmamış, bu konuyla kendisini geliştirmemiş. Şimdi Rusya'nın Ukrayna'ya bir nükleer başlık atmasını mı bekleyeceğiz yani? Böyle bir durum da olmayacak. Öyle
2: vallahi
0: bir şey de olmayacak.
2: Onu bilmiyorum ama Putin'den hakikaten gösterişli bir hamle ben bekliyorum açıkçası. Çünkü şu anda tablo son bir haftadaki
3: cezalandırıcı
2: görüntüleri,
3: bir
2: yani hamle. Evet son bir haftadır ekranlara yansıttığımız görüntülere göre adam gidiyor Moskova'yı vuruyor.
1: Ya bu cezalandırma saldırıları Ukrayna'nın harp gücünü ne kadar kırar?
0: Şu açıdan da biraz değerlendirmek
2: gerekiyor.
0: Saldırısı
2: var, cezalandırma saldırısı var. Şimdi Mete Soğutoğlu dedi ki Oreşnik pek de fazla kalmadı envanterde.
4: Sayılıymış. Evet.
2: Sayılıymış. Yani ne yapabilir? Sen ne bekliyorsun? Yani Oreşnik mi adı? Yani şöyle yani Kiev'e yani, Oreşnik atmak mıdır mesela
4: yani
2: bu algıyı kırabilecek olan?
4: Gerçekçi olmak gerekirse Ukrayna'ya
2: atılan
4: füzeler Sovyetler dönemindeki füzelerdi. Hı hı. O stoklar da bitti.
2: Bitti.
4: Ve hatırlayacaksınız Şoygu ki Suriye meselelerinden biliyoruz. Eski savunma bakanıydı.
2: Evet, evet.
4: Savunma sanayinin başına getirildi. Fakat o savunma sanayini yeniden kaldırabilmek için hesap kitap yapmanız ve planlama yapmanız gerekiyor. Yani kıtalarası balistik füze. Çünkü bugüne kadar hep Sovyetler Birliği döneminden beri Rusya Amerika'yı tehdit olarak görüyordu. Ve 15-20 bin kilometrelik füzeler ürettiği zaman kendini güvende hissediyordu. Ama bu Ukrayna meselesiyle beraber Batı'nın bugüne kadar görmedikleri silahlarını gördüler. Yani beğenin beğenmeyin. Patriot hava savunma sistemi.
2: Uzayda engelleme yapıyor. Drone gelince takılıp
4: i̇şte,
2: kalıyor.
4: Farklı şeyler görmeye başladılar ve Ukrayna'nın bu drone kabiliyeti, insan savaracı kabiliyeti ki Ukrayna gerçekten iyi bir savunma sanayisini savaşa rağmen devam ettirebiliyor yerin altında. Bu da çok büyük bir yetenek. Hem motorda kendi üretiyor, hem insansız hava araçlarını üretme kapasitesini artık kazandı. Savaş sırasında kazandı. Ama şimdi geldiğimiz noktada Oreşnik'te sivilleri öldürerek bir cezalandırma artık mümkün değil. Korkarım ki bir İran modelini İsrail'in İran uyguladığı bir modeli eğer bu şekilde giderse Putin masasının üstüne koyabilir. Yani İsrail'in aynı İran'da yaptığı gibi yönetimin başını hedefleyerek bir suikast da ortadan kaldırarak başsız bir şekilde bırakıp ve başkent Kiev'i şiddetli bir şekilde bombalayarak Zelenski'ye yönelik bir askeri hamle ya da suikast yaparak bu Ukrayna meselesini dondurulmuş bir şekilde tutmak isteyebilir Putin. Böyle bir tehlike de var. Neticede bakın dini rehberi öldürüldüğü zaman İran'ın normalde dünya kamuoyunun ayağa kalkması gerekirken kimseden ses çıkmadı. Bugün Hamenei'nin başına gelen bir mesele bir başka ülkenin liderine gelmeyecek diye de bir şey yok.
1: Yine
4: ama Rusya'nın
1: işte.
4: Bu sessizliği çok iyi analiz ettiğini unutmamamız gerekiyor. Venezuela'da Maduro ortadan kaldırıldı, kaçırıldı. Kimseden ses çıkmadı birkaç ülke dışında. Şimdi Putin de bunları gözlemlediği zaman şimdi ben kötü bir şey söylemek istemem ama Zelenski'ye yönelik böyle bir Rus askeri hamlesi olsa Batı'nın o klasik A4 kağıdına yazılı kınıyoruz, şiddetleniyoruz. Ne yapacaksınız? Rusya'ya yaptırım mı uygulayacaksınız? Zaten 22 bin kalem Rusya'ya yaptırım uygulanıyor. Rusya mesela ne yapabilirsiniz bunu yapsa? Nükleer mi atacaksınız? Atamazsınız. Yaptırım mı uygulayacaksınız? Hı hı. E zaten var. Ne yapacaksınız mesela? Fransa gidip İtalya, Moskova'yı

0: bombalayacak. Yani kötümser şomazlı konuşuyorum ama gerçekçi olmamız gerekirse de bu haritanın değişmesi pek mümkün değil.
1: Evet.
0: 4 sene önce bu stüdyoda federal bir Ukrayna Cumhuriyeti'nin doğduğunu söylemiş bir insanım. Yani Rusya'nın bu bölgeleri falan terk etmesi mümkün değil. Kuzey Kore, Güney Kore gibi muhtemelen sonbaharda İstanbul'da olacağını tahmin ettiğim bir Rusya-Ukrayna zirvesi olur. Ekim ayında, Kasım ayında muhtemelen. Ama Rusya'nın buradan çekilmesi vesaire mümkün değil. Ama bunların hepsinin sonunda artık Rus öfkesi başkent Kiev'de Zelenski'yi de hedef alıp parlamento binasını da hedef alacak bir hale doğru hızlı bir şekilde devam ediyor.
1: Evet. Evet, Sayın Selvi.
2: Yani ben askeri boyutuyla ilgili bir şey söylemem doğru olmaz ama şunu ifade edeyim. Bu savaşta iki tane büyük pişman iki lider var. Biri Zelenski, diğeri Putin. Biz nereden bu savaşa girdik diye düşünüyorlar. Putin 48 saat içerisinde Kiev'in bir ucundan girip öbür ucundan çıkacaktı. İşte savaş 5. yılına giriyor.
1: Evet.
2: Daha ilerleyemedi, tam tersine geriliyor.
1: Bugün bazı evrak çıktı ortaya, medyada yayınlandı. Hacklemişler Ukrayna'nın kayıpları ile ilgili 2,5 milyon mu diyor? 2,5 milyon kayıp yani.
2: İnsan kaybı.
0: Aynen öyle. Abdülkadir abinin söylediği Ukrayna İstanbul zirvesinde, Putin diyor ki daha 2 gün önce, İstanbul zirvesindeki şartlarla masaya oturmaya hazırız diyor.
1: Verelim Putin'in açıklamalarını da.
0: 3 senedir niye savaştınız? Niye bu kadar insan öldü?
1: Bu noktaya gelmesinin sebebi yani bu akaryakıtta çok ciddi sıkıntıya düşmeleri ve Ukrayna'nın artık Rusya'yı içeride derinlerde vurabilme kabiliyetini kazanmış olması.
2: Savaşın bu kadar önemli ki.
1: Ve Ukrayna heyeti tarafından paraflanan anlaşmalar temelinde Ukrayna ile barış müzakerelerine hazır. Müzakereler İstanbul Anlaşmaları, Ankoraj Zirvesi'nde sağlanan uzlaşılar ve sahadaki gerçekler ve bizim ilan ettiğimiz prensipler temelinde olabilir diyor Vladimir Putin.
2: Şimdi hani Türkiye niye yükselen değer? Türkiye bu konularda ilk kapısı çalınan ülke niye Türkiye? Niye Erdoğan akla geliyor deyince bunu birileri bir fantazi olarak algılanıyor. Hayır öyle değil. Bakın 24 Şubat'ta başladı bu savaş değil mi? 29 Mart'ta İstanbul'da masa kuruldu ve anlaşma sağlanmıştı.
1: Evet.
2: Eğer orada İngilizler Zelenski'yi masadan kaldırmasa, o anlaşma yürürlüğe girseydi bugün Rusya'da yaptırımlara maruz kalmayacaktı. Rusya'da bambaşka bir Rusya olacaktı. Yani günlük 20 litre benzin veren bir Rusya olmayacaktı. Yaptırımlar altında inleyen bir Rusya olmayacaktı. Zelenski de işte ülkesi tahrip oldu, yıkıldı. Evet. Türkiye bu konularda çözüm adresi olduğu için yükselen değer. İşte biz bunu İran Savaşı'nda da gördük. Ama birileri iyi görmüyor. Belli ki biz de iyi anlatamıyoruz. Bakın İran Savaşı'nda eğer Türkiye'nin çabaları olmasaydı Körfez ülkeleri İran'a karşı ortak savaş ilan edeceklerdi. Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan o Kurban Bayramı'nda 3 gün süreyle Körfez ülkelerinin gezmek suretiyle bu oyunu bozdu. İkincisi Trump her defasında Kürtlere silah veriyoruz ama girmediler İran'a dedi. Orada bir iç savaş çıkarılmak isteniyordu. Türkiye o oyunu da bozdu ve Türkiye bu savaşın da dışında kalmayı başardı. Bize de İran'dan 2 tane füze geldi biliyorsunuz. Azerbaycan'a da geldi.
1: Evet.
2: Bunları önleyerek bu şeylere alet olmadık. Bunları şunun için söylüyorum. Yani şimdi bakın Rusya ve Ukrayna düştükleri hallere bakın. Nasıl çıkacaklarını bilmiyorlar. Çünkü Batı onları sürekli savaştırmak istiyor. İran'da yaşananlar ortada. Trump İran savaşına ben nereden girdim, bu Netanyahu'nun ipine niye tutundum diye bir çaba içerisinde. Bu süreçlerde yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa topraklarında yaşanan Rusya-Ukrayna Savaşı'nda da Türkiye'nin koyduğu tavır çok iyiydi. Taraf olmadı, barışın adresi oldu. İran Savaşı'nda da oldu. Bunlar kolay şeyler değil. Putin'in öngöremediğini Erdoğan öngördü.
1: Evet.
2: İran Savaşı'nda Trump'ın öngöremediğini Erdoğan gördü. Bunlar bir Erdoğan'a metiye dizmek değil. Ya Allah korusun bu savaşlardan Türkiye zarar görse biz ne halde olurduk? Bunları da takdir etmek gerek. Bak ben fikrine, düşüncesine, her şeyine karşı olduğum İsmet Paşa'nın İkinci Dünya Savaşı'na Türkiye'yi sokmamasının her defasına altını çizelim.
1: Evet, evet.
2: Burada da ya insaf edin be. Yani bu Rusya-Ukrayna Savaşı'nda, İran Savaşı'nda da, işte Gazze Savaşı'nda da Erdoğan çok dirayetle yönetti ve dünyada bunu takdir etti. Ya Erdoğan düşmanlığını bırakın da Türkiye'nin menfaati açısından en azından bunu görün derim yani.
1: Evet, şimdi taraflar Cumhurbaşkanımızı ayakta alkışlamışlar.
2: Evet, öyleydi yani. Burada anlaşma sağlanmıştı.
1: Tabii her şey bitmişti.
2: Her şey bitmişti. Yani 24 Şubat, 29 Mart. Nedir arada? 33 gün. 33 gün içerisinde bir savaş bitecekti. Ama maalesef izin vermediler.
3: Ama o zaman da Avrupa ülkeleri bırakmadı yani.
2: İngilizler bırakmadı.
3: Çünkü destek vereceklerini söylediler. Lojistik tabii, destek ve askeri destek vereceklerini istediler. Söylediler.
2: Çünkü ölen Ukraynalı. Onların umurunda evet, değil. Ölen Rus.
1: Öyle.
2: Devam etsin gitsin. Ama gelinen noktada Türkiye her defasında doğru yerde durdu. Tarihin doğru yerinde durdu. Ve her zaman da barışın ve çözümün adresi oldu.
1: Donald Trump Nobel'i alırım umuduyla her türlü girişimde de bulundu malum. Alaska'da da bir araya geldiler Rusya'yla. Ama şu anki koşullar altında İran'la da masaya oturmuşken bu savaşın sürmesi Donald Trump'ın işine gelir. Çünkü Avrupalılar parasını ödüyor. Mühimmat silah, her şey Amerika'dan çıkıyor yola. Ukrayna'ya veriliyor. Donald Trump'ın cebine sadece para giriyor yani.
2: Öyle Amerika de Banu Hanım, Donald Trump seçilirken ben bu işi bir hafta da bitiririm demedi mi? Ne oldu bir hafta?
1: Bu işi bitirebilecek tek bir kişi vardı. O da Angela Merkel. O da maalesef yok ortalıkta.
2: Yok. Yani şu var.
3: Merkel
2: eğer bitirir. Türkiye'nin çabalarını engellemeselerdi Türkiye yine bitirirdi bu savaş. Aynen. Çünkü Türkiye'nin bir çözüm adresi var. Bir. İkincisi hem Putin hem Zelenski'nin güvendiği tek lider Erdoğan.
1: Tabii.
2: Bu çok önemli. Yani Putin Trump'a güvenir mi? Zelenski de Trump'a güvenmiyor. Zelenski Putin'e güvenmez.
1: Ben Zelenski'nin yerinde olsam Trump'a hiç güvenmiyor.
2: Tabii ama ikisinin de güvendiği bir lider Erdoğan ve güvendiği ülke Türkiye. Burayı ancak Türkiye bakın biz Rusya'yı İstanbul'da Ukrayna'nın karşısında masaya oturduğumuzda Amerikalılar ne dedi biliyor musunuz? Siz Rusya'yı nasıl masaya çekersiniz? Meşrulaştırırsınız. Sen Riyad'da oturdun. Ama senin masanda Ukrayna yoktu.
1: Evet.
2: Ukrayna
1: evet,
2: olmadan nasıl çözüm bulamadılar da zaten. Ama Türkiye öyle değil. Yani eğer bir çözüm aranıyorsa ki artık aranması lazım. Yine adres Türkiye olabilir.
1: Sonbahara işaret ediyor Mehmet
2: evet,
1: Zohtoğlu. Beklenebilir.
2: Sonbaharda olabilir.
1: NATO yani zirvesinde sürpriz bir temas olabilir mi?
2: NATO
1: yani Zelenski geliyormuş. Ukrayna Dışişleri Bakanı ile Lavrov hani falan filan.
3: Ama şimdi NATO liderler NATO zirvesine Rusya katılmaz.
1: Yani,
3: Rusya gelmez.
1: Takiben mesela hafta sonunda. NATO 28'inde mütakiben.
3: Mütakiben belki düşünülebilir ama NATO liderler zirvesinde evet, olmaz.
2: Şöyle yani Türkiye'nin diplomatik ağırlığı NATO ile birlikte daha görünür olacak.
3: Evet.
2: Ve Ankara'dan dünyaya çok önemli mesajlar verecek. Belki bundan yararlanmak isteyebilirler. Yararlanırlarsa da faydasını olur. Yani Türkiye'nin özgür ağırlığı daha da artacak, daha görünür olacak. Belki bu rüzgardan yararlanmak isterler. Yararlanırlarsa da adres
1: belli. Adres
2: Ankara,
1: Dolmabahçe.
2: İstanbul, Türkiye.
1: Dolmabahçe.
2: Bu kadar.
1: Alışıklar, aynen tanıdıkları, bildikleri yer. Gezmeyi de seviyorlar, oturuyorlar.
2: Tabii, tabii.
1: Pierre Loti'de falan çay kahve içiyorlar.
0: Orada bir hata var. Bakın
1: tabii,
0: eğer İstanbul'da Abdülkadir abinin söylediği gibi imzalasalardı, belki Rus işgali daha sınırlı kalacaktı.
2: Aynen.
0: Hatırlarsanız
2: tabii,
0: Rus işgali sınırlarda şu kadarcık bir şerit halinde gösteriyorduk.
1: Tabii.
0: O zaman toparlanmak için Rusya'nın bu işgalini bertaraf etmek, sınırların dışına atmak, belki Ukrayna için daha planlamak açısından bir süre kazanmış olabilecekti. Şimdiye belki de Rusları daha çok sıkıştıracaktı. Ama şu ana kadar Dinyeper nehrine kadar gelmiş neredeyse bir Rus ordusunu çıkartmak da gerçekçi olmak gerekirse pek mümkün gözükmüyor. Hele Kırım konusu ve Türkiye'yi de ilgilendiren bir mesele. Yani ben Türkiye'nin de bu konuda zaten Ukrayna'nın bu anlamda işgal altında olduğunu kabul etmiş ve resmi olarak da dünya kamuoyuna tarafını belli etmiş bir ülke. Ama bu meselede bir arayol bulunması gerekiyor ki kademeli Rusya'nın belki de önümüzdeki yıllarda geri çekilmesini sağlayacak bir düzenleme yapılması gerekiyor. Ama geliyoruz gene 4 sene önce konuştuğumuz 5 sene önceki meseleye. Ukrayna Anayasası bu değişikliklere, yani parlamentoya gelmesi gerekiyor ve bu değişikliklere onay verecek mi? Bu savaş halindeki bir ülkede de bu da mümkünsün.
1: Şimdi Mete Soğutoğlu'a

0: Yani bir sıkışmışlık hali var, cephede statik bir durum var.
1: Yani barış.
0: O da asimetrik işte dronlarla birbirlerinin stratejik hedeflerine yönelmeleri gibi bir durum ortaya çıkıyor.
2: Yani iki tarafta şimdi imzalamak Putin, için bir neden
3: Putin bir yanıt verecek. Çünkü bu algı, evet, bu tablo hoş değil. Özellikle Rusya gibi büyük ve güçlü
0: ama
3: bilinen
0: bu vereceği,
3: bir
0: bakın,
3: devlet için.
0: Bu cevap daha önceden de verildi. Ukrayna'nın harp gücünü kırmıyor. Sadece Rusya psikolojik bir prestij kazandırıyor. Yani
1: sivilleri öldürüyorlar.
3: Ama hocam gidip o Ukrayna'da, Kiev'de başbakanlık binasını Zelenski içindeyken vurursa bambaşka bir şey olur.
0: Ben onu diyorum. Eğer kıracak olsaydı şu an Ukrayna 1500 kilometreye gidip operasyon yapamazdı. Hı hı. Yani Rusların bence burada düşünmesi gereken bir takım ince hususlar ve ayrıntılar var. Yani baktığınızda tamam saldırı yap, işte Lavrov da hedefleri açıklamış. Ben de size neler olduğunu söyledim. Derinlikteki ihtiyatlar, toplanma bölgeleri, askeri mühimmat, fabrikalar, depolar filan.
3: Evet.
0: Ama bunlar Ukrayna'nın harp gücünü kırma sebebi şu. Çünkü Ukrayna harp gücünü dışarıdan alıyor.
3: Dışarıdan alıyor.
0: Tabii ki.
3: Bir de insan faktörü var ama.
0: Efendim?
3: İnsan faktörü ya var. Bakın, gitti kışlanın birini bombaladı.
0: Harpte var ya, en az ölen kim biliyor musun? Askerlerdir. Kim?
3: Niye?
0: Çünkü kendilerini korumayı bilirler.
4: Siviller.
0: Asıl siviller ölür.
3: Hocam 2,5 milyon ölmüş. 2,5 milyonun belki 1,5 milyonu asker.
0: Bilemiyoruz yani, bakın. Yani sonuçta yani, Rusya'dan da ölenler var. Baktığınızda hemen hemen sayılar birbirine yakın. Ama neticede eğer 100 bin asker ölmüşse 500 bin de sivil ölmüştür. Yani çünkü siviller kendini koruyamaz. Ama askerlerin tüfeği teçhizatı, işte tahkim edevatı, işte mevzi kazması vesaire kendini bir şekilde korur. Yani burada olan yazık sivillere oluyor. Onu söyleyeyim.
1: Geçen de oldu işte, Eray Bey'in dediği gibi Rusya cezalandırma diye vurdu oraya füzeleri. Sivillerin olduğu.
0: Ha, siviller öldü.
1: 200 bin yoklar.
0: Yani. Harp gücü kırıldı mı? Yok, kırılsa böyle olmazdı.
1: Kaç tane sivil öldü?
0: Evet.
3: Gitti diyelim ki, yani şu ana kadar gidip Kiev'de Genelkurmay Başkanlığı'nı Ukrayna'nın hiç vurmadı, yeltenmedi bile. Başbakanlığını vurmadı. Bunlar açık hedeflerdi. Yani Oreşni'yi atabilen bir ülke daha hava savunma kapasitesi de çok zayıfken, işte Patriot'larla şunlarla bunlarla güçlendirilmemişken Avrupa tarafından.
0: Oreşni'yi Patriot'la vuramazsınız.
3: Yani Oreşni'yi vuramazsınız da hocam, başka bir sürü sonuçta bombardıman yaptılar.
0: Şimdi Şahet drone'una Patriot atıyorlar, o da çok maliyetli oluyor. O yüzden de şimdi drone'a drone'la karşılık
3: şimdi
0: veriyorlar.
3: Niye vurmadılar şimdiye kadar? Onu şimdi soruyorum. Niye vurmadılar? Bundan sonra vururlarsa ne olur yani? Şu ana kadar Rusya da bazı şeylerden imtina etti. Gitti Kiev'in göbeğinde Başbakanlık, Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın bunları hedef almadı. Vurabilir miydi? Bence vurabilirdi. Evet. Niye vurmadı? Şimdi vurur mu? Artık vurur mu?
1: Kim neticede böyle bir dönem geliyor.
5: Bir de şu, yani diplomasi anlamında da Rusya'nın Ukrayna karşısında eksik olduğunu söyleyebilirim. Çünkü Ukrayna'ya gerçekten dünyada çok fazla bir destek var. Avrupa ülkeleri, Amerika bakıyorsunuz. Bütün ülkeler neredeyse Ukrayna'yı destekleyen açıklamalar yapıyor. Yani diplomasi anlamında kendisini anlatma konusunda daha rahat. Mesela diyelim ki eğer Rusya Ukrayna'ya yönelik lojistik yerleri ya da işte enerji altyapısını bombalama yoluna başvurmuş olsaydı, emin olun uluslararası hukuk, Birleşmiş Milletler, bir sürü şey devreye girecekti ve diyeceklerdi ki siz neden sivillerin burada zorluk çekmesi için adım atıyorsunuz ya da saldırılar gerçekleştiriyorsunuz. Ama Ukrayna olunca biz Birleşmiş Milletler'den bu konuyla ilgili herhangi bir açıklama duyabiliyor muyuz yani? Ya da uluslararası hukuk burada devreye girebiliyor mu? Girmiyor. Niye? Çünkü diplomasi anlamında çok daha fazla destek Ukrayna'ya yönelik var. Onun için Rusya da adımlarını atarken daha rahat, daha düzgün atmaya çalışıyor.
3: Şimdi Almanya'da başta olmak üzere Avrupa'da ciddi bir hazırlık var malum. Bunu cesaretlendiren, teşvik eden kim? NATO Genel Sekreteri Mark Rutte. Onun açıklamalarını takip etmek lazım. Şimdi ciddi bir hazırlık yapılıyor. İşte az önce Eray Hoca ile konuştuk. Finlandiya-Rusya sınırında adamlar hendek kazıyor. Dikenli ter geriyor.
0: Onlar durdurmaz ya, ama. Bakın hocam, Rusları durdurmaz. Yani o dikenli tel, üçlü tel üstüvane. Onlar işte 2. Dünya Savaşı'ndan sonra soğuk savaş dönemi konseptleri.
3: Tamam, ben
0: artık onlar geçti yani.
3: Düşünüyorum ama böyle hazırlıklar yaptılar mı? Tabii. Yaptılar.
0: İşte çok geç.
3: İşte ejderha dişleri koydular.
0: Çok güzel söylüyorsun da bakın artık bunlarla olmaz.
3: Başka bir takım hazırlıklar da içeride.
0: Sevgili Banu Hanım, bakın bu söylediklerinizde savunma hazırlığı olmaz. O yüzden Rusya şey... Avrupa kendini savunmak istiyorsa Türkiye'nin teknolojisine muhtaç.
3: Evet.
0: Yok, bakın saydıklarınız yani doğal olarak hani sizler medya mensubu olduğunuz için işte üçlü teristivane, ejder dişleri,

0: irtibat hendekleri vesaire, tank engelleri filan. Ama artık geçti. Bunlar var ya, birkaç dakikada geçilir yani. Artık öyle yüksek teknoloji ürünü, silah sistemleri var ki onlar birkaç dakikada gelişir. O yüzden NATO 3.0 diyorlar. Hocam, ve NATO 3.0'ı dikkat edin Türkiye'de Ankara'da gerçekleştirmeye
1: anladığım
0: çalışıyorlar.
1: Anladığım kadarıyla Ankara'da mini bir fuarda.
2: Banu Hanım, güçlü bir liderlik var. Yok Avrupa'da.
3: Evet.
2: Her şeyi es geçiyoruz evet. Bakın. Güçlü bir liderlik, iradeniz yoksa
1: nesini beğenmiyorsunuz?
2: İsveç istediği kadar ejderha değil, fil dişi döksün.
1: Nesini beğenmiyorsunuz?
2: Güçlü bir iradeniz olmaz.
1: Avrupa liderliklerinin nesini beğenmiyorsunuz?
2: Hiçbir şeyini beğenmiyoruz. Nesini? Neyini beğeneceğiz?
0: Yok, güçlü bir liderlik yok.
2: 2000'li yıllara kadar.
0: Macron Allah aşkına şimdi lider mi?
2: Nesini?
1: Friedrich Merz mesela ne kadar empati yeteneği kuvvetli.
2: Siz Fransız vatandaşı olarak Banu Hanım, Macron'un nesini güvenebilirsiniz?
1: Macron ne kadar ondan sonra sportmen, sabahları koşu için Ankara'da.
0: Ama ben
2: liderlik o ayrı.
3: Ya ama ben ayrı
2: diyorum.
0: Centilmenlik ayrı bir şey, liderlik ayrı bir şey yani. Sportmenlik ayrı bir şey, liderlik
2: vücut
0: ayrı bir şey.
2: Vücut çalışmak güçlü liderlik değil. Fitness salonuna gidip 3 kilo...
1: Nesini beğenmiyorsunuz canım Macron?
2: Güçlü liderlik, irade başka bir şey. Fransa'nın önüne 20 yıllık plan koyabiliyor
0: biraz
2: mu?
0: Biraz daha devam et, kıskanıyor falan diyeceksiniz.
2: Koyamıyor.
0: Yani.
2: Yunanistan koyabiliyor mu?
1: Niye
2: Almanya, Almanya işlerinde belki en iyisi. Bakın onlara saygım var. Çünkü bir plan açıkladılar. 10 yılın sonunda, 20 yılın sonunda biz bu olacağız diyorlar. Bir plan var. Bu İsveç'te, Finlandiya'da Allah aşkına ne iradesi var? Ejderha dişi koyacak, yok fil dişi olacak. Daha asker toplayamazsın. Ordu zaten Allah'a emanet.
0: Bunlarla şimdi, Avrupa'yı savunamazsınız. Bakın.
1: İngiltere Başbakanı'nın nesini beğenmiyorsunuz?
2: İstifa etti.
1: İstifa etti. Ne kadar
2: o kadar İngiliz halkı beğeniyorsa gitme kal derlerdi. Dediler mi?
3: Ben ayrışıyorum. İtalya Başbakanı Meloni'yi beğeniyorum.
1: Evet. Bence iyi bir hatip. Ben onun bir konuşmalarını işte, falan dinledim.
3: Trump'a verdiği cevaplarını görüyorsunuz.
1: Joe Meloni'nin muhteşem.
0: Meloni'nin sumut filosunda ne kadar pasif ve sessiz kaldığını da gördüm. Gördük de.
3: Ama lider
0: aranıyorsa burada lider Sayın Cumhurbaşkanımız. Bak Avrupa'da yani ona göre kıyasla bence yani Macron'la Sayın Cumhurbaşkanı Mitsotakis'ini şeyi yok ya.
3: Yani. Eray hocam onları Cumhurbaşkanı ile aynı klasmana koymuyorum.
0: Hayır bak kıyaslayın dedim. Onları aynı klasmana koyun demedim. Abdülkadir abi.
1: Cumhurbaşkanımızın
0: bunu yanlış anlamayalım.
1: İşte İngiltere
0: yani
1: Başbakanı.
0: Liderle onlar, diğerleri arasındaki farkı anlamak bakımından.
1: Ben anlamadım ki. Size de lider beğendiremiyoruz.
0: Yok ki. Bir tek Erdoğan var ya.
2: Trump'ın karşısındaki dizilmiş hallerini herhalde unuttuk. Bu insanlardan Avrupa halkları bir liderlik bekliyor. Gidip evinizde sığınak kazın. Yok 30 euro bulundurun.
3: Şimdi,
2: çikolata
3: şimdi
2: karnınıza çıkınca yiyin.
3: Cumhurbaşkanı'nın tercümesini yapan başörtülü hanımefendi, annesi başörtülü olarak milletvekili oldu, seçildi, yemin ettirilmeyen Merve Kavakçı'nın kızı. Erdoğan onun kızını aldı. Dünya liderlerinin olduğu zeminlere, zirvelere taşıdı. Bu da çok önemli bir kırılma noktasıdır, semboldür.
4: Her yerde
3: biraz önce başörtüsünü tartıştık ama Erdoğan aldı. Annesi yemin ettirilmeyen, çık dışarı diye bu kadına haddini bildirin diye meclisten kovulan Merve Kavakçı'nın kızını dünya liderlerinin olduğu yere taşıdı. Bu da çok önemlidir hakikaten.
1: Nesini beğenmiyorsunuz beylerin? Ya Mark Rutte mesela nesini beğenmiyorsunuz? Yani işte. Adam NATO Genel Sekreteri oldu.
4: Ama şey Banu Hanım şöyle
1: Avrupa'yı
4: yani.
1: Avrupa'yı kurtarmak şimdi, için ciddi bir liderlik gösteriyor.
0: Ya efendim ama bakın, bir cevap vereyim de Allah aşkına. Yani şimdi Banu Hanım tabii konuyu ajite etmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Yani bunlar gerçekten lider olsalardı şu anki Rusya tehdidi karşısında bir açmazın içerisinde olmazlardı, tamam mı? Bakın bizim liderimiz 20 küsur yıl önce bugünleri görüp savunma sanayinde Türkiye'yi dünyada lider haline getirdi. Tamam. Liderlik böyle bir şeydir. Spor yaparak falan olmuyor bu işte. Sizin değerlendirme kriterleriniz farklı bağlı.
1: Almanya'nın ürettiği miğferleri niye beğenmiyorsunuz? Evet. Ukrayna'ya ne kadar
2: Ukrayna
1: güzel gönderdiler.
2: İçin 3 sene önce çorap göndeririz, miğfer göndeririz.
0: Yok, tabii, Sahra tanesi, hastanesi göndeririz, bir çadır göndeririz. Yani.
2: Şimdi bu liderler bunu söyledi. Biz söyledik ki burada kimse söylemedi.
0: Biz Libya'ya ne gönderiyoruz, Somali'ye ne gönderiyoruz?
2: Yardım öyle olmuyor ki.
4: Banu Hanım.
1: Mesela evet şimdi mesela burada hoş isimler var. Donald Trump'ı tanıyoruz zaten.
0: Ya burada
1: konuşuyoruz. Yani şimdi siz
0: Pedro Sanchez hariç
1: Keir Starmer'ın nesini beğenmiyorsunuz? Clark Kent gibi adam nesini beğenmiyorsunuz?
2: Valla onu İngiliz halkına sormanız lazım.
3: Bak şöyle ayrılırken yani? Ağladı bile değil mi?
1: Tabii ayrılırken ağladı bile. Empati yeteneği yüksek.
3: Sarılarak.
1: İyi aile babası evlatlarına ondan sonra eşine bağlı. Gayet hoş bir beyefendi. Nesini beğenmiyorsunuz?
2: Neticede tazminatını almış ayrılmış Banu Hanım. Başbakanlık tazminatı vardır.

0: O tazminata üzülse yeter zaten.
1: Pedro Sanchez'e sempatimiz var. Onu konu dışı tutuyorum.
2: Sayın Sanchez'e bir şey demiyoruz.
1: Onu konu dışı tutuyorum. Kyriakos Mitsotakis. Nesini beğenmiyorsunuz beyefendinin? Anlamadım yani.
3: Bu liderlerin bizim Suriye'deki Suriye politikalarına baktığımızda ya da işte Ukrayna-Rusya savaşındaki çözüm önerilerine baktığımızda liderlikleri ortaya çıkabilir.
1: Friedrich Merz kafasına taktı kipayı.
4: Merz, evet.
1: Bir organizasyonda ağladı. Yani empati yeteneği yüksek, gayet ondan sonra başarılı bir lider yani.
3: Niye ama son zamanlarda iyi lider oldular. Özellikle İran konusunda İran'a yönelik bir ABD'nin kendilerine İran'a saldırın demelerine rağmen saldırmamaları biraz galiba liderliği öğrendiler yani.
1: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Hanımköylü.
4: Ankara'ya geldiğinde de koşu yapacağı parkı ayarladılar. Orada sabah koşusunu yapacak.
1: Giorgio Meloni sigarayı da bırakmış zaten.
0: Evet, gazeteden başlayan açılmış. Bir süreç bu. 8 tane liderin de göreceksiniz ilk seçimlerde siyasi iktidarlarını kaybettiğini göreceksiniz.
1: Hepsi gidecek mi bunların?
0: Bu Gazze ile başlayan bir süreç. En son İran halkası eklendi. Sizin bahsettiğiniz Sumut filosu eklendi. Gazze'ye giden filoların engellenme meselesi, Mitsotakis'ti, Meloni'di. Bunlardan etkilenecek toplumlar, sokaklar başka bir şey söylüyor. Bunlar başka bir şey söylüyor. Kimse sığınakta nasıl oturulması gerektiğini, kalkmasını bunu istemiyor. Korumasını istiyor. İskandinav ülkelerinde bugüne kadar savunma sanayi bütçeleri konuşulurken %1, %0.5 bütçe ayırıp kısmayı budamayı biliyorlardı. Gidip yeşil parklarda ağaç mı ekelim, çim mi ekelim tartışmalarını referanduma götüren ülkelerden bahsediyorsunuz. Yunanistan dediğiniz ülke bugün Fransa'nın savunma sanayine can suyu olmuş. Başka hiçbir yere satamadığı ne kadar ürün varsa Fransa'nın sattığı bir yer
2: Fransa'nın
0: Yunanistan.
2: Fransa'nın askeri çöplüğüne döndü ya.
0: Yani o kadar...
1: Sizce Yunanistan bunların parasını ödüyor mu?
0: Ya ödesin ödemesin. Almanya'nın Fransa'nın borç verdiği
2: ödüyor tabii. Borçla, harçla duyunu umumiye
0: taşıma suyu değil mi?
1: Varsa ödüyor. Almanya'dan
2: işte neyi varsa alıyorlar yani.
1: Almanya'dan alıp Fransa'ya mı veriyor?
2: Yok kendileri de Yunan ekonomisi üzerinde duyunu umumiye var. Yani borçlarını tahsil planları yapmış durumdalar. Dolayısıyla yani burada aleni Fransızlar, Yunanlıları kazıklıyor. Yunanlar da seyrediyor yani.
1: Eren
2: yani
1: çıkıp, şimdi bakın, biliyorsunuz bir ara bir drone gündemi vardı. Son 2,5 dakika içerisindeyiz. Evet.
0: Bana bir drone şey gündemi vardı. Şu lider dese ki.
1: Kuzey Buz Denizi'nde ve Baltık Denizi'nde kimliği belirsiz dronlar geziyordu ve bunlara karşı hiçbir şey yapamıyorlardı.
4: Aynen.
1: İşte Korkut muhtemelen. Şimdi,
2: işte biraz
1: ondan sonra
0: şu
1: Almanya'nın
0: lider dese
1: kuzeyinde.
0: Ki, Ruslar işgal edecek.
1: İsveç'te. Korkutlar böyle.
2: Danimarka'da ya.
0: Şimdi hangi ülkenin vatandaşı?
2: O yüzden bakın demin söyledim.
0: Biri söylese.
2: Avrupa Türkiye'nin açık
0: biri.
2: Pazarı haline geldi.
0: Ruslar
2: Avrupa
0: geliyor, işgal edecek bizi. Haydi arkadaşlar savaşalım dese. Hangi ülkenin vatandaşı şu adamların arkasında izahlanır? Bir tane ülke söyleyin bana. Ben de size karşı soru sorayım.
2: Bir tane bulamadım.
1: Kim? Ya.
0: İngilizler diyecek ki Ruslar adam geliyor savaşın diyecek. Starmer'ın duyurusuyla İngilizler savaşa girecek. Öyle mi?
1: Nesini beğenmiyorsun?
0: Macron diyecek ki Ruslar işgale geliyor. Haydi ya, Fransızlar
4: ya,
0: diyecek.
4: Ya hiçbir
2: Allah aşkına neyini beğeniyorsunuz diyeceğim.
0: Yapmayın gözünüzü seveyim.
2: Ya Banu Hanım siz neyini beğeniyorsunuz? Yani?
4: Ya hiçbirini beğenmiyorsunuz.
2: Beğenilecek neyi var Allah aşkına? Hangisinde
4: Meloni'yi
2: ne özellik var?
4: Beğenin bak sigarayı da bıraktı. Rengi açıldı kadın. Onu bile beğenmiyorlar. Bunlarla ne yapacağız?
1: Allah işte. Ya Allah lider ya. Beğendiremiyoruz.
4: Beğendiremiyoruz.
2: Yo, beğendiğimiz lider var orada. Bak o lider.
1: Eyvallah.
2: Diğerleri başka bir şey.
1: Eyvallah. Evet, süremizi doldurduk. Çok teşekkür ediyoruz.
2: Biz de teşekkür ederiz.
1: Katkılarınız için, kıymetli değerlendirmeleriniz için. Bakalım ne olacak? Tabii Ankara'daki NATO zirvesini takip edeceğiz. Türkiye'deki NATO liderler zirveleri hep tarihi oluyor. Bir önceki İstanbul zirvesi de öyleydi. Evet. Bu da kuvvetle muhtemel öyle olacak. Zannediyorum ve Türkiye bir hayli fazla savunma sanayi üretimini NATO'daki diğer partner ülkelerin yetkililerine de tanıtma fırsatı bulacak. Evet. Çok önemli bir organizasyona da imza atıyor olacak. Ankara'da her yere posterler, Türkiye'nin ürettiği ürünlerin posterleri
4: zaten Ankara'nın
1: galiba.
4: Biliyorsunuz bir bölgesi de Kahraman Kazan bölgesi de savunma sanayi firmalarımız tarafından üretim merkezi olarak kullanılan bir bölge. Oralarda görebilirler.
1: Evet, görebilecekler. İstanbul zirvesinden de görüntüler geliyor. Daha
4: yani
1: dün
4: sadece
1: gibi
4: o resimlerini değil, kendilerini de görebilirler. Zirvenin toplanacağı birkaç yerin birkaç kilometre ötesinde.
1: Evet.

0: Cumhurbaşkanımız orada. Üzerinden evet. yıllar geçmiş olmasına rağmen dünyanın en tecrübeli siyasetçisi olarak sayısız ülkene, sayısız lidere ev sahipliği yapacak.
1: Bekleyip göreceğiz. O zirveye katılıp bu zirveye katılan Erdoğan'dan başka bir lider
0: kimse
1: yok.
0: Kimse yok. Evet. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Değerli izleyiciler, sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Bizi izlediğiniz için güzel bir gece geçirmenizi diliyoruz. Hoşça kalın. İyi geceler.

0: A Haber Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
1: Ankara'da 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek NATO zirvesi öncesinde adeta kırmızı alarm durumuna geçildi. Güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.
2: Ankara'da 7-8 Temmuz'daki tarihi NATO zirvesi öncesi verilen siber alarmla birlikte zamanla yarışta başladı. Teknik ekipler siber altyapılarda zafiyet kontrolü yaparken idari birimler de olası bir kırmızı alarmda müdahil olmak için teyakkuzda bekliyor.
1: Bu kapsamda zirve öncesinde tedbiren kritik bilgi sistemleri, dijital altyapı ve hizmetler, internet erişim altyapıları, haberleşme sistemleri, veri merkezleri tek tek kontrol edilecek. Olası siber saldırılara karşı güvenlik açıkları taranacak. Riskli noktalar için anında önlem alınacak. Zirve öncesi ve süresince sistemler 7 gün 24 saat kesintisiz takip edilecek. Siber güvenlik ekipleri teyakkuzda olacak. Şüpheli hareketler anlık olarak izlenecek. Muhtemel siber güvenlik olaylarında görev alacak teknik ve idari irtibat personeli önceden belirlenecek. Kimlik doğrulama sistemleri güçlendirilecek. Yetkisiz girişimlere karşı ek önlemler devreye alınacak. Kamuya açık internet siteleri, çevrim içi başvuru ve işlem platformları, mobil uygulamalar, uzaktan erişim sistemleri, e-posta altyapıları ve dış dünyaya açık tüm servislerde zaaf taraması yapılacak. Felaket kurtarma senaryoları ve kriz yönetimi prosedürleri gözden geçirilerek eksiklikler giderilecek. Kurum ve kuruluşların uzaktan erişim amacıyla kullandığı SSL VPN, IPsec VPN ve benzeri dış erişim servisleri risk değerlendirmesine tabi tutulacak. Zirve süresince zorunlu olmayan uzaktan erişimler mümkün olduğunca kapatılacak veya kısıtlanacak.
0: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Erhan Karaal, GPS takip cihazıyla adım adım izlenmiş. Polis o takip cihazını kimin taktığını araştırıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılması ile ilgili soruşturma çok yönlü sürüyor. Emniyet güçleri Karaal'ın kaçırılmasına dair yeni bir detayı daha ortaya çıkardı.
3: Erhan Karaal soruşturmasında gün geçtikçe yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Erhan Karaal'ın kullanmış olduğu araçta GPS takip cihazı bulundu. Kaçıran kişilerin mi yoksa farklı kişilerin mi bu cihazı taktığı polis tarafından araştırılıyor.
1: Bir hafta boyunca her adımı takip edilen Erhan Karaal'ın neler yaptığı incelendi ve takip edildi. Soruşturma kapsamında 8 kişinin emniyette işlemleri sürüyor. 6 zanlı ise tutuklu bulunuyor.
0: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yasa çalışmalarında geri sayım hızlandı. Önümüzdeki günlerde kritik bir eşik daha aşılacak.
4: Yetiştirebildiğimiz kadar inşallah yetiştireceğiz.
1: AK Parti hazırlıklarını tamamladı. Yasa taslağı meclise geldikten sonra başta MHP olmak üzere diğer partilerle de istişare süreci işletilecek. Ardından Meclis Adalet Komisyonu ve son olarak Genel Kurul'da ele alınacak.
5: Gösterebilen.
1: MGK Genel Sekreterliği bünyesinde süreci izleme teyit tespit birimi oluşturulacak. Yasada suça karışmayanlara ilişkin düzenlemeler olacak. Denetimli serbestlik uygulanacak. Örgüt yöneticileri Avrupa ülkelerine gidecekler. Suça karışanlara ilişkin bir düzenleme olmayacak yasada. O sonra değerlendirilecek. Kanun bir yıl yürürlükte kalacak. Peki 12 maddeden oluşan düzenlemede neler olacak? Yasal düzenleme PKK terör örgütüne özgü olacak. Diğer terör örgütlerini kapsamayacak şekilde silah bırakan örgüt tanımlaması yapılacak. Yasada infaz düzenlemesi.

0: Düzenlemesinin de yer alması bekleniyor. Cezalarda sınıflandırma yapılacak. Suça karışmayanlar için ceza söz konusu olmayacak. Suça karıştığı tespit edilenler için farklı bir cezalandırma olacak. Örgüt yöneticileri içinse daha yüksek cezalar uygulanacak. 10 binin üzerinde örgüt üyesinin Türkiye'ye dönüş yapacağı belirtiliyor. Avrupa, Irak, İran ve Suriye'de 21.800 örgüt mensubu olduğu ifade ediliyor. Eve dönüşler için belli bir süre tanınacak yasada. Bu sürenin 3 ay olabileceği belirtiliyor. Denetimli serbestlik uygulaması da yasada yer alacak hükümlerden olacak. Tek bir süre olmayacak. Farklı suçlar için farklı denetimli serbestlik süreleri uygulanacak. Türkiye'ye dönen örgüt mensupları için yargılama süreci olacak. Bu sürede de gelenlerin nerede tutulacağı üzerinde çalışmalar yapılıyor.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Tarihi eser kaçakçılarına darbe vuruldu. Binlerce eser ve sikke ele geçirildi. İstanbul Emniyetine bağlı ekipler tarihi eser kaçakçılarına göz açtırmıyor. Tarihi eserler yurt dışına çıkarılmadan ele geçirildi.
2: İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyon kapsamında binlerce tarihi eser ele geçirildi. Operasyon kapsamında iki şüpheli gözaltına alındı.
0: Beykoz'daki baskında ele geçirilen birçok medeniyete ait arkeolojik obje, kitabe gibi 6.819 eserle 3.366 sikke İstanbul Emniyetinde sergilendi. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, tarihi eser kaçakçılığı ile mücadelemiz sürecek dedi.
3: Kültürel varlıklarımız aynı zamanda ülkemizin ortak hafızasıdır, insanlığın evrensel mirasıdır. Bu varlıklarımızı korumak, aynı zamanda geçmişimize sahip çıkmak olduğu kadar geleceğimize de bu mirası taşımaktır. İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak yasa dışı her türlü faaliyetin karşısındayız.
1: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.

0: ABD ile İran arasında Hürmüz gerilimi bir kez daha yükseldi. Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hürmüz'den geçiş ücretli olursa ateşkes ihlal olur dedi. İran kanadındansa ABD'ye güvenmiyoruz sesleri yükseldi. Büyük kavganın ardından Halef ile Selef karşı karşıya geldi. Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel aylar sonra ilk kez tokalaştı. Göz göze gelmekte zorlanan ikili nasıl köşe kapmaca oynadı? Esnaf dükkanını açıyor, yemeklerini güzelce pişiriyor, itinayla paketleyip müşterisine gönderiyor. Ancak kazanan kendisi değil, online yemek şirketleri oluyor. Esnafın malına adeta ortak olan platformlara karşı büyük tepkiler var. Çok değil, birkaç ay öncesine kadar rekor üstüne rekor kırılıyordu. Şimdi ise çakıldı. Altın Orta Doğu'da tansiyonun düşmesiyle birlikte baş aşağı ivme kazandı. Peki bu düşüş yeni bir yükselişin habercisi mi? Hepsi ve daha fazlası şimdi Tahir İnan'la Gece Ajansı'nda.
1: Ekranlarından iyi geceler efendim. Bir günü nokta alıyor ve yeni bir güne başlıyoruz. Ben Tahir İnan, Gece Ajansı'yla karşınızdayım. Bugün de geride bıraktığımız günün öne çıkan başlıklarını ve yeni güne yansıyanlarını konuşacağız kıymetli konuklarımızla birlikte. Ama önce Türkiye ve dünya gündeminden gelişmeleri paylaşacağız sizlerle. Evet, dünya bir yandan Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki o anlaşmaya ya da gerilimlere odaklanmış durumda. Ama öyle bir haber geldi ki Amerika Birleşik Devletleri'nin hemen yanı başından, Venezuela'dan büyük bir afetin haberi geldi. Maalesef sabah saatlerinde 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde ardı ardına iki felaket yaşandı. 39 saniye arayla olan iki depremden bahsediyoruz. Aslında asrın felaketini andırdı yaşananlar ve zamanlama. Başkent Caracas başta olmak üzere pek çok şehir büyük bir enkaz alanına döndü. İlk tespitlere göre 32 kişi hayatını kaybetti ki cansız bedenine ulaşılan kişi sayısından bahsediyoruz. Hala

0: 39 saniye arayla çifte deprem yaşandı. Venezuela 7,2 ve 7,5'te sarsıldı.
1: Apartmandan inmeyi nasıl başardığımızı bilmiyorum. Yükselen toz dumanından göz gözü görmüyordu ve aşağı indiğimizde manzara korku filmi gibiydi. Her yer enkaza dönmüştü.
0: Latin Amerika ülkesi Venezuela'da peş peşe meydana gelen depremler büyük yıkıma yol açtı. Akşam saatlerinde başlayan şiddetli sarsıntıları çok sayıda artçı deprem izledi.
1: Saat 18 civarında ard arda iki deprem meydana geldi. İlki 7,2, ikincisi ise 7,5 büyüklüğündeydi. Şu ana kadar 20 artçı deprem kaydedildi.
0: Merkez üssü ülkenin kuzeyindeki Moron kenti olarak belirlenen depremler 10 kilometre derinlikte meydana geldi. Şiddetli sarsıntıların yeryüzüne olan yakınlığı nedeniyle yaşanan yıkımın boyutları çok büyük.
1: Bu korkunç sarsıntılardan en etkilenen eyaletin La Guaira eyaleti olduğunu belirtmek istiyorum. Onlarca bina yıkıldı ve şu an elimizden geldiği kadar çok kişiyi kurtarmak için çok yoğun bir şekilde çalışmalar yürütüyoruz.
0: Ülkenin tamamını etkisi altına alan şiddetli depremler, merkez üssüne 168 kilometre uzaklıktaki başkent Caracas'ta da büyük paniğe yol açtı. Bazı mahalleleri bütünüyle yerle bir eden deprem, arkasında koca bir enkaz yığını bıraktı.
1: Neyse ki ailem apartmanın dışındaydı. Geri döndüğümüzde binanın tamamen yıkılmış olduğunu gördük. Enkaz altında kalan komşularımız var.
0: Sarsıntılar esnasında başkent sakinleri sokağa dökülürken depremin şiddeti de kameralara yansıdı. Peş peşe yaşanan sarsıntılar komşu ülke Kolombiya'nın başkenti Bogota dahil olmak üzere birçok bölgesinde hissedildi.
2: Hala sallanıyoruz. Havalimanının haline bakın. Buradaki felakete bakın. Tamamen yıkılmış. Burada yaşadığımız durum ciddi. Deprem çok şiddetliydi.
0: Yüzlerce binanın yıkıldığı ülkede arama kurtarma çalışmaları sürerken geçici başkan Delcy Rodriguez o hali ilan etti.
1: Şu an itibariyle sivil koruma sistemi ve ulusal acil durum sistemi devreye alınmıştır.
0: Başkent Caracas'ta yaşayan bir Türk vatandaşı da yaşanan korkunç yıkımı cep telefonuyla kayda aldı.
3: Her yer cehennem. Her yer cehennem. Her yer yıkıldı. Her yer yıkıldı. Hiçbir yer sağlam kalmadı.
0: Şiddetli depremde binlerce kişi enkaz altında kalırken ölü ve yaralı sayısı henüz netleşmiş değil.
4: Amerika Birleşik Devletleri ve İran. Savaş bitti ama onlar hala gündemden düşmüyor. Bu kez bir müzakereden, anlaşmadan bahsediyoruz ama anlaşma sırasında bile karşılıklı açıklamalar arasında hala vurma, patlatma tehditleri devam ediyor. Ki son kriz bir kez daha Hürmüz oldu. Son olarak Rubio konuştu bu konuda. Hatta dedi ki bir ücret söz konusu olursa bu ateşkesi ihlal etmiş anlamına gelir İran. İran tarafı da bununla yetinmedi tabii ki. Onlar da o ısrarını devam ettiriyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne güvenmiyoruz.
0: Hürmüz'den ücret alınmayacak dedi. Ateşkes ihlali olacağını söyledi. ABD ile İran arasında Hürmüz gerilimi yaşandı.
5: Eğer gemiler hareket etmiyorsa bu anlaşmanın ihlalidir.
0: ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio Bahreyn'e gitti. Körfez ülkeleriyle bir araya geldi. Daha sonra kamera karşısına geçti, basının sorularını yanıtladı. Gündeminde Hürmüz Boğazı vardı. Tahran'ın geçiş ücreti yok, hizmet bedeli var sözlerini işaret etti. Hiçbir ücretin ödenmeyeceğini söyledi.
5: İster geçiş ücreti deyin, ister ücret deyin, ne derseniz deyin. Bu bir kelime oyunu. Gerçek şu ki, yeryüzünde hiçbir ülkenin uluslararası su yollarının kullanımı için ücret talep etme hakkı yoktur. Bu hiçbir zaman bir anlaşmanın kabul edilebilir bir koşulu olmayacaktır.
0: Rubio, gemiler İran tarafından durdurulursa ateşkes ihlali olur uyarısında bulundu.
5: Eğer gemiler

0: ilerliyorsa ona göre hareket edeceğiz ama gemiler hareket etmiyorsa bu bir anlaşmanın ihlalidir ve bununla ilgili bir sorunumuz var demektir.
1: İran'da müzakere sonrası ABD'nin tutumunu eleştirdi. Trump'ın İran serbest bırakılan varlıklarla bizden tarım ürünü alacak ifadelerini hatırlattı. Yanlış iddia dedi. Sizin ektiğiniz şey 10 yıllarca süren güvensizlik. Organik, bol ve yerli üretim ifadelerini kullandı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai de sosyal medyadan açıklamalar yaptı. ABD'nin güvenilmez olduğunu söyledi. Kininiz mutabakatla sönmeyecek dedi. Buna göre adım attıklarını duyurdu. Taahhüt karşılığı taahhüt ilkesini benimsiyoruz ifadesini kullandı. Gerilime rağmen Hürmüz Boğazı'ndan geçişler devam ediyor. Günlük ticari gemi geçişi savaş sonrası en yüksek seviyeyi gördü.
2: Dün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Ama en çok yankı uyandıran iki adres vardı. Bunlardan birisi İsrail, bir diğeri ise hemen yanı başımızda son dönemde İsrail'in en yakın müttefiki olan Yunanistan. Yunanistan'da özellikle Donald Trump'ın açıklamalarının paniğe neden olduğunu ifade edelim. Çünkü F-35 konusu ve jet motoru konusu Yunanistan'ı karıştırmaya yetti bile.
3: Türkiye NATO'nun güçlü bir üyesi. Muhtemelen onu çok mutlu edecek bir şey yapacağım. Türkiye'ye büyük bir hediye paketiyle gideceğim.
4: ABD Başkanı Trump'ın bu sözleri Atina'yı korkuttu. Yunan medyası alarma geçti. Korku ve endişe manşetlere taşındı.
3: Erdoğan iyi bir insan. Onu seviyorum. O benim arkadaşım. Erdoğan harika bir lider. Çok güçlü bir kişi. Ordusu da harika. Çoğu insan Türkiye'nin askeri gücünün ne kadar büyük olduğunu bilmiyor.
4: ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan övgüyle bahsetti. Ankara'daki NATO zirvesine katılacağını hatırlatan Trump, "Elimde hediyeler olacak." dedi. Trump'ın sözleri Türkiye'ye F-35 ve jet motoru verilecek olarak yorumlandı.
5: İyi bir adam, iyi bir lider sözü gerçekten Yunanistan'ı tedirgin etti. Bir de hediye paketi sunacağım, bir hediye paketiyle gidiyorum demesi, senin de belirttiğin üzere zaten Kaan'ın motorları öteden beri konuşuluyor. Dolayısıyla F-35'ler Türkiye'nin parasını ödemiş F-35'leri var. Şimdi bunların verecek, biz filoyu kurmadan Türkiye bizden önce mi sahip olacak? Bizim lobimiz ne yapıyor Amerika Birleşik Devletleri diye ver yansın ediyor Yunanistan'da Atina basını dünden beri.
4: İşte bu açıklama Yunan basınında manşetlere taşındı. Europost, Trump'la Erdoğan arasındaki yakın ilişkiye dikkati çekti. İlişkinin artık yalnızca siyasi söylemlerle sınırlı kalmadığı, somut sonuçlar doğurmaya başladığı vurgulandı. Gelişmeler yaşanırken Atina uyuyor ifadeleri kullanıldı. Savunma haberleriyle öne çıkan Milli Testesi ise Trump'ın Erdoğan'a hediyesi başlığını attı. Türk savunma sanayinin son dönemlerdeki ilerleyişini hatırlattı. KAN projesini işaret etti. Türkiye askeri alanda daha güçlü hale geliyor denildi. Banking News'te Atina'daki rahatsızlığa dikkati çekti. F-35 satışı ve KAN projesine desteğin Doğu Akdeniz'de dengeleri değiştireceği ifade edildi. Haberde Türkiye F-35'leri garantiliyor ve Yunanistan'ın hava gücünü yerle bir ediyor değerlendirmesi yapıldı.
2: Tabii Yunanistan bu korkuyla kime sığınacak? Yakın müttefiki İsrail'e mi? Onu da ilerleyen süreçte göreceğiz. Peki Netanyahu neler yapıyor? Onu da hemen ifade edelim. Hala Lübnan'ı işgal tehditlerine, ki tehditten de öte, bu adımları atmaya devam ediyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e baskı yaptığı itirafı geldi. Eğer savaşı durdurmazsanız size silah vermeyiz demiş Amerika.
0: Lübnan'dan çekilmeyeceğiz.
4: İsrail Başbakanı Netanyahu askeri mezuniyet töreninde konuştu. Lübnan'da işgal mesajı verdi. Güney Lübnan'da kalmaya devam edeceğiz dedi.
0: Güney Lübnan'a hakimiyet kurduk ve Güney Lübnan'daki güvenlik bölgesinde gerektiği sürece kalacağız. Oradan çekilmeyeceğiz.
4: Netanyahu ABD'nin Lübnan'dan çekilmesi için Tel Aviv'e baskı yaptığını itiraf etti. Silah vermemekle tehdit ettiler ifadelerini kullandı.
0: Yurt dışından gelen baskılar arasında savaş sırasında mühimmat tedarikinin durması da vardı. Siz bunun ne kadar önemli olduğunu herkesten iyi biliyorsunuz. Bana nasıl savaşacağımızı sordular. Amerikalı arkadaşlarımıza söylemek zorunda kaldım. Onlara dedim ki zorundaysak tırnaklarımızla savaşacağız.
4: İsrail

0: işgal ettiği bölgelerde katliam da yapıyor. Ateşkes'e rağmen Lübnan'ın güneyine saldırı düzenlendi. Bir araç vuruldu. Çok sayıda kişi hayatını kaybetti. 2 Mart'tan bu yana ölenlerin sayısı 4230'a ulaştı. Lübnanlılar ise evleri yerle bir olsa da topraklarını terk etmemekte karardı.
1: Bu benim evim. 3 katlı. Acımasız düşman tarafından yerle bir edildi. Burası bizim. Vazgeçmeyeceğiz.
2: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ile devam edeceğiz. Malum ülke gündeminde meşgul etmeye devam ediyor kendi aralarındaki kavga. Yeni istifalar vardı, yeni açıklamalar vardı tabii ki. Her iki cephede birisi kendi tanıtımını CHP lideri Özgür Özel olarak yaparken bir diğer isim Kemal Kılıçdaroğlu ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olarak görülüyor. Ve bu şekilde de paylaşımlar yapılıyor, tanıtımlar yapılıyor. O krizlerin yaşandığı günlerin ardından belki de ilk kez bir araya geldiler. Ama o bir araya gelişlerinde ortaya çıkan bazı kareler vardı ki aslında yaşanan her şeyi anlatıyordu. Şimdi haberin detaylarını ekranlara getireceğiz ama yaşananların özetini şu fotoğraf karesiyle belki de özetlemek mümkün. Bir cenaze törenine katılmışlardı. O eski vekil Orhan Sür'ün cenazesinde kayda geçen görüntüde ortada Ali Mahir Başarır var. Kemal Kılıçdaroğlu'na demediğini bırakmayan. Diğer tarafta Özgür Özel var ve bir de Kemal Kılıçdaroğlu. Bakışları normal olan, belki de hafif böyle yüzünde imalı bir bakış olan kişi Kemal Kılıçdaroğlu. Ali Mahir Başarır'ın nefreti ve bulunduğu yerden memnuniyetsizliği yüzüne o kadar yansımış ki işte görüyorsunuz. Özgür Özel'in bakışları da her şeyi anlatmaya yetiyor zaten.

Mutlak butlan kararı sonrası ilk kez aynı karede görüntülendiler. Tokalaştılar ama sonrasında göz göze bile gelmeyerek adeta köşe kapmaca oynadılar. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, eski milletvekili Orhan Sür'ün cenaze töreni için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeydi. Tören alanına önce Özel ve ekibi geldi. Özel, protokolle tokalaştıktan sonra Gür ailesinin hemen yanında yerini aldı. Kılıçdaroğlu'nu ise kendisini destekleyen milletvekilleri makam aracının önünde karşıladı. Ve Kılıçdaroğlu tören alanına geldi. Gözler iki ismin ilk temasına çevrildi. Aylar sonra Özel ve Kılıçdaroğlu ilk kez yüz yüze gelerek tokalaştı. Özel'in hemen yanında Kılıçdaroğlu'nu hainlikle suçlayan Ali Mahir Başarır vardı. Kılıçdaroğlu affetmeyeceğim tek isim dediği Başarır'ın yüzüne bakmadı. İkilinin kısa ve mesafeli tokalaşması kameralara böyle yansıdı. Esen soğuk rüzgarların gölgesinde Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'nin yanına geçti. Özel'le tören boyunca bir kez bile göz göze gelmedi. Tören kıtası uğurlanırken protokol de arkasından yürümeye başladı. Kılıçdaroğlu ve Özel'in yan yana gelmemek için gösterdiği çaba da o sırada kayda geçti. Ali Mahir Başarır da Özel'le Kılıçdaroğlu arasında adeta etten duvar ördü. Özel, Gür ailesiyle vedalaştı, arkasına bile bakmadan alandan ayrılıp meclisteki makam odasına geçti. Kılıçdaroğlu, Özel gittikten sonra aileye başsağlığı diledi. Soruları yanıtsız bırakarak meclisten ayrıldı, genel merkeze geçti. Aslında Kılıçdaroğlu'nun tam da tören saatinde İstanbul'da olması bekleniyordu. Hatta kent girişinde partililerce karşılanacaktı. Ancak Kılıçdaroğlu o programı son anda iptal etti. Gerekçesini ise sosyal medya paylaşımıyla açıkladı. Kılıçdaroğlu Muharrem ayının ve Aşure gününün de siyasi polemiklere, gerilimlere, kavgalara, propaganda hesaplarına ve istismara konu edilmesine müsaade etmeyecek. En azından bu utancım ve bu vebalin bir parçası olmayacak.

0: yapacağız ifadeleriyle Özel ekibinin provokasyonuna gelmemek için programı iptal ettiği mesajını paylaştı.
1: Şimdi fotoğraf çok şey anlatıyor aslında. Cenaze töreninde yaşananları ekranlara getirdik. Şimdi CHP'de yaşananları ekranlara getirmeden önce o yaşananların da belki yansıdığı detay bu karede. Ali Mahir Başarır haberde etten duvar ördü dedik ya, Berlin duvarından daha da sert bir duvar o. Çünkü Ali Mahir Başarır'ın yüz ifadesi gibi elinin aldığı şekle bakıldığında o yumruğunu sıkması aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nde neler yaşandığının net bir göstergesi. Tabii bunlar yaşanmıyormuş gibi CHP tarafından hala Türkiye'yi Avrupa'ya, Avrupa ülkelerine şikayet edenler de var. Bu kareleri görmezden gelip, yani kendi kavgalarını görmezden gelip, kendi itiraflarını görmezden gelip, ama işte o nefret, o kızgınlık Cumhuriyet Halk Partisi'nde tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu'na ve ekibine yönelik. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nde o arınma süreciyle birlikte başlayan disiplin süreçleri aralıksız bir şekilde devam ediyor. Yüksek Disiplin Kurulu ihraçları talep edilen il başkanlarının itirazlarını değerlendirdi. Geride bıraktığımız gün tabii bunların arasına yeni isimler de katılması muhtemel.
2: Adnan Peker'in orada ne işi var? Ki bu adam Cumhurbaşkanlığı seçiminde bana oy vermediğini açıklayan kişi. Bu adamın CHP'de ne işi var?
0: Bu sözlerle yüklenmişti Ankara Milletvekili Adnan Peker'e. Kemal Kılıçdaroğlu'nun sadece Peker değil, İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un da üstünü çizdiği konuşuluyor. Gelecek hafta yapılacak Merkez Yönetim Kurulu toplantısında iki vekilin disipline sevk edileceği, Düzce, Sinop, Kars il başkanlarının ise görevden alınacakları söyleniyor.
2: Arınmadan korkuyorlar. Arınmadan. Kirlileri arındıracağım.
0: Kılıçdaroğlu'nun olası ihraç listesi kadar şimdiye kadar attığı arınma adımları da dikkat çekiyor. 9 milletvekili ve 3 belediye başkanının ardından ondan fazla il başkanı da disipline sevk edilmiş ve görevden alınmıştı. İhracı istenen o il başkanlarının itirazları Yüksek Disiplin Kurulu'nda masaya yatırıldı.
3: Hukuki yollarla, siyasi yollarla ve fiziken mücadele ediyoruz. Vazgeçmeyeceğimizi bilsinler.
2: İtirafçılar kim? Kim iş yaptıkları adamlar. Verdim diyor. Ne kadar verdin? Şuradan verdim diyor.
0: 4 il başkanı ve 1 belediye başkanının itirazı reddedildi. Kurulun bir sonraki toplantısında ise MYK'nın ihraç talepleri karara bağlanacak.
3: Kemal Bey çıkıp da genel başkancılık oynamaya kalkmasaydı, seçilmemiş bir şekilde 9 arkadaşımızı hukuksuzca ihraç etmeseydi.
0: CHP'deki koltuk savaşında Kılıçdaroğlu gerilimi yükseltecek bir açıklama da yaptı. Özgür Özel'in CHP'li belediyelere açılan davalar için dilinden düşürmediği siyasi söyleminin aksine o davalar yolsuzluk davası dedi. Öncelik tutuksuz yargılama değil, ahlaki üstünlük diye de ekledi.
2: Çıkara dönük bir şey yapmışsa onun bu partide yeri yoktur. Para hareketi var orada. Bir siyasi partiyle ilgili bir olay bu. Ama olay adi bir olay.
0: CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonları da sürüyor. Son olarak İzmir'in Balçova ve Seferihisar belediyelerine operasyon düzenlendi. Rüşvet suçlamasıyla Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ve Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'le birlikte 24 kişi gözaltına alındı. Rüşvet ağının CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya uzandığı da iddialar arasında. Gözaltına alınan Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İnanç Karabulut'un belediyedeki makam odasında ise ruhsatsız tabanca ile geçirildi.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlar bu şekildeydi. Tabii daha da fazlası var ama tüm bunlar Başkan Erdoğan'ın da gündemindeydi. Geride bıraktığımız gün AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu ve yaşananları muhalefet gerilimden besleniyor diyerek özetledi. Kayıkçı kavgalarının tarafı olmayacağız, gereksiz polemiklerden uzak duruyoruz ifadesini kullandı. Ama bir de uyarıları vardı. Teşkilatına, belediye başkanlarına yönelik şov peşinde koşmak muhalefetin işi dedi sosyal medyadaki o çalışmalar üzerinde.

0: asla gelmez.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajlarını genişletilmiş il başkanları toplantısında verdi. CHP'ye eleştirilerini belediye hizmetleri üzerinden sürdürdü.
0: Muhalefetin bırakın yolunu, adını sanını dahi bilmediği mahallelerde davamıza, mücadelemize omuz veren kardeşlerimize teşekkür ediyor, yürekten tebrik ediyorum. Biz efendilik taslamaya değil, millete hizmet etmeye, hizmetkarlık yapmaya geldik.
1: Son dönemde belediye başkanlarının sosyal medyada yaptığı paylaşımlar da gündemindeydi. Dikkat çeken bir uyarısı vardı.
0: İcraat peşinde değil, şov peşinde koşan bir yaklaşım belki muhalefetin siyaset tarzı olabilir ama bunu bizim tasvip etmemiz asla mümkün değildir.
1: Toplantıda AK Parti'ye sürpriz katılımlar da oldu. CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'la İyi Parti'den istifa eden Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı AK Parti'ye katıldılar.
0: Ailemize hoş geldiniz diyorum.
1: AK Parti'ye yeni transferlerin sinyalini de veren Erdoğan, 3 belediye başkanına rozetini bizzat taktı.
2: AK Parti ailemize hoş geldin, sefalar getirdin diyoruz.
1: Erdoğan, külliyede düzenlenen Muharrem Orucu İftar programında da Alevi Bektaşi kanaat önderleriyle bir araya geldi.
3: Huzurunuzda Sayın Başkanım'a çok teşekkür ederim. Sizlerin sesini duymak bizlere mutluluk verdi, onur verdi. Sizleri çok seviyorum.
4: Çok teşekkür ederiz.
1: Programda bir de konuşma yapan Cumhurbaşkanı birlik mesajı verdi.
0: Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli'nin bir olalım, iri olalım, diri olalım çağrısı millet olarak ebedi kardeşliğimizin mayasıdır. Bunlara ne kadar sıkı tutunursak fitne odaklarının heveslerini kursaklarında bırakmaya devam ederiz.
5: Şimdi bir kayıp haberiyle devam edeceğiz. Aynı zamanda bir kayıp ihbarı. İstanbul'da özel bir üniversitede bilgisayar mühendisliği okuyan Hamza Duras, Kurban Bayramı tatili için memleketine gitmişti, Safranbolu'ya. 31 Mayıs'ta ise okuluna dönmek üzere yola çıktı. Ailesiyle son kez 3 Haziran'da konuştu ve dersteyim dedi. Ama o günden bugüne kendisinden haber yok.
6: Aklımıza artık her türlü ihtimaller giriyor. Bir çocuğumuzu her türlü kabulleniyoruz yani.
1: Ailesinin iki gözü iki çeşme. Çünkü 22 yaşındaki oğulları en son böyle görüntülendi. Sonra da ortadan kayboldu.
6: En son arkadaşlarıyla görüşüyor. İşte ben buralarda gezeceğim, biraz kafa dinleyeceğim gibi bir ibare kullanmış.
1: Oysa ailesi onu İstanbul'da sınavda sanıyordu. Bilgisayar mühendisliği 3. sınıf öğrencisiydi Hamza Duras. 31 Mayıs pazar günü ailesinin Safranbolu'daki evinden ayrıldı. Sınava diyerek İstanbul'a doğru yola çıktı.
6: Safranbolu terminalden kendi elimizle arabaya bindirdik. Annesiyle telefon görüşmesi yapıyor. Dersteyim diyor. Dersten sonra seni arayacağım diyor.
1: Ancak gencin İstanbul'a hiç gitmediği, otobüsten inip Safranbolu'ya geri döndüğünü onu arayan ekipler kamera kayıtlarından ortaya çıkardı.
6: Tam burslu okuyor. Oraya yani iyi bir dereceyle girdi aslında. Üniversitenin yurdunda kalıyor. Zekiydi. Ama son zamanlarda öğrendiğimize göre biraz derslerini falan aksatmış. Acaba ondan mı kaçtı falan dedik ama.
7: Hamza Duras'ın cep telefonundan alınan son sinyal Safranbolu kent ormanını işaret ediyordu. Tüm umutlar bu noktaya çevrildi.
1: AFAD jandarma gönüllü arama kurtarma ekipleri arazide adım adım ilerledi. Arama çalışmalarını ATV Haber'de görüntüledi.
7: Arazi büyük, zor ve engebeli. AFAD ekipleri buna rağmen her yeri didik didik arıyor.
1: Ormanda 50 kilometrelik alanın tamamı tarandı ama üniversite öğrencisine dair hiçbir ize rastlanmadı.
7: AFAD ekiplerinin arama kurtarma köpeği Efil de burada çalışmalara katıldı. Efil de Hamza Duras'a dair bir ize rastlamak için çabalıyor.
6: İHA geldi, termal kameralar geldi. Aşağı yukarı günlük 100 kişilik bir ekiple arıyorlar. Ama hiçbir izine rastlanamadı. Ne çantası, ne üzerindeki herhangi bir eşyası. Biz de işin içine çıkamadık yani.
8: O karanlık açıyı görebiliyor musun şurada? Tam bak ışık tuttuğum yer.
1: Acaba Hamza Duras kaçtı mı, kaçırıldı mı, yoksa ormanda kayıp mı oldu? Ekipler tüm ihtimalleri değerlendiriyor.

0: Endişe ise her geçen dakika büyüyor.
1: Bayramda geldiğinde 5-6 gün falan kaldı burada aşağı yukarı. Hiçbir psikolojik sorunu yoktu. Ama niye böyle bir şey yaptı, niye böyle bir yol denedi onu da tahmin edemiyoruz. Ama öyle bir merakı yoktu yani, böyle orman merakı, örtü böcekten bile korkan bir çocuktu.
2: Hamza!
3: Şimdi Asım felaketinin yaşandığı 6 Şubat'ta mağdurlardan birisini getireceğiz ekranlarınıza. Ahmet Artan bir trafik kazası geçirdi ve o kazayla hayatının en büyük şokunu, daha doğrusu şoklarını peş peşe yaşadı. Çünkü önce resmi olarak hayatta olmadığını öğrendi. Sonrasında hayatta olmayan o kişi trafik cezalarıyla karşı karşıya kaldı ve daha sorun çözülebilmiş değil. Çünkü kendisi hala yaşadığını ispatlamaya çalışıyor.
4: Uygun randevu bulunamamıştır.
5: Uygun bulamamıştır çünkü sistemde yoksun. Sistemde olmadığımız için bu şekilde bize red geliyor 182'den dahi olsa.
0: Çaldığı her kapıda aynı engelle karşılaşıyor.
5: Sen dedi, burada sistemde öyle olarak gözüküyor dedi. Biz dedi bunu düzeltemeyiz.
0: Hatay'da 6 Şubat depremleri sonrası isim karışıklığı yüzünden sistemlere ölü olarak kaydedilen Ahmet Artan'ın çilesi bitmek bilmiyor.
5: 6 Şubat'tan beri tam şu an 4. yılımıza geçeceğiz. Sağlık Bakanlığı'nda öyle olarak gözüküyor.
0: Bazı kurumlarda sorun çözüldü ama hastaneden hala randevu alamıyor.
5: Nüfus dairesine gidiyorum. Nüfus dairesi diyor ki bizim sistemimizde yaşadığını düzelttiler. Sürücü belgemin günü bitti. Uzatmak istiyorum, yenilemek istiyorum. Uzatamıyorum, yenilemiyorum.
0: Başındaki bu derdi tesadüfen bir trafik kazası sonucu öğrenen 39 yaşındaki depremzede çoğu yetkili kuruma da başvurdu.
5: Ben depremde ölmedim, ölü olarak gösterildim. Bir hata oluştu, bunu düzeltmemiz lazım diye. Ve bu şekilde dilekçe yazdık.
0: Yaşananların temel sebebi ise eşine az rastlanır bir isim benzerliği.
5: Hani babamızın da isimleri aynı. Mehmet, Mehmet. Ahmet Artan, Ahmet Artan. Hani 100 yılda bir olacak bir şey geldi, bizi buldu.
0: Şimdi onun tek isteği var olduğunu ispatlayabilmek.
5: Bütün dünya benim yaşadığımı biliyor. Var olduğumu biliyor. Yalnız sistem bir türlü bunu kabul edemiyor.
3: Şimdi savaşı konuşuyoruz. Özellikle son dönemde Brent petrole odaklanmıştık ama geride bıraktığımız gün altın herkesi hareketlendirdi. Çünkü 6000 liranın altına kadar düştü gram altın. Son durumu da hemen paylaşalım. Gram altın 6027 lirayla günü kapattı. Devam edelim. Diğer hemen çeyrek altına bakalım. O da 9878 lirayla günü kapattı. Son olarak da Cumhuriyet altınına bakalım. 40654 lirayla günü kapattı. Peki bu düşüşe ne sebep oldu ve nasıl bundan sonra altının seyri söz konusu olacak? Uzmanına kulak verelim.
6: Bu hızlı çıkışların mutlaka bir aşağısı olması lazımdı ama beklenenin biraz daha altına gelmiş durumda.
7: Yatırım yapalım mı yoksa bozdurmaya devam mı edelim? Nasıl olacak yani bizim için? Düşünüyorum, bir yandan alayım mı bozdurayım mı diye.
0: Herkesin aklında aynı soru. Altındaki sert düşüş yatırımcıyı kararsız bıraktı. Orta Doğu'da esen savaş rüzgarlarıyla dalgalanan piyasalarda gözler bir kez daha altının yönüne çevrildi.
8: Altın fiyatları son 7 ayın en dip seviyesini gördü. Gram altın 6000 liranın altına düşerek 5960 liraya kadar geriledi.
9: Satıyoruz. Ev işi oldu. Düşerken alacaksın. Satmaya da biz tersini yapıyoruz.
10: Almaya geldim. Değerlendiriyoruz yani. Bence böyle iyi değil ya. Yerini bulsun yani.
6: Öncelikle yüksek fiyatı alan yatırımcısı biraz üzülmüş durumda. Altında yılbaşı itibariyle bakacak olursak %28 oranında bir geri çekilme var.
0: Uzmanlara göre altının ibresini jeopolitik gelişmeler belirliyor.
6: Savaşın etkisiyle Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması, İran'daki netlik kazanmaması altını baskılamaya devam ediyor. Buralardan bir yerden dönmesi lazım altının. Düşme sebebi de tamamen savaşa bağlı diyebilirim.
11: almaya geldim. Alınır, satılmaz. Fırsatı değerlendirmeye çalışıyoruz.
8: Altın 2025 senesinin en çok kazandıran yatırım araçlarının başında geliyordu. Ancak 2026 yılında ibre tersine döndü. Rekor bir yükselişin ardından rekor bir düşüş yaşandı.

0: Bu da yatırımcıların altına olan güvenli liman algısını sarstı.
1: Bu aralar düşmeye başladı da niye böyle düşüyor anlamadım. Alıcıları mutlu ediyor tabii, satıcılar da biraz tedirgin oluyor.
2: Evet, düşmüş durumda ama güvenilir liman olma özelliğini asla kaybetmez altın.
3: Uzmanlar sert düşüşün ardından altının yeniden yükseleceği görüşünde. Yeni rekorlar için tarih tahminleri çoktan başladı.
2: 8300 rekor fiyatı gördükten sonra yeni rekorlara gitmesi için yıl sonunu beklemek gerekiyor. 10.000 ve üzeri gelebilir Ekim, Kasım, Aralık aylarında.
3: Ancak bu düşüş bir süre daha etkisini gösterebilir.
4: Eğer anneyseniz erken emeklilik hakkı kazanabiliyorsunuz. Pek çok annenin, belki de anne adayının bu durumdan haberi yok. Peki şartlar neler? Bakalım detaylara.
5: Doğum borçlanması annelere erken emeklilik sağlayan bir avantaj.
6: Annelere erken emekliliğin yolu açıldı, avantajın detayları belli oldu.
7: Milyonlarca anneyi yakından ilgilendiren bir konu doğum borçlanması. Peki doğum borçlanmasında ne tür bir değişiklik yapıldı?
5: Bir kadın iş yerine başlıyor sigortalı olarak, sonra bir çocuk dünyaya getiriyor ve o çocuğu büyütmek için işten ayrı kalıyor. Sistem diyor ki senin bu ayrı kaldığın süreyi satın alabilirsin ve o süreyi emekliliğinde kullanabilirsin.
6: Doğum borçlanmasında sınır rekor düzeyde, yani 3 çocuğa çıkarıldı. Böylece annelere tam 2160 günlük prim kazanma fırsatı sunuldu.
5: Çocuğun sigortadan sonra dünyaya gelmiş olması, ikincisi çocuğun yaşıyor olması. En önemlisi buradaki şartlardan, o dönemde çalışmamış olman gerekiyor. Yani hem çalışıp hem de doğum borçlanması yapmıyorsun. Prim ödenmemiş olması gerekiyor. Bu sadece biyolojik anneler için değil, evlat edinen anneler için de geçerli. Eğer bir anne 2 yaşından önce bir çocuğu evlat edinmişse onun için doğum borçlanması yapabiliyor. Aynı zamanda o çocuğu doğuran anne de, biyolojik anne de doğum borçlanması yapabiliyor.
6: Düzenlemenin en büyük sürprizi ise stajyer annelere geldi.
5: Staj yapan anne eğer stajla işe başlama tarihi arasında bir çocuk dünyaya getirmişse, bu çocuğu borçlandığı zaman, yani bu çocukla ilgili bir satın alma yaptığı zaman, işe giriş tarihi 2 yıl geriye geliyor. Dolayısıyla bazı anneler tarihler uyuyorsa bu 2 yıl geriye getirerek EYT'li olup yaş şartı olmadan da emekli olabiliyor.
6: Bu yıl için en düşük aylık ödeme ise 10.569 lira olarak belirlendi.
5: En düşüğü asgari ücretten hesaplanıyor. Asgari ücretin %32'si kadar hesaplanıyor. Bir aylık ödeme 10.569 lira bu yıl için. 12 aylık ödeme 126.835 lira. 24 aylık bir çocuk için ödeme de 253.670 liraya tekabül ediyor.
4: Şimdi restoranlarda, özellikle gidip yemek yediğimiz yerlerde, kafe, restoran fark etmiyor, genellikle gittiğimizde bir menü var. Ya kapı girişinde ya da masaların üstünde. Hatta pek çok QR sistemine geçtiler ama o menü olan bölgelerde, bazı menülerin içerisinde detaylar yer almıyor. Sadece ürün, yanında fiyat yer alıyor. Bu da kafa karışıklığına, hatta bazı şikayetlere, mağduriyetlere neden olabiliyor. Ama bu konuyla ilgili de yapılan bir çalışma var. İzleyelim.
8: Garsondan şefe, şeften mutfağa kadar giden içerik soruları artık son buluyor. Restoran ve kafelerdeki menülerde ayrıntı dönemi 1 Temmuz itibariyle başlıyor. Bu tarihten itibaren kafe ve restoranlarda menüler değişecek. Ayrıntılı menü dönemine geçilmesiyle alerjisi olanların ya da hayvansal ürün tüketmek istemeyen müşteriler yiyeceklerdeki ürünlerin bileşenlerini görebilecek. Ayrıca bir porsiyon üründe kalori miktarı da yazacak. İşletmeler yemeklerin içeriğini herkesin anlayacağı şekilde detaylıca yazacak ve kare kod sistemini uygulayacak. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın aldığı bu kararda sağlıklı ve bilinçli tüketim hedefleniyor. Ulusal zincir restoranlar 1 Temmuz'a kadar yeni sisteme entegre olacak ve sektör kademeli şekilde yeni düzenlemeyi hayata geçirecek.
4: Tüketicinin yaşadığı mağduriyetler var. Evet, ama bir de esnafın yaşadığı mağduriyetler var. Bunların başında da

0: Online yemek platformları geliyor. Bugün hangi esnafa uğrarsanız uğrayın bu konuda muhakkak size dert yanacaktır. Ve vatandaş da dert yanıyor haliyle. Çünkü bir kafeye, bir restorana gittiğinizde, elden aldığınızda ya da bizzat o iş yerinden verdiğiniz siparişle o fiyatla online platformlardan verdiğiniz siparişlerin fiyatları arasında artık ciddi ciddi farklar oluşmaya başladı. Bu konuda bizler de bu konunun üzerine düştük. Birazdan bu konuyu netleştireceğiz, biraz daha detaylandıracağız. Nedir şikayetler diye hatta esnafa da sorduk. Onları da ekranlarınıza getireceğiz ama bir kez daha ifade etmekte fayda var. Şimdi esnaf değil, online yemek platformları kazanıyor. Neden? Çünkü komisyonlar, kurye hizmet bedelleri, kampanya maliyetleri, reklam maliyetleri, bizler hani o ödediğimiz hesabın küçük bir miktarı komisyon için bu platformlara gidiyor zannederken meğer durum bambaşkaymış. Esas pasta bu platformlara gidiyor. İşi yapan, işi üreten esnafa ise çok küçük bir pay kalıyor. Rakamlar var, örnekler var. Onları ekranlarınıza getireceğiz ama önce esnafın derdine bir kulak verelim.
1: Size bir sorumuz olacak. Bu online yemek platformlarıyla çalışıyor musunuz? Bu konu hakkında biz bir araştırma yapıyoruz. Sizin de görüşlerinizi almak isteriz.
2: Online platformlarla ben hiç çalışmadım. Pandemi döneminde dahi girmedim. Komisyon oranlarından dolayı girmedim.
3: Online yemekler bizim ortağımız. Sen kur tezgah, biz seninle ortak olalım diyorlar. Aynen öyle yani.
1: Neden ortak dediniz? Çok mu yüksek komisyon oranları?
3: Yani adamın hiçbir şey katkısı yok. Sadece platformu kullanıyoruz. Biz bütün tezgahı kuruyoruz. O gelip bizle ortak çalışıyor işte.
4: Şu anda 40 dereceye yakın sıcak. 100 derecede bunun sıcağı. Parayı yani bir çalışan, teri döken biziz. Parayı kazanan platformlar, şunlar bunlar. Yani insanın zoruna gidiyor yani.
5: Buradaki komisyon oranları çok yüksek. %38, %40'lara varan bir komisyon var. Ve biz buradaki fiyatın üzerine onu koymak zorundayız. Şimdi müşteri buraya gel al da böreğin kilosunu 900 liraya alıyorsa platformdan 1500 liraya alıyor. Bu da yani müşteri almıyor artık. Bizim şeyimiz, satışımız da etkiliyor, satışımız da düştü. Yani indirim de yapamıyorsun, kampanyalar yapıyoruz ama hep bizden gidiyor.
1: İşte online yemek platformunda 1500 liraya satılan peynirli böreğin kilosu dükkandaysa 995 lira. Yani hem vatandaş hem esnaf mağdur.
6: 100 liralık bir bizim dükkan satışımızda kazandığımız 50 liraysa bu platformdaki 100 liralık satış bize 30 lira, 25 lira gibi bir oranlara düşerek geliyor. Yani neredeyse dükkanla platform arasında yarı yarıya yakın bir azalma oluyor.
7: Emeğe biz veriyoruz, karımızı onlar alıyor. Sonradan karşımıza muhatap bulamıyoruz derdimizi anlatmaya. Yani bu yüzden çok şeyimiz var, sıkıntımız. Ürünlerimiz oraya gittiği zaman buradaki yedikleri kadar memnun kalmıyorlar. Buraya gelen müşterilerimiz çok memnun. Beğeniyorlar. Puanımız da yüksekti. Hep düşürdüler o yüzden. Şikayetçiyim yani.
8: Bize 40, %45 kesinti yapıyor. Ondan dolayı şikayetçiyiz. Yani bu devlet büyükleri buna bir el atmalarını istiyoruz. Çünkü kar marjini çok düşük. Yani o da mecburi yapıyoruz. Hani ondan dolayı biz çok şikayetçiyiz.
4: Hiçbirinin bana bir faydası yok.
1: Peki bu o zamanlardan hatırlarsın. Online yemek platformlarında bir reklamlar var. Bu reklamlara katılmayı bazen zorunlu tutuyorlar restoranlara. Bu reklamlara katılmadığında sipariş oranında bir düşüklük oluyor muydu sayısında?
4: Ya mutlaka yani onu ne kadar reklam verirseniz ona göre sipariş geliyor. Daha çok ön plana çıkıyorsunuz falan.
6: Bir zamanlarda reklam verdiğimiz zamanlarda satışlarımızda belli oranlarda patlamalar yaşayabiliyoruz. Ama dediğim gibi bu son reklamlarda mesela beklentimizin altında kaldı. Reklam geçen ayda reklam vermediğimiz bir uygulamada bu ay reklam verdik. Bu ayki satışlarımız geçen aydan daha da düşük.
3: Reklam verirsen, reklam alırsan seni en üst sayfanın üst tarafına çıkarıyor. O zaman görünürlüğün artıyor. Reklam vermedin veya da kendi kulübesinde çalışmazsan aşağılardasın. Puanlama sistemine göre aşağılardasın. Müşteri seni arayacak yani bulunana kadar kafadaki şeyden al gidiyor zaten.

0: Bu konuyla ilgili elde ettiğimiz bazı veriler var. Esnaftan özellikle dinlediğimiz bazı sorunlar var. Onları değerledik ve konuklarımızla birlikte onları konuşacağız. Kimler bizlerle birlikte, hemen kendilerini de takdim etmek istiyorum. Gazeteci Güngör Yavuz Aslan bugün bizlerle. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, saygılar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Hukukçu avukat Hadi Dündar da bizlerle birlikte devam ediyor. Hoş geldiniz bir kez daha.
2: Hoş bulduk efendim, hayırlı yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Ve bu özel araştırmayı yapan A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş. Mehmet, hoş geldin.
3: Teşekkür ederim Tahir'den, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Bu arada tabii ki yaşanan mağduriyetleri ya da bu konuyla ilgili bizlerin belki de eksik kaldığımız, toparlayabildiğimiz soru ve görüşleriniz varsa da onları da sosyal medyadan bize iletebilirsiniz. Onları da yayında uzmanlarına iletmiş oluruz. Buradan en azından bu konuyla ilgili ses vermeye, ses olmaya çalışırız. Şimdi dedik ki esnaf online yemek platformlarını kazandırıyor, kendi kazanacağı yerde. Neden? Çünkü bir online platforma bir kere üye olmanın bir bedeli var. Ama bu bedel öyle bir hale gelmiş durumda ki sadece komisyondan ibaret değil, %10, %15'ler olarak ifade edilen komisyonlardan bahsediliyor ya, bunlardan ibaret değil. Bunun için zorunlu değil ama bir şekilde sizi zorunlu hale getiren ek hizmetler var. Kurye hizmet bedeli, kampanya bedeli ve reklam maliyetleri. Yani esnafa değil, tamamen bu platformlara kazandırıyor bu süreçler. Mehmet, yaşadığımız süreç, yani bu ekrana getirdiğimiz süreç aslında yeni değil. Uzun zamandır bu şikayetler vardı ama artık öyle bir noktaya geldi ki esnaflar iş yapamaz hale geldi. Değil mi?
3: Tayinen şimdi bu online yemek platformları restoranların müşteri kitlesine ulaşması açısından gerçekten çok kıymetli. Ama bugün her ilerleyen süreçte az önce saydığım bu başlıklar, işte komisyon yapıları, kurye hizmetleri, kampanya maliyeti, reklam maliyetleri derken esnafın az önce de röportajda muhabir arkadaşımıza ifade ettiği gibi yani adeta ortağımız oldu diyor. Bu söz çok önemli. Eğer özellikle de bugünlerde biliyorsunuz Adalet Bakanlığı'nın fahiş fiyatlarla mücadele başlığı altında ciddi bir çalışması söz konusu. Bizler daha bir ekip olarak şimdi gerçek anlamda ülkemizdeki bu fahiş fiyatları uygulayan ve özellikle vatandaş başta olmak üzere mağdur edenlerin, esnafı mağdur edenlerin kimler olduğuna dair bizler de kendi çapımızda bir araştırma yaptığımızda gördük ki sadece aslında bunu bazı esnaflar değil ya da bazı markalar değil, aynı zamanda bunlara çalışan bu online yemek platformlarının da çok ciddi anlamda bir mağduriyet oluşturduğunu gördük. Çünkü esnaf artık şunu söylüyor. Burada dönerin başında ben yanıyorum, parayı bu platformlar kazanıyor. Öbürü diyor ki benim ortağım oluyor diyor. Yani burada bir kampanya başlatıyorlar ama kampanyanın bütün yükünü ne yapıyorlar? Esnafın sırtına bindiriyorlar. Ve burada ne oluyor? Esnaf kim? Esnaf da vatandaş. Şimdi burada esnaf bir sıkıntıya girdiği zaman dolaylı yoldan bunun yansıması tüm toplumun, ülkenin tüm ekonomisine yansıyor. Ve bunun faturası işin sonunda emin olun ki vatandaşa kesiliyor. O zaman bu platformlar nasıl çalışıyor? Eğer fahiş fiyatla mücadele edilecekse bizim en azından şu an gördüğümüz kadarıyla az önce ekranlarda A Haber mikrofonunu biz esnafın kendisine tuttuk. Esnafın söylediklerine de bakılırsa yani burada başta Adalet Bakanlığı olmak üzere fahiş fiyatlarla mücadele edilecekse bakanlıkların ve ilgili odaların bence bunun üzerinde biraz eğilmesinde fayda var gibi görünüyor.
0: Hep şöyle bir tartışmalar yaşardık. İşte esnafa sorduğunuzda maliyetlerin arttığını söylerlerdi. Ya maliyet derken bizim aklımıza işte vergiler gelir, dükkan kirası gelir, işte doğalgaz, elektrik vesaire ama yayın öncesinde Güngör Yavuz Aslan, Mehmet Karataş'la şöyle bir rakamlara baktık, bazı tablolara baktık. En büyük maliyet artık bu olmuş durumda. Yani bildiğimizin dışında o kadar çok
1: yani
0: şey varmış
1: Mehmet Bey'de,
0: ki.
1: Mehmet Bey'de meslektaşımı tebrik ederim. Yani çok güzel bir konu.
3: Teşekkür ederim.
1: Çünkü hayatımıza, bize dokunan. Şimdi bu iş pandemide hızlandı. Evlere kapanınca bu online siparişler sistemi, online sistem eskiden bu kadar yaygın değildi. Yaygınlaştı ve bir kitle oluştu. Birincisi buradaki risk. Ben Mehmet Bey detayları anlatacak risk. Bir tekelleşme var. Az önce esnaf ne diyor? Bunun içinde olmazsak satış yapamıyoruz. Herhangi birinde X, Y, Z diyelim. Bir tekelleşme var, çok riskli. Sadece size söyleyeceğim. Zincir marketler geldi. Kasap, bakkal, manav kalmadı. Şu anda geçen işte bir sektöre kayyumlar atandı. atandı. Milletin direkt tavuk sektörüne açık olduğu için neden? Direkt bir tekelleşme rant olduğunda. Bu bir. Şimdi burada notlarıma bakıyorum. Şimdi bir şey çok dikkatimi çekti. Burada komisyonla bunun vergilendirilmesine de bakılması gerekir. Burada da başka bir teknik boyut var. Boyut var. Esnaf burada ana üretici. Az önce o dönerci abimiz çok güzel deseydi. Bedelini alın teriyle ödüyor. Ama bu sistem daha fazla büyük bir rant elde ediyor ve var. Burada en büyük risk tekelleşme. Şimdi o kadar geniş bir alan tutuyorlar ki burada sen bu sistemin içinde olmadığından satış yapamadığın için örneğin dönerci, örnek olan bakkal bu sisteme dahil olan sen ciro yapamıyorsun. Hı hı. Bu çok önemli. Çünkü bir de alışkanlıklar, şu akıllı telefonlar artık ellerimizde. Herkesin elinde bir uygulama var. Bunun üzerinden bir alışkanlık oluştu. Ben daha bir şeyini söyleyeyim bunun. Çok tartışılan, çok az konuşulan bir şey. Genelde yemek veriliyor ağırlıklı olarak diyelim. Hı. Yani sektör şey yapmayalım. Evde yemek yapma alışkanlığını da azalttı. Aileler, bakın ben bunu çok önemsiyorum. Aileler akşam sofrasına oturup babayı beklerdi. Anneyi beklenir. Masada 4 kişi 5 kişi yemek yenir. Hatırlıyor musun? Şimdi bu şeyle birlikte her şey pakette hazır.
0: Dolaylı olarak etkilediği o kadar çok alan var ki enflasyon hani algısı
1: burada
0: sürekli oluşuyor ya.
1: Bir gazeteci eleştirisi, bu yanlış anlaşılmasın. Böyle sektörel sorunlarda alınganlıkta yapmasın. Çok alınganlıklar oluyor. Odalar, meslek örgütleri ne yapıyor? Buraya kadar gelen bu kangren olarak buraya ne kadar geliyor? İlle yani bunun kanun koyucunun müdahale etmesi gerekir. Gerekir.
3: Rekabet kurulunun mesela yani ben göreve gelmesi lazım.
1: Ya rekabet yani kurulu, esnaf odaları, siz sadece belge mi veriyorsunuz? Belge verip üyelerinizden para mı alıyorsunuz sadece? Çakarlı arabaları kullanıyorsunuz. Bakın hiç alınmasınlar. Biz şunu dedik, bunu dedik, öyle değil bu iş. Biz sizin yaptıklarınızı takip ediyoruz. Bu iş öyle değil. Hiç isim vermeden söylüyorum. Ya esnaf, biz ahilik geleneğinden geliyoruz ya. Büyük bir ahi medeniyetin esnaf, iş dünyası, bizim alnımızın akı. İşte emekçiler. Şimdi bunların bir de bazıları el değiştiriyor. Ben şimdi riski söyleyeceğim. Bazıları el değiştiriyor.
0: Evet.
1: Dünyada da böyle. Bunlar kimlerin kontrolüne geçiyor? Bir tekelleşme oluşturuluyor. Esnaf burada köleleştirilmeye çalışıyor. Sistemdesin, satarsın. Reklam verirsin, üste çıkarsın. Puanın düşük, bu ay siparişin az. Bir de bir güvenlik olayı var. Benim de üzerinde çalıştım. Şimdi genelde kuryeler üzerinde.
0: Bu arada çok özür dileyerek onu da belirtelim. Birazdan detaylandıracağız ama o restoranın üst sıralarda olmasının sebebi o puanlamalar değilmiş.
3: Onu baz almıyorlar.
0: Platforma ödediğin ücretler.
1: Evet, oradan diyorum işte ben. Evet,
3: yani ne kadar çok sipariş alırsanız alın, ne kadar çok beğeni alırsanız alın, bu bütün aldığınız beğeniler, aldığınız siparişler vermiş olduğunuz o reklam ücreti kadar etkili değil. Bir kampanya başlatıyor. Siz ona katılırsanız, eğer onu bu platforma o parayı öderseniz üst sayfalarda yerini alıyorsunuz.
1: Bir komisyon gördüm. Ben söyleyeyim, dünyada böyle bir komisyon da yok. %7'ler falan büyük rakamlar.
0: Kaç?
1: Yani %7 gördüm.
0: %7 değil. Şimdi bazı rakamlar var.
1: En küçüğü işte yok diyorum. Yani çok yüksek.
0: En küçüğü %10, %12'den başlıyor.
1: Ben onu söylüyorum işte. Yemek katkı komisyon bedeli falan diyor. Dünyada da bu sektörde böyle bir rakam yok. Değil mi Mehmet?
3: Yani şimdi bu rakamları birazdan
0: İstersen Mehmet buradan başlayalım. Bu arada hukuki boyutunu soracağım. Sayın Hadi Dündar'a özellikle bu konuda tabii ki herkes hakkını yargı yoluyla arayabilir ama işte bu sürece gelmeden esnaf odaları, bunun yanı sıra ilgili bakanlıkların ilgili birimlerinin belki de bu konunun üzerinde biraz daha titiz bir şekilde yani çalışmasında fayda var. Muhakkak ki çalışıyorlardır ama bizler bir konuyu daha en azından esnafın bu anlamda sesi olmak istedik.
3: Şimdi Ticaret Bakanlığı bir kere bununla ilgilenecek olan birinci bakanlık. Ardından fahiş fiyatta bir mücadele var, usulsüzlük varsa Adalet Bakanlığı. Hemen onun yanında Rekabet Kurulu. Ve bununla ilgili az önce Güngör abinin de saymış olduğu odaların, yani bunların tamamı bunun üzerinde bir eğilim gösterdiklerinde az önce muhabir arkadaşımızın yapmış olduğu röportajdaki o vatandaşın, esnafın bu feryadının boşa olmadığını göreceklerdir. Şimdi burada birkaç tanesini paylaşacağız. Bu bizzat şu anda işlevde olan ve esnafın sırtına bindirilmiş olan kampanyalar, komisyonlar. Şimdi tamamını okuduğumuzda aslında neden piyasada esnafın bir sıkıntıya girdiğinin net rakamları. Şimdi rakam yalan söylemez. Biz rakamları okuyalım. Buradan hem esnafımız da en azından sesini duyurmuş olacak. Bir yandan da vatandaş da aslında bunların bu fiyatların artışında ya da esnafın birçoğunun büyük sıkıntıya girişinin sebebini bu rakamlarla görecekler.
0: Özet niteliğinde şimdi detayları paylaşacağız. Yani bu ücretler hangi

0: kalemler adı altında esnaftan kesiliyor. Onların detaylarını paylaşacağız ama bazı rakamlar hakikaten ibretlik rakamlar. Evet. Hangi rakamlar onlar? Şimdi buradan biraz daha net bir şekilde göstermiş olayım. Şimdi mesela bir sipariş tutarı, bir kampanya, indirimli satış kampanyası var ve bu indirimli satış kampanyasında 275 liralık bir siparişin restorana yani esnafa kalan tutarı 57 Türk lirası. 500 liralık bir siparişte esnafa kalan 100 lira. 650 liralık bir siparişte esnafa kalan 128
1: lira. Taylan, şu sonuncuyu rica etsen bir daha okur musun? Burası çok önemli.
0: 650 Türk lirası olan bir ürün sipariş ettiniz.
1: Siz diyorsunuz ki siz sanıyorsunuz ki siz 650 bin liralık bir sipariş verdiğinizde bunun büyük çoğunluğu esnafa gidiyor zannediyorsunuz. Esnafa bu 650 liralık almış olduğunuz ürünün sadece 128 lirası esnafa gidiyor. Bu esnafa gittiği 128 liranın da içerisinde ürün ve ham madde maliyeti var, faaliyet giderleri var, personel maliyetleri var, kira giderleri, reklam ve daha fazlası, bunların tamamı da bunun içerisinde.
0: O bir örnek. Bir başka kampanya var. O kampanyada da 1000 liralık bir sipariş veriyorsunuz ve restorana kalan tutar 389 lira. Bu arada o 389 lira üzerinden esnaf diğer maliyetlerini karşılayacak. 1000 lira üzerinden değil. Yine bir başka kampanya. Orada da dikkat çeken bir şey var. Mesela karşımıza çıkıyor 2 al 1 öde. 650 liralık bir sipariş veriyorsunuz. Esnafın cebine kalan 117 Türk lirası cebine kalan derken yani o gün kasaya 650 liralık giren siparişten, satıştan kalan para.
1: Bu arada 2 al 1 ödede de o 1 ödeyi, o 1 bedavanın tamamını da ne yapıyor bu platform? Tamamını esnafın sırtına yüklüyor. Ve burada esnafın sırtına yüklerken de esnaftan almış olduğu birçok başlık altındaki bedellerin hiçbirinde de indirim uygulamıyor. Ve tamamı ne oluyor? Esnaf tarafından. Şimdi esnaf normalde bakıyorsunuz evet bu kampanyayı başlatıyor. Örnek veriyorum diyelim ki bir köfte satıyor. Adam bir köfte yerine 50 köfte satıyor veya da 5 köfte yerine 50 köfte satıyor. Ama emin olun ki o 5 köfteyi normalde kendi dükkanında satsa edeceği karı o 50 tane online üzerinden sattığı köfteden edemiyor, hatta zarar ediyor.
0: Mesela şöyle bir tablo üzerinden örnek verelim. Başlayalım Mehmet. Çatı kampanyalardan birisi. O 1000 lira üzerinden belki rakam daha net ortaya çıkacaktır.
1: Şimdi sipariş 1000 lira. Bu sipariş 1000 lira olan bu siparişten bir anda bir kampanya başlatıyor. Şimdi bu kampanyaya başlasanız zarar ediyorsunuz.
0: Kampanyanın adı 1000 liraya 300 lira hediye.
1: Doğru, 300 lira hediye yapıyor. Şimdi bu kampanyaya başlamazsanız yine zarar ediyorsunuz. Nasıl? Sizin oradaki görünürlülüğünüz aşağıda kalıyor. 10 sayfa aşağıda kalıyor. Ve bu kampanyaya katılanlar yukarıda kalıyor. Mecburen şimdi buna katılıyorsunuz. Peki katıldınız diyelim. 1000 liralık bir siparişi diyor ki 300 bin lira indirim yaptım. Bu yapmış olduğu 300 bin liralık indirim kimden gitti? Esnaftan gitti. Bunun neden 1000 lira olduğunu da açıklayacağım bu arada. Zaten normal şartlarda eğer ki gidip yerinde alsa vatandaş daha ucuz alacak. Neyse burada 1000 liraya siparişi verdiniz. 300 bin lira indirim yaptı mı? Yaptı. Kaça düştü? 700 bin lira. 700 lira. Burada şimdi restoranın karşıladığı indirim bedeli 300 lira. Bu bir. Bunu not alın. İkincisi kurye bedeli. %22 diyor. Ne yapıyor? 154 lira. Hemen ardından stopaj vergisi diyor. Orada %1 alıyor. 6 lira da oradan alıyor. KDV bedeli %20 diyor. 30 lira da oradan alıyor. Restoran müşteriye verdiği satış fişinde haklı olarak vermek zorunda her esnaf. Burada da 70 lira gidiyor. Yemek kartı komisyon bedelinde 49 lira. Geriye ne kaldı? Ne oldu? 610 lira esnafın cebinden gitti. Şimdi geriye ne kaldı esnafa? 1000 liradan 389 lira kaldı. Bu 389 lira emin olun yine esnafa kalmadı. Neden? Çünkü esnaf bu 389 liranın içerisinde ne ödeyecek? Ürün ve ham maddesinin maliyetini ödeyecek. Faaliyet giderlerini ödeyecek. Personel ücretini ödeyecek. Kirayı ödeyecek. Reklam ve diğer bedelleri ödeyecek. Geriye ne kaldı?
0: Kurye ücretini de esnaf ödeyecek.
1: Tabii burada ödüyor zaten. Kurye bakın bedeli nerede? 154 lira. Bakın sadece kurye için 154 lira aldı. Hemen ardından burada KDV bedeli dedi.
0: O KDV bedeli

0: Şimdi esnaf çok özür diliyorum.
1: Normalde bunu ödüyor.
0: Esnaf %10 ödüyor gıda üzerinden.
1: %20 de buraya ödüyor.
0: %20 KDV bedeli, yani burada %10 iken bu platform neden %20 kesiyor?
1: İşte şimdi biz de bunu soruyoruz. Burada kurye bedeli %22. Bu da çok inanılmaz yüksek. Şimdi normal şartlarda bu kurye bedeli bu kadar yüksek yazmasa, kuryelere bu ücreti vermese belki piyasada daha dengeli kendi kuryelerini çalıştıracaklar. Ama burada kuryelerin de dengesini bozuyor. Burada ne oldu? Toplamda 389 lira aldı. Tüm bu ürün ve ham madde giderlerini, faaliyet giderleri, personel maliyeti, kira giderlerini ve reklam bedelini düştüğü zaman emin olun onların kurye parasından aldıkları ücret kadar esnafa kalmıyor. İşte o yüzden az önceki dönerci abi ya da köfteci abi ne dedi? Bizim ortağımız gibiler. Ortağınız gibiler ama onlar emin olun ki bir personel bedeli ödemiyor. Onlar burada sizin kiranızı ödemiyor. Onlar dükkan içerisindeki herhangi bir giderin ücretini ödemiyor.
0: Ortaklık dedi ya, ortağız dedi de bu ortaklıktan da öteye geçmiş durumda yani.
1: Aynen, yani kısacası şunu söylüyorum. 1000 liralık bir ürünü esnaf bu platforma gönderdi, online yemek platformuna. Geriye kendisine 389 lira kaldı ve bunun içerisinde de o saymış olduğum bütün giderler de içerisinde.
0: Şimdi bir ilk sayfaya dönebilir miyiz arkadaşımdan rica edeceğim. Şimdi bunlar tamam, 389 lira kaldı ama bunun yanında bu uygulamalar, bu platformlar esnafa diyor ki ben seni reklamını da yapayım. Şimdi reklam bedellerini kendisinin ödemesi gereken reklam bedelleri, işte banırlar vesaire, bunları da esnaftan alıyor.
1: Kesiyor.
0: Şimdi diyor ki senin sıralamanı, şimdi biz hepimiz ne
1: zannediyoruz? Görünürlük sıralaması.
0: Şu hemen arkanda yemek puanlama diye bir şey var. Biz hani oradan verdiğimiz puanlamalarla, oradan yaptığımız yorumlarla bu esnafın şöyle üst sıralarda olduğunu zannediyoruz.
1: Şimdi yani ürün güzel, istediğiniz, ben hep köfte üzerinden gidiyorum ama şimdi diyelim ki siz sipariş verdiniz, bir porsiyon köfte geldi. Mükemmeldi, çok iyiydi, ortaydı, kötüydü. Şimdi buradan puanlama oluyor ve iddiaya göre şimdi normal şartlarda burada iyi puan aldığınızda yukarı çıkıyorsunuz.
0: Olması gereken bu.
2: Olması gerekiyor.
1: Bak,
2: yani.
1: 5 tane, objektif kriter 5 tane mükemmel, 10 tane çok iyi puan alın. Ama vereceğiniz o kampanya bedeli olarak ödediğiniz ücretin yarısı kadar etkili değil.
0: Yani
1: sizi yukarıya taşıyan bu değil, esnafı yukarıya taşıyan kalitesi değil. Bak burası da önemli. Kalite değil, vermiş olduğunuz ücret. Bu da ne oluyor? Aynı zamanda ürünün kalitesinin de düşmesine kim sebep oluyor? Yine bu platformlar sebep oluyor.
0: Yani siz her ne kadar kötü puan vermiş olsanız dahi bu oylamada, eğer o kötü puan alan, yani müşteriyi memnun etmeyen o esnaf bu şirkete reklam parası verdiğinde mükemmelle aynı sıralarda yer alacak.
1: Daha bir örnek vereyim. Mesela ben şöyle gün içerisinde
0: haksız
1: baktım.
0: Rekabet.
1: Şimdi gün içerisinde bir baktım. Diyelim ki bazı markalar var. Kurumsallaşmış zincirler var. Birçok şubesi var. Ama bir tanesi de merdiven altı bir yer, ne olduğunu bilmiyorsunuz. Ama bu kampanyayı kendisine şimdi tanıtmak için ne yapmış? Parayı kampanyaya basmış. Emin olun ne oluyor biliyor musunuz? O büyük kurumsal, her şeyin takip edildiği, disiplinli bir şekilde yürüyen o yer 5. sayfaya düşüyor. Ama ne olduğu belirsiz, denetimi eksik. Bu platformda sadece para verdiği için 1. sırada oluyor. Şimdi siz köfte yemek istediğinizde hemen önünüze o büyük bir istihdam sağlayan, orada büyük bir kalite için emek harcayan yer bir anda ne oluyor? En aşağılara düşüyor. Şimdi adam katıldığı zaman zarar ediyor. Katılmazsa aşağıda kalıyor. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi bu merdiven altı yerler sözünü bilerek söyledim. Neden diyeceksiniz? Bu işin sadece aslında ekonomik olarak değil, yani hijyen olarak da sıkıntısı var. Nasıl diyeceksiniz? Ben şöyle bir sordum. Piyasayı da araştırdım bu haberi ekranlara taşımadan önce. Bugün bu platformlara üye oluyorsunuz ya. Bu üye olanların kaç tane ruhsatı var? Kaç tanesinin ruhsatı var? Buradan Ticaret Bakanlığı'na sesleniyorum. Bir baksınlar bakalım. Bu platformlarla çalışanların sadece vergi levhası dışında herhangi bir ruhsatı var mı yok mu baksınlar. Yine aynı şekilde merdiven altı sadece bir dükkan, 5 tane ürün yapıyor. Ne yapıyor biliyor musunuz? Küçücük bir dükkanın içerisinde 5 ayrı marka oluşturmuş. Ürün aynı dükkandan çıkıyor. Aynı diyelim bir bodrum katta çıkıyor.

0: ama platformda 5 ayrı marka gibi bu satışını yapabiliyor. Ama bu zincir olan ve markalaşmış kurumsal bir yer her bir ürünü için ayrı bir sayfaya çıkış yapabiliyor mu? Çıkabiliyor mu? Çıkamıyor.
1: Şimdi sen bunu deyince aklıma şu geldi. Şimdi bizler bir restorana gittiğimizde, biraz önce Güngör Yavuz Aslan da ifade etti ya, artık yemekler bile, ya aile yemekleri, akşam yemekleri bile evlerde bunlardan söylenir oldu. Şimdi normalde bir restorana gittiğimizde ya işte oradaki hijyene bir bakardık. İşte masanın temizliği, işte şöyle geçerken tezgahın temizliği, mutfağın temizliği, bunlar bizim için önemliydi. Onu hazırlayan ustanın temizliği, ki bunun üzerinden değerlendirirdik eskiden. Ama şimdi sen o merdiven altını söyleyince şimdi evinize evet lezzetli bir dürüm geliyor olabilir ama bu dürüm bir nasıl ortamda üretildi? Hangi içeriklerle üretildi? Bunları bile artık göremiyoruz. Yani burada da tüketiciyi, evet esnafın bir mağduriyeti var ama burada tüketiciyi çok büyük mağduriyetlere yönlendirebilecek bir alan oluşmuştur.
0: Aynen, gün boyunca birçok esnafı gezdim. Esnafla şöyle bir görüştüm. Birçok kişi, bu online platformlarla çalışan, Hadi Dündar çalışan birçok iş yeri bu kesilen komisyonlardan haberdar değil, biliyor musunuz? Yani bunun farkında değil. Ve hatta bak burada yazmışım, diyor ki özellikle diyor sipariş hacmi artışıyla karlılık artışı her zaman aynı sonucu doğurmadığının en net kanıtını bugün
2: şimdi
0: gördük.
2: Bunların önlenmesi için dünyada uygulamalar var, sistemler var. Bu bir tekelleşme. Şimdi kendimizi aldatmayalım, isimlerini vermeyelim. 4-5 tane.
1: Ya belli zaten 2-3 tane firma var.
2: 4-5 herkes tane biliyor. Diyelim. 4-5 tane var. Şimdi Türkiye genelinde bunlar, az önce çok önemli bir şey söyledi. Esnaf sözleşmesini ne kadar ödediğini bilmiyor. Bir de şöyle bir şey var. Orada olmazsan ciro yapamıyorsun. Hani orada şöyle bir algı var. Orada olman gerekiyor.
0: Yani bu bir.
2: Bir. İki. Şimdi bunları, bunun için artık bu meslek odaları üzerinden mi yapılacak? Devlet mi yapacak? Mutlaka aracı bir kontrol sistemi olması. Mesela herkes buraya online satışa üye olmaması gerekir. Bu sistem bir denetlemeden geçmesi gerekir. Sen bunu firmalara, bir de bunlar el değiştiriyor. Ben oraya özellikle bakıyorum. Şimdi dünyada şöyle bir şey var. Türkiye için riski anlatayım. Dünyadaki benzerlerine baktığımızda bunlar yayılıyor, genişliyor. 4 yıl, 5 yıl dev oluyorlar. Sonra geliyor global bir aktör, bunları alıyor.
0: Öyle oldu zaten.
2: Oldu yani. O ben dünyadakileri anlatıyorum. Ülkemizde de örnekleri var. O ne oluyor? Senin bir sistemin, online sistem diyelim, online yemek sistemin ülken dışındaki bir aktörün eline geçiyor. Bir. İkincisi kuryeler. Yani çok tartışılan. Bu kadar bunlar genelde kurye kullanıyor ve şu anda İstanbul'da çok sıkı bir kurye denetimi var.
0: Doğru.
2: Bu kuryelerin yaygınlaşması da bir güvenlik meselesi. Ben açıkça konuşayım. Yani kayıt altında kask takan, belgeleri tam olan, alnıyla işini yapan o kuryeleri bir kenara koyarak söylüyorum. Başka boyutları da var bunun ne yazık ki. Bu yani kangren olmadan, bu iş çok büyümeden esnafımızın lehine. Esnafımız adam çalıştırır. Şimdi ortalama bir restoran alalım. Yani normal çok büyük değil de ortalama bir mahalle restoranı. Sizin köşe başındaki kebapçı abi alalım. En az 10-15 kişi çalıştırır. 2-3'ü de ailesindendir. Devlete vergi verir. Kendi primini öder. İşçisinin primini öder. Öder. Şimdi bunlar platformlar öyle bir şey ki.
1: Evet.
2: Az önce Mehmet Bey önemli bir örnek. Bunun için acilen ben sizi de tebrik ediyorum. Yani böyle nokta atışı bir konuya değiniyorsunuz. İnsanların hem midesine müdahale ediyorlar hem cebine.
0: Yine aldığım notlardan bir tanesi, bir iki tanesini paylaşayım. Bunlar gün içerisinde bizzat esnafla görüşüp aldığımız şeyler. Diyor ki, online yemek platformları üzerinden sipariş veren müşterilerle restoran arasında doğrudan bir ilişki kurmasına yönelik imkanlar sınırlı olması restoranlar açısından dezavantaj oluşturmakta. Çünkü
1: nasıl
0: neden?
1: Yani istediği zaman ulaşamıyor mu, sorunlarını çözülemiyor?
0: Hayır, siz, hayır, hiçbir şekilde siparişi veren müşteriye hiçbir şekilde restoran sahibi ulaşamıyor. Bir örnek vereyim. Mesela diyelim siz ürünü, esnaf ürününü verdi. Kurye aldı bu online platformla çalışan. Yolda telefon geldi ya da bir şekilde gecikti. Ve götürdüğü yemek soğudu veya da bir şekilde yolda çalkalandı. Bu yemek vatandaşa doğru bir şekilde ulaştırılmadı. Yine ne oluyor biliyor musunuz? Bunun faturası kime kesiliyor?
1: Esnafa.
0: Esnafa kesiliyor. Bir daha o adam oradan yemek istemiyor. Ama bunun sebebi kim? Bu platformun bizzat çalıştırmış olduğu kişiler. Yine ikinci sorun şu. Diyor ki yapılan değerlendirmelerde kampanya katılımı olmayan dönemlerde sipariş hacminde ciddi düşüşler yaşanabiliyor. Kampanya katılımı sağlayan dönemlerde ise oluşan indirim ve komisyon yükleri nedeniyle karlılığın baskı altında kalabildiğini ve zararına satışların olduğunu göstermektedir. Yani

0: Kısacası şu, bu durum şunu gösteriyor. Restoranların görünürlük ile karlılık arasında hassas bir denge kurmak zorunda kaldığı sonucu ortaya çıkıyor. Tekrar söylüyorum, bu online sipariş platformlarında, bu online platformlarda gün içerisinde satış yaptığınız hacim büyüyor ama manidar ki burada tam tersi kar düşüyor.
1: Şimdi biz şöyle biliyorduk.
0: Esnaf şunu sanıyor, çok özür diliyorum. Mesela orada dönerci ya da köfteci şunu sanıyor. Diyor ki iyi ki bu online firmayla çalıştım. Neden? Çünkü diyor bugün diyor 100 yerine diyor 500 sipariş aldım. Ama 500 siparişte senden kesilen paraya baktığın zaman o 500 sipariş emin ol senin kendi dükkanında sattığın 100 sipariş kadar sana kar vermiyor. Hatta senin sırtında yük oluyor.
1: Bu arada bir izleyicimiz yazmış. Diyor ki keşke reklam verdiğimizde karşılığını alabilsek. Bir defa düştük o hataya demiş. Reklamı görüp sipariş veren müşteriyi müşteri üzerinden almıyor. Şimdi siz reklam veriyorsunuz ona, CBC olarak da geçiyor. Şimdi reklam veriyorsunuz, o reklamda müşterinin tıklama ya da sipariş verme garantisini size sunmuyor. Müşterinin karşısına çıktı mı firman, o kadar. Ben senden onun ücretini alırım diyor. Yani biz biraz önce 500 TL'de 200 lira gibi rakamlara düştük ya Hadi Dündar. O 200 liraya artı eğer reklam da vermek ki zorunlu değil ama seni öyle bir hale getiriyorlar ki zorunlu olmak zorunda kalıyorsun neredeyse. O 200 liradan yine bunlar da düşürdüğünde 500 liradan 100 liraya düşüyor. Biz aslında bu rakamları belki de inceleyene kadar pek çoğumuz tam tersi bir durum zannederdik. 500 liralık bir sipariş verdiniz. O 500 liranın 100 lirası bu aracı kuruluşların ya da platformların cebine giriyor. Geri kalanı esnafın karıdır gözüyle bakarken tam tersi bir durum varmış. 400 lirası çeşitli bedellerle vergi, kurye vesaire vesaire reklam ücreti bu platformların cebine gidiyor. 100 lirası sadece esnafa kalıyormuş. Şimdi burada haksız rekabetten bahsediyoruz. Burada haksız kazançtan bahsediyoruz. Burada denetim anlamındaki sıkıntılardan bahsediyoruz. Şimdi evet bir yargı yolu herkesin var. Her esnafın da bir yargıya müracaat etme yolu var. Ama şimdi pek çok kuruluştan bahsediyoruz. Esnaf odalarından bahsediyoruz, ticaret odalarından bahsediyoruz. İşte bakanlıkların ilgili birimlerinden bahsediyoruz. Muhakkak ki vardır çalışmaları. Ama sorun bu kadar büyükse, esnaf bu kadar dertliyse demek ki daha eksik, da üzerine düşmek gerekiyor değil mi? Evet. Hadi Bey'in hemen yorumunu alayım, Mehmet yeniden döneceğim.
2: Şöyle, Mehmet Karataş ve ekibine gerçekten ekibini tebrik ediyorum, kendisini ve ekibini. Çünkü bu çok büyük bir sorun ve bu sorunun üzerine gitmek de büyük bir cesaret ister yani. Çünkü siz bir tarafta esnafı savunurken diğer tarafta tüketicinin gazabına maruz kalabilirsiniz. Bir tarafta tüketiciyi savunurken diğer taraftan esnafın gazabına maruz kalabilirsiniz. Ya da işte online platformlar gazabına maruz kalabilirsiniz. Onun için çok gerçekten cesaret isteyen bir konu.
1: Çok özür diliyorum. Tüketicinin de sesi oluyoruz. Neden? Çünkü esnaf bir şekilde bu platformlardaki bu kez ürün fiyatlarına
2: daha uygun fiyata sunulacak yani zaten.
1: Artış yapmak zorunda kalıyor. Bu da vatandaşın bir alışkanlık haline geldiği için artık cebine yansıyor. Haliyle vatandaş ya tüketici bu ürünlerin fiyatı neden bu kadar yükseldi? Ya enflasyon oranında bile bu kadar artış yokken çok özür diliyorum. Hani hep benzin fiyatlarından dem vururlar ya. Benzinde bile bu kadar artış yokken, asgari ücrette bile bu kadar artış yokken bu fiyatlar neyin nesi diyorlar. İşte sebebi bu.
2: Evet. Şimdi bu konuyla ilgili özellikle 2022 yılında bir düzenleme durumu ortaya çıktı. 6563 sayılı elektronik ticaretin düzenlenmesi hakkındaki bir kanunumuz var ve bu kanun çerçevesinde online olarak satış yapan bütün sitelerle ilgili bir düzenleme durumu var. Tabi burada az önce Mehmet Karataş'ın anlattığı hususlarda iki tane bu kanuna aykırı olabilecek iki farklı adım karşımıza çıkıyor. Birincisi, kampanya, restoranları kampanya zorlama yasağı var bu kanun maddesi içerisinde. Ancak siz eğer online yemek platformları olarak esnafı reklama zorlarsanız, mobbing uygularsanız, eğer reklam vermezse, üst sıraya çıkmazsanız, hakkınızla olmanız gereken yerde değilseniz, az önce şeffaf bir objektif bir durumda puanlama durumu ortada

0: ortada olduğu zaman üst sıralara çıkmanız gerekiyorken sizi üst sıralara çıkartmayıp sadece reklam parası ödediğinizde sizi üst sıra çıkartıyorsa, o zaman sizi reklama zorlama durumu oluşuyor. İlla ki burada şu reklamı yapmak zorundasın demesine gerek yok. Uygulama seni bu hale sokuyorsa burada bir reklama zorlama durumu ortaya çıkar. Bu da bu kanuna aykırı olarak olan birinci adımdır. İkincisi, objektif kriterler olmadan görünürlük. Yani sen ne kadar satış yaparsan yap, ancak sen görünür değilsen, seni görünür hale getirmiyorsa ve senden illaki burada baskılayıcı anlamda bir menfaat elde etmeye çalışıyorsa, o zaman bu da büyük anlamda bir sıkıntı var. Ödeme konusunda gecikme, yine sözleşmeleri de tek taraflı olarak değiştirmeme yasağı var. Fakat bunların hepsini birlikte değerlendirdiğimizde ne yazık ki bu online platformları bir şekilde esnafı tamamen avucunun içerisine almış diyebiliriz tabiri caizse. Çünkü yüksek komisyon oranları var ve siz bir esnaf olarak eğer orada faaliyet göstermezseniz, bunu bilseniz dahi, yani yüksek komisyonları vermenize sizi zorlasa dahi, siz görünürlük anlamında, müşteri bulma anlamında, insanların artık alışkanlıklarını sadece online platformlar üzerinden olması durumunda göz önüne aldığınızda artık kendinizi buna zorunlu olarak hissediyorsunuz ve oraya katılmak zorunda oluyorsunuz. Oraya katılmadığınızda artık hayatta kalma şansınız yok. Diğer tarafta fiyat belirleme baskısı oluşuyor. Siz bir ürünün fiyatını belirlerken normal şartlarda ne dersiniz? Dersiniz ki fiyatı bu kadar olması gerekir. Az önce ekranda arkadaşlarımız verirken dükkanda, restoranda olan fiyatla
1: işte
0: online
1: ekranda çok özür diliyorum. Bak Merve arkadaşımız, aradaki muhabir arkadaşımız gitti. Bugün esnafla tek tek görüştü. Bak orada Hadi Dünar, çok özür diliyorum. Soldaki dükkandaki rakam
2: 995 lira. Bir böreğin fiyatı.
0: İşte bu fiyatı belirleme orada durumudur. Ne kadar?
2: 1500 lira.
0: Yani fiyat belirleme baskısı oluşuyor. Fiyat belirleme politikası oluşuyor online platformlar aracılığıyla. O az önce sizin de bahsettiğiniz, hem tüketiciye zarar veriyor, hem ülkeye zarar veriyor, hem ekonomiye, hem enflasyona, bir sürü unsuru var ve bütün bu unsurların sebebi ne olarak karşımıza çıkıyor? Online platformun aldığı komisyonlar, karını daha fazla alma ve oradan para kazanayım derken tamamen vatandaşın cebine dokunma durumu söz konusu oluyor. Kampanya ve indirim baskısı, pazar gücü ve bağımlılık. Aslında buradaki en önemli husus pazar gücü ve bu pazar gücünden kaynaklı olarak esnafın buna bağımlı hale gelme zorunluluğudur. Çünkü bir esnaf gerçekten bu online platforma üye olmadığında, az önce Mehmet Karataş'ın söylediği gibi, günde 100 tane sipariş alıyorken diğer tarafta 500 sipariş alınıyor. Ama bu 500 siparişi alırken siz kalkıp masası olmayan, sandalyesi olmayan, tezgahı olmayan, çalışanı olmayan, herhangi bir ürünü ortaya koymayan bir online platformu, sadece bir yazılımı ve teknik elemanları olan bir siteye %40 oranında bir karı verirseniz, o zaman esnaf burada nasıl para kazanacak?
2: Ve bir rakam var ya, 500 liradan 100 lira kalıyor ya esnafın cebine. Şimdi esnafın da kendi dükkanında ödemesi gereken işte
3: kira,
2: kira var, faturalar var, stopaj var, vergiler var. Bunlar da düştüğünde şimdi o 500 liradan esnafın cebine yani 25-30 lira gibi şöyle bir rakam geliyor.
0: Bakın bu yayın çok değerli. Eğer bu yayın sonucunda birileri çıkıp derse ki, ya kardeşim burada bir eksiklik var, bu eksikliğin giderilmesi gerekiyor derse, bunun da muhatapları bellidir. Rekabet kurumudur. Çünkü rekabet kurumu ticaret hangi savcılıklar gibi, hayır, ticaret bakanlığı, rekabet kurumu, savcılıklar gibi soruşturma yürütebilir. Belge ve bilgileri isteyebilir. Eğer gerçekten bu online platformları burada esnafı zorlayıcı ya da tüketici zorlayıcı adımlar atmışsa, bununla ilgili çalışma yapıp eksiklikleri gidermesi gerekir. Peki baktığımızda sonuçta bütün dünyada artık bu online platformların yaygın olduğunu görüyoruz.
2: Çok özür diliyorum. Kerem Bey, bir izleyicimiz yazıyor. Diyor ki, ya evet, cezalı denetimler oluyor bu şirketlere yönelik. Ama ya adamlar bu denetimlerde kesilen cezalardan da bir şekilde nasıl kurtuluruz ya da bunu bile nasıl esnafa yükleyebiliriz? Bunların bile çözümlerini buluyorlar. İşte sponsorluklar, işte matrah arttırımı vesaire gibi konularla, yani yine bir şekilde bu yük esnafın sırtına bindiriliyor. Çok özür dileyerek.
0: Şunu hemen belirteyim. Arkadaşımıza da cevap olsun, benim de son noktam olsun. Bakın bunun örnekleri Avrupa'da var. Ve bununla ilgili düzenlemeler de söz konusu. Bizdeki eksik

0: Lig ne? Siz eğer bir komisyonun tavan miktarını belirlemeseniz o zaman böyle bir sorun çıkar. Yani %40'a varan bir komisyonu online bir platform sizden alabilir. Ama siz bunu eğer %10'a çekerseniz, %15'e çekerseniz, bütün masrafların bunun içerisine yerleştirirseniz o zaman bir düzenleme içerisine de girer. Avrupa'da da aynı
1: hocam,
0: şekilde.
1: Hadi hocam, şimdi söylemeyeceğim ama tavukçular
2: Güngör Özasen, şunu da sözü size vereceğim.
1: Tavukçular öyle yapıyordu.
2: İlginç bir durum da söz konusu.
1: Tabii.
2: Şimdi tekelleşmeden bahsettik ama bu tekelleşmede, şimdi bugün işte restoranlardan bahsediyoruz, esnaftan bahsediyoruz ama işte bu online marketçiliğe de başladı bu firmalar aynı zamanda. İşte emlakçılardan bahsedebiliriz. Şimdi bunların hepsi bizim kültürümüzün, ahi kültürünün ön plana çıkardığı modellerden bahsediyoruz. İşte galerilerden, oto alım satımı yapanlardan. Ama bu tekelleşme çok ilginçtir. Özellikle
1: peki saydıklarınız nerede?
2: Büyük, yani yurt dışından gelen firmalar üzerinden yapılıyor ve fiyat belirleme yetkisini adeta kendileri üzerine alıyorlar.
1: Şimdi
3: Yavuz Cumhuriyet'in burası.
1: Şimdi Mehmet burada, Bey bitirsin de önemli bir şey.
3: Çok özür dilerim. Şimdi burada özellikle bir kısmının üzerinde çok durmamız lazım. Bu da ne? Az önce söyledim ya, ben bugün bunu duyduğumda inanamadım. Esnaf diyor ki kardeşim diyor, gidin araştırın sorun. Yani ben de bunu bilmiyorum. Buradan Ticaret Bakanlığı'na da sormuş olalım. Diyor ki burada diyor özellikle diyor çoğunun ruhsatı yok. Yahu ruhsatı olmayan bir iş yerinin nasıl üretim yaptığı nereden bileceğiz? Şimdi burada ruhsatı yok. Vergi levhası zorunluluğu olduğu için ruhsat olmayan kimse de orada satış yaptırılmasın mesela. Örnek veriyorum. Şimdi buradan bu platformlara da seslenelim. Tabii hakkıyla işini yapanlara bir şey demiyoruz. Ama burada ruhsat istiyorsa bir şey demiyorum. Bu platformlarla çalışan 1000 tane şirketin kaç tanesinin ruhsatı var? Bunu açıklasın. İkincisi, bunların ruhsatı var mı yok mu? Ticaret Bakanlığı bununla ilgili bir denetimi var mı yok mu? Bunu da sormuş olalım. Şimdi çok önemli bir hususa değineceğim. Belki de benim için tamam, rakamları konuşuyoruz. Esnafımızın sırtına yüklenen bu yükü konuşuyoruz. Bunlar hepsi çok kıymetli. Ama bir de bu işin tabii ki sağlık tarafı var. Nasıl diyeceksin? Şimdi buradan soruyorum. Hijyen tarafı. Şimdi bir merdiven altı bir yer düşünün. Bütün seyircilerimiz buraya dikkatle dinlesinler. Bakın şimdi merdiven altı bir yer. Buraya zabıta bir operasyon yaptı, baskın yaptı. İçerisinde gerçekten kabul edilemez bir görüntü çıktı. Hijyen değil. Tamam mı Tahir? Nasıl soruyorum buradan. Hijyen olmayan bir dükkanın içerisinde bu görüntüler kayda geçti ve tespit edildi. Ne oldu? Zabıta burayı mühürledi. Adama da ciddi bir para cezası kesti. Şimdi bu para cezasını kesmesinin sebebi ne? O hijyen olmayan ortamda bu dürümü sattığı içindi. Peki bu dürümü satan sadece bu dükkan mıydı? Bu platformda satmadı mı? Peki soruyorum. Bunun
2: bu
3: bir
2: platform
3: tane,
2: buna aracılık etmedi.
3: Bu ya şimdi adam orada bir müşteri temsilcisi aldınız. Kasada duruyor. Bunun satışını gerçekleştiriyor. Ve sonra bu dükkana gelip diyor ki siz diyor bunu sattığınız müşteriyle buluşturdunuz. Hijyen olmayan bir ortamda üretildi bu ürünün diyor. Ve bir para cezası kesiyor. Peki bunu bu platformların satışı yapan online yemek platformunda hiçbir ceza kesilmiş mi? Bir tane örneği var mı? Buradan soruyorum. Ne oluyor? Orası mühürlendiğinde sadece online firması bir tane müşteri kaybetmiş oluyor.
0: İşte. O da şey dedi yani denetimi eksikliği.
3: Şimdi denetim eksikliğinden
0: yani
3: bahsediyorum.
0: Online,
3: açık ve net.
0: Aynen. Şimdi online platformu bu sefer müşteri ya da üyeyi aldığında gerekli özeni göstermiyor.
3: Hayır, şimdi bunu satan bir yere ceza kesip öbür taraftan o satışı yapan yerden çok para kazanan bir başka yere nasıl ceza kesilmez? Bu platformlar Allah'ınızı seversiniz 4 tane 5 tane. Bunlar da sonuçta bu ülkeye yani meşesi burada olsun olmasın. Sonuçta bu ülke içerisinde satış gerçekleştirmiyorlar mı? Hem fahişe sebepsiniz, hem denetimi eksik, hem de bunlar istediği fiyatı istediği kampanyaya zorluyor. Adam diyor ki ben kampanyaya katılmadığımda %50 diyor düşüş yaşıyorum diyor. Katıldığım zaman da kampanyayı bana yüklüyor, zarar ediyorum. Şimdi var olmak için buraya giriyorlar. Ama burada var olmak için girdiği zaman da büyümeyi amaçlayan büyük hayallerle açtığı dükkanda burada ne oluyor? Adım adım gıdım gıdım eriyip gidiyor.
2: Yani günün manşeti şunun üzerinden gidebilir.
3: Denetim
2: 500
3: şart.
2: Türk lirası olarak verdiğiniz bir sipariş esnafa 100 TL olarak gidiyor. Sadece geri kalan 400 lira çeşitli nedenler, çeşitli kalemler adı altında neredeyse işte farklı farklı kampanyalardan bahsediyoruz. Tabii bu kampanyalarla 100 TL esnafa giderken 400 TL bu platformlarda kalıyor. Onlar da farklı nedenlerle bu

0: Az önce izleyicimiz de söyledi. Şimdi bu sistemi kuranlar, bu sistemin akıl hocaları o kadar uyanık ki kanun koyucu devlet ne kadar düzenleme yaparsa yapsın bunun bir açık kapısını buluyorlar.
1: Evet.
0: Buluyorlar. Bazen çok önemli bir şey söylüyor. Cezayı da sineye çekiyorlar. Şimdi o kadar çok kazanıyorlar ki yedikleri o ceza onlara dokunmuyor. Bak dokunmuyor. Şimdi siz de sıcak haber yapıyorsunuz. Son yıllarda, son böyle 5 yıl, 6 yıl, 10 yıla kadar gidebiliriz. Bütün sorunlar, bu tür sorunlara baktığımızda hep başında sanal olan, sanal online satış, sanal medya, sanal dolandırıcılık. Koydum bu buradan geliyor. Bu aleme ben çok ciddi, bu aleme kanun koyucu ciddi anlamda müdahale edilmesi gerekir. Şimdi mesela bu bir sektör oldu. Şu anda siz çok değerli bir yayın yapıyorsunuz. Yetkililer bu konulara en az bu haberi yapan Mehmet kardeşimiz kadar hakimler. Bunun böyle devam etmemesi gerekir. Defaatle bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kimsenin gözünün yaşına bakmayız. Aynen bu cümleyi kullandığını biliyorum. Bakmayız. Sayın Bahçeli'nin 2-3 yıl önce grup toplantısında gıda anarşizminden söz etti. Mehmet Bey bir şey dikkatini çekiyor. Ben sadece bir örnek. Biz bir seçimi patates soğanla geçirdik. Bir seçimi de kent lokantalarıyla geçirdik. Böyle algılar üzerinden şey yapıyoruz. Ben soruyorum yani ben biraz kafa yoruyorum. Hep bu boğazımızdan geçene bunun örneğinde olduğu gibi. Boğazımızdan geçene birileri müdahale mi ediyor? Yani bu abi sensiz çok güzel diyorsunuz. Kazançlar ortada. Gariban esnafın olduğu ve bir de kartelleşme var. Bu çok ciddi bir tekelleşme. 5 tane. Aynı biz bunu zincir marketlerde yaşadık. Aynısını en son tavukçularda yaşadık. Bir yere kadar. İnsanlarla konuştuğumuzda en çok neden şikayet ediyor? Her şey pahalaşıyor. Hayır, her şey pahalaşmıyormuş.
2: Pahalaştırılıyor.
0: Bravo.
2: Şimdi ben, yani ona yemek platformu ödenen %20
0: o zaman bakacağız. Ya? Hayır, bir dakika.
1: Çok özledim. Pandemi döneminde bir örnek, hatta çok konuşulmuştu. Bir tuvalet kağıdı fiyatı üzerinden kamuoyunda da gündem olmuştu.
2: Evet.
1: Şimdi o gündem olunca ben aynı marka, arkadaşlarımız da bunun haberini yapmışlardı. Yine izleyicilerimize de aktarmıştık. Bir tuvalet kağıdının işte markete gittim. Marketteki fiyatına baktım. 100 TL. Şimdi
2: o günden bahsediyoruz.
1: O dönemden bahsediyoruz. Şimdi ortalama örnek veriyorum. O 100 TL internette bu platformlarda 250 TL onun olarak dışında bir örnek satışa vereceğim. Sunuluyor. Kesinlikle. Şimdi insanlar bu konu gündeme geldiğinde haliyle hemen şöyle bir telefona sarılıyor. Şimdi fiyat karşılaştırmalarını genellikle internet üzerinden yaptığımız için biz hemen giriyoruz. Diyoruz ki işte şu marka tuvalet kağıdı ne kadar? Hemen bu firmalardaki, bu şirketlerdeki reklamlar karşımıza çıkıyor ve şunu görüyoruz. 250 lira olmuş işte 80 liralık tuvalet kağıdı. Hayır. O günkü yaşanan sıkıntılar nedeniyle gelen zamlarla 100 liraya çıkmış. Yani normalde markette 20 liralık bir artış olmuşken bu kez 250 lirayı görünce haliyle toplumda bir psikolojik bir enflasyon artışına bile neden oluyor bu.
0: Bakın yaşanmış bir örnek yaşa.
1: Bir izleyicimiz de yazmış. Onu da hemen önemli bir aktarayım. Şey, bir ardından şey o örneğinizi de alayım. Şimdi diyor ki mesela 2030 TL'lik bir sipariş veriliyor. İzleyicimize esnafa kalan 609 TL. Bu 609 TL'nin şimdi esnafa tabii toplu olarak bunlar belli periyotlarda gönderiliyor ya. O paradan da şimdi bu esnafa gönderilecek bu para ister istemez o platform tarafından ya bu paranın gönderildiği EFT ücretini bile esnaftan kesiyorlar. Şimdi bu örnek bir tablo. Bu paranın gönderileceği EFT ücreti bile esnaftan kesiliyor.
2: Bak şimdi istediğine ceza kesiyor, istediğine kampanyaya zorluyor, istediği kampanyayı başlatıyor, istediği kampanyayı istediğine bindiriyor. Ruhsat istemiyor, ruhsat denetimi yapmıyor ve tüm bunların karşılığında ya bu platforma %20 KDV demek ne demek? Sen devletten çok sen KDV alıyorsun. Şimdi, peki tüm bunları yapan bu firmaların normal esnaftan ne özelliği var? Bunların ne özelliği var da bunlar denetlenemiyor? Bunlar bu anlamda bazı sorumluluklarının sınırlandırılamıyor. Yani burada kafasına göre %20 diyor. Yarın sabah kalkar %30 derse kim bunu ayır diyecek?
1: İşte bir alışkanlıktan şimdi kurtulmamız
0: Mehmet,
1: lazım.
0: Mehmet Bey de mutlaka dikkatince bir meslektaşım bizim sektörde. İşte gazetedeki genel yönetmen diyor ki bugün diyor, git diyor domates fiyatlarına üretil değil. İşte Antalya, Mersin, Bursa ilin alınganlık olarak adını vermem git diyor. Şey çok güzel bir haber aslında. Aynı sizin yaptığınız gibi Mehmet Bey diyor ki domatesin diyor üreticiden fiyatını al.

0: Domatesi takip et İstanbul'a gelen.
1: Hala gel, onu biz yaptık.
0: Ama bunu çocuğun başına geleni anlatayım. Siz yaptınız da gidiyor çocuk. Bile gidiyor, Mersin'e gidiyor. Domates üreticisine. Böyle ortada yani, çok şeyde değil. Gidiyor ortada. Bir domates üreticisi, merhaba, selamünaleyküm, aleyküm selam. Ve böyle böyle haber yapacağız. Sen de diyor, domates kaç lira diyor. Şu anda diyor, bir alıcı gelse sana halden kaç lira? 6 TL diyor. 6 TL. Evet. Ya ne yapacaksın sen bunu? Neden sordun? Ben diyor bunu diyor. Bakın, ben bunu diyor İstanbul'daki market satışına kadar ya da pazara kadar takip edeceğim. Yeğenim diyor hiç gitmene gerek yok diyor. Git diyor 200 metre ötedeki diyor markete git diyor, domates fiyatına bak diyor. 40 lira. Fıkra bu kadar.
1: Biz bunu canlı yayında bak.
0: Biliyorum bakın abi, fıkra bu, tekrarlıyorum. Üreticide 6 TL. Hiç diyor İstanbul'a diyor 300-400 kilometre, 500 kilometre yorma kendi yeğenim diyor. Ki şimdi şapkayı önümüze koyup düşünelim. Bakın şapkayı önümüze koyup da bunlara bakılması gerekir. İnsanların boğazından geçen ekmekle, gıdayla oynuyorlar. Esnafla oynuyorlar. Küçük esnafı bitirmeye çalışıyorlar. Bakın orta direği bitirmeye çalışıyorlar. Hep bunlar operasyon. Hep bunlar küreselcilerin operasyonu. Dünyada denediler. Türkiye'yi kimse test alanı yapmasın. Tahir Bey. Biraz da sesimizi yükselteceğiz. Şüphesiz. Bunun sonra siyasi malzemesi oluyor. Tekrarlıyorum. Sanal medya diye bir çamur alan var. Çıkıyor. Görüyor musunuz boğazımızdan geçeni? Ben oradan buradan sipariş verdim. Onu bunu fazla fazla yiyorum. Ah ah. Akşama kadar bunun üzerine yapıyor. Yani fonlanıyorlar. Bakın fonlanıyorlar. Bunun bir de pazarlaması yapıyor. Bu sanal medyayı.
1: Fiyat algısını bu uygulamalar
0: üzerinden. Bir de bakın önemli bir yere geleceğim. Online satışları ya da onu bir cazibe merkezi yapıyorlar. Tanınmış yüzleri oraya gidip reklam yüzü yapıyorlar. Peki bunları kim kontrol ediyor? Bunların musluğu nerede? Ben her zaman mesleğim için, çoluk çocuğumun rızkı için şu dijital mecralarla ilgili bu kanunun çıkmasını vatandaş olarak talep ediyorum. Bir an önce çıksın. Hepsine düzenleme gelsin.
1: Ben bunun yakın zamanda çıkacağını düşünüyorum. Evet, nereden biliyorum? Mehmet Çünkü Bey. Bu konuyla ilgili
0: çalışma var.
1: Adalet Bakanımız Akın Gürley'in ciddi anlamda bu konunun üzerine eğildiğini ve bununla ilgili çalıştığını çok iyi biliyorum. Çünkü geçtiğimiz günlerde işte yapılan operasyon sonrasında ne dedi?
0: Adalet Bakanı Mecliste Akın kanun Gürlek, teklifi de var.
1: Evet, Akın Gürley dedi ki bu fahiş fiyatı uygulayanlar, esnafımızı dara düşürenler, vatandaşa burada fahiş fiyatlara mahkum edenlere geçit vermeyeceğiz. Ucu nereye ve kime dayanırsa dayansın müsaade etmeyeceğiz dedi. Bizim burada özellikle bakın bir taraftan evet bu rakamları konuşuyoruz. Ekonomik olarak bir daralma olduğunu söylüyoruz. Ama bunun hijyen tarafının sorumlusu da Tarım Bakanlığı. Bakın Tarım Bakanlığı özellikle benim burada esnaftan edindiğim, gerçek ve hakkıyla işini yapan esnaftan edinmiş olduğum öneri şudur. Diyor ki Tarım Bakanlığı nasıl gelip bizim dükkanlarımıza bu denetimini yapıyorsa bu platformlar için de kesinlikle şu maddeyi getirmesi gerekiyor. Eğer ki senin ruhsatın yoksa sen bu platforma üye olamazsın. Eğer bu adamın ruhsatı yoksa ey platform sen burayı kendine müşteri alamazsın.
2: Yani sattığın aracılığıyla sattığın üründen sen de sorumlusun. Tahir
1: sen de sorumlusun.
0: Esnafı bitirmek ne kadar tehlikelidir biliyor musun?
2: Şimdi birkaç esnafın şikayeti var.
0: Bir cümle onlara geleceğim. Özür dilerim.
2: Bir sürü mesaj geliyor şu
0: an. Bak bize de çok geliyor. Bir cümle. Esnafı bitirmek ne kadar Hadi Bey tehlikelidir biliyor musun? Paran olmazsa eskiden mahalle bakkallarımız vardı. Bütün alışverişlerimizi yapardık değil mi? Babam ödeyecek derdik. Bir yere otobüse gidecektik, biletimiz olmadı. Bakkal amca bana 50 lira ver, ben sana dönüştü gire. Esnafın bitmesi ne demek? Sosyal dayanışma, mahalle kültürünü ve aile kültürünü bitiyor. Bu yıl aile yılı. 10 yıl aile yılı. Ya ben bunlar acayip takıkım. Sizi de tebrik ediyorum ben bu işe. Online'mış, sanalmış, şuymuş. Suç burada, dolandırıcılık burada. Esnafı bitirme burada. Aileyi parçalama burada. Yasaklı madde satmak burada. Satmak da satmak da burada. Burada. Allah aşkına ya sanal medyadan büyüğüz biz ya. Sanal medyadan güçlüyüz bak. Binlerce mesaj geliyor size şu anda.
1: Evet.
0: Şu anda.
1: Evet şu anda görüyorum. Esnaf diyor ki kardeşim.
0: Sonra
1: benim
0: bunlar dükkanımı... bakın bunlar ısıtıp ısıtıp seçim zamanı karşımıza çıkacak.
1: Evet.
0: Tekrarlıyorum.
2: Bazı örnekleri simgesel olarak bazı mesajlardan paylaşayım. Mesela bir izleyicimiz Mehmet Bey diyor ki kurye ücreti deniliyor ya diyor oradan kesiliyor. O ücretin tamamı da kuryelere ödenmiyor. Kuryelerden de kesinti yapıyor bu şirketler diyor. Bir başka örnek. Sadece yemek sektörü olarak bakmayın. İşte emlak sektörü, işte çiçek sektörü vesaire. Peki, buralarda
0: giyim.
2: %70'lere varan komisyonlar var ifadesini kullanıyorlar. Yine devam edeyim. Birkaç hemen detayı daha paylaşayım. Yani o kadar çok örnek var ki.
0: Bir de şu algı oturtuldu.
2: Diyor ki
0: Tahir Bey, bir de
2: ilginç
0: şu
2: bir örnek. İlginç.

0: bir örnek. Çok özür diliyorum. Diyor ki aynı binadayız ya. Aynı binadayız. Yani o üstte, ben altta esnafım diyor. Ve siparişi bu online platformdan veriyor. Halbuki beni arasa platformdan daha uygun fiyat.
1: Bak işte alışkanlıklar.
0: Bağımlılık. Alışkanlık değil, bağımlılık.
1: Bağımlılık, sanal medya bağımlılığı, sanal alışveriş bağımlılığı oluşturuyorlar. İnsanları sanal bir küresel hapishaneye tıkarıyorlar. Bu çok, nereye getirecekler buna müdahale edilmesi? Dünyada örnekleri var. Bu iş yaygınlaşsa sanal alışveriş online sitesinde olmayan esnaflık yapamayacak.
0: İşi çalıştırmayacak.
1: Bir, sektörleri tekelleştiriyorlar. Şimdi ben etrafımızdaki esnaflardan, konuşmalarından hatırlıyorum. Şuna üye olursan daha iyi satış yapamazsın. İnsanları bir de oraya şartlıyorlar.
0: Tabii.
1: Şartlıyorlar. Bu çok böyle ticaret olmaz.
0: Biraz önceki o bir kabak dolması siparişini verebilirse arkadaşlarım, şöyle bir bilgi düşmüş. İzleyicimizden geldi o. Diyor ki, şimdi bakın diyor, normalde 150 TL. Benim dükkanımda bu kabak dolması. %70'lere varan bu kesintiler olduğu için, şimdi herkes diyebilir ki o zaman üye olmayın kardeşim diyebilir. Ama esnaf şöyle diyor. Diyor ki kampanyaya girmemiz lazım. Eğer girmezsek satış da yapamıyoruz artık. Çünkü bu online platformlara bağımlılık o kadar arttı ki bizleri arayan yok, kapımıza gelen yok. Biz de ne yapalım? Mecburen bir dolmayı 350 liraya koyuyoruz. 150 lira. Normalde fiyatı, lütfen bu konuda sesimiz olun diyor Yüksel Bey. Aynı zamanda bunun gibi o kadar çok örnek var ki daha geliyor. Hatta bu anlamda belki kuryelerinde, bakın kuryeleri de burada bir söz hakkı doğuyor. Bu arada bu platformlar bize değil, kendilerini bize açıklamak zorunda değil. Esnafa en azından şu aldıkları ücretlerin ne olduğunu tamı tamına anlatmak ve ilgili bakanlıklara bunun hesabını vermeliler.
2: Ya işte. Niye kendisi açıklasın?
0: Biz sadece soracak, esnafın sesi oluyoruz.
2: Buna soracak olan makamlar var. Bunun Ticaret Bakanlığı var, Tarım Bakanlığı var, Rekabet Kurulu var. Bunların ya, tamamını bunu sorması gerekiyor.
0: Şu yani. Detayları, şu kesintilerin detaylarını ilgili bakanlıkları, ilgili kurumlara vermek zorundalar.
2: Diyor ki çok özür diliyorum. Bir esnaf bana yazıyor. Demiş ki uzun vadede online yemek platformlarına bağımlılığı ve sürekli indirim beklentisi diyor. Marka karlılığı açısından diyor risk oluşturuyor. Çünkü bir yerden sonra artık diyor müşteri öyle bir yere odaklanıyor ki sadece oradaki kampanyayı takip ediyor. Yediği ürünün kalitesi, yediği ürünün hijyeni artık ikinci, üçüncü plana düşüyor diyor. Ve bunu yapan adam da, bunu üreten adam da özellikle o merdiven altı dediğimiz yerlerde ne yapıyor? Kalitesini boş ver diyor. Şimdi bakıyorsunuz kurumsal olan yerler, işte et konulacak diyelim, döner konulacak, 200 gram diyor. 200 grama göre koyuyor. Ama öbür merdiven altı yer 200 diyor, 100 gram koyuyor.
0: Şimdi biz rakamlardan bahsediyoruz ya. Yayının başında esnafın ne dediğini bir anlatmıştık. İsterseniz bir daha dinleyelim. Biz neden bunun üzerinde duruyoruz ve yani neden esnaf da bu platformlara üye olmak zorunda kalıyor. Bazısı yazmış ki sadece nakit ihtiyacından dolayı artık zararına satış yapıyoruz. Çünkü insanlar artık market alışverişinden yemek alışverişine, kıyafet alışverişinden işte emlak, araç vesaire, taşınmaz alışverişlerine varıncaya kadar her şeyi bu bağımlılıklar nedeniyle bu online platformlardan yapıyorlar. Zorunluymuşuz gibi hissediyoruz kendimizi ama bu işin sonunda sağlığımızı etkileyen konular bir başka alan. Ama en çok da artık bu sektörler tamamen online haline gelirse ileride bir esnaf, bir dönerci esnafı eğer bu iş tamamen online'a dönerse garsona ihtiyacı kalmayacak. Yani istihdam anlamında da önemli sıkıntıları ortaya çıkarabilecek. Şimdi esnafa bir kez daha kulak verelim, ardından da çözüm önerilerini bir kez daha konuşalım.
3: Sorumuz olacak. Bu online yemek platformlarıyla çalışıyor musunuz? Bu konu hakkında biz bir araştırma yapıyoruz. Sizin de görüşlerinizi almak isteriz.
4: Online platformlarla ben hiç çalışmadım. Pandemi döneminde dahi girmedim. Komisyon oranlarından dolayı girmedim.
5: Online yemekte bizim ortağımız. Sen kur tezgah, biz seninle ortak olalım diyorlar. Aynen öyle yani.
3: Neden ortak dediniz? Çok mu yüksek komisyon oranları? Yani
5: adamın hiçbir şey katkısı yok. Sadece platformu kullanıyoruz. Biz bütün tezgahı kuruyoruz. O gelip bizle ortak çalışıyor işte.
6: Şu anda 40 dereceye yakın sıcak. 100 derecede bunun sıcağı. parayı yani çalışan, teri döken biziz. Parayı kazanan platformlar, şunlar bunlar. Yani insanın zoruna gidiyor yani.
7: Buradaki komisyon oranları çok yüksek. %38, %40'lara varan bir komisyon var. Ve biz bu buradaki fiyatın üzerine onu koymak zorundayız. Şimdi müşteri buraya gel alda böreğin kilosunu 9 liraya alıyorsa platformdan 1500 liraya alıyor. Bu da yani müşteri almıyor artık. Bizim şeyimiz, satışımız da etkiliyor, satışımız da düştü. Yani indirim de yapamıyorsun, kampanyalar yapıyoruz ama hep bizden gidiyor.
3: İşte online yemek platformunda 1500 liraya satılan peynirli böreğin kilosu dükkandaysa 995 lira. Yani hem vatandaş hem esnaf mağdur.
4: 100 liralık bir bizim dükkan satışımızda kazandığımız 50 liraysa bu platformdaki 100 liralık satış bize 30 lira, 25 lira gibi bir oranlara düşerek geliyor. Yani neredeyse dükkanla platform arasında yarı yarıya yakın bir azalma oluyor.
8: Emeğe biz veriyoruz, karımızı onlar alıyor. Sonradan karşımıza muhatap bulamıyoruz derdimizi anlatmaya. Yani bu yüzden çok şeyimiz var, sıkıntımız. Ürünlerimiz oraya gittiği zaman buradaki yedikleri kadar memnun kalmıyorlar. Buraya gelen müşterilerimiz çok memnun. Beğeniyorlar. Puanımız da yüksekti. Hep düşürdüler o yüzden. Şikayetçiyim yani.
4: Bize 40, %45 kesinti yapıyor. Ondan dolayı şikayetçiyiz. Yani bu devlet büyükleri buna bir el atmalarını istiyoruz. Çünkü kar marjini çok düşük. Yani o da mecburi yapıyoruz. Hani ondan dolayı biz çok şikayetçiyiz.
6: Hiçbirinin bana bir faydası yok.
3: Peki bu o zamanlardan hatırlarsın. Online yemek platformlarında bir reklamlar var. Bu reklamlara katılmayı bazen zorunlu tutuyorlar restoranlara. Bu reklamlara katılmadığında sipariş oranında bir düşüklük oluyor muydu sayısında?
6: Ya mutlaka yani onu ne kadar reklam verirseniz ona göre sipariş geliyor. Daha çok ön plana çıkıyorsunuz falan.
4: Kimi zamanlarda reklam verdiğimiz zamanlarda satışlarımızda belli oranlarda patlamalar yaşayabiliyoruz. Ama dediğim gibi bu son reklamlarda mesela beklentimizin altında kaldı. Reklam geçen ayda reklam vermediğimiz bir uygulamada bu ay reklam verdik. Bu ayki satışlarımız geçen aydan daha da düşük.
5: Reklam verirsen, reklam alırsan seni en üst sayfanın üst tarafına çıkarıyor. O zaman görünürlüğün artıyor. Reklam vermedin veya da kendi kulübesinde çalışmazsan aşağılardasın. Puanlama sistemine göre aşağılardasın. Müşteri seni arayacak yani bulunana kadar kafadaki şeyden alıp gidiyor zaten.
0: Şimdi artık belirtmiş olalım. Yani bir esnafın dediğimiz gibi özetle 500 TL'lik bir siparişte cebine giren tutar sadece 100 TL. Bu 100 TL'den de personel giderleri, dükkan giderleri, vergileri hepsini de ödüyor. Cebine kalanı varın siz düşünün. Öyle bir hale geldi ki artık sektörde neredeyse bir esnafın yaptığı satışların %50'si, %60'ları bu online platformlar üzerinden yapılıyor. Değiştirmemiz gereken alışkanlıklarımız var. Hem esnafımızı koruyabilmek için hem de kendi cebimizi koruyabilmek için. O online platformlarda aradığımız kadar internet üzerinden girip o iş yerinin kendi numarasını alıp belki de sipariş verdiğimizde hem biz karlı çıkacağız hem de üreticiyle, esnafla bizzat muhatap olmuş olacağız ve bu da pek çok mağduriyetin önüne geçmiş olacak. Şimdilik %60'lardan bahsediyoruz ama bazı iş yerleri var ki işte tamamen bunlar üzerinden sipariş yapıyor, ticaret yapıyor ve denetlenebilirlik anlamında da pek çok sıkıntıya neden oluyor bu süreç. Şimdi bu konuyla ilgili Hadi Bey, sizin de görüşlerinizi alacağım ama Mehmet, son olarak eklemek istediğiniz şey varsa.
2: Söyleyeyim. Şimdi bu platformlar şunu söyleyebilir. Biz sadece kampanya yapanı değil, aynı zamanda büyük kampanya indirim yapanları da ön plana çıkarıyoruz diyecek. Evet, büyük kampanya yapanı çıkarıyorsunuz ama merdiven altı yerler ne yapıyorlar? Fiyatı şişiriyor. Diyelim 200'e sattığı şeyi bir anda 400 lira yapıyor ve sonra diyor ki sizin kampanyada beni üste taşırsanız %50 indirim yaptım, 200'e satıyorum. Sen zaten 200'e satıyordun onu ama ne yaptın? Orada fiyatı şişirdin. Merdiven altı bir yer olduğun için de denetlenemiyor. Daha öncesinde kaç paraya sattığın takip edilemiyor. Hı hı. Böyle bir oyun var ve ne yazık ki acı bir tablo, rakam da paylaşayım. Ülkemizde bu özellikle yemek siparişlerinin %60'ı da online olarak veriliyor.
0: O halde şunu da bir kez daha, şimdi özet geçtik. şunu da izleyicilerimize, tüketicilere ifade edelim, belirtelim. Şu ekrana gelen yemek puanlamalar aslında anladığımız kadarıyla o firmanın, o esnafın üst sıralara çıkmasında çok da işe yaramıyor. Yani puanlaması çok kötü olan birisi bir reklam bedeli ödediğinde karşınıza en çok o firma çıkıyor. Bu bazı endişeleri de beraberinde getiriyor. Acaba bu puanlamalar üzerinde de bir şeffaflık söz konusu değil de tamamen söz bu platformlar üzerinde mi?
1: İzleyicimiz önemli bir şey yazmış ama bununla ilgili.
0: Buyurun.
1: Önemli bir şey yazmış. Bu sektörün içinde bir de diyor bazı büyükler, yemek sektöründeki bazı büyükler ismini vermiyor. Bu firmalarla online satışı özel anlaşma yapıyorlar. Puanı olsun olmasın onların satışı öncelikli işte oluyor.
0: Karlılık oranları da ona göre değişiyor. Yani
1: hayır,
0: pek çok
1: hayır, sektör içinde kartelleşme var. Diyor ki puanı olup olmasın bazıları bunlarla özel anlaşma yapıyor. Bunlara ödeme yapıyor. İşte iddiat ayrı. Onlar her zaman siparişte önde oluyor.
0: İşte yani şu konu ne kadar şeffaf ve denetlenebilir? Biz bunu sosyal medya üzerinden yürütülen algı operasyonlarında da görüyoruz. Algoritmalar otomatik bir şekilde sistemdeki veriler üzerinden işlemiyor. O platformlardaki sosyal medya yöneticilerinin algoritmayı yönetmesiyle şekilleniyor diyoruz.
1: Kesinlikle.
0: İşte bu platformlarda kendi elleriyle aldıkları reklam ücretleri ya da X ödemeler yaptıkları bazı anlaşmalar karşılığında bu sıralamayı, algoritmayı şekillendiriyorlar. Sadece bir firmadan bahsetmiyoruz. Bir kez daha ifade edelim. Hiç kimseyi de zan altında bırakmak istemiyoruz. Ülkemizde bu işi yapan zaten belli firmalar var. Bizim burada tek derdimiz esnafın sesi olmak. Çünkü kendi esnafımızı korumalıyız ki kendi komşumuz, kendi insanımız ayakta kalabilsin. Bu anlamda hem onları ayakta tutabilmeyi başaracağız hem de kendi cebimizi, kendi sağlığımızı koruyacağız. Ama ilginç bir nokta ki bu tür kuruluşların özellikle gerek yemek sektöründe, gerek çiçek sektöründe, emlak sektöründe, otomobil satışı sektöründe genellikle tekel haline gelen ve bizleri bu bağımlılığa sürükleyen firmaların pek çoğunun da artık bu tekelleşmeyi özellikle yurt dışında gelerek yaptıkları da bir gerçek olarak karşımıza duruyor. Burada da ayrı bir soru işareti var.
9: Burada,
0: Adi Bey
9: burada,
0: anlattık. Evet, dertleri anlattık.
9: Sadece
0: son olarak sizin
9: aynen, birkaç böyle
0: hukuki
9: bir şey
0: olarak yorumlarınızı dinlemek isteriz.
9: Burada şunu net bir şekilde gördük. Kanunun içerisinde komisyon oranının tavanı belirlenmemiş. Tavan belirlemediğinden dolayı da ne yazık ki istediği rakamı belirleyebiliyor. Ve sözleşmenin içerisine yazdığınızda bu geçerli olabiliyor. İstediği rakamı istediği şekilde esnafa dayatabiliyor. Burada büyük bir eksiklik var. Bu eksikliğin giderilmesi gerekiyor. İkincisi, denetim konusu demek ki gerçekten işlemiyor. Denetimin artırılması lazım. Ve denetim artırıldığında zaten eksiklikler ortaya çıkar ve o eksiklikler de giderilir. Üçüncüsü, az önce Mehmet Karataş'ın özellikle üzerinde durduğu üyelik sisteminin kriterlerinin belirlenmesi gerekiyor. Eğer siz üyelik sisteminin kriterlerini net bir şekilde belirlerseniz kanun çerçevesi içerisinde, o zaman bütün platformlar buna uymak zorunda kalır. Bakın dikkat ederseniz özellikle geçtiğimiz günlerde araç satışı ile ilgili olan online platformlar ya da taşınmaz satışı ile ilgili olan platformlarda şunu gördük. Bir anda evin fiyatının iki katına çıkartıldı ya da fahiş bir fiyata evet çıkartıldı. Araçların fiyatlarının istediği şekilde belirlendiğini gördük. Fakat bir düzenlemeyle ne yapıldı? Siz e-devletinizden girerek, onay alarak burada ilan verebiliyorsunuz. İlan takip ediliyor. İlanı takip ettiğinizde neden miktarın bir anda yükseltildiği ile ilgili de açıklama yapmanız gerekiyor. Zorunluluk hale getiriyor. Böyle olunca da büyük bir oranda bu spekülatif olan fiyat artışlarının da önüne geçmiş oluyorsunuz. Burada da büyük bir eksiklik var. Bu eksikliğin giderilmesi için de az önce söylediğimiz bütün her şeyin kanun çerçevesinde yeniden ele alınması gerekir. Tabi burada çok daha farklı bir boyutu da ortaya çıkıyor. Çünkü özellikle kişisel veriler konusu burada işleniyor. Eğer siz yabancı bir firmaya bunun satışına izin verirseniz ki ne yazık ki çoğu bu firmalar bir alanın içerisinde tekelleştiği andan itibaren başka firmalar tarafından satın alınıyor. Ülkemizde de bu firmalar satın alındı. O zaman bütün Türk vatandaşlarının kişisel verileri ne yazık ki onların elinde oluyor.
0: Şimdi dışarıdan İkincisi, yatırımcı gelmesini karşı değiliz. Bu dışarıdan gelen yatırımcıların...
9: Yatırımcıların evet, gelmesi eyvah, ayrıdır ama sizin onun tekeline bırakmanız ayrıdır. Evet. Şunu söyleyebilirsin, sen %20'sine sahip olabilirsin. Sen %30'una sahip olabilirsin ama %70'ine, %50'nin üzerinde yani olana sahip olamazsın.
1: Hadi hocam çocuk.
9: Ama ne yazık ki tamamen satılıyor. Evet.
1: Sisteme bakılması gerekir. Bir şey, yani Hadi Bey'in dediği çok önemli. Tayyip Bey, bir şey çok yaygınlaşıyor. Yani bu online satış ya da diğerleri. Herkese bir alışkanlık oturtuyor. Bu cazibe merkezi haline getiriliyor. Sonra dibine bakıyoruz. Büyük bir soygun ve sorun çıkıyor. Yani bu işi baştan bir bakalım. Yani bu akla sahibiz biz. Bu yeteneğe de sahibiz. Bakıyoruz hani konu başlığımız olan bunlar yaygınlaşıyor online. Bir bakalım ya siz nasıl satıyorsunuz bu komisyonla? İlle milletin canı mı yanacak? İlle ki esnaf bitecek mi? Yani açık olun. İlle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimat vermesi mi gerekiyor? Yani artık buna bakılması gerekir. Mehmet Bey çok önemli bir şey söylüyor. Kurumlar, kişiler görevlerini yapacak. Bir de bunların yöneticilerine sesleniyorum. Yöneticilerine. Bunların CEO'su var, patronu var, müdürü falan var değil mi? Tabii. Yani esnaf şikayeti yaptığınız şey bu içinize siniyor mu? Yani kendinize yapılmasını ister misiniz bunu? Siz zengin olacaksınız, ultra zengin olacaksınız, çok çok zengin olacaksınız diye milletin cebine, esnafın iş şeyine, kapasitesine bu kadar müdahale ediyor. Şimdi şöyle diyor, sistem bu, dünyada bu, ben izin almışım, her şeyim yasal. Neydi Alev Alatlı, büyük bir düşünürdü, dur içinde yasal. Etmiyor. Yani her yasal olan da meşru değildir der. Kesinlikle, değil mi?
9: Evet.
1: Öyle bir güzel bir sözü vardır. Hakkaniyet, bakın hakkaniyet, mert olmak, olmak. Ya vatandaşlar işte Mehmet emek vermiş, zahmet vermiş bu şeyi yapmış. Biraz da bunu söyleyeyim. Bir de vatandaşa bize mesela ben kendimi söyleyeyim. Ben bu akşam ne kadar doğru bir şey yaptığını söyledim. Ben cep telefonumda ya da evde bunlar üzerinden alışveriş yok. Ben hala o Batı Karadeniz'in mahalle kültürünü yaşıyorum. Ben İstanbul'da semt pazarından gidip manav alışverişimi yapıyorum. Hala kasaptan et alıyorum. Biraz da otokontrol yapmamız lazım. Haksız mıyım?
2: Kesinlikle öyle.
1: Ve yani eve online sipariş giremez.
2: En basit iki öneri var. Bu ikisini en azından söyleyeyim esnafımız çünkü gün boyunca en çok bana bunu söyledi. Bir, burada online yemek platformlarına diyor özellikle de %20 KDV oranının mutlaka düşürülmesi gerekiyor. İkincisi de yine özellikle online yemek platformlarındaki KDV oranının burada bu CPC reklamına kampanyasına katıldıklarında orada her tıkladığımızda siparişi vermesek bile onlardan 12 TL, 16 TL gibi bir ücret alıyor. Hayır, tıkladığında değil. Sipariş verdiğinde bunu alsan çok daha adil ve çok daha hakkaniyetli olur.
0: İşte maalesef belki şu yaptığımız yayınla ilgili işte belli platformlarda paylaşım yapılsa dahi o paylaşımların üzerine bile bu şirketler reklamlarını koyabilecek güçteler. Şimdi bir esnafımız yazmış. Diyor ki kendimiz bir video çektik. İşte bir şeye attık kendi hikayemizi. Ya diyor o videonun açılışında ya ister istemez insanlar reklam parası işte belli şeylere veriyorlar. Ya onun başına koydukları reklam bu şirketlerin reklamı. Yani kendi sitemize girmeden önce insanlar bu sitelere girmek mecburiyetinde kalıyorlar.
2: Herkese, dört taraftan esnafı sarmışlar. Evet, şimdi doğrusu.
0: Yani herkese iş düşüyor. Dediğiniz gibi ilgili bakanlıklara, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, ilgili esnaf odalarına, ilgili esnaflara ve biz tüketicilere görevler düşüyor. Elimizden geldiğince bunları yerine getirmemiz lazım. Biraz önce Güngör Yavuz Aslan da ifade etti. Yani her şeyi işte Sayın da, Cumhurbaşkanımızın çözüm bulması değil, sorumluluk alan herkesin bu sorumluluğu yerine getirmesi
1: bir
0: lazım.
1: Bir de medyaya bir görev düşüyor. Başta Mehmet Bey'i ben A Haber ailesini tebrik ediyorum. Bu tür, ben mesleğim bu benim. Bu tür insana dokunan, bize dokunan haberler, öncelikli olan haberler çok önemli. Çok önemli. Bakın şu anda bir gece yayında hiç almadığımız kadar mesaj alıyoruz. Evet. Demek herkesin ortak ızdırabı, ortak bir konusuymuş. Esnaf çok önemlidir. İş dünyası çok önemlidir. Yerli ve milli sermaye çok önemlidir. Bunlar insan çalıştıran, vergi veren, Anadolu kaplanları, bizim insanlarımız. Evet. Böyle küresel oyunlara, küresel akıllara kurban edilmemesi gerekir. Nasıl tavuk sektöründe kartelleşmeye karşı devlet refleksini gördüysek, bu böyle birkaç konu daha var. Bakın tek bir konu değil, benzer birkaç konu da var. Bunlara mutlaka tedbirler alması lazım. Meslek örgütü başkanlarına da, çok saygıdeğer yöneticilerine de sesleniyorum. Biraz seslerini yüksek çıkartsınlar. Esnafın üyelerinin seslerini duysunlar. Bu da çok önemli. Sadece onlar belge veren, makam aracına binen insanlar değil. Açık konuşayım. Yani onlar da biraz öne çıkıyor.

0: Aslında biz ahilik kültüründen, bizim iş dünyamız, iş hayatımız ahilik, Anadolu ahilik kültüründen gelir. Temelimiz odur. Odur, o ruhla hareket edelim.
1: İşte biraz önce ifade ettim. EFT, yani esnafın kazandığı parayı bile talep ederken EFT ücretini bile esnafa yüklüyorlar. Ve üstelik ödemeleri, hani bugün sipariş verdin, ertesi gün ben sana o toplam siparişin kazandığım parayı göndereyim diye bir durum da söz konusu değil. Yine bir izleyicimiz onu da ifade etmiş. Diyor ki ertesi gün yapmayıp bir hafta sonra yolluyor. Yani o bir hafta boyunca da o parayı nasıl kullanıyor, o paradan nasıl gelirler elde ediyor. Bununla ilgili çok fazla şüphe ve endişe var. Son noktayı
2: kendisinden kaynaklı, platformdan kaynaklı sipariş ulaşımında bir sorun yaşanıyor. Bunun cezası, faturası yine esnafa kesiliyor.
1: Maalesef. Şimdi bazı konulara değineceğiz. Belki de Türkiye'de gerçekten de ekonominin bel kemiği olan esnafı biz bugün önceliklendirdik. Pek çok gündem başlığı varken ve onların en azından sesini duyurabildiysek ne mutlu bize. Tabii ki bu büyüyen bir sorun, bu evvelden de olan bir sorundu ama o kadar büyümüş durumda ki artık esnaf, ya biz ortak işletiyoruz bir dükkanı, hatta bazı esnaf var, tamamen onlara çalışıyoruz yorumlarını yapmaya başladılar. O yüzden de böyle bir konuya yer verdik. Mehmet, emeğine sağlık.
2: Ben çok teşekkür
1: ediyorum. Şimdi Türkiye bir NATO zirvesine hazırlanıyor. NATO zirvesine hazırlanıyor ki son yılların en önemli zirvelerinden birinden bahsediyoruz. Ve bu zirve öncesinde de özellikle pek çok algı operasyonları da ortaya çıkmaya başladı. Onlar da sosyal medya üzerinden. Bunun bir kez daha altını çizelim. Ama ilginçtir, üst üste gelmesi ve tam da bu zamana denk gelmesi bu tür durumların akıllarda bazı soru işaretleri oluşturdu. Şimdi NATO kapsamında alınan, evet, önlemler var. Bu anlamda özellikle siber bir alarm verilmiş durumda. Eğer o haberimiz hazırsa ona bir göz atalım. Ardından da bu dezenformasyon sürecine biraz daha yakından bakmış olalım.
3: Ankara'da 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek NATO zirvesi öncesinde adeta kırmızı alarm durumuna geçildi. Güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.
4: Ankara'da 7-8 Temmuz'daki tarihi NATO zirvesi öncesi verilen siber alarmla birlikte zamanla yarışta başladı. Teknik ekipler siber altyapılarda zafiyet kontrolü yaparken idari birimler de olası bir kırmızı alarmda müdahil olmak için teyakkuzda bekliyor.
3: Bu kapsamda zirve öncesinde tedbiren kritik bilgi sistemleri, dijital altyapı ve hizmetler, internet erişim altyapıları, haberleşme sistemleri, veri merkezleri tek tek kontrol edilecek. Olası siber saldırılara karşı güvenlik açıkları taranacak. Riskli noktalar için anında önlem alınacak. Zirve öncesi ve süresince sistemler 7 gün 24 saat kesintisiz takip edilecek. Siber güvenlik ekipleri teyakkuzda olacak. Şüpheli hareketler anlık olarak izlenecek. Muhtemel siber güvenlik olaylarında görev alacak teknik ve idari irtibat personeli önceden belirlenecek. Kimlik doğrulama sistemleri güçlendirilecek. Yetkisiz girişimlere karşı ek önlemler devreye alınacak. Kamuya açık internet siteleri, çevrim içi başvuru ve işlem platformları, mobil uygulamalar, uzaktan erişim sistemleri, e-posta altyapıları ve dış dünyaya açık tüm servislerde zaaf taraması yapılacak. Felaket kurtarma senaryoları ve kriz yönetimi prosedürleri gözden geçirilerek eksiklikler giderilecek. Kurum ve kuruluşların uzaktan erişim amacıyla kullandığı SSL VPN, IPsec VPN ve benzeri dış erişim servisleri risk değerlendirmesine tabi tutulacak. Zirve süresince zorunlu olmayan uzaktan erişimler mümkün olduğunca kapatılacak veya kısıtlanacak.
1: Şimdi NATO zirvesinden bahsediyoruz. Yani NATO üyesi olan ülkelerin liderleri başkent Ankara'da olacak. Son yılların en önemli zirvesinden bahsediyoruz. Rusya-Ukrayna savaşı hemen kuzeyde devam ederken, ABD-İsrail-İran savaşı daha tam olarak noktalanmamışken, İsrail bölgede aralıksız olarak işgal ve soykırımlarına, saldırılarına devam ederken, tüm bu ateş çemberinin tam da yanı başında Türkiye'de NATO zirvesi düzenlenecek ve Türkiye bu önemli zirveye ev sahipliği yapacak. Haliyle tabii ki alınan pek çok önlem var. Çünkü işte Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan tutun da
5: 32 tane devlet başkanı,
1: 32 devletin lideri burada olacak. Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak bu zirve ve bununla ilgili pek çok önemli güvenlik tedbiri de alınacaktır da.
5: NATO'dan bahsediyoruz. Yani dünyanın güvenlik şemsiyesinden bahsediyoruz. Böyle güvenlik şemsiyesinden bahsedilen bir kurumun toplantısının güvenlik açığının olma ihtimali söz konusu olabilir mi?
1: Değil.
5: Olmaması gerekiyor.
1: Ama bunu bile kullananlar var.
5: Burada ciddi anlamda bir sorun var. Yani bu sistematik şekilde ülkeyi kötü gösterme.
1: Evet.
5: Ve özellikle terör örgütlerinin amaçları doğrultusunda tweet paylaşma ya da işte bir konuyu ortaya atma gibi bir durum var. Örneğin en basitinden söylüyoruz. Liderlerin kullanacağı yolun kenarları bazı reklam panolarıyla kapatıldı. Bugünkü haberlerde neyi gördük? Şunu söylüyorlar. Varoş olan kesimler görülmesin diye yol kenarına reklam panoları konuldu ve kapatıldı diye haber yapıldı. Ve bunu yapanlar haber siteleri. Bakın, ne yazık ki kendi vatandaşlarımız.
1: Paylaşımlar
5: özür
1: var.
5: Özür dileyerek de şunu bitireyim.
1: Örnekler var. O bahsettiğiniz konular. İşte X bir haber sitesi. Başkentte utanç verici önlem. NATO liderlerinin göz zevki için binaların ve gecekonduların önüne set çekiliyor. Bunu kullanarak, bunu alıntılayarak paylaşım yapan, milletvekilliği yapmış ve Türkiye'de tanınan önemli bir sanatçı onu alıntılıyor ve diyor ki bugün Türkiye'nin başkentinde aynısının yaşanıyor olması hem demokrasimiz hem de ülkemiz için utanç verici diyor. Fas'ta yaşadığı bir örnekten bahsediliyor ki
5: ya burada
1: gerçeği yok.
5: Hayır, bu da bir de şöyle düşünelim yani. Bakın, bu akıldan yoksun olan bir paylaşım. Hem gazete için hem aynı zamanda şahıs için de aynısını söylemek gerekiyor. Gerçekten eğer orta zekaya sahip olan bir insan dahi olsa bunu böyle şekilde düşünemez. Neden? Çünkü sizin özellikle keskin nişancılar ve bir lidere suikast durumunun söz konusu olabileceği, araçları geçerken araçlarına yönelik herhangi bir patlayıcı maddenin olup olmaması, yol güzergahında hiçbir aracın park ediliyor olmaması gerekir. Özellikle yolu görebilecek uzun mesafeden olan keskin nişancılar ve oradan bir atış durumunun da söz konusu olduğunu da göz önünde bulundurmanız gerekir. Emniyet ve savcılık bütün ihtimalleri, bakın bütün ihtimalleri,
1: bu arada
5: aklınıza gelebilecek
1: has
5: bütün
1: bir
5: ihtimalleri
1: durum değil bu.
5: Kesinlikle değil yani.
1: Yani uluslararası yüksek düzeyli stratejik organizasyonların tamamında zorunlu kılınan standart güvenlik ve lojistik protokollerinden bahsediyoruz.
5: Çünkü bakın az önce dediğimiz gibi çok önemli bir husustan bahsediyoruz yani. Savcılık ve emniyet aklınıza gelebilecek bütün ihtimalleri göz önünde bulundurarak, hı hı, ona göre hareket eder ve ona göre bir sistem oturtulur, belirtilir.
1: Bir iddia yani daha var, ona bakalım. Yine uluslararası sözde bir yayın kuruluşunun Türkçe servisi diyor ki Ankara'da çevre aktivistlerine terör suçlaması, kod adınız ne, silahlı eğitim aldınız mı, NATO zirvesi öncesi gözaltına alınan TEMA gönüllüleri terör sorgusundan geçirildi. Peki gerçek ne? Söz konusu operasyon herhangi bir sivil toplum kuruluşu üyeliği veya gönüllülük faaliyeti nedeniyle değil, güvenlik ve istihbarat birimlerince yürütülen çalışmalar kapsamında çeşitli terör örgütleriyle bağlantılı faaliyetlerde bulunduğu değerlendirilen şahıslara yönelik gerçekleştirilmiştir.
5: Şunun gerçeği ne biliyor musunuz Tahir Bey? Gerçekten Ankara Cumhuriyet Başsavcısı tebrik etmek gerekiyor. Daha birkaç gün kala, bir haftadan fazla bir süre var, iki hafta var. İki hafta kalan bir süre içerisinde Ankara'da ne kadar terör örgütü üyesi varsa, istihbarat teşkilatının elinde belge ve bilgileri olanlar varsa, terörle bağlantılı olan şahıslar varsa ve bu toplantıda herhangi bir şekilde bir eylem yapma potansiyeline sahip olan kim varsa hepsinin toplatıldığını gördük. 209 kişiye yönelik operasyon gerçekleşti.
1: Yani TEMA gönüllüsü diye bir masum terör iltisaklı bir kişinin masum olması
5: burada
1: söz
5: bakın şimdi söz konusu olamaz. Dezenformasyon müdürlüğü ne yapıyor? Diyor ki biz herhangi bir isim geçmez. Zaten biz şahıstan ve suçtan bahsedebiliriz burada. Bir kuruluş isminden ya da bir kuruluşa yönelik bir aktivist gruba yönelik olan bir durumdan bahsedilmez yani. Bir terör örgütü üyeliği, terör örgütü üyeliği potansiyeli. Hatırlarsınız İstanbul'da şahıs geldi, İstanbul'un göbeğinde bir terör eylemi gerçekleştirdi. Herkes neyi söyledi? İstihbarat

0: Nerede? Emniyet nerede? Neden buna izin verildi?
1: Ya alıyorsunuz, tweet atıyorsunuz, diyorsunuz ki aktivisti aldınız. Almadığınızda eylem yaptığında diyorsunuz ki niye almadınız?
2: Şimdi bir iddia daha var. O da çok dillendirildi. O da yalanlandı. Öyle söyleyelim. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından. Neydi o iddia? NATO tarihin zirvesi kapısı kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un sabah yürüyüşü için Ankara'daki Dikmen Vadisi ve Botanik Parkı'nın halka kapatılacağı o kadar yayıldı ki inananlar çok fazla. İşte o sözde kendini muhalif olarak gören insanlar hemen kendine paye çıkardı ve olayın aslı ne? Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesi doğrultusunda alınan güvenlik tedbirleri sırasında söz konusu parkların Macron'un yürüyüşü gerekçesiyle halka kapatılmasına yönelik hiçbir karar ya da uygulama bulunmamaktadır diyor Dezenformasyonla Mücadele Merkezi.
0: Ya şimdi buraya bu toplantıya katılan liderler sabah rutinleri neyse o sabah rutinlerini yapmak isterler. Ve düşünsenize bir ülkenin lideri sizin ülkenizde misafir oluyor. Kendisini o kadar güvende hissediyor ki sabahleyin çıkıyor. Diyor ki benim normal rutinim neyse ve ben bu rutini bu ülkede de yapmak istiyorum yani. Ve bu siz buna bu alanı sağladığınızda oradaki güvenliği de aynı zamanda dünyaya göstermiş oluyorsunuz. Diyorsunuz
2: ama bu arada
0: ki,
2: böyle bir karar ya da uygulama yok.
0: Yok Macron olsa için dahi sorun değil yani. Bakın olsa dahi sorun değil.
2: Şimdi son iki dakikam hazır bu konuya değinmişken bu NATO zirvesiyle birlikte yani şu zamanlama bilmiyorum bize mi manidar geldi bana mı manidar geldi ama Türkiye'ye yönelik algı operasyonları için eş zamanlı düğmeye basıldı.
3: Neden?
2: 32 liderden NATO liderlerinden Türkiye'ye gelmesi üzerinden daha birkaç hafta önce. Bakın FETÖ'cüler sosyal medyadan şimdiden başladılar. CHP'de bir grup İmamoğlu soruşturması kapsamında ki İmamoğlu da Türkiye'yi Adalet Bakanlığı'nı, Adalet Bakanı Sayın Aykın Gürley'i hedefe koyan algı operasyonlarına girişmeye başladılar. Bir de ilginçtir, sizin de dikkatinizi çekmiştir, bir zihniyet hortladı. 28 Şubat zihniyeti aslında varlardı ama şöyle gününü bekliyorlar.
4: Zamanlama.
2: O zihniyet. Zamanlama bana manidar geldi. Bakın İstanbul'da metroda bir kadın başörtülerle ilgili neler neler söyledi. Antalya'da bir adam siz hangi tarikatsınız diye yine başörtülere yönelik bir sözlü saldırıda bulundu. Zonguldak'ta hafızların icazet töreni ki yani yüzlerce yıldır olan bir gelenektir bu. Bu yürüyüş gerçekleşti diye bir organizasyon tertip edildi ve yürüyüşler yapıldı ve şimdi bunlara yönelik bu halka saldıranlar, inançlı insanlara saldıranlar ve bu zihniyeti hortlatan bu bazı kişilerle ilgili yargı süreçleri başlıyor diye Türkiye'de ifade özgürlüğü yoktur algısına başlatıldı. Çok mu manidar? Biz mi abartıyoruz? Son 1,5 dakikam, onun için kısa kısa yorumlar rica edeceğim.
3: Yani şimdi NATO zirvesi dışında bunlar hep sanal medyada yazılanlar yeni Türkiye gerçeğini görmüyor. Yeni bir Türkiye var. Benim de memleketim olan Zonguldak Bartın üzerinde anlatayım. Biz bu memlekette gençlerimizin Kur'an-ı Kerim'i ezberleyip hafız olmasından gurur duyarız. Onları da bu başarılarından dolayı onurize edilmesi gerekir. Bakın ellerinde şanlı Türk bayrağının yanında Filistin bayraklarıyla yürüyen bir nesil. Yani bu inançlı nesil, maneviyatı, milli hisleri, dini hisleri, İslami hisleri yüksek olan nesil neden insanları rahatsız ediyor? Bunu anlamıyoruz. Böyle bir zaman ayarlı gibi, işte az önce Ankara'daki şey, bu NATO zirvesi tarihinin en önemli zirvesi, söyleyeyim. Yani yeni NATO 3.0 versiyonunun kodlarını yazılacağı zirve. Bir de bir şey var, Ankara'da devlet merkezinde yapılıyor, Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde yapılacak. Bu müthiş bir mesaj. Mesela evet. 32 tane üyenin dışında başka devlet başkanları da gelebilir. Onlar söylüyor ama devlet işine bakıyor, millet işine bakıyor.
2: Peki, Mehmet sen de
4: şimdi biz
2: son
4: zamanında bu FETÖ ile ilgili, CHP ile ilgili işte dikkat edin bakın FETÖ izleri var dediğimizde Kılıçdaroğlu başta olmak üzere birçok kişi A Haber'e karşı bir nefret söylemi içerisine giriyordu. Yıllar sonra bizim söylediğimizi bugün gördü ve bugün söylüyorlar. 28 Şubat zihniyetine gelince asla ne kadar o zihniyetin var olduğunu biliyoruz. Asla küçümsemeyeceğiz ama şunu bilsinler ki öyle diledikleri gibi hiçbir şey olmaz. FETÖ'cüler ne kadar algı yaparsa yapsınlar bilsinler ki 15 Temmuz'da geçit verilmediği gibi bu saatten sonra da verilmeyecek. Yani eski Türkiye yok, öyle kafana göre darbe, 28 Şubat ikinci sınıf muamelesi yapamazlar.
2: Yani. Hadi bundan son cümle rica edeceğim.
1: Şöyle yani bu konularla ilgili caydırıcı cezaların olması gerekiyor. Ne yazık ki Türk Ceza Kanunu 216. maddede caydırıcı cezalarımız yok. 6 aydan 1 yıla kadar bir ceza öngörüyor. Düşünsenize sizin dininize, sizin inancınıza hakaret eden bir şahıs sadece 6 ay ceza alabiliyor ya da 1 yıl ceza alabiliyor. Bunun ne kadar caydırıcı olabilir? Bir düşünmek gerekiyor.
2: Birileri de bunu ifade özgürlüğü olarak savunuyor.
3: Türk bayrağının yanında Doğu Türkistan bayrağı ve Filistin bayrağı taşıyorlar.
2: Tabii rahatsız ondan belki de onlar.
3: Evet.
2: Ana gerekçelerden birisi. Görüyoruz Aslan, çok teşekkürler. Mehmet Karataş, çok teşekkür ediyorum. Bugünkü özel dosya için de Halidunlar, çok teşekkürler. Kıymetli bilgilerinizden dolayı artık gece ajansını noktalıyoruz efendim. İyi geceler.

0: İyi geceler değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında A Haber Gece'ye hoş geldiniz. Saatler 2 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Eser ve hizmet siyaseti vurgusu yapan Erdoğan, yeni gönüller kazanmanın peşindeyiz. Efendilik taslamaya değil, millete hizmet yapmaya geldik dedi. Erdoğan, Antalya'da kayda geçen 28 Şubat zihniyetini andıran görüntülere sert tepki gösterdi. Bu ülkeyi tapulu mülkü gibi gören baskıcı zihniyetin canlandırmasına izin vermeyeceğiz ifadesini kullandı.
1: 11 milyon 500 bini aşkın üyemizle sadece Türkiye'nin değil dünyanın en büyük, en yaygın siyasi hareketlerinden biriyiz. Şunu bir defa açıkça söylemek isterim. Bizim tasavvurumuzda üyelik sadece bir kayıt işleminden ibaret değildir.
2: 81 ilden gelen başkanlara seslendi, parti üyelerine teşekkür etti.
1: Bizde üye demek, millete hizmet mücadelesine nefer yazılmak demektir. Muhalefetin bırakın yolunu, adını sanını dahi bilmediği mahallelerde davamıza aşkla hizmet eden, mücadelemize omuz veren kardeşlerimize teşekkür ediyor.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Hedefinde muhalefetin siyaset anlayışı vardı.
1: İcraat peşinde değil, şov peşinde koşan bir yaklaşım belki muhalefetin siyaset tarzı olabilir ama bunu bizim tasvip etmemiz asla mümkün değildir. Bizden kayıkçı kavgalarının parçası olmamızı bekleyen beyhude yere bekler. Biz iş yapmanın, taş üstüne taş koymanın derdindeyiz. Biz eser ve hizmet siyasetimizle yeni gönüller kazanmanın peşindeyiz.
2: Millete hizmet vurgusu yaptı.
1: Bir taraftan şehirlerimizi abad etmek için canla başla çalışırken diğer taraftan da siyasi rakiplerimizle gereksiz polemiklerden uzak duruyoruz. Teşkilat yöneticilerimizden milletvekillerimize, bakanlarımızdan belediye başkanlarımıza kadar tüm yol ve dava arkadaşlarımdan bu prensip ve ilkelerle hareket etmelerini beklediğimizi özellikle vurgulamak isterim. Teşkilatımızdaki hiçbir kardeşim şunu aklından çıkarmasın. Biz efendilik taslamaya değil, millete hizmet etmeye, hizmetkarlık yapmaya geldik.
2: Erdoğan, Antalya'da kayda geçen 28 Şubat zihniyetini andıran görüntülere sert tepki gösterdi.
1: Eskisi kadar olmasa da zaman zaman sesi çok çıkan kibir abidelerinin sessiz çoğunluğu susturma, yıldırma, tedip ve tehdit etme girişimlerine şahit oluyoruz. Hükümet olarak 2026 Türkiye'sinde halen 28 Şubat

0: döneminin özlemiyle hareket eden, bu ülkeyi tapulu mülkü gibi gören baskıcı zihniyetin tekrar canlandırılmasına izin vermeyeceğimizin bilinmesini istiyorum.
1: AK Parti'ye katılımlar devam ediyor. Nevşehir, Keçiören ve Keşan belediye başkanları AK Parti saflarına geçti. Rozetlerini ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan genişletilmiş il başkanları toplantısında taktı.

0: Pazartesi bir ilçe belediye başkanımızı, dün ise bir milletvekilimizi saflarımıza dahil ettik. Bugün de yeni belediye başkanlarımızı bağrımıza basacağız.
1: Yeni isimler AK Parti'ye katıldı. Muhalefetteki kriz derinleşirken AK Parti kanadındaki kenetlenme arttı.
0: Birazdan AK Parti ailesine intisap edecek tüm arkadaşlarımıza aramıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyorum.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında AK Parti ailesine katılan Nevşehir, Keçiören ve Keşan belediye başkanlarına rozet taktı.
0: Biz milletten icazeti sadece hizmet için almadık. Aynı zamanda yıllardır ötelenen, örselenen, kendi öz yurdunda oraya buraya itilen kardeşlerimizin haysiyetini, izzetini, özgürlüklerini savunmak için de aldık.
1: Önce İyi Parti'den istifa eden Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı kürsüye çıktı. Başkan Erdoğan Arı'ya rozetini taktı.
2: Değerli milletvekillerimizi de sahneye davet ediyoruz. Rasim Arı'ya, ailemize, büyük AK Parti ailemize hoş geldin, sefalar getirdin diyoruz.
1: Daha sonra Özgür Özel'le yaşadığı gerginlik sonrası CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan çıktı sahneye. CHP ile yollarını ayıran Özarslan AK Parti'ye geçti ve rozeti Başkan Erdoğan tarafından takıldı. Son olaraksa CHP'den istifa eden ve AK Parti'ye katılan Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'a rozeti yine Erdoğan tarafından takıldı.
0: Aramıza katılacak olan belediye başkanlarımıza da ailemize hoş geldiniz diyorum. Ülkesi ve milleti için hayırlı bir iş yapmak isteyenleri bünyemize katmaya devam edeceğiz.
3: AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Gündemde terörsüz Türkiye süreci, sivil anayasa, CHP içindeki kavga ve erken seçim tartışmaları vardı.
2: Recep Tayyip Erdoğan!
1: AK Parti 26-28 Haziran'da Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısını düzenleyecek. Toplantının ana gündemi ekonomi, dış politika, güvenlik ve toplum olacak.
4: Kampımızdaki bir araya gelişimizin esas sebebi milletimizi ferahlatan konulara tekrar odaklanmak.
1: AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, A Haber'de Ankara temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı. İstişare ve değerlendirme toplantısının kritik önemine dikkat çekti.
4: AK Parti'nin bu zamana kadar ortaya koyduğu en önemli başarılardan bir tanesi de siyasette sorun çözme kabiliyeti. Bu kamplarda açıkçası yıllardır bu sorunu çözmede, milletimizi ferahlatan konuları gündeme getirmede açıkçası çok önemli bir yere sahip.
1: Terörsüz Türkiye'de en önemli başlıklardan biriydi. Eyüp Kadir İnan süreçte son aşamaya geçildiğini belirtti.
4: Bu gelinen süreç Türkiye'nin kendi egemenlik sahasında, kendi bağımsızlık sahasında çok özel bir süreç oldu. Şimdi artık milli irade ile birlikte topyekün terörün tüm uzantılarıyla, tüm şubeleriyle, tüm illegal yapılarıyla, yasal çerçeveyle meclisimize ulaşarak toplu bir tasfiye artık dönemine giriyor. Çok kıymetli bir süreç için son aşamasındayız.
1: AK Parti Genel Sekreteri sivil anayasaya da ayrı parantez açtı.
4: Türkiye her alanda 7-8 kat büyütmüş bir partiyiz. O nedenle çok 25 yıllık çok yoğun bir tecrübe var. Çeyrek asırlık Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü bir hikaye var. Bu hikayeyi elbette ki çok güçlü bir sivil bir anayasayla AK Parti'nin ortaya koyduğu mücadelelerden en büyüğü de demokrasi alanında ortaya koyduğu çetin bir mücadele. Bu mücadeleyi de sivil bir anayasayla taşlandırmak milletimize bizim borcumuz. Demokrasimize borcumuz. Bu coğrafyaya olan bir borcumuz. Bu konuda kararlılığımız var. Çok ciddi bir Bununla ilgili mutfak çalışmamız da söz konusu.
1: CHP'deki koltuk kavgasına dikkat çeken Eyüp Kadir İnan, yaşanan kavganın Türkiye'yi aşağı çektiğini söyledi. Ana muhalefetin Türkiye'nin gerçek gündemine dönmesi gerektiğini ifade etti.
4: Biz öncesinde, ben İzmir milletvekiliyim, hep çöp, çamur çukuru konuşurduk Cumhuriyet Halk Partisi'nin, özellikle yerel yönetimlerdeki sevk ve idaresinde. Ama bugün üzülerek söylüyoruz ki bugün ana muhalefet partisi rüşvet, yolsuzluk ve irtikap olaylarıyla anılıyor. Bu Türkiye'yi yukarı çeken bir olay değil Murat Bey. Türkiye'yi aşağı çeken bir konu.
1: Erken seçim tartışmaları da bir diğer konu başlığıydı. AK Parti Genel Sekreteri gündemimizde seçim yok dedi.
4: Seçimler zamanında yapılacak. Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin açıklamasını da hatırlatmak istiyorum. Bizim de parti sözcüğümüzün de açıklaması ortada. Bizim şu an seçim gibi bir gündemimiz yok. Biz tamamen şu an Türkiye'de milletimize vermiş olduğumuz gündemlerin ve sözlerin arkasındayız ve bunları hızlıca hayata geçirmek için şu an çalışıyoruz.
3: CHP'de olağan kurultay süreci Eylül'de başlıyor. Peki süreç nasıl işleyecek? Sandıklar önce nerede kurulacak? İşte ayrıntılar.
5: Yürüyoruz. Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız. Hep beraber yürümeye var mısınız? Yürüyelim arkadaşlar.
6: Olağanüstü kurultay değil. Olağan kurultay.
7: Ne kadar sürecek?
6: Olağan kurultay. Ne olacak? Olağan kurultayı yaparız yani.
7: Ne kadar sürecek?
6: En fazla 4-5 ay sürer.
7: 4-5 ay sürer.
6: Tabii nereden bakarsa.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in olağanüstü kurultay çağrısına rest çekti. Olağan kurultay olacak dedi. Süreç Eylül'de başlayacak.
8: Kongre takvimi, bir kurultay takvimi hazırlığı içindeler bu arkadaşlarımız. Ve Eylül ayının ilk haftasından başlayarak biz olağan kongre sürecini başlatmış oluyoruz bugün aldığımız kararlarla.
1: Peki süreç nasıl işleyecek? Önce mahallelerde sandıklar kurulacak. CHP üyelerinin oy kullanacağı seçimlerde mahalle delegeleri seçilecek. Ardından ilçe kongreleri başlayacak. Mahallelerde seçilen delegeler ilçe kongresinde oy kullanacak. İlçe başkanı, ilçe yönetim kurulu ve il kongresi delegelerini seçecekler. İlçe kongrelerinde seçilen il delegeleri de il başkanı, il yönetim kurulu ve büyük kurultay delegelerini belirleyecek.
6: Ben şimdiye kadar hiçbir yere gittim de ben adayım demedim.
7: Ama hiçbir yere demiyorsun.
6: Hiçbir yere. Size eğer destek veriyorlarsa siz aday olursunuz. Yani size aday gösterirler.
1: Mahkeme kararının kesinleşmesiyle büyük kurultayın yapılmasının önünde engel kalmayacak. Büyük kurultay delegeleriyle doğal delegeler genel başkan, parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu üyelerini seçecek. Kurultay süreci böylece tamamlanmış olacak.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'da katılacağı Evrensel Aşura Matem Merasimi programını iptal etti. Kılıçdaroğlu programa katılmaktan neden vazgeçti, kime ne mesaj verdi, yanıtları haberimizde.
6: Ya bu kadar ahlaksızlık olur mu ya?
9: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'da Evrensel Aşura Matem Merasimi'ne katılacaktı. Ancak son anda vazgeçti. Kararının gerekçesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Özgür Özel cephesini işaret etti.
1: Hiçbir inancı hayatımın hiçbir döneminde siyasetin ve propagandanın malzemesi yapmayı doğru görmedim. İslam inancının en müstesna zamanlarından olan Muharrem ayının ve Aşura gününün de siyasi polemiklere, gerilimlere, kavgalara, propaganda hesaplarına ve istismara konu edilmesine müsaade etmeyecek. En azından bu utancın ve bu vebalin bir parçası olmayacağız. Bizim nazarımızda toplumsal ve manevi değerler siyasi ikbal hesaplarından ve günlük siyasi kazanımlardan çok daha kıymetlidir. Bu değerlere karşı gösterilmesi gereken özen her türlü siyasi hesap ve beklentinin üzerindedir. Bu anlayışla programımızda yer almasına rağmen içinde oluşan atmosfer nedeniyle aşure etkinliğine fiziken katılmamanın daha doğru, daha anlamlı ve daha isabetli olacağı kanaatine vardık. Çünkü bazı zaman

0: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında Seferihisar ve Balçova ilçe belediyelerine operasyon düzenlendi. İki belediye başkanının da aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı.
1: Seferihisar ve Balçova belediyelerinde yolsuzluk soruşturması. Her iki başkan da rüşvetten gözaltında.
2: Seferihisar Belediyesi Merkezi rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında 3. dalga operasyon düzenlendi. Daha önceki 2 operasyonun ardından gerçekleştirilen 3. dalgada Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı.
1: Şüphelilerin inşaat ve imar konularıyla alakalı belediye görevlileri ve müteahhitlerle usulsüzlükler karşılığında elden ve banka üzerinden rüşvet aldıkları belirlendi. Rüşvet ağının CHP'li vekil Veli Ağbaba'ya uzandığı iddiası da soruşturma dosyasına yansıdı. Tutuklanan Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyılmaz'ın geriye dönük banka hesap hareketleri savcılık talimatıyla mercek altına alındı. Teknik ve mali incelemelerde Balçova ve Güzelbahçe'den Ağbaba'nın seçim kampanyasına aktarılan paralar savcılık makamınca rüşvet suçu kapsamında değerlendirildi. Soruşturma dosyasında yer alan iddialara göre Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesi Ağbaba'nın adaylık kampanyası için 500 bin lira gönderdiği tespit edildi. Söz konusu para transferinin Özlem Akyılmaz üzerinden ulaştırıldığı öne sürüldü. İşlemin bizzat Belediye Başkanı Onur Yiğit'in annesi Meryem Yiğit tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Emniyet güçleri rüşvet trafiğinin merkezinde yer alan anne Yiğit'i de gözaltına aldı. Soruşturmada CHP İzmir Milletvekili Taceddin Bayır'ın oğlu Doğuş Bayır da seçim öncesi Veli Ağbaba'ya para transferi yaptığı iddiası üzerine gözaltına alındı. Öte yandan güvenlik güçlerinin belediye binasında yaptığı arama sırasında Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İnanç Karabulut'un makam odasında ruhsatsız bir silah ele geçirildi. Ruhsatsız silaha el konulurken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Son olarak Karaal'ın otomobiline takılan GPS cihazıyla takip edildiği ortaya çıktı. Polis o takip cihazını kimin taktığını araştırıyor.
1: Erhan Karaal GPS takip cihazıyla adım adım izlenmiş. Polis o takip cihazını kimin taktığını araştırıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili soruşturma çok yönlü sürüyor. Emniyet güçleri Karaal'ın kaçırılmasına dair yeni bir detayı daha ortaya çıkardı.
3: Erhan Karaal soruşturmasında gün geçtikçe yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Erhan Karaal'ın kullanmış olduğu araçta GPS takip cihazı bulundu. Kaçıran kişilerin mi yoksa farklı kişilerin mi bu cihazı taktığı polis tarafından araştırılıyor.
1: Bir hafta boyunca her adımı takip edilen Erhan Karaal'ın neler yaptığı incelendi ve takip edildi. Soruşturma kapsamında 8 kişinin emniyette işlemleri sürüyor. 6 zanlıysa tutuklu bulunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump yönetimi Türkiye'nin milli muharip uçağı Kaan'da kullanılacak F-110 jet motorlarının satışını kongreye bildirdi. Yaklaşık 700 milyon dolarlık satışın olması halinde Kaan'ın ilk üretim ve test sürecindeki en kritik ihtiyaçlarından biri karşılanmış olacak. Türkiye'nin savunma sanayinde dışa bağımlılığı azaltma hedefi doğrultusunda 2016'da başlatılan Kaan projesi, ülkenin en önemli savunma sanayi hamlelerinden biri olarak öne çıkıyor. Ankara nihai aşamada yerli motor geliştirmeyi hedeflese de ilk üretim ve test süreçlerinde Amerikan üretimi General Electric motorlarına ihtiyaç duyuluyor.

0: Lübnan'la İsrail arasındaki müzakereler son gününde işgal ordusunun saldırılarıyla sekteye uğradı. ABD arabuluculuğunun da yürütülen görüşmeler sürerken İsrail Lübnan'ın güneyini bombaladı. Lübnan'ın güneyine gün boyu hava saldırıları düzenledi İsrail. Nebatiye'de bir araca düzenlenen İHA saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu saldırıları üstlendiğini duyurdu. Zaftar bölgesinde ise Hizbullah mensubu olduğu öne sürülen 5 kişinin hava saldırısında öldürüldüğü açıklandı. Saldırıların ardından İsrail kara birlikleri sınır hattında ilerlemeye başladı. Çatışmaların yeniden şiddetlendiği bölgede yaralanan İsrail askerlerinin helikopterlerle Hayfa'daki hastanelere taşındığı aktarıldı.
1: O arada, bir yıkık bir bina var.
0: ABD-İran mutabakatından sonra ilk kez Hürmüz Boğazı yakınlarında bir kargo gemisi saldırıya uğradı. İngiltere Deniz Ticaret Örgütü, Umman açıklarında seyreden bir kargo gemisine kaynağı belirsiz merminin isabet ettiğini duyurdu. Geminin köprü kısmında hasar oluştuğu, can kaybı veya yaralanma olmadığı bilgisi paylaşıldı. ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı konusunda gerilim yükseldi. Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran geçiş ücreti olursa ateşkes ihlali olur dedi. İran kanadındansa Amerika'ya güvenmiyoruz sesleri yükseldi.
2: Hürmüz'den ücret alınmayacak dedi. Ateşkes ihlali olacağını söyledi. ABD ile İran arasında Hürmüz gerilimi yaşandı.
3: Eğer gemiler hareket etmiyorsa bu anlaşmanın ihlalidir.
2: ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio Bahreyn'e gitti. Körfez ülkeleriyle bir araya geldi. Daha sonra kamera karşısına geçti, basının sorularını yanıtladı. Gündeminde Hürmüz Boğazı vardı. Tahran'ın geçiş ücreti yok, hizmet bedeli var sözlerini işaret etti. Hiçbir ücretin ödenmeyeceğini söyledi.
3: İster geçiş ücreti deyin, ister ücret deyin, ne derseniz deyin. Bu bir kelime oyunu. Gerçek şu ki, yeryüzünde hiçbir ülkenin uluslararası su yollarının kullanımı için ücret talep etme hakkı yoktur. Bu hiçbir zaman bir anlaşmanın kabul edilebilir bir koşulu olmayacaktır.
2: Rubio, gemiler İran tarafından durdurulursa ateşkes ihlali olur uyarısında bulundu.
3: Eğer gemiler ilerliyorsa ona göre hareket edeceğiz ama gemiler hareket etmiyorsa bu bir anlaşmanın ihlalidir ve bununla ilgili bir sorunumuz var demektir.
2: İran'da müzakere sonrası ABD'nin tutumunu eleştirdi. Trump'ın İran serbest bırakılan varlıklarla bizden tarım ürünü alacak ifadelerini hatırlattı. Yanlış iddia dedi. Sizin ektiğiniz şey 10 yıllarca süren güvensizlik. Organik, bol ve yerli üretim ifadelerini kullandı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai de sosyal medyadan açıklamalar yaptı. ABD'nin güvenilmez olduğunu söyledi. Kininiz mutabakatla sönmeyecek dedi. Buna göre adım attıklarını duyurdu. Taahhüt karşılığı taahhüt ilkesini benimsiyoruz ifadesini kullandı. Gerilime rağmen Hürmüz Boğazı'ndan geçişler devam ediyor. Günlük ticari gemi geçişi savaş sonrası en yüksek seviyeyi gördü.
0: Gazze'den yürek burkan bir haber getireceğiz şimdi ekranlarınıza. Henüz 13 yaşındaki Filistinli Muhammed El Cercavi gittiği hastanedeki kontrol noktasında İsrail askerlerinin şiddetine maruz kaldı. Küçük Cercavi kadın bir askerin silahının dipçiğiyle vurması sonucu bir gözünde görme yetisini tamamen kaybetti.
2: Doğup büyüdüğü şehri, neşeyle koşturduğu mahalleleri, eğitim gördüğü okulları ve arkadaşlarını elinden aldı İsrail. Çocukluk yıllarında barışa değil, sadece savaşın ve çatışmanın acımasız yüzüne tanıklık etti. Küçük Muhammed şimdi de işgalci şiddeti yüzünden bir gözünü kaybetti.
4: İsrail Gazze'de yaşayan insanlar üzerinde çok derin yaralar bıraktı. Büyüklerde, küçüklerde saldırının hedefi oldu.
2: Henüz 13 yaşında Muhammed El Cercavi. Savaşın gölgesi altında hayalleri elinden alınan masum çocuklardan biriydi. Gazze'nin kuzeyinde hala işlev

0: göstermeye çalışan birkaç sağlık kurumundan biri olan Endonezya Hastanesi'ne gitmişti. Ancak orada da soykırım ordusunun hedefi oldu. Filistinli çocuk o yürek burkan anları işte böyle anlattı.
1: Hastanede askerler ben, kardeşlerim ve babamı durdurdu. Babamı dışarıya gönderdiler. Ben de içeride kaldım. Babam beni dışarıda beklediği sırada İsrail kadın askeri silahın dipçiyle bana vurdu. Bu yüzden gözüm kanamaya başladı. Sonra beni orada bekleyen diğer Gazze'liler dışarıya gönderdiler. Babam kapıda beklerken beni gördü. Acilen şifa hastanesine götürdü.
0: Hali hazırda bir çadırda yaşayan Muhammed şu an protez bir göz kullanıyor.
1: Çok acılar çektim o dönemde. O aldığım yara sonrası çok zorlandım. Okula gidemez, arkadaşlarımla oynayamaz oldum. Şu an maalesef bir gözüm görmüyor.
0: Sadece fiziki değil, psikolojik olarak da etkilendi Muhammed El Cercavi. Özgüvenini kaybetti.
2: Oğlum 10 yaşındayken İsrail askerlerinin saldırısında gözünü kaybetti. Bu onun için de, bizim için de çok zor bir şey. Çok zorlandı. Muhammed bu saldırı sonrası birçok şeyden mahrum kaldı. Arkadaşları dışarıda oyun oynarken kendisi onlara katılamıyordu. Arkadaşları bir yerlere giderken kendisi hep çadırın içinde kalmak zorunda kaldı.
3: İngiltere yeni başbakanını hazırlanıyor. Keir Starmer'ın istifasıyla gözler Andy Burnham'a çevrildi. Peki daha önce de İşçi Partisi lideri olmaya çalışan ancak başaramayan Burnham bu kez başarabilecek mi? Haber muhabiri Alparslan Düven sokağa çıktı. Hem Lordlar Kamarası üyesi Archie Hamilton hem de İngilizlerle konuştu. Özel haberimizi ekrana getireceğiz.

0: İngiltere siyaseti son günlerde oldukça hareketli. Başbakan Keir Starmer'ın uzun süren baskılar sonucu gelen istifasının ardından ülke şimdi yeni liderine hazırlanıyor.
1: Siyasilerin verdiği vaatlerin hayata geçirilmemesi yerel seçimlerde İşçi Partisi'ne ağır bir yenilgi getirdi. Bu sonuç Başbakan Keir Starmer'ın siyasi sonunu hazırlayan en önemli gelişmelerden biri oldu.
0: İşçi Partisi liderliği ve başbakanlık için en güçlü adaysa Andy Burnham.
1: İngiltere'de Başbakan Keir Starmer'ın istifasının ardından Andy Burnham ismi gündemde. 9 Temmuz'da başlayacak parti liderliği ve başbakanlık yarışı için yeni milletvekili Andy Burnham'ın tek aday olması bekleniyor. Ancak ne tür değişiklikler yapabileceği ise tartışma konusu.
0: Burnham, İngiltere siyasetinde oldukça aktifti. Daha önce iki kez İşçi Partisi lideri olmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Şimdi ise İşçi Partisi Burnham'ın etrafında kenetlendi ve liderliği garanti olarak görülüyor. Britanya Lordlar Kamarası üyesi Archie Hamilton da A Haber'e konuştu. Andy Burnham'ın nelerin beklediğini anlattı.
2: Andy Burnham hakkında fazla şey bilmiyorum ama bence asıl soru şu: meclisten bazı şeyleri geçirebilecek mi? Keir Starmer geçiremedi çünkü sorun şu ki bu ülke acilen sosyal yardıma ve savunmaya daha fazla harcamaya ihtiyaç duyuyor. Rakamlar da ekonomide de çok az bir artış olduğunu gösterdi. Bunlar ortaya çıkan sorunlardı. Burnham için de sorun olmaya devam edecek.
0: Peki İngilizler Andy Burnham hakkında neler düşünüyor?
3: Evet, bence Andy Burnham başbakan olacak. Hakkında pek bir şey bilmiyorum. Sadece benim gibi Cambridge'e gittiğini biliyorum. Keir Starmer'dan daha iyi bir lider olur diye düşünüyorum.
2: Andy Burnham'ı beğeniyorum. O kesinlikle ABD kalmayı savunan biri. Eğer başbakan olduğunda eli kolu bağlı olmazsa 10 yıldan fazla bir süredir Avrupa Birliği'ne geri dönmeye en çok yaklaştığımız dönem olacak. Şu an ihtiyacımız olan gümrük birliğine geri dönmek. Tek bir pazar olması bize serbest dolaşımımızı geri kazandıracak.
3: Bizim için sorumlu kim olursa olsun, başbakan kim olursa olsun doğru politikayı izlemesi önemli. Andy Burnham'ın nasıl biri olduğunu bekleyip göreceğiz. Ama artık herkesin kişiye değil, politikaya odaklanmasının zamanı geldi.
0: Andy Burnham, İşçi Partisi'ndeki yarışı kazanırsa son 10 yılda ülkede göreve gelen 7. başbakan olacak.
4: Enstitü Sosyal'in ev sahipliğinde Türkiye-Çin Akademik İşbirliği Forumu düzenlendi. Türkiye ve Çin'den akademisyenlerin bir araya geldiği forumda yapay zeka, ticaret, diplomasi ve akademik

0: Akademik işbirliği başlıkları ele alındı.
1: Türkiye ve Çin'den akademisyenler İstanbul'da bir araya geldi. Enstitü Sosyal'in ev sahipliğinde 3. Türkiye-Çin Akademik İşbirliği Forumu düzenlendi. Krizler çağında ortak karar alma ve işbirliği imkanları temasıyla gerçekleştirilen forumda, yapay zekadan ticarete, akademik işbirliklerinden küresel krizlere kadar birçok konu ele alındı.
2: Bir şeyi 3 kez başarabilirseniz muhtemelen kalıcı ve verimli bir sonuç olacaktır. Bu anlamda burada 3. kez bir araya gelmek, bir diyaloğun devamından daha fazlası. Bu, ortaklığımızın olgunlaştığının ve anlamlı sonuçlar üretmeye başladığının bir işaretidir.
3: Sömürgecilikten arınma, Avrupa merkezciliğinden, Batı merkezciliğinden arınmamız gerektiği anlamına gelir. Bu nedenle Çin Devlet Başkanı Xi, bilim insanlarından sosyal bilimler alanında daha önemli bir rol oynamalarını istedi.
1: Yapılan programın iki ülke arasında bilgi paylaşımını artırması ve yeni işbirliklerine zemin hazırlaması hedefleniyor.
0: Latin Amerika ülkesi Venezuela 7,5 ve 7,2 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. Sadece 39 saniye arayla yaşanan şiddetli sarsıntılar başkent Caracas dahil birçok şehri enkaza çevirdi. Binlerce kişinin enkaz altında kaldığı ülkede şu ana kadar 188 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yaralı sayısı ise 700'ün üzerinde.

0: 39 saniye arayla çifte deprem yaşandı. Venezuela 7,2 ve 7,5'te sarsıldı.
1: Apartmandan inmeyi nasıl başardığımızı bilmiyorum. Yükselen toz dumanından göz gözü görmüyordu ve aşağı indiğimizde manzara korku filmi gibiydi. Her yer enkaza dönmüştü.
0: Latin Amerika ülkesi Venezuela'da peş peşe meydana gelen depremler büyük yıkıma yol açtı. Akşam saatlerinde başlayan şiddetli sarsıntıları çok sayıda artçı deprem izledi.
1: Saat 18 civarında ard arda iki deprem meydana geldi. İlki 7,2, ikincisi ise 7,5 büyüklüğündeydi. Şu ana kadar 20 artçı deprem kaydedildi.
0: Merkez üssü ülkenin kuzeyindeki Moron kenti olarak belirlenen depremler 10 kilometre derinlikte meydana geldi. Şiddetli sarsıntıların yeryüzüne olan yakınlığı nedeniyle yaşanan yıkımın boyutları çok büyük.
1: Bu korkunç sarsıntılardan en etkilenen eyaletin La Guaira eyaleti olduğunu belirtmek istiyorum. Onlarca bina yıkıldı ve şu an elimizden geldiği kadar çok kişiyi kurtarmak için çok yoğun bir şekilde çalışmalar yürütüyoruz.
0: Ülkenin tamamını etkisi altına alan şiddetli depremler, merkez üssüne 168 kilometre uzaklıktaki başkent Caracas'ta da büyük paniğe yol açtı. Bazı mahalleleri bütünüyle yerle bir eden deprem, arkasında koca bir enkaz yığını bıraktı.
1: Neyse ki ailem apartmanın dışındaydı. Geri döndüğümüzde binanın tamamen yıkılmış olduğunu gördük. Enkaz altında kalan komşularımız var.
0: Sarsıntılar esnasında başkent sakinleri sokağa dökülürken depremin şiddeti de kameralara yansıdı. Peş peşe yaşanan sarsıntılar komşu ülke Kolombiya'nın başkenti Bogota dahil olmak üzere birçok bölgesinde hissedildi.
2: Hala sallanıyoruz. Havalimanının haline bakın. Buradaki felakete bakın. Tamamen yıkılmış. Burada yaşadığımız durum ciddi. Deprem çok şiddetliydi.
0: Yüzlerce binanın yıkıldığı ülkede arama kurtarma çalışmaları sürerken geçici başkan Delcy Rodriguez o hal ilan etti.
1: Şu an itibariyle sivil koruma sistemi ve ulusal acil durum sistemi devreye alınmıştır.
0: Başkent Caracas'ta yaşayan bir Türk vatandaşı da yaşanan korkunç yıkımı cep telefonuyla kayda aldı.
3: Her yer cehennem. Her yer yıkıldı. Hiçbir yer sağlam kalmadı.
0: Şiddetli depremde binlerce kişi enkaz altında kalırken ölü ve yaralı sayısı henüz netleşmiş değil.

0: Kahramanmaraş'ta bir evde çıkan yangında engelli 3 kardeş hayatını kaybetti. Anne ve bir engelli oğluysa yangından sağ kurtarıldı.
1: Yangın çıkan evde facia yaşandı. 3 engelli kardeş kurtarılamadı. Kahramanmaraş'ın Boğaziçi mahallesinde anne ve çocuklarının yaşadığı dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
2: Yangını görenler ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Anne Nevruz Saltalı ve bir engelli çocuğu çevredekiler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
3: Bir anneyle en küçük oğlunu, engelli bir oğlu var. Biz onları merdivende aldık. Gerisine müdahale edemedik.
4: Binada çalışıyordum ben. Birden siyah dumanları fark edince iskeleden inip yardıma koştuk. İlk etapta duman çok yoğundu, giremedik. Sonrasında bana bir battaniye ıslattılar. Ben battaniyeyle girdim.
1: Yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Evde yapılan incelemede 45 yaşındaki Esra Saltalı ile 26 yaşındaki Abdülgani Saltalı'nın hayatını kaybettiği belirtildi. 32 yaşındaki Muhammed Saltalı ise kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
2: Yaşamını yitiren 3 kardeşin yangın esnasında yer yatağında uyudukları belirlendi. Yangınla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
1: Anne Nevruz Saltalı ambulansa yapılan müdahalesinin ardından siteye döndü. Acılı anneyi komşuları teselli etmeye çalıştı.
2: Yangının meydana geldiği dairede her şey kül oldu. Yataklar, yastıklar, yorganlar, mutfak dolapları ve koridorda bulunan tüm dolaplar. Ancak Kur'an-ı Kerim'in bulunduğu dolaplar ve Kur'an-ı Kerimler hiçbir şekilde zarar görmedi.
0: Mersin'de 5 yaşındaki otizmli bir çocuğun özel eğitim merkezinde darp edildiği öne sürüldü. Ailesinin şikayeti üzerine gözaltına alınan öğretmen tutuklandı.
5: Çocuğum 3-5 kelime konuşuyordu, geriye attı. Çocuğumun şu anda psikolojik durumu, benim de çocuğumun da hiç iyi değil.
6: Özel merkezdeki şiddet iddiası üzerine öğretmen tutuklandı. Mersin'de yaşayan Yılmaz ailesi otizmli çocuklarını 2,5 yıl önce özel eğitim merkezine verdi. 5 yaşındaki çocuk bir süre sonra okula gitmek istemedi.
5: Çocuğum sürekli ağlamaya başladı giderken. Gitmek istemiyordu, çok huzursuzdu. Müdürüyle görüştüm, öğretmen değişikliği istedim. Ama beni sert bir şekilde reddettiler. Çocuğunuz zorlanıyor, eğitimimiz zor dediler bize.
6: Anne ve baba evlatlarının vücudunda tırnak izleri gördü, bunun üzerine şikayette bulundu.
5: İki tane çizik işareti gördüm. Burada olmadı kesinlikle dediler bana ve ben orada olduğuna, yani evimde olmadığına emindim. Kayıt istedim. Kayıtları bana vermek istemediler. Çok uzattılar, türlü bahaneler uydurdular.
6: Soruşturma kapsamında ortaya çıkan görüntülerde öğretmenin çocuğa sert bir şekilde temasta bulunduğu görüldü.
5: Çocuğum çok korku dolu gözlerle bakıyordu. Çocuğum şiddete maruz kalmış. Travma yaşattılar çocuğumda, ben de. Yani emeklerimiz boşa gitti. Çocuğum 3-5 kelime konuşuyordu, geriye attı.
7: Darp edildiği günden bugüne yaklaşık 2 ay geçti. 2 aydır evimizde huzur yok. Eşim, ben gece 3'lere 4'lere kadar uyuyamıyoruz.
6: Yılmaz çifti çocuklarını o okuldan alıp başka bir eğitim merkezine gönderdi. Soruşturmada gözaltına alınan öğretmen tutuklandı.
5: Adalete güveniyoruz. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Hem öğretmenden hem sorumlulardan.
0: Mislina Akçakoyun ve Ahmet İnce, nişanlı çift geçen Aralık ayında geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Onlara çarpan sürücünün 6 ay geçmeden tahliye edilmesi ailelerini isyan ettirdi.
8: ...157 metre sürüklenme var. Kardeşim orta refüje düşüyor.
9: Nişanlı çifti hayattan kopardı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sürücünün tahliyesi genç çiftin ailelerini bir kez daha yıktı. Görüntü Kahramanmaraş'ta 23 Aralık 2025 günü kayda geçti. Ahmet İnce ve nişanlısı Mislin Akçakoyun

0: motosiklette seyir halindeydiler. İddiaya göre bulvarda yarış yapan iki otomobilden biri motora çarparak metrelerce sürükledi. Genç çift asfalta savrularak ağır yaralandı. Çabalar onları hayatta tutmaya yetmedi.
1: Mislina şu anda hayatta olsaydı mezun olacaktı. Kardeşim de oradan da askere gidecekti falan. İkisinin hayalleri vardı.
0: Nişanlı çiftin hayallerini yarım bırakan otomobilin sürücüsü Şahin Kahraman, kazanın üzerinden 6 ay geçmeden tahliye edildi. Karar Ahmet İnce ve Mislina Akçakoyun'un yakınlarını isyan ettirdi.
1: Benim kardeşim asli kusurlu olduğu iddia ediliyor. 50 kilometre hızla gidilen bir yerde nasıl oluyor da %70 ile 60 ile gidilebiliyor? Biz adalet istiyoruz. Sonuna kadar da peşindeyiz.
0: Genç çiftin aileleri dava dosyasına giren kaza görüntülerinin iki aracın yarıştığını kanıtladığı görüşünde. İki sürücünün de gereken cezayı almasını istiyorlar.

0: Mardin'de 77 yaşındaki Şeyhmus Erginoğlu kendini ata topraklarının yeşermesine ve tarihin korunmasına adadı. 1995 yılında kamyonunu satarak fidan dikmeye başlayan Erginoğlu bugüne kadar kendi imkanlarıyla 25 binden fazla ağacı toprakla buluşturdu.
1: Diktiği binlerce ağaç kurak alanı yeşile döndürdü.
2: Kurak topraklar, yeşeren fidanlar ve 31 yıllık bir emek. Mardin'de Ape Şeyhmus olarak bilinen Şeyhmus Erginoğlu 31 yıldır binlerce fidan dikti.
3: Babamızla, kardeşlerimizle ağaç dikiyorduk bahçelerde. Oradan öğrendik ağaç dikmesi. Ağacın kıymeti çoktur. Ağaç dikmek iyidir. Hem ağaç olursa yağmuru çeker, serinlik verir, oksijen verir insana. 95 senesinde kamyonu sattım. Sonra başladım ağaç dikmeye. En az 25 bin ağaç diktim Mardin'de. 1 ton 200 kilo palamur tohumu dağıttım böyle dağlarda. O da tabii palamur da geç büyüyor. O da olursa bütün Mardin etrafında orman olur inşallah. O da kısa zamanda büyürler.
1: Şeyhmus Erginoğlu gece gündüz demeden fidanlarını sulamaya devam ediyor.
3: Ben ilk geldim, burası hepsi dolu çöp, nalyon torbaları bile, ot, her şey vardır. İlk önce ağaç dikmeden evvel o çöpleri topladım, bir yere koydum, yaktım onları çok. Hani bir kamyondan fazla çöp vardır. Bu devam ediyorum inşallah. Ben saat 1'de 1.30'da geçelim kalkıp gelip burası sulaması yapıyorum. Burada değil, çok yerlerde ağaç diktim. Burada 10.700 tane ağaç vardır. 1000 tane yiyecek maddedir. Mesela ceviz, kayısı, dut ağacı, incir, her çeşit çeşit defne, klamur, her şey vardır.
2: Orman Şeyhmus amcanın evi oldu, fidanlar ise çocukları. Çünkü Şeyhmus amca 77 yaşında hiç evlenmemiş.
3: Ağaçlarda canları vardır. Ben girdiğim zaman ağaçların arasında hoşuma gidiyor. Böyle seviniyorum bu ağaçları. Hatta onlar da belki beni seviyorlar. Ağaç dikmek iyidir.
1: Karşılık beklemeden çalışan Erginoğlu maaş tekliflerini de geri çevirdi.
3: Çoğu millet diyor niye para almıyorsun? Bana teklif ettiler valiler. Bile maaş sana bağlayacağız da istemiyor. Zaten ben emekliyim. Benim maaşım bana yeter. Allah razı olsun.
1: Erginoğlu tarihi çeşmelerle de ilgileniyor.
2: Ape Şeyhmus sadece doğaya hayat vermiyor, aynı zamanda Mardin'de bulunan tarihi çeşmeleri de canlandırıyor.
3: Tarihli çeşmeler, benden hariç kimse açan yoktur. Çok çeşmeler açtım Mardin'de. Şimdiye kadar Mardin merkezde 50 tane çeşme açtım. Daha 8 tane yine kayıp vardır. O da kısa zamanda yapacağız inşallah.
4: Kendini Mardin'in doğasına adamış ve Şeyhmus amca hiçbir teşekkür, tebrik beklemeden Mardin'de binlerce ağaç çekmiş, Mardin'de sevilen bir şahsiyettir. Gönlümüzde taht kurmuş. Şeyhmus amca bizim için değerli bir insan.
0: İstanbul renkli, coşkulu ve bir o kadar da anlamlı bir şölene sahne oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü yüzlerce çocuk için sünnet şöleni düzenledi. Sünnet çocuklarının Taksim Meydanı'nda klasik arabalar ve TOG'la başlayan şehir turu Ayasofya'da dualarla son buldu.

0: Taksim Meydanı klasik otomobillerle renklendi, tarihi yarımada miniklerin dualarıyla yankılandı. İstanbul tarihi günlerden birini yaşadı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün geleneksel sünnet şöleni için yüzlerce çocuk ve aileleri günün ilk ışıklarıyla Taksim Meydanı'ndaydı. İstanbul Valisi Davut Gül'ün de yalnız bırakmadığı miniklerin heyecanına dev bir konvoy eşlik etti. Klasik otomobiller, yerli otomobil, TOG ve motosikletlerle oluşturulan konvoyla caddeler adeta karnaval alanına döndü. Konvoy İnönü Caddesi'ni aşarak tarihi yarımadaya Ayasofya'yı Kebir Camii'ne ulaştı. Manevi duyguların doruğa çıktığı o anlarda eller semaya açıldı, dualar edildi. Miniklerin mutluluğuysa görülmeye değerdi.
1: Derin Miras Projesi kapsamında Çanakkale Boğazı'ndaki tarihi gemi batıklarının korunması ve sürdürülebilir dalış turizmine kazandırılması için yeni bir dönem başladı. Proje yerel ekonomiye ve sualtı biyolojik çeşitliliğine katkı sağlayacak.
0: Çanakkale Boğazı'ndaki savaş gemisi batıklarının korunması ve dalış turizmine kazandırılması amacıyla oluşturulan Derin Miras Projesi hayata geçirildi.
2: Suyun altındaki kültürel emanetleri, kültürel mirasları koruma öncelikli ama bir taraftan da buradaki dalış merkezini dünyada en önemli bir dalış merkezi haline getirmenin de tabii ki çalışması ve gayreti içerisinde olacağız. Gün gelecek dünyadaki en önemli ve en çok ziyaretçiyi ağırlayan sualtı merkezi, dalış merkezi Gedibolu Sualtı Parkı olacak.
0: Katodik yöntemle koruma altına alınan tarihi HMS Lewis batığına ilk dalış yapıldı.
3: Gedibolu Sualtı Parkı dünyanın en önemli kültürel mirasını içinde barındırıyor. Yüzden fazla batık ve 29 dalış noktası aynı zamanda dalış merkezi haline gelen Suvla Koyun'da ilk gemi olan HMS Lewis gemisi koruma altına alınıyor. İşte koruma altına alınan gemiye de keşif dalışları yapılıyor.
4: Burada 111 yıllık bir tarih yatıyor. 50'ye yakın batık gemi var. Hepsi dalışa açık ve inanılmaz bir proje. Ekonomiye katkısı, doğa çeşitliliğine katkısı, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkısıyla çok özel bir proje.
3: Derin Miras Projesi kapsamında uygulama yapılacak olan anotlar hazırlandı. Bu anotlar deniz altındaki savaş batıklarına yerleştirilecek ve oradaki elektromanyetik bir akımla çürüme olayını kendi üzerine toplayacak. Böylece deniz altındaki savaş batıkları da metal olarak korunmuş olacak ve geleceğe de aynı şekilde korunarak yansıyacak.
0: Derin Miras Projesi yerel ekonomi ve su altı biyolojik çeşitliliğine de katkı sağlayacak.
1: Hatay coğrafi işaretli ürün sayısı son 3 yılda 25'ten 70'e yükseldi. Kent böylelikle Türkiye sıralamasında 3. sıraya yükseldi.
0: Müşebbek tatlısı, Adesiye yemeği, keşir dolması. UNESCO'nun yaratıcı şehirler ağındaki Hatay'ın gastronomi mirasına 6 yeni lezzet daha eklendi.
5: Gastronomi şehri olan Hatay coğrafi işaret belgeli lezzet sayısını artırmaya devam ediyor. Son olarak Hatay mutfağı 6 lezzetle daha coğrafi işaret belgesi aldı ve böylelikle Hatay mutfağı coğrafi işaret belgeli lezzet sayısını 70'e çıkardı.
6: Şehrimizin kültürel olarak da gastronomi olarak da ayağa kalkması noktasında, ihyası noktasında bir takım çalışmalara başladık.
0: 6 Şubat depremleri öncesinde 25 coğrafi işaretli ürüne sahip olan Hatay, bu artışla Türkiye sıralamasında 3.

0: bin konumuna yükseldi.
1: Kerebiç biliyorsunuz bizim Antakya kerebici. Burada müşebbek tatlısı var. Onun yanında Adesiye yemeği var. Diğer taraftan zahterli kahke var orada. Burada keşir dolması var. Yani kısacası aslında bazıları çok Türkiye'nin aslında çok bilmediği ama bu bölgede kökleri olan, yıllardır yapıla gelen farklı medeniyetlerin de işin içine kültürünü, işte el lezzetini kattığı yemekler ve tatlılar.
0: Türk Patent ve Marka Kurumu verilerine göre Kadim Kent 2023 ve 2024'te coğrafi işaret başvuru sayısında Türkiye birincisi oldu.
1: Patent kurumunda şu an tescil bekleyen 50 coğrafi işaretli ürünümüz var. Onlar da geldiğinde coğrafi işaretli ürün sayımız inşallah 120 olacak ve Türkiye birincisi olacağız.
2: Sayın Vali buradayız efendim.
3: Geçen yıl Marmara ve Ege'de tatil yapanlar denize girerken tedirgindi. Görünen o ki bu sene de aynı tedirginlik yaşanacak. Nedeni popülasyonu hızla artan pusula deniz anaları. Zehirli bir tür bu. Peki temas halinde ne yapmak gerekiyor? Alınabilecek bir önlem var mı? Bakın uzmanlar ne diyor?
4: Rize kıyılarında kahverengi deniz anaları dolu.
5: Birkaç defa denize açıldığımızda gördük. Geçtiğimiz senelere göre arttı.
6: Aksaç sahilde de pusula deniz anaları yoğun bir şekilde var. Kıyılara gelmiş durumda.
7: Korkuyorum, bir kaçıyorum hemen.
8: Marmara ve Ege'de bir kez daha deniz anası alarmı verildi. Tehlikenin adı geçen yıl olduğu gibi pusula deniz anası. Temas ettiği anda can yakmakta kalmıyor, zehirliyor da.
9: Çok korkunç duruyordu, bir metre boyları vardı. Suyun yüzeyinde duruyordu.
10: Pusula deniz anası zehirli bir deniz anası. Herhangi bir şekilde cildinize dokunursa, size temas ederse nemosistler bırakır sizin derinize ve onlar derinizde patlar ve müthiş bir acıya, ağrıya neden olur.
11: Bacakları insan vücuduna temas ettiği zaman yakıyor, yanma oluyor. Neden bu sene çoğaldı bilmiyoruz. Çok popülasyon fazla bu sene.
8: Aslında bu zehirli türün ana vatanı Atlantik Okyanusu. Ama küresel ısınmayla birlikte yıllar önce karasularımızda da görülmeye başladılar.
12: Celaliye'de gördük daha çok. Burada da var. Balığa gidiyoruz. Teknemiz de var. Aşırı fazlaydı.
9: Diğerlerinden ayırması kolay aslında. Renkleri biraz daha değişik, tam şeffaf beyaz değil.
7: Denizde yüzerken şeffaf gövdesinin üzerinde merkezden uçlara doğru uzanan belirgin kahverengi çizgiler gördüğünüzde alarm durumuna geçmelisiniz. Tıpkı bir pusulanın yön oklarına benzeyen bu kahverengi şeritler bu türün en belirgin imzası.
8: Peki temas halinde ne yapmak gerekiyor?
10: Hemen denizden çıkmanızı, o bölgeye eğer yanınızda varsa amonyak, yoksa sirke sürmenizi, kredi kartı gibi plastik bir cisimle o bölgeden hücreleri temizlemenizi, tatlı suyla yıkamamanızı tavsiye ederiz.
7: Denizlerimizdeki tek tehlike pusula deniz anası değil. Zehirli balon balığı da Türkiye kıyılarında yayılmaya başladı. Biri dokunulduğunda yakıyor, diğeri ise tüketildiğinde ölüme kadar götürebiliyor.
11: O balığı imha etmek gerekiyor. Hem oltaya zarar veriyor, hem diğer balıklara zarar veriyor.
13: Balon balığının zehirli olduğunu biliyoruz. Dişlerinin çok keskin olduğunu, kutu kolayı kesebildiğini biliyoruz.
10: Normal bir balık gibi gözükebilir ama yenildiği takdirde insanı öldürebilecek kadar yoğun bir zehire sahip. Onun için kesinlikle tüketilmemesi gerekiyor.
3: İstanbul'un simgelerinden biri artık kediler. Hatta neredeyse her semtin kendine özgü fenomen kedisi de var. Bu ün yapmış kedilere bir yenisi eklendi. Adı Şişman Kedi. Yalnız bir özelliği var bu kedinin. Cep telefonunuzdaki haritaya adını yazdığınızda sizinle konumunu paylaşıyor. Mega kente gelen turistler de ellerinde telefonla sokak sokak onu arıyor. Ayrıntılarını paylaşacağız, bülteni noktalayacağız.
14: Konumuna girip kediyi buluyorlar.
8: Konumu belli, çevresi geniş. Beyoğlu'nun fenomen kedisiyle tanışmak isteyenler ellerinde telefonla onu arıyor.
15: İstanbul şu an kedileriyle ünlü. O yüzden çok mantıklı. Turistler İstanbul'da kedileri görmeye geliyor. Şişman kediyi arayarak bulmak çok güzel.
7: Sultanahmet'te, Cihangir'de, Kadıköy'de, yani İstanbul'un her yerinde pek çok ünlü kedi var. Bu fenomen kedilere bir yenisi daha eklendi. Adı Şişman Kedi. Yalnız bu kedinin bir farkı var. O da haritalara adını yazdığınızda kedinin nerede olduğunu görebiliyorsunuz. Bizler de şu anda İstanbul Beyoğlu'ndayız. Kameraman arkadaşımla birlikte Şişman Kedi'yi bu haritaya göre adım adım arayacağız.
14: Ya burada şeyin apartmanın içinde ya konumda olduğu yerde, hep buralarda.
7: İleriden sağa döndüğümüzde doğru konumda olacağız. Zaten kendisi de bizim için buraya ipuçları bırakmış. Şu anda Şişman Kedi'nin konumuna geldik. Normalde kendisi sürekli burada oturuyor ancak bugün kameralardan kaçıyor olabilir. Kendisi burada değil, esnafa sorarak aramaya devam edeceğiz.
14: Bu saatlerde, bu sıcaklarda da oteldedir şimdi. Yatıyordur büyük ihtimal.
7: Bölgenin esnafı bize bu otelde olabileceğini söylemişti ve evet, Şişman Kedi, diğer adıyla Cengiz, sıcak olduğu için yakınlarda bulunan bu otelde yatıyor şu anda. Aradığımız Şişman Kedi'yi bir diğer adıyla Cengiz Can'ı işte bu otelde bulduk. Havalar sıcak olduğunda, güneşli olduğunda genelde bu otelde konaklıyor. 12 yıldır da Beyoğlu çevresinde. Aslında dişi ancak ebatları biraz büyük olduğundan buradaki esnaf adını Cengiz Can koymuş. Nerede takılır?
14: Mahallemizin kedisi. Hemen hemen her esnaf ona yardımcı oluyor. Yemesini, içmesini karşılıyoruz. Biraz orada yatıyor, biraz burada. Bütün her yeri gezi konumuna girip kediyi buluyorlar.
16: Fotoğraf çekiyorlar, video çekiyorlar onunla. Yazıyorlar, tombiş kedi, burası çıkıyor zaten.
17: Buraya çok da uzakta değil sanırım.
7: Dönüş yoluna geçeceğimiz esnada yabancı bir sokak fotoğrafçısı da bizimle birlikte Şişman Kedi Cengiz Can'ı bulmak istedi. Şimdi onu da doğru adrese doğru götürüyoruz.

0: İyi akşamlar. Saatlerimiz 20.50'yi göstermekte. A Haber, A Haber Radyo ortak yayınında, Arka Plan programında önümüzdeki yaklaşık 3 saat boyunca karşınızda olacağız. Türkiye ve dünyada öne çıkan gündem başlıklarını konuklarımızla değerlendireceğiz. Hemen konuklarımı da tanıtmaya başlayayım. Hürriyet Gazetesi yazarı Sayın Abdülkadir Selvi her zaman olduğu gibi bizimle birlikte. Sayın Selvi hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi
0: ayağınıza sağlık. Diliyorum. Çok teşekkürler bir mukabele. Askeri stratejist Doktor Sayın Eray Güçler. Hocam hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim Banu Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Gazeteci, Orta Doğu uzmanı Sayın Mete Sohtaoğlu. Hoş geldiniz Mete Bey.
3: Hoş bulduk Banu Hanım.
0: Ayağınıza sağlık bir mukabele. Hukukçu dostumuz avukat Sayın Hadi Dündar. Hadi Bey siz de hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk
0: ayağınıza
3: efendim.
0: Sağlık. Çok teşekkürler bir mukabele. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün programı oldukça yoğundu. AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında çok önemli açıklamalarda bulundu. Son günlerde her ne hikmetse 28 Şubat zihniyetinin hortladığını gösteren görüntüler kayda geçti. Bunları da biz de gündemimize taşıdık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gündemindeydi o görüntüler. Neler demiş bu konuyla ilgili bir izleyelim. Ardından da o görüntüleri hatırlayacağız ve değerlendirmeye başlayacağız. Dinleyelim.
4: Kimse bir başkasına dayatmada bulunamaz, üzerinde baskı kuramaz. Küçük, dar bir zümre laiklik kavramını istismar ederek bu millete yaşam tarzı dikte edemez. Şunu da burada açık açık ifade ediyorum. Eskiden olduğu gibi bir avuç müstekbirin topluma parmak sallayarak azarladığı, kadınları kılık kıyafetine göre ayrıştırdığı, Anadolu insanını irticacı, gerici, yobaz diyerek tahkir ettiği günler artık geride kalmıştır. Eski imtiyazlarını, eski nobranlıklarını özleyenler boş durmasa da biz bu görevlerde olduğumuz müddetçe o karanlık dönemleri inşallah bir daha asla geri dönmeyecektir. Bu ülkede hiç kimsenin saçından, sakalından, çarşafından, cübbesinden, başörtüsünden dolayı aşağılanmasına, hakarete uğramasına, kendini dışlanmış, kendini ötelenmiş hissetmesine kesinlikle göz yummayacağız.
0: En sıcak görüntü Antalya'da bir markette başörtülü kadınlara kıyafetleri üzerinden tacizde bulunan adamın görüntüsüydü. Ama en korkunç olanı ise metroda yaşadığı tartışma sonrası sosyal medya hesabından başörtülüler kapalılar imha edilsin açıklamasını yapan, paylaşımını yapan bu kadının söyledikleriydi. Bir dinleyelim, üzerine konuşmamız gerekiyor bence.
5: Bütün kapalılar mümkünse kapatılsın. Kapatılsın derken imha şeklinde kapatılsın. Kapalı anlamında kapatılmasın. Geçenlerde bir tane video görmüştüm. Kapalı bir tane kadın havuza giremiyormuş. Giremezsin. Oranın bir kuralı var. Kural neyse uyacaksın. Ben de camiye kapalı giriyorum. Girmek istemiyorum ama giriyorum. Demek ki neymiş? Kurala uyacak mısın? Kural ne? Havuza denize bikiniyle gireceksin. Kapalılar imha edilsin. Net.
0: Evet, kapalılar imha edilsin net diye bitiriyor bu kadın sözlerini. Korkunç, hala bu zihniyette olanların olduğunu düşünmek bile insanı ürkütüyor. Sizi şaşırttı mı bu Sayın Selvi, yoksa hiç şaşırmadınız mı? Böyle bir kitle, böyle bir güruh hala mevcutlu mu ülkemizde?
1: Yani hala olması tabii ki üzücü, şaşırtıcı olmanın ötesinde üzücü. Bu ülkede kimsenin bikiniyle ya da mayoyla ya da kapalı olarak denize girmesine, havuza girmesine kimse karışmıyor. Hala bu zihniyetlerin olması gerçekten rahatsız edici bir durum. Niye rahatsız edici? Toplum bunu aştı zaten. Yani toplum bunu çok geride bıraktı. Onlar çok ayıplı dönemlerdi onlar. Biz üniversite kapısında gazeteciler olarak sıraya diziliyorduk. Başörtülü öğrenci girmek istediğinde oradaki güvenlikçiler bunları nasıl çıkaracaklar? Nasıl uzaklaştıracaklar? Bunlar nasıl ağlayarak evlerine dönecekler? Onların fotoğraflarını çekmeye çalışıyorduk. O Türkiye yaşandı maalesef. Yaşanmadı değil. Acı bir gerçekti. Ama o geride kaldı diye düşünüyorduk. Ama demek ki bazılarının kafasında hala o 28 Şubat zihniyeti yaşamaya devam ediyor. Oldukça üzücü. Yani bu ülkede Sayın Cumhurbaşkanı'nın değindiği nokta bir fantazi değil. Bu ülkenin bir gerçeğiydi. Yani başörtüsü nedeniyle ikna odaları kuruldu. Başörtülü öğrenciler kazandıkları okullarda okutulmadı. Birinci olduklarında kürsülere çıkarılmadı. Başörtüsünden dolayı siyasi partiler kapatıldı. Liderler yasaklandı. Başörtülü milletvekili seçildiği halde mecliste yemin ettirilmedi. Bakın AK Parti ile ilgili bir tane kapatma davası bilinir. Aslında iki tane kapatma davası vardır. Birisi de kurucularının bir kısmı başörtüsü olduğu için açılan kapatma davasıdır. Türkiye bunları yaşadı. Bunları yaşarken bu bireysel olarak bir hakkın kullanılmasının engellenmesi değildi. Bu bir rejim haline gelmişti. Özde değil, sözde değil, özde laiklik adı altında bir dönem kapatılmış olan, iktidarda olan AK Parti'ye bundan dolayı kapatma davası açıldı. Bir oy farkla kurtardı AK Parti. Eğer bir oy farkla kurtarmasa, kapatılsaydı başbakan olan Erdoğan yasaklı olacaktı. Yani şunu ifade etmek istiyorum. Birileri kişisel olarak sadece mağdur olmadı. Bu bir sistemdi. Bu bir rejimdi. Bu başörtülü öğrencinin okula gitmesinden siyasi partilere kadar, devlet yönetimine kadar böyle bir sistemle geldik. Ama Türkiye bunları aştı. Ne yaparak aştı? Demokrasi içerisinde aştı. Demokrasi içerisinde özgürlüklerin alanını genişletilerek aştı. Zaten milletimizin böyle bir sorunu yoktu. Bu millete dayatılan bir sorundu. Aştı ama demek ki bazıların kafalarında hala o yasaklar var. İstiyorlar ki başörtülüler okula gitmesin. Başörtülüler denize girmesin. Başörtülüler